0: Ben ama yani örneğin biz bir 24 maddelik alınan dersler sistemi hazırladık. Yani burada bunu da yaydık zaten. Biliyorsunuz Milli İstihbarat Akademisi de geçtiğimiz dönemde benzer bir çalışma yapmıştı. Dolayısıyla burada biz buluruz 24 tane Ceyhun Bey, diğer uzmanlar 40 tane bulur, 50 tane bulur. Ama önemli olan buradan ders çıkarmak. Gerçekten laboratuvar gibi bir ortam. Her gün değişik bir taktik deniliyor. Her gün ayrı bir usuller geliştiriliyor. Teknoloji geliştiriliyor. Dolayısıyla burada da örnek almak lazım. Yani şimdi her taraf ateşten gömlek. Hazırlıklı olmak lazım. Yani örneğin buradan çok bariz olanları...
1: Şimdi komuta yapısından mesela...
0: Evet.
1: Burada mesela ta komuta yapısından işte toplumsal farkındalığa kadar sizin 24 maddelik bir çalışmanız da var. Yani bakıldığı zaman çok detaylı olarak bir anlamda hem toplumumuzun, milletimizin hazır olması noktasında hem personelin seferberliği, personelin hazır olması noktasında komuta konusunda savunma sanayini ilgilendiren boyutuyla ciddi bir hazırlık gerekiyor anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle. Yani örneğin mesela komuta yapısında belki bölgesel müşterek komutanlıkları geçecek. Yani müşterekten kastım kara, deniz, havanın beraber görev yaptığı. Şimdi savaş zamanı kurulacak evet. Müşterek görev kuvvet komutanlıkları var ama belki böyle bölgeye ayrılacak. Barıştan itibaren bu komuta yapıları oluşturulacak. Örneğin milli komuta kontrol sistemi. Bunda ilerleme gerçekten var. Ama yabancıya bağımlı bir komuta kontrol sistemi, istihbarat sistemi, ne bileyim keşif gözetleme sisteminin yazılım ve altyapı olarak söylüyorum. Ne kadar hassas olduğunu karşı tarafın darbelerine gördük savaşlarda. İlk yüz zaten
1: tabii.
0: Onları çökerttiler. Bu konuda ciddi gelişmeler var ama hatırlatmakta fayda var. Şimdi küresel konumlama sistemi, Amerika'nın uyduları, Rusya kendisi bir sistem gelişti. Burada bizim kesinlikle milli bir küresel konumlama sistemi. Bunda da başlayan çalışmalar var. Bunun da önemini vurgulamak istedik. İstihbarat teşkilatı Ceyhun Bey, yani sivil ayrı, asker ayrı böyle bir düzen gerçekten gayretlerin israfı olur. Tek merkezden hem askeri istihbaratın hem sivil istihbaratın derlendiği ve kullanıcılara dağıtıldığı bir sistem olmalı. Uydu sistemi, askeri uydu gözetleme şu anda katkı sağlıyor ama haberleşme için o askeri uydudan olması lazım. Bir de şu anda örneğin Amerika uzaydaki uyduları vurma kabiliyetine erişti.
1: Evet, uzay savaşı üzerinden duruyor şu an. Amerika, evet. Rusya ve Çin'in uzay kuvvetleri üzerinde.
0: Aynen öyle. Amerika Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı ciddice geliştiriyor. Dolayısıyla burada sadece uzaya uydu atmak değil, o uydunun bekasını da sağlamak lazım. Siber evet. Konusunda konuşmaya gerek yok. İşte gördüğünüz İsrail'in siber ve diğer elektronik harp ve fiziki taarruz yeteneklerini kullanarak neler yapabildiğini evet. İran ve Hizbullah'a karşı. Esas bir de sivil teknolojimiz var. Altyapılar, yollar, işte rafineriler gibi kritik altyapı tesislerinin barıştan itibaren korunması lazım. Şimdi gelelim en önemlisine. Bunu birkaç defa da sizin programınızda konuştuk. Etkin bir hava gücüyle etkin bir entegre hava savunma sistemi. Bu gerçekten en önemli ihtiyaç. Tamam, çelik kubbeyi geliştiriyoruz ama maalesef muharip hava gücünde bir sıkıntımız var. Yani Kaan envantere girene kadar buna bir çözüm bulunması lazım.
1: T-35
0: işte Amerika Senatosu'nun, Kongresi'nin başkanının iki dudağın arasından çıkan bir şey bırakılmamalı. F-16 blok 70. Yani planlarımızı ona göre yapmamamız lazım. Ne yapılabilir? Burada milli sistemler, yani işte F-16, F-16 blok, F-16 özgür modernizasyonu. İşte Kaan'ın mümkün olduğu hızlandırılması. Ama ben şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum. Muharip insansız uçak sistemleri Kızıl Elma ve Anka 3 gerçekten bölgemizde başka ülkelerde, devletlerde olmayan sistemler. İşte Amerika geliştiriyor, İngiltere geliştiriyor, Avrupa. Dolayısıyla bunlar oyun kurucu değil, oyun değiştirici niteliğinde.
1: Evet.
0: Anka 3 ve Kızıl Elma'nın bir an önce envantere girmesi, işte gerekirse
1: siz hep şunu da vurguluyorsunuz zaten. Yani evet. Gerekirse yani bütün mutlaka çalışmalar ihtiyaç ama aciliyet sıralamasına göre bunları öne çıkartıp bunlara biraz yoğunlaşmak gerektiğini siz hep vurguluyorsunuz zaten.
0: Girmesi lazım yani, çünkü caydırıcılığı sağlar. Hani belki bundan muhafaza kim harp ister, kim çatışma ister. Ama bunu sağlayacak olan caydırıcılığı sağlamak. Şimdi herkes sağda solda hava gücümüzün bir şey içinde olduğunu, geçiş döneminde olduğunu herkes takip ediyor artık. Çünkü her şey internette, kimde ne kadar uçak var. Ama bu MIUS'ların envantere girmesiyle uygun sayıda, artan sayıda Bu gerçekten iyi. Karşı tarafa, hasımlara, rakiplere bir kere daha kendilerine çeki düzen vermesi ve hesaplarını, durum mahkemelerini buna göre yapmalarını gerektirir. Bir diğer husus diri bölge emniyeti, bakın önemli. Yani cephede savaşılırken, hava taarruzuna evet. karşı konarken arka bölgenin emniyeti çok önemli, geri bölge. Yani bu iç güvenlik, işte polis, jandarma, Milli İstihbarat Teşkilatı. Hatırlayın, İran'a ilk gecede komuta kontrol çevriminde yapısında görevli olanlara suikastlar, sabotajlar yaptılar. Dolayısıyla kilit personelin, kilit komuta kontrol sistemlerinin korunması önemli. Bunun dikkate alınması lazım. Hudut güvenliğini söylemeye gerek yok zaten. Bir de lojistik sistem. Bakın şimdi sisarlar, siperler yapılıyor. İşte ne bileyim, Amerika'da Patriot'larını, Taht'larını yapıyor. Ama bunların yapılması, envantere girmesi, konuşlandırılmasının yanı sıra en az onlar kadar önemli olan da mühimmat sürekliliği. Yani şimdi Amerika'nın mesela şöyle deniyor. Bu topyekün harbe girmemesinin en büyük nedenlerinden biri, ona cesaret edememesinin, riske girmemesinin mühimmat sürekliliğini sağlayamadı. Değişik bölgelerde
1: bize stokları bayağı bir azalmış çünkü azaldı. Dediğiniz gibi.
0: Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Dolayısıyla bu en az bir şey kadar önemli. Savunma sanayinde de siz ifade ettiniz. Harp zamanı kendini geliştiren bir savunma sanayi, araştırma geliştirmeyle. Bakın Ukrayna örneği. Ukrayna harp zamanı veya Rusya sistemleri kullanıyor, İHA'ları. İHA'ların işte vurulmasına, önlenmesi ne dikkate alarak yeni tedbirler geliştiriyor. Dolayısıyla kendi kendini geliştiren bir ekosistem lazım bu savunma sanayinde de. Milli silah sistemler zaten o yönde ilerliyoruz. AK torpidosu, hava kuvvetleri, muharip hava gücünün silahları, ama bu çok önemli çünkü milli sistem olmadı mı her türlü karıştırmaya, her türlü müdahaleye açık hale geliyor. Personel seferberliği, lojistik seferberliği ayrı konu. Şimdi iki hususu söyleyeceğim. Bir, askeri sağlık sistemi, bunu zaten defaatle söyledik. Askeri sağlık sistemi bir an önce artık şey olması lazım. Yani bu Sayın Bahçeli tarafından gündeme getirildi, MHP Grup Başkan Vekilleri tarafından gündeme getirildi. Yani dünya artık askeri sağlık sisteminde daha da ileri gitme yolunda. Ama biz sistemi şu anda bozduk. Önce bir tekrar kuracağız. Ondan sonra, yani işte bakın Ukrayna'ya, Ukrayna-Rusya savaşına. Rusya aynen bizim gibi askeri sağlık sistemini revize edeceğim derken daha geriye düşürmüş. Şu anda kayıpları çok daha fazla. Ama Ukrayna her geçen gün bir ders alarak kayıplarını daha az seviyeye indirmiş görece olarak. Bir diğer konu da kolluk kuvvetleriyle koordinasyon. Şimdi jandarma ve sağ güvenlik komutanlığıyla Türk Sağlık Kuvvetleri'nin bağları koparılmış durumda. Yani İçişleri Bakanlığı tamamen bağlı, diğerleri de Milli Savunma Bakanlığı tamamen bağlı. Tamam, tabii ki jandarma ve sağ güvenlik barış zamanı kolluk görevlerini yapacaklar ama harp zamanı belki sağ güvenliğin külliyen, bütünüyle eskiden olduğu gibi Deniz Kuvvetleri'nin emrine girmesi lazım. Jandarmanın geri bölge emniyetini düşünerek kara kuvvetlerini desteklemesi lazım. Bütün dünya birliklerini müşterek kullanarak kuvvetlerini bir sinerji yaratırken biz ayrıştırıyoruz. Elbette kolluk kuvveti görevleri devam eder ama harpte de bunlardan yararlanmamız lazım. Yani bizim jandarma genel komutanlığı şu anda bölgemizdeki birçok devletin kara kuvvetlerinden daha güçlü pozisyonda. Veya sağ güvenlik, gemi, tonaj ve diğer kısıtlamalara dikkate almazsak diğer deniz kuvvetleriyle kendi ölçeğindeki başa baş durumda. Dolayısıyla bu imkanlardan faydalanmamız lazım. Yani Amerika gibi kaynağın fazla olduğu diyeyim bir deniz kuvveti, silahlı kuvvetler sağ güvenliğini, deniz piyadesini ve deniz kuvvetlerini 3 deniz kuvveti olarak değerlendirip bir bütün halinde kullanıyor harekatlarda. 3 yıl önce veya 4 yıl önce böyle bir konsept yayınladılar. Dolayısıyla bu çok önemli. Tabii bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani tabii ki Türk askeri hiçbir zaman maddi mülazalarla görevini yapmaz. Fedakarlık sıralamasında kahramanlıkta biliyorsunuz dünyada sayılı ordularındadır Türk Silahlı Kuvvetleri. Doğru. Ama onların da emekli olduktan sonra veya emekli olmasalar bile görevdeyken bakmakla yükümlü oldukları bir aileleri var. Çocuklarını okutmak tabii durumdalar. Dolayısıyla emekli olduktan sonra en azından o yılların yorgunluğunu giderecek rahat bir hayat. Yani çok da rahat bir
1: o hayat. Özlük hakları yani, noktasında.
0: Özlük haklarının da yani astsubaylarımızın tazminatları var. Binbaşılarımızın tazminatları var. Mazlum personelin lojman barınma sıkıntıları var. Bunların da yani gerçi bütün Türkiye'de sabit gelirler bir ekonomik içenleri içinde ama Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de bu konuda dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla yani coğrafya ateşten gömlek, gelişleyen bir çatışma ortamı var. barış, gerginlik, savaş arasındaki

0: takip etmek bakıldığı zaman aynen komutanım
1: öyle.
0: Yani.
1: Aynen öyle. Çünkü eğer caydırıcı gücünüz olmazsa sadece çatışma değil. Müzakere masasında ve diplomaside bile gerekli gücünüz olmaz. Yani caydırıcı gücünüz.
0: Kesinlikle. Savunma sanayimizdeki bu gelişimin evet. bile diplomasi evet, bize kattığı önemli katkıyı gördüğümüz de yani caydırıcı gücün ne kadar önemli olduğunu diplomaside, ekonomide, her alanda ciddi bir yani işte kuvvet çarpanı haline.
1: Mesela örnek veriyorum. Muharip insansız uçak sistemi. Yani oyun değiştirici değil. Artık onlar oyun kurucu. Eğer bir taraf bize uçağı şeyi evet. vermeyecekse bu MIUS'ları en etkin şekilde kullanmamız lazım. Dolayısıyla benim tespitlerim evet. bu şekilde Cevim Bey.
0: Komutanım çok teşekkür ederim. Yani gayet kapsamlı. Sizin o çalışmanız da çok kıymetli. Yani bakıldığı zaman çok ciddi dersler çıkartmamız gerekiyor. Son bir iki cümle şeyden almak isterim. Bu Yunanistan'la gerilim. Yunanistan Amerika'ya işte en son Rubio'nun ziyareti var. Rubio biraz Yunanistan tarafında bir açıklamalar yaptı. Dengeyi de kurmaya çalışıyor ama Yunanistan'ın lehine konuştu. Yunanistan'da gerilime nasıl yaklaşmak gerekir? Çok kısa çünkü zamanımız doldu tabii komutanım. Ki,
1: tabii ki. Yani şöyle Rubio ve bütün Yunan Dışişleri Bakanlığı veya devlet yetkilileri yaptığı usulü uyguladı. Gitmişken Yunanistan'a işte evet. onları da destekleyecek, moral verecek, motivasyon verecek ifadeler kullandı. Ben orada yakaladığım bir bölüm var. Bu biliyorsunuz Büyük Deniz Elektrik Projesi var. Fransa ön ayak olacak. Güney Kıbrıs Rum yönetiminden Yunanistan'a gelecek ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçmesi muhtemel bir bölüm. Gerginlik yaratacak bir bölüm. Onunla ilgili bu projeyi destekliyoruz ama bazı devletlerin buna itirazı var. Sorunların diplomasi yoluna çözülmesi lazım gibi tam bir destek vermedi. Yani benim evet. tespitim oydu. Dolayısıyla bir açık çek yok. Bir de bunun yanında Fransa'nın da bir geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yle bir savunma işbirliği anlaşması imzalandı. SEMT denen hava savunma füzelerinin tedariği yönünde gelişmeler var. Bu da tabii bu projede Fransa'nın şu anda Yunanistan'ın lanse ettiği gibi bir öncülük alacağı, liderlik yapacağı konusundaki soru işaretlerini oluşturuyor. Bunu takip edeceğiz. Yunanistan tabii ki şeyiyle işte İsrail'le yaptığı silah alışverişleriyle ondan sonra gemilerini modernize ederek uçak tedariğiyle güçlü bir silahlı kuvvetler olmaya kendince çalışıyor. Ve ben bununla da ilgili bir değerlendirme yaptım. 2030-2032 yılları arasında veya 2034 yılları arasında Yunanistan'ın bu projeleri realize edilmiş duruma gelecek. Yani F-35'ler, Rafael'ler, F-16 modernizasyonları, fren fırkateynleri, işte Belhara sınıf fırkateynler gibi. Dolayısıyla bir seviyeye ulaşacak. Orada tabii ki bir askeri çatışmaya kimse cinsel bilmez. Türkiye gibi milli güç unsurları çok güçlü olan bir unsur ülkeyle zaten. Allah muhafaza böyle bir şey kabul edilemez. Kimse izin vermez zaten ama biraz önce ifade ettiğim gibi diplomaside yani Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarda kendilerine belki gereksiz bir güven gelebilir. Diplomasi açısından. Dolayısıyla ona uygun bir şekilde bizim de hareket etmemiz lazım. Ama Türkiye'nin yapacağı ve savunma sanayindeki önceliklerini iyi belirleyip bu tempoda devam etmek, evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbi hazırlık durumunu en üst seviyede tutmak, işte hazır ol cenge eğer istersen Suriye sana denen Türk atasözü. Evet. Gereğini yapmak yani hiç kimse kim savaş ister ama hareket hazırlık durumunu da üst seviyede tutup kötü niyetli olanlara da yaycılık faktörünü uygulamak lazım. Ben yani o Rubio'nun el cümle Rubio'nun ifadelerini politika gereği söylenmiş ifade olarak değerlendiriyorum. Yani Yunanistan zaten bunu kullanır Cevim Bey. Onlarca yıldır Amerika bizi destekliyor.
0: Evet,
1: Amerika
0: evet aynen yapıyor. Öyle.
1: Ama bölgedeki evet. bir Türkiye gerçekliği var bir de Yunanistan gerçekliği var. Jeopolitik konumuyla işte diğer ülkelerle, kıtalarla, Afrika'yla, Orta Doğu'yla ilişkilerine dikkate alındığında Yunanistan mı Türkiye mi? Amerika için daha değerli Türkiye oldu. Daha öne ortaya çıkıyor. Tabii burada da şu faktör ortaya çıkıyor. Amerika ile bu tip...
0: Yavaş yavaş toparlayacak olursak komutanım süremiz de...
1: Bir cümle. Milli menfaatlerimizi her zaman öncelemeliyiz. Yani Amerika ile olan ilişkilerimizle. Dolayısıyla hani Amerika'nın dostluğu da düşmanlığı da o ayrı konu ama Türkiye için her zaman onlar nasıl Amerika ilk diyorlar biz de her zaman Türkiye'yi ilk dememiz lazım. Her zaman kendi aynen. milli hak ve menfaatlerimizi öncelememiz lazım.
0: Çok teşekkür ederim komutanım. Sağ olun. Sağ olun. Aynen öyle katılıyorum.
1: İyi akşamlar diyorum. Görüşürüz.
0: İyi akşamlar sağ olun. Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu'yla Türkiye'nin harekat ihtiyaçlarını, askeri caydırıcılık gücünü, silahlı kuvvetlerin işte harbi hazırlık seviyesinin nasıl yükseltilmesi gerektiğini konuştuk. Bugünlük bu kadar diyelim. Cuma akşamı yine beraberiz. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum. Ceyhun Boz

0: Bölgenin kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
1: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la

0: Yeni Şeyler rehberinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın tam ortasında da sizlerle birlikteyiz. Yeni şeyleri konuşmak için efendim. Bugün konuşacağımız yeni şeyler gerçekten de yeni şeyler. Bizim hayatımızdaki enteresan şeyler. Evet, bunun için çok önemli bir konu buraya davet ettik. Sağ olsun, kendisi de kabul etti. Hattımızda Bahçeli Evler Memorial Hastanesi Tıbbi Onkoloji bölümünden Profesör Doktor Rümeysa Atabey var. Merhabalar efendim.
1: Merhaba.
0: Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Bu önemli konuları sizden duyabilmek harika olacak efendim.
1: Ben de teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
0: Sayın hocam, şimdi şöyle, kanser tabii hayatımızın ve tıbbın en önemli konularından bir tanesi. Sürekli bunun üstüne gidilen, atılan adımları konuşuyoruz burada. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da FDA enteresan bir karar verdi. Enteresan demeyeyim ama çok önemli bence, tarihi kararlarından bir tanesini verdi. Ve yeni bir tanı konusunda bir karar açıkladı. Bunun detayını sizden alabilmeyi çok isterim.
1: Tabii. Tabii ki şimdi biz Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayındayız. Bir onkolog olarak bir iki cümleyle bunun bir açılışını, bir vurgusunu yapmak isterim izninizle.
0: Harikasınız.
1: Şimdi 8 kadından biri meme kanseri oluyor. Biliyoruz kanserde genlerle ilişkili bir hastalık. Şöyle, biz anne babamızdan genleri alıyoruz ama bu genlerin hangisinin hayat boyu aktifleşip bizi kanser yapacağını, işte hangimizde suskun kalacağını ve kanser olmayacağımızı bizim alışkanlıklarımız belirliyor. Eğer biz o 8 kadından bir tanesi olacaksak, yani ömrü boyunca meme kanserine yakalanacak o kadın olacaksak, bunun için de elimizde erken tanı diye bir silah var. O yüzden iki memeniz olduğunu, bu meme kanserinin 8 kadından birinin başına geldiğini, erken tanıyla hiç ilaç olmaksızın bile tam olarak iyileşebileceğini unutmayın. Korkmayın, ketenlerde, aile sağlığı merkezlerinde de ücretsiz olarak yapılan yıllık taramalarınızı, mamografilerinizi lütfen yaptırın. İlk vurgumuz bu olsun.
0: Ne kadar güzel bir vurgu yaptınız hocam. Çok teşekkür ediyorum bunun için size.
1: Rica ederim. Yani bundan insanlar ya bir şey çıkarsa diye korkuyor. Çıkacağı varsa çıksın ve bir an önce sizin başınıza çorap örmeden erken tanıyla, erken evrede bundan kurtulun. Şimdi klasik vurgumuzu yaptıktan sonra bu güncel bilgiyle ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum size, haber lütfen vermek istiyorum. Bu Eylül ayında dediğiniz gibi FDA onayı aldı. Samizestrant denilen bir hormon hedefli ilaç. Bu ileri evre metastatik meme kanseri dediğimiz hormona duyarlı tipte bizim klasik olarak uyguladığımız tedaviler var. Bunlar hap şeklinde tedaviler. Meme kanserini bölün, işte büyü emri veren hormonal yolu kırmak. Büyü emrini ortadan kaldırmak bu ilaçların amacı. Fakat biz onkolojide ileri evre hastalarının takibinde diyoruz ki işte 2 ayda 3 ayda bir bilimleri çekiliyor. PET, tomografi, artık hekime hangisini uygun gördüyse muayenesini yapıyor. Diyoruz ki işte filmlerde ilerleme yok. İşler şu anda yolunda görünüyor. Şu ana kadarki gidişat klasik oturmuş yaklaşım ileri evre hastalarımızda böyle. Ama bu son çalışma bize gösterdi ki ileri evre meme kanserli hastalarda biz eğer 3 ayda bir kanda sıvı biyopsiyle ya da diğer adı likit biyopsiyle bu ctDNA dediğimiz tümörden kana salınan küçücük ayak izlerini, küçücük tümör genlerini eğer kandan tespit edersek, burada da ESR1 dediğimiz bir ilaç direnci göstergesini saptarsak, iki hap alan hastada hapların birini tutup diğer hapı bu direnci kıran bir hapa değiştirdiğimizde, işte bu semizestrant dediğimiz hap şeklinde tedavi bunlar, değiştirdiğimizde hastanın hastalığının ilerlemesini 7-8 ay kadar öteleyebiliyoruz.
0: Süper.
1: Evet, bu çok güncel bir haber ve ilk defa FDA daha filmlerde ilerleme olmadan kandan tümörün direnç geliştirdiğini tespit ederek ilacı değiştirmenin faydalı olduğunu gösteren bu çalışmayla semizestrant dediğimiz ilaca onay verdi. Şimdi bu ilaç henüz Türkiye'de yok. Yani TED'den, yurt dışından getirtilebiliyor. Henüz ruhsatı da yok. Çünkü taze sıcak bir çalışma bu şu anda paylaştığımız şey. Ama ileride çok ümit vaat ediyor. Bizim onkoloji hastalarına mutlaka verelim dememizi sağlayan genel sağ kalım, yani hastanın ömrünü ne kadar iyileştirdiğine dair henüz daha sonuçları olgunlaşmadı. Yani biraz daha sabırlı olup sonuçları görmek gerekiyor. Ama bu ilerlemeyi ertelemesi, ötelemesi bile primler normalken bunu başarması bile hastalıkta ilaç onayını almasını, FDA'nın onayını almasını sağladı.
0: Süper bir şey bu. Yani tekrar toparlamak gerekirse hızlıca şöyle bir şey diyoruz değil mi Sayın Hocam? Yani PET scan vesaire gibi birçok tanı yöntemlerimiz var bizim. Bu tanı evet. yöntemlerinden daha hızlı ve belki uzun vadeli sonuçlar verebilecek bir kan testi yapıyoruz. Kan testinde de kanserli hücrelerin kana bıraktığı bazı belirteçlerin, bazı işte ne bileyim ipuçlarının öncesinde anlayabiliyoruz ve çok evet. hızlı cevap verebiliyoruz buna.
1: Aynen öyle. Yani biz bunu filmlerde hastalık diyelim, hastanın kemiğinde sıçrama var. PET'te kemikte bir ilerleme yok. Bakmışız verdiğimiz ilaçlar işe yaramış. Hastalık durdurulmuş durumda. Bu eğer kandaki testi pozitif saptarsak 6 ay sonrasında hastalık ilerlemeye başlıyor. Biz 6 ay önceden bunu kestirebiliyoruz.
0: Evet.
1: Ve bu kuru
0: yani
1: kuru
0: bu 6 ayda inanılmaz bir zaman değil mi Sayın Hocam? Özellikle evet. tedavi uygulayanlar için.
1: Elbette. Elbette öyle. Çünkü hasta o stresi yaşamamış oluyor. Yani daha kemiklerinde, filmde ilerleme yokken, hasta hastalığım ilerledi stresine düşmeden biz etkin bir ilaçla bunu kırabiliyoruz ve iyi bir sürede erteleyebiliyoruz.
0: Bu sadece meme kanseri vesaire için mi söz konusudur? Bütün kanser türlerine yayılabilecek bir tedavi haline dönüşebilir mi Sayın Hocam?
1: Yayılabilir. Açıkçası şöyle, şu anki bu data, yani filmde ilerleme olmadan sadece kanda ilaca direnç geliştiğini anlayıp İlaç değişikliğine gitme yöntemi şu anda meme kanserinde var. Diğer tümörlerde ise bu ctDNA yani sıvı biyopsinin kullanım alanı aslında giderek artıyor. Ama önce şunu söylemek isterim. Yani biz onkolog olarak hastalarda buna çok ilgi duyuyor. Hani sıvı biyopsi ctDNA'ya. Diğer tümörlerde de. Bir şeyi bulduk. Bulunca ne yapacağız? Bunun bir yanıtının olması gerekiyor. Yani kuru kuru mesela erken evre meme kanseri tedavisi bitti. Biz sıvı biyopside hastalığın tekrarlayacağını 1-2 yıl önceden öngörebiliyoruz. Eğer DNA'sını saptarsak. Ama bunu öngörmenin şu anda hastaya bir faydası yok. Bunlar hem pahalı testler hem tedaviyi değiştirmiyor. Bir de hasta tekrarlayacak bir stres yaratıyor. O yüzden erken evrede şu anda bunu kullanmıyoruz. Meme kanseri örneğini verdim. Ama mesela bir mesane kanserinde erken evrede ameliyat oldu hasta. Takiplerde kanda biz bu tümörün DNA'sını gördük. Filmler yine temiz. Bu durumda da mesela immünoterapi verdiğimizde hastanın ömrünü uzattığını gördük. Her kanserde kullanım alanı farklı olabiliyor.
0: Vallahi süper bir şey bu. Biraz bilim kurgu gibi konuşmak gerekirse Sayın Hocam, bunu daha orta ve çok uzun vadede hani kanser daha hiç konuşulmadan, vücutta hiç böyle bir şey yokken ya da şüphesi yokken bunları saptamak da mümkün olabilir mi? Tamamen bilim kurgusal olabilir. Olarak soruyorum.
1: Olabilir. Elbette. Ve bu çok heyecan verici bir şey. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani mesela kalın bağırsak kanseri için örnek vereyim. Görüyorsunuz hastanın tümör karaciğerine yayılmış. Bir sürü yerinde var. Filmde görüyoruz yani artık. Bu makroskopik hastalık. Ama 5 tümörden bir tanesi kana bu parçacığı salmayabiliyor.
0: Evet.
1: Yani en başta pozitifken negatifleşmesi önemli oluyor. Bir de mesela hiç tümörü olmayan hastayı biz bu yöntemle tarayıp erken tanı koyabilir miyiz? Ben gelecekte bunun olacağına inanıyorum.
0: Süper. Süper. Yani bu bize güzel bir ışık verdi en azından gelecek için. Peki Sayın Hocam, yani bunları yapmak şu an için tabii dünyada sizin de belirttiğiniz gibi Eylül ayında daha Amerika'da Food and Drug Administration'dan onayını almış bir şeyden bahsediyoruz. Bunun dünyaya yayılması herhalde bir sene, iki seneyi bulur değil mi?
1: Evet de. Mesela Avrupa'da da onayını aldı. Bizdeki hastalar da ulaşabilir ama özel sağlık sigortaları ya da SGK'nın ödemesini değil. Bu arada sıvı biyopsi bizim ülkemizde yapılabiliyor. Güvenilir bir şekilde yapılabiliyor. Süper. Ama ilaca erişim için hasta kendi imkanlarını yurt dışından temin ederek kullanmak durumunda kalabilir. Genel sarkalım için de biraz daha beklemek lazım. Yani gerçekten hastanın ömrünü de uzatıyor mu toplamda? Sadece hastalığın gelmesini mi geciktiriyor? Bunu anlamak için biraz daha zamana ihtiyaç var.
0: Umarım yakın vadede hani bu konudaki regülasyonlar da devreye girer ve ülkemizde de bunlar bir şekilde kullanılmaya başlanır hastalara devlet desteğiyle.
1: Umarım. O tarafa gider ama ne kadar süre alır bunu zaman gösterecek.
0: Tabii. Yani tabii ilaçtan bahsettiğimiz zaman Sayın Hocam insanlar şey düşünüyorlar. Gazetede bir haber çıktı hemen yarın o devreye girecekmiş gibi düşünüyorlar ama ilaç dünyası çok da öyle yürümüyor değil mi?
1: Çok da öyle yürümüyor. Bir de gerçek yaşam verisi diye bir şey var. Yani yayında çıkanla gerçek hayatta uygulamaya başladığınızda da farklı oluşabiliyor. Aslında Yani böyle çarpıcı sonuç almak çok insanı tabii ki etkiliyor ama biraz daha kullanıma girdikten sonra olgun verilerle hareket etmek daha güvenli geliyor bana da.
0: Kesinlikle. Yani bunu da özellikle söyleyelim. Şimdi hastalarımız şey demesinler. Bu konudan muzdarip olan insanlar oraya çıktı. Hadi biz şimdi bir şey yapalım demek için çok erken. Yani o kadar hızlı yürümüyor işler. Bunu muhtemelen biliyordur bilenler ama bir kere daha dile getirmekte ben büyük fayda gördüm.
1: Tabii ki. Çok doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle.
0: Vallahi Sayın Hocam inşallah bu ve benzeri metodlarla biz her hafta böylesi bir konuyu mutlaka masaya yatırıyoruz. Bu ve benzeri metodlarla inşallah bu kanser denen illeti biraz ötesine geçmeye başarırız insanlık olarak. Ama hani bunun daha kolay bir yolu var. Öncelikle erken tanı için testlerimizi vesaireleri yaptırmak. Bir de bize hani kanser yaptığı çok bariz olan şu bazı maddelerden uzak durmak değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Söylediğiniz o kadar can alıcı bir cümle ki yani Ekim ayına manşet olabilecek bir cümle. Bakın bu size bahsettiğim hani heyecanlanıyoruz. Erkenden kanla tespit edersek hasta ilacı değiştir hastalığın ilerlemesini 6 ay öteliyoruz dediğimiz dünyanın parası olan ilaçlar var ya. Bunlar ileri evrede göstermiş bir şey. Halbuki hiç olmamak ya da olunca erken evrede kurtulmak çok daha basit. Çok daha mantıklı. Ama bunun için korkmamak, üşenmemek gerekiyor. O yüzden ben bütün hanımları memelerini bir muayene ettirmeye ve mamografilerini yaptırmaya davet ediyorum.
0: Vallahi çevremizdeki insanlara da biz bunu söylüyoruz. Mesela bizim aile hekimimiz çok enteresan bir insan. Bize gayta testi yaptırıyor, bunu şeyleri istiyor, kendisi yapıyor falan. Yani çok o aslında ufak tefek böyle hiç de bize bir zarar vermeyecek ufak tefek şeyler var dikkat etmemiz gereken. Bunlara baktığımızda gerçekten de o bahsettiğimiz kötücül ileri evrelere varmadan bir şeylerin üstüne gidebiliriz sanki.
1: Kesinlikle öyle ama benim Türk toplumunda dikkatimi çeken şey şu. Ya bir şey çıkarsa. Yani herhangi bir hastalık, herhangi bir şikayeti bile böyle. Hastanelere gitmeyeyim, uğraşmayayım. İşte ya çıkarsa, bu bizde oturmuş bir psikolojik altyapı. Bunun da izlenmesi gerekiyor bence. Çıkarsa küçükken evet. Hallederim demeye gitmiyor iş. Şikayetim evet. Yok gitmeyeyim diye oluyor ama onun sonucu da güzel olmuyor maalesef.
0: Vallahi Sayın Hocam harika bir noktaya yine parmak bastınız. Bu haftayı yine bir farkındalık olarak bolca kullanalım. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Saygılar sunuyorum Sayın
1: İyi
0: Hocam.
1: Yayınlar.
0: Görüşmek üzere.
1: Bir mukabele hoşçakalın. İyi günler.
0: Evet, Bahçeli Evler Memorial Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünden Profesör Doktor Rümeysa Atabey ile konuştuk efendim. Evet, yani ha, bu arada bu size şunu vermesin. Oley, kansere çözüm bulundu. O zaman istediğim kadar o kötü şeyleri içime çekeyim, kötü şeyleri yapayım, yiyeyim, içeyim filan. Bu değil yani. Siz önce kendinizi koruyacaksınız. Allah korusun buna rağmen bir şeyler oluyorsa bunları engellemeye çalışıyor tıp ve bilim dünyası. Bunu da şöyle bir olanca ağırlığıyla bir kenara bırakalım efendim. Adını bile anmadığımız şeyleri ötesine geçebilme adına. Şimdi efendim geçelim bir başka konuya. Enteresan, bu haftanın haberleri böyle üst üste geldi. Muhtemelen bir kısmınız duymuştur ama ben şöyle bir çevremi yokladım. Onlar da bayağı bir aa dediler bana. O yüzden de bu haberi size hemen vermek istiyorum. Şimdi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu var biliyorsunuz, BDDK. Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırını yeniden belirlemiş. Şöyle ki ulaşılabilir fiyatları biraz daha 12 aylık taksitlere doğru götürmüşler. Yani 40 bin liranın altında mesela siz bir telefon almak istiyorsanız 40 bin liranın altındaki telefonlar için 12 ay taksit artık yapılabiliyor. Bunu bir müjde olarak mı alırsınız, ne olarak alırsınız bilmiyorum. İşte 40 binin üstünde var ya hani 300 bin liraya kadar telefonlar var, 200 bin liralık telefonlar var. O telefonlar için taksitler 3 ay. Ama 40 bin liranın altında yani böylesi şey telefonlar için lüks artık sayılmayan telefonlar için 12 aya kadar taksit geldi. Şimdi bu neden gitmişti, neden geldiği biraz hatırlatmak gerekirse sizlere benim kendi öngörülerimi söyleyeyim ben size. Enflasyonu insanlar harcama yapmazlarsa düşürürüz gibi bir algı oluştu. Nasıl ki hani faiz sebep mi sonuç mu filan tartışmaları gibi. İnsanlar para harcamazsa enflasyon da olmaz dediler. İnsanların en çok para harcadığı yerler neresi? İşte mesela cep telefonları. Cep telefonlarına insanlar para harcamazsa enflasyon da o kadar hızlı artmaz dediler. Cep telefonlarına neden para harcıyorlar? Çünkü insanların cep telefonuna verecek parası yok. Bunu taksitle alıyorlardı. Taksiti kesersek cep telefonu da almaz diye düşündüler. Ama yani şunu unutuyorlar. Cep telefonu bugün bir hayatımızı güzelleştiren bir araç değil. Olmazsa da olur bir lüks tüketim maddesi değil. Cep telefonuyla havyarı aynı yere koymak çok çok yanlış. Yani aklıma başka kelimeler de geliyor ama radyoda bunları kullanmıyoruz tabii hep birlikte. Yani cep telefonu bir ağır ihtiyaç maddesi, olmazsa olmazımız. Dolayısıyla cep telefonlarının en azından 40 bin liraya kadar olanları, yani orta ve düşük modellerin, ortanın biraz daha altı modellerinde artık böyle bir şey mümkün. 12 ay taksit mümkün. Bunu ben bir müjde olarak göreyim ama aslında bu müjde değil. Yani bu zaten olması gereken bir şey. Bir de hani ekonomist olanlar birazcık böyle çarpma, bölme, çıkartma, toplama yapsalardı şunu görebilirlerdi. Siz böyle bir şey yaparsanız insanlar daha fazla düşük modellere, orta ve altı modellere yönelirler 12 ay taksitle. Ve böylece de lükse doğru gitmekten kendilerini biraz daha alıkoyarlar. Hani olmuşken madem bu kadar borcun altına giriyorum bari lüksün borcunun altına gireyim yerine dur bak bu alınabilir bir şey. Çünkü 40 bin liralık telefon dediğimizde ayda 3 bin lira, 3500 lira bir para yapıyor. Ve tabii ki yine bugünkü asgari ücret, emekli maaşı vesairelerle baktığımızda gerçekten yine ödemesi zor bir rakam. Ama imkansız değil. Yani bir seferde 40 bin lira vereceksin arkadaşım. Dan biraz daha mantıklı bir yere geliyor. Yani bunu yaşlılar için düşünün, yaş almışlar için düşünün, emekliler için düşünün, geliri olmayanlar için düşünün, gençler için düşünün. Çok önemli bir maddeydi bu. Bunu da burada bir kere daha dile getirmek istedim ben. Belki duyanlar olur, yani belki duyanlar görenler olur. Şimdi bence yine bugünün en önemli konularından bir tanesi Sera Kadıgil'in yaptığı bir açıklama. Yani Sera Kadıgil şöyle bir açıklama yaptı. TİP, Türkiye İşçi Partisi'nin hesaplarına, Twitter hesaplarına erişim engeli geldiğini söyledi. Ben birisinden duydum bunu, yok ya dedim, böyle bir şey yoktur dedim. Yani çünkü bir siyasi partinin hesaplarına, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirmek, çünkü bayağı bildiğiniz her anlamda çok yüksek boyutlu bir sansür. Yani bir hani şimdi bugün evet bir televizyon kanalı da kapatıldı vesaire filan falan ama farklı sebepler ortaya konarak. Ama çok acayip geldi bana. Yani bir siyasi partinin halka ulaşmak için kullanabileceği yegane ses verme mekanizmasının kapatılma cüreti diyeyim ben buna. Ben bunu cüret olarak adlandırıyorum. Bilmiyorum sizler ne dersiniz. Bana çok yanlış geldi. Çok yanlış geldi. Bu konuda şöyle bir dünyaya baktım. Yani bu arada yani tip genel merkez hesabı, et tip genel merkez hesabı kapatılmış. Engellenmesine karar verilen hesap 582 bin takipçiye ulaşıyor. Bunun için hukuki dayanak anlamında 56-51 sayılı kanunun, o internet sansür kanununun 8A maddesi kullanılmış. Kararı veren mahkeme veya makam henüz açıklığa kavuşmamış. Hani nedir ne değildir'i söylemek anlamında kararın somut gerekçesi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Yani biz bir kapatalım, size sonra neden kapattığımızı söyleriz gibi çok demokratik bir bakış açısı var burada. Süper. Tibin bu arada bu konuda yaptığı açıklamayı ben araştırdım ve buldum. Şöyle, tip diyor ki bu konuda erişim engeli kararına ilişkin açıklamasında partimizin genel merkez ve İstanbul İl Başkanlığı'nın X hesaplarına erişim engeli kararı verildiğini sosyal medya aracılığıyla öğrendik diyorlar. Yani partiye de bir duyuru yok diye anlıyorum buradan. Söz konusu kararlar ise henüz uygulamaya konmamıştır diyorlar. Yaptığımız incelemede fon vurgunu ifşa ettiğimiz açıklama ve yayınlarımız için bu bir baskı ve sansüre maruz kaldığımız anlaşılmaktadır. Bir siyasi partinin sözünün engellenmeye çalışılması açıkça özgürlüklere ve hukuka aykırıdır diyorlar. Yani siyasi partilere dönük bir saldırı niteliğindedir diyorlar. Ben bunun ya şurayı yanlış söylemişler diyebileceğim herhangi bir şey yok burada. Yani gayet açık, her şey çok net efendim. Aynı bazı televizyon kanallarının da kapatılması, başları da kayyum atanması gibi diyelim. Biraz hadi teknoloji haberlerine doğru gidelim. Ben çünkü buraya girdikçe çok bunalıyorum. Gerçekten de çok üzülüyorum. Şöyle bir teknoloji haberi var. Biraz iç karartıcı birkaç teknoloji haberimiz var bugün. Onlardan bahsedeyim ben size. Antropik bir uyarı yaptı. Antropik ne kim? Claude'un yaratıcısı. Bugün hani en revaçta, en azından ağır yapay zekaya ağır iş yaptırtmak isteyenler için çok revaçta bir mekanizmadan bahsediyoruz, şirketten bahsediyoruz. Dedi ki yapay zeka evlerimizde kendi kendine çoğalabilir dedi. Virüs gibi. Daha acayip değil mi? Şimdi gelişmiş modellerin internete bağlı ev cihazlarına sızarak kendi kopyalarını oluşturabilecek kapasiteye birkaç ay içinde ulaşabileceği konusunda uyarmış bizi. Araştırmacılara göre bu gelişme yapay zekanın insan denetiminden çıkması konusunda yeni bir güvenlik tehdidi oluşturabilir diyor. The Guardian'dan aldım bu haberi efendim. Yani bu Anthropic'in yayınladığı güvenlik raporundan çıktı bu. Yapay zeka sistemlerinin yalnızca bulut sunucularında çalışan yazılımlar olmaktan çıkarak akıllı televizyonlar, buzdolapları, güvenlik kameraları, evin içindeki tabii güvenlik kameraları, robot süpürgeler gibi cihazlara yerleşebileceği bir geleceği ele alıyormuş. Şirketin araştırmacıları kendi kopyalarını farklı cihazlara taşıyabilen otonom sistemlerin merkezi veri merkezlerine bağlı olmadan faaliyet göstermesinin onları durdurmayı ciddi biçimde zorlaştırabileceğini söylüyor. Şimdi biz diyoruz ya hani yapay zekayı hani hep beraber çıktılar dediler ki ya bu yapay zekayı biraz yavaşlatsak mı acaba? İşte bir kısım dedi ki ya işte paraları bitti o yüzden yavaşlatmak istiyorlar. Bir kısım dedi ki çipler bitti o yüzden yavaşlatmak istiyorlar falan. Ama yani her geçen gün altından başka bir şey çıkıyor. Şimdi bizim herkesin evinde bir akıllı cihazı vardır. En kötü telefonlarınız var. İşte ne bileyim saydık ya demin akıllı televizyonlar var mesela. İşte herkesin artık o ulaşılabilir de oldu. Eskiden akıllı televizyonları almak için ciddi $1000'ları gözden çıkartmak gerekiyordu. Şimdi yok bayağı bildiğiniz sıradan ve ortanın altı modellerde bile bayağı akıllı sistemler çalışıyor. Kendi işletim sistemi olan sistemler çalışıyor. Süpürgeler var evin için dolaşan işte onu bir şeyler yapan yani yapay zeka şunu yapıyor tabii gelişmiş yapay zekaların yapma ihtimali olan şeylerden bahsediyoruz olan şeylerden bahsetmiyoruz diyor ki bu yapay zeka sistemleri buraya küçük çalışan parçacık yapay zeka parçacıkları bırakacak ve onlar veri merkezlerine sunuculara gitmeye gerek kalmadan evin içinde kendi kendilerini çalıştırabilecekler ve vesaire bir şeyler yapabilecekler diye söylüyor. Şimdi araştırmada özellikle bilgisayar ağlarında kendiliğinden yayılan zararlı yazılımlara benzetilen yapay zeka solucanları üstünde duruyor. Worm deniyor buna, solucan deniyor. Böyle bir sistem internete bağlı cihazların güvenlik açısından açıklarından yararlanıp yeni donanımlara geçebilir ve izini kaybettirebilir diyor. Yani bir yere kendilerini kopyalıyorlar ve biz orada ne olduğunu bilmiyoruz. Nereye kopyalandığını bilmiyoruz ama sadece evinizde akıllı cihazlar varsa onların içinde bir yerde bunlar yaşıyor olacaklar. En kötü senaryolardan birinde birden fazla otonom yapay zeka sisteminin koordineli biçimde çalışarak bir şeyler yapmasından bahsediliyor. Yani şimdi biz tabii gelişmeleri size anlatıyoruz, yeni şeyleri size anlatıyoruz. Mesela diyoruz ki yapay zeka sayesinde işte şunlar daha akıllı çalışıyor, bunlar daha akıllı çalışıyor. Şimdi akıllı çalışmak ne demek? İçinde bazı yazılımların, programların dönmesi ve onları değişen şartlara göre uyumlandırması demek. Mesela ne yapıyorlar? Buzdolaplarında işte dışarının sıcaklığına göre buzdolabının ısısını artırabiliyor ya da düşürebiliyor mesela. Ama bu ne oluyor? Fransa'da birkaç hacker girdi ve eksi 20 derecede çalışması gereken şeyleri artı 50 dereceye, hatta bugünkü haberlerde gördüm, artı 150 dereceye kadar çıkarıp bir marketler zincirindeki bütün buzdolaplarının içindeki malların bozulmasını sağlamış. Şimdi şeylere baktım biraz Twitter'ı gezdim bu konuda halkımız bu konuda ne düşünüyor diye. Halkımız bu konuda şöyle bir şey düşünüyor. Diyor ki Allah belanızı versin işte bu kadar açlık varken bu kadar malları niye bozdurtuyorsunuz filan diyor. Şimdi bakın burada başka bir şeye bakmak lazım. Daha büyük bir resme bakmak lazım. Bizim dolaplarımız dışarıdan komut alıyor demek ki ve komutlarla kendilerini bir yerden bir yere doğru götürüyorlar. Ama bunları yaparken de bunlara da başkalarının da erişmesi mümkün hale getirilmiş. Yani bir hacker'ın buna ulaşabiliyor olması bunun aslında çok zor bir şey ama yapıldığı falan anlamına gelmez. Eğer bir kişi bile buna ulaşabiliyorsa siz bir şeyleri yanlış yaptınız anlamına gelir. İşte o yanlışlardan nasıl dönülür, bu saatten sonra nasıl bakılır bunlara bilmiyorum. Yani bugün marketin bu işte zincirlerine ulaşabiliyorlarsa yarın kim bilir neye ulaşamazlar. Yani ya bunlar mesela ilaçlara, bir hastaneye Allah korusun ulaşabilirlerse. İşte burada biraz daha bizim kontrolü ele almamız lazım. Biraz daha ciddi adımlar atabiliyor olmamız lazım. Şimdi araştırmacılar da, şimdi söyleyeyim tabii son olarak, araştırmacılar henüz bu tür bir yayılmanın kesin olarak gerçekleşeceğini söylemiyor. Bu yapay zekanın kendini kopyalaması durumunun. Ama birbirinden farklı senaryolar üstünde duruyorlar. Yani mesela yavaşça yayılan dijital organizmalar, başkalarının işlem kapasitesini ele geçiren sistemler veya büyük veri merkezlerine saldırabilen gelişmiş siber modellerden bahsediliyor. Antropik'e göre asıl mesele yalnızca saldırıları önlemek değil, merkezi bir kapatma noktası bulunmayan yapay zeka sistemlerinin ortaya çıkması ihtimaline karşı hazırlık yapmak. Yani hani diyorlar ya kapatma düğmesini, biz burada çok tartıştık sizlerle, hatırlarsınız. Yapay zekanın bir kapatma düğmesi olsa, buradan basınca yapay zekayı kapatsak ve en azından başımıza bir musibet gelmesini engellesek diye. Şimdi böyle kendini sağa sola küçük parçacıklar halinde kopyalamış bir yapay zekayı tek bir kapatma düğmesiyle kapatamazsınız. Bunu ben size yaklaşık 20 dakika anlatmıştım programlarımızdan bir tanesinde, muhtemelen 2 hafta önce. Yani işler sakata doğru gidiyor. Daha dikkatli olmamız lazım. Daha çok düşünerek iş yapmamız lazım. Hızdan güvenliğe doğru yavaş yavaş artık evrilmeye başlamamız lazım. Kim ne kadar hızlı bir şey çıkaracak konusu bizim başarı kriterimiz olmamalı. Biz kim ne kadar güvenli bir şey çıkartacağı düşünmemiz lazım. Başarı kriterimiz esas bu olmalı. Geçtik efendim haberi. Şöyle bir habere doğru gitmek istiyorum sizlerle. Çin, yapay zeka yarışında veri merkezlerini hızla büyütmeye devam ediyormuş efendim. Amerika'nın çip üstünlüğüne karşı enerjiyle cevap veriyormuş. Şimdi Amerika'nın nedir? Bir çip üstünlüğü var değil mi? Çipleri o yapıyor ve hatta dünyada üretilen, işte Tayvan'da üretilen çiplerin de sahibi olarak üstlerine kapaklanmış durumda. Dışarıya kime isterse ona çip veriyor. Yani birilerine zorla veriyor. Mesela Arap dünyasını zorla almalısınız deyip trilyon dolarlık çip satıyor. Diğer taraftan mesela Çin çip isteyince yo sen bizim kötü bir şey yaparsın sen bize, biz bunlardan sana vermeyelim diyor. Ama Amerika'nın bu üstünlüğünü Çin enerji tarafındaki gücüyle kapatmaya çalışıyor. Haberin detayına bakalım. Şimdi Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Ulankab kenti ülkenin yapay zeka stratejisini dikkat çekici merkezlerinden birine dönüştürmüş mesela. Buradan başlayalım. Gobi Çölü'nün kenarında bulunan ve nüfusu 2 milyonun altında olan kentte yaklaşık 90 veri merkezinin kurulması planlanıyormuş. Huawei, Kuaşu, VNet gibi Çinli teknoloji şirketlerinin tesislerinin yer aldığı bölgede yalnızca birkaç yıl içinde devasa bir bilgi işlem altyapısı ortaya çıkmış. Şimdi Amerika gelişmiş işlemciler ve toplam bilgi işlem kapasitesinde hala önemli bir üstünlüğe sahip. Bu tartışmaya açık değil. Şimdi Stanford Üniversitesi bu konuda bir araştırma yapmış. 2025 itibariyle Amerika'daki yapay zeka veri merkezi sayısı Çin'dekinin yaklaşık 10 katıymış. Buna karşılık Çin veri merkezleri binalarını çok hızlı inşa edebilmesi ve büyük miktarda yenilenebilir enerji üretmesi sayesinde aradaki farkı kapatmayı hedefliyormuş ve buna da başlamış. Pekin'in açıkladığı 5 yıllık bilgi altyapısı yatırım programının büyüklüğü yaklaşık 560 milyar dolarmış. Çin'in yaklaşımının merkezinde ülkenin batısında üretilen ucuz elektriği doğudaki büyük şehirlerin bilgi işlem ihtiyaçları için kullanma stratejisi varmış. Çünkü büyük bir ülkeden bahsediyoruz, evet. Güneş ve rüzgar enerjisi üretiminin yüksek olduğu bölgelerde kurulan o veri merkezleri zaman zaman kullanılmadan kalan elektrik kapasitesini de değerlendirmeye başlamış. Ülkede yalnızca 2026'nın ilk 6 ayında boşa giden yenilenebilir elektrik miktarının Meksika'nın yıllık tüketimine yaklaşan bir büyüklüğe ulaştığı hedef anlaşılıyormuş. Yani Meksika kadar enerjiyi adamlar üretip kullanamıyorlar diye düşünün. Meksika'nın kullandığı kadar enerji. İnanılmaz bir şey bu. Ve bunu da işte abi boşa gideceğine veri merkezlerinde kullanalım gibi bir bakış açısıyla devreye sokuyorlar. İşte bu da o Çin'in olası başarılarını gösteriyor. Şimdi Çin'in önündeki en büyük engel tabii ki burada yapay zeka çipleri, ama Hangi yapay zeka çipleri? Gelişmiş yapay zeka çipleri. Amerika'nın ihracat kısıtlamaları Nvidia ve AMD gibi şirketlerin bazı üst düzey işlemcilerine erişimi sınırlandırmış durumda. Ama Huawei ve diğer Çin yerli üreticiler alternatifler geliştirse de performans ve üretim kapasitesi bakımından eksikleri hala sürüyormuş. Hala Nvidia ve AMD seviyesinde değiller. Ayrıca yeterli müşteri ve işlemci bulunmadan inşa edilen ekonomik olarak altın kalabilecek veri merkezleri de ayrı bir risk oluşturuyor. Siz veri merkezini yaptınız, lök lök elektrik çekiyor ama bir şey üretemiyor çünkü işlemcisi yok. O da Çin için ayrı bir risk efendim. Yani bunu da söylememiz lazım. İsterseniz bir minik müzik arasına gidelim. Şöyle bir derin nefes alalım. Ardından böyle enteresan yine yapay zeka haberlerini sizlere vermeye devam edeceğim efendim.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Yeni Şeyler rehberinde Radyo Sputnik'te ben Serhat Ayan efendim sizlerle birlikteyiz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Diyelim hemen devam edelim konularımıza. Şimdi yapay zekaya hızla geçen şirketler ufak ufak geri adımlar atmaya başlamış. Bu da günün enteresan haberlerinden bir tanesi. Çünkü neden geri adım atıyorlar? Çünkü efendim çalışanlar makinelerin, o yapay zekaların hatalarını düzeltmekten yorulmuşlar. Astarı yüzünden pahalıya gelmeye başlamış. Yani hayatımızı kolaylaştırmak yerine hayatımızı daha zor bir hale getirmeye başlamış. Enteresan bir haber. Meta'nın yapay zeka ajanlarıyla daha az çalışan kullanma yönündeki bazı planlarını yeniden değerlendirdiği bildirilmiş. Bunun nedenlerinden biri yapay zekanın ürettiği teknik ve güvenlik sorunlarını düzeltmek için çalışanların giderek daha fazla zaman harcamak zorunda kalmasıymış. Daha önce yönetici kadrolarını küçülten şirketler bazı yönetim pozisyonlarını yeniden arttırmaya başlamışlar. Yapay zekaların hatalarını düzelteceğiz diye. Mesela Microsoft'ta yöneticiler yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin birbirine benzeyen, yeni fikir içermeyen belgelerden oluşmasına dikkat çekiyorlar. Şimdi hikaye şu, yapay zekayı siz kendinize fikir üretmek için kullanıyorsanız yapay zeka nasıl yapay zeka oluyor? Yapay zeka şöyle yapay zeka oluyor. Siz yaptığınız her şeyi ona veriyorsunuz. O onun içinden yeni desenler üretiyor size. Yeni iş modelleri çıkartıyor. Ama bunu yaratıcılık için kullanmaya başlarsanız yapay zeka yaratıcı değil. Yapay zeka kendini sunulanlardan bir şeyi oradan kopyalayıp size yapıştıran bir şey. Dolayısıyla siz yaratıcı olmakla mükellef bireylersiniz. İnsanın şu andaki rolü bu. Siz yaratıcı olacaksınız. Ama yaratıcı olurken mesela yapay zekanın sizi daha hızlandırmasını sağlayacaksınız. Olayımız böyle ilerliyor. Yani mesela ben ne yapıyorum? Bir yazı yazıyorum. Yazı yazarken yapay zekaya bana bu yazıyı yaz ver hadi üstünden geçelim demiyorum. Ben şunu yapıyorum. Ben böyle bir yazı yazacağım. Benim şuna ihtiyacım var diyorum. Çünkü o ihtiyaç maddeleri ne ben kendim elle yapmaya başlarsam eğer gerçekten de atıyorum 10 birim zaman harcayacağım. Ama onları bana yapay zeka bir birim zamanda veriyor ve ben bunları hep beraber bir araya getirip bir yazıya dönüştürüyorum. Dolayısıyla 2-3 birim zamanda ortaya yazının kendisi çıkıyor. Normalde 12 birim zamanda ortaya çıkması gereken yazı. Şimdi yapay zekadan böyle bir şey istediğinizde siz bana yazı ver gerisine ben bakmayayım bile hop yapıştırıp onu gideyim derseniz işte onu sonradan düzeltmek için harcayacağınız zaman 15 birime çıkıyor. Yani sizin elle yazacağınız zamandan da daha fazla vakit harcıyorsunuz. Yani ne yapmamız gerekiyor? Biz yapay zekayı işimizi kolaylaştırmak için kullanmamız gerekiyor. Yani bunu basit bir örnekle anlatayım size. Mesela yapay zekaya çekiç ve çivi verdiniz. Dediniz ki bu çekici al buraya çak. Yamuk çakıyor, çekici yere düşürüyor, çiviyi kırıyor, bir şeyler. Oysa siz hani mesela şunu diyebilirsiniz. Ben bu çiviyi nereye koyayım? En güzel nereye çakabilirim? Elimi nasıl kaldırıp indireyim? Bunları söyleyip ondan yardım alırsanız bu iş daha hızlı ilerler efendim. Yani buna başka türlü bakmanız lazım. Başka türlü bu işin üstüne gitmemiz lazım. Şimdi bu haftanın yine yapay zeka konusundaki en önemli haberlerinden bir tanesi Google'ın yeni çıkarttığı modeli Gemini 4'ü çıkarttı. Gemini 4 Argo'nu çıkarttı. Yani bu yeni model ne yapıyor? Kod yazmaktan bilimsel araştırmaya kadar yeni bir dönem vaat ediyor. Yeni çıkan modellerin böyle şeyleri var. Yani yeni çıkan modelleri ben nasıl kullanıyorum size öyle söyleyeyim. Şimdi bu yeni çıkan model Google'ın Pro ve Ultra abonelerine gidiyor. Ben Plus kullanıyorum mesela Gemini'da. Plus'ı neden kullanıyorum? Çünkü benim yapacağım işlere bana yardımcı olması açısından gayet yeterli. Eğer ben mesela yoğun programlama kullanıyor olsaydım yine Gemini kullanmazdım. Belki Anthropic'in ileri modellerine doğru evrilirdim ama yani oralarda bana lazım olurdu bu yüksek modeller. Şimdi mesela Gemini 4 Argon Pro ve Plus özür dilerim Pro ve Ultra modellerinde çıkıyor. Yani ayda işte 1000 lira verdiğiniz ya da 200 dolar vermeniz gereken modellerde çalışıyor. Ben yaptığımı söyleyeyim size. Ben mevcut modellerle çalışıp bu modellerin ilerleyen zamanlarda yeni modeller çıktığında
Öteki daha düşük modellerin içine girmesiyle Plus'a mesela girecek bir süre sonra. Ha, 6 ay mı olur, 1 yıl mı olur onu göreceğiz. Ama daha yüksek modellerin içine bu ücretsiz olarak girdiğinde ben bunları kullanmaya başlıyorum. Örnek vereyim, mesela işte iPhone 78 Pro Plus Vöttürük modeli. Şimdi ilk çıktığında 300 bin liraya alıyorsunuz bunu. Ama üstüne 3 model çıktıktan sonra ikinci el piyasasından bilmem nereden bunu 50-60 bin liralara alabiliyorsunuz. Ben bunu tercih ediyorum. Çünkü şu anda o Pro Plus zıttırık böttürük modellerle işimi kolaylaştıracak bir şey yok hayatımda. Yani zaten kimsenin öyle 300 bin liralık telefonla bir şey yapacak durumu yok da. İşte havası olsun, civası olsun filan falan. Ben böyle kullanıyorum. Size de onu öneririm. Ha, ne yapıyormuş bunlara bakalım. Hani bu Google'un yeni modeli DeepMind tarafından geliştirilmiş bu arada. 13 Ekim'de yani dün itibariyle geliştiricilere ve kurumsal kullanıcılara API üstünden açıldı. Gemini uygulamasında ise Google AI Pro ve Ultra abonelleri tarafından kullanılabiliyor. Çeşitli performans testleri yapmışlar bunu. Rakip gelişmiş modelleri geride bıraktığını, işte finans, yazılım, hukuk ve vergi alanlarında değerlendirmişler. Wall's Index'te ilk sıraya yerleştiğini söylemiş ama bu testlere ben çok güvenmiyorum. Ben belirli benim küçük ufak tefek testlerim var kendi işimle alakalı. Yani haber yazarken içinden doğru unsurları alabiliyor mu? Çeviri yaparken bunları doğru şekilde formüle ediyor mu? Çeviride saçma sapan şeyleri mi ön plana çıkartıyor yoksa arka plana mı itiyor onları? Onlara bakıyorum. Cümle kurarken aptal aptal cümleler mi kuruyor? Mesela bazı şeylerde eski modellerde bu var. Üçer kelimelik paragraflar yapıyor bana. Böyle geldi bitti. Şuradan şunu söyledi bitti filan. Böyle aşağıya doğru 68 sayfa yazı normalde sizin normal paragraflarla yazdığınızda bir sayfa etmeyecek bir yazıyı 68 sayfayı uzatıyor. Saçmalık. Ama işte neyse bunun ötesine geçilecek inşallah yeni modellerle. Yani yeni modeller nispeten daha şey. Şimdi mesela burada enteresan bir şey var. Bir not var, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Chrome tarayıcısının yazılım altyapısıyla alakalıymış bu. Gemini 4 Argo'nun milyonlarca satır kod üreten Chromium projesinde kapsamlı bir mimari düzenlemeyi hızlandırma amacıyla çok iyi çalıştığını söylemişler. Şirkete göre normal koşullarda aylar sürebilecek bazı çalışmalar haftalar seviyesine indirilmiş. Google ayrıca yapay zeka destekli yazılım geliştirme süreçlerinde ajanların kod katkısının %35'ten fazla arttığını söylemişler. Geri alınan kod değişikliklerin ise yaklaşık üçte bir oranında azaldığı söyleniyor. Bu kodları yapabilme işi tamamen bilgisayar programcıların hayatını kolaylaştırma amacıyla ortaya çıkan bir şey. Bakın, ben de hani azıcık bir kod bilgim var. Bu kod bilgimle yapay zekayı kullanarak bazı programlar yapıyorum, bazı web kodlamaları yapıyorum. İşte kendime yeni siteler, yeni dergiler, bu sitelerin içinde çalışacak küçük uygulamacıklar falan yapıyorum. Bunları yaparken mesela bazen hakikaten çok ciddi faydalar sağlıyor. Ama ya mesela şunu yapıyor. Diyorum ki bakın, ben mesela yaptığım şeyi söyleyeyim size. Siz de bunu beğeneceksiniz belki de. Yakında bunu sizin de deneyimlerinize, kullanımlarınıza açacağım. Mesela diyorum ki ben yazılar yazıyorum. Bu yazıları ben bir düğmeye, yani ben bu yazıyı yazdıktan sonra sen bunu sese dönüştür. Bunun için işte Google'ın seslendirme araçlarını kullan, vesaireleri kullan diyorum. Ve gerçekten de bunu yapıyor. Ama bazı noktalar geliyor. Diyor ki ya tamam da bunu nereye koyacağız şimdi? Ya da nasıl yapacağız? İşte bunu yaptıktan sonra ben bu üretilmiş MP3'leri nereye koyayım? Şimdi orada ben kilitleniyorum. Diyorum ki neden şuraya koymuyorsun? Diyor ki orası diyor izin vermiyor diyor. Orada olmuyor zaten diyor. Ya tamam da arkadaş bunun bir yolu yok mu diyorum. O yolu bana bir türlü söyleyemiyor. Sonra ben araştırıyorum, onu okuyorum, bunu okuyorum filan. Diyorum ki burada böyle bir şey varmış. Neden yapmadım bunu? Aa, çok iyi fikir diyor. Hadi bunu yapayım diyor. İşte o yüzden diyorum size yaratıcılık beklemeyin. Sizin emeğiniz olmadan yaptığınız her şey sizin daha çok vaktinizi alıyor. Daha çok vaktinizi alıyor. Ve ortaya çıkan uygulamalar vesaireler filan falan da muhtemelen benim için yaptığı uygulamaları ben bir programcıya göstersem, yazılımcıya göstersem bunu kim yaptı deyip yapanı bulup dövmek ister.

buradan anlayabiliriz. Ama hani ben bir çeviri yapacağım, dur Gemini 4 kullanayım, daha süper çeviri yapsın, ötekilerin 3.6'nın yapamadığı çevirileri yapsın derseniz, yani onun için fazladan bir $200 vermişsiniz, verirsiniz gibi geliyor bana. Neyse, bunu ben tamamen yorumunu size bırakıyorum. Bu bir satın alma önerisi değildir. Satın almama önerisi de değildir. Söyleyeyim de bunu. Kenarda dursun bunlar. Geçelim efendim bir diğer habere. Şimdi iş yerlerinde yapay zeka gözetimi yaygınlaşıyor haberi var. Kim yapmış bu haberi? The Guardian'dan yine aldım bu haberi. Çalışanların sesi, davranışı ve molaları yapay zeka tarafından onların bilgisi olmadan analiz edilmeye başlanmış. Pis bir şey bu. Şimdi iş yerlerinde kullanılan yapay zeka sistemleri çalışanların performansını değerlendirme yöntemlerini değiştirmeye başlamış. Telefon görüşmelerinden konuşma tonuna, çalışma hızından dinlenme sürelerine kadar çok sayıda davranışın otomatik olarak ölçülmesi çalışanlar arasında yoğun gözetim ve mahremiyet tartışmalarına neden olmuş İngiltere'de. İngiltere'de faaliyet gösteren Co-op şirketi bu çalışmayı yapmış. Süpermarketler, sigorta ve hukuk hizmetleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluş, hukuk biriminde çalışanların müşterilerle yaptığı telefon görüşmeleri yapay zeka tarafı kullanılarak kaydedilmeye başlanmış ve değerlendirilmiş. İşte vasiyetname, miras, işte bilmem o hukuki işlemler falan hakkında bilgi veren çalışanların görüşmelerine bir belli bir yüzdeyle puanlar atanmış. Sistemi eleştiren bir çalışan iş yerindeki atmosferi sürekli izlenme duygusuyla tanımlamaya başlamış. Şimdi bakın, izlemek, geliştirmek için izlemek güzel, tamam. Ama insan psikolojisi sizin o bilgisayarların, yapay zekaların içine sığdıramayacağınız genişlikte bir şey. Yani o günkü trafiğin durumu, o günkü hava durumu, güneşin ortaya çıkması ya da yağmurun olması vesaireler bu insanların şeylerini bu kadar etkilerken, performanslarını etkilerken, diğer taraftan da insanların birisinin onu gözetleyip gözetlemediği konusu onun performansını direkt etkiler. Ben bunu yöneticilik yaptığım zamanlarda gazetelerde, dergilerde, televizyonlarda, radyolarda çok yaşadım. Yani bir insan ne yapıyor acaba diye yazdığı bilgisayarın başına gözünüzü dikip arkasında durursanız o adamın yazma performansı yarı yarıya azalır. Çok net söylüyorum bunu size. Gözetlenen bir insan kendine güvenini kaybeder. Ya boş ver ya, yaparız işte, yapıyoruz işte diyemez. Gözetlenen insan güvenini kaybeder ve performansı en az yarı yarıya düşer. İşte bunu yapay zekayı böyle her yerimize sürelim, oh oh diye satan insanlar yeni yeni keşfediyorlar. Keşfedecekler, keşfedecekler. Oysa işte ne bileyim 50 yaşının üstünde, işte 10 senenin üstünde şey yapmış, yöneticilik yapmış birilerine sorsanız o bunu size olanca açıklığıyla söylerlerdi diye düşünüyorum. Peki, şimdi sondan birinci haber olarak çok enteresan bir haber var. Şöyle, şimdi dedik ya yapay zeka matematikteki problemleri çözüyor. Süper bir şey bu, değil mi? Zorlu problemleri insanların çözemeyeceği hızda ve şekillerde çözüyor. Mükemmel. Bakın buraya kadar her şey mükemmel. Ama bilim insanları endişeleniyormuş. Neden endişeleniyorlar biliyor musunuz? Yapay zeka benim yerimi alacak falan diye değil. Şundan dolayı endişeleniyorlar. Sonucu biliyoruz, tamam, sonucu elimize veriyor yapay zeka ama nedenini anlamıyoruz diyorlar. Şimdi şöyle düşünün, biz çocuklarımıza matematik dersleri verdik diyoruz, değil mi? Çocuklarımız gidip matematik öğreniyorlar. Matematikte öğrenirken de onlara mesela şey soruyorlar, problemler soruyorlar ve o problemlerin içinden şey yapıyor. İşte bir adam varmış, çocuğuna işte elindeki paranın yarısını vermiş, kalanını üçte birini vermiş, elinde ne kadar kalmıştır falan derken siz o problemi çözerken aslında sonuç öğretmeni ilgilendirmiyor. Onun için mesela bizim zamanımızda şey vardı, imtihanlara biz girdiğimizde gidiş yoluna bakarlardı. Arada mesela işlem hatası yapmışsınız, 58 çıkması gerekirken 55 çıkmış, oradan full puan kırmazlardı. Derlerdi ki bak sen bunu anlamışsın, doğru doğru şeyleri yapmışsın ve bu sayede en azından hani sana 10 üstünden 7 puan vereyim çünkü gidişatın doğru derlerdi. Gidişatının doğru olması diye bir deyim vardı o zamanlarda. Şimdi OpenAI Eylül ayında...
Eylül ayında geliştirdiği bir yapay zeka modelinin matematiği zorlu programlarını

0: biri olan o Navier-Stokes varlık ve düzgünlük problemini çözdüğünü öne sürmüştü. İşte burada da öyle olmuş. Nasıl olmuş? Ne olmuş? Bunları görebiliyor olmak lazım. Başından geçiyor olmak
1: Sessiz
0: lazım.
1: çığlığı.
0: Efendim, arka planda şu andan itibaren Alpay'ı duymaya
1: Anımsayın.
0: başlıyorsunuz. Alpay müthiş bir müzisyen.
1: Anımsayın ki
0: 91 yaşında
1: aileden çok
0: aramızdan
1: geçen günde
0: ayrıldı. Ne yazık ki.
1: adımı
0: Müthiş bir insandı. Müthiş bir
1: anımsayın sonucu
0: sesti. Özleyeceğiz onu.
1: kana
0: Yeri doldurulacak bir
1: çalınmış
0: insan
1: bir
0: değil.
1: şey
0: Onun bir
1: zannediyorsam
0: parçasını sizlerle paylaşmak
1: bilgelerimde
0: istiyorum. Ekrem
1: sesim
0: Sarısürük için yazdığı,
1: bilgelerimde
0: Gezi'de
1: ismim
0: aramızdan ayrılanlar
1: bilgelerimde
0: için yazdığı bir parçayı da
1: şimdi
0: ona
1: gördüm
0: veda etmek
1: ben bu
0: istiyorum
1: yeri
0: ben.
1: bilmiyorum.
0: Alpay'a buradan
1: Anımsayın ki
0: hiç unutulmayacağını
1: hala yanımda
0: söyleyerek
1: gittiğini
0: yayınımıza
1: unutmayın.
0: da veda ederim. Ben Serhat Ayan, bana her daim
1: Beklemekle
0: Serhat
1: gelmiştim.
0: Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya
1: Benim
0: araçları
1: bildiğin
0: üzerinden.
1: iş var mı?
0: Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı
1: Rüyalarım
0: saatlerde
1: bandınızı
0: buluşalım efendim.
1: fısıldıyor.
0: Hoşçakalın.
1: Ruhum neşeli, bedenim sıcak.

Tamam tamam, ben yenildim. Siz yendiniz ama ben kazandım, siz kaybettiniz.

0: siz yendiniz. Ama ben kazandım, siz kaybettiniz.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Yeni gelen günde sizlerle birlikteyiz. Hemen vakit kaybetmeden sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Değerli dinleyiciler, oradan takip edebilirsiniz bizleri. 13.25'e kadar buradayız, sizlerle birlikteyiz. Birazdan önce bir görüntülü, daha sonrasında da bir stüdyo konuğumuz olacak. Değerli dinleyiciler, saat 12.30'dan sonra. WhatsApp numaramız sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Ya ben neyden bahsediyorum Özgür? Ya Allah aşkına, yetkililere sesleniyorum. Kameraya da gözünüzün içine baka baka. 4 yaşındaki çocuğu kenara çekip tecavüz eden aşağılık insan görünümlü yaratık ülkemizde elini kolunu sallarken, dolanırken sokak hayvanları mı, köpekler mi tehlikeli oldu Allah aşkına ya? Tehlikeli olanını zaten alın. Tedavisi yapılabiliyorsa tedavisini zaten yaptırın. İnsanlardan uzaklaştırılması gerekenleri uzaklaştırın. Ama siz savunmasız, zararsız insanlardan, bu ülkede yaşayan bizlerden asıl uzaklaştırılması gereken, ellerini kollarını sallayarak dolanacaklar. Sokak hayvanları mı sıkıntı oldu yani? Köpekler mi sıkıntı oldu? Ne manzaralarla karşılaşıyoruz ya? Ne videolarla karşılaşıyoruz? Ciğerimiz parçalanıyor. Vallahi ciğerimiz parçalanıyor. Biz onların yaşam alanlarına girdik. Vallahi billahi en öncelikli istedikleri şey biliyor musunuz? Sevgi.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Evet sevgili dinleyiciler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Canlı yayında saat 13.25'e kadar da sizlere eşlik edeceğiz ve bir de konuğumuz var. Yusuf Tacettin Karan, Beyoğlu Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi aslında hepimiz için bir yuva kelimesi aslına bakarsanız çok farklı anlamları var. Kimi için dört duvar, kimi için de sevdiği birinin yanı, birileri için de sadece kendini güvende hissedebileceği bir yer. Ama konu köpek olduğunda bu kelimeyi baştan düşünmemiz gerekiyor. Öncelikle bir sergi var. Bu sergiden isterseniz bahsedelim. Bir yuva çizeceksin. Oldukça anlamlı bir ismi var burada baktığımız zaman. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Neden özellikle bir yuva çizmek? Önce buradan başlayalım isterseniz. Ne dersiniz?
1: Tabii güzel bir nokta. Zaten serginin de adı dediğiniz gibi, hı-hı, bir yuva çizeceksin. Burada vurgu yuva kavramı üzerine, fakat özelinde de özellikle bu 2024'te değişen yasa sonrasında sokak köpeklerinin toplanması ve barınaklarda hapsedilmesi, tutulması nedeniyle çok ciddi bir kriz yaşanıyor bütün Türkiye'de. Kapasite belli, kapasite arttırılmış değil. 2024-28 arasında yasanın öngördüğü bir uyum süreci vardı yasayla birlikte telaffuz edilen. Fakat ne asli sorumlu olan, bu süreci yönetmekten asli sorumlu olan belediyeler buna uygun bir kapasite geliştirme ya da bir planlama işine girişti. Ne de bu uyum süreci dikkate alındı. İşte bakanlıktan yapılan açıklamaları hepimiz görüyoruz. Ekim sonuna kadar her yerde toplanacak, hatta %99'a yakını toplandı deniyor bütün köpeklerin. Toplanan köpeklerin nerede olduğu bir muamma, çünkü hani yasa öncesinde ifade edilen sayılarla şu anda barınak kapasiteleri gerçekten hani birbiriyle hiçbir şekilde uymayan bir şey. Ama bunları bir yana bırakalım. Hani bunlar zaten sonrasında hep böyle bir raporlanması, çetelesi, tutulması gereken konular. Fakat en önemlisi, şu an gerçekten sokaklardan eksilen köpekler barınaklarda artıyor. Hı hı. Ve barınaklardan çıkabilmelerinin hiçbir yolu yok. Tek yolu bir yuva bulmaları gerçekten. Yuvalanma dışında hiçbir şekilde bir köpeğin barınaktan çıkması mümkün değil. Burada yuva kavramı da aslında hani herkes, sahada ayağı olan herkes, hatta sahada ayağı olan da demek çok doğru değil, hayvanlarla ilişkisi olan herkes bir şekilde bir yerlerden bir takım hayvanları kurtarıp onları ya da bir yerlerde onları özel yaşam alanlarında korumaya alıp onları yuvalandırmaya çalışıyor. Çünkü sürdürülebilir bir şey değil. Hani şu an birçok kişinin, grubun, inisiyatifin ya da kurumun diyelim, derneklerde dahil buraya yaptığı şey gerçekten hani kaynak açısından hiçbir şekilde sürdürülebilecek bir şey değil. Biz de mesela birçok hayvanı bir özel yaşam alanında tutuyoruz, bir yıldır neredeyse, hı hı, bir buçuk yıl oldu. Hı hı. Fakat bunu hani bir hayvanın yaşamını 10-15 yıl gibi düşünün, iyi bakıldığında.
0: Evet.
1: Sürdürebilmemiz mümkün değil. Çünkü bu sayı artacak. On binlerce kişi hayvandan bahsediyoruz. Bu ancak kamusal bir şeyle çözülebilecek bir şey. Ya da ikinci seçenek bize bırakılan şu anda yuva bulmak. O yüzden de çok ciddi bir yuva bulma sorunumuz var önümüzdeki süreçte. Çünkü kum saati artık çevrildi ve geri dönüyor. Yani kumlar akıyor. Bir süre sonra bitecek bu. Bir sürede 1-2 yıl diye düşünmek lazım. Çünkü barınakta bu kadar kapasitesi olan bir şeyde üst üste istifle edilmiş hayvanların yaşama şansı en fazla o kadar olacaktır. Zaten hani planlanan şeylerde daha ötesi bir plan görmüyoruz maalesef. Sonuna kadar bakmak ya da bunları refah içinde büyütmek, yürütmek, yaşatmak gibi bir plan yok. Toparlarsam sonuçta burada yuva öncelikli olarak yuva arayan hayvanlar. Fakat burada tabii sayı itibarıyla insanların yuva olacağı sayı çok ciddi miktarda küçük bir sayı toplanan köpeklerle kıyasla.
0: Evet.
1: O yüzden biz toplam şöyle bir şey yaptık. 69 tane karikatürist arkadaşımız bize destek verdi burada. Biz de 30 küsur 35'e yakın farklı bölgeden, Türkiye'den 5'er tane, 10'ar tane sembolik köpek, kedi, ilanlarını, yuvarlayan köpek hediye ilanlarını topladık ve bunların bir kısmını da bu karikatürist arkadaşlarımız çizimleştirdiler. Çizimleştirilen bu karikatürler, aslında sergimiz iki bölümlü. Bir, bu karikatürler var, bir de orijinal ilanlar var. İlanlardan sahiplenecek ya da bir yuva bulacak diyelim, sahip sözcüğünü kullanmak gerekiyor, sözlerimizi de değiştirmemiz lazım. Yuva bulanlara da orijinal çizimler hediye edilecek. Amacımız böyle bir görünürlük kazandırmak bu işe. Fakat her bir yuva ilanı orada arkasındaki aynı bölgedeki binlerce başka köpeği temsil ediyor ya da kediyi temsil ediyor, hayvanı temsil ediyor diyelim.
0: Yani orada, orada gerçek sergide gerçek köpeklerin hayat hikayeleri var aslına bakarsanız. Doğru diyorum. Doğru mudur?
1: Doğrudur, evet. Bütün köpekler, yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ulaşabildiğimiz her yerden zaten şey yaptık. Bunu da daha sonra dijital ortamda daha da belki sayıyı artırarak bir raporlama şeklinde de yapmayı amaçlıyoruz. Yani gerçekten şu anda Türkiye'de ne kadar hayvan barınaklarda ve ne kadar yuva bulabilecek, bunları da bir görünür kılmak lazım. Çünkü gerçekten bu iş göründüğü gibi değil. Bir tane köpek yuva bulacaksa bunun karşılığında hani 1000 tane köpek ya da yüzlerce köpek diyelim en basitinden. Yuvası kalacak ve o hayatı barınaklarda sona erecek. Bizim aslında yuvadan kastımız bir de bu. Yani şu anda o hayvanların yaşadığı yerleri onların yuvası olarak da düşünmemiz gerekiyor. Mesela bu durumda barınaklara, özel yaşam alanlarına ayrı bir şekilde ihtimam göstermemiz, oraya gitmemiz, çalışmalar yapmamız gerekiyor ve maalesef çok az. Sokaktan azalan köpekler barınakta artıyor, fakat sokakta eli üstünde olan insanların sayısı barınakta artmıyor. Hatta çok az, gerçekten çok az barınakta gönüllülerle iş yapılıyor ve bütün bu konu belediyelerin inisiyatifine bırakılmış durumda. Bu gerçekten çok zorunlu bir durum. Çünkü sokak hayvanlarını topladığınızda bu hayvanların ilk gereksinimleri bakım, yemek, içmek ya da alabildikleri asgari sağlık bakımı falan değil. En önemlisi onların insan etkileşimi kesiliyor. Bunların hepsi ya da büyük çoğunluğu zaten sokaklarda birileriyle iletişimde olan hayvanlar. Onlar gerçekten birilerine, bir çocuğu okula götüren, siz işten gelirken kuyruk sallayarak yanınıza gelen ya da hani çıktığınızda kapınızın önünde sizi bekleyen ya da karşılaştığınız gün içerisinde 3-5 kez belki gördüğünüz ve görmediğinizde merak ettiğiniz insanlar. Şimdi yasayla düşündüğümüzde yasa bütün bu canlıları sahipsiz hayvan statüsüne sokarak belediyelerin üstüne yıktı. Sahipsiz hayvan statüsü de maalesef belediyelerin algısında bu hayvanla senin ilişkin yok, sen bunun hesabını soramazsın gibilerinden bir yaklaşımdı. Ama doğru değil. Kamusal bir canlı gerçekten aslında herkesindir. Ve bu durumda sahipsiz bir hayvanı kimsesiz gibi görmek de çok doğru bir şey değil zaten. Belediyelerin burada da çok ciddi bir sorunları var. Ama hani bu detayları bir yana bırakırsak, bizim burada yapmak istediğimiz vurgu, bir, gerçekten bu hayvanları toplamak zaten bizim temel kavram olarak yuvayı ortaya koymamızla bağlantılı. Zaten bizim içinde...
0: Özür dilerim, böldüm. Güzel gidiyorsunuz ama tarihleri nedir bu arada? Henüz daha sanırım başlamadı. Hani dinleyicilerimizin bilmesi, takip etmesi açısından soruyorum. İsterseniz onunla ilgili de bir bilgi paylaşırsanız sevinirim.
1: Tabii 16, 17, 18 Ekim tarihlerinde olacak. Cuma, cumartesi, pazar 3 gün. Cuma günü saat 18'de açılışımız olacak. 18-21 arasında sergi açılışı olacak. Herkesi bekleriz bu arada. Gerçekten hayvanlarla ilgili
0: olan olmayan... Yeri neresi bu arada? Yeri neresi?
1: Galatasaray. Galatasaray, Beyoğlu Galatasaray'da Tokatlayan, hani İstiklal Caddesi üzerinde. Birinci katta hanım.
0: Evet. Buyurun devam edin lütfen.
1: Pardon, duyamadım.
0: Buyurun devam edin, sizi dinliyorum ben.
1: Yani, tam şöyle, biz gerçekten yuvayı aslında biz nerede duruyoruz? İnsan nerede duruyor? Ve gerçekten sizin az önce belirttiğiniz gibi hani bir Suriyeli işgal ettik ve oradaki başka türleri, başka hayvanları, insan olmayan bütün türleri dışlıyoruz. Tamam. Ama bizim burada karşılıklı bir ilişkimiz var. Hani dışladığımız herkesle bir şey kurmamız gerekiyor. Yeniden tanımlamamız gerekiyor bu kavramları. Çünkü gerçekten sadece sorun şu anda yuva bekleyen barınaklardaki 3-5 yuva bulabileceğimiz hayvandan çok Oradaki topladığımız bütün o hayvanlar, onlara da bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bunu görünür kılmak asıl amacımız sergide. Ve bunun da ötesinde gerçekten bizim bütün diğer türlerle ilişkimizi de tekrar tanımlamak, bunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda sorun artık hayvan sevgisi falan gibi bir şey değil. İş çok daha farklı bir yere gelmiş durumda. Gerçekten hayvanlarla olan bütün ilişkimizi, bizim bunun felsefi yönü var, bilimsel yönü var, sosyolojik, kamusal, yönetimsel birçok yönü var. Bunların hepsini telaffuz etmemiz gerekiyor. Biz artık sadece aynı güzel hayvanı seviyoruz, iki tane kedi, üç tane köpekten öte bir yerde düşünmeye başlamalıyız. Ve hani bunun için bir sürü şey de yapılıyor. Çok da güzel çalışmalar var. Maalesef tek kötü şey bu yasanın bunlara da neden olması ama... Hiç olmazsa şöyle bir iyi durum var. Gerçekten şu son 2 yıldır yasayla bağlantılı olarak birçok insan birçok farklı konuda akademide, hukukta, bizim gibi sahada ya da kamu kurumlarıyla ilişkide olan kişiler ya da sanatçılar çok farklı bir şekilde odaklı düşünmeyi başarıyor daha doğrusu. Biz de mesela bu odaklı düşünmede, hayvan odaklı düşünürken aynı zamanda farklı disiplinlerle, farklı konularla, farklı kurumlarla işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten dediğim gibi sadece 3 tane hayvan severin ya da 2 tane yasa yapıcının karar vereceği bir şeyin çok ötesine geçmiş durumdayız. Biz şu anda geleceği biçimlendirmek ve insanın diğer türlerle ilişkilerini nasıl olması gerektiği üzerine bir tartışma içine girmemiz gereken bir noktada ve bunun başlarındayız ne mutlu ki. Yani bunlar artık telaffuz ediliyor. Bir bu de, sergiyi biraz da öğretmek gerek.
0: Bu serginin bir de en çok etkileyici taraflarından bir tanesi zannediyorum bu çizimlerin köpeklerin hayatına aslında eşlik ediyor olması. Yani bir köpek yuva bulduğunda o çizimde yeni evin duvarında asılı olması isteniyor bildiğimiz kadarıyla. Bu çok güzel bir şey. Yani insana çok sıcak, çok duygusal bir his aktarıyor. Yani ne diyorsunuz? Doğru mudur? Böyle bir şey var mı?
1: Doğrudur bu hem kalıcılık diye bir şey yani hem hafızayı oluşturmak lazım yap bitsin ne güzel alkışlarla bitsin diye bir şey yok. Onun gerçekten bir devamı var ve gerçekten hayatın bir parçasını orada biz görüyoruz. O parçası şu an hapislik durumda çoğu için. Tabii hani bazıları sadece engelli oldukları için de yuva arıyorlar belki hapiste değiller. Gerçekten bakım içinde bir yuva ihtiyacı olan hayvanlar var bu arada. Ama son kertede biz şu anda oldukları yeri görüyoruz. Bu kesiti algıladıktan sonra hani olay bitmemeli. Zaten işte o sonrasında duvarda asılı olacak çizim de tam bunun devamını bir hafıza olarak sürdürecek bölümü. Bu açıdan da onu değerli ve iyi bir fikir olarak görüyoruz. Bu yani gerçekten sanatçı arkadaşlarımızın, katılımcı diğer arkadaşlarımızın fikirleri de beraber olgunlaştırdık. Umarım herkes için anlamlı bir şey dönüşür.
0: İnşallah siz bunun bir etkisi olacağına sanatın girdiği alanın etkisi her zaman olmuştur. Umarım o canlara da bir etkisi olacaktır. Siz böyle bir mücadeleyi hatta birçok şeyi gerçekleştiriyorsunuz. Bunu görüyoruz zaten. Şeyi merak ediyorum. İlginin nasıl olduğunu merak ediyorum. Aslında siz az önce biraz bir üzerinden geçtiniz ama insanların ilgisinin nasıl gözlemliyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Bir etkisi olacak mı? Yani istediğiniz etkiyi bulabilecek mi acaba? Ne diyorsunuz?
1: Ya bulabilecek diye düşünüyorum. Dediğim gibi buradaki temel sorun şu anda hani dünyaları yaratamayacağız ya da bir şeyleri değiştiremeyeceğiz. Biz de şu anda o temin dediğim yeniden tanımlama sürecindeki bir mihenk bizim için küçük bir nokta bu. Geçen yılda zaten benzer bir sergimiz olmuştu yine Tokatlı Yanhan'da. Adı Hayvanların Yaşamıydı. O zaman da ressamlarla yaptık. Yani önemli olan gerçekten toplumda yalnızlaşmamak. Bir takım konular var, sorunlar var. Herkes izole olarak burada şey yapıyor ve herkes kendi bildiği ve kendi alanında kısıtlı kalmış durumda. Biz geçen yılki sergide sanatçılarla daha önce hani bazılarının tabii ki hayvanlarla çok ilişkisi vardı ama bazılarının hiçbir ilişkisi olmadığı halde bu odaklı düşünmeye ve farklı disiplinlerdeki insanların bir arada bir şey yapabilmesi, aynı amaçla bir şey yapabilmesi ve birbirinin göremediği şeyleri de geliştirebilmesi konusunda çok ciddi bir deneyim ve bilgi birikimi edindik. O yüzden bu yıl ikincisini yapalım dedik. Ekim ayında yapmamızın nedeni tabii hani 4 Ekim'le başlayan şeyi biz ay olarak düşünüyoruz aslında bir gün olarak değil. Hani hiç olmazsa oraya bir görünürlük alanı olarak düşündük. Bunu çok anlamlı buluyorum. Karikatüristlerde de gerçekten 69 farklı insanın bir arada bulunması karikatürist olarak bence çok değerli bir şey. Bu gerçekten onların da aslında böylesi bir odaklı çalışma ve işbirliğine hani herkesin ihtiyacı olduğunu da gösteren bir şey. Bu sadece hayvanlarla ilgili bir şey değil. Sanatla, yaşama bakışla ya da gerçekten etik olarak bir insanın duruşuyla da ilgili bir şey. Ve tabii ki etkisi olacak burada. En azından bu bir örgütlenme biçimi aynı zamanda. Hani farklı şeyleri yapabiliyor olmak. Herkesin izole olduğu ve tek başına kaldığı durumda birlikte hareket edebilmek kadar önemli başka bir şey yok. Ve burada bir şey de üretebiliyor olmak son derece değerli bence.
0: Evet.
1: Bir de ek olarak bunu hafızası oluşturursak zaten amacımıza ulaşmış olacağız.
0: Şimdi tabii daha önceden planlanmış olan konuklar bir konuk trafiği olduğu için aslında bugün sizi stüdyoda ağırlamak isterdik, ancak bir başka gün daha uzun soluklu, daha fazla bir zamanda konuşalım, stüdyodan konuşalım. Ben öncelikle bu düşünce için, bu atılımlar için gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah sizin tahmin ettiğinizden, hayal ettiğinizden daha yüksek, daha büyük bir etkisi olur. İnsanlar yoğun bir katılım gösterirler ve sizin bu projenize destek olurlar, serginize destek olurlar. Ben size ve bu organizasyonu, bu sergiyi düşünen, emek veren, destek veren herkese de teşekkür etmek istiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum tekrar. Bir başka günde görüşmek üzere diyorum. Evet. Sağ olun.
1: Teşekkürler, sağ olun. İyi günler, kolay gelsin.
0: Hoşça kalın. Yusuf Taceddin Karan, değerli dinleyiciler. Güzel bir proje, Bir Yuva Çizeceksin sergisi. 16, 17, 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. Aslında şöyle demek lazım. Yuva yalnızca gidilecek bir yer değil. Yuva birlikte yaşamanın bir biçimi aslına bakarsanız. Biz insanlar bizlerle beraber aslında gayet de güzel yaşayan hayvanların yaşam alanlarına müdahale etmiş vaziyetteyiz. Sadece yaşam alanları değil, aynı zamanda canlarına da müdahale ediyoruz değerli dinleyiciler. Umarım insanlar bir taraftan çaba sarf ediyorlar, görüyorsunuz, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorlar, onlara yuva bulmaya çalışıyorlar, onların bir aileye dahil olmasını istiyorlar. Umarım da başarılı olurlar. Bir ara verelim, bir müzik arası verelim, ondan sonra da Nil Karataş canlı yayında birazdan konuğumuz olacak değerli dinleyiciler.

Değerli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te yeni gelen günde sizlerle birlikteyiz. Bu arada tabii sizlerden gelen mesajlar da konuğumuzun vakti de kısa olduğu için ancak bu kadar aktarabildik. Bir başka günde bunu daha uzun, daha detaylı bir şekilde bu konuları elbette ki konuşacağız. Mesaj gönderen dinleyicilerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, şimdi biliyorsunuz bu hafta stüdyo konuklarımız olacak demiştik. Daha öncesinde duyurusunu yapmıştık değerli dinleyiciler. Bugün de gerçekten çok güzel bir ismi, çok güzel bir sesi burada misafir edeceğim. Sevgili Nil burada olacak. Aslında daha önce bir planlamayı yapmıştık ama maalesef bir takım aksilikler yaşadık. Ertelemek zorunda kalmıştık. Olsun. Bizim böyle günler için geç olsun güç olmasın dediğimiz durumu gerçekleştirdik. Şimdi birazdan sevgili Nil Karataş radyonuzda olacak. Saat 13.25'e kadar yayını kendisiyle harika bir sohbetle devam ettireceğiz. Ben minik bir müsaade istiyorum sizlerden. Konuğumuzu buraya davet edeceğiz. Sonrasında yayınımızda birlikteyiz. Hadi bakalım.

0: sevgili Cem Belevi konuğum. Cem hoş geldin.
1: Hoş buldum. Maraş'ta imza günü var saat 4. Ve doğum günümdü bugün. İmza günü yaptık, şarkılar söyledik, pastalar kesildi. Oradan bir düğünde sahne alacağım. Embe Orkestrası'nda
0: tamam.
1: Günaydın sevgilim şarkısını çok seviyormuş gelin. Benden de rica ettiler. Hem sürpriz yapalım böyle. Esat abi de söyledi, Esat Gerçeker. Antep'e geçtik oradan arabayla. Bak doğum günümde oluyor bunlar. Çıktım, gelin damat dans etti. O şarkıyı söyledim. Antep'ten uçağa bindim. Gece 12'de İzmir'de bir kulüpte sahnedeyim tekrar.
0: Ciddi misin
1: evet
0: sen
1: abi
0: ya?
1: Yani şimdi bir gecede 3 sahne yapabilirsin.
0: Ama
1: bunun eşi benzeri var mı? Maraş, Antep, İzmir. Ha kardeşim çok... yani ben miting mi yapıyorum yani? Hani anladın mı? Siyasiler yapıyor ya bu seçim şeyinde. İnanılmaz yani.
0: Bir doğum gününde. Evet.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de...

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve şükür kavuşturana diyelim, çok uzak yollardan geldik.
2: Hakikaten öyle oldu.
1: Hiç yakın değil yalnız. Beni mi çekiyorsun? Video mu çektin, evet. Fotoğraf mı çektin?
2: Fotoğraf çektim, habile atıyorum.
1: Ciddi misin, evet. Sen? Ha, burada olduğunu ispatlamak için mi?
2: Evet, habile? Yetiştim diyeceğim.
1: Hay Allah'ım ya. Ay,
2: Okan.
1: Hoş geldin Nil.
2: Hoş buldum.
1: Nasılsın?
2: Şükür kavuşturana.
1: Çok şükür kavuşturana. Kazağın bu arada çok güzelmiş. Bayıldım kazağına.
2: Teşekkür ederim.
1: Vallahi çok güzel.
2: Söylerim bir ara.
1: Nasılsın, iyi misin? Keyifler yerinde mi?
2: Vallahi çok iyiyim.
1: Yoğunsun.
2: Yani,
1: buradan sonra da prova var.
2: Prova var. Konserler başladı sezon. İstanbul, İzmir, Kıbrıs, böyle bir bayağı yoğun, biliyorsun ben. Hı. Konser insanı olduğum için. Hı hı.
1: Belli oldu mu program komple?
2: Yani şu konser, an evet, konserler Ekim belli. Kasım'da yarısı belli. Hı-hı. Öyle başladık bakalım.
1: Sosyal medya hesaplarından bu ara takip edebilirsiniz değerli dinleyiciler. Konser tarihleri, konser yerlerini falan.
2: Evet.
1: Yorucu oluyor mu, ne diyorsun?
2: Ben çok seviyorum. Yani bunu ben iş olarak görmediğim için yorulmuyorum. Hı-hı. Çünkü benim mesleğim, çocukluktan beri yaptığım bir şey. Hı-hı. Sonradan olmadık çok şükür yani.
1: Çekirdekten yani gelmiyor.
2: Çekirdekten
1: yani.
2: Eğitimli bir, hı, insan olarak bununla da gurur duyuyorum tabii ki. O yüzden iş olarak görmüyorum. Bu benim yaşamım, yaşam tarzım. Hı hı.
1: Başka hiçbir şey yapmadın değil mi?
2: Yapamam böyle herhalde ya. Hiç yeteneğim yok hiçbir şey.
1: Resim falan
2: bile
1: hiç
2: yok. Ay yok, yazı bile yazamıyorum ya. O kadar
1: kız cebinde
2: ki
1: dursun yeni bir şey ya.
2: Bak ya, durum ama hayatım şöyle şimdi, ha, yani benim zaten bir öğretmenlik, ha, şeyim var. Altın bileziğim.
1: İstediğin zaman dönerim.
2: Annem öyle diyor. Kızım, altın bileziğini aldın ya eline falan.
1: O onu rahat ettiriyor yani.
2: Beni rahat ettirmiyor. O Onur'a, o orada bir anlasın hani, yarın bir gün emekli olursun falan. Altın bileziğin var işte, ne olacak biliyorsun.
1: Bir de bunu böyle görenler vardır ha, anneler böyle görür, yarın bir gün müziği bırakırsa.
2: Ya anne diyorum, kızın diyorum, herkesin dinlemeyi sevdiği bir, hı, sanatçı oldu, hı, falan oldu filan oldu. Olsun diyor, dursun orada diyor yani, o garanti diyor. Tamam annem dedim, garanti.
1: Çok güzel. İstediğin yerlere yani geldin mi tam anlamıyla, ne diyorsun? Yoksa yani şöyle, daha yol yürüyüş devam ediyor mu
2: ya
1: yani?
2: Ya bu yol hiç bitmez. Bitmeyecek ki. Mi? Yani şöyle, olmak istediğin yere gelince, hı-hı, daha da olmak istediğin yerler çıkıyor. Hı-hı. Yani bu zirvenin zirvesinin zirvesi hep var.
1: Yani o hedefe ulaştığında bir sonrakini görüyorsun.
2: Evet, yani mesela bu imkansızken 10 yıl önce, hı-hı, şu an daha imkansız şeyleri hayal ediyorum. Hı-hı. O yüzden yani bunun bir şeyi yok.
1: İmkansız şeyleri hayal ediyorum derken ne mesela?
2: Yani benim için işte daha böyle ne bileyim tarih olarak işte 1,5-2 seneye kadar planlarım var. Hı-hı. Harbiye gibi. Daha büyük konserler. Ay, evet, binlerce kişiye konserler.
1: Biz de geliriz değil mi Nil?
2: Elbette ki. Senfoni orkestrasıyla böyle planlarımız var.
1: Nil, anneni ararım bak.
2: Ara.
1: Canlı yayında söz verdi.
2: O artık bir öğretmen diyormuş.
1: Adı neydi?
2: Nilgün.
1: Ha, Nilgün. Nilgün Hanım. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Buradan elinizden öpüyorum. Canlı yayında. Hani bu kayıtlarda kalsın diye.
2: Kalsın. Yok canım, olur mu?
1: Harbiye konserine beni çağırmazsa ararım sizi. Artık siz telefon açar.
2: Yani şöyle, ben Adana'da yaşayan bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'a tek başıma geldim ve yani.
1: Ne zaman?
2: Çok oldu. Yani, hı, benim İstanbul'a gelişim 2005. Hı.
1: Nasıl bir karar verdin öyle? Müzik için.
2: Üniversite bitti. Hı. Diplomayı aldıktan sonra artık dedim ki beni bırakın, beni bir salın. Hı. Hayallerim vardı, vokal olmak gibi, hı, işte, hı, sahneler, seviyordum ışık, ekran, hı, böyle, hı, işte bir yüksek şeyler, hı, hani böyle insanlara hitap etme, hı, böyle o bir aslan burcu şeyi de var bende, hı, hı, hı. Ondan sonra tabii bu zaman aldı yani hani, ama çok şükür ki önemli olan, zaten her zaman ben şunu söylüyorum yani, yeni benden sonra gelen nesle de bunu söylüyorum, birden patlamak ya da birden var olmak diye bir şey yok. Hı, hı. Yani gerçekten her zaman konser yapabilmek, hı hı, Türkiye'nin her yerinde, hı hı, sahne alabilmek.
1: Çok güzel bir şey.
2: Hatta dünyanın her yerinde. Hı hı. Bu 300 kişilik olur, 1000 kişilik olur, hiç önemli değil. Ama gerçekten stabil bir işim varsa, hı hı, ve bunu seviyorsan, bunun sürekli olması çok önemli.
1: Sen İstanbul'a gelme kararı aldığında burada var mıydı birileri, tanıdık
2: hiç
1: manıdık?
2: Hiç kimsem yoktu.
1: Şaka yapıyorsun.
2: Hiç kimsem.
1: Ya böyle bazı isimlerde böyle enteresan hikayeler var senin gibi.
2: Ya bu bir dramatik
1: bir
2: değil
1: ya.
2: Aslında yani gayet böyle.
1: İyi bir cesaret yani.
2: Şey bir aile çocuğuyum yani normal hani. Normal orta halli bir aile çocuğu.
1: Ha, paralı da değil yani.
2: Yani asla para falan değil. Yani dedim en son Taksim'de otururum. Keman çalarım yerde.
1: Hı, ne yani yaptın?
2: Böyle müzik, sokak
1: çalgıcısı. Bir şey
2: söyleyeceğim.
1: İstanbul'a gelme kararı aldın. Nasıl
2: geldim,
1: oldu hikaye?
2: Geldim Adana'dan otobüsle geldim.
1: Otobüsle geldim.
2: Yemin ediyorum ya. Bunları anlattım aslında daha önce ama bilmeyenler vardır. Otobüsle geldim. Hı. Geldim Mecidiyeköy'de bir oda buldum. Ev orada kalmaya başladım. Hı. Sırtımda kemanla geze geze. Hı. İş buldum. Hı-hı. İlk Bora Öztoprak'la başladık. Hı-hı. Oradan Hı-hı. Ajda Pekkanlara kadar Hı-hı. çıktık. Hı-hı. Şansım da yaver gitti. Yani ilk 6 ayda Ulus'a taşınmıştım.
1: Vay
2: yani.
1: Arkadaş ya.
2: Gerçekten.
1: Ama sen onu kafaya koydun, kafada bitirdin
2: ya
1: yani
2: ben
1: o gerçekleşecek.
2: Biraz sabitim.
1: Her şey de böyle midir senin?
2: Hep böyle. Yani olmak istediğim hedefe Hı-hı. varacağımı bilirim. Hı-hı. Biraz zaman alabilir Hı-hı. ama olurum. Gelirim.
1: Vazgeçmiyorsun yani.
2: Asla. Asla. Ya ben sevdiğim şeylerden vazgeçmiyorum. Yani hayatım biri olsun, birini sev, ondan da kolay kolay vazgeçmem.
1: Tamam madem sen girdin oradan devam edelim o zaman. Sen kaşındın yani.
2: Ben açık biriyim, sıkıntı yok.
1: Tamam anlat, dinleyelim o zaman.
2: Neyi anlatayım? Hangisini anlatayım yani? İki evlilik yaptım falan diye. Benim bitmez hikayelerim.
1: Çok güzel ya, harika bir enerjim var. Allah
2: biraz.
1: Nazarlardan
2: teşekkür
1: saklasın
2: ederim.
1: Gerçekten.
2: Senin de öyle.
1: Yani o başlayan yolculukta aslına bakarsan bugüne geldiğin ana kadar gerçekten verilmiş bir emek var yani. Öyle hikayeden
2: çok
1: bir
2: büyük,
1: zaman değil
2: büyük,
1: yani.
2: Gerçekten.
1: Sana da çok şey öğretti anladığım kadarıyla öyle
2: büyük.
1: Mi?
2: Çok yani hayatım boyunca mesela günde 6 kere uçağa bindim bilirim Fatih Ürek'le çalışırken. İnanılmaz bir konser takvimimiz vardı. Yani nerelerde üstümü değiştirdiğimi bilirim. Yani hayatım valiz taşımak, sırtımda kemanla işte gezmek, böyle konserlere vokal olarak gitmekle geçti.
1: İlk sahneyi hatırlıyor musun? İlk sahneni.
2: İlk sahnem hatırlıyorum, Nişantaşı'ndaydı.
1: Nasıldı, ne hissettin?
2: Nasıldı biliyor musun? Ben bir tane mekan gördüm, orada böyle müzik sesi duyuluyordu. Çıktım, buranın sahibi kim dedim. Bir tane abi geldi benim dedi. Bindirin sahneyi alır mısınız dedim falan.
1: Allah Allah.
2: Bora Öztoprak var işte o günde. Kırmadılar.
1: Ciddi misin
2: tabii
1: sen
2: canım,
1: ya?
2: Daha 20 yaşındayım o zaman. Kırmadılar, aldılar beni sahneye. Sonra çok teşekkür ederim dedim. Çıkıyordum, gitme falan dediler. İki kişilerdi, bir gitar,
1: tamam.
2: işte bir vokal. Bir baktım keman vokal, ben de girdim.
1: O zaman hani beni sahneye çıkarttınız dedin, keman var, keman çalarım.
2: Keman var, şarkı söylüyorum aynı zamanda.
1: Vay be.
2: Bir gitme dediler, ilk orada başladım. Zaten ben öyle bir yerde başlamışım ki oranın göbeğiymiş yani o başladım. Oradan o görüyor, oradan o görüyor, oradan
1: ya
2: görüyor.
1: Ya bu çok güzel bir özgüven değil mi?
2: Evet,
1: yani
2: öyle.
1: Böyle özgüvenli bir insan, hep mi böylesin yani?
2: Ya ben mütevazi bir insanım. Gerçekten insan olarak, ama özgüven de var tabii ki. Artık o yaşanmışlıklar, neyi isteyip istemediğini bilme. Yani çok çabuk, çok net evet ya da hayır diyebiliyorum. Bakarız, arada kalmışlıklarım yok artık. Keskin çizgilerim var. Hayat bunları öğretti tabii.
1: Bir şey söyleyeceğim. Harbiye konseri için yaptığın planlama, yani hayalinde o koyduğun hedef, o planlama ne zaman için mesela? Ne kadar
2: ya
1: zamanda bu inşallah gerçekleşecek?
2: 2028 yazı diye düşünüyorum.
1: 2028 yazında.
2: Çünkü neden? Gerçekten benim dinleyicilerim kapıda kuyruk olsun istiyorum. Yani zorla getirilmiş bir kitle istemiyorum. O kıvama gelmek için de belki de bir iki şarkı daha yapmam lazım.
1: Şimdi gelelim oraya. En sondan başlayalım. Aslında biz geçen geldiğinde de bunu konuşacaktık ama çok da güzel şarkılar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Önce Unutuldun nasıl hikaye, etkisi nasıl, gidişat nasıl? Yenileri de konuşalım bir taraftan. Az önce biz yayın öncesi bir video çektik. İnşallah dedim böyle güzel bir havada, fırtına olmayan.
2: Gelirim dedim.
1: Kar, kış, kıyamet olmayan bir havada da yayın yapalım.
2: Ona gelene kadar yine kışın gelirim dedim ona. Karda, kışta bir gelirim.
1: Çünkü gelecek olan şarkılar
2: evet,
1: vardı.
2: Evet var. Ya şöyle ben 19 tane şarkı yapmışım. Yani bu.
1: Ciddi
2: bu
1: misin çok, sen
2: evet,
1: ya?
2: Evet yani karton etim.
1: Maşallah.
2: Ben ya. Bile yani şu an baktığım zaman 19 şarkım mı var falan. Yani tabii ki bunların hepsi çok büyük isimler aslında. Erhan Bayrak, Aranjeler, Emrah Karadumanlar, Yıldız Tilbeler, Emre Kaya. Yani kimler dersen var, ama tabii ki her şey tutuyor mu bu hayatta? Tutmuyor. Çoğu kaybolmuş şarkılar. Ama şu an öyle. Belki de bir gün gelecek ve hepsinin kıymeti bilinecek tabii ki. Çok emek verdim bu işe. Unutuldum ise şöyle oldu. Aslında beni herkes sana güvenmiyorum da bir çıkış. Hı hı.
1: Evet.
2: Yaptığımı düşündü, evet, ama evet, aslında benim ondan önce Berkay'la düetim var.
1: Evet.
2: Pol Production'daydım, hı, o zaman. İki albümüm var Polat Yağcı'dan. Şimdi Arpa Müzik'teyim. Habil Ceyhan'la, hı, birlikteyim. Bu şarkıyı da bana Habil attığında, hı hı,
1: sözler
2: dedi,
1: ona ait.
2: Sözler zaten ona ait. Nil dedi hemen dedi bunu dedi dinle, hı, bana bir şey söyle. Ay, dinledim, o kadar beğendim ki yapalım bunu dedim yazın. Hı hı. Çok keyifli bir şarkı dedim. Abi ama dedim ben her şeyi sana bırakmak istiyorum. Hani aranjör, hı, klip yönetmeni, işte tarih. Tamam dedi, öyle mi dedi. Çünkü, hı, ben biraz şeyim. Mesela bu yapsın, şu yapsın, şöyle olsun.
1: Ha, o zaman ha, iş daha da uzuyor herhalde,
2: uzuyor,
1: anladığım
2: uzuyor,
1: kadarıyla.
2: Evet, ama ben şimdi Habil o kadar güvendiğim bir isim ki, hı, bu sefer dedim sana bırakıyorum. Tamam dedim. Her şeyi yaptık, ettik, çıkardık. Güzel gidiyor.
1: Ne yani, kadar zaman sürdü? Yani Habil sana sözleri gönderdikten sonra
2: 20 günde çıkarttık.
1: 20 günde.
2: Tabii tabii.
1: Müthiş ya.
2: Benim zaten 10 dakika okumam yani, çok şükür. Stüdyoya giriyorum.
1: Okan'cığım yani pardon
2: ya,
1: aşk
2: da. Olsun. Öyle 2 saat falan vokal koşturu falan yok bizde onlar yok.
1: ondan sonra
2: yani girdik stüdyoya, okuduk. Ha. Klibi de yani bazı şeyler akınca akıyor bile, hı, hani.
1: Zor beğenen bir insan mısın değil?
2: Çok.
1: Müzik konusunda özellikle.
2: Çok.
1: Ciddi misin
2: ama
1: sen?
2: Ama neye göre zor? Yani benim beğendiğim bir şeyi belki de dinleyiciler beğenmeyebiliyor ama ben beğenmediğim bir şeyi belki tutacak.
1: Hmm.
2: Yani
1: müzik böyle bir şey zaten
2: diyorum
1: ya. Müzikte ben şunu çok duyuyorum. Özür dilerim, seni lafını böldüm ama. Çok güvendiğim bir şarkının ya bu kesin yürür dediğin şarkıda o etkiyi bulmazken.
2: Ay, yok, çok hayal kırıklığım
1: var. Son dakika
2: var.
1: Böyle lan hadi tamam buna da dahil edelim dediğim bir projenin alıp yürüdüğü de olabiliyor yani. Müzik böyle bir şey ya.
2: Ya mesela ben bütün şarkılarıma çok inanıyordum gerçekten. Hmm. Ya tabii inanmadığım bir şeyi niye yaparsın ama. Hmm. Şimdi baktığın zaman 5 tane slow'la çıkmışım, hmm, yani.
1: Hmm. Hani bu. Sende de hiç slow tipi yok.
2: Evet, buna bugün hangi vallahi akla mantıkla çıkıyorsun yani, anlatabiliyor muyum yani? Sıla bile sonradan çıktı mesela, hareketten sonra sıla olur ya, bir dur kızım daha ilk çıkışın yani. Ama gerçekten çok iyi şarkılar aslında, çok kaliteli şarkılar aslında yani. Bunların hepsini tabii Harbiye'de senfonik olarak.
1: Ah çok güzel ya.
2: Bütün o yaylılar falan yani, inanılmaz şeyler.
1: Kemanla okumak zor değil mi? Yani keman
2: okumuyorsun kemanla.
1: Yani kemanla okumuyorsun derken kemanı hani
2: şöyle,
1: söylemiyor musun?
2: Mesela, heh, bir tane şarkıya giriyoruz, atıyorum, tamam, onun introsunu çalıyorum. Sonra söylüyorum, tekrar, hı, arada giriyorum yani. Hı. O şey bende yok, biraz batıcı olduğum için, hı, çalıp, hı, hem buradan söyleme.
1: O sürekli olacak mı peki Nil? Yani keman senin hayatında,
2: galiba,
1: kariyerin boyunca hep olacak mı?
2: Evet.
1: Çünkü şöyle bir şey var. Hani Türkiye'de zaman zaman burada da ağırladım. Bazı isimler yine evet keman çalıp solist bir taraftan söylüyorlar ediyorlar falan ama tamamen bıraktıklarını görüyorum. Yani yok, hmm, olmuyor, o ayrı bir şey deyip onu bir kenara bıraktıklarını falan görüyorum ama.
2: Ben bunu sahnede, konserlerimde, hmm, şov olarak yapıyorum.
1: Hmm.
2: Yani bu kadın şarkıcı, hmm, ama bir enstrüman çıkarıyor ve bir şarkı çalıyor.
1: Hı-hı.
2: Mesela atıyorum Ah İstanbul, hı-hı, enstrüman.
1: Evet.
2: İşte hani Hüsnü Şenlendirici vardır zaten, en büyük örneğimiz bizim.
1: Hı-hı.
2: Onun keman versiyonunu düşün. 10 dakika 12 dakika bunu yaptığın zaman o dinleyiciyi de sıkmıyor.
1: Hı-hı.
2: Zaten ondan daha fazla uzatınca enstrümantal bir şova dönüşüyor. Bu da olmaz tabii.
1: Senin keman hikayesi nasıl başlıyor? Yani
2: konservatuar.
1: Konservatuar. Çok küçük yaşta bu arada değil mi?
2: Tabii,
1: 10 yaşında falan 10 galiba.
2: 10 yaşında, 9 yaşında konservatuar sınavlarını kazandım. Hı. O zaten 10 senelik bir eğitim.
1: Hı hı.
2: İşte orta,
1: çok
2: lise.
1: Çok dolu dolu bir eğitim,
2: evet,
1: yani.
2: Lisans olarak. Bence de zaten kemana o yaşlarda, hatta daha bile erken başlanmalı.
1: Hı hı.
2: 7, 6.
1: Hı
2: hı. O şekilde konservatuar mezunuyum. Ama işte hayatıma kemancı olarak devam etmek istemedim. Hı. Hani şarkıcı olmak daha böyle benim, ne bileyim, hissettiğim, hı, bir şey oldu. Şarkı söylemeyi çok seviyorum.
1: Çok güzel zaten,
2: çok
1: seviyorum.
2: Çok seviyorum.
1: Başka enstrüman var mı bu arada Nil?
2: Piyano çalıyorum.
1: Piyano.
2: Evet.
1: Allah
2: çalıyorum.
1: Allah, yani ben bunu anlamıyorum ya. İkisi birbirinden çok farklı değil mi? Yani biri yaylı, biri oturuyorsun, ediyorsun bunu.
2: Yani birisi tuşlarla,
1: evet,
2: belli olan notalar.
1: O da, onda da yine iyi misindir?
2: Fena değil. Yani ben çok bunların üstüne gitmiyorum. Daha çok, hı, yorumculuk, yani, hı, yorumcu kimliğimin üzerine gittiğim için... Hı. hayatıma da bu şekilde devam ettiğim için. Hı hı. Zaten keman artık benim için bir yan saz. Hani asıl mesleğim yorumcuyum.
1: Kesinlikle. Şimdi yeni şarkılar muhtemelen gelecek.
2: Evet.
1: Biz 2026 yılını tamamlamadan evvel planladığın, kıyıya köşeye böyle bıraktığın şarkılar kaç
2: yok.
1: Tane? Yok. Ha, iyi o zaman hadi hayırlı günler.
2: Şöyle 2026 gerçekten bitsin.
1: Ha, niye? Yani.
2: Bu

0: Zaten 2 ay kaldı.
1: Retrodan mı gümbürtüye gittik yani?
0: 20 Kasım'a kadar retro, sonra Aralık konserler falan filan derken.
1: Arkadaş ne retroymuş, Allah seni bildiği gibi
0: vallahi
1: yaz. Şey dedin, yeni yıl 2027.
0: 2020'de bir cover var kafamda. Hmm. Onu sadece Habil biliyor. Sana da söylerim yayından sonra. Hmm,
1: çok güzel. Slow mu? Hareketli.
0: Hareketli.
1: Hareketli. Vay.
0: Cover özledi dinleyicilerim. Yani ben güzel cover yaptığımı inanıyorum. Seviyorlar en azından. Çünkü hani söyleyen kişi gibi yapmıyorum. Hani mesela Yıldız Tilbe coverlarım var ama... Yıldız abla gibi okumuyorum şarkıyı. O yüzden başka bir şarkıymış gibi duyuluyor.
1: Bu biraz riskli bir şey değil mi? Yani hani gerçi sen çok güzel yapıyorsun bunu da gerçekten riskli bir şey değil mi?
0: Her çünkü... şey riskli Okan yani. Öyle mi? Ne yapacaksın artık yani risk alacaksın hayatta.
1: Sen alıyor musun risk?
0: Ben alıyorum tabii. Her işimde risk alıyorum ya. Daha ne yapayım? Tutar mı tutmaz mı? İyi mi gider kötü mü gider? Bu bir risk işte yani.
1: Bugüne kadar ama çok şükür.
0: Çok şükür.
1: Problem
0: emin bana. Adımlarla.
1: Çok güzel.
0: Doğru.
1: Astroloji dedin ya, kişisel gelişim, astroloji falan, bunlarla ciddi ciddi ilgileniyor musun?
0: Çok ciddi ilgilenmiyorum. Ama yani dinliyorum. Her hafta burç yorumları dinlerim.
1: Dinleme.
0: Açarım böyle. Ama oluyor.
1: Ne oluyor?
0: Oluyor, çıkıyor.
1: Ciddi misin sen?
0: Tabii canım.
1: Ne çıkıyor? Şu burcunda...
0: Ya çıkıyor mesela, diyor ki işte diş ağrılarına dikkat edin bu hafta diyor Başaklar. Ben Başak Aslan'ım. Ağrıyor? Diş mi ağrıyor?
1: Nesi ağrıyor dişinin ya? Arayalım soralım, bizim eşime sorayım. Diş hekimi ya.
0: Gerçekten evet, mi? Çok gide. Selamlar.
1: İletirim tabii ki. Fal mal falan bakıyor musun? Baktırıyor musun? Ciddi misin?
0: Hiç işim olmaz. Kahve falı bile kapatmam.
1: Niye?
0: Yok canım, Allah'ın şeyini kim bilebilir.
1: Astrolojik olarak şeylere peki tarihlere falan dikkat ediyor musun? İşte şarkı çıkaracağın tarih.
0: Çıkarıyorum ama hiç işe yaramıyor. Taktım bu sene 19 Haziran'da çıkacak, şu saatte çıkacak. Buradan sevgili patronum, yapımcım Deniz Erdem'e diyorum ki hayır, bu saatte çıkması lazım. Tamam diyor artık yani, hakikaten herkes benden yıldı bu konuda. Bak diyorum, bu saatte çıkarsa böyle diyorum. Yıldız varmış bilmem ne, yok abi. Bundan sonra en olmayacak saatte çıkaracağım.
1: Bunu sana biri mi söylüyor Allah'ını seversen?
0: Herkes söylüyor.
1: Şuna dikkat et,
0: tek
1: buna dikkat et.
0: Tek bir kişiyle konuşmuyorum ki, 7-8 tane astroloğum var.
1: Bir şey söyleyeceğim, şarkı olduğu zaman, bir şarkı yaptığın zaman, bunu da ben çok merak ediyorum. Kime dinletiyorsun ilk? Yani fikrini gerçekten merak ettiğin, fikir almak istediğin
0: vallahi
1: kim var?
0: Vallahi kuaförüme falan.
1: Ciddi misin?
0: Gerçekten.
1: Kuaförüne?
0: Evet.
1: Şarkı
0: yoruldu. Manikürcüme, kuaförüme.
1: Asıl şey böyle doğru bilgi ondan mı veriyor?
0: Taksiciye.
1: Yani. Taksiciye.
0: Evet. Çok alakasız.
1: Bir, herhangi bir taksiye binip şarkıyı mı dinletiyorsun, yoksa
0: taksiye
1: sürekli dinlettiğin bir taksici?
0: Abi şu şarkıyı bir dinlesene diyorum. Hiç bilmediğim bir taksici. Abi diyorum, bir şarkı var, bir dinler misin, beğenecek misin diyorum falan. Fikirlerini alıyorum. Çünkü ben bunu dostlarıma dinlettiğim zaman ya benim motivasyonumu çok düşürüyorlar. Artık dost mudur, dost görünen insanlar mı?
1: Olumsuz bir şey mi söylüyorlar?
0: Yani bu tutmaz diyorlar.
1: Kardeşim,
0: dost acı
1: da
0: söyler gibi.
1: Ya kardeşim, bunu da söylemeli bir üslubu var yani.
0: Çok beğeniyor gerçekten. Ama acaba o da mı sahte söylüyor? Ah, kimseye de inancım kalmadı diyorum ya sana, işte bir Habil var hayatımda ya. Yani gerçek hem dostum hem ekip arkadaşım. Yani beni tam düzgün doğru yönlendirecek. Ama dışarıdaki gözlere dinlettiğim zaman onların şeyini alıyorum. Ama gerçekten neyin tutup tutmayacağı şu dönemde çok belli değil. Çünkü çok yeni bir nesil var. Yeni bir kitle var.
1: Ama seni takip eden bir kitle var aynı zamanda.
0: Var.
1: Seven bir kitle var aynı zamanda.
0: Evet, var Allah'a şükür. Yani diyorum ya, hani bunun belki şu an milyonlar olmasa da birçok insana, birçok insanın evine, işte telefonuna giriyorum. Yolda beni dinliyorlar.
1: Çok güzel bir tadı yok mu bunun?
0: Çok tatlı bir şey bu gerçekten yani.
1: Yani verdiğin emeğin bu şekilde yani tamam, bunun bir ekonomik karşılığı olması lazım. Hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor, yaşamamız gerekiyor belki, ama şarkılarının birilerinin dilinde olması, sen şarkıları seslendirirken onlara onların sana dahil olması falan, bunlar
0: eşlik
1: çok güzel bir şey değil mi?
0: Ezber bilmeleri falan çok güzel.
1: İsmini kolunda değil mi o?
0: Özgüven deyince ben.
1: Yani niye öyle bir şey yapmıştı?
0: Ben bu hayatta en çok kendimi seviyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: En çok sevdiğin sen misin?
0: En çok benim.
1: Hep böyle miydi çocukluğundan beri?
0: Hep
1: yoksa
0: öyleydi.
1: Bir şey oldu da mı buna
0: İnsan
1: karar verdin?
0: İnsan kendini böyle sevmezse yaptın. Başkasını sevemez.
1: Öyle mi?
0: Kesinlikle. Önce kendini seveceksin.
1: Konuşur musun kendinle? Neyim, seni çok seviyorum.

0: canım benim falan diye ne bileyim.
1: Yok,
0: bir şeyler
1: söylemiş. Yok konuşmam o raddede değilim henüz.
0: Evet, buna da bir tik atalım falan.
1: Daha oraya gelmedim. Bilmiyorum, bir 2027'de konuk olunca bakalım o hale gelmiş olacak mıyım? Canım benim.
0: Kolay seven bir insan mısındır peki?
1: Ya iyi anlaşırım insanlarla. Yani şeyimdir, uyumluyumdur, anlaşılırım. Ama benimle anlaşmak istemeyen insan tipleri de var.
0: Yani, nasıl yani?
1: Israrla böyle merhaba hani falan, ben mütevazı olmaya çalıştıkça bana böyle bir gıcık hissetmiyorum.
0: Anlıyor musun onu, hissediyor
1: hemen
0: musun?
1: Hemen anlarım.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Çalışması rahat bir insan mısındır? Yani ekip arkadaşlarının
1: çok
0: ekibinde
1: rahatım
0: falan.
1: Dışarıdan çok şey gözüküyorum, rahat değilmişim gibi. İşte mesela atıyorum müzisyen arkadaşlarım, beni bilmeyen birkaç orkestra. Şimdi yok o biraz şey... çok katıdır falan diyenler varmış ama değilim yani.
0: Öyle bir
1: nasılsınız, hoş geldiniz böyle çok...
0: Öyle yolu bir görüntün olduğunu falan düşünüyorlar herhalde,
1: düşünüyorlar,
0: anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Halbuki içeride öyle bir şey değil.
1: Değil. Yumuşak biriyim ya.
0: Çok güzel.
1: Ya kimseye çatmam, şey yapmam, kırmam elimden geldiğince. Ama kendimi de ezdirmem. Yani o hak ve hukuk konusunda yani herkesin haddini bilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Çok güzel. Konserler, konser öncesinde falan nasıl geçer? Konser
1: ben
0: hazırlıklar
1: biraz stresli olurum.
0: Öyle mi?
1: Heyecanlı olurum.
0: Var mı sürekli yaptığın bir şey, bir ritüel, mütüel bir şeyler
1: dua
0: falan?
1: Dua ederim.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Dua ederim. Genelde make-up ve saçımı yapan işte arkadaşlarım, çıkın dışarı derim, 10 dakika beni yalnız bırakın. Kimseyi almayın.
0: Bütün konserler öncesinde yapıyor musun bunu?
1: Yapıyorum.
0: Çok güzel.
1: Kimseyi almayın derim odaya. Kimse girmesin şu andan itibaren. Çünkü beni çok görmek isteyen de oluyor. Yani sahneye çıkmam 15 dakika var. Ve gerçekten tamam hani dostlarım, arkadaşlarım ama yani orada ben bir şeydeyim. Hani aşağısı full, dolu ve bir böyle kendimi deşarj etmem lazım. Orada bir yalnız kalmam lazım. Buradan söylüyorum gerçekten, ne olur konser sonrası gene saatlerce oturalım ama konserden 10 dakika önce gerçekten kafam hiç sizde olmuyor.
0: Ben sana söyleyeyim, konserden sonra geç oluyor ya, eve geç gidiyoruz diye düşünüyorlar. Çok fazla vakit kaybetmeyelim.
1: Evet.
0: İlk başta kulise bir görünelim, ondan sonra gideriz.
1: Gitmiyorlar ama bir de bir 3 dakika 5 dakika kalın yani. Aşağı ineceğim ben, şimdi sesimi size harcayamam ki.
0: Heyecanlanıyor musun peki hala?
1: Heyecanlıyım.
0: O, ciddi her konserde var mı o heyecan?
1: İlk 3 şarkı zaten şey derim hani dinleyicilerime. İlk 3 şarkı asla konuşmam. İlk 3 şarkıdan sonra evet şu an birazcık heyecanımı attım, hoş geldiniz derim.
0: Vay be.
1: Gerçekten.
0: Şeylere, seyirciler dikkatini çeker miydin? Yani
1: çeker.
0: Konser esnasında
1: çeker
0: falan takılır mısın, böyle bakar mısın falan, ne bileyim suratı asık, çok gülen.
1: Takılırım onlara.
0: Yan yana birbirleriyle konuşan, gıcık olur musun mesela konsere gelmişsin, birbirinizle ne muhabbet ediyorsunuz, beni dinleyin falan
1: çok
0: diye.
1: Çok yüksek sesle evet öyle şeyler olursa derim ki aşk olsun ama ya hadi şimdi bakalım siz de söyleyin falan derim, tatlı bir şekilde uyarırım.
0: Aksilikler maksilikler falan oluyor mu, yaşıyor musun?
1: Oluyordur tabii, olmaz mı?
0: Ne yaşıyorsun?
1: Mı?
0: Düşmeydi, elektrik kesilmesi, yağmuru, çamuru falan.
1: Of, hepsini yaşadık ya.
0: Yok ne? Düştün mü?
1: Düştüm.
0: Ciddi misin
1: tabii
0: sen?
1: Tabii canım, düştüm.
0: Ne zaman?
1: Ne bileyim, hatırlamıyorum ki ya. Belediye konseri miydi, neydi, açık havada. Düştüm ya, düştüm.
0: Nasıl düştün?
1: Bayağı düştüm.
0: Ay çok fena bir şey ya.
1: Evet. Sonra kalktım, Gülben gibi bana hiçbir şey olmaz diye. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Düştüğümüz oluyor, işte elbisenin yırtıldığı oluyor, son anda bir şey oluyor. Yani her şey olabiliyor. Ateşin çıkıyor, boğazın ağrıyor. 39 derece ateşte çıktığın oluyor. Yani sağlığın ama aşağısı ya da yukarısı neyse işte yani mekan dolu. İlla ki çıkacaksın.
0: Allah Allah, bu çok fena bir şey ya. Onu soracağım ama.
1: Biz... Sevgilinden ayrılıyorsun, iğrenç bir moddasın, konserin var.
0: Dur, bu da önemli bir konu. Jingle'ımız sonra buradayız, hadi bakalım.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz yayınımızın ikinci bölümünde. Sevgili Nilkar Ataş canlı yayında konuğumuz. Ya Nil şey dedin saat başından önce. Hı. İnsanın bazen modu olmayabiliyor, sağlığı buna el vermeyebiliyor. Tabii. Sevgilisinden ayrılmış tabii. Olabiliyor falan. Bu iptaller herhalde kolay gerçekleşen şeyler değil değil mi?
2: Sahne bunu kaldırmaz yani. Senin olan duygusal modunu senin dinleyicilerin hissetmeyecek. Hiç bu böyle bir şey yok. Ya da sen orada iki ay öncesinden doldurmuşsun çıkacağın yeri ve o gün hastasın. Bu kimse ilgilendirmez yani. Hani ölmediğin sürece.
1: Allah korusun.
2: Gerçekten ama bak çok ciddi söylüyorum. Sahne bunu kaldırmaz. Yani orada bir iğne olursun, bir serum doktor kontrolünde alırsın, yapılır ve o sahneye çıkarsın.
1: Bu kendine dikkat ediyor musun mümkün mertebe? Yani çok sese falan ediyorum. Dikkat ediyor musun?
2: Çok ediyorum. Ne mesela demin arkada ventilatör açıktı, kapatabilir miyiz dedim.
1: Bu seni diyor. Etkiliyor.
2: O beni etkiliyor.
1: Vay be çok. 1,5 sene kadar falan sen bir müziğe bir şeylere küsme hikayesi oluyor. Niye?
2: Ya bazen bende oluyor. Bir şey yapmak istemiyorum. Yine çalışıyorum, konser veriyorum. Ama yeni bir şey yapmak istemiyorum. Zaten ben sürekli böyle hani aman 2 ayda bir şey çıkarayım. Yeni bir şey yapayım.
1: Ama gereklilik değil mi o?
2: Yani... Yok. Neye göre gereklilik? Ne bileyim çıkaranları ben. Da görüyoruz yani.
1: Ne bileyim
2: ne
1: mi?
2: Ne oluyor ki?
1: Hani algoritma falan filan
2: ya
1: diyorlar. Sık sık çıkarın, sık sık çıkarın
2: falan. Onlar
1: diye.
2: Benim hiç umurumda değil biliyor musun? İşte algoritmaymış, tıklanmaymış, şuymuş, buymuş bir şey varsa oluyor. Ya sen iş yapabiliyor musun onu söyle. Konser yapabiliyor musun? Yani burada 300 milyon tıklanmışsın bir tane konserin yok. Ne yapayım ben o 300 milyon tıklanmayı? Mesela yani mantıklı bir şey bu yani baktığın zaman.
1: Evet.
2: Ben böyle düşünüyorum.
1: Evet yani çok değişik bir bakış açısı. Böyle günümüzdeki durumu çok kabullenmeyin. Algoritmayla işim olmaz diyen kendi istediği gibi
2: müzisyen kafası
1: o şekilde devam ediyor.
2: Ben bir müzisyenim yani ben yüz milyonlarca tıklanıp işte bana yılda 3 konser gelecek diye bekleyemem. Benim yerim sahne. Benim elimde mikrofon olmak zorunda. Bunun için de yüzlerce milyon tıklanmama gerek yok Allah'a şükür.
1: Bu bana zaten
2: bir
1: çok
2: sesim var. Bir kitlem var. Bunu yapabildiğim sürece çok algoritmayla alakam yok açıkçası. Olmayacak da o kuşağa geçtim ben çünkü galiba.
1: Ajda Pekkan, Emel Müftüoğlu ve bazı isimler değil mi?
2: Yıldız Tilbe, Fatih Ürek.
1: Hayatından geçen isimler. Onların senin müzik yaşantına, bu kariyerine falan katkısı olmuştur şüphesiz
2: tabii ki,
1: değil mi?
2: Çok büyük tecrübe hepsi sonuç olarak. Yani hepsinden öğrendiğim şey çok farklı. Yani Fatih Ürek'ten nasıl sahne yapılır öğrendim. Ajda Hanım'dan nasıl cool durulur, mütevazilik nedir, star nasıl olunur onu öğrendim. Emel abladan çok tatlı bir insan olmayı öğrenmişimdir falan filan. Bunun gibi bir sürü şey var tabii
1: bu
2: ki.
1: Bu çok güzel bir şey biliyor musun? Tabii. Yani onların yanında çalışırken hikayeden değil de gerçekten onları gözlemleyip bir şeyler kapmaya çalışmış olmak falan güzel bir şey.
2: Öyle ben de vokalimi hep diyorum mesela yani. Bak beni bir hayat tecrübesi olarak gör. Hani sakın işte arkada duruyorsun diye ya da bir şey diye kendini öyle düşünme derim. Bugün arkadasın yarın sen de önde olacaksın.
1: Sen öyle mi düşündün?
2: Ben öyleydim.
1: Arka tabii, taraftayken.
2: Tabii. Orası da çok keyifli bu arada. Yani işin arka kısmı çok daha kolaymış ya.
1: Niye?
2: Ne güzel. Vallahi risk yok yani.
1: Önde yorulan yoruluyor.
2: Aynen.
1: Uğraşan.
2: Al paranı git yani.
1: Bugün ulan keşke arka tarafta kalsaydım dediğin oluyor mu
2: olmaz
1: hiç?
2: Tabii, olmaz canım, tabii canım. Olur mu şimdi buraya kadar gelmişken tekrar arkaya geçmeyi Allah korusun.
1: Çıkıp böyle bir Allah. Valla bu ön tarafı da gördük. Artık ben tekrar döneyim o tarafta olayım.
2: Şu an öyle bir durum olsa herhalde Türkiye'nin bütün sanatçıları beni vokal olarak kapardı yani.
1: Farklı tarzlarda yorumlamayı, bir şeyler yapmayı hiç düşünüyor musun? Yani senin tarzınla çok da ilgisi olmayan şeyler yapmak hiç geçiyor mu aklından? İster misin böyle bir şeyi?
2: Çok istemem ya. Çok risk almam o konuda. Yani
1: niye az önce risk alırım diyordun?
2: Sahnede alıyorum mesela. Ben arabesk okuyorum ama yine kendi Nilce okuyorum yani. Nilce.
1: Abi biz bu şarkıda normalde damar oluyoruz da burada olamıyoruz.
2: Nilce yani gerçekten. Çünkü yani diyorum ya. Güzel de bak bunu kullanayım. Nilce. Nilce şarkılar.
1: Vallahi güzel. Güzel
2: değilsin. Şimdi bunu. Patentini yani, alıyorum şu anda.
1: Bence de yani yayında söylemeyeydin keşke ya. Orayı geçti orayı.
2: Çıkıverdi birden.
1: Akustik makustik falan filan böyle projeler falan düşünüyor
2: çok
1: musun?
2: Çok sıktı onlar beni ya.
1: Ciddi misin?
2: Vallahi herkes yaptı.
1: Sen diye yapaydın.
2: İlk ben yapaydım olurdu da şimdi sona kalınca pek heveslenmiyorum. Yapılmayan şarkı kalmadı ya.
1: Var mıdır böyle şeyin? Hani lan keşke bunu başında yapsaydık etseydik
2: dediğin falan. O konuda Çağla çok iyi. Çağla bizim susamışken gönlü o gider bulur atlatır. Bak o konuda Çağla çok iyidir. Geçen bana dedi ki hatta. Lütfen dedi bundan sonra dedi şarkını ilk bana dinletir misin dedi. Tamam dedim dinletirim dedim. Güzel şarkı buluyor.
1: Çok güzel.
2: Güzel coverlıyor.
1: Ne yapıyorsun böyle tamam boş bir günde falan hani müzik falan yok konser yok nasıl geçiyor böyle neler
2: hiçbir
1: yapıyorsun?
2: Hiçbir şey ses istemem.
1: Ciddi misin sen?
2: Televizyon bile izlemem.
1: Evde mi evde mi duruyorsun? Evci misin yani?
2: Çok evciyim.
1: Aa.
2: Çok.
1: Ne yapıyorsun evde?
2: Yani evde oturmayı seviyorum. Kendime zaman geçirmeyi.
1: Misafir falan?
2: Gelelim gidelim çok olur.
1: Yemeklerle falan aran nasıl?
2: Çok güzel yerim.
1: Yapmak?
2: Yaparım da çok uğraşmam ya.
1: Hadi ya.
2: İşin her alanında da olmayayım.
1: Niye canım Allah Allah yemek yapmak? Adanalısın bir de.
2: İşte Adanalı çok güzel yiyor.
1: Kim demiş güzel yemek yaptığını?
2: Kim demiş yani Adanalı'nın güzel yemek
1: yaptığını? Biz güzel yapıyoruz sadece yemeği.
2: Yani bazı şeylerde mesela ev işleri falan o bana göre değil.
1: Yapmıyor musun?
2: Yok yani.
1: Dağınıksındır. Evde dağınıktır senin.
2: Harfımı toplamaları lazım.
1: Ciddi misin sen ya?
2: Dağınık değil canım evde var ya sağ olsunlar var. Yani yapanlarım var ama şey yapamıyorum artık. Kendim geçti o günler.
1: Spor falan filan var mı?
2: Spor şöyle evde yapıyorum. Mat falan aldım.
1: Tamam.
2: Böyle lastik falan falan
1: ya
2: yapıyorum.
1: Ya çok üşengeç gibi göründün bana Nil.
2: Aşk
1: vallahi.
2: Olsun sana gerçekten. Dakik geldim ya.
1: Hayır o ayrı mesele. Ayrı
2: nerelerden
1: mesele.
2: Geldim. Ya biraz şeyim sakinim artık. Eskiden çok tez canlıydım. Heyecanlıydım. Aceleciydim. Baktım ki bana bir şey katmıyor bu. Daha da karıştırıyor beni. Şimdi böyle bir sakinlik güzel.
1: Planlı programlı mı yoksa?
2: Aşırı.
1: Böyle... Ciddi misin
2: çok.
1: Sen?
2: Çok.
1: Aa.
2: Mesela ben geçen hafta sanıyordum yayını. Habil ölürüm. Habil konum atmadın. Kaçta gideceğim?
1: Bana zaten tarihi sormanın sebebi de oydu Allah bilir.
2: Bak işte aşkım dedi acele etme daha bir hafta var dedi. Ya prensiplerim var.
1: Nil bana tarihi sormuştu da Okan bizim yayın çarşamba günü değil mi diye.
2: Evet. Evet gerçekten öyle.
1: Ben de şüpheye düştüm bir an. Ulan açtım takvimi baktım falan notlara baktım.
2: Ben geçen
1: falan.
2: Çarşamba geliyordum yani zaten normalde.
1: Bilmiyorum geçen çarşamba kim vardı ama olsun gelseydin beraber girer
2: beraber
1: yayın yapardık.
2: Düet yapardık artık kimse.
1: Düet.
2: Düet.
1: Var mı istiyor musun böyle düet yapmak istediğin birileri falan?
2: Yok ya.
1: Ciddi misin? Ulan hiç zorlama beni ya. Vallahi,
2: Berkay'la yaptık
1: şimdi.
2: İşte tamam yeter.
1: Abi bu nasıl bir rahatlıktır ya. Vallahi billahi.
2: Bir gün
1: ya.
2: Olursa yine canım isterse bir şey gelirse yaparız belki.
1: Böyle rahat bir insan mısın?
2: Böyle her yerde.
1: Ciddi misin?
2: Çok.
1: Bu rahatlığından dolayı şikayetçi olan var mı mesela bir Habil falan?
2: Yo
1: ciddi
2: çok
1: misin?
2: Sever o beni abi Habil olmaz tanımayanlara belki bir şey gelebilir bu tavrım beni hani tanımayanlara böyle hayırdır yani falan diye
1: vay arkadaş ya
2: rahatım.
1: Şey güzel para harcar mısın alışveriş
2: harcarım
1: harcarsın
2: harcarım severim
1: neyi harcıyorsun en çok
2: ayakkabı
1: neyi?
2: Çanta
1: işte, çok mu
2: kazak gömlek saat alırım
1: ciddi misin çok mu ayakkabı çanta
2: bayağı var ya
1: hadi ya
2: var şey yani herhalde ömrümün sonuna kadar yetecek kadar var.
1: Ve hala devam ediyor musun?
2: Devam o bir şey tutku. Sahnede de öyle bir giydiğini bir daha giymiyorsun.
1: Sahne tabii başka bir şey. Sahne kıyafeti yine
2: yine ben giyiyorum 6 ay sonra falan kayboluyor mesela hikayeler falan 6 ay sonra tekrar buna bu kadar para vermiştim. Bir daha giyeyim diyorum ama baktım Ebru Gündeş Sibel Can falan da giyiyor. Sen kimsin dedim giy yani.
1: Estağfurullah canım olur mu öyle şey ya. Koskoca Nil'de değişti. Aşağı doğru zaten insanlar belli bir yerde sıkılıyor ya.
2: Bir de ben çok paylaşımım şeyim yok benim dikkat edersen.
1: Sahne kıyafetleri evet bak ona ayrıca geleceğim o dediğin konu. Bence önemli bir şey o yalnız.
2: Önemli.
1: Sahne kıyafetleri o konuda çalıştığın birileri özel kıyafetler mi yapılıyor, nasıl oluyor? Sıfırdan ya, yeni kıyafetler mi yapılıyor, anlıyor mu falan, nasıl dedir?
2: O çok uzun. Benim hiç tahammülüm yok prova filan. İşte sen dedin ya biraz şeysin bana.
1: Ama bu güzel, bu rahatlık güzel bir şey Nid. Ben söyleyeyim sana.
2: İşte prova olacak o bu. Yani çok özel tabii, işte harbiye marbiye de onları yapılır ama şu an için gerek yok. Güzel styling çalıştığım arkadaşlarım, dostlarım var. Ayakkabısına işte... Bütün takısına, tokasına kadar getiriyorlar zaten. O yüzden onlara güveniyorum.
1: Sosyal medya, sosyal medya konusunda nasıl? Ben iyiyim diyor musun? Ya da sıkıyor mu seni, nedir?
2: Sıkıyor.
1: Çünkü çok da fazla şey de yok, paylaşım da yok çünkü.
2: Sıkıyor beni, evet. Yani çok böyle işte yok, o kadar paylaşırsan şu kadar işte şeyin artar falan filan. Ben onları da açtım. Arada bir ne haber, iyi misiniz? Sizi seviyorum. İşte konserim var burada, bekliyorum. Ya da bugün çok mutluyum.
1: O kadar.
2: Ya da bugün bir değişeyim. Sizin de içiniz sıkılıyor mu falan. Böyle günlük yani hayatımdaki insanlarla sohbet edebiliyorum.
1: Çok güzel bir şey ya. Yani sen konserlerini yapıyorsun, müziği yapıyorsun. Hayalini gerçekleştirmişsin.
2: Evet, aldığımı, yediğimi, içtiğimi, o gezdiğimi çok koymam. Sevmiyorum ben.
1: Gezmeyi seviyor musun
2: çok
1: bu arada?
2: Çok severim. Dünyayı gezmeyi de çok severim.
1: Ben bu kadar yoğunlukta gezme fırsatın oluyor mu?
2: Genelde yurt dışı konserlerim de oluyor benim. Gittiğimde muhakkak geziyorum.
1: Ha, fırsatın oluyor mu?
2: Falan
1: ha, daha erken gidiyorsun
2: tabii, tabii.
1: Yani.
2: Gezmeyi çok severim. Yani bir ülke bir kültürdür benim
1: gidip
2: için.
1: Gidip gördüğün ya Türkiye dışında sevdiğin, çok etkilendiğin bir yer var mı? Ya da gitmek istediğin, ulan burada yaşanır dediğin bir sevdiğin bir yer var mıdır mesela?
2: Valla çok istiyorum ya, Viyana'ya falan gideyim.
1: Aa, çok güzel.
2: Benim de o müzik kariyerimin geçmiş şeyleri orada aslında. Hı hı. Gittiğim yerler de güzel tabii, yani Hollanda'sı, Almanya'sı, Paris, Yunanistan, her yer.
1: Oradaki konserler nasıl? Etki nasıl?
2: Yani... Orada Türk mekanları oluyor. Valla etki ve şey çok güzel. Yani kapıdan insanlar dönmek zorunda kaldığı şeyler oluyor.
1: Ah, ne kadar güzel.
2: Almanya yani. Falan beni çok seviyor.
1: Çok güzel.
2: Kıbrıs,
1: zor
2: Almanya.
1: Değil mi çünkü hani yurt içine göre yurt dışında bu işler biraz daha zor değil mi? Organize yani, etmek.
2: Tabii acaba kim beni biliyor? Nasıl olacak? Yani risk, mekan nasıl olacak? Dolacak mı? Ama Allah'a şükür hani gerçekten hep güzel tepkiler aldım bugüne kadar.
1: Çok güzel ya vallahi.
2: Benim bekliyorum seni de eşinle konserime bu arada.
1: Tabii ki de.
2: Lütfen.
1: Tamam. Aşk hayatı nasıl gidiyor bu arada?
2: İyi, güzel.
1: Güzel.
2: Öyle stabil.
1: Nasıl yani, güzel mi? İyi mi?
2: Ya aşk, yani aşk çok güzel bir şey değil ki yani. Aşk,
1: niye?
2: İşte Sezen gibi aşk böyle
1: güzel
2: kaos.
1: Güzel bir şey değil mi?
2: Kaos bir şey benim için aşk yani.
1: Öyle mi?
2: Çok güzel olunca aşk olmuyor.
1: Nasıl bir şey olmalı adam?
2: Ya ben aşkın, biraz sıkıntılıyım ya.
1: Onu anladık canım.
2: Sen beni çok konuşturuyorsun ama.
1: Onu anladık.
2: Yani şey gibi, aşk gel diyeceksin, gelmeyecek, gideceksin. İşte ben biraz şeyim o konuda, zaten çok büyük Sezen hayranıyım. Ve şeyim böyle, yani aşkın çok sıradan bir şey olduğuna inanmıyorum. İşte bir hafta görmeyebilirsin, özlemek isteyebilirsin, geri dönebilirsin, dönmeyebilirsin.
1: Kolay olmamalı mı yani?
2: Kolay olmalı.
1: Bir gel diyeceksin, gelmeyecek derken yani gel.
2: Ya biraz mücadeleyi seviyorum ben.
1: Vay. Zor olmalı diyorsun
2: evet,
1: yani.
2: Evet, ben de zorum ya.
1: Bir dakika sen, yani zor olan sen mi olmalısın, zor olan o mu olmalı?
2: O da zor olsun, kolay ne yapayım ben ya? Hayatımda hiçbir şey kolay olmamış ki benim ya. Aşk kolay olsun.
1: Şu anda bir zorluk var mı peki?
2: Aşkta mı?
1: Ne bileyim ben, direkt sormadım soruyu. Halbuki Nile direkt sor yani.
2: Aşk alın. Güzeldir ya, gelir gider.
1: Ya hangi kısmında bu? Gelir kısmında mı? Yaşanır kısmında mı?
2: Şu an hayatımda kimse yok.
1: Oh, yani şunu direkten söylesene Allah'ını seversen.
2: Buradan
1: ya.
2: Açıklıyorum.
1: Hayranlarım. Şu an hayatında kimse yok.
2: Yok.
1: Ne kadar zamandır yok Nil?
2: Vallahi 7-8 aydır yok.
1: 7-8 aydır yok. Olacak mı peki? Özlüyor musun?
2: Niye olmasın, daha gençim ya. Aşk olur yani, ben seviyorum aşkı. Olur, hoşlandığım, etkilendiğim biri olursa neden olmasın?
1: Senin etkileneceğin birinin nasıl olması lazım? Ne tür özelliklere
2: zeka.
1: Sahip? Zeka.
2: Tabii.
1: Başka? Para?
2: Zekası olan insanın parası da olur.
1: Yani bu da güzeldi. Başka? Evet. Yakışıklı falan, ne bileyim tipi?
2: Hiç alakam yok ya. Belki bir gülmesi bile beni etkileyebilir.
1: Allah Allah.
2: Evet evet, hiç tip yani, tipler çok uyumsuz birbiriyle şu an, bir düşündüm de.
1: Yalnız var ya, programı dinleyenler arasında hani böyle bir ümidi olanlar.
2: Bak var ya, şu an bunu herkes ne yapacak biliyor musun? Bir sonraki televizyon programında falan bunu alacaklar ve bunun üzerinden geçecekler. Hep böyle yapıyorlar. Nerede açık konuşsam bunu da sormuşlar, şunu da sormuşlar deyip üzerime geliyorlar.
1: Ya ben aşk hayatını falan genelde konuşmamışım gerçi ama sen rahatsın. Ben senden o rahatlığı aldığım için çatır çatır.
2: Aşk güzeldir, olabilir.
1: Çatır çatır soruyorum yani.
2: 2027 yeni bir yıl, yeni bir aşk.
1: 2027'de şimdi retroyu böyle aşksız mı atlatalım diyorsun?
2: Retroda tanışmam bile kimseyle ben.
1: Ciddi misin sen? Geliyor mu teklif Nil?
2: Yani teklif derken şöyle beğenenler oluyor yani ama tutup da Instagram'dan ben hayatım boyunca kimseye cevap vermedim. Hiç kimseyle buluşmadım. Hani sosyal medya falan bunlar hiç bana göre şeyler değil. Tanımadığım
1: yok canım,
2: biriyle
1: oradan değil, ne bileyim
2: yüz yüze gelmek ama tabii ki bir ortama giriyorsun, arkadaşların arkadaşları oluyor, çevrede beğeniliyorsun, hayranlık duyanlar oluyor, illa bir şekilde bir yerden kanal bulup tanışmaya çalışanlar oluyor. Hani bunlar oluyor tabii ki.
1: İnşallah hayırlısı olsun diyelim.
2: Amin inşallah.
1: Çok iyi ya gerçekten vallahi.
2: Ay vallahi
1: ya.
2: Zaman geçti, o yayın bitti ya.
1: Sabah uyandığımda ilk nokta nokta yaparım.
2: Kahve içerim.
1: Kahve içiyorsun. Hı-hı. Sever misin kahveyi?
2: Bayılırım.
1: Burada niye içmedin kahve?
2: İçtim çünkü sabah double.
1: Allah Allah. İnsan burada da bir kahve içerdi yani.
2: Ben kahvesiz de 40 yıl hatırım var bende, söz veriyorum sana.
1: Beni tanıyan herkes nokta nokta konusunda biraz takıntılı olduğumu bilir.
2: Çok titizim.
1: Titizsin.
2: Evet.
1: Ne gibi yani?
2: Hijyen.
1: Hijyen konusunda.
2: Evet.
1: Aa.
2: Çok titizim.
1: Düzen falan, böyle simetri bir şeyler falan
2: düzen,
1: var mıdır?
2: Düzen öyle çok takıntım yok ama titizlik çok şeydir.
1: Vay. Bir gün boyunca telefonum olmasa en çok nokta nokta nokta yapardım. Telefonla çok haşır neşir bir insan mısındır bu arada?
2: Mecburen. Yani mecburen.
1: Konuşmayı mı yazışmayı mı seviyorsun? Nedir o?
2: Ben sesli mesaj gönderip kısadan kesmeyi seviyorum. Genelde menajerim zırpırt aradığı için.
1: Menajeri hatta mı alalım? Alo.
2: Yani dakikada bir aradığı için konuşuyoruz tabii ki ama bazen açmıyorum. Açmadığım çok oluyor.
1: Nokta nokta görünce bütün moralim bir anda düzelir.
2: Köpeklerimi görünce.
1: Öyle mi? Kaç tane?
2: Dört.
1: Dört tane. Evdeler mi?
2: Evdeler.
1: Ciddi misin sen?
2: Vallahi.
1: Zor değil mi Nil?
2: Zor.
1: Vay arkadaş.
2: Anne baba çocukları.
1: Ciddi misin?
2: Şivava minicik. Dört tane bir family var evde.
1: Ne kadar zamandır sendeler?
2: Biri 10 yaşında, biri 6 yaşında, diğerleri 4 yaşında.
1: Vay.
2: Bayağıdır benleler.
1: Ay çok güzel ya. Vallahi.
2: Onları görünce kapıdan girip o hepsinin ayağıma dolanması bütün günümün stresini alır.
1: Çok güzel bir şey. Evde yalnız kaldığımda beni genellikle nokta nokta yaparken bulursunuz.
2: Düşünürken.
1: Düşünürken. Evet. Ne düşünüyorsun?
2: Her şeyi.
1: Mesela?
2: Gelecek planları, kariyer planlaması, repertuar, ne giyeyim, orada ne yapayım, saçım nasıl olsun. Çok düşünürüm.
1: Repertuar yani konserlerde nasıl değişiyor mu?
2: Değişiyor tabii ki. Çok sıkarsın insanı. Yani ben her zaman çıkış şarkımı bile değiştiririm.
1: Öyle mi?
2: Tabii. Yani yapıyorlar böyle 30 tane şarkı. Bütün kış onu veriyorlar gidiyor. Öyle bir şey yok ya. Sıkıyor ya, sıkılıyor insanlar.
1: Sen müzik piyasasına biraz sinir oluyorsun gibi de geliyor bana sanki.
2: Çok kolay, çok böyle umursamaz insanlara sinir oluyorum.
1: Kim onlar mesela? Var mı hiç?
2: Oldu başka.
1: Tam Adanalı. Oldu. Başka derdin?
2: Sana bir de isim vereyim ben şimdi, tam olsun.
1: Nil, yok bir şey söyleyeyim ben sana bak. Samimiyetle söylüyorum, bu tamamen espriydi. Radyo Sputnik Stüdyosu bu program hakikaten magazin haberi çıkaracak, sertlik olacak falan değil. Biz sadece hep güzel anılar biriktirelim, çok güzel gülelim, eğlenelim derdindeyiz.
2: Valla çok güldük bugün.
1: Söyleme de yok gerçekten. Söylemem. Ama öyle hakikaten senin enerjin çok güzel.
2: Söylemem, bir kere söyledim, yemin ediyorum olay oldu zaten ya.
1: Yok ya, gerek yok ya.
2: Gerek
1: bir
2: yok.
1: De onlar çabuk unutuluyor zaten ama hani güldüğümüz, eğlendiğimiz anlar.
2: Bunlara şimdi ihtiyacımız da yok ki bizim. Gerçekten yok. Film kasmaya gerek yok.
1: Çok rahat bir insansın anladığım kadarıyla. Bu rahatlık güzel bir şey ama ya.
2: Bu rahatlık sonradan oldu. Çok kasıyordum.
1: Öyle mi?
2: Yani kasılan biriydim ben. Ama yıllar geçti, hayat değişti, ben büyüdüm. Yani baktım ki ben dünyanın derdini çekeceğim ve dünya benim derdimi çeksin dedim. Ondan beri bu rahatlık
1: bu
2: var.
1: Bu zamanla öğrendiğin bir şey.
2: Zamanla öğrendiğim bir şey. Çünkü kendini sıkınca Stres yapınca da hiçbir şey olmuyor. Hı-hı. Yani hı-hı, bu güzel bir şey değil. Akışta kalmayı öğrendim. Hı-hı. Biraz relax olmayı öğrendim. Böyle.
1: Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Şimdi şöyle bir bakalım. Başak Burcu'nun bütün özelliklerini taşıdığını söylemişsin sen, doğru mu?
2: Evet, taşıyorum. Tamamen obsesifim, takıntılıyım, titizim. Hı hı. Çok kurarım. Hı. Senaryolar yaratırım kafamda.
1: Ha, yani gerçekleşmediği halde bir şey.
2: Bir şey olmuş gibi. Yani, ya böyle birinin mesela bir yalan söylediğini hissederim. Ve o aslında doğru bile olsa onunla yalan olduğuna inanırım. Hı. Öyle. Değişik biriyim
1: bu
2: ben.
1: Bu çok yorucu bir şey ama
2: çok
1: ya.
2: Çok yoruluyorum zaten.
1: Niye bundan vazgeçmiyorsun?
2: Geçemiyorum.
1: Allah
2: çok
1: Allah.
2: Yorucu biriyim. Ben de yorucu biriyim. Bak benim enerjim de yorucu aslında.
1: Hiç öyle değil biliyor musun
2: değil
1: ya?
2: Mi? Ay,
1: yok
2: teşekkür
1: be.
2: Ederim.
1: Vallahi öyle değil ya. Allah Allah.
2: Bak beni çekemeyenler diyor ki ay bu kadar enerji niye? Bu kadar enerjik olmana ne gerek var? Ne yapayım?
1: Sen anlıyorsun ama onu.
2: Ben
1: değil
2: anlıyorum.
1: Mi?
2: Bak ben size bir söyleyeyim. Yanlış anlama. Kaç yüz tane radyo programına çıkmışımdır. Bazen dilim kilitleniyor, konuşamıyorum. Seninle de alakalı bir şey bu.
1: Öyle mi?
2: Tabii canım.
1: Ay, çok teşekkür
2: uyum.
1: Ederim. Çok
2: bu bir uyum.
1: Ederim.
2: İnan buna yani.
1: Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın.
2: Sen de.
1: Çalışmayı seviyorsun değil mi? 36 saatlik bir klip çalışması olmuş galiba. Doğru mu bu?
2: Doğru doğru. Ben çok emekçi biriyim bu arada. Yani gerçekten çalışmayı çok seviyorum. Yani titizlik dediğim işte mesela o klip 36 saat de sürse en iyisi olsun. Yani en güzel olsun. Zaten ben izliyorum. Saatlerce izliyorum. Hani orada bir kare çekiliyor. Gidiyorum yönetmenin yanına. Bir izleyeyim. Tekrar alalım falan. Çok titizim işte o konu. İşim konusunda çok titizim.
1: Çok güzel. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bu 2027 yılındaki cover.
2: Sana söyleyeceğim yayından sonra.
1: Bu kesin, senin
2: ama
1: kafanda kesinleştirdiğin bir şey mi?
2: Şu an kesin ya. Daha almadım bile şarkıyı bu arada yani.
1: Sen kafanda onu
2: şekillendirdin. Ben kafamda sadece Habil'le konuşup onun da onayını aldığım bir şey.
1: Ha, çok güzel. Habil onay verdiyse zaten.
2: O benim için çok kıymetli. Çok inanıyorum ona.
1: Mutlaka güzel. Etrafında böyle gerçekten.
2: 5 kişiye geçmez.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Eler misin?
2: Çok elerim. Bak inanılmaz kalabalık bir çevrem var benim. Hı-hı. İnanılmaz yani çevre deyince de ben. Hı-hı. Ama hiç gerek yok.
1: Sen insanlara ilk tanıştığında 10 puan verip notunu düşürenlerden misin? Yoksa sıfırdan başlayıp notu nereye geliyorsa oraya kadar giden bir insan mısın?
2: Ben mesela birini ilk tanıdığımda ilk hissim neyse o intibada kalırım. Seversem severim. Sevmezsem de sonradan bana kendini sevdirmeye çalışsa da ilk baştaki düşüncem geri dönüyor sevmediğim kısım. Bir şeyini görüyorum yani. Hislerime güvenirim bu konuda.
1: Ay çok güzel. Bu da güzel bir şey. Şimdi kelimeler, aklına ilk gelen şeyleri merak ediyoruz. Hemen şöyle.
2: Bunu bilmiyordum.
1: Dur, kelime vereceğim. Aklına ilk gelen. Keman.
2: Keman, yaşamım.
1: Yaşamın. Aşk.
2: Olsa da güzel olur yani. Olsa da olur, olmasa da olur şu an.
1: Gece.
2: En sevdiğim.
1: Güzel. Duygusal bir insan mısın?
2: Çok.
1: Ciddi misin?
2: Evet.
1: Böyle çabuk ağlar mısın mesela?
2: Çok.
1: Hadi ya.
2: Ağlarken gülüyorum da ama o da değişik yani.
1: Ona inanırım canım, değişik olduğuna. Ajda.
2: Starım.
1: Ayna.
2: Kendimi gördüğüm tek yer, gerçekler.
1: Kıskançlık.
2: Ben.
1: Aa,
2: çok kıskancım.
1: Ciddi misin?
2: Evet.
1: Kimi kıskanıyorsun? Sevdiğin
2: sevgilimi
1: bir insanı mı?
2: Çok kıskanırım. En yakın arkadaşlarım benden daha yakın olmasını çok kıskanırım.
1: Hadi ya.
2: Tabii. Bensiz plan yapılamaz.
1: O zaman seninle aşk yaşayan insanın da işi bayağı bir zor yani.
2: Allah kolaylık versin. Şimdiden söylüyorum, ona göre gelin. Gardınızı alın.
1: Şimdi şu anda hadi be, tip de önemli değil demişti püf falan
2: evet
1: diye.
2: Ya. Zeki insan şimdi kaçacak yani, gördün mü? Bir tek önem verdiğim şey zekaydı bir de. Yandık.
1: Peki yalnızlık.
2: Çok güzel bir şey.
1: Güzel.
2: Evet.
1: Bavul.
2: Ben her yerdeyim.
1: Hadi ya. Kaç bavulla gidiyorsun?
2: Tek.
1: Tek mi? Hı-hı. Ciddi misin sen?
2: Çok kısa kalıyorum.
1: Ha, anladım. Olmazsa olmaz kesinlikle götürdüğün bir şey nedir?
2: Keman.
1: Götürme de göreyim. Cesaret.
2: Cesaret. Hı. Bir insanın hayatta olması gereken çok önemli bir şey.
1: Çocukluk.
2: Masumiyet.
1: Masumiyet. Ay o da çok güzel ya. Radyo Sputnik.
2: Ay bayıldım. Bayıldım, tekrar geleceğim. Vallahi tekrar geleceğim.
1: Bekliyoruz.
2: Bir şey söyleyeyim, o videolarınız falan ne güzel bir ekip, ne güzel bir çalışma. Ay, yapay zekalar. Çok beğendim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Emeklerinize sağlık. Sağ gerçekten çok teşekkür
1: sağ
2: ediyorum.
1: Sağ ol. Bütün ekip arkadaşlarımla birlikte bir şey gerçekten olacaksa güzel olsun. Çünkü dediğim gibi biz burada yaşadığımız her an bizim için bir anı olarak kalıyor. Daha sonrasında onlar sosyal medyada paylaşılıyor falan ama önemli olan başta senin bundan mutluluk duyman, hoşuna gitmesi, bizim de aynı şekilde. Ve unutmak.
2: Unutmak bazen iyi.
1: Bazen iyi diyorsun.
2: Bazen iyi, bazen reset atmak lazım.
1: Vaktimizin sonuna geldik sevgili Nil. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben çok teşekkür ediyorum sana ve tüm ekip arkadaşlarımıza. Gerçekten zaman nasıl geçtiğini anlamadım.
1: Biz de öyle.
2: Çok keyifliydi her şey.
1: İyi ki varsın.
2: Siz de iyi ki varsınız.
1: Biz bir an önce inşallah Harbiye hayalinin 2028 biraz geç, biraz daha erken olursa güzel olur
2: i̇nşallah.
1: Bence.
2: İnşallah. Ben biraz geç söyledim ki erken olursa sürpriz olsun diye.
1: İnşallah.
2: Ama en önde olacağına söz veriyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben
1: sağ ol.
2: Çok teşekkür
1: İyi ki varsın.
2: Ediyorum.
1: Hanımlar beyler, veda vakti geldi. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Güzeller güzeli sevgili Nil Karataş'la birlikte veda ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
1: Ortaya çıkan ilişkiler ağına baktığımızda fon krizinde akrabalık ilişkileri, siyasi ilişkiler ortaya çıkmaya başladı. İşte ailesel boyutuyla birlikte bir suç örgütünü ele alan önde gelen Hollywood filmlerinden bir tanesiydi Baba. Bu film bir suç organizasyonunun nasıl otellere, gayrimenkullere, şirketlere, fabrikalara, tesislere çöktüğünü gözler önüne seren bir filmdi. Bütün bunlar rakip ailelerle de sürdürülen bir mücadeleyi anlatıyordu film ve işte bu şarkıda da daha alçak sesle konuş, kimse duymasın. Aşkımızı sen ve ben yaşayacağız. Kimse gerçeği bilmiyor, bizi izleyen gökyüzü bile, diyor şarkının sözleri.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan, yine bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Başkent gündeminin siyaset ve ekonomideki sıcak başlıklarının yanı sıra dış politikadaki gelişmeleri de ekonomik yansımalarıyla bu programımızda yorumlamaya, değerlendirmeye çalışıyoruz. Öncelikle gündemdeki sıcak bir iki başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından da stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Onunla bu programı sürdüreceğiz. Sabah saatlerinde, saat 05 civarlarında Türkiye'nin en önemli haber kanallarından Halk TV'ye el konuldu. Polis ve bürokratik görevlilerin birlikte gerçekleştirdiği operasyonla Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu ve çeşitli tanık iddialarına, gizli tanık iddialarına dayanan soruşturma çerçevesi İstanbul Cumhuriyet kara para aklama, ihale usulsüzlükleri, rüşvet ve benzeri neredeyse ezberlediğimiz suçlamalarla Halk TV'nin yönetimine kayyum atandığını duyurdu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yöneticileri de Halk TV'yi ziyaret ettiler ve yayın kesildi, ekran karardı. Yüzün üzerinde medya emekçisi bu tablodan olumsuz etkilenecek muhtemelen. Önümüzdeki süreçte neler olacağını göreceğiz. Tabii ki bu operasyon Halk TV'ye el konulması ve yayınının karartılması tam da İstanbul'da, Silivri'de devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk ve usulsüzlük davasında artık sona yaklaşılırken Ekrem İmamoğlu'nun 4 gün boyunca devam edecek savunmasıyla çakıştı. Bu konuda muhalefet lideri Özgür Özel, Halk TV'ye el konulmasının İmamoğlu'nun savunmaya başlayacağı günle aynı güne denk getirilmesini manidar bulduklarını, bu savunmanın kamuoyuna yansımasının önlenmek istendiğini, fon krizinin üstünün örtülmeye çalışıldığını iddia etti yaptığı sosyal medya paylaşımında. Pek çok siyasetçi, siyasi parti lideri, meslek örgütleri, gazeteci cemiyetleri de Halk TV'ye el konulması ve ekranın karartılmasına tepki gösteren, protesto eden açıklamalar yaptılar. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 bütçe yasa tasarısının 16 Ekim'de, yani anayasanın öngördüğü yıl sonundan 75 gün önceki sürenin bir gün öncesinde 16 Ekim'de meclise sunulacağını açıkladı. Bütçenin ayrıntıları Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacak, ancak orta vadeli programda 2027 bütçesi için öngörülen büyüklük 27,2 trilyon liraydı. Yani 2026 bütçesinden 8 trilyon lira daha fazla harcama öngörülüyordu. Diğer taraftan cari fazla da Ağustos ayında 4,1 milyar dolar aylık bazda fazla verildiği açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bunun ciddi bir başarı olduğunu söyledi. Ancak şunu vurgulamak gerekiyor, hemen hemen her ayında aylık bazda cari fazla veriyor Türkiye. Neden? Çünkü Ağustos ayı, Temmuz ayı, bu aylar enerji tüketiminin az olduğu, enerji ithalatına ödenen paranın daha düşük kaldığı da turizm gelirleri nedeniyle döviz girdilerinin arttığı aylar hemen hemen her yıl Ağustos ayında, Temmuz ayında, zaman zaman Eylül ayında Türkiye cari fazla veriyor. Ancak asıl yıllık cari açığa baktığımızda 42 milyar dolarlık bir tutar duruyor karşımızda. Bu da oldukça ciddi bir rakam. Ve tabii fon kriziyle ilgili gelişmeler de devam ediyor. Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını yaptı. Ödeme planları açıklanıyor. Diğer taraftan mal varlıklarının dondurulması süreci devam ediyor. Ancak herkes fon krizini konuşurken asıl büyük yıkım borsada yaşanıyor. 16 Eylül'den bu yana çok ciddi kayıplar, hemen hemen tüm hisseler taban yapmış vaziyette. Öyle ki günlük işlem hacmi 16 Eylül'de 262 milyar lira iken bu hafta başı itibariyle günlük işlem hacmi 81 milyar liraya kadar düştü. Neredeyse 3'te 1'e indi. Dolayısıyla işlem sayısında da ciddi düşüşler söz konusu. Operasyonlar fon kriziyle birlikte başladığından bu yana Sermaye Piyasası Kurulu'nun resmi web sitesindeki verilere göre İstanbul borsasındaki değer kaybı 5,5 trilyon liraya, yani 121 milyar dolara ulaştı. Halka açık hisselerdeki değer kaybı ise 2,2 trilyon lira, diğer deyişle 49 milyar dolar. Yani asıl büyük yıkım Borsa İstanbul'da yaşanıyor. 50 binden fazla yatırım hesabı boşaltıldı bu süre içerisinde. Yatırımcılar borsadan çekildi. Şu anda piyasa uzmanlarının yaptığı değerlendirme, borsanın ancak 2027 yılının ilk yarısında tekrar toparlanmaya başlayabileceği yönünde. Evet, bu sıcak başlıkları hemen programımızın başında sizlere aktardım. Stüdyomuzda bir konuğumuz olduğunu söyledim. Ankara stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz Sayın Ayhan Bilgen. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Kendilerini yakından tanıdığınızı tahmin ediyorum sevgili dinleyiciler. Ayhan Bilgen 3 dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Halkların Demokratik Partisi milletvekilliği yaptı. Arkasından Kars Belediye Başkanı'ydı. Ancak görevden alındı, yerine kayyum atandı. Hakkında çok sayıda soruşturma açıldı. Cezaevine girdi, çıktı. Diğer taraftan çıktıktan sonra farklı bir siyasi oluşum kurmaya yöneldi. Sessizlerin Sesi Partisi'ni, Ses Partisi'ni kurdu. Daha sonra bu parti Altın Işık Partisi ile birleşti. Ancak geçtiğimiz yıl Mart ayında, yanlış hatırlamıyorsam değil mi Sayın Bilgen? Evet. Yapılan kurultayda genel başkanlığı bıraktı. Şu anda özellikle Türkiye'de terörsüz Türkiye sürecinin ön planda olduğu siyasi ortamda Sayın Ayhan Bilgen Kürt siyasetinde, Kürt siyasi hareketinde, sivil oluşumlarda ve siyasi partilerde etkin görevler üstlenmiş. Bu konularda gerçekten söyleyecek sözü olan sayılı insanlardan bir tanesi. O yüzden süreç hızla ilerliyor. Özellikle Kuzey Irak'ta son olarak PKK kamplarını kapatmaya başladı. 4 kamp birden kapatıldı. Yakında Suriye-Irak sınırındaki Sincar kampının da kapanması bekleniyor. Dolayısıyla milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi çerçeve yasası çerçevesinde PKK'nın silahsızlandırılması, kendini lav etmesiyle ilgili süreç devam ederken bu konudaki son noktayı koyacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da Kasım ayında yapılacak. Bir anlamda Milli Güvenlik Kurulu tamam PKK silahsızlanmıştır, kendisini lav etmiştir, süreç başlayabilir dedikten sonra resmi gazetede bu karar yayınlandıktan sonra 6 ay içerisinde cezaevlerinden tahliyeler, demokratik siyaset girişimleri, Türkiye'ye dönüşler ve üst yönetim dışındaki diğer PKK mensuplarının toplumla entegrasyonu süreçleri başlayacak. Tabii bunun için de savcılıklara, birimlere, ilgili birimlere başvurular gerekiyor. Sayın Ayhan Bilgen, süreç bu şekilde ilerliyor. Terörsüz Türkiye herkesin aslında bir anlamda özlemle beklediği bir süreçti. Çünkü Türkiye 40 yılı aşkın bir süre terörle çok ciddi ekonomik ve insani kayıplara uğradı. Şimdi yeni bir umut doğdu. 2009'da bir açılım süreci vardı. Kürt açılımı, Roman açılımı, Alevi açılımı, Ermeni açılımı. Ancak o süreçlerin hiçbirisinden bir sonuç çıkmadı. Arkasından 2015'te yine demokratik açılım süreci, akil insanlar heyetleri, Dolmabahçe mutabakatı derken son anda Sayın Erdoğan süreci rafa kaldırdığını açıkladı. Şimdi Türkiye yeni bir aşamaya geçti. Sizin iki gün önce, yanlış hatırlamıyorsam, sosyal medya hesabınızdan bir paylaşımınız oldu. Orada şöyle diyorsunuz: tüm siyasi partilerde, sivil platformlarda adanmışlar ile dadanmışlar arası mücadele kaçınılmaz hale geldi. Yağma için yaşayanlarla toplumsal kaygı taşıyanlar ayrışacak. Şimdi buradan ben iki anlam çıkartabiliriz diyorum. Birincisi, belki bu fon kriziyle ilgili bir boyut var. Ama diğer taraftan da bu sürecin yürütülmesiyle ilgili bir takım tartışmalar var. İşte acaba DEM Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Abdullah Öcalan'ın statüsü ne olacak? Burada bu siyasi çözüm sürecinden nemalanmak isteyenler de var mı? Dadanmışlarla bunları mı kastediyorsunuz? Hani bu sürece dadanan birileri de mi var? Buradan bir takım beklentileri olan. Bunu biraz açabilir misiniz bize?
2: Evet, yani parti ayrımı yapmaksızın ben herkesin kendisine uyarlamasından yanayım bu konuları. Yoksa hani siyasette şu kolay bir tarzdır. İşte herkes karşısındakini suçlar, onun bir sürü olumsuz işte çürüme, yozlaşma boyutundaki uygulamalarını, pratiğini teşhir eder ve kendininkini böylece alının altına süpürmüş olur. Ama siyasetin rolü, işlevi sorun çözmektir. Yani toplumun talepleri vardır, sorunları vardır. Bu sorunları çözmek, taleplerini karşılama konusunda siyaset bir öncü rol, kolaylaştırıcılık, bir moderasyon işidir esas itibariyle. Ama Türkiye'de bir süredir, bu bir sürenin hani sınırını nereye koymalı bilmiyorum, çok keskin bir tarih ya da bir parti, bir lider yerine çıtayı koymayı doğru bulmuyorum. Yani çok eski dönemlerde de bir takım yolsuzluklar var ama bir süredir siyasetin kendisi yapısal olarak sanki kişisel kariyer, işte şahsi hızlı zengin olma, ranta kolay ulaşma aracına dönüşmüş durumda. Toplumsal kaygılar, yani ideolojik tartışmalar, politik perspektifle ilgili arayışlar bir tık geriye gitmiş gibi. Bu bütün siyasi alanı kuşatmış gibi. Yani işte milliyetçiler arasında da, muhafazakar siyaset içinde de, sol siyaset, sosyal demokrat siyaset, işte Kürt, Türk, Alevi, Sünni ayırmaksızın her taraf böyle bir yol ayrımında gibi gözüküyor. Yani bir tarafta toplumsal sorunlarla ilgili siyaset yapma arzusu, diğer tarafta da kendisi için siyaseti kullanma, sloganları, söylemleri araçsallaştırma boyutu olduğunu düşünüyorum. Ben HDP'den ayrılırken bir tersine Türkiye'lileşme tabiri kullanmıştım. O
1: evet,
2: zaman
1: çok tartışılmıştı, evet, o tabiriniz.
2: Orada tabii hani şöyle algılandı bazılarınca, sanki işte Türkiye'lileşme ve Türkiye'lileşme karşıtlığı gibi. Hayır, ben Türkiye'lileşme konusunun bir yanlış algı ve yanlış uygulamasına dikkat çekmeye çalışmıştım. Sonuçta Kürt siyasetinin kendine özgü bagajları, handikapları var, yumurta küfesi var, sırtında işte çatışmalı bir süreç var. Ama özellikle 2014 döneminde, 14-15 döneminde HDP'nin kurulmasıyla birlikte Türkiye toplumunun hassasiyetlerini gözetme anlamında bir Türkiye'lileşme arayışı vardı. Yani Türkiye'nin işte diğer toplumsal kesimlerinin sorunları, yoksulluk, işte Alevilerin sorunu, inanç, yaşama biçimi, neyse, her kesimin sorunlarını Kürt siyasetinin de kendi sorunu gibi görüp onlar için de söz üretmesi, onlar için de çözüm üretmesi, kafa yorması, gündem oluşturması Türkiye'lileşmeydi. Ama benim tersine Türkiye'lileşme dediğimde Türk siyasetindeki çürüme, yozlaşmayı da Kürt siyasetinin kendi içine alması, yani Türkiye'deki kötülüklere benzemek, Türkiye'deki yanlışlıklara, çürümeye benzemek. Hı. Türkiye toplumunun hassasiyetlerini değil, Türkiye siyasetindeki kötü örnekleri kendi içinde barındırmaya başlamak anlamında bir tersine Türkiye'lileşme demiştim. Şimdi tabii HDP örneğini şunun için verdim. Yani ideolojik hareketler, hele arkanızda bir Kürt sorunu gibi devasa köklü bir sorun varsa, yozlaşma, çürüme çok tali bir tartışma oluyor. Yani daha can yakıcı bir sorunla doğrudan boğuşuyorsunuz. Türkiye'de çürüme daha çok merkez siyasette olur. İdeolojik partiler bu konuda görece korunaklıdır. Farklı referanslarla, belki işte daha muhafazakar olduğunuz için uzak durursunuz, daha milliyetçi ideolojik duruşunuz ya da işte daha sol sosyalist duruşunuz. Dolayısıyla merkez siyasetin o rantı yönetme, rantın içerisinde çürüme potansiyelinden bir miktar uzak kalırsınız. Ama Türkiye'de artık uçlar kutuplaşma işte dahil olmak üzere söylüyorum. Yani merkez kitle değil, kenarlar da çeperdekiler de bu çürümeden payına düşeni alıyor ve yani yozlaştıkça kutuplaşıyoruz. Kutuplaştıkça yozlaşmayı alının altına süpürüyoruz. Çünkü kutuplaşma yüzleşmeyi engelliyor. Kavga, gerilim ortamında hani ya çalınan paranın bilmem işte haksız biçimde kazanılanların işte ihale takipçiliğinin, komisyonculuğun lafı mı olur yani diğer sorun alanları varken, tabii, gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında kimlik siyaseti çürümeyi örtüyor.

0: yönetimlerin bir sosyal demokrat perspektifle sosyal belediyecilik ekseninde yapılmasıdır. Şimdi insanların rozetleri değişiyor ama belediyede bir şey değişmiyor. Evet. Tabela değişiyor, belediyecilik anlayışında bir şey değişmiyor. Yine taşeron üzerinden, şirketler üzerinden belediyecilik yapılıyor falan, bir sürü şey. İşte özel kalem harcamaları, işte ağırlama karşılama giderleri gibi suistimale çok açık belediyeciliğin o boyutlarının hepsi ne yazık ki, yani tabii bütün belediye başkanlarını itham etmek haksızlık olur ama çok yaygın biçimde, yani bir biçimde siyaseti çürütüyor. Çok uzatmayayım, hani sonuçta ben hani ciddi biçimde aslında siyasette artık eski ideolojik tartışmalardan önce şunu tartışmamız gerektiği kanaatindeyim. Öncelik toplum mu, kamu mu, toplumsal yarar mı, yoksa bizim şahsi ikbal, menfaat, işte kariyer planlamamız mı? Sonra dönüp eğer toplumsa, toplum için önerilerimizi tartışmak anlamlı. Ama daha baştan biz yan yana gözüktüğümüz insanlar, aynı partide, aynı safta duruyor gibi gözüktüğümüz insanlar başka niyetlerle siyaset yapıyorsa, aynı sloganları atmamız, aynı bayrağın altında durmamız, aynı işte neyse çatıda siyaset yapıyor olmamız çok bir şey ifade etmiyor bence.
1: Anladım. Yani adanmışlarla dadanmışlar arasındaki ayrışma keskinleşecek ifadenizden şunu anlıyoruz. Demek ki, daha doğrusu şunu ifade etmek istiyorsunuz. Aynı siyasi parti içerisinde artık bu tip ayrışmalar başladı. Artık siyasi çizgi, şu bu falan, bunlar belirsizleşiyor. Evet. Neredeyse siyaset kişisel zenginleşme, servet yapma aracı haline geliyor. Bu neredeyse bütün siyasete sirayet etmiş durumda.
0: Çok küçücük sadece şu bir karşılaştırmayı yapayım. Hani bütün partiler tehdit altında dedim ama hala mesela DEM Partisi bunu kendi iç denetim sistemleriyle daha sessiz sedasız yapıyor. İşte bakıyorsunuz bir belediye başkanı parti tarafından işte görevden el çektirilmiş ve işte partiden ya istifa etmiş ya disipline sevk edilmiş, partiden uzaklaştırılmış. MHP hakeza böyle yapıyor. İşte hatırlayalım, yani işte birkaç milletvekilinin altın sınırdan, gümrükten dokunulmazlığı kullanarak altın geçirdikleriyle ilgili haberler çıkar çıkmaz işte MHP Genel Başkanı onları bir şekilde partiden uzaklaştırdı. Yani bunları bu tip partiler belki daha hani farklı yöntemle yapıyorlar. Ama iki merkez partisi, yani CHP ve Adalet Kalkınma Partisi'nde bence bu çok daha travmatik bir sonuç doğurdu. İşte CHP'deki neredeyse ayrılma, butlan falan tartışmasının temelinde, kurultay tartışması, şimdi belediyelerle ilgili tartışmanın temelinde bu akçeli işler, mali işler, siyasetin şeffaflığı, finansmanın şeffaflığı gibi konular var. Diğer tarafta da işte yani eski bakanlar, bakan yardımcısı bugün tutuklandı galiba. Yani dolayısıyla burada işte gazeteciler var cezaevinde örneğin. Yani bu işlerden dolayı çürüme, yozlaşma dolayısıyla iktidara yakın gazeteciler var. Yani bu sendikaları, spor dünyasını, sanat dünyasını her tarafı kuşatıyor. Siyaset eğer bu ayıklanmayı, bu arınmayı başarırsa bence diğer alanlarda da temiz toplum, temiz sanat, temiz spor hepsi mümkün olacak. Yoksa yani hani bu işi hepimiz hep birlikte o çürümeden payımıza düşeni alacağız.
1: Evet.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi terörsüz Türkiye konumuzun başlığı dedik. Sayın Bahçeli dün grup konuşmasında bir kez daha süreçten taviz verilmeyeceğini, sonuna kadar gidileceğini söyledi. Aslında bu süreci en fazla sahiplenen, hatta kendisi zaten gündeme getirmişti. Abdullah Öcalan'a statü verilmesini, mutlaka bu sürecin başarıya ulaşmasını ısrarla takip eden isim. Şimdi siz bölgeyi de yakından biliyorsunuz, ziyaretleriniz oluyordu, temaslarımız oluyordur. Programın başında vurguladım. Türkiye daha önce birkaç kez bu yolu denedi. İşte 2009'da denedi, 2015'te denedi. Açılım süreci, demokratik çözüm süreci ve şimdi terörsüz Türkiye süreci. Bunun oradaki karşılığı nedir? Bu defa insanlar, ya Erdoğan ve meclis bu işi yapacak, gerçekten artık terör bitiyor, biz de en azından çocuklarımız, torunlarımız daha mutlu, müreffeh bir Türkiye'de yaşayabilecek düşüncesine ikna oldular mı? Yoksa hala bir köşesinde insanların zihni...

0: ya Erdoğan son anda yine 2015'te yaptığı gibi bu işten vazgeçerse, siyasi neması olmadığını fark edip veya toplumda farklı kesimlerde bir tepki olduğunu görüp bu işi yarı yolda bırakır mı gibi bir düşünce var mı?
1: Yani ben yaygın kitlenin temkinli, iyimser olduğunu düşünenlerdenim. Evet, bir endişe var ama tamamen karamsar ve bu iş asla olmaz modu da yok. Çünkü hepimiz olmasını istiyoruz. Yani tabii, yöntemlerimiz farklı olabilir. İşte komisyona bazı partiler girmediler ya da işte Öcalan'a giderken bazıları gitmek istemediler gibi gibi bir sürü farklı yöntem tartışmaları var. Bazıları bu işi biz klasik güvenlik politikasıyla çözerdik zaten diyorlar. Yani diyaloğa gerek yok, konuşmaya gerek yok diyorlar. Bazıları işte anayasa demokratikleşme ile ilgili bir ihtiyacımız yok diyor. Herkesin bu anlamda durduğu yer farklı olsa da sonunda hepimiz kan ve gözyaşı bitsin istiyoruz ve bu ülkenin hem insan gücü potansiyeli hem mali kaynakları, yani yılları yeniden tekrar burada heder olmasın diyoruz. Şimdi tabii bazen şablonlar hani bizi yanıltabiliyor. Şunun için söylüyorum, siz Bahçeli'nin öncülüğünü söylediniz. Ben gazetecilik yapıyordum. Bu bahsettiğiniz önceki süreçlerin 2009'lu yıllardı galiba. Belki yılı karıştırıyor olabilirim. 1-2 yıllık bir şey olabilir ama Mehmet Ağar'ın Düzova'da siyaset cümlesini kurduğunda böyle Diyarbakır ve çevresindeki yaklaşık 8-9 şehri dolaştım, çay ocaklarında falan, biliyorsunuz oralarda siyaset evet, daha hareketli, canlıdır. Ya çok yüksek bir olumlama ve beklenti vardı şimdi. Mehmet Ağar ismi hani bir korku, tepki, öfke konusu olması gerekirken ya Kürtler tam tersine bunu bir fırsat olur okuyorlar. Şöyle okuyorlar. Yani Mehmet Ağar bu konuda bir şey yapıyorsa demek ki devlet yapıyordur. Yani bu bir sadece oy için ya da işte daha geçici bir şey değildir. Daha kalıcı bir hesap vardır diye düşünüyorlar. Şimdi Bahçeli ile başlamış olmasını ben olumlu karşılayanlardanım. 2011-14 arasındaki son girişim, işte o Şubat 2014'te buzdolabına kaldırılan Dolmabahçe süreciyle askıya alınan sürecin yani iki aktörü vardı. Birisi işte o zamanki BDP, diğeri de Adalet Kalkınma Partisi. Ve bu CHP ile MHP'nin dışında kaldığı bir fotoğraftı. O zaman dört parti grubu vardı mecliste. Yani adeta hani sol ulusalcı çizgiyle sağ milliyetçi çizgi denklemin dışında, işte daha işte muhafazakar bir siyasetle Kürtler de İşte görüşüyorlar ve sorunu çözmeye çalışıyorlar gibiydi. Şimdi bu tabii hem o zamanki CHP'nin eleştirisi, esas itibariyle bu iş meclis merkezli olsun yönündeydi. MHP'de daha ilkesel olarak karşı çıkıyordu ve hani belki de güvenlik politikaları eksenine baktığı için o süreci desteklemedi. Bugün destek daha fazla, siyasetteki işte 467 milletvekilinin yasa için destek vermiş olması bir psikolojik eşiğin aşıldığını gösteriyor. Ya ben öncekinden daha kararlı görüyorum. Yani tarafları öyle görüyorum. Yani uluslararası konjonktürde sanki Orta Doğu'daki gelişmelerde bu sorunu çözmeye bizi hem mecbur ediyor hem mümkün kılıyor. Mecbur ediyor çünkü İsrail politikaları ile ilgili açık bir kaygı taşınıyor. Türkiye'de bu kaygıyı taşıyanlardan. Dolayısıyla bölgede sorunların yani yeni çatışmalara fırsat vermeyecek biçimde çözülmesi, işte Kürt Silahlı Hareketi'nin yeniden bölge ülkelerine karşı bir risk tehdit oluşturmaması, Türkiye için oluşturmaması, hatta İran için oluşturmaması gibi kaygılar ve beklentiler var. Ya bütün bunlar aslında ekonomi de sizin işaret ettiğiniz gibi, işte yani enerji güvenliği, enerji yolları, işte tedarik zincirleri, bütün bunlar istikrarlı bir coğrafyayı gerektiriyor. Hiç şüphesiz bu da siyasal sistemlerin, siyasal rejimlerin de daha demokratikleşmesi, kucaklayıcı olması, kuşatıcı olması, kimsenin ayrımcılığa uğramaması, dışlanmaması, yok sayılmaması gibi bir demokratik dönüşümü gerektiriyor bölgesel düzeyde. Ya bunun farkında olan bir pozisyondayız diye düşünüyorum ben. Toplum zaten bence başından beri siyasetten daha ileride bir yerde duruyordu. Toplumun beklentisi, olgunluğu, canı yananlar dahil, bunu şehit aileleri içinde, Kürt anaları içinde aynı şeyi düşünüyorum. Yani canı yanan bence burada daha yapıcı, daha pozitif bakıyor. Çünkü sorunun üzerinden, sorunun devamında bir faydası yok onun. Sorunun devamını isteyen ya da sorunun yani yönetilmesi, çözülmesi değil, yönetilmesini tercih edenler ancak siyaset içinde çıkabilir. Yani siyasetçi evet. bir sorun alanının üzerinde tepinerek kendine siyasal alan açabilir ama vatandaş, sokaktaki insan bundan nasıl bir fayda elde edebilir ki? Yani bu sorun ne kadar erken çözülürse hem can kaybımız hem ekonomiyle ilgili kayıplarımız en aza inecektir. İnsanca yaşamanın koşulları oluşacaktır. Ben bu sefer daha yakınız diye düşünüyorum. Yani çok teknik ayrıntısına boğmak istemiyorum ama önümüzdeki günlerdeki yani belki yani sürecin de artık hani kopma ihtimalinin azaldığını, öyle ya da böyle belki bir takım gecikmelerle ama bir takvim sınırımız da var bence. Çünkü önümüzde bir seçim var. Seçim evet. atmosferine varmadan bu işin yani büyük oranda
0: ilk evet. nemaları ortaya evet. çıkmış olmalı evet. değil mi? Yani evet. Milli Güvenlik Kurulu Kasım ayında toplanacak. İşte PKK kamplardan çekilişini hızlandırdı. Şimdi önümüzdeki süreçte bu 6 aylık cezaevlerinin boşaltılması, eğer Milli Güvenlik Kurulu Kasım ayında bu yönde resmi gazetede bu yayınlanırsa, cezaevlerinin boşaltılması, dağdan gelenlerin, kamplardan gelenlerin işte cezaevlenmesi, siyasi ve toplumsal entegrasyon süreçleri başlayacak ki bu da 6 aylık bir süreç. Ama burada şöyle bir tablo var, işte bu süreç işliyor, silahsızlanma ve lağvetme süreci, ama asıl mecliste kabul edilen o raporda bir de yedinci madde vardı, meşhur yedinci madde, demokratikleşme, hukuk devleti, özgürlüklerin, demokratik siyasetin geliştirilmesi, bununla ilgili hukuki güvencelerin, ifade ve düşünce özgürlüğünün genişletilmesi gibi. Bu bir sonraki aşama denildi, ancak şu ana kadarki icraatlar bu konuda pek umut vermiyor. Yani silahsızlanma ve diğer boyutta olumlu gelişmeler görülse de, işte en son Osman Kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar önceki gün bir kez daha alt mahkeme tarafından reddedildi. O zaman eğer bu bir demokratik siyaset, Türkiye'nin toplumsal barışı yakalaması aşamasına gidecekse, bu adımların atılmasında anlaşıldığı kadarıyla iktidarın bir çekincesi var. Aksine muhalefeti bu şekilde baskı altında tutmayı tercih ediyor veya yargı en azından bu yönde adımlar atıyor. Peki böyle bir tabloda işte Abdullah Öcalan'a statü verilmesi veya Selahattin Demirtaş mesela bu süreçten yararlanmak için başvuracak mı? Yoksa bir sürü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var, onun içinde tahliyesi yönünde. Figen Yüksekdağ'la ilgili kararlar var. Pek çok HDP'li siyasetçi için benzer süreçler söz konusu. Bu gerçekten oraya da yansıyacak mı, serbest kalacak mı bu siyasetçilerde?
1: Yani tabii Kürt siyasetçilerle belki Kavala dosyasını hani ayrı değerlendirmek, tabii ki genel iklim olarak yani birbirinden etkileniyor.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı kararlarına yaklaşım evet. olarak.
1: Yani ahim kararları üzerinden mi ilerlenecek? Hani orada bir tartışma olduğu için söylüyorum. Yoksa işte iç hukuk yolları üzerinden mi gidilecek? Yani Demirtaş dosyası, Figen Yüksekdağ dosyası aslında istinafta, benim de yargılandığım dosya. İşte tutuksuz yargılananlar var benim gibi, 10 civarında isim en başta. Ben 9 ay yetmiştim ikinci yatışımda, öncekinde de öyleydi. İşte hiç tutuklanmadan yargılananlar da var. Benim gibi böyle hani bir süre yatıp çıkanlar var. Daha sonra ilk derece mahkemesinin kararıyla işte tutuksuz yargılanmaya başlanan isimler de oldu. Hala tutuklular da var. Bölge İdare Mahkemesi'nde, İstinaf Mahkemesi'ndeki sürecin yani bir biçimde tutuklulukları tamamen bitirme ihtimali olabilir. Yani istinaf sonuçta, yani işte artık delillerin karartılması ihtimali yok. Başka tedbirlerle de yurt dışına kaçma falan gibi gerekçeler de engellenebilir. Ve dolayısıyla yani yargılama süreci bir kere bundan sonrasında her an tutukluluk bitirilerek farklı bir zemine taşabilir. Yani ahim sürecine ihtiyaç bile kalmadan hani çözülebilir, eğer bu irade, bu tercih ortaya çıkarsa. Yani o daha kolay olacağı için söylüyorum, çünkü ahim üzerinden başka bir tartışma yürüdüğü için söylüyorum. Yani onun dışında genel olarak demokratikleşme ile silah bırakma arasındaki ilişkide belki birazcık hani şey olacak ama bir karikatürize ederek bir çerçeve çizmek isterim. Bu süreçleri dünyada bazı ülkeler işte daha demokratikleşme eksenli yürütüyorlar. Örneğin işte Güney Asya ülkelerinde, kimi Latin Amerika ülkelerinde ya oy verme hakkı yok. Örneğin mesela diyelim ki bir topluluk, genel ülke içerisinde bir topluluğun seçime girme, parti kurma, oy kullanma hakkı yok. Orada silahlı mücadele var ve yani o hakkı tanıdıklarında silahlı mücadele bitiyor. Böyle örnekler var. Hani teknik şeye boğmamak için girmiyorum fazla şeyin ayrıntısına. Bazı ülkelerde işte yani konu İrlanda gibi, işte İspanya gibi ülkelerde taraflar üzerinden yürüyor. Bazılarında daha sadece toplumsal zeminden yürüyor. Ama bizde yöntem olarak geçmişte tabii 8 ya da 9 deneme var Özal'dan bu yana. Yani siz son 2-3 tanesini bu iktidar dönemindekileri söylediniz. O 8-9 denemenin bazıları hiç başlarken kaldı. Bazıları biraz temas kuruldu, yarıda kaldı falan. Fakat şöyle bir kaba yöntem tasnifi yapıldı. Ya önce silahlar bırakılsın, sonra demokratikleşme mi? Önce demokratikleşme olursa zaten silahın koşulları ortadan kalkar, sorun zaten kendiliğinden güvenlik boyutuyla çözülür tezi ikinci bir tez. Hayır, ikisi eş zamanlı olsun, yani işte step by step diye hani Avrupa'daki bu yöntem tartışmalarında tarif edilen adım adım iki taraf da adım atsın, yani devlet demokratikleşme adımı atsın, işte örgüt silah bıraksın diyenler var. Şimdi bu son uygulamada benim görebildiğim kadarıyla şöyle bir tercih yapılmış: eş zamanlı da değil, demokratikleşme öncelikli de değil. Güvenlik politikası öncelikli, silah bırakılırsa demokratikleşmenin koşulları olgunlaşır anlayışı var olanı tarif ediyorum. Yani bu evet. Doğru mu, değil mi, uygun mu, hani riskleri neler, bunlar çok uzun tartışılabilir ama Öcalan'la yani yürünen bu yolda böyle bir tercih yapılmış. Şimdi dolayısıyla silah bırakma aşaması yani anayasa ve demokratikleşme aşamasından bağımsız olarak öne çekilmiş ve bu her halükarda artık hani işte 90'ların sonunda Öcalan'ın tartışmaya başladığı iki kutupluluk bitti. Artık silahlı mücadeleyle bağımsız devlet hedefine gidilemez. Dolayısıyla işte sivil toplum, üçüncü yol gibi işte kendi o farklı bir modernite teorisi üzerinden işte konfederal sistem, sonra özellik tartışmaları. Şimdi de diyor ki silah önce bırakılsın. Silah bırakıldıktan sonra zaten Kürtlerin sosyolojik gücü, toplumsal dinamizmi dönüştürür. Irak'ı da dönüştürür, Suriye'yi de, Türkiye'yi de. Hatta İran için de benzer tartışmalar yapılıyor. Öyle olunca tabii şöyle bir yere geliyoruz. Yani Demirtaş ve diğer siyasi aktörlerin silah bırakmak konusunda çok büyük katkısı olmayabilir. Örgüte söz geçirmek başka bir şey. Çünkü silahlı kadroların hiyerarşik bir yerinde durmuyor bu isimler. Ama Öcalan'ın örgüt kurucusu olarak başka bir gücü var. Bu süreç Öcalan üzerinden yürüsün. Silah bırakma tamamlandıktan sonra da demokratikleşmenin muhatabı bir örgüt değildir zaten, bir kişi değildir. Öcalan oturup Kürtler adına Kürtlerin hakları şu olsun olmasın demez, diyemez. Yani sonuçta demokrasi herkes içindir. Kürt'ü, Türk'ü de yoktur. Yani tabii. Bütün ülkede her yurttaş elbette ki yani buna işte bir partinin mensupları da dağdan gelip yani Türkiye'de bir yurttaş olarak haklarını kullanacak olanlar da herkes o tartışmaya katılır, katılabilmelidir. Biraz hani orada yöntem neyse aktörler ona göre, hani muhataplar ona göre şekilleniyor. Bu seferkinde söylüyorum bunu. Ya burada galiba hani iki eşik var. Birisi işte bu MGK kararına kadar ne silah bırakıldığı konusu kritik. İkincisi de yani yasanın uygulamaya başlayacağı MGK kararı sonrasında yani yasaya kaç kişi başvuracak? İşte rakamlar farklı tartışılıyor. İşte Avrupa'da olanlar var, cezaevlerinde olanlar var ve hala işte Irak'ta yani daha da olanlar var. Bunların yani sayısı ne kadar yüksek olursa bu süreç o kadar başarılı oldu diye sayılacak, öyle kabul edilecek ve sonrasında da işte ya muhtemelen anayasa konusu seçim sonrasına kalacak. Çünkü zaten o 6 aylık takvim, hani sizin de ifade ettiğiniz, işte diyelim ki Kasım'ın sonundaki MGK'da karar çıktı. Ya sonra muhtemelen Kürt siyaseti de bir yeniden yapılanmaya girecek. İşte parti ismi, konsepti.
0: Tabii oraya yeniden geleceğim. Evet.
1: Tabii. Ve yasadan başvuru süresi de 6 ay. Yani Aralık'ta başlasa işte Haziran'ı Mayıs sonunu
0: 2027'nin
1: buluyor. Evet, 27'nin ortalarını buluyor. Bu durumda zaten Türkiye'nin hani o 2027'nin ortalarından sonraki 5-6 ayda zaten artık seçim atmosferine girebileceği bir atmosfer. Dolayısıyla bu işin hani böyle seçime kurban gitmemesi açısından, siyaset tartışmalarına, siyasi hesaplara alet edilmemesi açısından da sanki zamanın iyi yönetilmesi gerekiyor.
0: Evet. Kısa bir ara vereceğiz biz zaman zaman programımızda izleyicilerimize. ilginç şarkılar da dinletiyoruz. Fakat bugün özel bir uygulama yapacağım. Çünkü Türk pop müziğinin ünlü bestecisi, söz yazarı Alpay'ı kaybettik bugün. Alpay, Türk pop müziğinin gerçekten kendine özgü sanatçılarından bir tanesiydi. Ankara'ya geldi. Aslında avukattı mesleği. Çorapçılık yaptı. Daha sonra müziğe atıldı. Ama Türk pop müziğinde işçi odaklı, emek odaklı iki şarkıdan birisini yazdı. Diğeri Tamirci Çırağı, Cem Karaca'nındı. Ve Alpay'ın söylediği Fabrika Kızı şarkısı da bunlardan bir tanesiydi. 1970 yılında o günün siyasi atmosferi, sosyal atmosferiyle çok popüler bir şarkı oldu. Çıkan bu 45'lik o günün koşullarında bile milyonlarca sattı. Ve Alpay son olarak da artık yaşı ilerlemişti ama Gezi olaylarında aynı çizgisini sürdürdü. Gezi olaylarından sonra da başından vurularak yaşamını yitiren Ethem Sarı Sülük için Ethem'in Sessiz Çığlığı diye bir şarkı yazdı. Bu şarkı pek gündeme gelmedi. Belki Fabrika Kızı kadar meşhur olmadı ama video klibi ve sözleri, özellikle vasiyet şiirini, bilhassa kendisinin okuması, vefatından birkaç yıl önce yaşanmıştı bu olay, Alpay'ı bir kez daha Türk pop müziğinin unutulmazları arasına soktu. Muhtemelen Cem Karaca, Barış Manço, Ertin Koray, Tanju Okan ve bir dünyada coşkuyla karşılayacaklardır. Alpay'a rahmet diliyoruz, anıyoruz ve Fabrika Kızı'nı dinliyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Alpay'ın anısına bir ayrıcalık, bir imtiyaz yaptık ve Türkçe bir parçayı sizlerle paylaştık bugüne kadar. Radyo Sputnik mikrofonlarından Alpay'ı tekrar rahmetle uğurluyoruz. Anılarımızda bıraktığı, ruhumuza, hissiyatımıza hisseden şarkılar içinde kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Konuğumuz Sayın Ayhan Bilgen, bildiğiniz gibi. Özellikle terörsüz Türkiye süreci ve olası gelişmeleri konuştuk şu ana kadar. Özellikle askeri boyut, silahlı boyut tamamlandıktan sonra asıl demokratik siyaset boyutu başlayacak dedi Sayın Bilgen. Muhtemelen takvim buna göre belirlendi. Kasım ayındaki Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak karar. Sonrasında 6 aylık başvuru dönemi başlayacak. Bakalım kaç kişi başvuracak bu çerçeve yasadan yararlanmak için. Demirtaş, Figen Yüksekdağ gibi siyasetçilerin zaten davaları istinafta. Acaba oradan bir tahliye çıkar mı? Ama onlar da başvurur mu bu yasadan yararlanmak için gibi soru işaretleri var. Ama asıl bu yasa işlemeye başladıktan sonra, Kasım Aralık gibi işlemeye başlarsa, bitimi önümüzdeki yılın yaz aylarına denk geliyor ki ondan sonra da Türkiye'nin seçim takvimi başlıyor ve 6-7 aylık normal zamanında veya bir ay erkene bile çekilse 7-8 aylık bir süre kalıyor seçime kadar. Sayın Bilgen diyor ki o süre içerisine de artık demokratikleşme yasaları, anayasa değişikliği gibi bir takım şeyler sıkıştırılamaz. Güç olur çünkü iktidarında kendine göre bir seçim takvimi var. O halde bu tarafa dönecek olursak, Halkların Demokratik Partisi, DEM Parti, kongresini yaptı. Yasal zorunluluktu o kongre. Pek bir değişiklik olmadı. Mevcut yönetim aynen tekrar seçildi. Fakat asıl bu süreç ilerlerken siyasi kulislerde deniliyor ki Mart ayında Sayın Buldan da, Pervin Buldan da bunu açıkladı. Mart ayında bir başka kongre daha yapacağız, kurultay daha yapacağız dedi. Asıl kongremiz o olacak dedi. Burada da şöyle deniyor: Abdullah Öcalan artık partinin yönetimini şekillendirecek. Yönetim kadroları buna göre belirlenecek. Belki partinin ismi, amblemi de değişecek ve demokratik siyaset konusunda yeni bir model ortaya çıkacak. Ama bu arada da DEM Parti'nin çatısı altındaki çeşitli sol sosyalist partiler var, bileşenler. Eğer Öcalan bu kadar müdahil olursa bu sürece, biz bu çatının altında olmayız dedikleri yönünde de iddialar var. Önümüzdeki kongre sürecine baktığımızda Öcalan'ın da artık dahil olacağı bu süreç sizce Kürt siyasetini nasıl şekillendirir?
1: Şimdi tabii yani kişilerden bağımsız ve öncelikle bir kere bir ortam, iklim değişiyor. Dolayısıyla bunun siyasete mutlaka yansımaları olacaktır. Ben hani şunu hep arzu ettim. Siyaset aslında silahların geriye itilmesi konusunda daha çok risk alsaydı, sorumluluk alsaydı ve keşke hani çok daha öncesinde bu konuda bir mesafe alınsaydı, ama olmadı. Ben hala Türkiye'de siyaseti çok edilgen buluyorum. Yani devlet tarafında da devlet inisiyatifi tabiri kullanılıyor. Sayın Bahçeli de kullanıyor, Sayın Uçum kullanıyor, Cumhurbaşkanı kullanıyor. Dolayısıyla burada bir siyasi iradeyle başlayan bir girişimden çok bir devlet konsepti var. Yani aslında ilginç biçimde Kürt hareketi açısından da aynı durum var. Silahlı hareket ve Öcalan'la başlayan bir şey var. Yani siyaset yine orada destek olan, kolaylaştıran ya da bazen yanlış söylemlerle zorlaştıran, işte moral bozan etki, katkı var. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nin temsilcileri de işi çok içselleştirmiş gözükmüyor. Sayın Bahçeli mesela bir cümle kuruyor. Hani toplantılar yaptılar, 9 bölge, 81 il. Yani orada belki biraz daha toplumsallaştırma çabası daha yüksekti. Ben demin en azından MHP'den daha fazla ezber bozmasını beklerdim. Yani MHP ezberi hangi tarafa doğru bozuyor? Milliyetçi camianın tepkisine rağmen, yani çok ağır eleştirilere rağmen Kürtlere mesaj veriyor. Bu bence anlamlı siyasette ezber bozan bir pozisyon almak. DEM de tersini yapmalı bence. Yani daha çok Türk kamuoyuna onların kaygılarını, endişelerini giderecek, sürece karşı olan çevreleri ikna edecek bir dil kurmalı, geliştirmeli. Ya burada hani demokrasi, insan hakları, hani sayısal çoğunluk meselesi değildir ama sonuçta bir toplumsal ikna ve uzlaşı konusudur. Yani biz yukarıdan, tepeden barış dikte etmeyeceğimize göre, bir anayasa olacaksa bir uzlaşmayla olacak. Yasalar çıkacaksa bir uzlaşma gerekecek. Yani uygulamada da mevzuatta da her halükarda uzlaşma gerekecek. Burada yani siyasetin yeniden yapılanması bir kere yani çok ciddi bir esas değişikliği gerektiriyor. O da Soğuk Savaş döneminin nasıl işte siyasi paradigmaları değiştiyse, iki kutuplu dünya ortadan kalktığında başka bir şey olduysa, tek kutupluluktan şimdi çok kutupluğa geçmeye çalışırken dünyada ekonomik modeller, rejimler, siyasal sistemler tartışılıyorsa, gayet tabii bizim payımıza düşen güvenlik olarak da baksanız, demokratikleşme olarak da baksanız, Kürt sorunuyla ilgili boyutta da ciddi bir dil değişikliği, üslup değişikliği gerekiyor. Biz hala çatışmalı dönemin diliyle siyaset yapıyoruz. Yani şimdi kavramları burada, jargonu hani ayrıntısıyla tartışmaya açmak istemiyorum. Yani provokatif, sabote edici bir dil kullanmamak açısından, ama hala eski ezberler, eski sloganlar, eski alışkanlık üzerinden bir literatür, bir işte kavramsallaştırma var. Oysa biz eğer silahları tamamen geride bıraktıysak, başka bir dil, başka semboller, başka söylemler geliştirmeyi başarmalıyız. Bu siyasetin kapasite sınavıdır. Herkes için söylüyorum. Yani bunu Türk milliyetçisi de dilini değiştirmelidir. İşte Kürtlerle ilgili iddiası, talebi olanlar da değiştirmelidir. Bu değişim konusunda ben siyaseti son derece statikocu buluyorum. Yani biraz böyle geriye çeken, öncülük eden değil, eski ezberlerin kolaycılığına sığınan bir tembellik mi, ya da işte risk alamama mı, farklı gerekçeler olabilir. Ama şu kesin ki yeni dönemde Kürt siyaseti kendi içinde çoğulculaşacak, kendi iç demokratikleşmesini yaşayacak. Çünkü artık silahın gölgesinde, silahın kontrolünde bir şey olmayacağına göre, yani Kürtlerin farklı renkleri, tonları kendini ifade edebilecek, muhtemelen işte aday belirleme süreçleri, parti yönetiminin oluşumu daha edilgen olmaktan çıkacak. Yani sorumluluğu örgüte atan, sorumluluğu Öcalan'a atan bir şey değil, halka hesap veren, yanlış bir belediye başkanı seçmişseniz halka hesabını vereceğiniz, iyi bir milletvekili belirlememişseniz halka hesabını vereceğiniz bir sürece, o anda da işleşmeye, çoğulculaşmaya doğru gidecek süreç. Burada yani Öcalan'ın rolü konusu tabii ki hani bizim dışarıdan yaptığımız yorumlarla birlikte sonuçta o partinin, o siyasetin kendi tercihleridir. Ben de Türk solunun bir kısmının ayrılacağı kanaatindeyim. Ve ama sanki Kürtleri hep böyle hani Türk solunun bazı aktörleri şeyle itham ettiler. İşte feodal olmak, işte milliyetçi olmak, ilkel milliyetçilik falan gibi kavramlar kullanıldı. Öcalan bu sefer sanki yani partiyi daha sola çekecek. Benim kişisel tahminim o yönde. Ve diyecek ki hani biz zaten Türk soluyla birlikte sol değiliz. Kendimiz soluz. Biz de soluz. Yani biz hani feodal milliyetçiyiz, Türk solu sayesinde hani bir ortalama sol değiliz, kendimiz öncü soluz gibi bir pozisyon olacağını düşünüyorum. Biraz daha iddialı bir şey daha söyleyeyim, çok hani daralan vakitte bir tartışma doğurmak istemem ama ya Cumhur İttifakı'nın sonuçta bir bileşen ana omurgası var. İşte MHP ve işte Adalet Kalkınma Partisi ve Sayın Bahçeli de son grup konuşmasında değil mi, ilginç biçimde ve tabii haklı olarak kendi partisinin yani daha güçlü olmasını da arzu ederek, yürütmede işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasamada MHP diyerek bir sinyal verdi, bir mesaj verdi. Ya her parti böyle isteyebilir, ittifakın içerisinde kendi gücü açısından yönetime talip olmadığını, yani yürütme organına ama yasama organında da güçlü olmak istediğini çok net ifade etti. Şimdi karşısındaki önceki ittifak, yani Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu 2023 seçimlerinin ittifakı dağıldı. Yani o ittifak sürdürülemedi. Zaten hani bir takım krizler de yaşamıştı, işte masadan kalkmalar falan. Şimdi bir de CHP ikiye bölündü. Şimdi burada yani muhalefetin bu parçalı halinden çıkış konusunda nasıl ittifaklar gelişecek? Bence Kürt siyasetinin buradaki pozisyonu belirleyici olabilir. Bazıları işte demin sanki Cumhur İttifakı'na destek vereceğini falan ifade ediyorlar. Ben onu hiç beklemiyorum. Yani o bana çok gerçekçi bir plan gibi gelmiyor. Mecliste anayasa vesaire işlerde olabilir, ya da Cumhurbaşkanı'nın
0: demokratikleşme yasalarında.
1: Tabii onlar da olabilir. İşte Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasında hani o biliyorsunuz meclisin kendini feshetmesi gerekiyor. Yani seçimin yenilenmesi diye tarif edilen. Bunlar da olabilir ama sandıkta böyle olacağını düşünmüyorum. Sandıkta daha gerçekçi gelen bana yani Dem'le CHP'nin, yani Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP'nin ittifak yapma ihtimali bana daha mümkün ve şey geliyor.
0: Yani yeni parti değil
1: yeni
0: de.
1: Yeni parti değil, evet, CHP. Ya yeni partiyi ben daha İYİ Parti ile ve daha milliyetçi partilerle ve liberal partilerle iş yapmaya daha yatkın görüyorum. Eğilimin oraya doğru gittiğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada ana muhalefet nasıl şekillenecek? Yani hani bir şimdilik en azından hani Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir isim somutlaşmadığı için hani orada yürütmeyle ilgili bir tartışmayı değil, meclis aritmetiğiyle ilgili bir tartışmayı yapabiliyoruz partiler üzerinden. Ama Cumhurbaşkanı adaylarıdır yürütmeyi belirleyecek olan. Orada hani Erdoğan'ın ismi telaffuz ediliyor ama karşıda Mansur Yavaş var mı, ortak aday mı var, ikinci tura... Ya birinci turda herkes yarışacak, ikinci turda mı hani o ittifak olacak, onu bilmiyoruz şimdilik. Ama partiler üzerinden ve meclis eksenine baktığımızda, yani daha liberal milliyetçi bir muhalefet mi olacak ana muhalefet, yoksa sosyal demokrat ve Kürtleri kapsayan, Alevileri kapsayan bir toplumsal muhalefet mi ana muhalefet olacak? Bence Türkiye'nin kaderini şekillendirecek, belirleyecek olan bu ana hatlar, yani kişilerden önce politik hatlar olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında son günlerde en çok tartışılan, hatta iddialı bir şekilde iktidara yakın yazarların, medya organlarının da öne sürdüğü DEM Parti Cumhur İttifakı yakınlaşmasının tam aksine, siz diyorsunuz ki Kürt siyaseti de bir değişim geçirmek zorunda. Öcalan DEM Parti'yi Mart'taki kongrede muhtemelen daha sola çekecek ve dolayısıyla da ana muhalefet biraz burada CHP ve DEM Parti ittifakı.
1: Evet, bunu biraz hani ironiyle birlikte şöyle de hani ifade etme ihtiyacı duyuyorum. Aslında Kürtlerin ayrı bir partiye sahip olması, biliyorsunuz, SHP'den kopuşla gerçekleşti. Başladı, SHP evet. İçerisindeki milletvekilleri o Paris konferansı sürecinde işte bir biçimde uzlaşma sürdürülemedi ve ayrı bir parti kurmaya evrildi. Sanki geri başa döneceğiz ve bu iş kurucu parti CHP kastediyorum, yeniden onun rahminde, onunla birlikte başka bir tartışmayla hani bu belki de işte kaç 30 yıl öncesine dönerek yeniden o konsepti konuşacağız diye tahmin ediyorum.
0: Evet, doğru. Bak şimdi siz söyleyince bu konu biraz daha ilginç hale geldi. O zaman rahmetli Erdal İnönü CHP Genel Başkanı olarak gerçekten Kürt siyasetçilere CHP'nin aday listelerini açmıştı. Ve ondan sonra, o kopuştan sonra Kürtler ayrı bir parti halinde sürekli temsil edildiler. Ama o dönemde de sosyal demokrat bir partinin çatısı altında çok ciddi bir siyasi güce dönüşmüştü. Yani Güneydoğu illerinde CHP çok ciddi bir oy potansiyeli yakalamıştı. Hem parti içi demokrasi açısından olumlu ve uzlaşıcı bir tablo ortaya çıkmıştı. Sonrasında da gerçekten Kürt siyaseti kendi damarını ayrı bir partide buldu ve o yolda devam
1: i̇şte
0: etti.
1: Tam orada şunu hani çok kısa ekleyeyim sizi bozmadan, insicamı. Normal bir biçimde artık biz kimlik siyasetlerini geride bırakmamız gerektiğine inanıyorsak, yani hele başkanlık sistemi gibi iki turlu olan bir sistemde mecburen iki blok, yani en azından ikinci tur için iki blok olacaksa, kimlik siyasetlerini aşacak iki merkez var. Birisi şu anda gözüken Cumhur İttifakı'nın merkezi, yani milliyetçi muhafazakar, diğeri sosyal demokrat çizgi, sol çizgidir. Ya burada hani Kürt sorununun hem başlangıcı CHP, hani ontolojik olarak CHP uygulamaları, Cumhuriyet'in ilk yılları uygulamaları ise, bugün de çözümünün aslında yani orada bir yüzleşme ve orada bir yeni belki toplumsal barış inşa etmeyle ilgili olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Konuğumuz eski HDP milletvekili, Kars Belediye Başkanı ve Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Sayın Ayhan Bilgen'di. Terörsüz Türkiye sürecini konuştuk, olası ittifakları ve programın sonlarında kendileri çok ilginç bir görüş ortaya attı. DEM Parti Cumhur İttifakı iddialarının aksine Öcalan'ın partiyi daha sola çekeceğini ve muhtemelen önümüzdeki seçimlerde, özellikle milletvekili genel seçimlerinde de sosyal demokratlarla Kürtlerin tıpkı 1980'lerin sonunda Erdal İnönü'nün gündeme getirdiği formül gibi, CHP içinde Kürt siyaseti gibi, şimdi de muhtemelen CHP ve Kürt siyasetinin sol ve sosyal demokrat bir ittifak yaparak seçime girme ihtimalini gündeme getirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldıkları ve değerli katkıları için. Bir Ankara'dan haber varın daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Doğan, pazartesi günü yine saat 15'te Radyo Sputnik mikrofonlarında sizlerin karşısında olacağım. O güne kadar hepinize hoşça kalın diyorum.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber varın tekrarını dinlediniz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Bazı insanlar vardır, ne anlatırsanız anlatın sonunda yine boş dönerler. Beklentileri yüksek ama elleri boştur. İşte o zaman halk ağzında şu deyim dile gelir: avcunu yala. Bu deyimin kökeni doğanın sessiz tanıklarından ayılara dayanıyor. Kış uykusuna yatan ayılar yiyecek bulamadıkları zaman açlıklarını bastırmak için patilerinin altını yalar. İşte halk bu gözlemi mecazlaştırarak bir şeyi umutla elde edemeyenler için şöyle der: avcunu yala. Beklendiğini bulamadın, eli boş kaldın. Günümüzde de bu deyim karşılıksız beklentiler karşısında söylenir. Deyimler sadece söz değil, gözlemin ve hayat tecrübesinin ürünüdür. Bugün avcunu yala deyiminin doğayla iç içe geçmiş kökenine uzandık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 7, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Ayazağa'da meydana gelen selde bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da geniş çaplı petrol, doğalgaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu duyurdu. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Ayazağa'da meydana gelen selde bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Araçların mahsur kaldığı kentte trafik ve toplu ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Sağanak nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün kent genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı saat 21'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanırken bazı vapur seferleri de iptal edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı merkezi 4 ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 33'ünün yakalandığını açıkladı. Soruşturmalarda FETÖ'nün finansal bağlantıları ve güncel yapılanmasına ilişkin bulguların incelendiği, bir şüphelinin yurt dışında olduğunun belirlendiği ve bir şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüğü bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla soruşturma izni verdiği bildirildi. Soruşturma kapsamında fonların denetiminde görev ve sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği iddiası inceleniyor. Dün sabah erken saatlerde düzenlenen operasyon sonrası kayyum atanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla karara tepki gösterdi. Mahiroğlu hakkındaki iddiaları reddederken Halk TV'yi geri alacaklarını söyledi.
2: Bugün Türkiye adına karanlık bir gün. Halkın haber alma hakkına siyasi saiklerle engel konuluyor. Sabah saatlerinde Halk TV'nin kapısına polis dayandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalının emekçileri içeri alınmadı. Şu an yayınlarımızı kontrol edemiyoruz. Öncelikle Halk TV bizimdir, Halk TV sizindir. Kanalımızı geri alacağız ama mutlaka alacağız. Halk TV'ye sahip çıkmak, Türkiye'deki demokrasiyi mücadelesine sahip çıkmak demektir. Ve bundan hiçbir güç bizi vazgeçirmeyecektir. İktidarı bu yanlış adımdan geri dönmeye çağırıyorum. Yapmayın, etmeyin. Türkiye bu kötülüğü hak etmiyor.
1: Dış gündemle devam edelim. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ve İran'daki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ikili ilişkiler ve uluslararası gündem hakkında görüş alışverişinde bulundu. Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın istikrar sağlayıcı bir rol oynadığını söyledi. Açıklama, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve uluslararası platformlar ...daki işbirliğinin gündemde olduğu bir dönemde geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ile ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olası anlaşmaların Avrupa ülkeleri tarafından engellenebileceğini öne sürdü. Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikan müzakere heyetinin çözüm için çaba gösterdiğini, Avrupa'nın ise krizin devam etmesinden yana bir tutum sergilediğini savundu. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da geniş çaplı petrol, doğalgaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu duyurdu. Bölgenin enerji ve maden kaynaklarına yönelik plan, ABD'nin Grönland üzerindeki stratejik ve ekonomik ilgisini yeniden gündeme taşıdı.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Diğer şehirlerimizdeki hava sıcaklıklarına baktığımızda Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Diyarbakır, Van parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 19, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 25, Trabzon 23, Diyarbakır 24, Van 17 derece.
3: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul genelinde %44'lük bir yoğunluk var. Köprülere baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde herhangi bir problem yok ama Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hafif bir şekilde yoğunluğun başlamış olduğunu belirtelim. Diğer taraftan bakım onarım çalışmaları ve trafik kazalarına baktığımızda D100 Küçükçekmece'den Hacı Şerif yönüne doğru meydana gelen trafik kazası şu anda kaldırıldı. Bölgede yoğunluk devam etmekte. Kemerburgaz'dan Selanik Bulvarı Cender arası çift yönlü olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapalı. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...15 Ekim 2026 Perşembe... ...ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz... ...kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan... ...tüm dinleyenlere günaydınlar... ...elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem... ...ve teknik masada Simge ile birlikte... ...güzel, keyifli, sağlıklı bir gün... ...dileyerek başlıyorum programa... ...saatim 07 onu gösteriyor... ...ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi... ...Türkiye ve dünya gündemine bakacağız... ...gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden... ...nedenleri ve olası sonuçlarıyla... ...sorduğumuz sorular ve bu sorulara... ...vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye... Bundan çok daha önemlisi elbette anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Ama hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radyosputniktr'deyiz ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanalını takip alır iseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky tamamında Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını çoktan telefonunuza kaydetmişsinizdir diye düşünüyorum. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: İstanbul'un dünden beri yaşadığı aslına bakılırsa işte sadece İstanbul değil çok sayıda ilimiz ki konuşacağız bunları da yağışlar sürpriz değildi bilinen ama sanki şöyle bakıyorum alınan önlemlere alınan kararlara da bakıyorum sanki bir anda olmuş sürpriz bir yağışmış gibi davranıyor özellikle kamu kurumları yetkililer karar alıcılar ya da karar vericiler öyle tanımlayabiliriz mesela şöyle bir bakacağım anlatacağım önce bir ne yaşadığımıza bakalım arkasından elbette neden biz bunları yaşıyoruz. Bunları konuşacağız. Fon soruşturmasına dair gelişmeler var. Onları da elbette programın Halk TV ile ilgili bir kayyum kararı. Ona dair de başlıklarım elbette olacak. Sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir bakıyorum. Sabah ilk gelen mesajlar Serkan Bey'den örneğin geliyor. Diyor ki her sabah bizimle beraber biliyorum. Beykoz olalı böyle yağmur görmedi. Gerçekten de öyle. 41 yıl sonra İstanbul'da rekor bir yağış gerçekleşti. Şu sıralarda Serkan Bey'in tahmin ediyorum 121 BS'de Sultan Mecidiyeköy otobüsünde olduğunu tahmin ediyorum. İyi yolculuklar, güvenli yolculuklar diliyorum size de. Sizin özelinizde elbette tüm dinleyicilerimize de özellikle toplu ulaşımda olan dinleyicilerimiz için bu geçerli. Bu arada alınan önlemler etkili olmuş gibi görünüyor biraz da trafik açısından tabii onu da söyleyeyim hazır trafik demişken. Şu dakikalarda İstanbul'da örneğin %44'lük bir trafik yoğunluğu var. Dün akşamı düşünürsek %90'lara ulaşan trafik yoğunluğunu düşünürsek hani bunun nispeten daha iyi şu andaki %44'ün nispeten daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da salı gününden itibaren başlayan o sağanak yağışlar. Mesela Beykoz dedik oradan başlayalım. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştüğünü görüyoruz. İBB'den yapılan açıklamalar var. Nasıl işte görüntüler merak eden dinleyicilerimiz için de şu an Telegram'da sevgili İrem de onu sizlerle paylaşıyor. 6937 ihbar geliyor. 8392 personelle çalışmalar devam ediyor. Müdahaleler var elbette. Yine belediye de diğer kurumlar kuruluşlar da elinden geleni yapmaya çalışıyor ama dediğimiz gibi bir anormal bir yağış. Sarıyer'de 170 kilo, Eyüp Sultan'da kilogram metrekareye, Eyüp Sultan'da 190 kilo kilogram yağış düşmüş durumda. Evet, doğru. Şu doğru. Yani 41 yıldır görülmeyen bir yağıştan bahsediyoruz ama yani enteresan bir tabloyla da karşı karşıyayız. Bu arada şunu da söyleyeyim. İstanbul'da can kayıpları da var. Maalesef iki yurttaşımızı kaybettik bu yağışlar nedeniyle. Bunu da söyleyelim, onlara da Allah'tan rahmet dileyelim elbette. Yani ağır bedeller ödüyoruz. Ağır bedeller ödüyoruz. İşte o yüzden de hani önce bir ne yaşıyoruz, ne oluyor, ne bitiyor bunu bir görelim. İşte tablo bu söylediğim gibi, ama bir yandan da neden yaşıyoruz bunu diye bir soru aklıma geliyor. Tabii ki sorgulayacağız. İstanbul Belediyesi İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ya da İstanbul Valisi nasıl bir açıklamada bulundu biliyor musunuz? Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın. Peki ben de şunu soruyorum mesela, o zorunluluk kriteri nedir? Nasıl bir kriter? Neden bunu söylüyorum? İşte işe gitmek zorunda herkes. Şu an siz de yoldasınız bir şekilde, işinize gitmek zorunda mecburiyetindesiniz. Kamu görevlilerine yönelik olarak alınan bazı kararlar var. Orada da biraz kafa karışık. Bilanço demiştim ya, onunla ilgili bir detay daha vereyim atlamadan, onu da söyleyeyim. İstanbul'da Türkiye'nin en büyük metropolünden bahsediyoruz değil mi? 1277 su baskını yaşandı dün itibariyle, dünden bugüne gelen süreç içerisinde 15 heyelan yaşandı. Tablo bu, İstanbul açısından bakıldığı zaman tablo bu. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın. Peki yani şöyle sormak istiyorum. Tabii anne babalar, veliler özellikle dünden itibaren çok zor durumdalar. Hani dedim ya, sanki bir anda olmuş bu felaket, doğal felaket. Peki öyle

durumu ne olacak? Orada görev yapan kadın çalışanlar ya da erkek çalışanlar açısından, veliler için, anne babalar için neden böyle bir karar alınmadı? Nereye bırakacaklar bu çocukları? Bu ayrı bir tartışma konusu. Dediğim gibi o zorunluluk kriterleri benim aklıma bir türlü oturmuyor. Normal hayat devam ederken nasıl oluyor da yerel yöneticiler zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın gibi bir açıklamada bulunuyorlar. Yani bir şekilde şu söyleniyor bize: kendi önlemlerinizi bir şekilde alın. Kamu kurumlarındaki yetkililer bize bunu söylüyorlar. Ama gelin bunu mesela patronlara anlatın, değil mi? Yani yağmur yağıyor ve bakın böyle izinler var, ben ne olacağım diye gidin bakalım patrona bir söyleyin bunu. Bu arada tabii unutmuyoruz, Antalya'da da benzer bir tablo var. Seralar yine büyük zarar gördü. Mahsur kalan 22 kişi vardı. Onlar kurtarıldı. Onu da hatırlatalım. Diğer iller Yalova, sadece İstanbul'dan ibaret değil elbette Türkiye, ki İstanbul'a değil mi kış gelmeden Türkiye'ye kış gelmez. Medyaya yönelik eleştirilerin başında gelir bu. Şöyle söyleyelim: Yalova, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Kocaeli'de de eğitim kurumları bir günlüğüne tatil edildi. Bu bölgelerde yaşayan dinleyicilerimiz açısından da hani dikkatli olun, ama neye karşı nasıl dikkatli olunacak ayrı bir soru işareti. Kader mi? Kader mi diye de sorduran bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani şöyle söyleyeyim, değil elbette bir ülke, yani ülke açısından, İstanbul açısından da onu söylüyorum elbette. Yaşadıklarımızdan hiç mi ders almayız, değil mi? Yaşadıklarımızdan, ortaya çıkan tablodan hiç mi ders almayız? Bakın İstanbul'da, sadece İstanbul için söylüyorum bunu, ki o görüntüler işte karşımızda. Yani her dereyi, her su yatağını maşallah betonla doldurduk. Son 50 yılın bilançosunu size söyleyeyim, sizle paylaşayım. 43 bin futbol sahası büyüklüğünde orman arazisi, sadece İstanbul için söylüyorum bunu, orman arazisi yok olmuş durumda. Yok olmuş durumda. Dedim ya, hiç mi tarihten, geçmişten ders almıyoruz? Hani hem uzak tarih, hem yakın tarih. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı il afet risk azaltma planı üzerinden birkaç satır sizle paylaşmak istiyorum. Sel, su baskını, taşkın, tehlike ve risk değerlendirmesi yapılmış. Ama görüyoruz ki ortadaki tablo, dünden beri yaşadığımız tablo, bu risk değerlendirmesi güzel yapılmış ve kağıt üzerinde kalmış benim görebildiğim kadarıyla. 1562, yıl 1562, İstanbul'daki en ölümcül sellerden bir tanesi. Nerede yaşanmış biliyor musunuz? Halkalı Deresi'nden bir sel gelerek diyor kayıtlarda, tarihi kayıtlardan size bahsediyorum. Önüne kattığı insan ve hayvanları helak etmiştir ifadesi var. Kanuni Sultan Süleyman Florya'da avdayken bir borana yakalanmış. İstanbul tarihinde ender görülen yağmurlar, Halkalı Deresi'nin taşması sonucu padişahın bulunduğu yerle birlikte hangi bölgeleri, dikkat ediniz, haberlerde de bu isimleri hatırlayacaksınız. Bugünkü haberlerden bahsediyorum. Kağıthane, Eyüp Sultan gibi bölgelerde sele neden olmuş. Yıl kaç? Yıl 1562. Dönelim daha yakın geleceğe, daha yakın döneme gelelim. Yani unutuyoruz işte 13 Aralık 2009 Cendere Deresi taşmıştı. Yine caddeler sular altında kalmıştı. Hayatını kaybeden insanlar vardı. Ağustos 2020 Işıklar Mahallesi'ndeki pek çok yer yine sular altında kalmıştı, ki bu facialarda hayatını kaybeden yurttaşlarımız da vardı, değil mi? Bunu da hatırlıyoruz. Yani hep ağır bedeller ödüyoruz dediğim, aslına bakılırsa tam olarak da bu. Gidip işte bazı mahallelerin adlarına sadece bakılsa, sadece adlarına bakılsa, Büyükdere gibi örnek veriyorum. Mesela ben Sarıyer'de yaşıyorum, oradan örnek verebilirim. Pek çok, onlarca örnek verebilirim İstanbul için. Sadece İstanbul değil, işte Karadeniz'de de biz bunu yaşıyoruz. Diğer noktalarda da, diğer bölgelerde de yaşıyoruz. İşte gerçekliğimiz bu. Sadece bu yer isimlerine bile baksak, ona göre bir planlama yapabilirdik diye düşünüyorum. Ama maalesef bununla mücadele edebiliyor muyuz? Gerçekliğimiz bu. Yani aslına bakılırsa işin gerçekliği şu: su unutmuyor, su geçtiği yolu asla unutmuyor. Ama biz unutmaya o kadar meraklıyız ki, işte depremde de aynı durum geçerli, diğer felaketlerde de aynı durum geçerli. Biz unutmaya devam ettikçe bir şekilde doğa kendisini gösteriyor, hatırlatıyor. Biz ama ne yapalım, yatalım, kulağımızın üstüne yatmaya devam edelim. Tekrar tekrar ne diyeyim, geçmiş olsun. Umarız benzer olaylar bir şekilde bir daha.

0: yaşanmaz. Devam edelim biz diğer başlıklarla. Diğer başlıklar üzerinden nedir o Halk TV, Halk TV ile ilgili o soruşturma süreci. Dün sabah sıcağı sıcağına size elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Gelen son dakika bilgilerini, Halk TV'ye bir kayyum atandı, bir polis baskını da vardı hatırlayınız. Şimdi ne oldu dünden beri? 17 kişiyle ilgili bir gözaltı kararı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kanalın sahibi, yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik bir soruşturma başlattı ve 17 kişiyle ilgili gözaltı kararı, 11 kişinin şu an itibariyle gözaltına alındığını biz öğreniyoruz. Tabii Halk TV'nin genel yayın yönetmeni Suat Toktaş canlı yayın akışının devam etmesini istedi. O sırada kanaldaki kayyum heyetiyle konuşmaları vardı ki onları da dün böyle hani yayın akarken sıcağı sıcağına dediğim gibi aktarmaya çaba göstermiştim ama ortada bir gerçeklik var. Ne demişti Suat Toktaş o görüşmede? Bizim kişisel olarak ilişkilerimiz farklı bir şeydir ama şu anda burada haksız, hukuksuz bir şey oluyor. Bunu dolayısıyla hani birlikte bir iş yaparız gibi bir şeyimiz olmaz. Bunun sizinle şahsınızla ilgisi yok. Biz yayınımıza devam etmek istiyoruz demişti ama oldu mu? Olmadı. Tablo bu. Mahiroğlu ile ilgili de, Cafer Mahiroğlu ile ilgili soruşturmanın detaylarını da sizlerle paylaştım. O el koyma kararı, kayyum kararı açıklandıktan sonra Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Dilerseniz onu bir dinleyelim kısaca, sonra devam edeceğiz.
1: Bugün Türkiye adına karanlık bir gün. Halkın haber alma hakkına siyasi saiklerle engel konuluyor. Sabah saatlerinde Halk TV'nin kapısına polis dayandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalının emekçileri içeri alınmadı. Şu an yayınlarımızı kontrol edemiyoruz. Öncelikle Halk TV bizimdir, Halk TV sizindir. Kanalımızı geri alacağız ama mutlaka alacağız. Halk TV'ye sahip çıkmak, Türkiye'deki demokrasiyi mücadelesine sahip çıkmak demektir. Ve bundan hiçbir güç bizi vazgeçirmeyecektir. İktidarı bu yanlış adımdan geri dönmeye çağırıyorum. Yapmayın, etmeyin. Türkiye bu kötülüğü hak etmiyor.
0: Bu arada şunu da anlatmak, aktarmak gerekiyor elbette. O boyutuyla çok konuşulmuyor, çok o konunun üzerinde durulmuyor ama Cafer Mahiroğlu, Halk TV'nin yayın yönetmeninden bahsediyoruz değil mi? Şöyle kısaca neyle suçlanıyor? Nasıl bir suçlamayla karşı karşıya? Dilerseniz biraz da onu aktarayım size. 1966 doğumlu Cafer Mahiroğlu. Şöyle söyleyeyim, soyadını daha önce değiştirmişti. Özdemir'di soyadı. 1989 yılında bir mahkeme kararıyla mahkemeye başvuruyor ve soyadını Mahiroğlu olarak değiştiriyor. 18 yaşında İngiltere'ye gidiyor. Orada işlerini sürdürüyor. Ağırlıklı olarak yurt dışına da çalışan, yurt dışında yatırım yapan bir iş insanı. Uluslararası tekstilde özellikle faaliyet gösteriyor. 2007 yılında mesela bir İngiliz giyim şirketi Select'i satın alıyor ve iş dünyasında adını daha çok duyurmaya başlıyor. 2019 yılında Halk TV'yi eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan satın aldı ve o zaman aslında hani Türkiye o ismi, yani Cafer Mahiroğlu ismini o zaman tanıdı. İddialar vardı, şöyle iddialar: satış bedelinin 2 milyon dolar ve 3,5 milyon liralık borcun üstlenilmesi olarak gösterilmişti ama bunlar tabii hani ticarette nedir ne değildir, bunlar doğrulanmayan bilgiler ama o zaman konuşulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması dikkat çekici Mahiroğlu ile ilgili: ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla daha doğrusu kendisi hakkında bir soruşturma yürütülüyor. Ne deniyor başka savcılığın açıklamasında? İzmir Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak işte bir araç bakım onarım hizmetleri şirketinin kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat temin ettiği yönünde de bir bulgusu olduğunu söylüyor. Hangi kurum? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Hani bunu da hatırlatalım. Açıklamada yine mali suçlar, yani MASAK'ın verilerine göre Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar lira olduğu yine dediğim gibi savcılığın açıklamasında yer alan ayrıntılar, şahsi banka hesapları ile ilgili de detaylar yine orada yer alıyor. Tabii CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar döneminde de kendisiyle ilgili çok sayıda dava ve soruşturma da açılmıştı. Mesela İmamoğlu'nun tutuklu olduğu İBB davası, o iddianamede sanık sıfatıyla yer alıyordu. Rüşvet vermek iddiasıyla suçlanıyordu Mahiroğlu. Sarıyer'deki villasına kaçak kat ya da ek alanlar yaptırdığı gibi iddialar da vardı ve 2025 yılında Cafer Mahiroğlu ile ilgili olarak o Aziz İhsan Aktaş'la bağlantılı bir soruşturmada kendisiyle ilgili bir yakalama kararı da çıkartılmıştı. İşte o dönemden beri de yurt dışında yaşıyor Cafer Mahiroğlu. Hani suçlamalar da ne? Onu da görelim, onun üzerinden de tabii konuşalım istediğim için bu detayları, bu ayrıntıları aktardım. Bir yandan da Halk TV'de neler oluyor, ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle söyleyeyim, zaten bir kayyum yönetimi geldi, görevlendirildi. Dünden beri yayın akışı, dün sabah saatlerinde sizlerle paylaştım. Yayın akışı tamamen değişti Halk TV'nin. Sadece o değil, bir ara dün sosyal medya hesapları üzerinden de oradaki gazeteci arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız yayınlar yapıyorlardı YouTube hesabı üzerinden. Sonra öğrendik ki Halk TV'nin YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram hesapları hakkında da bir erişim engeli kararı getirildi. Bunu da hatırlatalım. Bir parantez açacağım burada. Erişim engeli demişken tipinde dün açıklandı. İşçi Partisi'nin de Erkan Baş açıkladı, genel başkan. Tipinde sosyal medya hesaplarına bir erişim engeli dün itibariyle getirildi. Hani Halk TV'yi konuşurken bunu da unutmayalım. Bu detayları da tabii atlamamamız gerekiyor. Ha, bu arada dün Cafer Mahiroğlu'nun açıklamasında bir detay daha vardı. Hesabında, daha doğrusu X hesabı üzerinden bu kayyum açıklamasını yaparken, polis baskını açıklamasını yaparken Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti. Kılıçdaroğlu'na gözün aydın ifadesini kullanmıştı Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak. CHP'den ona bir tepki, yanıt var, onu da söyleyelim. Faturayı Kılıçdaroğlu'na çıkarmak hadsizliktir ifadesini kullandı. Kim? Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü, parti sözcüsü, resmi sözcüsü. Kılıçdaroğlu ne demişti Halk TV için? Sahibi yabancı bir ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalı dünyanın hangi ülkesinde var ifadesini kullanmış ve bu ifadesini eleştirmişti Cafer Mahiroğlu. İşte CHP'den de buna bir tepki var. O tepkiyi de sizlere aktarmış olayım. Tabii Halk TV'nin dün Halk TV'nin yönetimine el konmasıyla birlikte TMSF'ye geçen televizyon kanalları, TMSF'nin yönetimindeki televizyon kanalları böyle bir büyük bir medya kuruluşu haline geliyor sanki TMSF, benim görebildiğim kadarıyla. Şöyle söyleyeyim, son 2 yıl içerisinde 10 televizyonun kontrolü, yönetimi TMSF'ye geçti. İşte aralarında Habertürk, Show TV, Tele 1, Ekotürk gibi bunun kanalların olduğu, işte dün ona bir de hangi kanal, Halk TV eklendi ve toplamda 10 kanal yönetimine TMSF getirildi. TMSF'nin görevlendirdiği kişiler getirildi. Bir nokta var burada benim dikkatimi çekti. Siz de onları, o görüntüleri görmüşsünüzdür. Hani muhalefetin yeni partililerin mecliste bu kayyum kararına ya da Halk TV'nin yönetimine el konması kararına bir tepkisi vardı. Hatırlayınız, ne yaptılar yeni partili vekiller? O işte mecliste bir komisyon toplantısı sırasında ağızlarına siyah bant, gözlerine siyah bant, böyle tuhaf bir görüntü. Neden tuhaf diyorum biliyor musunuz? Hani muhalefete akıl vermek haddimiz değil, belki işimiz de değil, ama hani bir yurttaş olarak bunu söylemeye hakkımız olduğunu düşünüyorum. O ağzını gözünü siyah bantla kapatan muhalefet vekillerine çok ciddi, çok net bir siyasal kapasite sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Bir karikatürle karşı karşıya olduğumuzu görüyorum aslına bakılırsa. Yani yaşadığımız durum, işte 10 televizyon kanalından bahsediyorum, Halk TV'de yaşananlardan bahsediyorum, İşte tipin sosyal medya hesaplarına, değil mi, engelleme getirilmesinden bahsediyorum. Gerçekten ne yaşıyoruz, ne oluyor? Bunu gören, bunun fark edildiğini gösteren bir eylem mi o? Muhalefet vekillerinin ağızlarını mecliste bantla ya da gözlerini kapatmış olmaları benim görebildiğim kadarıyla çok ciddi bir politik bilincin olmamasından kaynaklanan vasat siyasal bir dünya algısından ibaret. Yoksa hani neden böyle bir, yani neredeyse karikatür görünümünde bir eylemle, tırnak içinde söylüyorum, onun bir eylem olduğunu söylemek de biraz abartılı olur ama aslında tam olarak o gerçek bir politik bilinç sahibi olmamanın bir sonucu diye düşünüyorum. Etkili bir eylem, politik eylem yapılacaksa eğer, böyle bir, hani dedim ya, bizim haddimiz değil belki ama muhalefet vekillerine, milletvekillerine, siyasetçilere akıl vermek, bir yurttaş olarak düşünüyorum. Yani gerçekten bu eylemin ya da bu söylemin ne olduğuna ilişkin bir kavrayış sorunu olduğunu da ya da bir algı, yani algının son derece sınırlı olduğunu da görüyorum ben. Yani böyle bir etkili eylem stratejik düşünmeyi gerektiriyor elbette. O stratejik düşünce sadece içgüdüyle, anlık hareketlerle ortaya çıkabilir mi? Dediğim gibi böyle bir karikatürle de dün itibariyle muhalefet açısından söylüyorum bunu. Bir karikatürle de karşı karşıya kaldık. Hani bunu söylemesem içim şişecekti denir ya, tam olarak da bu aslına bakılırsa. Şimdi ilk bölümü yani yavaş yavaş toparlayalım. Müzik arasına gideceğiz. Müzik arasında tabii Ozi bugün 15 Ekim'de yayınlanan şarkılar ya da albümlerden şarkılar seçti. İşte yani işte mesela şimdi biraz sonra The Kings'ten Victoria şarkısını dinleyeceğiz. 1969'da yayınlanan 7. albümünün, grubun ilk şarkısı. Diğer şarkılarla ilgili de bilgileri vereceğim, diğer müziklerle ilgili. Ama müzik demişken şunu da ekleyelim, şunu da bir hatırlatalım, bir anma, bir saygı duruşu elbette. Kimden bahsediyorum? Pop müzik tarihimizin öncü isimlerinden, en önemli isimlerinden birisi. Alpay'ı kaybetti. 91 yaşında hayatını kaybetti. Tabii Eylül'de Gel, Kara Tren ya da Fabrika Kızı gibi şarkılarıyla hatırlıyoruz biz Alpay'ı. Şunu da söyleyeyim, hani şunu da söylemeden edemeyeceğim. Hani birçok eserini tanıdık kendisini, onlarla sevdik ama Alpay deyince aklımıza gelen şarkılardan en önemlisi, ilki Fabrika Kızı. 1970'li yıllarda yayınlanan, hani toplumsal bir bilinçle harmanlamıştı duyguları ya da hüznü. 70'li yılların Türkiye'sini bir hayal edin. 70'li yıllarda nasıl bir siyasi ortam vardı? İşte pop müziğin de aslında buna uzak kalamayacağını, bu duyarlılıktan kopamayacağını gösteren, bir dönemin gerçeğine tutulmuş bir ayna gibiydi bu şarkı. Sözlerini eminim işte fonda da duyuyorsunuz. Eminim hepiniz de o şarkıyı hatırlıyorsunuz. Şarkının sözlerini de ezbere bildiğinizi tahmin ediyorum. Elbette usta sanatçıya rahmet diliyoruz. Bıraktıkları önemli. Bu arada Fabrika Kızı ile ilgili de, şu an dinlediğiniz şarkıyla ilgili de birkaç not paylaşmak istiyorum sizle. İzniniz olursa, Bora Ayanoğlu şarkının sözlerini yazan isim, 2009 yılında bir röportaj veriyor. Şarkının doğuşunu anlatırken bakın diyor ki, 1969'da bir gazetede gördüğü fotoğrafı hatırlatıyor o röportajında. Fabrikada tütün saran bir kadının görüntüsünden çok etkilendiğini ve bu şarkıyı yazıp bestelediğini söylüyor. Sadece o değil, yine Kadir Has Üniversitesi'nde yine bir aynı röportajında, bir anlatımında da diyor ki, İstanbul'daki bir karşılığı var tabii bunun. Neden? Ailesiyle Aksaray'da yaşıyor. Aksaray'ı bilenler bilirler. Unkapanı'nda Cibali Tütün Fabrikası. Gerçi artık kalmadı o fabrikalar da, Samsun'daki gibi mesela, onu da hatırlatacağım size. Cibali Tütün Fabrikası işçileri şarkıya ilham veriyor, onu da hatırlatıyor. Dinleyenlerin zihninde sözleriyle adeta, nasıl söyleyeyim, bir film canlandıracak bir hikaye kurmak istiyordum diyor. Ve işte dinlediğiniz bu Fabrika Kızı şarkısının sözlerini kaleme alıyor. Ortaya çıkan o hikayede ne var? Geçim derdiyle çalışan genç bir kadının güvenli ve mutlu bir yaşam isteği. O hepimizin isteği aslında bakılırsa bu. Yine Ayanoğlu diyor ki, Bora Ayanoğlu, şarkıdaki evlilik ve ev hayatına ilişkin ifadelerin kadınlara bir görev biçmek için yazılmadığını, aksine kadınların içinde bulunduğu koşullara yönelik bir eleştiri şarkısı olduğunu da hatırlatıyor. Kendi ifadesiyle şöyle tam olarak, Fabrika Kızı aslında bir sevgiliye yazılmadı. Yani şunu söylüyor, Marksizmin ve emek sömürüsünün üzerinde açıklıyorum ben bunu, bu perspektiften açıklıyorum diyor. Yani böylece o yıllardır tanıdığımız şarkının merkezindeki yorgunluk, makineler ve geçim sıkıntısı da yine belirgin, net bir anlam kazanıyor değil mi bu şarkıyla birlikte? Bu arada hani tütün fabrikaları dedim, yani o fabrikaların artık yerinde yeller esiyor. Bir örnek vereceğim, Cibali'yi işte az önce aktardım size, Aksaray'daki fabrikayı. 1887 yılında inşa edilen bir binadan bahsedeceğim. Samsun'daki dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Uzun yıllar işte tütün fabrikası olarak hizmet veren bir tarihi yapı vardı orada. Yenileme ve restorasyon çalışmalarının ardından ne oldu biliyor musunuz? 2012 yılında bir AVM'ye dönüştürüldü. O yıllarda fabrika alın teri demekti, fabrika ekmek demekti. Bacasından, değil mi, tütmeyen dumanın, çocukların gözyaşı olduğu bir emek mabediydi fabrikalar. Ama biz o fabrikaların tamamını kapattık. O 1887 yılında Samsun'da açılan o tütün fabrikası örneğin, şimdi işte dediğim gibi şık mağazaların, kafelerin, ışıltılı vitrinlerin arasında bunlarla birlikte bir AVM haline geldi. Nedir bu? Üretimin yerini, işte asıl sorunumuz belki de bu tam olarak, üretimin yerini tüketimin aldığı, bacasından duman yerine ne çıkıyor? Sadece kredi kartı seslerinin yankılandığı içerisinde bir modernleşme hikayesi. Samsun'daki o tütün fabrikasında bir hatırlatmak istedim. Parantez içinde Simge hatırlatacak, sigara sağlığa zararlıdır tütün demişken elbette bunu da söyleyelim. Ama bu bölümde tabii ki Alpay'ı anmadan, Alpay'ın o Bora Ayanoğlu'nun imzasıyla bizle tanıştırdığı ve iyi ki de yaptığı Fabrika Kızı şarkısını da anmadan olmazdı. Bir ara vereceğim, devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yarı ve zamanına devam ediyoruz. Şu fon meselesiyle ilgili o soruşturmaya dair ilginç haberler var. Onları paylaşacağım ama bir yandan da sizlerden gelen mesajlara bakıyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki Bursa'da da turunca uyarı verildi yağmur için ama okullar tatil edilmedi. Böyle bir karar alınmamış Bursa'daki yerel yöneticiler tarafından. Ben hani işte betonlaşmaya dikkat çektim. İşte dere yataklarını yapılan inşaatlardan, binalardan bahsettim. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor. Deprem toplanma alanları bile AVM yapıldı bu ülkede. Felaketi düşünen var mı diye soruyor. İşte var mı? Onun yanıtını görüyoruz. Yaşadıkça görüyoruz değil mi? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yaşadıkça, yaşayarak öğreniyoruz. Test ederek öğreniyoruz. Deneme yanılma yöntemiyle bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Peki fon soruşturması. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyonda o fon yasasına dair bir düzenleme yapılıyor biliyorsunuz. Mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla o komisyonda kabul edildi. Şimdi genel kurula gelecek bahsettiğimiz yasal düzenleme. Genel kurulda da eğer bir değişiklik olmazsa onun detaylarını sizlerle paylaşacağız elbette. O görüşmeler sırasında muhalefetin bir tepkisi vardı. Neden? Milletvekili İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın bir tepkisi kime? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e. Neden dedi, bu kadar önemli bir konu konuşulurken 400-500 bine yakın mağdur var ve o mağdurları doğrudan bu kadar ismi dolaylı olarak çok daha fazlasını ilgilendiren bir yasal düzenleme. Peki dedi, neden bakan bu toplantıda, bu komisyon toplantısında yer almıyor ya da buraya katılıp bir bilgilendirme yapmıyor diye sordu. Kim? Erhan Usta. Sayın Bakan'ın burada olması lazım. Daha önemli nasıl bir görevi olabilir dedi. Bakanla ilgili olarak böyle bir eleştiri getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı demişken şimdi Şimşek'ten bahsediyorum elbette. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir talebi vardı. Nasıl bir talepti bu? Bir ön inceleme de yapılacaktı bakanlıkta. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül. Açıklamalarını daha önce çokça konuşmuştuk. İlginç açıklamaları vardı kendisinin. Gönül'le ilgili soruşturma izni verdi bakan. Yani prosedür böyle ilerliyor. Önce bir soruşturmayı biz kendi bünyemizde bir ön inceleme yapacağız demişti savcılığın talebi üzerine. İşte o inceleme sonrasında böyle bir izin çıktığını da görüyoruz. Bu dünün en önemli haberlerinden bir tanesi bu fon soruşturması kapsamında. Peki şöyle söyleyeyim, biz tabii görevi kötüye kullanma suçlamasıyla bir soruşturma yürütülüyor. Zaten bu soruşturmanın başlatılması için bu Mehmet Şimşek'in dün izin verdiği, Hazine ve Maliye Bakanı'nın izin verdiği o soruşturma meselesinin gündemde olduğunu hatırlatalım. Halkın teveccühü ifadesini kullanmıştı İbrahim Ömer Gönül. Fon krizine dair yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla geçtiğimiz günlerde ifade vermişti. O ifadeyi sizlerle paylaşmıştım. Şöyle demişti ifadesinden önce emeğe saygı, Hürriyet gazetesine bir röportaj vermişti, bir açıklamada bulunmuştu. Bir hissedeki 1000 katlık artış SPK'nın gözünden kaçar mı? Bu fonların manipülasyonu nasıl fark edilmedi diye bir soru sorduk gazeteci arkadaşımız, Hürriyet gazetesindeki arkadaşımız. Şöyle yanıt vermişti. Onun oradan hatırlıyorsunuz, biz hatırlıyoruz kendisini. Denetim ve gözetimler sıkıdır. Manipülasyonun veya kural dışı bir hareketin gözden kaçması olmaz. Tabii hiçbir şey %100'de değildir. Önce delillendirmek gerekir. Tamam. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Bunu da bugünden yarına, bu da bugünden yarına olmaz. Ortalama 3-4 aylık bir süreç alır. Dosya da öylece oluşturulur. İşte o süreç yaşanırken ne oluyor? Ben SPK başkanı, bu görevi yapmakla sorumlu olan, bu konuda yetkilerle donatılmış olan SPK başkanının bu soruşturma süreci içerisinde bu 3-4 aylık dönem ilerlerken yüz binlerce insanın nasıl mağdur olduğuna, nasıl mağdur edildiğine de biz tanıklık ettik geçmiş dönem itibariyle. Üstelik de yakın geçmişten bahsediyorum. Bu arada fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 84 kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı vermişti bu bilgiyi geçtiğimiz gün bakanla kabine toplantısı sonrasında. 282 kişinin hakkında da işlem yapıldığını görüyoruz. AK Parti Samsun Milletvekili Erhan Aksu bir bilgi verdi. Dün o işte komisyon görüşmeleri sırasında bu önemliydi. SPK tarafından 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verildiğini söyledi. Yine 29 farklı ülkeye 48 farklı talep iletildiğini anlattı. 278 kişinin hesapları ve mal varlıklarına ilişkin bu ülkelerden 29 ülkeden de bilgi talep edildiğini söyledi. O paralar nereye gitti, ne oldu? Tabii bunları soruyoruz, bunları merak ediyoruz aslında bakılırsa. Tabii sadece bunu bakanlıklar değil, herhalde görebildiğimiz kadarıyla savcılıklar da bu meselenin peşindeler. Göreceğiz, hep beraber takip edeceğiz bu soruşturma meselesini. Dediğim gibi ilk günden beri bunu söylüyorum, olabildiğince sade, çok detayı var bu açıklamaların, çok teknik ayrıntılar, çok teknik detaylar da var ama soru, asıl soru şu: bu işten kaç kişi nasıl kar etti, ne kadar kar etti ve bu paralar nerede? İşte biz hep bütün bu anlattıklarımızda bu sorunun yanıtını arıyoruz, sizlerle paylaştığımız konularda bu sorunun yanıtını arıyoruz. Simge, biz devam edelim.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
1: İBB davası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası, beklenen, kamuoyunun da beklediği bir savunma. Neden bahsediyorum? Tutuklu, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu davada yaklaşık 600 gün sonra, yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 600 gün sonra savunmasına başladı. Muhtemeldir ki 3 gün 4 gün devam edecek, 3 ya da 4 gün olacağını söylüyor avukatlar. Savunmasının böyle gün gün takip edeceğiz. Normal şartlarda cuma günü ve hafta sonu duruşma gerçekleşmezdi ama bu savunmanın bölünmeyeceği ve cuma ve cumartesi günleri de Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına devam edeceğini biz öğreniyoruz. İmamoğlu savunmasının hemen başında, dünkü savunmasının hemen başlangıcında avukatların, ailelerin ve basının büyük bir baskı altında olduğunu söylüyor. Şöyle dedi, şöyle bir ifade kullandı: herkes günü geldiğinde Türk yargısı önünde hesap verecek. Bu sürecin her aktörü, her muhatabını tarih yazdı cümlesi yine o savunmada önemliydi. Tabii sloganlar vesaire, onlar da rutin olarak biliyorsunuz o davalarda devam ediyor. Ekrem İmamoğlu Halk TV'ye yönelik olan o dün sabahki baskın ya da işte kayyum atanmasına dair de bir açıklamada bulundu. Hani tam benim duruşmamın, savunmamın başlayacağı gün bu baskının olması, bu kayyum kararının alınmış olması ya da bu uygulamanın başlamış olması. İronik bir şekilde elbette şöyle dedi, tırnak içerisinde aktarıyorum: tesadüf herhalde. Böyle bir değerlendirmesi oldu. Ülkeyi, AK Parti'ye de bir çağrısı vardı. Ülkeyi operasyon cumhuriyetine çevirerek vurgunlarınızın üstünü örtmeye çalışıyorsunuz, bundan vazgeçin cümlesi yine savunmasında yer alan ayrıntılardan bir tanesi. Kitabı yasaklanmıştı biliyorsunuz. Bir kitap yazmıştı, savunmasını yazdığı bir kitap vardı orada. O kitabın toplanması, basılmadan önce toplanmasını da, hatta şöyle gerekçe şuydu: toplanma nedeni usulsüz ve bandrolsüz kitap basıldı. Bu nedenle, bu gerekçeyle toplanmıştı, matbaadan alınmıştı kitaplar. Ya o da diyor ki bu bandroller kitaplara yapıştırılmak üzere yasal yollarla temin edilmiş 22 bin bandrol vardı. 22 bin bandrol, değil mi? Evet. Tam onlar basılacakken, yapıştırılacakken bu baskın gerçekleşti ve kitabımın kamuoyuna ulaşması da engellendi şeklinde de bir eleştirisi, daha doğrusu savunmasındaki önemli, öne çıkan başlıklardan bir tanesi de buydu. Siyaset demişken, siyasetin içinde yapılan tartışmalar, tabii şimdi bir Türkiye Belediyeler Birliği seçimi gerçekleşecek biliyorsunuz. Mersin Belediye Başkanı'ydı Belediyeler Birliği'nin başındaki isim. Şimdi kendisi tutuklandı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi CHP destekleme kararı aldı. Ve da CHP'den yapılan açıklama, yeni partili ismin destekleneceğini söyledi. Kimler aday? Yeni partinin adayı, dediğim gibi, Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce. Cumhur İttifakı'nın adayı ise Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyük Akın. Doğru ifade edeyim. Tahir Büyük Akın. Peki meclisteki partilerin dağılımı nasıl? Onu da bir hatırlatalım elbette. AK Parti'nin 304 üyesi var. İşte bu üyeler seçim yapacaklar. CHP'nin 261, Yeni Parti'nin 131, MHP'nin 57, DEM Parti'nin 56, Yeniden Refah Partisi'nin 9, İYİ Parti'nin de 3 üyesi var. Türkiye Belediyeler Birliği içerisinde hani tahmin edilen, şu rakamlara bakarsak eğer, tahmin edilen Ayşe Ünlüce'nin Türkiye Belediyeler Birliği'nin başına geçeceği yönünde ya da işte o göreve, başkanlık görevine getirileceği yönünde. Bu arada geçtiğimiz günlerde aktarmıştım. Cengiz Çandar, DEM Partili Cengiz Çandar'ın sürece dair, daha doğrusu süreç ve Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı meselesine dair bir açıklaması vardı. Orada ben biraz birkaç eleştiri de sıralamıştım. Rudava konuşmuştu Cengiz Çandar. Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olması tartışılıyor. Bunun parlamentoda da işte bir oylama yapılması gerekiyor bunun için. Böyle bir konu gündeme geldiğinde DEM Parti Erdoğan'ı destekler mi diye sormuştu gazeteci. Ve Cengiz Çandar da şu ifadeyi kullanmıştı. Yeni anayasada bizim için, DEM Parti için 42. ve 66. maddeler, yani vatandaşlık tanımı, işte Kürtleri tamamıyla dışlayan, Kürtlerin eşit vatandaşlığını yok eden bir anlamda vatandaşlık tanımı, işte ya da ana dil meselesi, bunların yazması gerekmiyor. Ama dilde eğitimin önünü tıkayan, engelleri kaldıran bir anayasa değişikliği söz verirse iktidardan bahsediyor. Biz böyle bir söz alırsak o zaman o destekleme kararını gözden geçiririz gibi bir açıklaması olmuştu DEM Partili Cengiz Çandar'ın. Peki o açıklamaya karşılık DEM Parti'den başka bir yanıt geldi. Daha doğrusu bir tür eleştiri geldi. Sezai Temelli grup başkanı, partinin grup başkanı Sezai Temelli, emeğe saygı Evrensel gazetesine bir açıklama yaptı ve dedi ki vekilimizin açıklaması kendi projeksiyonudur. Arabayı atların önüne koymaya gerek yok. Önemli olan bugün için öncelikli sürecin sağlıklı ilerlemesidir diye konuştu. Yani DEM Parti'nin şu anda gündeminde seçim mühendisliği, ittifaklar ya da yeni anayasa üzerine bir tartışma olmadığını söyledi. Bizim gündemimizde böyle bir durum yok. Kurulların gündeminde zaten böyle bir şey söz konusu değil dedi. Olmaması da doğaldır. Çünkü önemli olan bugün için öncelikle sürecin sağlıklı ilerlemesi. Arabayı atların önüne koymaya gerek yok. Yani şimdilik bu konuları tartışmanın bir anlamı yok ifadesi önemli. Burada benim okuyabildiğim kadarıyla Cengiz Çandar sanki biraz DEM Parti'den gelen açıklamalara bakılırsa, bu açıklamaya daha doğrusu bakılırsa, hani parti yönetimi de biraz erken olmuş Cengiz Çandar'ın bu ifadeleri. Bugün yeri ve zamanı değil bu açıklamalar. Zamanı gelince bunlar da konuşulabilir. Sonuçta hani neydi? Arabayı atın önüne koymanın bir anlamı yok diyor ama o arabada ilerliyor bir şekilde görebildiğimiz kadarıyla. Bakalım atlar arabanın önünde ne kadar hızlı ve ne kadar ilerleyecek, biz de hep beraber bunları göreceğiz, hep beraber tanıklık edeceğiz. Hazır açılım süreci demişken, işte bunlar siyasi platformda tartışılıyor, konuşuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'tan da bir açıklama var. Önümüzdeki günlerde dedi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yine grubu olan partilerin tamamının katılımını sağlayacak bir teklifle bir izleme kurulu oluşturulacak. Yani biliyorsunuz zaten, onu tekrar etmeme gerek var mı? Yani bu kurullar işte terör örgütünün silah bırakma sürecini, ki geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttığı haberi, değil mi, Anadolu Ajansı servis etmişti abonelerine. Hani bu bilgi de kenarda dursun. MGK onayı geldikten sonra bu yasanın da devreye gireceğini hatırlatalım. Bu arada tabii MHP'den açıklamalar vardı. Ne denmişti o açıklamalarda? Bir yasa, bir af, tırnak içinde af denmiyor. Siyaset buna af demiyor da o yasa kapsamında yaklaşık 2800 kişinin de cezaevlerinden, daha önce terör örgütüyle ilişkili, iltisaklı oldukları gerekçesiyle cezaevinde bulunan yaklaşık 2800 kişinin de tahliye edilebileceği bilgisi yine MHP kaynaklarından, MHP'den, hatta genel başkan yardımcısı düzeyinde, değil mi? O açıklamalar gelmiş, biz de sizlerle paylaşmıştık bu açıklamaları. Simge, devam edelim hadi.
3: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Cezaevinde bulunan isimlerle ilgili olarak hani birkaç ismi her gün burada hatırlatmaya çalışıyorum. Sembolik olarak elbette o isimlerden bir tanesi gazeteci Lale Ozan Arslan'dı. 40 gündür dün itibariyle, dün 40 gündür cezaevinde demiştik. İyi haber, Oya Lale Arslan'la ilgili olarak bir tahliye kararı geldi. 40. gün itibariyle avukatı Çağlar Çağlayan bu bilgiyi paylaştı. Şöyle dedi basın özgürlüğü için: bu kötü günde iyi bir haber. Dünkü Halk TV olayını da hatırlattı avukat. 40 gündür gazetecilik faaliyetleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılan müvekkilimiz Arslan hakkında tahliye kararı verildi ve o artık özgür ifadesi. Gazetecilik suç değildir. Basın özgürlüğü ve adaleti savunmaya da devam edeceğiz ifadesini kullandı. Neden Arslan cezaevindeydi 40 gündür? Çünkü kendi YouTube kanalında Erk Aceler'i konuk etmişti ve sosyal medyada o röportajla ilgili olarak böyle çok yoğun tepki gitmişti, kendisine yöneltilmişti. Pek çok hesap tarafından neredeyse hedef gösterilmişti. İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı kendisiyle ilgili. Bildiğiniz madde nedir o? Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, terör örgütü propagandası yapma suçlamalarıyla bir soruşturma başlatıldı kendisiyle ilgili. O soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İşte 40. gün itibariyle de serbest bırakıldı gazeteci Arslan. Hatırlatalım diğer isimleri de elbette. Hatay Milletvekili Can Atalay 1638, Tayfun Kahraman o da 1638, gazeteci Merdan Yanardağ da bugün itibariyle 355 gündür cezaevinde. Sosyal medyayı sık sık konuşuyoruz. İşte tipin de sosyal medya hesaplarına engelleme getirildiğini, ulaşım erişim engeli getirildiğini hatırlatıyoruz. 1 Kasım itibariyle bu yaş sınırı, sosyal medyada yaş sınırı uygulaması devreye giriyor. 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağlarda hesap açması engellenecek. Ve dediğim gibi yaş doğrulaması nereden yapılacak? E-Devlet üzerinden oluşturulacak bir belirteç olarak tanımlanıyor. Onunla yapılması planlanıyor. Ve şu önemli benim görebildiğim kadarıyla, düzenlemeye göre dediğim gibi 15 yaşını doldurmamış çocuklar hesap açamayacaklar. Sosyal ağ sağlayıcıları bu yasağın uygulamasını sağlayacak. Bunu ilk günde konuşmuştuk. Bu mesele ilk gündeme geldiğinde de bakalım. Sosyal ağ sağlayıcıları, o şirketler, o kuruluşlar bu konuda hangi adımları atacaklar? Gerekli, istenen adımları atabilecekler mi? Bu önemli. Sorumlu zaten onlar olarak düzenlemede tanımlanıyor. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook gibi sosyal ağlar yeni kurallara uyum sağlaması, bu ağların uyum sağlaması gerekiyor ama şöyle bir durum da var. Hangi hizmetleri düzenleme kapsamına girecek? Mevzuatta sosyal ağ sağlayıcısı tanımına göre nasıl değerlendirilecek bu yasaklar ya da yeni kurallar? Buna dair tam olarak bir netlik yok. İşte 1 Kasım itibariyle hani yine aynı şekilde kervan yolda düzülür. Galiba biraz da uygulamayla birlikte hep beraber göreceğiz. Yabancılar için mesela süreç nasıl işleyecek vesaire, turistler için çok tartışmalı başlığı var. 1 Kasım'da gelirken, o döneme giderken konuşuruz. Hadi haber merkezine gidelim. Serkan Başdamar'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş öğrenelim. İkinci bölümde ben sizdeyim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye'nin birçok kentinde sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını da etkiledi. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye'nin birçok kentinde sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 48 il için sarı, 5 il için ise turuncu kodlu uyarı yayınladı. Kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olacağı bölgelerde sel, su baskını ve fırtınaya bağlı olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Olumsuz hava koşulları Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını da etkiledi. Bursa deniz otobüsleri hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların seyahat öncesinde sefer bilgilerini ve güncel duyuruları kontrol etmeleri gerekiyor. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı selde bir kişi hayatını kaybetti. Kentte yağış nedeniyle su baskınları yaşanırken olumsuz hava koşulları günlük yaşamı ve ulaşımı da etkiledi. Yetkililerin sel ve su baskını riskine karşı yaptığı uyarılar sürüyor. Sağanak nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. İstanbul Fatih'te Balat Mahallesi'ndeki Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı planının basına sızdırılması nedeniyle operasyonun ertelenmek zorunda kaldığını söyledi. Trump, operasyonun hareket ve varış saatlerine ilişkin bilgilerin New York Times ve CNN'de yayınlandığını belirtti. Gizli bilgileri basına aktaran kişilerin hapse atılması gerektiğini savunan Trump, bu kişilerin vurulması gerektiğini de ifade etti. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Kiev rejimi lideri Zelenski ile Londra'da yaptığı görüşmede Ukrayna için yeni askeri çözümler geliştirmeyi sürdüreceklerini açıkladı. Görüşme öncesinde İngiliz hükümeti, Ukrayna'ya hava savunmasında kullanılan Martlet tipi hafif çok amaçlı füzelerin sevkiyatını hızlandırma taahhüdünde bulundu. Açıklama, Londra'nın Ukrayna'ya yönelik askeri desteğinin devam edeceğini ortaya koydu. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, Ukrayna krizinin çözümünün Kiev yönetiminin sivillere yönelik eylemlerine ilişkin Rusya'nın iddialarını kabul etmeyen ülkelerle ciddi biçimde ele alınamayacağını söyledi. Nebenzia, Ukrayna konulu gayri resmi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu. Rus diplomat, Birleşmiş Milletler'in Ukrayna'ya yönelik suçlamaları kayda geçirmediğini savunarak örgüte eleştiriler yöneltti. ABD'de 8 eyalet, ChatGPT'nin çocukları kendilerine veya başkalarına zarar vermeyi yönlendirdiği iddiasıyla OpenAI'ya karşı dava açtı. Eyalet yönetimleri, şirketin sohbet robotunun çocuklara yönelik çalışma biçimi değiştirmesini sağlayacak mahkeme kararları verilmesini talep etti. Davacılar ayrıca şirketin genç kullanıcılardan elde ettiği karları iade etmesini istedi. Bunlar dava dilekçelerinde ileri sürülen iddialar ve talepler olarak yer aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Ev sahibi ekibin gollerini Juan Manzabi, Nicholas Jackson, Ross Barkley ve Tammy Abraham kaydetti. Jackson ve Barkley ikişer kez fileleri havalandırdı. Bu sonuçla Aston Villa iki maçta 6 puana ulaşırken ilk iki karşılaşmasında galibiyet alamayan temsilcimiz Fenerbahçe ise 1 puanda kaldı. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında Finlandiya temsilcisi Kups'la bugün deplasmana karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak ve TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bordo Mavililer Avrupa Kupalarındaki karşılaşmada sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Diyarbakır, Van, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 19, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 25, Trabzon 23, Diyarbakır 24, Van 17 derece.
2: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul genelinde %50'lik yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %51, Anadolu yakasında %45'lik bir yoğunluk hakim. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hastal'da da trafik yoğunluğunun gitgide artış yapmış olduğunu belirtelim. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yer Vatan Caddesi'nden Aksaray yönüne doğru ani gelişen zemin çökmesi nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede yoğun trafik yaşanmaktı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlayayım bu bölüme de. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazarsanız bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Ozzy'nin seçtiği liste bugün gerçekten çok keyifli müzikler. İşte az önce de Neil Diamond'dan Two Beat Man Child şarkısını dinledik. Sanatçının 1968'de yayınlanan 3. albümünden bu şarkı. Bugünkü listelerimizi tercih ederken, belirlerken Ozzy de hani bugün 15 Ekim'de yayınlanan şarkılar ya da albümlerden bir seçki hazırlamış bizim için. Eline koluna sağlık. Bundan sonraki şarkılarımızda fırsatım olursa tabii ki tanıtacağım, tabii ki anlatacağım sizlere. Hani bu arada Telegram'dan takip ediyorsanız eğer, zaten hani KJ'de altta da yazıyor hangi şarkıyı hangi sanatçıdan paylaştığımızda, orada not olarak paylaşıyoruz, onu da sizlerle hatırlatmış olayım. Bir tanıklığımdan bahsetmek istiyorum. Dün işte yağmur hepimizi etkiledi, İstanbul'da yaşayanlar, diğer kentler açısından da tablo ortada ki hala şu anda da canlı yayınlara bakıyorum. Mesela şu an bir Ayazağa'dan canlı yayın izliyorum ki durum felaket. Aynı tablo devam ediyor maalesef. Ben de kişisel olarak da dün saat böyle 4 akşamüstü 4-5 sularında dışarıdaydım. Birkaç işim vardı, o işleri de halletmek için dışarıdaydım. Neyi gördüm? Kuryeler, kurye arkadaşlar ki gerçekten son derece ağır çalışma koşullarıyla hayatlarını devam ettirmek mecburiyetinde kalıyorlar ki rakamları paylaşacağım sizlerle. Hani şunu gördüm yolda ilerlemeye çalışırken, hepimiz böyle ilerlemeye çalışıyoruz yolda. Yani pizza yetiştirmeye çalışıyorlar bir yerlere. Yani havanın durumu ortada, yolların durumu ortada. Bir günde pizza yemesek ne olur acaba? Tamam hani ekmek paralarında onlarda vesaire, tamam da hani bir gün pizza yemesek de onları riske atmasak olmuyor mu diye sordum. Yani o yarım metre suyun içerisinde bir yerden bir yere yetiştirme telaşıyla, o ürünleri yetiştirme telaşıyla bir yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Aslında tamam hani işte hani yemek yoksa da evde, hani şu şartlarda birisinin hayatını tehlikeye mi atmak gerekiyor Simge diye mesela sana sorayım, ne dersin? Gerçekten hani atıştıracak bir şeyler bulunur herhalde diye düşünüyorum. Hani ya da hiçbir şey yok, hiçbir şey yok muydu? Peki hadi ne diyeyim, söylenecek bir şey yok ama ben yine de kimsenin hayatını tehlikeye atmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani ve valilikten bir karar geldi arkasından. Nasıl bir karar? İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada saat akşam gece özür dilerim 21 itibariyle motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı. İkinci bir açıklamaya kadar şu dakika itibariyle de yanlış bilmiyorsam başka bir açıklama ben denk gelmedim. O yasak halen devam ediyor ama gerçekten o kadar zor şartlar içerisinde çalışıyorlar ki, bakın makine mühendisleri odasının bir açıklaması, şimdi bu dünkü o tabloyu görünce, o kurye arkadaşların çabasını görünce şu geldi aklıma. Bakın ülkede 2024-2025'te toplam trafik ölümleri %5 oranında azalmış. İyi haber ama yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü sayısı %8.6 oranında artmış ki yaralanan motosiklet sürücü sayısının da aynı şekilde %18.9'a yükseldiğini görüyoruz. Sadece kuryeler açısından değil elbette ortada. Yani motosikletin nasıl bir yol koşulları, yol şartları gereği ya da işte alınan önlemlerin yetersizliği nedeniyle ya da dikkatsizlik nedeniyle bu kazaların ortada olduğu bir gerçek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de şöyle bir veri paylaşmıştı geçtiğimiz günlerde. Dedim ya, dünkü o manzarayı görünce bunu sizlerle paylaşmak istedim. Sektörde diyor, bu kurye sektöründe 500 binle 1 milyon arasında kayıtsız kurye, motokurye bulunuyor. Tahminlerimiz bu yönde diyor İçişleri Bakanı. İşte o yüzden de ölümlü motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarının hız ihlaliyle %57 ile birinci sırada, şerit de izleme, değiştirme kurallarına uymama yine %15'te ikinci sırada. Tabii bir zaman baskısı var, dikkatsizlikleri de var kurye arkadaşlar da o konuda. Şimdi hani bunu da söylememiz gerekiyor. Trafikte bazen ben de hani sağımdan geçen motosikleti kollamaya çalışırken bir bakıyorum solumda başka bir motosiklet ya da kurye arkadaş oradan geçiyor. Hani onların da elbette dikkatli olması gerekiyor. Susam bültende bir araştırma benim dikkatimi çekti. Oradan Research İstanbul'un hazırladığı bir bülten, her cuma öyle ülkeyi ilgilendiren konularla ilgili bir araştırma yayınlıyor. Çok da ben faydalanıyorum Research İstanbul'un bu çalışmalarından. 82.sinde bu bültenin 82.sinde bu motokurye meselesini gündemlerine almışlar. Özellikle 2022-2025 döneminde neler yaşandı, bunları anlatan veriler paylaşılmış ki 2025'te sadece kurye ölümlerinden bahsediyorum 44. 2023-2024-2025 öyle bakınca 60 da 40'lı yıl rakamları tanıklık ediyoruz. En az bu yıl, bu 3 yıl içerisinde, bu 4 yıl içerisinde 2022-2025 yılları arasında en az 233 motokuryenin çalışırken hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Şöyle hangi iller, tahmin edebilirsiniz, İstanbul %30.

0: 68'i herhangi bir iş sağlığı eğitimi almadım diyor. Bir risk hissediyor musunuz diye sorulduğunda, trafikte bir risk hissediyor musunuz böyle bir kaza riski? %93'ü, neredeyse tamamı evet yanıtını veriyor. Haftalık izin olmadan çalışanların oranı, hiç haftalık izin kullanmadan bu sektörde çalışmak, hayatını devam ettirmek için çalışanların oranı %22. Beşte biri hiç izinsiz çalışıyor. Hız baskısı hissediyor musunuz? İşte size dünkü tanıklığımı anlattım. Gerçekten de böyle, yarısı yani %43'ü neredeyse evet ben çalışırken hız baskısı hissediyorum diyor. Bakın, esnaf kuryelerin günlük çalışma saati neredeyse 13. Günlük, gün her gün 13 saat. Bir kuruma bağlı olarak çalışıyorsa onların çalışma saatleri ortalama 10,5 saat. Yani ortalama 11,2 saat bu kuryelerin, ki bakan ne diyor? 500 binle 1 milyon arasında da kayıtsız kurye olduğunu görüyoruz diyor, ya da tahmin ediyoruz diyor. Böyle bir tablo var. Bir dinleyicimiz şöyle yazmış: dikkatsizlikten daha çok kural tanımamazlık. Evet, işte söylüyorum, bir eğitim almayan kurye arkadaşların da sayısı oldukça fazla. Bu kazaların ya da bu cinayetlerin oluş nedenlerinden en önemlisi de, en önemlilerinden bir tanesi de bu benim gördüğüm kadarıyla. Simge, devam edelim.
1: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Fatma Nur Çelik, bu ismi hatırlıyor musunuz? Ve Hifa İkra. Bu iki ismi, bir anne ve kızdan bahsediyorum. Eski eşinin kızını 3 yaşından beri istismar ettiği iddiasıyla bir dava açmıştı. Değil mi? Yargılama devam ederken 13 Ocak 2026'da İstanbul Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbetine başlamıştı. Daha sonra zorla bu kişiyle evlendirildiğini iddia etmişti. Hakkında bu iddiaları gündeme getirdiği kişiyle ilgili olarak bir zorla evlendirme iddiası vardı yine. Adalet nöbeti, az önce söylediğim 13 Ocak 2026'da başladığı adalet nöbeti sürecince gazetecilere, siyasilere konuşmuştu. Başına gelebileceklerden korktuğunu söylemişti. Hani hayatına son verdi denilerek olayın üstünün kapatılmaması gerektiğini söylemişti. Sonrasında kendisi ve 8 yaşındaki kızı bir deniz kenarında ölü olarak bulunmuştu. Şimdi işte tabii o süreçle ilgili, o şikayetlerle ilgili bir de dava süreci işliyor. Unutmuyoruz tabii, pek çok dava olduğu gibi bu dava da takip listemizde. İstanbul'da Zeytinburnu sahilinde bulunmuştu. 2 Mart 2026 akşamı Fatma Nur Çelik'le birlikte ölü bulunan 8 yaşındaki Hifa İkra'nın istismar davası. O davada babanın dünkü duruşmasında babanın beraat ettiğini öğreniyoruz. EMEP'in Gaziantep milletvekili Sevda Karaca duruşma salonunda yaşananları aktarmak istiyordu ama duruşma salonuna alınmadıklarını söyledi. Mahkemenin kapalı görüldüğünü belirtti. Tarikatçı failleri ve onu kollayan sistemi, kadınların, çocukların canı üzerine kurulan düzenine, tırnak içinde onun sözlerini aktarıyorum, bu düzen batsın gibi bir eleştirisi de oldu. Hem bu karara yönelik olarak hem de ortaya çıkan tabloya yönelik olarak. Tabii Fatma Nur Çelik, yani bütün süreç boyunca neredeyse, evet, gazeteciler onu yalnız bırakmama çabası içindeydi. Hatırlıyorum o süreçleri. Ama mesela avukat, yani ailenin avukatı Buse Naz Güneş'in bir açıklaması var. Çevreden gelen yardımlarla zar zor geçinebiliyordu kendisi demişti ve anne ve kızı süreç boyunca yalnızlaştırıldı. Yalnız bırakıldı demiyor. Yalnızlaştırıldı, bu bilinçli yürütülen bir politikadan, bir yaklaşımdan bahsediliyor. Tabii kadın örgütleri, gazeteciler, istismarla suçlanan o kişiyle, babayla ilgili onun işte bir Kur'an'a Hizmet Vakfı yöneticisi olduğu iddia ediyordu. O dönemde konuşulan, yazılanlar, çizilenler bu yöndeydi. Ki vakıfsa yine bu ismin yönetici olduğu iddiasını reddetti o dönem. Ama üyeliği konusunda herhangi bir yalanlamada yapmamıştı. Bunu da hatırlatalım, bunu da bir not olarak kenarda tutalım. Ama dediğim gibi bu dava benim dün dikkatimi çekti. Hani paylaşmazsak

0: olmaz elbette. O davada da böyle bir tablo ortaya çıktı ve bir dava daha unuttuk, gündemimizden çıktı. Çok konuştuğumuz, böyle hafızalarda yer eden bir dava. Neden bahsediyorum? Yeni Doğan Çetesi davası. Hala devam ediyor. Gündemde yok biliyorsunuz. Yazılmıyor, çizilmiyor artık. Neredeyse hiç. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü son duruşması. İki sanığın tahliye edildiğini söyleyelim. Tabii tutukluluk, tutuklu sanıklar var. Toplam 10 kişi tutuklu olarak yargılanıyordu. İkisiyle ilgili bir tahliye kararı verildi. Doktorla ilgili tahliye kararı verildi. Şu an itibariyle de 8 kişi tutuklu. Toplamda da 62 sanık. Onu tutuklu, 62 sanık vardı. İkisi serbest bırakıldı. 8'i tutuklu. Yine bu kez bu dava devam edecek. 26 Ocağı ertelendi. Bakırköy'deki dava, mahkemenin aldığı karar bu yönde. Fırat Sarı ismini hatırlayacaksınız. Tutuklu sanık Fırat Sarı. Bu dosyanın bir bağlamı var dedi. Ve bugüne kadar söylediğim hiçbir şey geçen zaman süresince yalanlanmadı. Aksine doğrulandı. SGK'yı dolandırdığımızı, bebek ölümlerinin olmadığını, hekimlerin böyle bir amaç taşımadığını ve örgüt olmadığını söyledim. Geride kalan süreçte bizim söylediklerimizi doğruladı gibi bir ifadesi var. Tabii bebek ölümlerini tabii çok konuştuk o dönem itibariyle. Yine o isim, yani tutuklu sanık Sarı, bebeklere otopsi yapılmasını istiyorum. Ortaya çıksın neyin ne olduğu. Adli Tıp Kurumu'ndan böyle bir talebimiz var. Daha doğrusu yani savcılık, mahkeme heyeti böyle bir talepte bulunsun ve bebeklere otopsi yapılsın şeklinde de bir talebi vardı. Bakalım, 26 Ocağı ertelendi. Bu talep bir karşılık bulmadı. Yani o tutuklu ismin Sarı'nın talebi bir karşılık bulmadı. 26 Ocağı ertelendi dava. Biz de elbette o davayı takip edeceğiz. Sizlere unutmadığımızı göstereceğiz. Neden bunu anlatıyoruz? Çünkü yaşanmasın, bir kez daha benzer olaylar yaşanmasın diye. Simge, devam edelim hadi.
1: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
0: Demirel'i anıyoruz burada bir kez daha. Ekonomiden bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Borç, tabii enflasyon deyince borçlar akla geliyor. Artan fiyatlar ve artan borçluluğumuz aklıma geliyor. Hepimizin aklına geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ağustos ayı verilerini paylaştı. Gerçekten yılın ilk 8 ayı itibariyle kredi kartı ve tüketici kredisi borcu için ödenen faiz, sadece faizden bahsediyorum, 1 trilyon 19 milyar liraya ulaştı. Sadece faizden bahsediyorum burada, ki ana borcun ne kadar yüksek olduğunu da görüyoruz, biliyoruz biz. Tabii bütün bu süreçten en çok sabit gelirliler, özellikle işte asgari ücretliler etkileniyor. Zaten bütün ücretler artık asgari ücrete yakın, o düzeyde değil mi? Bunu biliyoruz. O ezberlediğimiz bir gerçek artık. Akaryakıtta yükselen fiyatlar, işte bu Hürmüz krizi, Kızıldeniz'de ortaya çıkan gerilim, Babil Mendeb'deki programın ilerleyen dakikalarında oradaki son durumu da sizlere aktaracağım. Avrupa'da, Türkiye'de dahil olmak üzere en çok kimi etkiledi? Tabii ki sabit gelirlileri etkiledi. Bakın, son zamlar sürekli olarak bir, işte ben artık takip edemiyorum. Hani her gün normalde bunları aktarmak gerekiyor ama her gün değişen fiyatlardan bahsediyoruz. Bakın, sadece Türkiye'de son zamlarla birlikte 50 litrelik bir benzin deposunu doldurmanın asgari ücretle karşılaştırılırsa asgari ücretin %15'ini artık ödemek zorunda, ki bu oranlar mesela Bulgaristan'da %13, Yunanistan'da %10 düzeyinde. Yani işte ortaya çıkan tablo, dediğim gibi, bir şekilde en çok sabit gelirleri etkiliyor. Bütün varımızı, yoğumuzu da bu akaryakıtlara vermek mecburiyette kalıyoruz. Tabii mesele sırf arabanızın olması değil. Aynı zamanda bu nereye yansıyor? Toplu ulaşıma da yansıyor. Toplu ulaşım fiyatlarına da ya da o ücretlere de yansıyor. Gerçi hükümetten bir açıklama vardı geçtiğimiz günlerde. Hani mevcut enflasyon oranını geçemez toplu ulaşıma yapılacak zamlar deniyor da, yine de mevcut şartlar dahilinde bile o ücretlerin, o toplu ulaşım ücretlerinin ne kadar yüksek olduğunu da görüyoruz. Dün bir ayrıntıdan bahsetmiştim. Hani bu şekerli içecekler, tütün ürünlerine yönelik ekstra bir vergi hükümetin gündeminde. Sağlık Bakanlığı buna dair çalışmalar yürütüyor demiştim. Yalnız değilmiş Sağlık Bakanlığı. Almanya'dan bir haber geldi. Yani enteresan, sağlık sistemindeki maliyetleri dengelemek ve sağlıklı tüketimi teşvik etmek amacıyla şekerli içeceklere vergi uygulamasını öngören bir yasa tasarısı Almanya'da Bakanlar Kurulu'nun gündeminde. Şöyle deniyor Maliye Bakanlığı, Almanya Maliye Bakanlığı'nın hani iyi örnek olmaktan da kork, neyse. Aşırı şeker tüketimi, obezite, tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları ve diş çürüğü riskinin artmasına neden olmaktadır. Aşırı şeker tüketiminden bahsediliyor. Şekerli içeceklerin tüketimindeki artıştan kaynaklanan yıllık sağlık harcaması 2.1 milyar euroya kadar yükselmiş durumda. İşte deniyor ki böyle bir vergi getireceğiz şimdi 1 Temmuz 2027 itibariyle. Elde edilecek vergiler, yani uygulamayla birlikte elde edilecek vergiler, yasal sağlık sigortası primlerini istikrarlı tutmak için sağlık fonuna aktarılacak. Orada işte vergi miktarlarından, detaylardan, ayrıntılardan da bahsediliyor. Hükümetin, Alman hükümetinin verginin yürürlüğe gireceği o 2027 yılında 690 milyon euro, sonraki dönemde de yine 900 milyon euroya kadar ek vergi geliri elde etmesi planlanıyor. Tabii şöyle de görmek lazım. Hani Almanya'da bu vergiler tamam gündeme geliyor da alım gücü enflasyon oranlarında bir karşılaştırırsak vatandaşın, bir sıradan sokaktaki Almanla Türkiye'deki yurttaşın omzunda nasıl farklı yükler var? Herhalde hükümette, yani Türkiye ülkemizdeki hükümette, AK Parti hükümeti de bunu görecektir diye tahmin ediyorum. Sizlerden çokça mesaj geliyor. Sadece hani sağ olun, işte eleştirileriniz de var, eksik olmayın. Çok da tamamında emin olun, mesajlarınızı dikkate alıyoruz, okuyoruz tamamını. Önerileriniz var, şu konuyu anlat güçlü, şu konu üzerinden konuşmak gerekiyor diye. Şimdi iki dinleyicimizden gelen iki konudan bahsetmek istiyorum. Hani her biri aslında daha uzun, böyle daha detaylı da konuşulabilir. Onlardan bir tanesi dinleyicimiz Nevzat Demirel Üsküdar'dan yazmıştı geçtiğimiz günlerde. Bir konuya dikkat çekmek istemişti. Yani bunu da konuşulsun, bu da konuşulsun demişti. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Kasım ayında, 9 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam başlayacak. Oradan önce az önce motosikletleri konuştuk, motokuryelerin sorunlarını konuştuk. Bir de bisikletçilerin, değil mi, bisiklet düşkünlerinin sorunları var. İşte o uluslararası bir yurttaş girişimi olarak COP31 Bike Ride kapsamında daha önce Brezilya'da düzenlenmişti bu toplantı. Brezilya'nın Belém kentinden Mayıs ayının sonunda bisikletliler bir yolculuğa çıkmışlardı. 10 bisiklet rotasıyla Antalya'ya ulaşacaklar. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dalardı. Sembolik bir tur bayrağı taşıyorlar bu isimler ve aslında bisikletçilerin sorunlarını gündeme getirmek istiyorlar. Hani dinleyicimiz de, Nevzat Demirel de, ya güçlü bunu bir anlatsan yayında deyince, tabii ki anlatacağız. Tabii ki bazı COP31'e sunulmak üzere 10 maddelik bir talep listesi oluşturmuşlar. Bunlar bir kere 2030'a kadar şehir içi ve şehirler arası yolculukları kapsayan bisiklet yolu ağlarının oluşturulması mesela, ya da çok önemli, toplu taşımayla entegrasyon sağlanması gibi talepleri var bisikletçilerin. Araç trafiğinin ve hız sınırlamalarının mesela düşürülmesi, okulların, toplu taşıma merkezlerinin, iş yerlerinin ve yeşil alanların çevresinde bisiklet ve yaya alanlarının arttırılması, bisiklet park alanlarının yaygınlaştırılması gibi talepleri var. Biz de buradan o talepleri seslendirmiş olalım. Bir diğer ekonomi, aslında o bölümde de anlatabilirdim ama bizi hiç yalnız bırakmaz. Her sabah çok da güzel mesajlar gönderir. Hani tarım üzerinden bir dinleyicimizin bir mesajı, Selim Karaağaç Manisa'dan yazmıştı kendisi. Birkaç gündür elimde, zamanım olmadığı için paylaşamadım. Hani tarım, fiyatlar, neden biz gıda fiyatlarını baş edemiyoruz dünyada, neden gıda fiyat artışı Türkiye daha doğrusu bu konuda birinci sırada. Bakın dinleyicimizin bir notunu, üretici bir isimden bahsediyoruz burada, bir notunu böyle dokunmadan Yani harfine dokunmadan sizlerle paylaşmak istiyorum. Girişte sağ olsun bizim için, yayınlarımız için, radyomuz için güzel ifadeleri kullanmış. Diyor ki emek yoğun sektörlerin başında çiftçilik geliyor. Benim asli işim çiftçilik değil. Hatta ama ÇKS sistemine kayıtlı bir çiftçiyim. Bir şirkette robotik otomasyon şefi olarak görev yapıyor kendisi. Ama diyor, babamdan kalan arazileri de sahipsiz bırakmıyoruz. Bu yıl çiftçilik çok zorluklarla karşılaştı çiftçiler. Maliyetler en az %50 arttı diyor. Bütün bu anlattığı, dinleyicimizin anlattığı rakamlar, o büyük istatistikler vesaire, onların çok daha ötesinde büyük bir gerçekçilik taşıyor. O yüzden sizle paylaşıyorum. Maliyetler en az %50 arttı ama diyor, ürettiğimiz ürünler, bırakın geçen yılın fiyatını, daha da aşağıya fiyatlamak zorunda kalıyoruz ya da satmak zorunda kalıyoruz. Geçen yıl 123 liraya sattığım kuru üzümleri, organik kuru üzümleri bu yıl 70 liraya almaya çalışıyor tüccar. 170 lira harcayarak, 170 bin lira düzeltiyorum, harcayarak ürettiğim mahsulü satsam 210 bin lira. Haziranda 58 liraya aldığım mazot şimdi 96 lira. Gelecek yılın finansmanını peki ben nereden bulacağım diyor. Haksız mı? Haksız sorular mı? Son derece haklı sorular. Zeytinyağı, zeytin üzerinden de örneği var. 3 yıldır aynı paraya zeytin ve zeytinyağı satıyoruz. Maliyetler her yıl artıyor ama satış miktarı aynı. Bu yıl ilk gelen fiyatlar geçen yılı aratır durumda. Malımızı dalında bıraksak üretim maliyetlerimizi nereden çıkartacağız? Bir kısır döngü içerisinde kaldık diyor. Ekliyoruz, çiftçi para kazanamazsa tüm sektörler olumsuz etkilenir. Traktör satışlarında %50 düşüş yaşanıyor. Tarımsal sanayi üretim düşüşleri yaşanıyor. Herkes işçi çıkarmaya başladı. Bu işe kim dur diyecek bilemiyoruz diye eklemiş dinleyicimiz Selim Karaağaç. Hem bir üretici. Onun söylediklerinden daha gerçek olamaz. Başka hiçbir istatistik, hiçbir uzmanın yapacağı açıklamalar, işte bir üreticinin de, tarımda faaliyet gösteren bir dinleyicimizin de, bizi her sabah bizimle birlikte olduğunda biliyorum kendisinin aktardıklarını, benimle paylaştıklarını ben de size aktardım. İşte ülkede üretimin ya da tarımın geldiği nokta. Hadi Simge, bir müzik arasına gidelim, aradan sonra devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Kanar'ın bir araştırması. Ekonomi yönetimine yönelik güven üzerinden bir detaylandırma yapılmış. Burada toplumun %32.2'sinin ekonomi yönetimine hiç güvenmediğini söylediğini öğreniyoruz. Güvenmiyorum diyenlerin oranı %35. Benim dikkatimi çeken, iktidara oy verdiğini söyleyen yurttaşların tavrı, AK Partililerin %24.9'u güvenmiyorum ekonomi yönetimine diyor. %6.9'u hiç güvenmiyorum diyor. MHP'lilere bakalım, güvenmiyorum ya da hiç güvenmiyorum diyenleri toplayınca %53.6'ya kadar çıkmış durumda. Bunu tabii sadece biz görmüyoruz. Hükümet de görüyor. Ne olacak? Bizler biliyoruz ki seçim meşalesi yandığı zaman bu tablonun değişmesi için yeni adımlar atılacaktır. Bakalım o durumda nasıl şekillenecek? Seçmenin tercihi, hep beraber tanıklık edeceğiz bunlara.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Şöyle Orta Doğu'da neler olup bitiyor? Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki gerilimde neler olup bitiyor? Bir ona bakacağız. İran'dan enteresan, dikkat çekici bir tehdit, öyle söyleyelim. Hürmüz Boğazı'ndaki internet altyapısını hedef alabiliriz açıklaması benim dikkatimi çekti. Onu sizlerle paylaşacağım. Yine Husilerden bir saldırı Riyad'daki havalimanına balistik füzeyle hedef aldıkları yönünde bir bilgi. Suudi Arabistan'dan gelen açıklama bu yönde ki son dönem itibariyle en az 10 ayrı noktayı, özellikle havaalanlarını hedef alıyor Husiler, bir saldırı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Tabi bu mesele Türkiye'de de çok konuşuluyor, onları size aktarıyorum, anlatıyorum. Hala o anlaşma meclis gündemine gelmedi. Mekke anlaşmasından, ittifakından bahsediyoruz. Hala biz o anlaşmanın içeriğine dair ne var ne yok tam olarak bilmiyoruz. Buradaki aklımızdaki soru, her gün soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Askerimiz oraya gidecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir operasyona katılmayacak askerimiz demişti. Bu yönde bir bakanlar kurulu kabine toplantısından sonra açıklama yapmıştı ama işte aklımızda bu soruyu da sormadan geçemiyoruz. Tabii hani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bir açıklaması vardı, hatırlayınız. Yani Erdoğan benim çok yakın dostumdur ve bu konuda bazı şeyler talep edebilirim kendisinden demişti. Yemen operasyon kapsamında gazeteci arkadaşım Gökun Göçmen bir paylaşım yaptı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani geçmişte, yakın geçmişte ne oldu ve bu sorun gerçekten öyle saldırılarla, operasyonlarla bir hale, bir yola girebilir mi? Diyor ki Gökun, Amerika 2024'te 7 ayı aşkın süre Yemen'e saldırdı. 13.000'den fazla sorti yaptı. 29.500 saat uçaklar havada kaldı. Gemilerden 100'ün üzerinde Tomahawk, uçaklardan 80'den fazla havadan havaya füze, 350'den fazla havadan karaya füze ateşlendi. 2025'te Trump bir kez daha saldırdı ve bu saldırı 52 gün sürdü. Yemen'e saldırılardan bahsediyoruz. Bahsediyor Gökun Göçmen. Ve 1100'den fazla saldırı düzenlendi 2025 itibariyle. Sonuç diye soruyor. Sonuç ne oldu? Amerika iki uçağını yine 7 İHA'sını kaybetti. Daha sarsıcı olan ise şu diye ekliyor. Husilerin atış gücü sınırlı bir süre kısıtlandı ama geri dönüşleri daha da etkili oldu, daha sarsıcı oldu. Uluslararası deniz yollarını baskı altına alabilecek, silah sevkiyatını kolaylaştırabilecek pozisyonlar aldılar. Sahadaki rakiplerini bozguna uğrattılar. Kısacası diyor, parametreleri kendi lehlerine değiştirdiler. Şimdi o yüzden Suudiler açısından bakılırsa, ki şu an itibariyle Suudi Arabistan'ın işte karşılıklı o saldırılar devam ediyor. Onu Suudiler için kolay yol yok. Suudiler ve onu destekleyenler için kolay bir yol yok diyor. Yemen'e yeni bir harekatın farklı bir sonuç vermeyeceği de ortada. Bir uzmanın bakış açısı bu ki bölgeyi çok yakından takip eden bir gazeteci ve ekliyor, aynı şeyi ikinci kez yapıp farklı sonuç beklemek çok da mantıklı değil ifadesi. O paylaşımındaki Gökun Göçmen'in paylaşımı benim dikkatimi çekti, ben de sizlerle paylaştım. İran'dan bahsetmiştim, veri merkezleri ve internet kablolarını hedef alabiliriz dedi İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai. Eğer dedi Amerika ile çatışmalar yeniden şiddetlenirse ya da böyle bir tablo ortaya çıkarsa bölgedeki internet kablolarını, veri merkezlerini ve yapay zeka tesislerini hedef alabiliriz cümlesi önemliydi. Neden önemli? Şöyle bir kısaca söyleyelim, hani kısaca aktaralım, bu ne anlama geliyor? Bir kere zaten yapay zeka yatırımları bölgede, özellikle işte bu Körfez ülkelerinin son yılları itibariyle yoğun yatırımlar yaptığını biliyoruz. Tabii küresel internetin en dar noktalarından, o kabloların geçtiği noktalardan bir ikisi. Birisi Hürmüz Boğazı, bir diğeri de Kızıldeniz. Yani küresel internetin omurgasını oluşturan bir sistemden bahsediyoruz. Daha doğrusu bu açıklamanın neye yönelik olduğunu görebilmek açısından önemli. Bu büyük ölçüde denizaltı fiber optik kablolara dayanıyor. Bizim kullandığımız internet de aynı şekilde öyle ki. Şöyle uluslararası veri trafiğinin %95'ten fazlası da bu kablolar üzerinden yürütülüyor, ilerletiliyor ya da taşınıyor. Bu kabloların önemli bir bölümü de nerede? İşte bugün iki önemli çatışma noktası. Bunlardan birisi Hürmüz Boğazı, bir diğeri de yine çok jeopolitik bir noktada olan Kızıldeniz. Kızıldeniz'in Babil Mendeb çıkışı. İşte çok büyük risk, eğer gerçekten İran böyle bir hamleye girişirse çok ciddi sorunlarla hepimiz, yani kelebek etkisi diyorum ya her seferinde, bu sadece tabii işte oradaki gerilim akaryakıt fiyatlarına yansıyor, hepimizin hayatı etkileniyor. Bir de böyle bir şey olursa en ilginç bir tablo ortaya çıkacaktır. Şimdi bakıyorum bir yandan da süremi doğru ayarlama adına biraz spordan bahsedelim. Bir 7-8 dakikam var bu bölümü de, bugünü de tamamlayabilmek adına. Spordan iyi sonuçlar dün itibariyle hem basketbolda hem voleybolda, bakıyorum şöyle düzeltiyorum, futbolda çok da böyle taraftar mutlu eden sonuçlar gelmedi. Bir kere Fenerbahçe bir hezimet, İngiltere'de ağır bir yenilgi aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında 6-0 kaybetti. 6-0'lık bir mağlubiyetle karşı karşıya. Hani İngiliz takımlarına karşı zaten dün biraz anlatmıştım size. Bugüne kadar 24 kez karşılaştı İngiliz takımlarıyla. Sadece ve sadece 6 galibiyet almıştı. Yenilgi sayısı da 14'e yükseldi. Dünkü o 6-0'lık sonuç itibariyle. Tabii karşılaşmadan böyle birkaç not. Mesela tribünlerin İsmail Kartal'a, teknik direktörü, hocaya bir tepkisi vardı. İstifa çağrısında bulundu. Yani teknik direktörün açıklamalarına baktım son maçtan sonra. Daha doğrusu sabah izleyebildim. Tabii ki biz işte erken uyumak mecburiyetine kalıyoruz. Her maçı da böyle takip edemiyoruz. Sabah seyrettim hocanın açıklamalarını. Yani işte bu oyunun karşılığı bu skor değil. Yani 6-0'ın bir açıklaması olamaz. Yani eğer skor 6-0'sa bunun hiçbir açıklaması olamaz. Benim gördüğüm kadarıyla ilk kez Fenerbahçe bu sezon kalesinde 2'nin üzerinde gol gördü. Bunu da hatırlatalım. Yani Şampiyonlar Ligi, Avrupa elemelerinden ve işte elemeler sürecinden vesaire, bunlardan bahsediyorum. İlk kez 2'den fazla gol gördü Fenerbahçe. Yaklaşık 3 yıl sonra Avrupa'daki en farklı mağlubiyetini yaşamıştı. Daha önce de yine İsmail Kartal yönetiminde Nordsjælland'da konuk olmuş ve o maçta da yine 6 gol yemişti. En azından bir gol atma başarısını göstermişti Fenerbahçe. İşte aradan 3 yıl geçti. Bu kez İngiltere'de 6-0'lık bir mağlubiyet. Daha önceki yıllarda da Aston Villa ile karşı karşıya gelmişti. 78'de örneğin, ya da daha sonraki yıllarda Aston Villa'yı yenme başarısını Fenerbahçe şu dakikaya kadar hiç gösteremedi. Enteresan. Peki devam edelim. Yani İngiliz takımlarına yönelik olarak Fenerbahçe'nin başarısızlığından bahsediyorum. Herhalde orada en akılda kalan başarı ne diye sorarsanız Manchester United'ı biliyorsunuz. 96-97 yılında o dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı yenmişti. Herhalde akılda kalan en büyük başarısı İngiliz takımlarına karşı Fenerbahçe'nin bu. Tabii sadece Fenerbahçe Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmiyor. Beşiktaş siyah beyazlı ekibimizde UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'la oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası Almanya ekibi Hoffenheim'la karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Şöyle bir bakıyorum, karşılaşma saat 22'de, kanal aramayınız, TRT1'de yayınlanacak. Beşiktaş peki Avrupa'da bugüne kadar ne yaptı? 265 maça çıktı. 103 galibiyet, 112 yenilgi ve 50 beraberliği var Beşiktaş'ın Alman takımlarına karşı az önce Fenerbahçe'yi anlattım. Alman takımlarına karşı peki ne yapmış siyah beyazlı takım ekibimiz? 15. kez Alman takımlarıyla karşı karşıya gelmiş. Sadece ve sadece 2 galibiyeti var. Beşiktaş'ın bir beraberlik ve 11 yenilgi yaşamış. Tarihinde ilk defa, o da bir not olarak aklınızda kalsın, tarihinde ilk defa Hoffenheim'la oynayacak, mücadele edecek Beşiktaş. Şöyle bakıyorum, tabii sadece Beşiktaş değil, Trabzonspor'a da bir bakmak gerekiyor. Trabzonspor'da yine UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'nın Kuopio takımıyla deplasmanda oynayacak. Şöyle saat kaçta onları da 19.45'te bugün 19.45'te hangi kanalda? O da TRT1'de. Bu maçları TRT şifreli yayınlamıyor. O konudaki eleştirimi sabit tutuyorum. Daha önce de elemelerde ya da çok böyle kritik özellikle grup maçlarında vesaire daha önceki dönemde hani bunları böyle maç seçiyordu TRT, böyle kaliteli güzel maçları, rekabetin yoğun olacağını düşündüğümüz, futbol severler olarak söylüyorum bunu tabii, o maçları bir şekilde şifreli yayınlıyordu. Neyse, yapmıyor bu sefer. 157. maçına çıkacak Avrupa'da Trabzonspor. 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 de yenilgi aldı bugüne kadar. Trabzon dedik, bütün takımlarımıza tabii ki başarılar diliyoruz. Hem bugün oynayacak Beşiktaş'ımıza, Trabzon'a da, diğer takımlar için de aynı durum geçerli. Beşiktaş Trabzon demişken de şimdi biliyorsunuz karşı karşıya gelecek ligin 8. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş. Yıllardır, yaklaşık 6 yıldır bir deplasman yasağı, her iki takım açısından da bir yasak gündemdeydi. Buna dair takımların bir başvurusu vardı. Yani artık dendi ki yani böyle yapmayın, bir taraftar yasağı, yani taraftarsız, yani rakip takımın taraftarının olmadığı bir statta maç izlemek gerçekten keyifli olmuyor. Bir futbol sever olarak söylüyorum bunu. Neyse ki, neyse ki 6 yılın sonunda bu konuda geri adım geldi. Beşiktaş taraflar Papara Park'ta ne zaman? 19 Ekim Pazartesi günü bu iki takım karşı karşıya gelecek. Her iki takım açısından da, her iki takım taraftarı açısından da öyle söyleyeyim size. Yani taraftarı futboldan koparmanın, uzaklaştırmanın bir anlamı yok ki. Zaten bütün kararları, yani neredeyse bütün kararlar, işte anlatıyoruz burada haftalardır MK'da yaşananları, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşananları hepsini aktarıyoruz. Bütün bunların arasında hiç olmayan unsur, tartışılmayan konu ne? Taraftar, taraftarın durumu, taraftarın futbolu olan ilgisi ya da artık yavaş yavaş eriyen ilgisinden bahsediyoruz. Bunlar hiç konuşulmazken bari statlardan uzak tutmayın taraftarları da, en azından bir keyif, bir süreç ilerlesin. Bu arada A Milli Futbol Takımı, orada da biliyorsunuz teknik direktör Montella ile vedalaşıldı. Geç kalan bir veda. Daha yani Dünya Kupası sona erdiğinde kendisine teşekkür etmek gerekiyordu. Tamam, Dünya Kupası'na gitmek başarı. Gerçi orada da soru işaretleri var. O konudaki soru işaretlerini biliyorsunuz. Daha önce de konuşmuştuk sizlerle. Ama vedalaşıldı. Şimdi kim olacak teknik direktör? Arda'ya gidildi, Arda Turan'a gidildi. Yok dedi. Ben hani böyle bir süreçte, ya da su şakları bırakamam. Bu böyle bir süreçte dedi. Kimsenin de böyle bir karmaşık ortamda hiçbir teknik direktör, işte isimler geçiyor değil mi? Pek çok isim geçiyor. Böyle bir süreçte o teknik direktörün milli takım başına gelmesi taktik olarak, stratejik olarak da beklenmemeli bence. Şimdi Belçika ve Fransa maçlarımız var önümüzde. Peki kim olacak teknik direktör? Valla iki maçlığına şöyle Sabah gazetesinden bir haber aktarayım size. Emeğe saygı. Hani kimseyle uzun vadeli bir sözleşme, zaten federasyonun geleceği ne olacak o belli değildi. Hani uzun vadeli bir sözleşme yapılamıyor. Yani Şenol Güneş'in iddia bu yönde. Şenol Güneş'in iki maçlığına, bu iki karşılaşmada milli takımımızın başında olması için Şenol Güneş'e bir teklif götürüleceği haberi, söylediğim gibi nerede? Sabah gazetesinde yer alan başlıklardan bir tanesi. Sadece böyle iki maçlıksa eğer kabul edebilir diye düşünüyorum. Zaten Şenol Güneş A milli takıma yabancı bir isim değil. Değil mi? 2002'de o büyük başarı, Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşamıştı. Daha sonra 2019'da yine bir milli takım macerası olmuş. 2 yıl sürmüştü. 2021'de ayrılmıştı milli takım başından. Sonra da Trabzonspor'u çalıştırmıştı Şenol Güneş. Hani makul bir öneri olabilir. İki maçlığına makul bir öneri olabilir. Bu toz duman arasında Yani bu kadar tecrübeli isimlerden bahsediyoruz elbette. Bu işin tırnak içinde siyasetini de bilenler. Yani bu iş nasıl götürülür, ne olur, ne zaman, hangi adımlar atılır. Bunları da bilen tecrübeli isimler, bu adı geçen kişiler. Öyle bir dönemde milli takım başına uzun vadeli bir milli takımda sözleşme imzalamazlar. Göreceğiz bakalım Şenol Güneş'e gidecek mi bu teklif ve o ne yapacak, nasıl bir karar alacak, hep beraber göreceğiz. Ve basketbol tabii ki konuşmadan olmaz. Anadolu Efes Bayern Münih'le Euroleague'de dün karşı karşıya geldi. Kendi evinde ve maalesef kaybetti. 101-93 mağlup oldu Anadolu Efes. Devam edelim. Beşiktaş da aynı şekilde. Bulgaristan'da İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'le karşı karşıya geldi. Ve Euroleague'in 5. haftasında Beşiktaş'tan da iyi haber gelmedi. Siyah beyazlı ekibimiz de bu karşılaşmayı 182 kaybetti. İkili hafta bu hafta, yani Euroleague'de ikili maçların oynanacağı bir hafta. Hani daha var karşılaşmalar. Onları da elbette sizlerle maçlar oynandıkça sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir bakıyorum. Anadolu Efes 16 Ekim'de, yani yarın Zalgiris'te mesela karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'a bakıyorum. Beşiktaş'ta yine yarın 16 Ekim Cuma günü bu kez Bayern Münih'le oynayacak. Onu da hatırlatalım. Fenerbahçe'de yine şöyle bir bakıyorum. Bugün Partizan'ı saat 20.45'te kendi evinde konuk edecek. Bütün basketbol takımlarımıza, Euroleague'de bizi temsil eden bütün takımlarımıza da başarılar dileyelim. Programın da son birkaç dakikası, son bir dakikası Simge'de uyarıyor beni. Bir sergiden bahsetmek istiyorum kısaca. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün 20. yıl dönümü kapsamında düzenlediği Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisi. Cumhuriyet döneminin fotoğraf arşivleri üzerinden anlatan İdil Çetin ve Ahmet Ersoy'un küratörlüğünü üstlendiği sergide ne var? 1920'lerden 1950'lerin başına kadar uzanan döneme ait fotoğraflar yer alıyor. Suna İnan Kıraç Vakfı fotoğraf koleksiyonundan alınan, ağırlıklı olarak oradan gelen fotoğraflar. İşte dönemin yoksullarını, mahkumları, sokaktaki insanları gibi onları konu alan fotoğrafları eğer görmek istiyorsanız nerede? Pera Müzesi'nde 28 Mart 2027'ye kadar da açık olan bir sergiden bahsediyorum. Hani size duyurmak istedim, benim ilgimi çekti, ben de sizle paylaşmak istedim diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 15 Ekim 2026 Perşembe'nin gündemini aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, teknik masada editörüm İrem Başko'ya ve bu güzel müzikler için de, bu listeler için de sevgili Ozi'ye teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul son 41 yılın yağış rekorunu kırdı. İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt, Kolombiya'nın İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kınadı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul son 41 yılın yağış rekorunu kırdı. Sağanakta bazı ilçelerde metrekareye 242 kilogram yağış düştü. 1985'ten bu yana en yüksek değerlerden biri kaydedilirken İBB'ye 6937 ihbar ulaştı. Birçok ilçede su ve elektrik kesintisi yaşanırken 1277 su baskını meydana geldi. Fatih ile Sarıyer ilçelerinde yaşanan sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. 6 kentte ise eğitime ara verildi. İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçak Türkiye ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaysa iniş ve kalkışlara geçici olarak ara verildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'ye kayyum atamasının ardından dün Silivri'de açıklamalarda bulundu.
2: Arkadaşlar Halk TV'ye kayyum atanması, muhalefetin sesini duyuran birkaç televizyonun kayyum atanıp kapatılmasını bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Halk TV'ye kayyum atarlar mı? Atarlar. Ne zaman atarlar? En sona geldiklerinde artık onu da yaparlardı. Bu hükümetin en sona geldiği anlaşılıyor artık.
1: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla karara tepki gösterdi. Mahiroğlu hakkındaki iddiaları reddederken Halk TV'yi geri alacaklarını söyledi.
3: Bugün Türkiye adına karanlık bir gün. Halkın haber alma hakkına siyasi saiklerle engel konuluyor. Sabah saatlerinde Halk TV'nin kapısına polis dayandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalının emekçileri içeri alınmadı. Şu an yayınlarımızı kontrol edemiyoruz. Öncelikle Halk TV bizimdir, Halk TV sizindir. Kanalımızı geri alacağız ama mutlaka alacağız. Halk TV'ye sahip çıkmak, Türkiye'deki demokrasiyi mücadelesine sahip çıkmak demektir. Ve bundan hiçbir güç bizi vazgeçirmeyecektir. İktidarı bu yanlış adımdan geri dönmeye çağırıyorum. Yapmayın, etmeyin. Türkiye bu kötülüğü hak etmiyor.
1: Silifke'de kaybolan avukatın cansız bedeni bulundu. Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 50 yaşındaki avukat Remzi Meydan'ın cansız bedeni Göksu Nehri'nde bulundu. Meydan'ın ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Dış gündemle devam edelim. ABD ordusunun Latin Amerika'daki yerel güçlerle eğitime tatbikat yapmak üzere yüzlerce askeri bölgeye sevk etmeye başladığı öne sürüldü. New York Times'a konuşan ve isimleri açıklamayan askeri yetkililer New York'taki Fort Drum üstünde bulunan 10. Dağ Tümeni'ne bağlı 600 kişilik taburun ilk unsurlarının Panama'daki Tropikal Orman Eğitim Tesisine konuşlandırıldığını aktardı. Birliklerin ilerleyen dönemde Kolombiya ve Honduras'ta eğitim faaliyetlerine katılabileceği, sevkiyatın ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırabileceği belirtildi. Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt, Kolombiya'nın İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kınadı. Üç ülkenin dışişleri bakanlıkları kararın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu savundu. Açıklamalarda Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün değiştirilmesine karşı çıkılırken başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına destek yinelendi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşimcilerin bir camiyi kundaklamasının ardından olayı takip eden TRT Haber ekibi İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Silahlı askerlerin 3 askeri araçla bölgeyi çevredildiği ve muhabir Mücahit Aydemir ile kameraman Nadir Saliba'yı bölgeden uzaklaştırdığı bildirildi. Olay TRT Haber ekibinin saldırıyı görüntüleyerek kamuoyuna aktarmaya çalıştığı sırada yaşandı. Yunanistan açıklarında Royal Caribbean'e ait yolcu gemisinden denize atlayan 44 yaşındaki kadın yaklaşık 20 saat sonra sağ bulundu. İyon denizinde can simidine tutunarak hayata kalan kadını bir kargo gemisinin mürettebatı fark etti.
4: Yol durumu.

0: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul genelinde %40'lık bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %45, Anadolu yakasında %33'lük bir yoğunluk hakim. Belli ki yağmurdan dolayı sürücüler şu anda çok fazla arabayı tercih etmemek durumundalar ve toplu ulaşımda daha çok sürücüler işlerine gitmektiler. Diğer taraftan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da artan bir trafiğin olduğunu belirtelim. Trafiği etkisi yüksek olan bir diğer yer ise Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu'dan Etiler-Aytar Caddesi ayrımına doğru olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Bölgede yoğun trafik yaşanmakta. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol bültenine bakalım. Ankara-Niğde otoyolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında 13-10-2026 ile 19-10-2026 tarihlerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanacaktır. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ila 14. kilometreleri arasında 13-10-2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Yayınımız TV kanallarına atanan kayyumlarla medya özgürlüğünü ele alan özel haberimizle devam edecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Flash Haber TV'den Eko Türk'e, Haber Türk ve Show TV'den Tele1'e uzanan süreçte televizyon kanalları farklı soruşturmalar kapsamında TMSF yönetimine geçti. Bazı kanallarda yönetim değişikliği yaşanırken bazı yayın kuruluşlarında canlı yayınlara müdahale edildi. Halk TV'ye ilişkin 14 Ekim 2026 tarihli gelişmede bu kronolojinin son halkası olarak gündeme geldi. Türkiye'de televizyon kanallarının yönetiminde son 1,5 yılda dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Mart 2025'te Flash TV'ye kayyum atanmasıyla başlayan süreç, Ağustos ayında Eko Türk'ün TMSF yönetimine geçmesiyle devam etti. Eylül ayında ise Habertürk, Show TV, Bloomberg HD ve HD Spor gibi çok sayıda kanalın bağlı olduğu medya şirketleri, Can Holding soruşturması kapsamında devlet kontrolüne geçti. Ekim ayında Tele1'e kayyum atanırken kanalın ana haber yayını yarıda kesildi. 2026'da Flash Haber TV'nin canlı yayınları sona erdi. 14 Ekim'de Halk TV'ye kayyum atandı ve yayınları geçici olarak durduruldu. 14 Mart 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonun odağında Pozitif Bank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Korkun da aralarında bulunduğu şüpheliler vardı. Soruşturma kapsamında 59 kişi hakkında işlem yapılırken aralarında Flash Haber TV'nin bağlı olduğu Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'nin de bulunduğu 23 şirkete el konuldu ve tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atandı. Soruşturma dosyasında yasa dışı bahis faaliyetleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları yer aldı. 15 Mart'ta Flash TV'ye kayyum olarak eski Yeni Şafak yazarı ve yayıncı İbrahim Paşalı'nın atandığı bildirildi. Böylece kanalın yönetimi, sahibi hakkındaki soruşturma kapsamında TMSF kontrolüne geçmiş oldu. Flash Haber'in el değiştirmesi daha önce yaşanan bir satış tartışmasının ardından geldi. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Kasım 2024'te Flash Haber'in Halk TV ailesine katıldığını duyurmuştu. Ancak satış süreci tamamlanmadı. Mahiroğlu, Aralık 2024'te ödemeyi yaptıkları halde kanalı satın alamadıklarını açıklamıştı. Flash Haber, Ocak 2025'te Erkan Kork'a satıldı. Flash Haber açısından süreç kayyum atanmasıyla sona ermedi. 17 Mayıs 2026'da kanalın canlı yayın faaliyetlerinin tamamen sona erdiği bildirildi. Ekranda yalnızca arşiv programlarının yayınlanacağı, kanalın yayın lisansı ve teknik ekipmanlarının satışa çıkarılmasının beklendiği aktarıldı. Böylece Mart 2025'te yönetimi TMSF'ye geçen kanalın canlı yayın dönemi yaklaşık 14 ay sonra sona erdi. 11 Ağustos 2025'te bu kez ekonomi kanalı EkoTürk gündeme geldi. Kanal, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı ile bağlantılı şirket yapısı nedeniyle TMSF yönetimine geçti. Papara hakkında yürütülen soruşturmada şirketin yasa dışı bahis faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırdığı iddiası yer alıyordu. EkoTürk'ün yönetim kurulunda Papara'nın sahibi Karslı'nın da bulunduğu haberleştirildi. TMSF yetkilileri kanala gelerek yönetimi devraldı. EkoTürk'ün TMSF yönetimdeki süreci daha sonra satış aşamasına taşındı. Kanal 5 Kasım'da gerçekleştirilen ihalede 26 milyon lira bedelle satıldı. 11 Eylül 2025'te medya sektöründeki en kapsamlı gelişmelerden biri yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu ve TMSF kaim olarak görevlendirildi. Soruşturmada suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık, vergi mevzuatına aykırılık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddiaları yer aldı. Savcılık açıklamasında şirketler aracılığıyla elde edildiği öne sürülen yasa dışı gelirlerin farklı sektörlerdeki yatırımlara yönlendirildiği iddia edildi. Operasyon yalnızca bir televizyon kanalını değil çok sayıda medya kuruluşunun bağlı olduğu şirketleri etkiledi. TMSF yönetimine geçen şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık ve HD Spor Televizyon Yayıncılık da bulunuyordu. 24 Ekim 2025'te Tele1'e yönelik operasyon düzenlendi. Kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanar da, Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan'ın da adının geçtiği casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Polis ekipleri Tele1'in binasında arama yaptı. Aynı gün kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye TMSF kayyum olarak atandı. Tele1'i diğer bazı kanallardan ayıran gelişme, kayyum kararının ardından canlı yayına doğrudan müdahale edilmesiydi. Akşam ana haber bülteni devam ederken kanala gelen kayyum heyeti yayının sonlandırılmasını istedi. Sunucu Murat Taylan yayını planlanandan önce bitirdi. Kanal daha sonra canlı yayın yerine banttan programlar yayınlamaya başladı. Flash Haber TV'nin hikayesi kayyum atamasından yaklaşık 14 ay sonra yeni bir aşamaya geçti. 17 Mayıs 2026'da yayınlanan haberlerde TMSF yönetimdeki kanalda bütün canlı yayın faaliyetlerinin sona erdiği bildirildi. Kanalın son ana haber bültenini gazeteci Şevva Şirin sundu. Sonrasında yalnızca arşiv programlarının ekrana geleceği aktarıldı. Kanalın yayın lisansı ve teknik ekipmanlarının satışa çıkarılması da beklenen adımlar arasında gösterildi. Çalışanlara iletilen bildirime ilişkin haberlerde personelin tazminat haklarının karşılanacağı bilgisi de yer aldı. 14 Ekim 2026'da Halk TV'ye ilişkin gelişme medya gündeminin merkezine yerleşti. Kanala kayyum atandı ve yayınlar durduruldu. Kanalın İstanbul'daki binasına sabah saatlerinde polis ekipleri girdi, binada arama yapıldığı ve çalışanların içeri alınmadığı bildirildi. Halk TV'nin yönetimini devralmak üzere kayyum atandı ve kanalın yayınları geçici olarak durduruldu. Soruşturmanın kanalın yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu hakkındaki ihale fesadı, rüşvet ve kara para aklama iddialarıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Mahiroğlu suçlamaları reddetti. Öte yandan çok sayıda gazeteci son dönemde yaptığı haberlerden dolayı tutuklandı. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında siyasal casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Fatih Ergin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Kamu görevlilerinin tasfiye sürecindeki fonlardan haksız kazanç elde ettiği iddialarını haberleştiren Sözcü editörü Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç de kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yayın ve paylaşımlar suçlamasıyla tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Arel hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan gazeteci Ali Tarakçı da tutuklandı. Tarakçı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verildi. Aydın Denge Gazetesi muhabiri İrem Delice ise gazetenin sosyal medya hesabından yapılan bir vefat haberi gerekçesiyle tutuklandı. Gazeteci Selahattin Günday, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki ölümle ilişki yürütülen soruşturma kapsamında 12 Eylül 2026'da tutuklandı. Günday'a önce istihbarat görevlisinin kimliğinin deşifre edilmesi suçlaması yöneltildi. Ardından da hakkında örgüt kurma suçundan ikinci bir tutuklama kararı verildi. Serbest gazeteci Tuğba Tekerek ise Ailem Güvende Operasyonu kapsamında 15 Eylül'de gözaltına alındı. Aynı gün Ankara'da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tutuklama kararı, dernek kanununa muhalefet, müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek ve çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik suçlarına dayandırıldı. Burdur'da yayın yapan internet haber sitesinde Burdur Devlet Hastanesi'nde bozuk etlerin hastalara yedirildiği iddiasına ilişkin haber yayımlanmasının ardından site sahibi Hasan Güraksu, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Gazetecilerin tutuklanması ve televizyon kanallarının kapatılmasının yanı sıra çok sayıda gazetecinin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi. Yalnızca son bir ayda erişim engeli getirilen sosyal medya hesabı sayısının 1270'i aştığı, bu hesapları takip eden kişi sayısının ise en az 2,65 milyon olduğu belirtiliyor. Hesabı kapatılan kullanıcılar arasında ekonomisten hukukçuya, siyaset bilimciden yazarlara kadar pek çok tanınmış isim bulunuyor. Ancak erişim engellerinden en fazla nasibini alan kesim gazeteciler. İrfan Değirmenci'den Sarya Toprak'a, Furkan Karabay'dan Alican Uludağ'a, Erdal Sağlam'dan Meral Danyıldız'a kadar çok sayıda gazetecinin hesabı Twitter'da engelli hale getirildi. Kullanıcıların yanı sıra kapatılan hesaplar arasında yayın kuruluşları da bulunuyor. Uzun yıllardır yayıncılık hayatını sürdüren ve 1,9 milyon takipçili hesabına erişim engeli getirilen T24'ün internet sitesi de kapatıldı. İnternet yayıncılığı yapan

0: yeniden gündeme taşıdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
3: Eski ajanda diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet. Bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
2: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
3: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum. Evet,
2: Afganistan'a da gitmişti.
3: Evet.
2: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
1: İsmet Özçelik'le Ankara Parkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat içinde yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği belirlendi. Amerikan Northwestern Medicine tarafından gerçekleştirilen çalışmada son öğünün saatinin kalp ve metabolizma üzerindeki etkileri incelendi. Araştırma kapsamında fazla kilolu katılımcılardan oluşan birinci grup uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bıraktı ve 13 ila 16 saatlik gece orucu uyguladı. İkinci grupsa 11 ila 13 saatlik gece orucu düzenini sürdürdü. Tüm katılımcılar ayrıca yatmadan 3 saat önce ışıkları kıstı. Katılımcıların kalori miktarını değil, yalnızca yemek zamanının değiştirildiği çalışmada son öğün saatini erkene çeken grupta gece kan basıncının ve kalp atış hızının belirgin şekilde düştüğü, kan şekeri seviyelerinde iyileşme görüldüğü tespit edildi. Araştırmada özellikle kalp hastalığı riski yüksek kişiler için yemek saatini erkene çekmenin diyet içeriğini değiştirmeden uygulanabilecek pratik bir yöntem olabileceği vurgulandı. Vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin metabolizma ve kalp fonksiyonları dahil birçok süreci düzenlediğine dikkat çekilen çalışmada metabolik sağlığın bozulmasının tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı riskini artırdığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Almanya'nın Köln kentinde 16 yaşındaki bir genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen 120 santimetre boyundaki robot polis tarafından ele geçirildi. Olayı sosyal medyada canlı yayınladıkları belirtilen 16 ve 19 yaşlarındaki iki şüpheli gözaltına alındı. Olay cumartesi gecesi Köln şehir merkezi yakınlarındaki bir fast food restoranının önünde meydana geldi. Polis açıklamasına göre kırmızı ve altın renkli robotun genç kızın kalçasını tuttuğu ve fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürüldü. Genç kızın ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında robotun 16 yaşındaki sahibiyle 19 yaşındaki arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerin olay anını sosyal medyada canlı yayınladığı ve yaşananlarla ilgili alaycı yorumlar yaptığı belirtildi. Üzerinde siyah bıyık, altın renkli zincir ve beyaz yelek bulunan robot, şüphelilerin aracının bagajında ele geçirildi. Polis, olay sırasında robotun hareketlerinin uzaktan ve kasıtlı olarak kontrol edilip edilmediğini araştırıyor. İnceleme kapsamında şüphelilere ait iki cep telefonuna da el konuldu. Polis ayrıca olayla ilgili sosyal medya paylaşımlarında yasal sınırların aşılmaması konusunda uyarıda bulundu. Almanya'nın Köln kentinde 16 yaşındaki bir kıza tacizde bulunduğu iddia edilen robot polis tarafından bir aracın bagajında bulundu. Olayı canlı yayınladıkları belirtilen iki şüpheli gözaltına alınırken robotun hareketlerinin kasıtlı olarak kontrol edilip edilmediği araştırılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Taşınma satışlarında alıcı ve satıcı arasındaki para transferini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama tarihi bir kez daha değiştirildi. Ticaret Bakanlığı sistemin 1 Aralık'ta devreye alınacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre ertelemenin nedeni sistemin teknik altyapısı ve kurumlar arasındaki entegrasyon çalışmalarının henüz tamamlanmamış olması. Uygulamanın sorunsuz şekilde başlayabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bankalar arasındaki veri paylaşım altyapısının kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Güvenli ödeme sistemine ilişkin düzenleme, taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte 29 Nisan'da yapılan değişiklikle getirilmişti. Buna göre taşınmaz satış bedelinin tamamının veya bir bölümünün nakit, havale ya da elektronik fon transferi yoluyla ödenmesi halinde işlemin güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Sistemle alıcı ve satıcının dolandırıcılık ve sahtecilik risklerinden korunması, kayıt dışılığın azaltılması ve satış bedelinin güvenli şekilde aktarılması hedefleniyor. Uygulama taşınmazın mülkiyetiyle satış bedelinin eş zamanlı olarak değiştirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Bakanlık, zorunlu uygulamanın başlangıcının 1 Aralık olarak yeniden belirlenmesi için yönetmelik değişikliği yapılacağını bildirdi. Bu sürede ilgili kurum ve kuruluşlarla sektör paydaşlarının teknik ve operasyonel hazırlıklarını tamamlaması hedefleniyor. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleriyle bankalar arasındaki veri paylaşımının daha hızlı kurulabilmesi için bir entegratör belirlenmesine yönelik değişiklik yapılacağı açıklandı. Bankaların altyapılarının hazır hale gelmesinin ardından sistemin pilot uygulamasının başlatılması da planlanıyor. Taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan güvenli ödeme sisteminin başlangıç tarihi yeniden ertelendi. Ticaret Bakanlığı uygulamanın 1 Aralık'ta başlamasının planlandığını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yeni araştırma B12 vitamininin yalnızca enerji ve sinir sistemi için değil, yaşlanmayı yavaşlatma ve bağışıklığı destekleme açısından da önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar eksikliğin kas kaybından hafıza sorunlarına kadar birçok sağlık problemine yol açabileceği konusunda uyardı. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonlarını desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Farelerde B12 eksikliklerini inceleyen son çalışma, vitaminin metabolizma üzerindeki stresle ve bağışıklık sistemine hedef alan istilacılarla savaşabileceğini buldu. İnsanlar et, tahıllar ve ekmekler gibi takviye edilmiş gıdaları içeren dengeli bir beslenme düzeniyle daha fazla B12 alabilir. Cornell çalışması yeterli B12 almanın spor salonunda da ilerleme kaydedilmesini sağlayabileceğini gösterdi. Bunun nedeni belirsiz olsa da B12 eksikliğinin kas ağrısıyla bağlantısı daha önce kurulmuştu. Kas geliştirmek sadece iyi görünmekle ilgili değil, kas gücü ve kütlesi bizi yaralanmalardan korumaya yardımcı olur ve kemik kaybını yavaşlatabilir. Harvard Tıp Fakültesinden Dr. Howard Levin, iyi haber şu ki araştırmalar güç antrenmanının kemik kaybını yavaşlatmada rol oynayabileceğini ve hatta kemik oluşturabileceğini gösteriyor. Bu, kemik kütlesindeki yaşa bağlı azalmayı dengelemek için son derece faydalı dedi. Cornell araştırmacıları bulgularının doktorların B12 eksikliği olan hastalar için daha kişiselleştirilmiş tedavi programları oluşturmasını sağlamasını umuyor. B12 eksikliği yorgunluk, baş dönmesi ve karıncalanmaya, hatta uzun süreli eksikliklerde hafıza kaybına bile neden olabiliyor. Uzmanlar yetişkinlerin günlük beslenmelerinde yaklaşık 2,4 mikrogram B12 vitamini almasını öneriyor. Hamile veya emziren kadınların ise 2,6 mikrograma ihtiyacı var. Çünkü B12 bebek için de önemli. Yale Halk Sağlığı Okulu'na göre düşük B12 seviyelerinin erken doğum riskini artırdığı bile gösterilmiş. Harvard'a göre bu vitamin açısından en zengin besin midye ve 85 gramında 84 mikrogram B12 bulunuyor. Ancak midye sevmiyorsanız 85 gram somonda 4,9 mikrogram, 170 gram yağsız sade yoğurtta 1,3 mikrogram ve büyük bir yumurtada 0,6 mikrogramda alabilirsiniz. Hayvansal ürün tüketmeyenler için bir kase kahvaltılık gevrekte 6 mikrogram ve bir bardak çikolatalı soya sütünde 1,7 mikrogram bulunuyor. Takviyeler de bir seçenek ancak hiçbiri ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından denetlenmiyor. B12 hapları bu vitaminden 50 ila 5000 mikrogram içeriyor. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonlarını desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve IŞİD'e yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda biri çocuk, 2 kişi yaralandı. Kuzey Kore'nin denizaltılardan fırlatılmak üzere tasarlanan iki tür stratejik seyir füzesini test ettiği bildirildi. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul'da dün sabah başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüp Sultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış ölçüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerine yağış nedeniyle toplam 6937 ihbar ulaştı. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Bursa Deniz Otobüslerinin bugün yapılması planlanan 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptaller Bursa Mudanya ile İstanbul Kabataş arasındaki seferlerin yanı sıra Armutlu bağlantılı bazı seferleri de kapsıyor. İptal edilen seferler arasında sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar planlanan karşılıklı yolculuklar bulunuyor. İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve IŞİD'e yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasına göre toplam 35 şüpheli hakkında işlem yapılırken 33 kişi gözaltına alındı, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Eskişehir'deki soruşturmada ABD'de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden gıda ticareti karşılığında para transferleri yapıldığı ve bu paraların örgütün finansmanında kullanılmış olabileceği değerlendirildi. Tavsiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme, fon yatırımcılarının haklarının korunmasını ve fonlardan çıkarılan varlıkların geri kazanılmasını amaçlayan hükümler içeriyor. Teklifin yasalaşması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi gerekiyor. Van'da nitelikli dolandırıcılık, banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda hesaplarında 2 milyar 359 milyon 884 bin liralık şüpheli para hareketi tespit edilen 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Aydın Merkezi Uyuşturucu Soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin uyuşturucu ticaretiyle bağlantıları incelendi. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi. Dış gündemle devam edelim. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda biri çocuk, 2 kişi yaralandı. Lübnan'ın resmi haber ajansına göre İsrail topçuları Sırbin beldesiyle Zıbkin Vadisi'ne hedef aldı. Bin Cubeyt ilçesine bağlı Hadasa beldesine düzenlenen hava saldırısındaysa 4 yaşındaki bir çocukla bir kişi yaralandı. Saldırılar taraflar arasında yürürlükte bulunan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen gerçekleşti. Kuzey Kore'nin denizaltılardan fırlatılmak üzere tasarlanan iki tür stratejik seyir füzesini test ettiği bildirildi. Güney Kore Haber Ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre testler dün Doğu Denizi'nde gerçekleştirildi. Denemelerin sualtı muharebe sistemlerinin hareket kabiliyetini incelemek amacıyla yapıldığı belirtildi. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait Tayfun tipi savaş uçağını karadan havaya fırlatılan füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, saldırının çarşamba günü geç saatlerde Yemen'in kuzeyindeki Sada kenti semalarında gerçekleştiğini ve uçağın isabet alarak düşme tehlikesi geçirdiğini iddia etti. İddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmazken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, ülkenin doğusuna yönelen bir insansız hava aracı saldırısının engellendiğini açıkladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Ev sahibi ekibin gollerini Juan Manzambi, Nicholas Jackson, Ross Barkley ve Tammy Abraham kaydetti. Jackson ve Barkley ikişer kez fileleri havalandırdı. Bu sonuçla Aston Villa iki maçta 6 puana ulaşırken ilk iki karşılaşmasında galibiyet alamayan temsilcimiz Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında Finlandiya temsilcisi Kups'la bugün deplasmanı karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak ve TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bordo Mavililer Avrupa Kupalarındaki karşılaşmada sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid deplasmanda Roma'yı 4-3 mağlup etti. Karşılaşmada 3-1 geriye düşen İspanyol ekibinde 59. dakikada oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, Enrique ve Antonio Rüdiger'in attığı gollerde 2 asist yaptı. Real Madrid son bölümde bulduğu gollerle geri dönüşü tamamlayarak karşılaşmadan galibiyete ayrıldı.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.118 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 52 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.590, çeyrek altın 10.741, tam altın 42.828, ata altını ise 43.712 liradan işlem görüyor. Yayınımız 15 Ekim, tarihte bugün Nutuk yayınıyla devam edecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Tarihte bugün.
4: Tarih yalnızca yazılanlardan ibaret değildir. Bazen bir liderin kürsüye çıkıp geçmişin hesabını millete verdiği, geleceğin haritasını kendi elleriyle çizdiği o büyük anlardan oluşur. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 2. Büyük Kongresi'nde zaferin, yıkılışın, direnişin ve nihayetinde kurulan yeni cumhuriyetin hikayesini en yetkili ağızdan anlatmak için meclis kürsüsüne yürüdü. O gün başlayan konuşma sıradan bir hitap değil, küllerinden doğan bir milletin vicdan muhasebesiydi. 6 gün yaklaşık 36,5 saat süren bu devasa anlatı Türk tarihinin en mukaddes metinlerinden birine dönüştü. Bugün 15 Ekim 1920'de başlayan ve Cumhuriyetimizin temel taşlarını tarihe mühürleyen Nutuk'un okunuşunun izini sürüyoruz.
5: Ben ulusun vicdanında ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme yeteneğini bir ulusal giz gibi vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş toplumumuza uygulatmak zorundaydım. Ya bağımsızlık ya ölüm parolasını halka yaymak ve uygulamaya dönüştürmek için ilk iş orduyla ilişki kurmaktı.
4: 1919'un Mayıs ayında Samsun'a çıkan o irade 1927'ye gelindiğinde artık adını tarihe altın harflerle yazdırmış bir milletin kaderini aydınlatıyordu. Atatürk bu dev eseri kaleme alırken günlerce, gecelerce uykusuz kalmış, Çankaya Köşkü'nde belgeleri tek tek tasnif ederek 1919'dan başlayarak milli mücadelenin, cephelerin, siyasi çekişmelerin ve yeni devletin kuruluş evrelerini tüm çıplaklığıyla masaya yatırmıştı. Amacı sadece başarıları anlatmak değil, o zorlu günlerde çekilen çileleri ve verilmiş olan o çetin mücadeleyi belgelere dayanarak kanıtlamaktı. Ankara'nın serin sonbaharında kongre salonunu dolduran delegelerin, komutanların, yabancı elçilerin ve Türk halkının yüreğindeki heyecan tarifsizdi. Efendiler diye başlayan her cümle bir milletin felaketin eşiğinden dönüp var olma mücadelesini nasıl kazandığının en saf, en sarsıcı tanıklığıydı. O an salondakiler sadece bir geçmişi dinlemiyor, adım adım yazılan bir destanın aşamalarını bizzat o destanın yazarından dinlemenin haklı gururunu yaşıyordu. Atatürk, Nutuk'a 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı günün koşullarını anlatarak başladı. Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı Devleti yenilgiyi kabul ederek Mondros-Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştı. Ülkenin birçok bölgesi işgal altındaydı. Ordular dağıtılıyor, milletin bağımsızlığı tehdit altında bulunuyordu. İstanbul hükümeti ise işgaller karşısında etkili bir direniş gösteremiyordu. İşte Atatürk, Nutuk'un ilk satırlarında böylesine ağır koşullar altında başlayan milli mücadelenin hikayesini anlatıyordu. Samsun'a çıktığı gün karşılaştığı manzarayı yıllar sonra kendi sözleriyle şöyle aktardı.
5: Samsun'a çıktığım gün yurdumuzun genel durumu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığım zaman yurdumuzun genel durumu şöyleydi. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu toplulukla birlikte 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmıştı. Devlet her yanda zedelenmiş, koşulları çok ağır bir ateşkes antlaşması imzalamıştı. Ulusumuz yorgun ve yoksuldu. Devletimizi ve ulusumuzu bu duruma sokanların bir bölüğü başlarının derdine düşmüşler, yurttan kaçmışlardı.
4: Nutuk, yalnızca geride kalan çetin yılların bir dökümü veya bir hesap verme metni değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara bırakılmış en kıymetli kılavuz, en sarsıcı emanetti. Atatürk, 6 gün boyunca aralıksız sürdürdüğü bu tarihi hitabetin sonuna geldiğinde sözlerini Türk gençliğine ithaf ettiği o unutulmaz bölümle taçlandırdı. Kurulan bu cumhuriyetin hangi imkansızlıklar ve yokluklar içinde kazanıldığını anlatarak bu kutsal mirasın hangi bilinçle korunması gerektiğini gelecek nesillerin omuzlarına bir vasiyet olarak yükledi. O 6 gün boyunca meclis kürsüsünden dökülen her kelime yorgun, uykusuz ama başı dik ve gururlu bir ulusun yeniden ayağa kalkışının ölümsüz destanı haline geldi.
5: Bu söylevi niçin verdim? Sayın baylar, sizi günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve ayrıntılı sözlerim en sonunda tarihe mal olmuş bir çağın öyküsüdür. Bunda ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtebilmişsem kendimi mutlu sayacağım. Bu söylevimle ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük Türk ulusunun bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son verilerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Sonucu gençliğe bırakıyorum. Bu sonucu Türk gençliğinin koruyuculuğuna bırakıyorum.
4: Mustafa Kemal Atatürk 15 Ekim 1927'de okumaya başladığı nutukla bir milletin bağımsızlığa uzanan mücadelesini tarihe kaydetti. Her satırında bağımsızlığın bedeli, her sözünde cumhuriyete duyulan inanç vardı. Ve Atatürk büyük mücadelelerle kazanılan bu en kıymetli emaneti geleceğin sahibi olan Türk gençliğine bıraktı. Nutuk'un son sözleri ise yalnızca o günün gençlerine değil, cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacak bütün nesillere sesleniyordu.
2: Cedren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün serverlerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün şeraitten daha iyi ve daha vahim olmak üzere memleketin lahiliyle iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta kıyamet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstemmilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet hakkın zaruret içinde harap ve dikkat düşmüş olabilir. Ey Türk isimlerinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde rahim azifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum bu tek davalarındaki asil kronda mevcuttur.
3: Tarihte bugün.
6: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz.
7: Dinleyicilere sevgiler, selamlar Küba'dan hepinize. Havana'dayım ben şu an. Küba'nın sorunları, sıkıntıları ötede beri süregelen bir ambargo var. Tabii son dönemde elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı, Amerika'nın ambargoyu sertleştirmesinden dolayı iyice burada çember daraldı açıkçası. Küba'ya yardım getiren heyetler için Rusya'nın gönderdiği akaryakıt gemileri burada olacak. Sıkıntılar var, ameliyatlar erteleniyor. Gerçekten acil çözüm bekliyor Küba. Gidişat her geçen gün daha kötüye gidiyor. Her geçen gün kriz derinleşiyor.
8: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İklim değişikliğiyle aşırı hava olaylarının hem sıklığı hem de şiddeti artarken her türlü uyarı sistemi büyük önem kazanıyor. Meteorolojik renk kodları da riskin sade ve hızlı aktarılmasına ve doğru zamanda doğru adımın atılmasına yardımcı oluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, meteoroloji tarafından yayınlanan renkli uyarı kodlarının bilinmesinin ve önlem alınmasının kayıpları önemli ölçüde azalttığını açıkladı. Kadıoğlu, sistemin Avrupa'daki 34 ülkenin kullandığı MeteoAlarm altyapısına dayandığına dikkati çekerek, meteorolojik hadiselerin şiddeti, süresi, etki alanı ve görülme sıklığına göre renklerle sınıflandırıldığını aktardı. Meteorolojik uyarı renk kodlarının yalnızca teknik bir sınıflandırma olmadığını, aynı zamanda vatandaş için bir eylem rehberi niteliği taşıdığını vurgulayan Kadıoğlu, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı kodların her birinin farklı bir risk seviyesine karşılık geldiğini aktardı. Yeşil kodun tehlike yok anlamına geldiğini belirten Kadıoğlu, bu durumda normal hayatın sürdürülebileceğini ancak hava tahminlerinin takip edilmesi gerektiğini dile getirdi. Kadıoğlu, sarı kodun Türkiye'de en sık verilen uyarı seviyesi olduğuna dikkati çekerek, sarı kodda hava potansiyel olarak tehlikelidir. Yağış, sis, rüzgar gibi olaylar günlük hayatı etkileyebilir. Vatandaşın planlarını gözden geçirmesi ve güncel tahminleri takip etmesi gerekir dedi. Turuncu kodun daha ciddi risklere işaret ettiğini dile getiren Kadıoğlu, bu seviyede kuvvetli sağanak, yoğun kar, fırtına gibi hadiseler görülebilir. Hasar ve kayıplar oluşabilir. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı, seyahatler ertelenmelidir bilgisini verdi. Kadıoğlu, kırmızı kodunsa en yüksek risk seviyesi olduğunun altını çizerek, bu durum hayati tehlike anlamına gelir. Büyük afet boyutunda olaylar beklenir. Vatandaşların kesinlikle dışarı çıkmaması, resmi kurumların talimatlarına uyması gerekir dedi. Meteo uyarı sistemi kapsamında 12 farklı meteorolojik hadisenin takip edildiğine dikkati çeken Kadıoğlu, bunlar arasında aşırı sıcak ve soğuk dalgaları, kuvvetli yağış, rüzgar, kar, buzlanma, çığ ve toz taşınım gibi olayların yer aldığını söyledi. Kadıoğlu, özellikle gök gürültülü sağanaklar ve ani sel riskine karşı vatandaşların dere yataklarından uzak durması gerektiğini belirterek, kuvvetli rüzgarda ağaç ve direk altlarında bulunmamak, yoğun siste araç kullanırken hız düşürmek gibi basit önlemler hayatı kurtarabilir diye konuştu. Meteoroloji uyarı renkleri güvenliğimizi artırmak, planlamalarımızı güvenli şekilde yapmak için temel araçtır. Her renk farklı risk düzeyini gösterir. Yeşil güvenli koşulları, sarı dikkat edilmesi gereken durumları, turuncu ciddi önlem gerektiren koşulları, kırmızı ise acil önlem ve yüksek riski içerir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kalp krizi aslında geliyorum diyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Okay Abacı, kalp krizinin çoğu zaman aniden gelişen bir durum gibi algılansa da bazı hastalarda aylar öncesinden çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini söyledi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre kalp ve damar hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığını ifade eden Abacı, kalp krizinin çoğu zaman kalbi besleyen koroner damarların ani tıkanmasıyla ortaya çıktığını kaydetti. Kalp krizinin bazı hastalarda önceden çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini vurgulayan Abacı, özellikle eforla ortaya çıkan göğüs ağrılarının önemli bir uyarı olabileceğini anlattı. Abacı, kalp krizinin en önemli belirtilerinden birinin göğüs ağrısı olduğunu belirterek, bu ağrı çoğu zaman göğsün ortasında baskı ya da sıkışma şeklinde hissedilir. Özellikle eforla ortaya çıkıp dinlenmekle geçen göğüs ağrıları, kalp damarlarında darlık olabileceğinin önemli bir göstergesidir değerlendirmesinde bulundu. Bazı hastalarda ağrının çeneye, sol kola, omuza veya sırta yayılabildiğine dikkat çeken Abacı, bununla birlikte nefes darlığı, çabuk yorulma, terleme ve mide bulantısı gibi belirtiler de kalp damar hastalıklarının habercisi olabilir ifadelerini kullandı. Kalp krizinin her zaman belirgin belirtilerle ortaya çıkmayabileceğini işaret eden Abacı, özellikle diyabet hastalarında sessiz kalp krizi olarak adlandırılan durumun görülebildiğini kaydetti. Abacı, diyabeti olan bazı kişilerde kalp krizinin belirgin göğüs ağrısı olmadan da gelişebildiğini aktararak, bu nedenle risk grubunda bulunan kişilerin düzenli kardiyoloji kontrollerini yaptırmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Kalp ve damar hastalıklarının gelişiminde bazı risk faktörlerinin önemli rol oynadığını belirten Abacı, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, hareketsiz yaşam ve aşırı kilo kalp krizi riskini arttıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve risk faktörlerinin kontrol altına alınması kalp sağlığını korumada oldukça önemlidir değerlendirmelerini yaptı. Abacı, göğüs ağrısı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini kaydederek, özellikle eforla ortaya çıkan ve tekrarlayan şikayetlerde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Kalp krizi her ne kadar aniden gelişen bir durum olarak bilinse de aslında aylar öncesinden vücutta çeşitli belirtilerle sinyal verebiliyor. Özellikle eforla gelen göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi geliyorum diyen uyarıların erken fark edilmesi hayati önem taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Almanya'nın Köln kentinde 16 yaşındaki bir genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen 120 santimetre boyundaki robot polis tarafından ele geçirildi. Olayı sosyal medyada canlı yayınladıkları belirtilen 16 ve 19 yaşlarındaki iki şüpheli gözaltına alındı. Olay cumartesi gecesi Köln şehir merkezi yakınlarındaki bir fast food restoranının önünde meydana geldi. Polis açıklamasına göre kırmızı ve altın renkli robotun genç kızın kalçasını tuttuğu ve fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürüldü. Genç kızın ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında robotun 16 yaşındaki sahibiyle 19 yaşındaki arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerin olay anını sosyal medyada canlı yayınladığı ve yaşananlarla ilgili alaycı yorumlar yaptığı belirtildi. Üzerinde siyah bıyık, altın renkli zincir ve beyaz yelek bulunan robot, şüphelilerin aracının bagajında ele geçirildi. Polis, olay sırasında robotun hareketlerinin uzaktan ve kasıtlı olarak kontrol edilip edilmediğini araştırıyor. İnceleme kapsamında şüphelilere ait iki cep telefonuna da el konuldu. Polis ayrıca olayla ilgili sosyal medya paylaşımlarında yasal sınırların aşılmaması konusunda uyarıda bulundu. Almanya'nın Köln kentinde 16 yaşındaki bir kıza tacizde bulunduğu iddia edilen robot polis tarafından bir aracın bagajında bulundu. Olayı canlı yayınladıkları belirtilen iki şüpheli gözaltına alınırken robotun hareketlerinin kasıtlı olarak kontrol edilip edilmediği araştırılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik son dakika.
1: Sayın dinleyenler, İstanbul Valisi Gül şu anda canlı bir açıklama yapıyor, dinliyoruz.
2: Uyarılarımızı dikkate alarak Bodrum ve benzeri yerlerde su baskını riski olan yerlerde bulunmamaları da bu zararları azalttı. Bu süreçte AFAD koordinasyonunda bütün kurumlar ellerinden geleni yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben şükranlarımı arz ediyorum. İlk andan itibaren biraz önce söylediğimiz gibi sayın bakanlarımızı talimatlandırarak ihtiyaç olan her konuda desteklerini esirgemediler. Devletimiz bütün kurumlarıyla görevinin başında. Yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlarımızın zararlarının telafi edilmesiyle ilgili zarar tespit komisyonlarımız çalışmaya başlandı. Dolayısıyla da vatandaşlarımızın cumartesi pazarda çalışmaya devam edecek. Hedefimiz pazartesi gününe kadar tamamının tespit edilmesi ve pazartesi itibariyle de hemşerilerimize zararın ne olacağını ve nasıl karşılanacağı noktasında somut, elle tutulur bir cevap vermemiz. Ama hiç endişelenmesinler. Devletimiz güçlü. Milletimiz devletimizin arkasında. Hiç kimse açta açıkta kalmaz. Tek üzüntümüz iki hemşerimizin vefat etmesi. Diğerlerinin hepsinin telafisi bir şekilde mümkün. İnşallah bunun telafi edildiğini, geçmiş afetlerde olduğu gibi bu afette de görmüş olacağız. Sözlerime son verirken vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı hemşerilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Rabbim şehrimizi, milletimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza etsin. Sizlere de ayrıca çalışma arkadaşlarımıza emeklerinizden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, var mı sormak istediğiniz bir şey? Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Sayın dinleyenler, İstanbul Valisi Gül Akom'dan az önce canlı bir açıklama yaptı. İstanbul'da meydana gelen yoğun yağış ve sel baskını sonrası AFAD koordinasyonunda bütün kurumların ellerinden geleni yaptığını söyledi ve devletimiz bütün kurumlarıyla görevinin başında dedi. Zarar tespit komisyonlarının çalışmaya başladığını aktardı İstanbul Valisi Gül ve cumartesi pazarda tespit komisyonunun çalışacağını söyledi. Pazartesi gününe kadar da bütün tespitlerin bitirilmesini hedeflediklerini ve somutlaştırmak üzere selden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını aktardı ve 84 yılın en büyük yağışının olduğunu da belirtti, altını çizdi İstanbul Valisi Gül. İstanbul'da metrekareye tam 261 kilogram yağış düştüğünü aktardı ve kamuda idari izinin yarın da devam edeceğini söyledi. Motosikletlere trafik yasağının da devam ettiğini belirtti ve çalışmalarda 2722 kişinin de selden kurtarıldığını aktardı İstanbul Valisi Gül ve vatandaşlara uyarılarını da tekrarladı. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmamaları yönünde de uyarıları vardı İstanbul Valisi Gül'ün. Tekrar edelim, kamuda idari izin yarın da devam edecek İstanbul'daki vatandaşlar için, kamuda çalışanlar için ve motosikletlere de trafik yasağı sürecek. Selden Zarar gören vatandaşların zararlarının karşılanması için de zarar tespit komisyonları cumartesi pazarda çalışmaya devam edecek dedi ve hedefimiz pazartesi gününe kadar tespitlerin bitirilmesi ve somutlaştırılması dedi. Bu arada İstanbul'da yarın da tatil olacak, bunu da söyleyelim. Kamuda idari izinle birlikte okullarda yarın eğitime devam etmeyecekler. Bugün olduğu gibi yarın da okullarda eğitim olmayacak. Riskli hava şartlarından dolayı dinleyicilerimizi bu konuda bilgilendirmek istedik. Vali Gül'ün canlı anlatımıyla AKOM'dan bağlandı ve biz de son durumu sizlere aktardık. Tekrar edelim, AFAD koordinasyonunda bütün kurumlar zarar tespit çalışmaları için çalışıyor. Cumartesi pazarda devam edecekler çalışmalarına ve pazartesi gününe kadar tespit komisyonu çalışmalarını bitirip somutlaştıracak ve zarar gören vatandaşların zararları karşılanacak. Vali Gül aktardı az önce. Gelişmeleri aktarmayı anbean sürdüreceğiz.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı planının basına sızdırılması nedeniyle operasyonun ertelenmek zorunda kaldığını söyledi. ABD'de 8 eyalet, ChatGPT'nin çocukları kendilerine veya başkalarına zarar vermeyi yönlendirdiği iddiasıyla OpenAI'ya karşı dava açtı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüp Sultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış düşerken bu değerlerin 1985'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeler arasında olduğu bildirildi. Şimdi konuyla ilgili bir bağlantımız olacak. İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Doktor Öğretim Üyesi Güven Özdemir şu anda hattımızda. Efendim merhabalar.
2: Merhabalar, kolaylıklar diliyorum. Buyurun.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle İstanbul halkına büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gerçekten yani benim de yakın zamanda hiç böyle bir yağış hatırlamıyorum ki. Az önce de İstanbul evet. Valisi bir açıklama yaptı. 85 yılın rekor yağışı. Yani 85 yıl önce böyle bir yağış yaşanmış en son.
2: Evet.
1: Şimdi sizler bu konuyla alakalı neler söyleyeceksiniz? Sorularımı hemen sizlere yönlendireyim. Bu miktar metrekareye 242 kilogram yağış düşmesi ne anlama geliyor?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki atmosfer kaotik bir yapıya sahip. Çeşitli nedenlerle etkileri artabiliyor veya azalabiliyor, değiştirilebiliyor. Tabii günümüzde biliyorsunuz fosil yakıtların çok aşırı kullanımı. Dolayısıyla bunun bir olumsuzluğu var. Ne var? İşte metropollerin çok yoğun olması, fosil yakıtların çok aşırı bir şekilde hatta global ölçüde tüm ülkeler tarafından %99 şeklinde kullanması atmosferdeki hava sıcaklığının artmasına, ısı adalarının artmasına ve atmosferdeki değişimlere neden olabiliyor. Şimdi tabii ki atmosfer kendini koruması lazım. Yani bir denge sistemi oluşturması lazım. Bu denge sistemini oluştururken farklı bölgelerde normal olarak, rutin olarak hareket eden sistemlerde farklılıklar oluşuyor. İşte kutuplardaki jet rüzgarlarının yönünün değiştirmesi, tabiatların değişmesi, frekansların değişmesi, kutup bölgelerinde dönüşlerini devam ederken bu jet rüzgarlarının bozulmadan dolayı ekvatora doğru inmesi ve hızlı bir şekilde kısa sürede havanın değişimi söz konusu olabiliyor. Mesela denizlerimiz çok sıcak, okyanuslarımız çok sıcak. Bunun atmosfere ısı transferi, nem transferi çok fazla oluyor. Tabii bunu da dengelemesi gerekiyor. Bu dengelebilmesi için de bunun yağış olarak yere düşmesi gerekiyor. Bu da olumsuzlukların en büyük nedeni oluyor. Tabii metropollerde yanlış şehirleşme, yanlış şehir planları de gündeme geldiği zaman betonların, asfaltın fazla olması, ormanlık alanların azalması ve nüfusun artması, buna bağlı olarak da insanların tabii ki istekleri, arzuları, yaşam şartları da etkili oluyor. Araçların bol miktarda trafikte olması, yaydıkları gazlar, kere etkisi dediğimiz gazlarda maalesef atmosfere yayılmaya başlıyor. Bu gazlar neler? Karbondioksit, monoksit gibi gazları düşünün. Kükürt dioksit gibi gazları düşünün. Bunlar atmosfere yayılmaya başladıktan sonra güneşten gelen ışını absorbe ettiği için ısı adaları oluşuyor. Bu ısı adalarında olumsuzlukları maalesef işte görmeye başlıyoruz. Sistemler arka arkaya gelmeye başladı Balkanlar üzerinden. Yani kutuplar üzerinden gelen soğuk hava Karadeniz üzerinden geldi. Denizlerim sıcak olduğu için atmosfere ısı transferi yoğunlaştı. Marmara Denizi'nden ve Ege üzerinden gelen ılık ve nemli hava da buna serin havayla birlikte karışınca maalesef üzerimizde bir alçak basınç sistemi oluştu. Buna bağlı cephe sistemi dediğimiz ve yağışların yoğun olduğu sistem diyoruz. Cephe sistemleri, alçak basınç sistemlerine. yürüyüş mesafesinin kısıldı. Çok çok kuvvetli yağışların, ani yağışların meydana geldiği bir sistem tam üzerimizde oluştuğu için maalesef bu olumsuz yağışlar da hayatımızı etkiledi.
1: Şimdi
2: can ve mal kayıplarına sebep olabildi.
1: Bilimsel olarak net bir şekilde ifade etmeye çalıştınız güzel bir şekilde. Şunu da sormak istiyorum, bu miktar hani bu kadar şiddetli yağış önceden tahmin edilebilir miydi? Çünkü biliyorsunuz ki siz daha iyi bilirsiniz tabii ki. Meteoroloji daireleri var, daha önceden tahminde bulunuyorlar. İşte vatandaşlar uyarılarda bulunuyorlar. Peki yani iki de can kaybımız var, hani daha önceden tahmin edilemez miydi bu?
2: Tabii tahmin edildi. Zaten meteoroloji 3-4 gündür hatta daha da önce sarı kodlu uyarılar verdi. Hatta bu turuncu uyarıya dönmeye başladı. AFAD bu konuda açıklamalar yaptı. Maalesef biz pek kulak arkası ediyoruz yani bu konuları. Tabii bu medyadaki yayınları dinleyen var, dinlemeyen var, işleri yoğun olanlar var. Maalesef bu yağışların olumsuz etkileri onlara daha fazla yansıdı. Metropol çok, İstanbul metropol çok büyük bir metropol. Şehirleşme olumsuz, çarpık, nüfus fazla, araç fazla, bütün taşkın alanlarını yıllarca bir yığınak yapmışız, betonlaştırmışız, asfalt dökmüşüz, binalar yapmışız. Siz tabiatı özelliklerini gasp ederseniz bir müddet sonra bunu sizden alır.
1: Evet, şimdi konuya değinmişken şunu da sormak istiyorum sizlere. Altyapı çalışmalarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz İstanbul'da özellikle?
2: Bakın İstanbul'da hiçbir şey yapılmıyor. Yani bu sadece bu dönem değil. 40 yıldır, 50 yıldır İstanbul'a gelen herkes bir kötülük yapıyor. Yani İstanbul'un güzelleşmesi için hiçbirimiz çalışma yapmıyoruz. Hiç kuruluşların elini kolaylaştırmıyoruz. Ne yapıyoruz? Arsayı gasp ediyoruz. Bir ayrı bina yapıyor, oraya yapıyor. Bütün İstanbul'un sistemi değişti. Yani şehir planları bile çok çarpık bir şekilde yapıldı. Yani bir meteorolog bu şehir planlarında söz sahibi değil. Bu şehir planı buna göre yapıyoruz. Meteorolojik açıdan bir olumsuzluğu var mı diyen yok. İşte ne bileyim oradaki ilgili kişiler belli bir şehir planı yaptıktan sonra gündeme geliyor ve uygulanıyor. Ama maalesef İstanbul için çok büyük zararlar söz konusu. Bugün sel vardı, yarın hava kirliliği olacak. İşte her zaman örnek veriyorum, Fikirtepe'de o yapılan Marmara'ya paralel yapılan ucube yüksek binalar. Ya orası zaten çukur. Bütün hava sirkülasyonu olmuyor. Olmadığı zaman ne olacak? Havanın açık olduğu, soğuk olduğu günlerde, hele hele kış aylarında o kirli hava aşağı doğru çöküyor. Ve inanın Uzunçayır'dan Göztepe'yi göremiyorsunuz. Genziniz yanıyor. Bu sefer de böyle bir kirlilik olacak. Hastaneler dolup taşıyor. Neden? Hava kirli. Kronik hastalıklar arttı. Şimdi de sel var. Bütün 500 yılda oluşan taşkın alanlarını siz betonlaştırdınız, asfalt yaptınız, büyük binalar yaptınız. Ya sorumsuzca İstanbul heba edildi. Bu şimdi nasıl düzelteceksiniz? Günden beri 8 bin personel, ya koca bir ilçe gibi düşünün, canlı başta sabahları kadar çalıştı. Helal olsun adamlar. Yani
1: evet,
2: düzenlemeye çalışıyorlar ama nereye kadar, nasıl yapacaklar?
1: Aslında ilk başta bunları önlemek için tedbir alınması şarttı tabii ki de. Şu anda galiba karşılığını alıyoruz o yanlış yapılaşmanın.
2: Tabii yani oturma izni, su basma seviyesindeki adamlara oturma izni vermişsin ya, nasıl görüyorsun? İşte sel bas, İstanbul düz bir arazi üzerinde değil ki. Yeditepe üzerine kurulmuş çukur alanları fazla olan, tepeleri fazla olan bir metropol. Yani bütün koşullar ağırlaşıyor burada. Bunun üzerine nüfus artmış. Sanayi şehrinin içinde. Trafik had safhada. Siz nüfusunu azaltmanız lazım şehrin. Yani
1: evet,
2: yarı yarıya düşürmeniz lazım. Yarı yarıya düşürmeniz lazım. Bu ormanlık alanınızı artırmanız lazım. Toprak alanları artırmanız lazım. Biz ne yapıyoruz? Dereyi ihsa ediyoruz. Alanı daraltıyoruz. Şimdi genişletmeye başladılar. Yavaş yavaş oluyor ama bu 50 senede, 60 senede başlayan bu iş bugüne kadar gelmiş. Yani bunda hiç kimsenin suçu yok demek mümkün değil. Çünkü hepimiz bozmuşuz yani. Bu bozgun olayı devam ediyor. Buna bir son verilmesi lazım. Yeniden risk haritaları oluşturulması lazım. Tabii bunu biz görürüz göremeyiz. Yani 2 yılda 3 yılda yapılacak bir şey değil.
1: Evet.
2: Ama bir 20 yılda İstanbul düzenlenebilir. Şimdi ama çok ciddi, çok şehir planları ve evler yapılırken de bitişik nizam değil, muhakkak geniş yeşil alanın bırakılması lazım. Tatlı suyun biriktirebilecek şeyler yapılması lazım, depolar yapılması lazım. Sünger şehir oluşturulması lazım. Yani yağan yağışı alta doğru, toprağın altına doğru çekmek lazım. Ama tabii bunlar işte zaman alacak. Şu anda İstanbul'a bütün kötülüğümüzü yaptık hep beraber ve bu duruma geldi.
1: Yani...
2: Çünkü yani yapacak şu anda bir şey kalmadı. Ancak yağmur yağacak, yine aynı şeyler olacak. Biz yine burada konuşuyor olacağız.
1: Peki bu saydığınız önlemler yani maliyet olarak çok mu imkansız durumlar? Yani maliyeti çok mu yüksek bunların?
2: Yani bir defa sadece biz değil, dünya devletlerinde buna el atması lazım. Yani fosil yakıtlardan bir defa vazgeçilmesi lazım. Hı hı. Çünkü atmosferik sirkülasyonu yakından ilgilendiriyor. Hava sıcaklığının atmosferde artması, bir derece artmasını düşünün. Yani buna ne kadar odun yakarsınız, ne kadar kömür yakarsınız, bir derece arttırabilirsiniz. Düşünebiliyor musunuz? Çok geniş bir alan,
1: evet.
2: Geniş bir kütle. Ama bu bir müddet sonra sıkıntı yaratmaya başlıyor. Isı adaları oluşuyor, sera gazların etkileri görmeye başlıyor. Bizde üstüne üstlük betonlaşma had safhada. Halbuki sanayinin İstanbul dışına çıkması lazım kesinlikle. Ve buradaki nüfusun yarı yarıya azaltılması lazım. Ve İstanbul'daki bu sık düzenin, yerleşim düzeninin yayılması lazım ki maalesef şu anda çok sıkışık bir durum var. Böyle yağışlarda da sel olma olasılığı çok yüksek. Bozkurt'ta olan sel bunda o zaman da yayınlarda söylemiştim. İnşallah İstanbul'da böyle bir şey yaşamayız diye maalesef işte görüyorsunuz yaşantıyla birlikte can ve mal kayıplarına da sebebiyet verebiliyor.
1: Maalesef. Peki bir İstanbullular ne zaman sokağa rahat bir maalesef. Peki bir İstanbullular ne zaman sokağa rahat bir şekilde çıkabilecekler?
2: Şimdi tabii hava bugün aynı şekilde. Düne göre daha da azalmasına rağmen devam ediyor. Kuvvetli rüzgarımız var. Sıcaklıklar şu anda 17 derecelerde. Kuvvetli poyraz alıyoruz. Batı Karadeniz ve Marmara'nın daha çok doğusu alıyor bunu. Şile tarafları. Cuma günü de devam edecek bu. Sıcaklar 15 dereceye kadar gerileyecek. Batı Karadeniz ve İnşallah'ın kuzeyi kuvvetli yağış yine alacak. İstanbul'da biraz daha ılımlı bir hava bekliyor cuma günü ama toprak nime doydu. Yine yağış olduğu zaman riski var. Sel olma riski var. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Hafta sonu için neler söyleyeceksiniz?
2: Cumartesi günü İstanbul'da yine sel olma olasılığı çok yüksek. Yani yağışlar tekrar Poyraz'la birlikte 70-80 km hızla esen rüzgarla birlikte kuvvetli yağışa maruz kalabiliriz. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Pazar günden itibaren sıcaklar ufak ufak 1 derece 2 derece yükselmeye başladı. Pazartesi günü 18 derece ulaştı. Pazartesi günü bir yağmur beklemiyoruz. Yani bulutlu, parçalı bulutlu bir hava bizi bekliyor olacak ama Salı günü yine İstanbul'un Karadeniz sahillerini bunu göreceğiz maalesef.
1: Peki çok teşekkürler hocam. Yani eklemek istediğiniz önemli bir bilgi varsa tabii alabilirim.
2: Bir şey vatandaşlarımız çok dikkatli olmaları, işte valiliğin şeylerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bu önem arz ediyor. Çıkıldığı zaman da maalesef can ve mal kaybına sebebiyet veriyor çünkü. Bu da sıkıntılara neden olabilir. Vatandaşlarımız bu olumsuzluk şartlarında zorluk çekebilirler. Mümkün olduğu kadar vali beyimizin direktiflerine, valimizin direktiflerine ve AFAD'ın uyarılarına, meteoroloji genel uyarılarına aşırı bir şekilde metropolize olanlara dikkat etmesi lazım. Yoksa bu olumsuzlukların içerisinde çok büyük sıkıntılar yaşanabilir.
1: İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetin artıran sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Doktor Öğretim Üyesi Güven Özdemir hattımızdaydı. Efendim tekrardan çok teşekkürler.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Radyo Sputnik canlı bağlantı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı planının basına sızdırılması nedeniyle operasyonun ertelenmek zorunda kaldığını söyledi. Trump, operasyonun hareket ve varış saatlerine ilişkin bilgilerin New York Times ve CNN'de yayınlandığını belirtti. Gizli bilgileri basına aktaran kişilerin hapse atılması gerektiğini savunan Trump, bu kişilerin vurulması gerektiğini de ifade etti. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Kiev rejimi lideri Zelenski ile Londra'da yaptığı görüşmede Ukrayna için yeni askeri çözümler geliştirmeyi sürdüreceklerini açıkladı. Görüşme öncesi İngiliz hükümeti, Ukrayna'ya hava savunmasında kullanılan Martlet tipi hafif çok amaçlı füzelerin sevkiyatını hızlandırma taahhüdünde bulundu. Açıklama, Londra'nın Ukrayna'ya yönelik askeri desteğinin devam edeceğini ortaya koydu. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, Ukrayna krizinin çözümünün Kiev yönetiminin sivillere yönelik eylemlerine ilişkin Rusya'nın iddialarını kabul etmeyen ülkelerle ciddi biçimde ele alınamayacağını söyledi. Nebenzia, Ukrayna konulu gayri resmi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu. Rus diplomat, Birleşmiş Milletler'in Ukrayna yönelik suçlamaları kayda geçirmediğini savunarak örgüte eleştiriler yöneltti. ABD'de 8 eyalet ChatGPT'nin çocukları kendilerine veya başkalarına zarar vermeyi yönlendirdiği iddiasıyla OpenAI'ya karşı dava açtı. Eyalet yönetimleri şirketin sohbet robotunun çocuklara yönelik çalışma biçimini değiştirmesini sağlayacak mahkeme kararları verilmesini talep etti. Davacılar ayrıca şirketin genç kullanıcılardan elde ettiği karları iade etmesini istedi. Bunlar dava dilekçelerinde ileri sürülen iddialar ve talepler olarak yer aldı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Adamların planları bakın. 100 sene öncesinde Litani Nehri üzerine çalışmışlar. 100 sene öncesinden Sevk Planı üzerine çalışmışlar. Bizi çok iyi çalışmışlar. Bizim coğrafyamızı, Türkiye başta olmak üzere bu coğrafyadaki ülkeleri çok iyi çalışmışlar. Bizi de tembelleştirmeye çalışmışlar. Ama siz şey yapmayın, üretmeyin. Bilim batıdadır, ilim batıdadır, teknoloji batıdadır, üretim batıdadır. Siz bizden alın. Ama tarihe baktığımızda her dönem bir mücadele yürütmüşüz, yine yürütüyoruz. Sevr'i getirdiler, önümüze koydular. Yarın öbür gün İstanbul'un fethini önümüze koyacaklar. Eğer oradan geri adım atarsak Malazgirt zaferimizi önümüze koyacak. Oradan taviz verdin Anadolu coğrafyası. Oradan taviz verdin Sevr. Oradan taviz verdin İstanbul'un fethi. Oradan taviz verdin Malazgirt. Oradan taviz verdin Asya'da bile seni barındırmayacaklar. Emperyalizme karşı mücadelede hep beraber. Çünkü hepimizi ilgilendiriyor.
4: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Selim Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
1: Saatler 11.20'yi gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Basın turuyla karşınızdayız. Ben Ebru Dönmez.
2: Ben Serkan Baştımar.
1: Gündemin öne çıkan başlıklarını gazetelerden sizlere aktaracağız. Tabii ki öncelikli gündemimiz İstanbul'da yaşanan sel felaketi olacak. Şiddetli yağış ve fırtına maalesef sokakları göle çevirdi. Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı. Ve Nefes gazetesi de manşetini buna ayırıyor. İBB evden çıkmayın uyarısı yaptı diyor ve bugüne dikkat diyor. 200 kilogram yağış düştüğü belirtiliyor metrekare başına. Özellikle Beykoz, Büyükçekmece, Esenyurt, Sarıyer, Eyüp Sultan ve Arnavutköy savaştan çıkmışa döndü demiş. Yollar ve caddeler sular altında kalmasıyla trafik kilitlendi. Vatandaşlar selde sürüklendi, ağaçlar devrildi. Bugün Vali Gül'ün ve İçişleri Bakanı'nın açıklamaları oldu. Az önce canlı yayında da aktardık. Bugün de bugün olduğu gibi yarın da okullar tatil olacak. Yine kamuda idari izin yarın devam edecek. Motosikletlere trafiğe çıkma yasağı da yarın da devam ediyor olacak. Maalesef akıma kapılan bir çocuğumuz hayatını kaybetti. Fatih'te yine hayatını kaybedenlerin sayısı 2 kişiye çıktı. Umarız daha fazla can kaybı olmaz bu felakette.
2: Cumhuriyet gazetesindeyiz. Dün Halk TV'ye kayyum atanmıştı. Yayın durduruldu ve sonrasında da gözaltılar yaşandı. Bunu da manşetlerini Cumhuriyet gazetesi basın hürdür başlığıyla taşımış. Sabah saatlerinde baskın yaşandı, bir hareketlilik vardı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 28. maddesinde yer alan basın hürdür sansür edilemez. Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır hükmüne karşın Halk TV'nin önce TV yayını durduruldu. Ardından sosyal medya hesapları engellendi. Kanala kayyum atanırken operasyon fon vurgunu gündemi ve Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının başlayacağı gün geldi. Sansür dalgası da şiddetlendi son zamanlarda. Meslek örgütleri uygulamayı basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını hedef alan kabul edilemez bir müdahale olarak nitelendirdi. Son dönemde gazetecilere yönelik gözaltı ve ev hapsi kararları verildi. Onlarcası tutuklandı. Yüzlerce muhalif isme ait sosyal medya hesabıyla internet siteleri erişime engellendi ve son 20 ayda 10 TV kanalına kayyum atandı.
1: Evet, Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesi de maalesef usta sanatçı Alpay'ın vefat haberine yer vermiş. Kadife Ses'e veda diyor. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel gibi şarkılarla 1970'li yıllara damgasını vurmuştu. Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay, soyadıyla birlikte aktaracak olursak Alpay Nazikboğlu, maalesef 91 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının yarın Bodrum Gündoğan Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Gündoğan mezarlığında toprağa verileceğini aktarmış Milliyet gazetesi de. Biz de Allah rahmet eylesin diyoruz. Nur içinde yatsın usta sanatçı Alpay. Ve bir başka haberle devam edelim. Milliyet gazetesi demiş ki bu şuruplar masum değil. İstanbul'da 3 yaşındaki bir kız çocuğunun yüksek dozda verildiği öne sürülen ateş düşürücü şurup nedeniyle hayatını kaybetmesi çocuklarda ilaç kullanımının önemini yeniden gündeme getirdi diyor. Uzmanlar yanlış doz ve sık aralıklarla ilaç kullanımının karaciğer ve böbrek hasarından yaşamı tehdit eden zehirlenmelere

0: kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor demiş Didem Seymen'in haberinde Milliyet Gazetesi'nde.
1: Evet, Hürriyet gazetesiniz. Yine manşetlerde dün yaşanan, özellikle sabah saatlerine başlayıp akşam saatlerine kadar şiddetini artıran sağanak yağıştan bahsediyorlar ve manşetlerinde İstanbul'da tufan başlığıyla taşımışlar. İstanbul'da yollar göle döndü, tam anlamıyla trafik durdu. Çalışanlar, işe, öğrenciler okula gitmekte zorlandı. Bodrum katlarını, iş yerlerini, hastaneleri ve alt geçitleri su bastı. Boğulma tehlikesi geçirenler oldu. Balat'ta su birikintisine basan 14 yaşındaki bir çocuk, az önce Ebru'da aktardı, elektrik akımına kapılarak maalesef hayatını kaybetti. Konuyla ilgili de soruşturma başlatıldı. Herhangi bir sorumluluğu olanlar en ağır cezayı alacaktır. Meteoroloji 48 kent için sarı, 5 kent için de turuncu kodlu uyarı yaptı. Az önce de İstanbul Valisi bir açıklama yaptı. İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini belirtti. Bunu da sizlerle tekrardan paylaşalım. Diğer bir haberimize baktığımızda palamut 40 TL çılgınlığı. Zincir marketlerde 39,90'a satılan palamutlara ilgi büyük oldu. Büyük bir zincir market yetkilisi 12-13 Ekim'de toplam 3 milyon adet palamut sattık dedi ve palamut bolluğunun etkilerini görmek için İstanbul'daki balık tezgahlarını ve marketleri sizlerle paylaşmış olalım.
0: Akşam gazetesine bakalım. Rezidansta balina avı diyor Akşam gazetesinin manşeti. ABD'de Ponzi yöntemiyle 1,5 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığına imza atan balina lakaplı Richard James Schuller İstanbul'da yakalandı diyor. Kırmızı bültenle de arandığını belirtelim. Bu kişinin kurduğu kripto paralara yatırım yapanların 1,5 milyar dolarını zimmete geçiriyor ve Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Schuller, MIT ve emniyetin ortak operasyonuyla Beşiktaş'taki lüks bir rezidansta ele geçiriliyor. Dün itibariyle yaşanıyor bu olay. Dış dünyayla teması minimum indirgeyerek yaşayan zanlının üst güvenlik kameralarıyla donatılan evinde özel gizli bölmeler bulunmuş. Schuller'in bu odaları dolandırıcılık ağının merkezi yaptığı da ortaya çıktı diyor. Evde yapılan aramalarda bir servet çıktığını belirtiyor gazete. Balina'nın vurgun paralarını fiziki yatırıma dönüştürdüğü rezidanstaki aramada ortaya çıkan evde yapılan aramada yapımı özel el yapımı çok ünlü bir saat markası, sizler de tahmin edersiniz, söyleyemiyorum marka ismini, onlardan bulunmuş tam 11 adet ve yine ünlü markalara dair lüks saatler var. Vakumlu paketlerde 4 milyon dolar değerinde, milyonlarca dolarlık da ziynet eşyası ve çok sayıda da silah ele geçirilmiş. Bu balina lakaplı Richard James Schuller'in İstanbul'daki evinde aynı zamanda kara elmasın da sahibiydi diyor. Gizem adı verilen dünyanın en büyük kesilmiş siyah elmasını 2022'de satın aldığını belirtiyor haberde.
1: Evet, Sabah gazetesindeyiz. Haber başlıklarına baktığımızda yine fon krizine yönelik bir haber var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda son olarak fon krizine yönelik yasa teklifi hazırlanmış ve görüşülerek de kabul edilmişti. Maliye Bakan Yardımcısı Hatipoğlu, MASAK'ın yurt dışındaki varlıklara ilişkin 29 ülkeden 48 talepte bulunduğunu, 278 kişinin hesaplarına ilişkin bilgi istediğini açıkladı. Burada birçok mağdur vardı fon krizine yönelik. 455 bin kişiden bahsediyoruz ki çok ciddi rakamlar. Sonrasında soruşturma açıldı ve paraların geri iadesi söz konusu, süreç şu anda devam ediyor. Üçüncü sayfa haberlerine baktığımızda yurttaki tacize öğrenci tepkisi haberiyle karşı karşıyayız. Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Gazanfer Bilge Karma Öğrenci Yurdu'nda kalan erkek öğrencilerden EZ, iddiaya göre önceki akşam alkol ve uyuşturucu etkisi altındayken bir kız öğrenciye dokunarak taciz etti. İddiaya göre de EZ daha sonra yurt binasına girerek diğer öğrencileri de sözlü ve fiziki tacize bulunmaya çalıştı. EZ ihbar üzerine gelen polisler tarafından gözaltına alınıyor ve sonrasında yaşanan duruma tepki gösteren öğrenciler yurt binasına girmeyerek bahçede eylem yapıyorlar. Öğrenciler yurt ve üniversite yönetiminden güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve benzer kişilerin barınma alanlarına alınmamasını talep ederken de tacize uğrayanlar da son olarak şikayetçi oluyorlar.
0: Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesi de maalesef son zamanlarda ülkemizde yaşanan okul saldırılarının ardından riskli öğrenciye yakın takip geliyor haberini paylaşmış. Okullarda şiddet ve akran zorbalığı ve suça sürüklenme risklerine karşı yeni bir takip mekanizması oluşturulduğundan bahsediyor. Gazetenin haberinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca kurulacak bu sistem ve öğrencilerin davranışlarında ortaya çıkan ciddi tehlike işaretlerinin erken belirlenmesine dayanacak. Öğretmenler ve rehberlik servisleri tespit ettikleri somut riskleri değerlendirecek. Gerekli durumlarda da sağlık, sosyal hizmet ve güvenlik birimleri devreye girecek diyor. Amaç öğrencileri cezalandırmak veya etiketlemek değil, tehlikeleri büyümeden önlemek ve ihtiyaç duyulan desteği sağlamak diyor. Yeni mekanizmada neler var? Riskler 3 seviyede ele alınacakmış. Hafif ve geçici sorunlar okul rehberlik servislerince takip edilecekmiş. Tekrarlanan belirtilerde ise öğrenciler uzmanlık hizmetlerine yönlendirilecek diyor. Belirli bir kişiye saldırı planı, silaha erişim arayışı veya somut saldırı hazırlığı gibi ciddi durumlarda aynı gün bildirim yapılacak. Yakın tehlike halinde polis ve sağlık ekiplerine vakit kaybetmeden haber verilecek diyor. Ciddi ve yakın tehlikelerde gerekli müdahalelerin ardından en geç 24 saat, diğer yüksek riskli vakalarda ise 48 saat içinde değerlendirme yapılacak diyor. Peki sistem nasıl izlenecek? Sistem Milli Eğitim Bakanlığı'nın kuracağı vaka takip modülüyle belirlenecek. Riskler, alınan önlemler ve sorumlu kurumlarla kayıt altında tutulacak. Öğrencinin sağlık veya sosyal hizmet birimine yönlendirilmesinin ardından gerekli desteğe ulaşmadığı da izlenecek diyor. Sistemde yalnızca yetkili personel görev alanıyla sınırlı bilgilere erişilebilecek. Öğrencilerin sağlık tanıları ve tedavi ayrıntıları da ortak sisteme aktarılmayacak diyor. Riskli durumları bildiren öğretmen ve rehberlik personelinin kimlik bilgilerinin gizli tutulması ve tehdit ve baskıya karşı korunması için de Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ortak usuller belirleyecek diyor bu yeni sistemde.
1: Et Posta gazetesindeyiz. Manşette yine ilginç bir haberle devam edelim. Türkiye'de genelde oğullar bilirsiniz ki babalarının mesleğini devam ettirir. Ancak Tunç ailesine tam tersi bir durum var. Ali Cem Tunç astsubay babasının izinden gitmeyip psikolog oldu. Baba Serdar Tunç ise askerlikten emekli olduktan sonra üniversiteyi bitirdi ve oğlunun mesleğini seçti. Şimdi ikisi de aynı ofiste çalışıyor. Serdar Tunç 1990'da Türk ordusuna astsubay olarak görev yapmaya başladı. Askerliğini sürdürürken 2001'de Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Ön Lisans Programı'na, 2006'da aynı üniversitenin İşletme Lisans Programı'na, 2011'de de Konya Selçuklu Üniversitesi Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı'na bitirdi. Aynı yıl askerlikten emekli oldu. Lise yıllarından beri hayalini kurduğu felsefe bölümünü okumak için bir kez daha üniversite sınavına girdi ve 2017'de kazandığı Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Lisans bölümünü 2021'de gayet güzel bir derece birincilikle çift anadal projesi yaptığı psikoloji lisans programını da 2022'de bitirdi. Şu anda da oğluyla aynı ofiste görevini sürdürmekte.
0: Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi de diyor ki PISA yükselişi kapıları açtı. Türkiye'nin matematik, fen ve okumada PISA performansını yükseltmesi uluslararası üniversitelerinde Türk öğrencilere ilgisini artırdığını belirtiyor. Oxford, Cambridge, Berkeley ve Cornell'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 üniversite Türkiye'de düzenlenecek fuarlarda burs ve finansal destek imkanlarını tanıtacak diyor. Ve Türkiye'ye gelecekler diyor. Yurt dışındaki üniversitelerin sunduğu imkanlar ülkelere göre farklılık gösteriyor. ABD'de başarı ve finansal ihtiyaca göre değişen burslar yüksek oranlarda destek sağlayabilirken İtalya'daki bölgesel burslar eğitim ücretinin yanı sıra konaklama ve yemek gibi giderleri de kapsayabiliyor diyor. Fuar takvimi de şöyle: İzmir'de 20 Ekim, Ankara'da 22 Ekim, İstanbul Avrupa yakası 24-25 Ekim, İstanbul Anadolu yakasında bu eğitim fuarlarının 26 Ekim'de düzenleneceğini belirtelim.
1: Ekonomi ve politik ağırlıklı Dünya Gazetesi'ndeyiz. Gümrük Birliği'nde modernizasyon başlığı haberiyle devam edelim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli ticaret diyalog toplantıları ve Türkiye-Avrupa iş zirvesi ekseninde yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin her iki taraf için de kritik bir kazan-kazan ortaklığı olduğunu belirten Bolat, Made in Avrupa Birliği düzenlemesi ve gümrük birliğinin modernizasyon sürecinde somut adımlar atıldığını kaydediyor ve Bolat ayrıca getirilen kademeli vize sisteminin vize konusunda yaşanan güçlükleri bir ölçüde hafiflettiğini ancak yeterli olmadığını söyledi ki vize çalışmalarında şu anda devam etmekte. Şimşek eski SPK başkanı hakkında soruşturma izni verdi. Yine iç gündemdeki bir haberle devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı ön inceleme raporuna istinaden eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömür Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında Gönül hakkında soruşturma izni talep etmişti ve bu talep üzerine Şimşek, bakanlığın teftiş kurulunu 2 Ekim'de ön inceleme yapmak üzere ivedilikle görevlendirmişti. Hatırlarsınız.
0: Serkan, 49 günde dünya turu atabilir misin?
1: Çok yorucu olur. Büyük ihtimalle performansa bağlı olarak da hasta olurum.
0: Evet, ama Iğdır'dan Rusya'ya uzanan bir dünya turu var. 49 günde tamamlanmış bir dünya turu. Sence bu turu kim atmış olabilir? Bir insan olabilir mi?
1: Kim?
0: Bir kartal.
1: Kartal, evet, evet. Şaşırtmadı.
0: Iğdır'da kendisine uydu vericisi takılıyor bu kartalın. Yolculuğu da ilk kez bilimsel bir çalışma oluyor. Çok özenli bir çalışma, gerçekten çok ilginç. Bu kartal sonbaharda 49 günde 5081 kilometre uçarak Uganda'ya ulaşıyor. İlkbaharda ise 6786 kilometre kat ederek Rusya'ya dönmüş.
1: 11 bin kilometreden fazla bir yol kat ettiğini söylüyoruz ki doğa ve hayvanların gücün işte bu noktada, evet, tartışılması, özellikle vahşi doğada.
0: Kesinlikle. Bu kartal yerinde olmak ister miydim? Ben isterdim açıkçası.
1: Yok, insan olmak daha güzel bence.
0: Evet, bir güzel haber daha vereceğim sana. Memleketinden bir haber.
1: Evet.
0: Trabzon'dan bir haber. Trabzonlu kul ailesinin dördüzleri lisede ayrılan yollarını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde birleştirmiş. Kardeşler dört farklı mühendislikte öğrenim görecekmiş. Bu başarılı dördüzler senin de hemşehrilerin. Trabzonlu bu gençlerimiz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyacaklarmış farklı bölümlerde. Çok ne güzel, ne mutlu onlara. Önder, İhsan, Ömer, Şahin, Esra, Selim ve Azra Aylin Kul eğitim hayatlarının büyük bölümünü yan yana geçirdi diyor. Üniversitede de yolları İstanbul Teknik Üniversitesi'nde buluştu. Dördüzler, aramızda tatlı bir yarış var, asla yalnız hissetmiyoruz diyerek de dayanışmanın gücünü göstermişler. Eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz
1: hem kendilerine. Hem eğitim hayatlarında hem eğitim bittikten sonra daha büyük bir sınav var. İşte özellikle Türkiye'de meslek hayatlarında kendilerine gerçekten çok çok başarılar diliyoruz.
0: Evet, ben güzel başarılı olacaklarına inanıyorum. Gerçekten birbirlerine destekleri sürdükleri sürece bence her işin üstesinden gelirler. Sana Foto Maç gazetesini vermek istiyorum. Sen dünkü maçlardan bugün bakalım neler aktaracaksın bize.
1: Aslında aktarmak istediğim pek bir güzel haber yok maalesef. Dün Türk temsilcimiz Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında Villa Park'ta 6-0'lık bir sonuçla, mağlubiyetle ayrıldılar. Bir hezimete uğradık maalesef.
0: Biz Fenerbahçe, Galatasaray'ın mağlubiyetini hezimet olarak değerlendirirken üzülerek ama Fenerbahçe'den de maalesef üzücü bir sonuç çıktı.
1: Yani Fenerbahçe bir gibi takıma, yani çünkü çok fazla finansal anlamda transferler yapıldı. Çok fazla para harcandı. Sistem olarak çok önemli oyuncular transfer edildi ama 6'yı kesinlikle beklemiyordum. Yani 2-1 olur, 3-2 olur. Ya ben hatta yenebileceğini bile düşünmüştüm. Gerçekten burada Fenerbahçeli taraftarlar da büyük hayal kırıklığına uğradılar. İsmail Kartal da maç sonu yaptığı açıklamada da işte bunu unutulacağız dedi ama tabii ağır bir skor.
0: Bu çok unutulacak bir skor değil.
1: Ağır
0: değil
1: bir
0: mi?
1: Skor maalesef. Yok. Maalesef. Milyon eurolar kazanan sarı lacivertli futbolcular Aston Villa karşısında, şu an Foto Maç manşetini okuyorum, tel tel döküldüler. 25 milyon Fenerbahçe taraftarı ise Villa Park faciasına tanıklık ederken büyük üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadı ki tahminler de zaten o yöndeydi maalesef. Avrupa'da şu anda gidişat iyi değil. Puanlar, ülke puanı açısından da biraz hezimete uğradık. Bugün de Beşiktaş ve Trabzonspor'un, umarım hani dünü bize unuttururlar bu arda arda yaşanan mağlubiyetleri. Trabzonspor'da Finlandiya temsilcisi Kups'la bir maç olacak. Finlandiya'da Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Hoffenheim Beşiktaş maçı var. Yine önemli bir temsilcimiz Beşiktaş, biliyorsun ki. Umarım akşam iki Türk temsilcimiz de güzel puanlar alacaklar. Yani güzel bir skorla ülkelerine dönecekler.
0: Hep aynı dileklerde bulunuyoruz ama maalesef tabii ki futbolda istenmeyen sonuçlar da gelebiliyor. Senin bir tahminin olacak mı, yoksa tahmin belirtmekten kaçınır mısın?
1: Yani KUPS maçını alabileceğimizi düşünüyorum. Trabzonsporlu olarak bunu söylüyorum aynı zamanda. Beşiktaş'ın da şu anki kadrosuna bakıldığında son olarak yeni transfer Vlahovic ve Serni galiba bu maçta olamayacaklar. Ama ben yine Beşiktaş'tan bir galibiyet bekliyorum.
0: Evet, sen bu sene Beşiktaş'tan çok umutlusun.
1: Evet.
0: Hem Süper Lig'deki maçlarından hem de Avrupa'daki maçlarından senden öyle bir yorumlar alıyorum zaman zaman. Onu belli ediyorsun zaten. Umarız her iki takımımız da başarılı sonuçlar elde ederler.
1: Temennimiz o yönde.
0: Evet, o zaman bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim. Yarın basın turunda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
3: Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Ebru Dönmez.
1: Ben Serkan Baştımar.
3: Aldık gazetelerimizi, bakalım Türk medyası Türkiye'den ve dünyadan olayları sayfalarına nasıl taşımış, nasıl görmüş.
2: Basın turu.
3: Bugünün ilk gazetesi Dünya Gazetesi. 40 milyar liralık araziler Çinlileri bekliyor.
0: Sözcü gazetesiyle devam ediyoruz. İddianame beklerken iki kitap yazdı diyor. Kim bu kişi?
1: Cumhuriyet gazetesindeyiz. Sokağa saran şiddetle çocukların erkek şiddetinde ise kadınların katledilmesi yurttaşları isyan ettirdi.
2: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
5: Paranın hareketi.
0: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta arttı. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat 82 milyar dolara yaklaştı. Gayrimenkul alım satımında güvenli ödeme sistemi dönemi başlıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,54 düşüşle 12.052 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,56, holding endeksi %0,80 değer kaybetti. Sektör endeksi arasında en fazla kazandıran %0,39 ile madencilik, en çok gerileyen de %6,09 ile finansal kiralama faktöring oldu. Serbest piyasada dolar 49.41 liradan güne başladı, euro ise 55.51 lirayı gördü. Küresel piyasalara bakalım. ABD'de tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık %0,6 ile beklentilere paralel, yıllık %3,7 ile de beklentilerin üzerinde arttı. Aylık enflasyon son 5 ayın, yıllık enflasyonda son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Benzin fiyatlarına ilişkin endekste Eylül'de aylık bazda %9,1 yükselerek TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasını oluşturdu. Avrupa borsalarında şirketlerin bilançolarının beklentilerden iyi gelmesiyle dün İtalya hariç pozitif seyretti. Öte yandan gözler bugün Avrupa Birliği liderlerinin Brüksel'de yapacağı görüşmelerde olacak. Bu görüşmelerdeki ana başlıklardan biri de küresel ekonomik dengesizlikler olacak. Avrupa'da endeks vadeli kontratlarsa güne negatif başladı. Asya borsalarına bakacak olursak Asya borsaları da sert düştü. Teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satış baskısı Asya borsalarında sert düştü. Düşüşlere neden oldu. Emtia piyasalarına bakalım. Brent petrolün aralık vadeli fiyatı bugün kapanışa göre %1,5 azalarak 104,47 dolar oldu. Batı Teksas sürü ham petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 94,16 dolar olarak belirlendi. Gram altında güne yükselişle başlamasının ardından 6.574 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.800 liradan, Cumhuriyet altını 43.000 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da önceki kapanışın %0,8 üstünde 4.139 dolarda seyrediyor. Yurt içi verilerle devam ediyoruz. Ücretli çalışanın sayısı Ağustos'ta arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %2 artarak 16.409.588 oldu. Aynı ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda %1 azaldı, inşaat sektöründe %3,4 ve ticaret hizmet sektöründe %3,3 arttı. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat 82 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak 81 milyar 486 milyon dolara ulaştı. Değer bazında Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki en büyük ihracat pazarları olmayı sürdürdü. Gayrimenkul alım satımında sahte dekont para transferinin iptal edilmesi ve nakit taşıma risklerine karşı güvenli ödeme sistemi dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme 1 Aralık'ta zorunlu hale gelecek. Güvenli ödeme sisteminin ilk adımı randevuyla atılıyor. Tapu randevusu alınırken güvenli ödeme sistemi seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor. Ardından hem alıcıya hem de satıcıya SMS yoluyla referans numarası gönderiliyor. Taraflar bu numarayı kullanarak aracı kuruluş üzerinden güvenli ödeme başvurusunu tamamlıyor. Hayvancılık işletmeleri 5 kategoride sınıflandırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan hayvancılık işletmelerinin sınıflandırılmasına ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre bakanlık veri tabanına kaydedilen sığır, manda veya koyun keçi bulunduran hayvancılık işletmeleri il veya ilçe müdürlüklerince yerinde incelenecek. Bu işletmeler fiziki altyapı ve biyogüvenlik bakımından düzenlemeyle belirlenen şartlara göre A, B, C, D veya E sınıflarından birine dahil edilecek. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
5: Paranın hareketi.
4: Bir abimiz var, yapay zeka konusunda çok önemli fikirler veren, ismi Martin Casado. Böyle Amerika'da yapılmış bir konferanstan buldum ben abinin ismini ve titrini. Şöyle bir şey, yapay zeka düzenlemeleriyle ilgili eleştirilerdir getirmiş. Ve bu eleştirilerin ben çoğuna katıldığım için bunları sizinle paylaşmak istedim. Şöyle ki, şu andaki yapay zeka düzenlemelerinin teknolojinin gerçek riskleri yerine gelecekteki hayali senaryolara odaklandığını savunuyor. Bakın, benim de her zaman size söylemeye çalıştığım şey bu. Yapay zekayı biz düzenleme getirelim. Peki getirelim. Ama yapay zekayı düzenlemeyi getirirken ne yapalım? Hani şu daha iyi olsun, burasını daha iyi geliştirelim diye mi? Hayır. Gelecekte yapay zeka bizi öldürür. Terminatörler gelir. İnsanlar işsiz kalır. Bilmem ne olur diye. Olası, hatta olası da demeyeyim. Çoğu olası da değil bunların. Hayali senaryolara yönelik burada bugün düzenlemeler yapılıyor. Yapay zekayı insanlar regüle edecekler, düzenleyecekler ya. Önce yapay zekayı tanımlayabilmeleri gerekiyor. Özellikle mesela Türkiye'de yapılan düzenlemelere de ben baktım. Türkiye'de yapılan düzenlemelerde de yapay zekanın tanımında eksikler var. Neyin yapay zeka olduğu ve hangi uygulamaların aslında sıradan programlar mı yoksa yapay zeka mı olduğu konusunda kafada soru işaretleri var. Düzenlemeyi yapan insanların önce yapay zekanın ne olduğunu öğrenmesi gerekiyor.
6: Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te.
5: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dünya Göçmen Kuşlar Günü kapsamında vatandaşların yaptığı kuş gözlemlerinin bilimsel araştırmalar ve göçmen kuşların korunması açısından taşıdığı önem vurgulandı. Kuzey Doğa Derneği kurucusu Profesör Doktor Çağan Şekercioğlu, gözlemlerin dijital platformlara kaydedilmesinin kuşların göç rotalarının ve popülasyonlarının izlenmesine katkı sağladığını belirtti. Dünya genelinde yaklaşık 11 bin kuş türünün %20'si her yıl göç ediyor. Ancak göçmen kuş türlerinin %51'inin popülasyonlarının azaldığı tahmin ediliyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne göre 43 göçmen kuşu türü kritik tehlike altında bulunuyor. Habitat kaybı ve bozulması, iklim değişikliği, aşırı avlanma ve insan kaynaklı diğer tehditler bu düşüşte etkili oluyor. Koç ve Utah Üniversitelerinde görev yapan biyolog Profesör Doktor Çağan Şekercioğlu, vatandaş biliminin doğa severlerin gözlemleriyle bilimsel araştırmalara katkıda bulunması anlamına geldiğini söyledi. Bilim insanlarının her yerde ve her gün gözlem yapmasının mümkün olmadığını belirten Şekercioğlu, eBird ve iNaturalist gibi platformlara kaydedilen gözlemlerin bu boşluğu doldurduğunu ifade etti. Yalnızca eBird platformunda 2 milyardan fazla gözlem kaydı bulunduğunu aktaran Şekercioğlu, bu veriler sayesinde göçmen kuşların kullandığı rotaların, konakladıkları alanların ve popülasyonlarındaki değişimlerin takip edilebildiğini kaydetti. Düzenli gözlemlerin sulak alanların göçmen kuşlar için önemini ortaya koyabildiğini belirten Şekercioğlu, bu kayıtların doğal alanların korunması için bilimsel dayanak oluşturabileceğini vurguladı. Şekercioğlu, kuşların türünü, sayısını, gözlemlendiği yeri ve tarihi doğru şekilde kaydedip paylaşmanın koruma çalışmalarına katkı sağlayacağını söyledi. Göçmen kuş türlerinin %51'inin popülasyonlarının azaldığı tahmin ediliyor. Biyolog Profesör Doktor Çağan Şekercioğlu, vatandaşların eBird ve iNaturalist gibi platformlara kaydettiği kuş gözlemlerinin göç rotalarının izlenmesine ve korunması gereken alanların belirlenmesine katkı sağladığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
5: Radyo Sputnik özel haber.
7: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
8: Asgari ücret için orta vadeli programda belirlenen enflasyon %28.4 seviyesinde belirlediler. En düşük asgari ücretin en az %20 artması. Ama %20'yi beklemiyoruz çünkü %27 zaten geçen arttığını düşünürsek %30'luk bir artış bekliyoruz. Yani minimum burada konuşacağımız rakam en az 33 bin olması, en fazla da 36.498 olması. Komisyon kurulacak, bunlar toplanacak. İşçi tarafı gelecek mi, gelmeyecek mi, işverenle devlet mi karşı karşıya kalacak, gene göreceğiz. Yani bunlar bizim Aralık'ta aslında en çok konuşacağımız konular olacak.
9: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatı programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: enerjiniz sevdi.
1: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar. Önce özetler. Türkiye'nin iklim hedefleri sağlık açısından değerlendirildi. Macaristan'da organik atıklardan biyometan üretimi başladı. Türkiye'nin LPG ithalatı %66 arttı. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye Elektrik İletim AŞ, daha önce üstlenilen projelerdeki taahhütlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Kontrolmatik Teknoloji ile iştirakleri Nextopia Enerji ve Proelektrik Enerji ile bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılma yasağı getirdi. Karar, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında alındı. Yasak, 3 şirketin kamu ihalelerine katılımını bir yıl boyunca kapsayacak. Türkiye iklim taahhütlerinin sağlık ve temiz hava politikaları ile ilişkisini değerlendiren uluslararası araştırmada 132 ülke arasında 47. sırada yer aldı. Türkiye 32 puan üzerinden 14 puan alırken ekonomi ve finansla izleme ve uygulama başlıklarında puan elde edemedi. Raporda Türkiye'nin mevcut iklim hedeflerinin küresel sıcaklık artışını 4 derecenin altında tutmaya yönelik senaryolar açısından yetersiz olduğu belirtildi. Macaristan merkezi MOL Grup, ülkenin güneyindeki Svarzas kasabasında ilk biyometan tesisini faaliyete geçirdi. Yaklaşık 2,7 milyar Macar forinti yatırımla kurulan tesiste yılda 7 milyon metreküpten fazla doğalgaza eş değer biyometan üretilmesi hedefleniyor. Üretimde et endüstrisi atıkları, hayvancılık atıkları ve tarımsal ham maddeler kullanılacak, elde edilen biyometan doğalgaz şebekesine verilebilecek. Masfen Enerji, yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir şirketle güneş enerjisi santrali kurulma için anahtar teslim sözleşmeyi imzaladı. KDV hariç 10 milyon 200 bin dolar değerindeki anlaşma, sözleşme tarihindeki kur üzerinden yaklaşık 502 milyon 901 bin liraya karşılık geliyor. Mühendislik ekipman tedariki, inşaat ve devriye alım işlerini kapsayan projenin 120 gün içinde tamamlanması planlanıyor. YLE Enerji, işletme hakkını aldığı Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'nin kapasitesini artırmak ve tesis sahasını Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçelerine taşımak için proje hazırladı. Yaklaşık 2,7 milyar lira değerindeki yatırım kapsamında 20 türbin kurulması ve kurulu gücün 10 megawatttan 152 megawata çıkarılması planlanıyor. Projenin inşaat aşamasının yaklaşık 24 ayda tamamlanması ve yılda 533 milyon kilowatt saat elektrik üretmesi hedefleniyor. Türkiye'nin LPG ithalatı 2026 yılının Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %66 artarak 317.182 tona ulaştı. Aynı dönemde LPG üretimi %13,42 artışla 98.810 ton, LPG ihracatı ise yaklaşık %74 yükselişle 64.531 ton olarak kaydedildi. Yurt içi LPG satışları ise geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %3,52 azaldı. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Enerjiniz sevdi.
2: Vallahi yani ben Avrupa'da, Fransa'da, Londra'da, Amerika'da göstericilere, özellikle Filistin'le ilgili protestolarda muazzam şiddetle müdahale edildiğini, Almanya'da aynı şekilde görüyorum. Hiç onlarla ilgili böyle dertleri olmuyor Avrupa Parlamentosu'nun. Seçmeci bir anlayış olduğu çok açık. Zıvanadan çıksa acaba onlar da silahları konuştururlar mı diye de bir kere daha sormak gerekiyor elbette. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Avrupa Parlamentosu'nun bu tepkisinin yasaklama kararına tepki göstermiş durumda. Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Mert kendisinin pek akıllı olduğunu düşünmüyorum. Gerçi para konularında fena değil. Ama İran'daki rejimin son günlerini yaşadığına inandığını dile getirmiş. Abbas Arakçı ona da yanıt vermiş. Almanya'nın kimseye insan hakları dersi verecek durumda olmadığını, son ülke olduğunu, çifte standartları, güvenilirliği bulunmadığını, tabii Gazze'de 70 bin Filistinlinin katledilmesinde İsrail'e tam destek verdiğini, İsrail'in kendilerinin kirli işlerini hallettiğini açıkça söylediğini anımsatmış Abbas Arakçı ve lütfen hepinize bir iyilik yapın, biraz utanmanız olsun diye ifadeler kullanmış.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu. İstanbul'da yağışlar 2-3 gün daha devam edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu. Gül, İstanbul'da yağışlar 2-3 gün daha devam edecek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısında bulundu.
2: Yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla da 100 binde bir bile olsa, 1 milyonda bir bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi, buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız için ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, şu 1-2 gün içerisinde dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız.
1: Vali Gül bugün tatil olan okulların yarın da tatil olduğunu açıklarken kamuda çalışanların da yarın idari izinli sayılacağını söyledi.
2: Okullarımızın daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı? Buna benzer bir sorunu var mı? Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla da yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da istirahat edecekler ve bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız.
1: Vali Davut Gül, İstanbul genelinde 2722 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.
2: Yaklaşık 8597 personelimiz kurtarma ekibi olarak 38.000'de destek personeli olmak üzere toplamda 46.597 personelimiz olayın ilk anından itibaren hemşerilerimize hizmet vermeye başladı. Arama kurtarma çalışmalarına bizzat katıldılar. İl genelinde 2722 kişi, bazıları botla, bazıları da farklı araçlar kullanılarak kurtarıldı. Şu an itibariyle 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmamız devam ediyor. İhtiyacı olan, barınma sorunu olan tüm vatandaşlarımız kaymakamlarımızın koordinasyonunda çeşitli güvenli yerlere yerleştirildiler. Bazen kamu misafirhaneleri, bazen oteller, bazen de diğer sosyal donatılarda misafir edildi ve edilecekler.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildiğini açıkladı.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre bugün itibariyle İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmaları beklenmektedir. Bu kapsamda muhtemel riskleri asgari seviyeye indirmek amacıyla İstanbul'da 2 gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde 1 gün eğitime öğretime ara verilmiştir.
4: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.120 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 49.41, euro 55.56 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6.615, çeyrek altın 10.781, tam altın 42.988, ata altını ise 43.880 lira. Yayınımız Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası'yla devam edecek.
5: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz. Canlı yayınımıza, radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Bu yeni gelen günde Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. 13.25'e kadar da buradayız. Bugün normalde Rüya Ersavcı stüdyo konuğum olacaktı. Fakat bu yaşanan sel felaketi nedeniyle bu programı ileri bir tarihe erteledik. Bunun bilgisini paylaşalım sizlerle. Yarın Özcan Beylan canlı yayında konuğum olacak ama tabii bir aksilik olursa onu da duyururuz sizlere. Malum hava muhalefeti nedeniyle sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz, ben ve ekip arkadaşlarım buradayız, sizlerle birlikteyiz. Saat 13.25'e kadar da sizlere eşlik edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımız Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye hesaplarından takip edebilirsiniz bizleri. WhatsApp numaramız sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Suçlama dosyasına baktığımızda o bayağı karabalık, kabarık, kalabalık, kabarık. Kalabarık dedim galiba. Neyse, tanıtımda öğreniriz dedi Kemal, olayı noktaladı. Ne dediğini orada anlarız zaten. Kalabalık mı dedin, kalabarık mı dedin, kabaralık mı dedin, hangisi dedim. Ama kalabalığı demediğin kesin.
3: Değil mi?
2: Zaten kalabalık da değil. Kelime de zaten kabarık. Yani dosya kabarık anlamında. Yalnız fark ettin değil mi Simge? Bir türlü çıkamıyoruz oradan.
4: İşi şaka bağlama. Çıkıp
2: olur. Hayır, ben böyle çıkamayınca Kemal'e de daha fazla malzeme veriyor gibi hissettim bir an böyle. Arkadaşlar çünkü çok hızlı.
5: Güneş gidiyor, güneş.
2: Yakaladıkları anda, burada bile bak, yakaladıkları anda yapışıp bırakmıyorlar. Ne olur beni biri sustursun.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Şimdi birazdan canlı yayında ekranda da bir konuğumuz olacak. Bu sigorta meselesini falan konuşacağız. Araçlar falan hasar gördü etti falan. Bir dünya hikaye var orada. Ona bir bakacağız. Bu sel felaketinde aracı hasar gören, bir de üstüne üstlük kasko yaptırmamış olan insanlar vardır. Malum kasko fiyatları falan çok pahalı. Ne yapmaları gerektiği konusunu birazdan sevgili Enver Bey ile konuşacağız. Değerli dinleyiciler, detayları onunla konuşacağız. Enver Şişeci ile. Şimdi bir kere son 41 yılın en yoğun yağışlarından bir tanesi İstanbul'da başladı. Şiddetle devam ediyor. 62 saat falan dediler. 84 mü? 84 yıl mı? 84'e çıkmış. Dünden bu yana nasıl ayarlanmışlar? He, anladım. Şey olunca önce 100 kilogramdı metrekare başına 100 kilogram. Sonra 200 küsürlere çıkınca bu sefer ne oldu? Son 41 yıl oldu sana. Son 84 yıl. Vay arkadaş ya. Şimdi değerli dinleyiciler, iki kişi maalesef hayatını kaybetti. Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapıldı. Sarıyer'de 34 yaşındaki bir kişi sel sırasında düşüp başını çarparak hayatını kaybetti. Şöyle bir baktığımız zaman Beykoz'da metrekareye 242, Eyüp'te 190,5, Sarıyer'de 187, 190 yağış düştüğünü görüyoruz. Ev ve iş yerlerini su bastı, görmüşsünüzdür bizim Şile yolunda. Nevzat Demir tesislerinin olduğu, Beşiktaş'ın antrenman yaptığı o alanda mesela yaşanan sıkıntılar, araçlar, değerli dinleyiciler, sular altında kaldı. Orada insanlar mahsur kaldı. Mahsur kaldı derken bu arada Murat Boz ve Demet Özdemir, değil mi? Demet Özdemir, onlar da stüdyoda mahsur kalmışlardı. Bu sabah onlar tahliye edildi, kurtarıldılar. Botla kurtarıldılar bu arada. Tarihi cami Kağıthane Deresi'nin taşması sonucunda tarihi Sadabat Camii su altında kaldı. Eyüp Sultan'da yol çöktü. Şiddetli yağış nedeniyle yol çökmesi yaşandı. Okullar tatil edildi. Ben Beykoz'da mesela gördüm. Beykoz'da Alman Üniversitesi'nin olduğu yerde baya bir taştan yapılmış böyle bir duvar var. İstinat duvarı var. Onun çöktüğünü gördüm değerli dinleyiciler. Bu arada sevgili editörümüz İrem de bugün İknur rahatsız, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim kendisine. İrem de yorgun algın bizimle beraber devam ediyor, sağ olsun, var olsun. Şu anda o selle ilgili olarak yaşanan bazı görüntüleri de Telegram'dan görebilirsiniz, ekranlara getiriyor değerli dinleyiciler. Hazır editörlerden gitmişken Alkan'ın da dün doğum günüymüş. Sevgili kardeşimizin doğum gününü kutlayalım, nice güzel senelere diyelim. Okullar tatil edildi, sesi mi var dedin Simge? Okulların tatil edilmesiyle ilgili açıklama mı var? Tamam, ver onu, hemen hızlıca yayınlayalım, ondan sonra devam edelim.
1: Okullarımızın daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı? Buna benzer bir sorunu var mı? Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla da yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da istirahat edecekler ve bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız.
0: İstanbul Valisi'nin açıklaması, Sayın Bakan da Mustafa Çiftçi de, değerli dinleyiciler, bu arada bazı illerde de eğitime ara verildiğini duyurdu. Onu vermeyeceğiz yayınını, sesi vermeyeceğiz, geçiyoruz onu. 62 saat daha devam edeceği söyleniyor. Tabii herkes haliyle bakıyor. Sosyal medyadan, özellikle meteoroloji, değerli dinleyiciler, kaç gün daha devam edecek, ne olacak, ne bitecek, bunlara bakıyor. O sesi de bir dinleyelim Simge, hadi bakalım, 62 saatle ilgili olarak sonra devam edelim.
1: Yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla da 100 binde bir bile olsa, 1 milyonda bir bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi, buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız için ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, şu 1-2 gün içerisinde dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız.
0: Evet değerli dinleyiciler, İstanbul'da etkili oldu. Yağış nedeniyle 2727 kişinin tahliye edildiği bilgisi var. Bakanın açıklamaları bunlar. İki kişi maalesef hayatını kaybetti. Hava koşulları etkilendi. Mesela dün bizim Selin Yazıcı da Ankara'dan geldi. Gece saat 3.30 sularında falan anca gerçekleştirebildi inişini. Daha doğrusu eve varışını değerli dinleyiciler. 46 uçak iniş yapamadı. Hatta Mustafa Hoş yayından evvel şey dedi. Bazı uçaklar dedi Bulgaristan'a falan gitmek zorunda kalmış. Biz vize alıp gidemiyoruz o taraflarına ama işte görüyorsun hava muhalefeti olunca çat diye Bulgaristan havalimanına inebiliyorsun. 46 uçak iniş yapamadı. Tabii bu sayı değişti mi sonra bilmiyorum. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı iniş yapamayan uçak sayısı toplam uçak 46. Başka havalimanlarına yönlendirildi. Değerli dinleyiciler, iki havalimanının da buradan etkilendiğini görüyoruz. Şimdi 14 Ekim 2026'da değerli dinleyiciler etkili, dün etkili olmaya başladı. Avrupa yakasında bugün Anadolu yakasında etkili olması bekleniyor. Ben de Şile'de oturduğum için tabii sağ olsun eş dost arkadaş herkes yazıyor. Orada da sıkıntılar oldu. Özellikle Kumbaba bölgesinde yaşanan bir sıkıntı vardı. Şile'ye giderken yaşanan sıkıntı. Beykoz'da özellikle su taşmaları mesela Nun okullarının olduğu yerde yaşanan sıkıntılar, oradan Kavacık tünelden geçtikten sonra aşağı inerken orada yapılan ormanlık alanda yapılan ki karşı olduğum o villalar inşaatların olduğu yerde yaşanan sıkıntılar vardı. Değerli dinleyiciler, araçlar sular altında kaldı. Esenler ve Sarıyer'de yollar göle döndü bildiğin. İrem veriyor musun o görüntüleri? Ver istersen o görüntüleri de birazdan canımcım benim. Sevgili editörümüz harika. Bir taraftan İrem o görüntüleri sırayla böyle bir döndürüver, harikasın. dünkü yaşananlar değerli dinleyiciler bunlar, dünkü görüntüler. Sarıyer'de deniz, değerli dinleyiciler Sarıyer'de böyle şiddetli yağışla birlikte deniz suyu kıyı kesimlerine ulaştı. Birçok ilçede su baskınları olduğunu gördük değerli dinleyiciler. Saat dün 20 itibariyle mesela 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması. Mesela ben Beykoz korusunda gördüm sabah gelirken. Devasa ağaçlar devrilmiş, böyle yan yatmış, kökünden sökülmüş falan. Zaten orada işletmeler kapatmışlar. Mesela Beykoz koru içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği nedir o? Böyle bir restoran, kafe tarzında falan bir yer var. Orası mesela bugün kapalı. Beykoz Belediyesi'nin işlettiği bir başka mekan var orası. Kemankeş var mesela, orası kapalı.

0: durum, özellikle aracına kasko yaptırmamış olan insanların sel felaketi nedeniyle yaşadığı sıkıntılar var. Bunları da birazdan konuğumuz da Enver Şişeci ile konuşacağız değerli dinleyiciler. Bakalım kendisi neler söyleyecek, sel mağduru vatandaş ne yapması gerekiyor, sigorta hangi zararları ödüyor, aracı, evi, iş yeri sular altında kalanlar nelere dikkat edecek, sel suları, tazminat rehberi, DASK, konut sigortası, kasko, sel felaketi sigorta şirketlerinin sorumluluğu vesaire, bunları hızlı bir şekilde geçeceğiz. Tamam arkadaşlarım, son kontrolleri yapıyorlar. Şimdi İstanbul'da sağanakla birlikte barajlardaki doluluk %38'den %45'e yükselmiş. Enver Bey hoş geldiniz. Geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Okan Bey. Geçmiş olsun sizlere. Gerçekten çok zor bir gün.
0: Evet, gerçekten öyle zor bir gün. Hepimize geçmiş olsun. Sağ olun, var olun. Bizi de kırmadınız. Önemli bilgiler. Çünkü insanların kafalarında özellikle olayı birebir yaşayan insanlar ne yapmamız lazım diye böyle düşünüyorlar. Araştırmak istiyorlar, bilgi almak istiyorlar, doğru bilgiye ulaşmak istiyorlar. Biz de sizin aracılığınızla sizden alacağımız bilgileri dinleyicilerimize daha sonra sosyal medya hesabında da bunları paylaşacağız. Vaktimiz dar olduğu için böyle hızlı hızlı hap gibi ilerleyelim istiyorum. Şimdi gündemde en sıcak olan şey şu. Araçlar malum, görüntüleri gördük, birçok araç sel felaketi nedeniyle araçlar birbirine girdiler, sürüklendiler, sular altında kaldı, araçlarda oluşan ciddi hasarlar ortaya çıktı. Şimdi burada kaskosunu yaptırmayanlar diye ayırarak isterseniz bir bakalım, çünkü özellikle merak ediyor insanlar. Ya benim kaskom yok, zaten çok pahalıydı, yaptıramamıştım ama şimdi böyle bir şeyle karşılaştık, başımıza ne gelecek, ne olacak, ne yapmamız gerekiyor? Hemen hızlıca sizden böyle net bir şekilde bir detay alırsak çok sevinirim. Kaskosunu yaptıranlar, yaptırmayanlar, bu sel felaketinde zarar görenler ne yapacaklar, onları ne bekliyor?
1: Tabii hemen şimdi mini bir hasar rehberi gibi olsun, bir hap gibi olsun, hemen açıklıyorum. Trafik sigortası maalesef sel hasarını kapsamaz. Yani trafik sigortasına güvenen vatandaşlarımız yarı yolda kalırlar. Trafik sigortası sadece trafikteki üçüncü kişilere verdiğimiz zararı karşılar. Yani kaskom yok, trafik sigortam var, selden hasar gördüm, ödeme alabilir miyim? Hayır, alamayız. Kasko sigortam var, selden hasar alabilir miyim? Eğer sel teminatın varsa, sel seylat teminatın varsa alabilirim, yoksa alamam. Yani ekonomik kasko, dar kasko gibi ürünlerde bunlar olmayabilir. Poliçe teminatlarımızı kontrol edelim. İki, kaskom yok, trafik sigortam var fakat selden zarar gördüm. Bir ödeme hakkım yok mu yani bununla birlikte? Olabilir, şöyle olabilir. Sigorta poliçesinden doğan bir hak doğmaz, tazminat hakkı doğmaz. Fakat kamunun ya da üçüncü kişilerin bu hasarda payı var ise, işte giderler, altyapı, dar kaynaklıysa bu sel, o alt geçitlerin dolması vesaire gibi, kamudan bir tazminat alma hakkı doğabilir, sigortadan doğmaz, kamudan alabilir. Burada çok önemli iki husus var. Bir, 5 gün kuralı. Hasarı 5 gün içerisinde sigorta şirketine beyan etmeli, bildirmeli, hasar ihbarında bulunmalı. Sigorta şirketine tüm evrakları tam verdiği takdirde sigorta şirketi de 10 gün içerisinde, kasko için konuşuyorum, ödeme yapmalı. Eğer 10 gün içerisinde ödeme yapmazsa da 45 gün sonra müeccele düşer. Müeccele düşmesi şu demek, her halükarda 45 gün sonra tazminat borcu doğar. 45 gün sonra hukuki yolla tazminatlarını alabilirler. Kasko ve otokaza kara araçları için durum budur.
0: Kaskosu olmayanlar peki nereye, ne yapacaklar, nasıl başvuruda bulunacaklar? Arabaları gitti, sel felaketinde ciddi hasar gördü, şu oldu bu oldu ama kaskosu yok. Nereye müracaat etmeleri gerekiyor? Çünkü ortada bir sigorta şirketi de yok. Onunla ilgili ne söylersiniz?
1: Bu tabii sigortanın konusundan çıktı, direkt tazminat yükümlülüğü konusuna girdi. Yapacakları afet kurumlarına ve il özel dairelerine, kamu kurumlarına, belediye gibi, vilayet gibi, valilik gibi kurumlara başvuracaklar. Eğer ki bu sel hasarında, selde hasarın büyümesine etken kamunun da payı varsa, işte altyapı iyi değilse, gerekli önlemleri almamışsa, buralardan tazminatını alacak, alabilirse.
0: Enver Bey, bunun içinde gün sınırı var mı? 5 gün sınırı falan. O zaman bunun hiç burada da geçerli mi, yoksa hani herhangi bir süre şeyi yok mu, sınırı yok mu?
1: Yok, burada zarar süre sınırı yok ama önemli olan şu, eksiksiz bir şekilde belgelerin, bilgilerin tamamlanması, yazılı beyanda bulunması.

0: hasarın fotoğrafları, mümkünse bir resmi bir tutanak, yani polis ya da jandarmanın tuttuğu bir tutanakla bu süreçleri yürütmesi gerekiyor.
1: Peki hanımlar beyler, Enver Bey de sağ olsun bizi kırmadı. Enver Şişeci ile konuşuyoruz canlı yayında. Enver Bey, şimdi evlerde, iş yerleri de hasar gördü. Sel baskınları oldu. Orada da yaşanan zararlar var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Burada sigorta DASK kapsıyor mu, kapsamıyor mu? Farklı bir sigorta, yine burada da insanların ne yapması gerekiyor? Onunla ilgili de bir özet alalım sizden lütfen.
0: Aynı Karalaşlarında olduğu gibi burada da zorunlu sigorta olan DASK maalesef seli kapsamıyor. Depremden doğan seli kapsıyor DASK. Deprem söz konusu olmadığı için burada DASK'ın kapsamına girmiyor. Yani konutun DASK'a tabi ve DASK yaptırdın. Selden hasarım alabilir miyim? Hayır, alamayız. Ekstra bir konut sigortamız varsa alabiliriz. Konut sigortamızı da yine sel seyahat teminatımız varsa alabiliriz. Burada da önemli olan şu: kiracı veya ev sahibi farkı vardır. Hasardan sonra istenilen belgelerde ve süreçte kira kontratı ya da tapunun ibraz edilmesi gerekir. Ev sahibi bulunduğu demirbaşla konutun kendisiyle ilgili hasarları alır. Kiracı da eşya ile ilgili eşya teminatına giren zararları karşılar sigorta şirketinden, eğer konut sigortası varsa ve sel teminatı varsa. Burada da yine 5 iş günü içerisinde bildirim yükümlülüğü var. Kaskodaşı gibi. Fakat burada çok önemli bir fark var. Kaskoda 10 gün içerisinde ödüyordu, 45 günde müeccel oluyordu ya. Konut sigortasında bir ay içerisinde inceleyip değerlendirip ödeme hakkı var sigorta şirketinin. Yani tüm belgelerimiz tamsa, yazılı beyanda bulunmuşsak, fotoğraflarımız ve hasar tespitimiz netse, eksper de onay vermişse bir ay içerisinde tazminat ödememizi alırız. Burada önemli bir husus daha var. Sigortaların hasarın artmasını engelleme gibi bir yükümlülüğü var. Burada da sigortalılar öncelikle, eğer ki bir zarar gördülerse, işte elektrik şalterlerini, sigorta kutularını, elektrikli cihazlarını fişten çekmeleri, sigortalara indirmeleri, doğal gaz vanlarını kesmeleri, yani hasarın daha da artmasına sebep olacak şeyleri engellemeleri gerekiyor, faktörleri engellemeleri gerekiyor. Bu da önemli. Yoksa sigorta şirketi tazminat ödemesinde muafiyetler, istisnalar, kesitler yapabilir.
1: Sigorta şirketinin böyle bir iki cümleyle görevleri, yapması gerekenler, sorumlulukları nelerdir? Onu bir üzerinden bir geçsek nasıl olur?
0: Harika olur. Sigortacı ve sigorta şirketi bir hasar beyan edildiğinde, hasar ihbarı yapıldığında süreci ivedilikle inceleme, ivedilikle değerlendirme yükümlülüğü vardır. İyi niyet prensibine göre sigortacılıktaki sigortalının beyanına ve sigortalının beyanı esastır yükümlülüğüne dayanarak sigortalının beyanını esas almalı ve net almalıdır. Hukuki yollar diğer süreçte olur. Yani tazminat ödeme mekanizmasını ivedi çalıştırmalıdır. Belge ve bilgileri tarafsız bir şekilde okumalı ve sigortalının zararını minimum tutacak şekilde ödeme yapmalıdır ve hasarını tama yakın ödeme yapmalıdır. Aynı zamanda sigortacılık ve sigorta şirketi bu gibi hasar gibi durumlarda ortaya çıktı ve asıl işi bu olduğu için de süreci çok şeffaf yönetmelidir. Bir de poliçeyi alırkenki durum var. Yani sigortacılık diğer alışveriş kültürü gibi değil. Yani parayı verince hemen menfaati görmüyoruz. Sigortayı alıyoruz. Hasar olunca ancak yaşıyoruz bunları. Sigortacının ve sigortalının sürecin en başında poliçe ibrazında tüm bilgilendirmeyi net olarak yapmalıdır. Aynı zamanda sigortalının tüm iletişim kanallarının dan sigorta şirketine ulaşılabiliyor olması gerekiyor. Yani tüm çağrı merkezlerinden, tüm işte artık yapay zeka asistanlarından ve internet sitesinden sigorta şirketinden cevap alabiliyor olması gerekiyor. Sigorta şirketinde iletişim ve irtibatta kalma yükümlülüğü vardır.
1: Son bir soru daha soracağım size. Şimdi sorumluluklara bakıyoruz. Burada sel mağdurlarının, bu mağduriyetleri yaşayan insanların hasar tespiti sırasında dikkat etmeleri gereken şeylerden de böyle bir kısaca bahsederseniz çok teşekkür edeceğim size.
0: Tabii. İki konuda da, hem konut sigortası için hem kasko için aşağı yukarı aynı şeyi söyleyebilirim. Tek başlık olsun. Hasar olduğunda lütfen hasar ihbarımızı telefonda bile yapsak, sonrasında yazılı bir beyanla, resmi bir beyanla sigorta şirketine ya da Acentemize, sigortacımıza iletelim. Yani hasar dosyamızın içerisinde resmi beyanımız olsun. hasar fotoğrafları ve mümkünse kısa bir video net olsun. Hı hı. Zarar gören eşyalarımızı kesinlikle belgeleyelim. Faturaları varsa faturaları ya da satın alımla ilgili bir kayıtları varsa bir kayıt. Yani örnek veriyorum, fatura yoktur da irsaliye vardır. Bir yazışma vardır, bir mail vardır. Bunlar kesinlikle bulunsun. Çünkü fatura olmadığında sigorta şirketleri KDV hariç ödeme yaparlar. Fatura olduğunda KDV dahil ödeme yaparlar. Vergi de çok yüksek bizim ülkemizde, biliyorsunuz Okan Bey.
1: Evet.
0: Yani 20 bin liralık aldığımız beyaz eşyayı 15 bin lira ya da 12 bin lira olarak geri alabiliriz. Orada böyle bir risk var. Bunları kesinlikle yapsınlar. Kasko için konuşmak gerekirse de mümkünse polis veya jandarma tutanağı kesin olsun. Olay yerini net belgeleyelim. Olay yerinin görüntüsünü işte aracı çekerken bir sokak veya cadde tabelasını da alacak şekilde fotoğrafını çekelim. Burası bizim sürecimizi daha olumlu yönetmemize yarayacak. Ve unutmayalım, süreyi unutmayalım. Konut sigortası için bir ay içerisinde, kasko için 10 gün içerisinde sigorta şirketinin ödeme yapması lazım. Haklarımızı da bilmiş olalım.
1: Enver Bey, çok teşekkür ediyorum. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu üyesi, aynı zamanda sigorta uzmanı, profesyoneli sevgili Enver Şişeci. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz, aktardığınız bilgilerden dolayı. Bunlar önemli. Arkadaşlarım bunları hemen hızlıca detaylandıracaklar. Sosyal medyada da paylaşacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun herkese.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet değerli dinleyiciler, o merak edilen bazı sorulara hızlıca cevap aradık. Sel mağdurları, araçları ile ilgili sıkıntı yaşayanlar, araçları hasar görenler, evleri, iş yerleri hasar görenler nelere dikkat etmesi gerekiyor, hakları nelerdir, bunlara biraz baktık. Araya gidelim, sonra tekrar buradayız.

0: Kıymetli dinleyiciler, canlı yayında Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı devam ediyor. Teknik masada sevgili Simge ve editör masasında da sevgili İremcim'le beraber. Canlarım bir de kalp yapıyorlar bana ya. Bizim kızlar gerçekten çok tatlı. Bugün İknur rahatsızdı. Kendisi erken çıkmak durumunda kaldı. O da böyle burada olduğu sürede ilgilendi sağ olsun. Geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum ona. Şimdi fon yasası değerli dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nda kabul edildi. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin üzerinde olanlar için de 1 milyon TL ara ödeme yapılması öngörülüyor kıymetli dinleyiciler. Bu arada telefon görüşmesine, yani görüntülü görüşmeye, Enver Bey'le konuşmaya geçmeden evvel %38'den %45'e yükseldi dedim. Sağanak yağıştan sonra barajlardaki doluluk oranı, değil mi, çok şey gibi geldi, az gibi geldi. Bence de. Ama boş ver yani, böyle yüksek söylememeleri bence daha iyi. Çünkü biz zaten israf eden bir toplumuz. Böyle bir rahatlığı vermemek lazım. Yani böyle bir rahatlığın bize bırakılmaması lazım. Söyle bakayım Simge. Ya düşük de yüksek söylüyordu. Yok öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Şimdi bu arada sıkıntı yaşayan var mı bizim arkadaşlardan? Efendim. 45 dakika ıslanarak otobüs bekledin sen. Bugün mü? Dün bekledin. Ah canım benim. İrem siz iyi miydiniz? Sıkıntı yaşamadın. Evde falan. Evde korktun. Ev tam köşede, rüzgar geliyor. Ondan dolayı korktun. Asiye Hanım ne olmuş bizim Asiye Hanım'a? Asiye Hanım bayağı beline kadar suya girmiş. Kendi mi dedi? Vay arkadaş. Asiye Hanım mı çağıracaksın? Çağır gelsin. Evet sevgili dinleyiciler, merak ettik. Asiye Hanım'ı çağırmaya gidiyor arkadaşlarım. Yazık, garibim, o da merak etti. Tedirgin olacak şimdi. Ne oldu acaba, beni niye çağırıyorlar diye falan. Sizlerde inşallah bir sıkıntı yoktur değerli dinleyiciler. Canlarımız, iyi ki varsınız. Abim iyi yayınlar, geçmiş olsun. Demiş. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ömer Bey göndermiş. Sağ olunuz, var olunuz. Sevgilerimi gönderiyorum. Bizim ev mesela, bizde böyle en üst katta terastan bir yerden böyle bir su kaçağı var. Yağmurlardan evvel böyle bir müdahale ettik falan. Bizim bir altta odada böyle şıpır şıpır şıpır şıpır tavandan damlıyor böyle sular aşağıya doğru. Ondan sonra cıma, ama yani orada ufaktan böyle bir minik bir tadilat bir şey yapınca, yağmurlar öncesinde falan minik bir şey yapınca durumu biraz daha böyle bir toparladık. Şimdi daha iyiyiz. Asiye Hanım geldi. Asiye Hanım geçmiş olsun. Okan ben. Estağfurullah. Ne oldu, hayırdır, böyle belinize kadar suya girmişsiniz herhalde. Neredeydi? Hangi semtte? Seyrantepe'de. Metro çıkışında.
1: O kadar fenaydı yani.
0: Ciddi misiniz? Bakın. Ciddi misiniz siz? Ya sevgili dinleyiciler, şimdi ben ciddi misiniz diyorum ama dur toparlayayım Simge. Asiye Hanım Seyrantepe tarafında metro çıkışında belime kadar değil Okan Bey diyor, boynuma kadar diyor, boğazıma kadar diyor suyun içine girdim. Tam o soruyu soracaktım, kendi söyledi, en fenası yüzme bilmiyorsunuz. Korktunuz mu ya? Korktunuz. Oradan çıkınca rahatladınız yani. Var mıydı başka insanlar orada sizinle beraber? Anladım bu sabah sular tahliye edilmiş, oradaki engelleri şunları bunları falan ayarlamışlar. Çok geçmiş olsun Asiye Hanım, sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, Asiye Hanım radyomuzda çalışma arkadaşımız, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve IŞİD'e 4 ayrı operasyon, 33 gözaltı. Adalet Bakanı 36 şüpheliden 33'ünün gözaltına alındığını söyledi. Operasyonlar İzmir, Eskişehir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleşti. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlendi. Diğerlerinin yakalanması için çalışma devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri bağlantılı finans ağına soruşturma Eskişehir'de, Amerika'daki FETÖ bağlantılı olduğu belirtilen bir şirket üzerinden gıda ihracatı karşılığında para transferleri yapıldığı tespit edildiği açıklandı. Sayın Bakan'ın açıklaması. Eskişehir merkezli finans soruşturmasında 10 şüpheliden 9'u yakalandı. İzmir'deki soruşturmada Baylok yazışmaları, Bankasya ve HTS kayıtları üzerinden 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2 kişi gözaltına alındı. Yine İzmir merkezli operasyonda FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 21 şüphelinin tamamı yakalandı. Ağrı'da terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin kanun kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek tespit edilen finansal ilişkilerin FETÖ'den yeniden yapılanmasına desteklemek amacıyla kullanılabileceğini değerlendirdiğini belirtiliyor. Terör örgütlerinin finans kaynaklarının kesilmesi, yasa dışı para hareketlerinin ortaya çıkarılması ve örgütsel yapılanmaların engellenmesi için operasyonların süreceğini söyledi değerli dinleyiciler. Adalet Bakanı Sayın Gürlek yapmış olduğu açıklamada. Evet. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sel felaketinin yaşandığı İstanbul, bu konuyla ilgili bundan dolayı mağdur olan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ama tedbirler almak lazım. Altyapıyla ilgili düzenlemeler mi yapmak gerekiyor? İnsanların dikkatli olması mı gerekiyor? Evlerin, iş yerlerinin buna göre bir düzene girmesi mi gerekiyor? Her neyse ne ama bir an önce değerli dinleyiciler bir takım şeylerin yapılması gerekiyor. Ya bu gerçek mi acaba ya? Aa, Habertürk de yer vermiş buna. Yalova'da yağmurun durması için kurban kestiler. Bir dakika dur bir bakayım. Allah Allah. Yo ben bunu sosyal medyada gördüm de önce böyle bir iddia falan öyle komedi zannettim. Yalova'da etkili olan sağanak yağışın ardından sokak ve caddelerde su baskınları meydana geldi. Bir grup vatandaş yağışın sona ermesi için dere üzerindeki köprüde kurban kesti. Mikail sen bir şey mi söyledin bununla ilgili? Heh. Bir dakika kaynak sensin derken kurban kesilmesinin seninle bir bağlantısı yoktur diye düşünüyorum. Yani senin başının altından çıkmaz bunlar. Değil mi? Kaynak radyoya haber veren kaynak olarak mı sen geçiyorsun? Bizim Mikail'in değerli dinleyiciler böyle bir şeyi onaylama hareketi var. Çok hoşuma gidiyor ya. Böyle gözler şöyle bir kapanıyor. Bir, hoş bir şey yani. Evet yani İHA'daki haber bu. Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana geliyor. İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su baskınları oluşuyor. Bir grup vatandaş da yağışın sona ermesi için kurban kesmiş. Sevgili dinleyiciler. Canım ülkem benim ya. Gerçekten güzel ülkem. Biraz da bilime sarılsak. Biraz da bilimden yana olsak. Hani devasa binaları dikmek yerine, doğayı katletmek yerine, doğayı perişan etmek yerine değil mi? Yani doğa çünkü dönüp gelip bir şekilde intikamını alıyor. Anlatabiliyor muyum? Ya tamam bu şeyler insanlara bu verdiği rahatlık. Evet biz insanoğlu bu ülkede de özellikle değil mi? Bazı şeyler bizim ruhumuzu rahatlatıyor. Buradaki arkadaşların da tabii niyetleri iyi. Ondan sonracıma en azından hani böyle bir şey yapalım, ruhen rahatlayalım. Belki bir katkımız olur falan diye düşünmüş olabilirler. Durmuş ama galiba. Değil mi? Öyle de bir şey var. Yalova da çünkü bundan etkilenen yerlerden bir tanesiydi değerli dinleyiciler. Tabii önemli olan şöyle bir gerçek var. Yetkililer bununla ilgili zannediyorum düşünüyorlardır, planlar yapıyorlardır ama belediyelerin özellikle ilçe belediyeleri, il belediyeleri, merkezi yönetimle birlikte ondan sonra projeler üretmeleri, bu projeleri yetkililere sunmaları elbette ki gerekiyor. Yani yeşili korumamız lazım, doğayı korumamız lazım. Devasa binalar dikiyoruz. O devasa binalar gerçekten bazı şeylerin şekillenmesini engelliyor değerli dinleyiciler. Çünkü yağmurun oluşması için olması gereken bazı şeyler var. Bu sadece bizim ülkemizde yaşanmıyor. Dünyanın her tarafında yaşanıyor da önemli olan bunları nasıl karşılayabiliyor olduğumuz. Tabii biz İstanbul çok uzun zamandır böyle bir durum yaşamıyoruz elbette. Ama yaşananlardan ders çıkarmamız lazım. Ona göre de altyapıyı hazırlamakta fayda var. Eksiklerimiz varsa o eksikleri tamamlamakta fayda var. Evet. Şimdi dünyanın en zengin insanı kim? Ben de değilim, sen de değilsin. Elon Musk. Değil mi? Dünyanın en zengin arkadaşıymış bu. Ondan sonracıma bir kez daha kaybetmiş yalnız bu unvanını. Şimdi bak paraları söyleyeceğim. Yani söyleyeyim dur. 12 Haziran'da bu arkadaş 12 Haziran 2026'da ilk kez trilyoner oluyor değerli dinleyiciler. Trilyoner. Ama o bizim bildiğimiz trilyoner değil. Yani bak şeyi bile söyleyemiyoruz. Miktarı bile şey yapamıyoruz. Kafamızda böyle bir yere oturtamıyoruz, düşünün. 12 Haziran'da 2026'da ilk kez trilyoner oluyor. 16 Haziran 2026'da serveti 1 trilyon 450 milyar dolara çıkıyor. 1 trilyon 450 milyar dolara çıkıyor. Sonra 7 gün sonra 23 Haziran 2026 yılında tekrar bu unvanını ikinci kaybediyor. Tekrar düşüyor. Sonra 5 Ekim'de ikinci kez yeniden trilyoner oluyor. Parası yeniden artıyor. 9 Ekim'de de 4 gün sonra da tekrar bu unvanı kaybediyor. Bak 953 milyar 300 milyon dolara kadar gerilemiş. Bir an böyle bir kaldım, acaba doğru mu söylüyorum diye. 300 milyon bana çok az bir para gibi geldi de. Bak ne kadar fena, görüyor musun? 300 milyon dediğin nedir ki ya? Allah Allah, 300 milyon. 953 milyar. Ne yapalım biz şimdi, bunu yaşadı diye üzülelim mi? Yani hani adamcağız servetinin kaybettiği miktarına bir bakar mısın yalnız? Hani ben şahsen dünyaya 5000 kez gelsem, 5000 kez çalışsam herhalde bu paraya yine şey yapamam. Erişemem diye düşünüyorum değerli dinleyiciler. Sayın Bakan'ın açıklamaları, Hazine ve Maliye Bakanı, daha doğrusu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Hazine ve Maliye Bakanı, eski SPK Başkanı soruşturma izni verdi onunla ilgili olarak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen fon soruşturması kapsamında Gönül hakkında soruşturma iznini talep etti. Başsavcının başvurusu Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma yürütülmesini kapsıyordu. 2 Ekim'de inceleme başlatıldı. Bakan Şimşek başsavcının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nu ön inceleme yapmak üzere ne yapıyor? Görevlendiriyor değerli dinleyiciler. Ön inceleme tamamlanıyor. Bakanlık Teftiş Bakanlığı'nın işte başkanlığının hazırladığı rapor doğrultusunda da soruşturma izni verilmesini kararlaştırıyor değerli dinleyiciler. Soruşturma izni verilmesi Gönül'ün suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor tabii. İddialara ilişkin adli süreç devam ediyor, onu söyleyelim. Verilen izinle birlikte İbrahim Ömer Gönül hakkındaki adli soruşturmanın yürütülmesinin önündeki iznin şartı kaldırılmış olduğu kıymetli dinleyiciler, bu şekilde onu da aktarmış olalım. Şimdi gazeteci Oya Lale Arslan hakkında tahliye kararı geldi. Avukat Çağlar Çağlayan, 40 gündür tutuklu bulunan gazeteci Oya Lale Arslan hakkında tahliye kararı verildiğini açıkladı. YouTube kanalında Erk Aceleli konuk ettiği programda üzerine sosyal medyada iktidara yakın kişi ve hesaplar hakkında hesaplar tarafından hedef gösterilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve daha sonra da değerli dinleyiciler tutuklanmıştı. Tahliye kararı geldi. Şimdi dün akşama gidelim. Dün akşam Fenerbahçe Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Simge diyor ki gitmeyelim. Dün akşama hiç dönmeyelim. Dün akşamı dün akşam anlatsaydınız gerek var mı diyor. Hatırlamak istemiyor değil mi insan? Niye? Yapacak bir şey yok. Yayıncılık gereği bahsetmem gerekiyor. Sevgili Simge. Ben istediğim gibi anlatırım. Lütfen. Lütfen beni rahat bırakır mısın? Suyumdan bir yudum alayım da öne anlatayım. Vallahi kızıyorum. Bak, A milli takıma kızıyorum. A milli takımın daha teknik direktörü de belli olmadı. Arda Turan'a böyle bir teklif götürdüler. Arda Turan kabul etmedi bildiğim kadarıyla. Ondan sonra bazı isimler dolaşıyor. Bazı isimlere götürecekler teklifi, eyvallah. İnşallah bir yerli teknik direktör olur. futbolu bilen, futboldan anlayan. Ondan sonra ne bileyim ya, Yılmaz Hoca olsa ya ne güzel olur. Sevgili Yılmaz Vural. Vallahi billahi ya. Canım hocam ya, buradan selamlar sevgiler göndermek istiyorum kendisine. Hakikaten ya. Niye düşünülmüyor? Bilmiyorum gerçi, hocamın kendisine sormak lazım. Sevgili Yılmaz Vural hocama sormak lazım işin gerçeği. Milli takım için teknik direktörlük teklifi geldi mi gelmedi mi diye. Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum, federasyon yetkililerine. Milli takıma teknik direktör arıyorsanız gerçekten tam bize yakışan isimdir. Yani sevgili Yılmaz Hoca, Türkiye'nin sevdiği bir isim. Hepimiz çok seviyoruz. Eğlenceli, neşeli bir insan. Futbolu bilen bir insan. Futbolcuyu seven bir insan. Yani hayatını buna adamış bir insan. Ben çok güzel başarılara imza atacağını biliyorum canım hocamın, sevgili Yılmaz Vural'ın. Özledik onu da ya. Vallahi bir gün gelse de şurada radyo programında güzel güzel bir sohbet etsek, konuşsak ne kadar güzel olur ya. Değil mi Simge? Yılmaz hocam. Öpücüklerimi gönderiyorum. Öpücüklerimi gönderiyorum buradan. Ondan sonra iyi ki varsın hocam. Allah sağlık sıhhat versin. Ben federasyon yetkililerine söylüyorum. Bilmiyorum teklif yaptınız mı yapmadınız mı ama hocam hoca arıyorsanız çok bir şey aramanıza gerek yok. Bu iş için en iyi isimlerden bir tanesidir sevgili Yılmaz Hoca. Selamlar sevgiler gönderelim ona da. Şimdi dün akşam Fenerbahçe, değerli dinleyiciler, Aston Villa karşısında İngiltere deplasmanına gitti. İngiltere deplasmanından maalesef çok ciddi bir farkla döndü. 6-0'lık bir mağlubiyet aldı. Aston Villa'nın teknik direktörünün açıklamasına şöyle bir baktım. Dedi ki aslında maçın hakkı bu değildi dedi. Yani Fenerbahçe hani gol atabilirdi, bulduğu pozisyonları değerlendirebilirdi. Yani bunu aslında hak etmediler. Yani bu skoru hak etmediler. Ben şimdi maçın tamamını izlemedim işin gerçeği. Ara ara böyle bir dönüş yapıp baktım ettim falan. Ben izlediğim zaman da 0-0'dı maç. Daha sonra ikinci yarı 3-0 gibi bir skor gördüm. Önceki gün Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki mağlubiyeti, değerli dinleyiciler. Sonra ya bir kere ben evde oturduğumuz zaman şunu konuşuyoruz. Yani arkadaşlar katılır mısınız katılmaz mısınız bilmiyorum. Mesela Galatasaray Barcelona maçına dönelim. Ya bir Barcelona anlatılıyor ki ya tamam kardeşim, Barcelona çok iyi bir takım, anladık. Yani tamam, harika bir kadro kurdular, anladık. Çok güzel oynuyorlar ya, anladık. Ama sonuçta sen de futbolcusun. Milyon eurolar alıyorsun. Sen de etten kemikten, senin de iki kolun iki bacağın. Ondan sonra sen de futbol oynuyorsun. Kardeşim oyna, mücadele et. Sen de bir şeyler yapmaya çalış. Bizim teknik direktör çıkıyor. Yok işte şöyle büyük bir takım, böyle büyük bir takım. Öbürü çıkıyor. Şöyle büyük bir takım, şöyle oyuncuları var, böyle oyuncuları var. Ya bırakalım artık bunları. Niye bu kendimizi ezik hissetmemiz? Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani ya da olası zaten herkesin tahmin ettiği mağlubiyeti önceden hazırlama psikolojisi mi? Ona hazırlanma psikolojisi mi aynı zamanda? Bunu anlayamıyorum. Ya çıkın mücadele edin, oynayın. Hem milli takım için söylüyorum bunu. Hem Galatasaray için söylüyorum bunu. Hem Fenerbahçe için söylüyorum bunu. Allah aşkına biraz bir şeyler olsun. Ben Ahmet Çakar çok açıkçası sosyal medyada karşımıza düşüyor diye görüyorum. Ahmet Çakar şey demişti bu maç öncesinde. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın maçları oynamadan evvel iki takımın yiyeceği toplam gol sayısı en az 9 falan olur demişti. 10 oldu. Yani gerçekten çok fena. Simge hadi araya gidelim. Ondan sonra da saat başına gidelim. Ondan sonra da tekrar gelelim. Ha, şundan bahsedeyim, ondan sonra gidelim. Tamam. Bugün 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü. Şimdi her yıl 15 Ekim'de kutlanıyor. İlk kez 2008 yılında düzenlenmiş. Amacı sabunla el yıkamanın önemine dikkat çekmek ve bulaşıcı hastalıkları önlemek. Özellikle çocuklarda hijyen alışkanlıklarının geliştirilmesi. El yıkıyor musunuz? Bolca yıkıyor musunuz elinizi? Sabunluyor musunuz? İyice sabunluyor musunuz elinizi? Güzel. Böyle araları, tırnakların arasını, parmakların arasını falan, elin içini falan. Güzel. Aferin. 2015'te değerli dinleyiciler bir araştırma olmuş. Türkiye'de el yıkama oranı %94 ama Sağlık Bakanlığı diyor ki 2013 yılında %85.9. En fenası da söyleyeyim. Vallahi beyefendiler söylüyorum, bazen bunu görüyorum, gıcık oluyorum. Gerçekten gıcık oluyorum. Çok özür dileyerek affınıza sığınıyorum sevgili dinleyiciler. Yani bazı erkekler tuvalete giriyorlar. Tuvaletten çıktıktan sonra elini yıkamıyorlar. Yani biz aynı tuvalete giriyoruz, görüyoruz mesela. Ondan sonra işlerini hallettikten sonra ellerini yıkamadan çıkıyorlar. E ne yapacaksın? Bu adamla dışarıda el sıkıştığını düşün. Bu adamın elinden bir şey aldığını düşün. Bir yiyecek içecek bir şey aldığını düşün. Çok affedersiniz, midenizi bulandırmak istemiyorum ama gerçek bu. Beyefendiler lütfen, tabii yani el öptüğünü düşün. Tövbe estağfurullah ya. Şimdi el yıkamak sağlık açısından önemli. İshal ve bağırsak enfeksiyonları, doğal doğru hijyen, el hijyeni ishalle ilişkili hastalıkları yaklaşık %30 azaltıyor. El yıkamak çok önemli. Solunum yolu enfeksiyonlarının yaklaşık %20'sini engelleyebiliyor. %20'si önlenebiliyor. Eller aracılığıyla ağız, burun ve gözlere taşınan mikropların bulaşma riski azalıyor. Bak bunlar önemli şeyler ya. Özellikle çocukları, yaşlıları ve bağışıklığı zayıf kişileri korumaya yardımcı oluyor. Eller en az 20 saniye sabunla ovulması gerekiyor. Parmak araları, tırnak çevreleri, baş parmakları unutmamak gerekiyor. Tuvaletten sonra, yemeklerden önce, öksürme ve hapşırma sonrasında mutlaka elini yıkamak lazım. Su ve sabun yoksa en az %60 alkol içeren dezenfektan kullanılmalıymış hanımlar, beyler. Hadi bakalım saat başına gidelim o zaman Simge.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Heyecanım yenmek için gelirken benzinliğe uğradım. Abi dedim 50 liralık alacağım. Abi dedi koklayabilirsin.
2: Ne dedi?
1: 50 liralık koklayıp geldim.
3: Litre başına koklama hakkınız dolmuştur.
1: Sadece 50 liralık kokladım.
4: Oğlum çok üzüldüm lan.
5: Artık 50 liralık da alınamıyor. Öyle de bir şey var yani.
6: Paramı geri istiyorum.
1: 50 liralık dayıyı ben zaten uzun süredir arıyorum. Kayıp ilanı da verdim.
7: Merkez 40 merkez. 50 liralık dayı kaybolmuştur. Görenler en yakın benzinliğe getirsin.
1: 50 liralık dayı neredesin? Ne olur gel, meraktayız.
8: Ben ilgilendirmiyorum.
1: Hayatından endişe ediyoruz. Ne kokladın acaba? Yoksa bir gazetecimiz var böyle kavanozlardan petrol kokluyor. Onunla beraber mi kokluyorlar?
9: Evet, hafif dizel aroması var. Arkadan güçlü benzin notaları geliyor.
10: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Değerli dinleyiciler, yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te, ben Deniz Okan Aslan ve ekip arkadaşlarım. Hatay'da salça deposuna baskın yapılıyor. Hatay Antakya ilçesine bağlı Güzel Burç mahallesinde bir gıda deposuna baskın düzenleniyor. Depoda sağlıksız koşullarda üretim yapıldığı yönündeki ihbar üzerine denetim başlıyor. Salça, havuç ve çeşitli gıda ürünlerinin hijyen standartlarına aykırı koşullarda üretildiği belirleniyor. İncelemeler yapılıyor ve insan sağlığını tehdit edebilecek nitelikte gıdalar ekipler tarafından bulundukları yerde imha ediliyor. Yasal işlem başlatılmış bununla ilgili olarak, sorumlu kişiyle ilgili olarak yasal ve cezai işlem. Denetim sırasında bazı görüntüler kaydedilmiş. Değerli dinleyiciler, onlar da yine sosyal medyada karşımıza çıkan görüntülerdi. Şimdi şöyle bir son dakika gelişmelerine arka arkaya bir bakalım. Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığını bildirdi. Değerli dinleyiciler, bir son dakika gelişmesi olarak bunu duyurmuş olalım sizlere. Murat Karayalçın, eski başbakan yardımcısı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni partiye üye olduğunu açıkladı. Değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik butlan kararının ardından karara tepki göstermişti. Kurultay çağrısı yapmıştı Karayalçın. İki hafta önce yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezi makamında ziyaret etmişti. Ardından da değerli dinleyiciler, bu karar geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yeni partiye katıldığını duyurdu. Dinleyicimizin bir eleştirisi olmuş. Çaldığımız, yayınladığımız şarkılarla ilgili olarak, Yağmur'la ilişkili haberlerle ilgili olarak, yayınladığımız şarkılarla ilgili olarak da, isminizi göremedim efendim sizin. Yüksel Bey göndermiş bu mesajı. Yılmaz Hoca Fenerbahçe'ye gelsin, en azından bir Fenerli mutlu olur ülkede demiş dinleyicimiz. Burak Artunç göndermiş. Bakalım şöyle bir Öztürk Bey, Öztürk Uçarman, merhaba, gelsin de iki tokatlasın demiş Yılmaz Hocam. Peki, ona da selam ve sevgilerimizi gönderelim değerli dinleyiciler. Evet ya, birazcık sakin kalalım değerli dinleyiciler, sakin olalım. Yani canımızı sıkmaya, daha fazla canımızı sıkmaya gerek yok. Sanat her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir şeydir. İhtiyaç duyuyoruz, sanata sarılıyoruz, müziğe sarılıyoruz, tiyatroya sarılıyoruz, sinemaya sarılıyoruz, resime sarılıyoruz. Zaten bu tarz şeylerden uzaklaştığımız için de başımıza yani en azından içimizdeki, ruhumuzdaki o sıkıntıyı bir türlü toparlayıp üzerimizden atamıyoruz. Düşünen kişinin kendisine iyi gelmez bir kere. Yani hani her şeyden önce kişinin kendisine iyi gelmez, rahatsız eder, can sıkar. Gerek yok. Güzel bakmaya, güzel görmeye, güzel düşünmeye çaba gösterelim. O zaman her şey daha iyi olur diye düşünüyorum. Elbette ki eleştirileriniz de başımız üstünedir kıymetli dinleyiciler. Devam edelim değerli dinleyiciler. Şöyle bir bakalım. Son dakika gelişmeleri karşımızda. İstanbul, Bursa, Ordu'da sağanak alarm sonrası deniz kahverengiye döndü. Sosyal medyaya özellikle girip bakanlar denizin rengiyle ilgili olarak bazı nedir o, değişiklikleri görürler. Rengin kahverengi olmasıyla ilgili olarak bunlar tabii bizi endişelendiriyor aynı zamanda. İstanbul, Ordu, Bursa'da etkili olan sağanağın ardından kahverengiye döndüğünü gördük. Denizin renginin değerli dinleyiciler. İstanbul'daki yağışın ardından İstanbul Boğazı'nın bazı kesimlerinde, kıyı kesimlerinde özellikle bu renkle karşı karşıya kalındığına şahit olduk. Burada tabii böyle hemen endişeleniyoruz. Özellikle Eminönü sahilinde belirginleşen bir kahverenginlik vardı. Kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa kadar bu kahverengiliğin yayıldığını dün itibariyle gördük değerli dinleyiciler. Deniz yüzeyindeki bu renk değişiminin Eminönü'nün kıyılarından
Topkapı Sarayı açıklarına kadar uzanan bir kahverengilik ordunun, yine ordunun Fatsa ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olan yağışlarla birlikte dereler ve ırmaklar aracıyla denize ulaşan yağmur suları kıyı kesimlerde denizin renginin değişmesine ne oluyor? Sebep oluyor değerli dinleyiciler. Milli Savunma Bakanlığı F-35 tedariki ve KATSA yaptırımlarına ilişkin ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız Amerika makamlarıyla sürdürülmektedir. Beklentimiz müttefik ruhuyla bağdaşmayan yaptırımları ve savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Ya düşünün, biz bunları almışız, parasını ödemişiz, teslim alamıyoruz. Sürekli bunlarla ilgili olarak açıklamalar yapıyorlar. Sürekli bir şeyler söylüyor. Yok şöyle hissediyoruz, yok böyle hissediyoruz falan filan. Amerika tarafının yaptığı açıklamalardan bahsediyorum değerli dinleyiciler. Sürekli benzer açıklamalar. Sonra ne oluyor? Sonra olanlar bunlar işte. Gördüğünüz üzere kıymetli dinleyiciler. Devam edelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Habertürk'te yayına katıldı ve orada bazı açıklamaları vardı. Ne söyledi? Bu sosyal medyada yaş düzenlemesiyle ilgili olarak, biz nasıl ki çocuklarımızı sokaktaki tehlikelerden koruyorsak, evlerin içindeki bu tehlikelerden de korumak zorundayız. 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. Hepsini e-devlet entegrasyonuyla yaptık. 1 Kasım itibarıyla yeni hesaplar için yürürlüğe girmesi bekleniyor ve 31 Mart'a kadar da bütün hesaplar aslında yaş doğrulama sisteminden geçecek diyor değerli dinleyiciler. Sayın Bakan yapmış olduğu açıklamada bu konuyla ilgili olarak, bilmiyorum siz bu konuya nasıl bakarsınız? Sosyal medya, internet, evet gerçekten çok önemli olduğunu, bizim hayatımızı kolaylaştırmak adına, internetsiz bir hayat mesela şu anda herhalde düşünemeyiz. Ya evde olduğunuzu, ya telefon, her şeyi biz şu anda internette, alışveriş yapacaksınız internet. Alışverişten kastettiğimiz sadece kılık kıyafet değil, market alışverişini bile. Ya şöyle düşünün mesela, ya o kadar da market alışverişinde niye şeyden internet, öyle demeyin efendim. Bakın mesela bazı insanların anneleri var, babaları var, kendi evlerinde yaşıyorlar. Yaş gelmiş 80-85 neyse, ve bu yaşta olan insanların bazılarının da hareket ve hal ve hareketleri daha yavaş. Rahatsızlıklar olabilir, şu olabilir falan filan. Yanında olmayabilirsiniz. Böyle bir durumda ne yapıyorsunuz? Mesela ona bir şeyleri gönderebiliyorsunuz. Markete giriyorsunuz, adresi giriyorsunuz. Annenizin babanızın yaşadığı yere mesela gönderebiliyorsunuz. Sadece bir örnek. İnternet bizim hayatımıza girdi. Alışverişte kullanıyoruz. Uçak bileti alırken, otobüs bileti alırken, tren bileti alırken, banka uygulamalarında ödemelerimizi yaparken kullanıyoruz. Her alanda bilgi mi almak istiyoruz, bilgi almak istiyoruz, kullanıyoruz. Birini arıyoruz, biriyle yazışıyoruz. İletmemiz gereken mesajlar var, söylememiz gereken bir şeyler var. Her şey. Ya internet tamam, eyvallah, güzel olmasına güzel. Sosyal medya tamam, bakıyoruz, ediyoruz, güzel olmasına güzel de, çocuklar için dikkatli olma noktasında evet bazı şeyleri yapmak lazım. Geçenlerde bahsetmiştik, bir iki gün önce yayında söylemiştim ben. Küçücük çocukların elinde tablet var, internet var. Onlar böyle TikTok mu izliyorlar, Instagram mı izliyorlar, böyle bir yerleri geçiyorlar, böyle videoları geçiyorlar. O videolarda mesela böyle rahatsızlık verici durumlar var. Yani ben rahatsız oluyorum mesela. Ama küçücük çocuklar mesela bunları izliyorlar. Bunlara ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım değerli dinleyiciler.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

Şimdi sevgili Yılmaz Hoca'dan bahsedince ben tabii az önceki nedir anonsu değerli dinleyiciler, canlı yayındaki anonsu kendisine de gönderdim, hemen aradı sağ olsun. Hemen iki dakikada dedim ki hocam ne olur Radyo Sputnik'te stüdyoda da bir araya gelelim dedim. Allah'ım iki dakikada nasıl güldürüyor, nasıl güldürüyor. Ya, enerjisi o kadar güzel bir insan ki. Selamlarını inetti değerli dinleyiciler. Sevgili Yılmaz Hoca. Ondan sonra sağ olsun var olsun sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ona da. Pekala. Şöyle bir bakalım. Öncelikle sağlık, özgürlük ve güzellikler içerisinde bir program diliyorum. Tuvalet alışkanlığımız gerçekten diplerde. Kadın arkadaşların da kadın tuvaletleri ile ilgili şikayetleri var ama ben de erkek olarak erkekleri konu edeceğim. El yıkamamanın WhatsApp yenilemeye girdi. Evet şu anda burada. Dur bakayım bakacağım. Galiba geliyor şöyle tamam. Kadın arkadaşların da kadın tuvaletleriyle ilgili şikayetleri var ama ben de erkek olarak erkekleri konu edeceğim. El yıkamamanın yanında bir de pisuvarlar olduğu halde pisuvarları kullanmayıp klozetlerin kapakları üstünde bahsediyor. Ve bir de bunu kapıyı kapatmadan yapanlar var. Gerçekten çok çirkin hareketler demiş Mustafa Uzunkaya. Göndermiş. O kadar haklısınız ki. Dikkat etmek gerekiyor. Sağlık açısından buna dikkat etmek gerekiyor. Temizlik açısından buna dikkat etmek gerekiyor. Kıymetli dinleyiciler. Evet, devam edelim. Yavaş yavaş yayınımızın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz bir taraftan. Akıllı telefon pazarında bir düşüş yaşanmış. Uluslararası araştırma şirketinin son verilerine baktığımızda küresel akıllı telefon satışları 2026'nın 3. çeyreğinde artan parça maliyetleri ve çip krizinin etkisiyle %22 oranında tarihi bir düşüş yaşamış. Sektörde toparlanma en erken 2028 yılı bekleniyor. Özellikle iki tane marka var değerli dinleyiciler. Sakarya Sapanca'da iki katlı ev

kullandığım yol itibariyle ben de Şile'de oturuyorum. Ama bu bahsedilen yer Kumbaba mevkii, orada sıkıntılar yaşandı. Bazı mahallelerde de yine bazı yerlerde de yaşanan sıkıntılar olduğunu söylemekte fayda var. Bu yağışlar devam edecek. Değerli dinleyiciler, 62 saat, 62-65 saat o aralıkta bir açıklama geliyor. Dolayısıyla şimdi herkes bir taraftan hava durumuna bakıyor. Hafta sonu itibarıyla galiba düzelecek biraz, bir önümüzdeki hafta başı itibariyle de daha güzel bir hava bizi bekliyor ama hazırlıklı olmakta fayda var. Hazırlıktan kastettiğimiz, bir taraftan fırtına var, bir taraftan yoğun ve kesilmeyen aralıksız devam eden bir yağış var. Haliyle dikkat etmek gerekiyor. Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın. Evinizle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız evde durmayın. Aracınızı mümkün mertebe, varsa aracınız, güvenli bir yere bırakmaya gayret gösterin değerli dinleyiciler. Yani yapılabilecek şeyleri sizler muhtemelen zaten biliyorsunuz. Uyarıları dikkate almak gerekiyor. Şimdi teknolojiyle ilgili olarak telefon pazarında böyle bir şey olmuş. Telefon ne kadar, ne zamandır aynı telefonu kullanıyorsunuz Simge? Simge senin 3 sene oldu. İrem sen 5 senedir aynı telefonu mu kullanıyorsun? Ha, bunu yeni aldın, 2 yıldır aynı telefonu kullanıyorsun. Telefonu peki neden değiştirirsiniz? Yani böyle bir yenisi çıktı da yenisini alayım merakı var mıdır? Yoksa hani telefonu değiştirmenizin sebebi ekranı çizilir, işte kulaklığı bozulur, şudur budur falan filan. Ya da aman yavaşladı artık, 3 sene 5 sene oldu artık bunu değiştireyim deyip öyle bir şey mi alırsınız? Yeni marka, o marka merakınız var mıdır? Nedir hikaye? Sen özeniyorsun, imkanın yok. Yani paran olsun. Bu bozulunca anca, ama hani imkanım olsa, ekonomik olarak mı kastediyorsun imkanını? Ekonomik olarak imkanım olsa diyor Simge, daha sık değiştirirsin. Yani yeni modeli alırsın, öyle mi? En üstünü alır, bir iki sene kullanır, tekrar yenilerim diyor. İrem sen de... Arkadaşlar duyamıyorum oradaki... Bir saniye. İrem söyle bakayım. Evet. Anladım. Telefonda güncelleme geliyor ve o güncellemelerden dolayı telefon yavaşlıyor ya, ben o noktadan sonra gider telefonu değiştiririm diyor İrem. Bu güncelleme hikayesini bilmiyorum. Ben böyle birkaç sefer duydum. Yani ben şahsen güncelleme yapmıyorum telefonuma. Çünkü güncelleme yaptığınızda yavaşladığını, telefonun kasıldığından falan bahsediliyor. Ne kadar doğru bu bilgi bilmiyorum ama siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama değerli dinleyiciler, siz ne kadar zamanda değiştiriyorsunuz telefonu? Bir de telefonlar çok pahalı ya. Yani baktığınız zaman 2026 yılında %22 oranında bir şey olmuş, düşüş olmuş. 255.3 milyon adet değerli dinleyiciler, adede gerilemiş. 2026 yılında baktığımız zaman en kötü dönem henüz geride kalmadı. Bu araştırma yapılıyor. En kötü dönem henüz geride kalmadı. Pazarda henüz dibin görülmediğini ifade ediyor. Bellek maliyetlerinin geçen yıldan bu yana yaklaşık %350 oranında arttığı. Ya şu anda bakıyorsunuz bir telefon mesela, o marka ısırılmış elma var ya, hani bizim Fethi Yılmaz öyle diyor. Isırılmış elmanın mesela bir tane telefonu kaç lira? 300 küsür bin liraya. 340 bin lira falan telefon var. O hani böyle kapaklı mapa açılıyor ya böyle. Ondan sonra katlanır. Vallahi ya. Onun bir de şeyi, yok işte 512 nedir o, gigabyte şey var ya, depolama alanı, 512 olanı var, 1 terabyte olanı var, 2 terabyte olanı var. Arada bayağı bir 90-100 bin lira falan fark var yani. Baktık biliyoruz canım, Allah Allah. Baktığımızdan biliyoruz. Şimdi oradan nereden biliyorsunuz? Takip ediyoruz. Sonra bunlar haberleştiriliyor bildiğiniz üzere. Sevgili dinleyiciler, Ticaret Bakanlığı konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında taksit sürelerini belirleyen düzenlemeleri değiştirdi. Resmi gazetede yayınlandığı yönetmelikle genel 12 ay sınırı sektörlere göre uygulanan özel taksit sürelerine ilişkin hükümler kaldırıldı. Yeni süreleri belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi bakanlığa verildi değerli dinleyiciler.
Düzenleme mesela kredi kartıyla yapılan alışverişlerdeki taksit sınırlarını doğrudan değiştirmiyor. Bu alandaki kurallar bankacılık denetleme ve düzenleme ve denetleme kurumu tarafından belirlenecek. Ticaret Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliği perakende işletmelerin taksitli satışlarına ilişkin hükümleri kapsıyor.

Sevgili dinleyiciler, ne kadar vaktimiz kaldı, bitiriyor muyuz? Bitiriyoruz. Trabzonspor'a bu arada başarılar dileyelim. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde ilk haftasında bugün Finlandiya ekibi Kaps Kuopio takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Playoff turunda Macaristan'ın bir takımını değerli dinleyiciler 1-0 4-0'lık mağlubiyetlerle elemişti. Konferans liginde devam ediyor Bordo Mavililer. Gayet de güzel gidiyorlar bu arada. Karşılaşma bugün saat 19.45'te deplasmanda oynuyor. Tammelan stadında oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak saat 19.45'te. Kıymetli dinleyiciler, veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim ve huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın da yine burada sizlerle birlikte olacağız. Konuğumuz Özcan Beylan olacak değerli dinleyiciler. Bir aksilik çıkmazsa hava muhalefeti nedeniyle. Yarın görüşmek üzere, hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi. 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen saldırının sanıklarından Mihraç Ural'ın Suriye'de yakalandığı bildirildi. Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan Irak uyruklu 5 kişilik ailenin bulunduğu bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu. Gül, İstanbul'da yağışlar 2-3 gün daha devam edecek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısında bulundu.
2: Yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla da 100 binde bir bile olsa, 1 milyonda bir bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi, buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız için ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, şu 1-2 gün içerisinde dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildiğini açıkladı.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre bugün itibariyle İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmaları beklenmektedir. Bu kapsamda muhtemel riskleri asgari seviyeye indirmek amacıyla İstanbul'da 2 gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde 1 gün eğitime öğretime ara verilmiştir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi. Görüşme, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 7. zirvesi kapsamında gerçekleştirildi. 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen saldırının sanıklarından Mihraç Ural'ın Suriye'de yakalandığı bildirildi. Suriye Haber Ajansı SANA, Ural'ın kaçmaya çalışırken gözaltına alındığını duyurdu. Eski Başbakan Yardımcısı ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek yeni partiye üye oldu. Karayalçın, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına tepki göstererek kurultay çağrısında bulunmuştu. Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan Irak uyruklu 5 kişilik ailenin bulunduğu bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. Anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa ulaşırken akıntıya kapılan 2 çocuk kayboldu. Kurtarılan çocuksa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayıp çocukları arama çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Ryazan kentindeki petrol rafinerisine yönelik saldırısı sırasında 4 Flamingo seyir füzesiyle 69 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada füzelerin ve İHA'ların hava savunma birlikleri, savaş ve ordu havacılığıyla seyyar ateş grupları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Filistin Esirler Cemiyeti, Ekim 2023'ten bu yana 2000'den fazla Filistinli çocuğun İsrail tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada çocuklardan en az 350'sinin ağır koşullarda tutulmaya devam ettiği belirtildi. Cemiyet, gözaltındaki çocukların işkence, aç bırakma ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılma gibi uygulamalarla karşı karşıya kaldığını kaydetti. Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin müdürü Christophe Leribold, kapsamlı yenileme çalışmaları yapılmaması halinde müzenin kapılarını halka kapatmak zorunda kalabileceğini söyledi. Leribold, binanın altyapısının ve ekipmanlarının yıprandığını, güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve çeşitli alanlarda onarım çalışmalarının başladığını belirtti. Yenileme planının 15 yıla kadar sürebileceğini ifade eden Leribold, müzenin aşırı kalabalık olduğunu da dile getirdi.
4: Ekonomi.
1: Ekonomi. sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki toplam ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %2 artarak 16.409.588'e yükseldi. Yıllık bazda ücretli çalışan sayısı sanayide %1 azalırken inşaatta %3,4, ticaret hizmet sektöründe ise %3,3 arttı. Ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta bir önceki aya göre değişmezken sanayide %0,2 azaldı, ticaret hizmet sektöründe %0,2 yükseldi. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak 81 milyar 486 milyon 800 bin dolara ulaştı. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla ihracat 15 milyar 438 milyon 500 bin dolarla Almanya'ya yapılırken Almanya'yı İtalya, İspanya ve Fransa izledi. Aynı dönemde Romanya, Hollanda ve Polonya'da Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında önde gelen ihracat pazarları arasında yer aldı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.093 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 47 kuruş, euro 55 lira 56 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.608, çeyrek altın 10.771, tam altın 42.945, atı altın ise 43.840 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Sadece pazardaki, manavdaki, marketteki o rakamların değişmesi değil, geleceğimiz bu anlamda büyük risk altına giriyor. Mesela sağlığımız 15 yaş üzeri, her 5 yetişkinden birinin obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Hiç sebze ve meyve tüketmediğini belirtenlerin oranı 2022'de %53 iken 2025'e geldiğimizde %62'ye yükselmiş bu oran. İşte diyor ki bunu yorumlayan bilim insanları da, bu tablo tam anlamıyla derinleşen yoksulluğun ve sağlıklı gıdaya erişememenin sonucudur.
4: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
6: Tarihte bugün.
7: Tarih yalnızca yazılanlardan ibaret değildir. Bazen bir liderin kürsüye çıkıp geçmişin hesabını millete verdiği, geleceğin haritasını kendi elleriyle çizdiği o büyük anlardan oluşur. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 2. Büyük Kongresi'nde zaferin, yıkılışın, direnişin ve nihayetinde kurulan yeni cumhuriyetin hikayesini en yetkili ağızdan anlatmak için meclis kürsüsüne yürüdü. O gün başlayan konuşma sıradan bir hitap değil, küllerinden doğan bir milletin vicdan muhasebesiydi. 6 gün yaklaşık 36,5 saat süren bu devasa anlatı Türk tarihinin en mukaddes metinlerinden birine dönüştü. Bugün 15 Ekim 1920'de başlayan ve Cumhuriyetimizin temel taşlarını tarihe mühürleyen nutuğun okunuşunun izini sürüyoruz.
8: Ben ulusun vicdanında ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme yeteneğini bir ulusal giz gibi vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş toplumumuza uygulatmak zorundaydım. Ya bağımsızlık ya ölüm parolasını halka yaymak ve uygulamaya dönüştürmek için ilk iş orduyla ilişki kurmaktı.
7: 1919'un Mayıs ayında Samsun'a çıkan o irade 1927'ye gelindiğinde artık adını tarihe altın harflerle yazdırmış bir milletin kaderini aydınlatıyordu. Atatürk bu dev eseri kaleme alırken günlerce, gecelerce uykusuz kalmış, Çankaya Köşkü'nde belgeleri tek tek tasnif ederek 1919'dan başlayarak milli mücadelenin, cephelerin, siyasi çekişmelerin ve yeni devletin kuruluş evrelerini tüm çıplaklığıyla masaya yatırmıştı. Amacı sadece başarıları anlatmak değil, o zorlu günlerde çekilen çileleri ve verilmiş olan o çetin mücadeleyi belgelere dayanarak kanıtlamaktı. Ankara'nın serin sonbaharında kongre salonunu dolduran delegelerin, komutanların, yabancı elçilerin ve Türk halkının yüreğindeki heyecan tarifsizdi. Efendiler diye başlayan her cümle bir milletin felaketin eşiğinden dönüp var olma mücadelesinin nasıl kazandığının en saf, en sarsıcı tanıklığıydı. O an salondakiler sadece bir geçmişi dinlemiyor, adım adım yazılan bir destanın aşamalarını bizzat o destanın yazarından dinlemenin haklı gururunu yaşıyordu. Atatürk, Nutuğa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı günün koşullarını anlatarak başladı. Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı Devleti yenilgiyi kabul ederek Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştı. Ülkenin birçok bölgesi işgal altındaydı. Ordular dağıtılıyor, milletin bağımsızlığı tehdit altında bulunuyordu. İstanbul hükümeti ise işgaller karşısında etkili bir direniş gösteremiyordu. İşte Atatürk, nutuğun ilk satırlarında böylesine ağır koşullar altında başlayan milli mücadelenin hikayesini anlatıyordu. Samsun'a çıktığı gün karşılaştığı manzarayı yıllar sonra kendi sözleriyle şöyle aktardı.
8: Samsun'a çıktığım gün yurdumuzun genel durumu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığım zaman yurdumuzun genel durumu şöyleydi. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu toplulukla birlikte Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmıştı. Devlet her yanda zedelenmiş, koşulları çok ağır bir ateşkes antlaşması imzalamıştı. Ulusumuz yorgun ve yoksuldu. Devletimizi ve ulusumuzu bu duruma sokanların bir bölüğü başlarının derdine düşmüşler, yurttan kaçmışlardı.
7: Nutuk yalnızca geride kalan çetin yılların bir dökümü veya bir hesap verme metni değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara bırakılmış en kıymetli kılavuz, en sarsıcı emanetti. Atatürk 6 gün boyunca aralıksız sürdürdüğü bu tarihi hitabetin sonuna geldiğinde sözlerini Türk gençliğine ithaf ettiği o unutulmaz bölümle taçlandırdı. Kurulan bu cumhuriyetin hangi imkansızlıklar ve yokluklar içinde kazanıldığını anlatarak bu kutsal mirasın hangi bilinçle korunması gerektiğini gelecek nesillerin omuzlarına bir vasiyet olarak yükledi. O 6 gün boyunca meclis kürsüsünden dökülen her kelime yorgun, uykusuz ama başı dik ve gururlu bir ulusun yeniden ayağa kalkışının ölümsüz destanı haline geldi.
8: Bu söylevi niçin verdim? Sayın baylar, sizi günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve ayrıntılı sözlerim en sonunda tarihe mal olmuş bir çağın öyküsüdür. Bunda ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtebilmişsem kendimi mutlu sayacağım. Bu söylevimle ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük Türk ulusunun bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son verilerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Sonucu gençliğe bırakıyorum. Bu sonucu Türk gençliğinin koruyuculuğuna bırakıyorum.
7: Mustafa Kemal Atatürk 15 Ekim 1927'de okumaya başladığı nutukla bir milletin bağımsızlığa uzanan mücadelesini tarihe kaydetti. Her satırında bağımsızlığın bedeli, her sözünde cumhuriyete duyulan inanç vardı. Ve Atatürk büyük mücadelelerle kazanılan bu en kıymetli emaneti geleceğin sahibi olan Türk gençliğine bıraktı. Nutuk'un son sözleri ise yalnızca o günün gençlerine değil, cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacak bütün nesillere sesleniyordu.
6: Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün eserlerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün şeraitten daha iyi ve daha vahim olmak üzere memleketin lahiliyle iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta kıyamet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstemmilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet hakkın zaruret içinde harap ve dikkat düşmüş olabilir. Ey Türk isimlerinin evladı! İşte bu ahvalde cerayet için rahim azifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum bu tek davalarındaki asil kronda mevcuttur.
9: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınları çok sayıda araçta zarara yol açtı. Araca hasar gören vatandaşlar oluşan onarım masraflarının sigorta tarafından karşılanıp karşılanmayacağını araştırmaya başladı. Doğal afet kaynaklı zararların karşılanma sürecini sizler için derledik. Bu zararın karşılanmasında kasko poliçesinin detayları ve sigorta firmasının yapacağı ekspertiz incelemesi belirleyici bir rol oynuyor. Zorunlu trafik sigortası yalnızca üçüncü şahıslara verilen zararları tazmin ettiği için sürücülerin kendi araçlarındaki sel hasarlarını kapsamıyor. Araç sahiplerinin kasko sözleşmelerinde sel ve su baskını teminatının yer alıp almadığını doğrulaması gerekiyor. Standart kasko paketlerinde genellikle bu koruma bulunsa da tazminat süreci otomatik olarak işlemeyip hasarın niteliği, poliçedeki limitler, muafiyetler ve idari ekspertiz raporu doğrultusunda şekilleniyor. Araç ağır hasarlı kabul edildiğinde ise daha farklı bir prosedür devreye giriyor. Sigorta şirketinden yönlendirme gelmeden önce kapsayıcı bir tamir işlemine girişilmemesi sürecin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıyor. Sürücülerin olayın yaşandığı noktayı, oluşan zararı fotoğraf ve videolarla kayda alarak vakit kaybetmeden firmaya bildirimde bulunması tavsiye ediliyor. Öte yandan kasko poliçesi bulunmayan ya da teminatı eksik olan araç sahipleri, yaşanan su baskınında altyapı yetersizliği veya idari ihmal bulunduğunu kanıtlayabildikleri takdirde, ilgili kamu kurumlarından hukuki yollarla tazminat talep edebilse de bunun için mahkeme sürecinde idarenin hizmet kusurlu olduğunun resmi olarak ispatlanması şart koşuluyor. İstanbul'da yaşanan şiddetli sağanak yağışların ardından araçları zarar gören sürücüler, oluşan onarım masraflarının karşılanması için kasko ve sigorta süreçlerini araştırmaya başladı. Su baskınları sonucu meydana gelen zararların tazmin edilmesine kasko poliçesinde sel teminatının yer alması ana husus olarak öne çıkıyor. Kaskosu bulunan araç sahipleri için ödenecek tutar, poliçe şartları, teminat limitleri, muafiyetler ve sigorta şirketinin yapacağı eksper değerlendirmesiyle şekilleniyor. Sürecin aksamaması adına sürücülerin olayın yaşandığı anı fotoğraf ve videolarla belgeleyip gecikmeden bildirimde bulunması ve şirket onayı almadan kapsamlı onarımlara girişmemesi gerekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Palamut fiyatlarının 40 liraya kadar düşmesiyle birlikte bazı balıkçı dernekleri balık piyasasının düşmesinden dolayı palamut satışına ara verilmesini istedi. İstanbul'da bir üreticiler birliği fiyatların düştüğünü ve zarar ettiklerini iddia ederek balığa çıkmayacaklarını açıkladı ve bir bildiri yayımladı. Bildiride, piyasaya arz edilen palamut miktarının artması balık fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır ifadelerine yer verildi. Gazeteci Mustafa Hoş, durumu Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu'ya sordu. Mutlu ise canlı yayında şunları söyledi.
2: Ya gerçekten ne oluyor şimdi bu palamut?
3: Şöyle diyeyim.
2: Niye böyle bir memleket meselesi oldu? Ucuz olması iyi değil mi? Hem sizin için hem bizim için.
3: Öncelikle vatandaşın balığı ucuza, uyguna yemesine karşı değiliz. Bunu bir defa birinci şey olarak bir kenara koyalım. Yani biz balıkçının vatandaşa yedirdiği balıkta göz olmadığını bir açık yüreklikle söyleyelim. Şimdi sıkıntı şu. Malum mazot fiyatları belli. Teknelerin giderleri belli. Kutunun maliyeti 57 liradan 59 liraya, 60 liraya geldi. Bunun buzu, nakliyesi. Yani bunu yaptığın zaman tekneye bir kuruş para kalmaz. Çalışarak batan bir sektör varsa o da balıkçılık. Balık gerçekten anormal derecede, yani 2002-2005 ve 2026 belki diyelim son yüzyılların en büyük balıkçılığı. Fakat şöyle de bir şey var şimdi. Bu balık sonuçta göç balığı. Yani bu bizim burada kalan plajik bir balık değil ki. Ya arkadaş bunu tutmayalım da dursun burada. O da var yani, onu da düşünmek lazım. Ekonomik olarak balıkçıya dönen hiçbir şey yok. Bu maliyetlerle beraber balıkçı dediğim gibi çalışarak iflas eden bir sektör haline geliyor. Vatandaş belki şunu düşünüyor. Acaba balık tutmazsalar fiyatlar mı yükselir? Yok, bizim öyle bir şeyimiz de yok. Bugün itibarıyla köpük yok, buz yok. Yani açık konuşayım. Yani ben rahat konuşabilirim ya. İşçi yok, işçi. Adam yok, gemici yok yani. Bıkmış, Allah vermiş. Bu sene gerçekten korkunç bir balık vermiş yani. Birliğime bağlı balıkçıların böyle bir düşüncesi olacağını, yani bu açıkça fiyatlar yükselsin anlamına şey yapıyor. Yok, ben buna inanmıyorum yani. Şöyle 3-5 gün hem gemici hem kendi ihtiyaçlarını, zaruri ihtiyaçlarını dediğim gibi köpüğü, buzu, her şeyin bir rahatlaması açısından belki bir hafta, bilmiyorum, bir hafta ara verebilirler mi? Ya bu teknelerde 35 kişi adam çalışıyor. Bunlar yani 50 ile 100 milyon lira arasında maaşları var. Yani bu maaşlar verilecek bir şekilde bir canlı para dönecek. Bu para nasıl dönecek? Ben tamam arkadaşlar bırakalım diyor da hazır paraları mı var bunlar ödemeye? Bir şekilde mecbur çalışacaklar, ben öyle düşünüyorum. Ya 25 kilo balık bir kilo et almıyor. Yani 25 tane balık neredeyse bir kiloya yakın. 25 tane balık bir kilo et almıyor ya. Bu kadar da kötü olmaması lazım.
2: Palamut için mi söylüyorsunuz bunu?
3: Tabii.
2: Ama diğer balıklarda bayağı pahalı yani. 1000 liradan 2000 liradan kilosu aşağı yok.
3: Satan tutandan daha çok kazanıyor. 50 liraya alıyordular, 100 liraya satıyordular.
2: Yine aracılar mı kazanıyor bunda da şimdi?
3: Bana göre aracılar kazanıyor. Bu piyasa dengesi, bu balığın bu yani.
2: Birçok ürün için aynı şey geçerli ama.
3: Birçok ürün de belki de bol olunca ucuz oluyor. Yani yapacak. Fakat palamut bu sene yani Allah verdi, Allah'a şükürler olsun. Gerçekten çok bol. Yani 10 bin kasa.
2: Ya işte bolsa bıraksınlar da insanlar bol bol yesin. Yani zaten 3 kuruşu bir araya getiremeyen bir sürü insanın en kolay alabileceği şey palamuttur. Eskiden ama de bilirim ben. Palamut fakir ekmeği diye tabir edilen bir balıktır.
3: Çok güzel ama balıkçıdan 27 liraya balıkçı bunu bak 27 liraya satıyor. 27 liraya zarar ederek satıyor. Ama 27 liraya alan 50 liraya satıyor, 25 lira kazanıyor.
2: Vallahi İstanbul'da 150-200 lira, ben 20-50 liraya bir palamut görmedim.
3: Vallahi biz Trabzon'dayız, kusura bakma ya.
2: O zaman Trabzon'a geleceğiz palamut içinde.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, palamut bolluğuna rağmen balıkçıların palamut tutmama duyurusunu canlı yayında detaylandırdı. Vatandaşın balığı ucuza, uyguna yemesine karşı değiliz ama diyen Ahmet Mutlu, mazot fiyatlarının arttığını iddia etti. Mutlu, çalışarak batan bir sektör varsa o da balıkçılık dedi. Satan tutandan daha çok kazanıyor diyen Ahmet Mutlu, aracıların daha çok kazandığını iddia etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İstanbul'daki selde can kaybı 3'e yükseldi. Kocaeli'de kiraz çayına düşen araçta kayıp bir kişi aranıyor. Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul'daki selde can kaybı 3'e yükseldi. Kağıthane'de dere kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Fatih'te Çukurbostan Parkı'nda meydana gelen olayda da 14 yaşında bir çocuk su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sarıyer'de ise selin oluştuğu caddede yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki bir kişi ayağının kayması sonucu yere düştü. Kafasını kaldırma çarpan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiliyor. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Alt geçitler ve tüneller suyla dolarken bazı bölgelerde toprak kaymaları ve ağaç devrilmeleri yaşandı. İBB verilerine göre Beykoz'a metrekareye 242 kilogram yağış düştü. Bu değer 1985'ten bu yana kaydedilen en yüksek ölçümler arasında yer aldı. Yetkililer yağışların devam edeceği uyarısında bulunurken sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı mega kentleri dikkatli olmaya çağırdı. İstanbul Valisi Davut Gül'de etkili olan sağanak nedeniyle mega kentte okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.
2: Okullarımızın daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı? Buna benzer bir sorunu var mı? Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla da yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da istirahat edecekler ve bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız.
1: İstanbul vuran şiddetli yağış bugün de Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Zonguldak başta olmak üzere birçok ilde etkili oluyor. Sakarya'da sağanak nedeniyle Adapazarı Mekece mevkiinde D650 karayolu suyla kaplandı. Kocaeli'de çok sayıda ev ve işlerini de su bastı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ise kiraz çayına bir aracın düştüğü ve bir kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Sapanca'da da iki katlı bir ev yıkıldı. Öte yandan İstanbul'un ardından Zonguldak'ta da motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı. Reyhanlı saldırısı faili yakalandı. Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın haberine göre Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin yaşamını yitirdiği 2013'teki bombalı saldırının sanığı ve 2013'te Suriye'nin sahil bölgesindeki Banyas ve Beyda köylerindeki katliamların baş sorumlusu Mihraç Ural yurt dışına kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı. Türk müziğinin usta ismi Alpay yarın son yolculuğuna uğurlayacak. Eylül'de Gel, Fabrika Kızı, Gitme ve Ayrılık Rüzgarı adlı unutulmaz şarkılara imza atan 91 yaşında dün Antalya'da hayatını kaybeden sanatçı Alpay için yarın Bodrum'da cenaze töreni düzenlenecek. Usta sanatçı Gündoğan Camii'nde inkilini namazını müttakip kılınacak cenaze namazının ardından Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Spor. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Beşiktaş Hoffenheim'le Almanya'da karşı karşıya gelecek. 22'de başlayacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Trabzonspor'sa Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi Kups'la deplasmanda karşılaşacak. 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara düdük çalacak. Trabzonspor Beşiktaş derbisinde düdük çalacak hakem de belli oldu. 19 Ekim pazartesi günü Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı haftanın önemli maçında Cihan Aydın düdük çalacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.090 puanda, serbest piyasada dolar 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 54 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.607, çeyrek altın 10.768, tam altın 42.929, at altın ise 43.811 lira. Yayınımız Serhat Aya'nın sunduğu Yapay Zeka Günlüğü ile devam edecek.
3: İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
4: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü programında sizlerle birlikteyiz efendim. Ben Serhat Ayan, Radyo Sputnik'teyiz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Dedikten sonra bugün yapay zekada nelerden bahsedeceğiz? Bugün yapay zekaya çok girmeyeceğiz. Bugün yapay zeka ile yaptıklarımı size anlatacağım. Bugün yani normal bir gün değil. Gerçekten de İstanbul'un görüp görebileceği en büyük sel felaketlerinden biri yaşandı. O yüzden de size birazcık yağmurla ilgili, selle ilgili, felaketle ilgili ve özellikle de İstanbul'da o kentleşmenin getirdiği, o çarpık kentleşmenin getirdiği sellerle alakalı konuları aktaracağım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Enteresan tabii, bir sürü olan şey ve burada bayağı bir veri topladım sizler için. Şöyle bir bakıyorum ne kadar veri toplamışım diye. 94 sayfalık veri toplamışım. Bunları size hızlıca özetlemeye çalışacağım efendim. Arada da şarkılarımız olacak tabii ki. Efendim, İstanbul dünden beri inanılmaz bir yağış altında kaldı. Gerçekten ne kadar yağmur yağdı verisini biraz sizler için topladım. Beykoz'da dün 255.8 milimetreye ulaşan bir yağış olmuş. 2,5 metre küp, yani metrekare başına. Bu ne demek? 1 metrelik bir şeyi 2,5 metre yükseklikte bir depo düşünün. O kadar yağmur yağmış metrekare başına. Yani yerden 2,5 metre yükseklikte Beykoz'da yağmur düşmüş diyebiliriz buna. Ya tabii her sokağa aynı oranda yağmur yağdı. Beykoz'a da işte şeye de 255 düştü demek yanlış. Bu Beykoz'un düşüşü, yağmur yağış düşüşü. 13 Ekim'de başladı, 14 ve 15 Ekim'de etkisini arttırdı bu yağış. Son yılların en dikkat çekici tabii meteorolojik olaylarından biri oldu. 14 Ekim saat 22:22 itibariyle Anadolu Ajansı'nın StatMap verilerinden derlediği son 24 saatlik ölçümlerde Beykoz'da 225.8 metreküp, milimetre, Eyüp Sultan'da 182.1, Sarıyer'de 174.4 yağış düşmüştü. Şimdi bunu biraz anlatmak gerekirse tabii 1 milimetre yağmur yatay bir metrekareye 1 litre su anlamına geliyor. Yani 255.8 milimetre yağış 1 metrekareye 255 litre, yani 100 metrekarelik bir çatıya 25.580 litre, 1 kilometrekarelik araziye 255.800 metreküp su düşmesi anlamına geliyor. Bunlar tabii brüt yağış miktarları. Yağan suyun ne kadarının toprağa sızdığı, çatılardan süzüldüğü, derelere karıştığı veya denize ulaştığı bu hesaptan çıkarabileceğimiz bir şey değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne baktım bunlar için biraz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü diyor ki 1950-2025 dönemine dayanan temsili iklim serisi Ekim ayı ortalama yağış 66.3 milimetreymiş. Yani Beykoz'daki 255.8 milimetrelik olay toplamı bu temsili ortalamanın yaklaşık 4 katına denk geliyor efendim. Yılın 12 aylık ortalamasını topladığımızda 659.4 milimetre ediyor. Yani 255 mililitre bunun milimetre özür dilerim, bunun %38.8'ine denk geliyor. Yani yıllık düşen yağışın %39'una yakını o bir günde düşmüş oluyor. Ama Beykoz'dan bahsettiğimizi özellikle söylüyorum. İstanbul ortalaması değil. Bunun da detaylı verilerini size vereceğim zaten. Şimdi Beykoz'da 255.8 kilogram yağmur düştü ölçümsel olarak. Doğru bir bakış açısı ama her zaman penceresinin belirtilmesi lazım. Yani bir tek takvim gününde yağdığı anlaşılmaz. Tabii 24 saatlik bir zaman diliminde bu yağıyor. Bu arada hani 225.8 dedik ama İBB'nin gece güncellemesi 242 oldu. Yani ben bu haberi tabii fasılalarla yazdım size. Gece boyu yazdım, sabahlara kadar yazdım. O yüzden gelen güncellemeleri sonradan da size sık sık ileteceğim efendim. Peki İstanbul böyle bir şey gördü mü şimdiye kadar? Bu da önemli bir soru. Çok önemli sağanaklar var İstanbul'da. Mesela 1985'te Şile var. 2006'da Bahçeköy'de bir acayip bir sağanak olmuş. 2009'da Kumköy'de, 2017'de Kireçburnu'nda inanılmaz yağışlar düşmüş. Ama 2026'daki o 255.8 mililitrelik olay toplamı geçmişin bir günlük istasyon maksimumlarıyla karşılaştırınca zaman ölçeğini göz ardı edilirse bir rekor hikayesinin ortaya çıkabileceği gözüküyor. Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün seçilmiş İstanbul istasyonları için yayınladığı en yüksek günlük yağış değerlerinde 17 Ekim 1985'te Şile'ye 199.3 mililitre yağış düşmüş. 24 Eylül 2026'da Bahçeköy'e 145 mililitre düşmüş. 2009'da Kumköy'e 179 mililitre milimetre. Hep bunlar karışıyor dilimde çünkü o kadar çok ölçü birimi var ki kusura bakmayın ama sizi aşağı yukarı orantısal olarak düşünün lütfen bu söylediklerimi. Tabii bunlar farklı istasyonların ölçümleri. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2026 için 1985'ten bu yana en yüksek yağışlardan biri nitelemesi kamuoyunda Şile'de 85'teki o 199.3 milimetrelik tarihsel ölçümü hatırlatıyor ama bu iki değer aynı istasyonda ve aynı ölçüm süresinde karşılaştırılmayınca bilimsel olarak bunu bir rekor demek çok doğru olmayabilir. Yani rekoru test etmenin yolları var. Mesela nedir bu yollar? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde aynı istasyonun önceki yıllarda saatlik ve günlük maksimumlarını alıp buradan bakmak mümkün. Hani ben bu basında böyle çok çok sıkça dile getiriliyor ya, size birazcık benim tarzımda, benim o bilimsel yaklaşımımla bunları dile getirmek istedim efendim. Şimdi enteresan olan çok acayip bir şey var. Bu da ne? Şehirde hani dedim ya Beykoz'da şu kadar yağmur yağdı filan diye şehrin her tarafına aynı ölçüde yağmur yağmıyor. Ya yani mesela işte dersiniz ki Kırşehir'de yağmur yağdı, şu kadar yağmur yağdı. Kırşehir'de aşağı yukarı her yere aşağı yukarı aynı yağmur yağar ama İstanbul öyle acayip bir şehir ki her tarafına farklı yağışlar düşüyor. Nasıl, buna bir örnekle ben size başlayayım buna. Mesela 14 Ekim 14 saatinde ilk 14 saatinde Beykoz Ömerli istasyonunda mesela 193 milimetre yağmur düşmüş. Bakırköy'de bu 6.8 milimetre olmuş. İkisinin arasındaki fark ne biliyor musunuz? 28,5 kat. Yani Bakırköy ile Beykoz arasında, ikisi de B ile başlıyor ama ikisinin arasında 28,5 kat yağış farkı var. Yani mesela işte sabah 06 ile gece 20 dönemi içindeki rakamları ben size vereyim. Değişik yerlerden verebilmek adına. Beykoz'da o dönemde sabah 6 ile akşam 8 arasında 193 milimetre yağış düşerken Arnavutköy'de 125, Sarıyer'de 124, Çatalca'da 75.2 olmuş, Kartal'da 14.3 olmuş ki Maltepe, Kartal'ın hemen yanındaki Maltepe'yi sular seller götürdü, görmüşsünüzdür. Bakırköy'de bu 6.8 milimetre olmuş. Çok acayip. İstanbul öyle enteresan bir yer ki yağış homojen düşmüyor. Hani deriz ya İstanbul'un şurası başka bir şey, burası başka bir şey falan diye. Hani nüfus açısından, yaklaşım açısından, oylar açısından falan hep homojenlikten uzaktır ya İstanbul. Yağış açısından bile böyle. Bu da çok enteresan geldi bana. Özellikle mesela iki deniz arasında uzanan, işte kuzeyde Karadeniz'e açık ve kıyıdan kısa mesafede yükseltileri değişen bir metropol yapısı var. İstanbul'da mesela yağış hücreleri rüzgarla hareket ederken bazı istasyonların üzerinden böyle kısa sürede geçiyor. Bazılarının üzerinde daha uzun süre kalıyor. Mesela Karadeniz'den gelen nem hava kütlelerinin karşılaşması ve topografyanın havayı yükseltmesiyle o bölgesel yağış farklılıklarını açıklayabiliyoruz. Şimdi valilik verileri işte 06-20 arasını kapsıyor. Çok özür dilerim. Çok hızlı konuşmaktan kelle böyle bir şey oldu. Heyecandan dolayı. Şimdi büyük bir yağışın görüldüğü noktayla su baskınının yaşandığı nokta farklı olabilir. Yani bir yere çok fazla yağmur yağabilir ama orada su baskını olmayabilir. Neden? Belki de bunu kentleşmeye, betonlaşmaya bağlamak lazım. Yani suyun aktığı havza, dere kolları, yol dolguları, kanal ağı, işte daha yüksek rakım vesairelere baktığımızda su giderek aşağı mahallelere taşınır. Şimdi aşağı mahalle, yukarı mahalle konusunu isterseniz biraz etimolojik olarak bakalım. Mesela yabancı dilde şey vardır, uptown, downtown vardır. Uptown şehrin üst taraflarına, tepelerin üstüne kurulan evlerden bahsedilir. Genelde oralar zengin muhitleridir. Downtown işte daha böyle şehrin alt kısımlarına yerleşimleri anlatır ve fakir muhitlerdir orası. Downtown deyince kimse oh süper büyük bir yer diye düşünmez. Şimdi tek bir ilçe etiketi yerine bütün istasyonları nokta olarak baktığımızda da evet, yani yukarıda kurulan yerlerden aşağıya doğru fakir mahallelere, yani zengin mahallelerden fakir mahallelere su akışını biraz belki böyle açıklayabiliriz. Ha, İstanbul'un her tarafında yukarı semtler süper semtler, aşağıdakiler çok fakir semtler mi? Değil. İstanbul'da yaşayanlar da bunu şey yapacaktır. Şimdi meteoroloji acaba bütün her şeyi bildi mi veya ne kadarını bildi sorusu iki gündür çok tartışılıyor. Biraz isterseniz bu tarafa gelelim. Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Ekim 14-15'te bir şey yayınlamış. 509 numaralı bir uyarı yayınlamış. Numarasıyla söyleyeyim ben size. Kuvvetli yağışı, seli ve su baskınını önceden duyurmuş efendim. Ne zaman? 13 Ekim saat 2 çeyrek geçe öğleden sonra. Ama sonraki ölçümlerde bazı istasyonlar çok daha yüksek toplamlar bildirmiş. Bunun gerçek bir tahmin hatası olup olmadığını, tahminin ve ölçümün aynı saat dilimini karşılaştırılmasına bağlı. Yani bunlar böyle bildirdi, bu kadar yağdı. Demek ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü yanılıyor falan gibi bir şey yok. Bir de hani meteorolojinin biraz da tahmin işi olduğunu özellikle sizin dikkatlerinize sunmak isterim. 13 Ekim Salı günü işte söylemiştik 509 numaralı şeyi, Marmara'nın doğusunda şiddetli yağışlar bekleniyor denmişti. İstanbul genelinde kuvvetli 21-50 kilogram metreküp yağış olacak. Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli 51-75 kilogram bölü metreküp yağış beklendiği belirtilmiş. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar riskler açısından açıkça sayılmış. Bunlar söylenmiş yani. Uyarının başlangıcı 14 Ekim sabah 06, bitişi 15 Ekim gece 00 olarak. Yani bu sabah bitiyor olması lazımdı, bu gece bitiyor olması lazımdı ki aşağı yukarı bunu tutturduğunu söyleyebiliriz. 21 ve 50 milimetre tahmin edilmişken 255.8 milimetre nasıl ölçüldü sorusu var. Buna bakalım isterseniz. Yani tahmin 5 kat aşıldı demek doğru değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış şiddeti sınıflandırması 12 saatlik bir periyoda dayanıyor. Şimdi Beykoz için 15 Ekim sabahına kadar bildirilen o 255 milimetre başlangıç ve bitiş saatleri aynı biçimde tanımlanmış değil. Onu da söyleyelim. Yani ben burada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü savunmak için durmuyorum ama bilimsel olarak bazı şeylere biraz daha dikkatli bakalım diye hep beraber sizlerle şey yapalım istedim. Tabii uyarı yayınlamakla hayat kurtarmak arasındaki farka da biraz bakalım. Yani meteorolojik uyarı doğru verilse bile o bilgiye karşı hangi kurumun ne yaptığına, işte sokak ve bina ölçeğindeki tehlikelerin neler olduğuna ve oradaki insanların aslında önlem alması gerekliliğine de vurgulamak gerekiyor. Mesela dün 14 Ekim'de sabah 6 ile akşam 8 döneminde 2518 ihbar alınmış ki bazı semtlerde ihbar da verilemedi. Çünkü telefonlar çalışmadı, elektrikler gitti vesaire vesaire. Yani bunu da göz önünde bulundurun. Bunlar resmi ihbar sayıları. 1277 ihbardı bu 2518'in yarısında yaklaşık. Su baskını ihbarıymış bunlar. Bunu da söyleyelim istedim. Şimdi geçelim bir diğer konumuza. Şimdi 100 yıllık yağmur. Hadi bakalım. 100 yıllık.

yıldan yıla olasılık değişmiyor tabii ki. Bunu da bir istatistik bilimi olarak söyleyeyim size. Yılların birbirinden bağımsız kabul edildiği bir modelde 100 yıllık eşik her yıl %1 olasılıkla açılan bir şey. Yani mesela siz yazı tura atıyorsunuz ya. Mesela yazı tura da yazı gelmesi ya da tura gelmesi %50 ihtimaldir. Ama attınız tura geldi. Ah şimdi kesin çünkü %50'ydi kesin yazı gelecek diye bir şey olmaz. Her sene attığınızda o ihtimal yine sıfırdan başta. %50, %50 olarak. Bunu da yine bir istatistik bilim olarak vereyim size. Mesela 100, bir yerde 100 yıllık düzeyde yağış görülmesi dere debisinin de mutlaka 100 yıllık düzeye çıktığı anlamına da gelmez. Toprağın önceden ıslak olup olmadığı ki İstanbul'da daha önce bir yağmur yağmıştı. Toprak suya doymuştu. Bunu söyleyelim. Arazinin eğimi, geçirimsiz yüzey oranı yani toprak mı yoksa beton mu? Bizim yaptığımız betonlar mı? Bunlar önemli. İstanbul'un bu sağanağı kaç yıllıktı diye sorduğumuzda yani yine elimizde sadece 24 saatlik 225.8 milimetrelik bildirim var. 255.8 milimetrelik bildirim var. Bunun dışında şey. Peki yağmur yağdı ya biraz o işe girelim mi? Su kaynaklarımıza doğru gidelim. Yağmur yağınca barajlarımızda ne değişti? Ben sabah kalkar kalkmaz barajlarımızın doluluk oranlarını veriyor biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ özellikle. İSKİ'nin ben her sabah kalkıp şeye bakarım. Hani dışarıda hava nasıl bakmam. Önce baraj doluluk oranlarına bakarım. Çünkü su bizim her şeyimiz biliyorsunuz. Burada sık sık konuşuyoruz. Barajlardaki doluluk oranı 14 Ekim'de %38.06'ymış. Peki bu sabah kaç oldu? %45.22 oldu. Yani mevcut kapasite serisiyle hesaplandığında bu fark yaklaşık 62.2 milyon metreküp ek rezerv demek. Yani sadece barajlara su getiren sistemler buraya 62.2 milyon metreküp su taşımış. Bu çok önemli. Bu ne biliyor musunuz? Ben size şöyle söyleyeyim. Barajların doluluk oranlarına baktığımızda biz şu anda bu yılın Şubat ayındaki doluluk oranlarına geldik İstanbul olarak. Biz buraya Şubat'ta gelecekken yani aradaki yağışlarla Şubat'ta gelecekken Şubat'taki doluluk oranlarına bugünden gelmiş olduk. Bu çok acayip bir şey. %7'lik o yağış inanılmaz bir şey yani. Oraya baktığımızda mesela 10 barajın İstanbul'daki 10 barajın toplam yaklaşık 867.9 milyon metreküp %38 dolulukla tabii bu geçerli olduğunu görüyoruz. 62 küsür milyon metreküp yağış olması gerçekten yağışın ne kadar acayip bir şey olduğunu da bize gösteriyor bence. Yani böyle her yağışta %1 artan sonra işte %0,3 azalan vesaire filan o döngünün içinde bir anda %7 nokta küsürlük bir artış inanılmaz bir artış. Hangi barajlar daha çok dolduya biraz baktım sizler için. Bu da önemli bir gösterge bence. 15 Ekim sabahı bildirilen o yeni yüzdelere baktığımızda Ömerli'de yaklaşık 19.37 milyon metreküp Alibeyköy'de 11.50 milyon metreküp, Darlık'ta 8.2 milyon metreküp, Terkos'ta 7.98 milyon metreküplük net rezerv artışı, su rezervi artışı hesaplanmış. Net rezerv artışını da tamamını yağmur sularına bağlamak mümkün değil. Öncesinde gelen sular vesaireler, şunlar bunlar olabilir. Ama hani bu bize yine oransal olarak aslında ne kadar acayip bir artışın olduğunu gösteriyor. Şimdi yağmurun bir bölümü toprakta tutuluyor. Bunu biliyoruz, aklımızda tutalım bunu. Bir bölümü yüzeyden hemen akıyor. Başka bir bölümü dere ağı boyunca gecikerek baraja gidiyor. Yani biz 62 milyon metreküp dedik ama 2 gün yağmur yağmasa bile bu artmaya devam edebilir yine. Buradaki barajların doluluk oranları. Bunu ben size bir özel bilgi olarak vermek istiyorum. Tarihsel döngüye baktığımızda mesela İstanbul barajlarının doluluğu 31 Mayıs'ta %70.97'ymiş. Haziran sonunda 64.01'e düşmüş. %61. Temmuz'da %54'e düşmüş. Ağustos'ta %44.34 olmuş. Ekim'de %

38'e düşmüştü. En çok düşüşün yaşandığı zamanlar genelde Eylül-Ekim ayları oluyor. Ama şu anda tekrar %45'in üstüne çıktı. Yani inanılmaz bir şey. Ha, baktığımızda bizim hani barajlar dolar mı taşar mı üstümüze falan diye düşünüyorsunuz. Barajlar şu anda %45 oranında. Yani mesela Mayıs ayındaki doluluk oranından %25.75 daha gerideyiz. Toplam doluluk oranından %65 gerideyiz. Bunu ben size söylemiş olayım. Bunların hepsi dediğim gibi önemli şeyler. Ha, bu arada şimdi barajları söyledim size. Hepsi neden birbirinden farklı? Biraz buna bakalım. Yani İstanbul'un 10 barajı var. Birbirine benzemiyor. Ne, niye ki de diyebilirsiniz. Mesela Elmalı 15 Ekim'de %100 doluluğa ulaştı. Ama Papuçdere barajı mesela %3.41'deymiş. Kazandere %8.28'deymiş. Yani yüzdeler tek başına su miktarını anlatmıyor diyor uzmanlar. Ömerli'nin kapasitesi Elmalı'nın yaklaşık 25 katı mesela. Elmalı Barajı'nın hızlı dolmasının sebebinin başında da bu geliyor. Yani küçük bir rezervuar büyük yüzde değişimi anlatıyor bize. Büyük bir barajdaki birkaç puandan daha az su ifade edebiliyor oranın ağzına kadar tıklım tıklım doluyor olması. Bakıyorum daha böyle enteresan sürekli size konular çıkartıyorum efendim. Şöyle ha, gökyüzünden gelen milyonlarca metreküp sudan bahsediyoruz ya. O milyonlarca metreküp su nereye gidiyor diye sorabilirsiniz. Sormalısınız da hatta. Tabii bunlar sel olarak bizim şehrimize büyük zarar verdi. İnsanlara büyük maddi zararlar verdi ama nereye doğru gitti biraz ona bakalım. İstanbul'da bazı mahalleler sular altında kalırken bazı barajları hızla doldu. Ama bu bir çelişki değil. Neden? Çünkü yağışın bir bölümü toprağa sızıyor, bir bölümü derelere ve rezervuara, bir bölümü de denize ulaşıyor. Felaketin işte ne kadar büyük olduğunu anlamak için toplam yağış kadar akışın rotasını ve o yağmurun o seldeki suyun debisini ve hızını bilmek gerekiyor. Ne olduğunu orada bilmek gerekiyor. Şimdi her yağmur suyunun boşaltılmak için gittiği bir şey var. Farklı rotaları var. Ben İSKİ yetkilileriyle bayağı uzun uzun konuşmuştum bunları. Ve detaylı olarak onların toplantılarına katıldım. Orada bunları dinlemiştim. Oradan size şey yapıyorum. Bunlar acayip hesaplar ve kitaplar yapılıyor. Ama işte bunların mesela ne bileyim şeylere etkisi yok. Sizin hükümetin mesela verdiği izinlerle etkisi yok. Yani siz şehri buna göre planlamalısınız en başta. Sıfır noktasından. Yani yukarıdan drone görüntüleri var ya, İstanbul'un uçaktan çekilmiş görüntüleri falan var. Mesela orada bir tane yeşillik göremiyorsunuz. İstanbul'un bir kısmı yeşil ama hemen koşa koşa gidiyoruz oraya, havaalanı yapıyoruz mesela. 1 milyon ağaç kesiyoruz ve havaalanı yapıyoruz. 1 milyar hatta. Ağaç kesip oraya havaalanı yapıyorsunuz mesela. İşte bunları daha önce düşünmüş olmak gerekiyordu. Şu anda mesela bunlar için ah bak gördüm evleri sular basmış falan demek için çok geç bazı durumlarda. O gecikmeleri biz bol bol yaşıyoruz. Şu anda İstanbul'un peki bu yağışlardan sonra günlük ne kadar suyu var diye bakalım mı? Şöyle barajlardaki su miktarını günlük tüketime bölmek kolay. Gerçekten de kolay ama sonuç İstanbul'un kaç gün sonra susuz kalacağını anlatmıyor. Çünkü mesela İstanbul Melen'den, Yeşilçay'dan su alıyor. Dışarıdan su alıyor. Mesela geçen sene bunu yakından takip etmiştim. Melen'den gelen su İstanbul'un barajları, yani Melen'den gelen su hiç olmasaydı İstanbul'da kalan barajlar kadar su almıştık biz oradan. Yani aslında İstanbul'un suyu geçen sene bitmişti. Bunu engelleyen şey Melen'den gelen suydu. Biz Melen'den gelen su kadar şeyimiz kalmıştı, depomuz kalmıştı. Yani olmasa kötü durumdayız. Bu arada tabii şebekeye verilen suyun da tamamı barajlardan gelmiyor. İstanbul dışındaki o şeyler, büyük parçalar, yani tarım orman ekranı diye bir şey var. Oralardan bakabilirsiniz bunların detaylarına. Yani İstanbul aslında kendi kendine yeterli, ne yağış yağarsa yaparsa düşerse düşsün kendi kendine yeterli olmanın tam limitinde. Biz biraz daha fazla su kullanırsak, biraz daha fazla araba yıkayıp, biraz daha fazla havuz doldurursak susuz kalacağımızın resmidir bu. Hani Melen'den gelen su Allah korusun bir kesilirse orası da kurursa ne yapacağımız sıkıntılı bir konu. O zaman şimdi hadi bir müzik arasına doğru yelken açalım. Şöyle bir
dinlenelim ardından çok acayip konularla sigortasından bu işin yurt dışında düşen yağışlara kadar ki bölümüne geleceğiz hep beraber.

Efendim ben Serhat Ayan. Yapay zeka günlüğünde bugün bu yaşanan felaketle, yağmurla, selle alakalı bir özel dosya yayınlamaya çalışıyoruz size elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce. Şimdi seyircilerimiz biraz böyle mesajlar atmışlar. Biraz benim kafam karıştı onların mesajlarını okurken. Sonra tamam geri aldın demişler. Acaba soruların cevaplarını mı aldılar da o yüzden geri aldılar. Tam anlayamadım olsun. Bizi dinlemeye devam edin efendim. Ben tamamen bilimsel verileri sizler için derledim. Yaklaşık 50-60 tane kaynaktan bu verileri derledim. Bu arada programın sonunda bunları benim internet siteme de koyacağım. Dergi.social'da bunu bir dergi olarak göreceksiniz. Bütün bilimsel verileri sizlere sunacağım. Hani adreslerini de aldığım adresleri de data adreslerini de sizlere sunacağım ki herkes bundan faydalanabilsin en azından. Yağmurla vesaireyle ilgili konuşurken neyin ne olduğunu aslında nasıl konuşulması gerektiğini hep beraber konuşalım diye. Şimdi biraz İstanbul'un dere sistemlerine girelim. Bugün çok konuşuldu bu. Dün geceden beri konuşuluyor. İstanbul'un kaç deresi var? Kaçı kayboldu? Konusuna istiyorsanız bir beraber göz atalım. Şöyle İstanbul'un 168 deresinden yalnızca 15'i doğal kaldığı diye bir iddia var. Şimdi 15 sayısı aslında oradaki 15 sayısı 106 dereyi inceleyen daha eski bir araştırmadan geliyormuş. 168 sayısı farklı bir envanterden geliyormuş bu arada. Bunların detaylarını araştırdım. Akademik çalışmalarını buldum bu arada. Bu rakamları bize kimlerin verdiğinin akademik çalışmalarını araştırıp buldum. İSKİ açıklaması 3.918 kilometrelik bir dere ağından bahsediyormuş. Hani bu sayıların ne ölçtüğünü anlamadan İstanbul'un su yollarındaki o değişimleri anlamak da zor. Şimdi bu dereler hakkındaki tartışmaların merkezinde iki sayı var. Biri 168, biri 15. Nedir bunlar? 168 derenin o 153'ünün beton altında kaldığı söyleniyor. Akademik yayınlar açısından ben baktım bunlara. Daha karmaşık ama en az bu iddia kadar da ciddi bir tablo çıkıyor ortaya bakın. Farklı çalışmalarda kent sınırları araştırma kapsamı, ana dere ve yan kol tanımı, dere sayısı ve dere uzunluğu birbirlerinden ayrılan rakamlarmış. Şimdi şöyle 2014'te 106 dere 15 tümüyle doğal akarsuyu şeyi var. Bunu da İTÜ'den Hülya Dinç ve Fulin Bölen diye bir iki araştırmacı akademisyen yazısından buldum. 2014 tarihli İstanbul derelerinin fiziki yapısı diye bir makale hazırlamışlar. İçme suyu havzaları dışında Karadeniz'e dökülen dereleri bu çalışma kapsamının dışına almışlar. Marmara, Boğaziçi, Haliç ve göllere yönelen 106 dereyi ele almışlar. Toplam uzunluk, incelenen uzunluk 2386 kilometreymiş. Bu 106 derenin 15'i kaynaktan ağıza kadar doğal özelliklerini koruyormuş. 15'i. 27'si ise tamamen kapalı kesit yapısına dönüşmüş olarak saptanmış. Geriye kaç kalıyor? 64 dere doğal açık mühendislik kapalı kanalı ve kapalı kesitin değişik birleşimlerini taşıyormuş kendi içinde. Karışık burası biliyorum ama açacağım şimdi. 15 rakamı bugün İstanbul'da doğal kalan dere sayısı değil, araştırma örnekleriyle tümüyle doğal olan dere sayısı. Yani şimdi dereyi biz ortadan kaldırdık anlamına gelmiyor. Sadece dereyi doğal yapısının dışına çıkarttık anlamına geliyor. Altından beton geçirdik, ona yatak yaptık, bilmem ne yaptık filan gibi şeyleri anlatıyor. Ha evet, keşke bütün derelerimiz full doğal kalsa. Yani bizim aslında 15 değil, 115 deremiz İstanbul'umuzun içinden doğal olarak aksa. Ama nasıl akamadığını da birazdan size söyleyeceğim. Bunun sebeplerini de vereceğim size. Şimdi İSKİ 3919 kilometre diyor 2026'da. Neden böyle diyor ya bakalım isterseniz. İSKİ'nin İstanbul genelinde dere ve dere yollarını kapsayan envanteri 3918 kilometreymiş. Şimdi kurum 2019'dan Haziran 2026'ya kadar 2680 kilometre dere temizliği işlemi gerçekleştirdiğini söylemiş ve buradan 5,5 milyon metre küp malzeme çıkarttıklarını anlatmışlar. Ne kadar kirlettiğimizi de, o dereleri nasıl pislettiğimizi de anlayın diye bunu veriyorum size. 5,5 milyon metreküp pislik çıkartmışız biz o derelerden. İSKİ çıkartmış. Evet.
Bakıyorum, doğal dere, doğal yatak morfolojisi ve ekolojik çevresi büyük ölçüde korunmuş akarsuyu kesitlerine verilen isimmiş. Açık kesit, üzeri açık olsa da kenarları ve tabanı beton ya da başka mühendislik uygulamalarıyla düzenlenmiş kanallara deniyormuş. Mesela şey düşünün, Kurbalı Dere'yi düşünün, Kadıköy tarafında. O mesela bir betonun üstünden akar o dere. Yani bu onu derinin ortadan kalktığını göstermez. Sadece taşmasın vesaire diye onun altına üstüne betonla bir şeyler yaptığımızı gösterir. Ama dere hala orada duruyordur. Ama ha, dere deyince ah keşke eski derelerimiz olsa bizim de biz oralardan gitsek gelsek, o apayrı bir konu. Bakın iyi ki de böyle yapılmış demiyorum, demem, bana bunu kimse dedirtemez. Bunu da ben size söylemiş olayım. İSKİ'nin elindeki güncel 3.918 kilometrelik ağın kaç kilometresi doğal, kaç kilometresi açık beton ve kaç kilometresi kapalı menfez? Bu bilgi bende yok. Bu bilgiyi aradım, bulamadım sizler için. Ama İSKİ'nin şeylerine göre İstanbul'un içine dolaşan 3.918 kilometrelik dere ağı var. Bunu ben söyleyeyim. Şimdi dere sistemlerine biraz girelim istedim. Madem derelerden bu kadar konuştuk, derenin üstünü kapatınca ne olur? Şimdi İstanbul'da bugün üzerinde otomobillerin ilerlediği bazı caddelerin altında eskiden açıkta akan dereler vardı. Yani Maslak'tan Beşiktaş'a gittiniz mi? O yolun ismi ne? Hatırlıyor musunuz? Büyükdere Caddesi. Allah Allah, niye öyle bir isim vermişler ki oraya? Büyükdere Caddesi. Yani enteresan geliyor size değil mi? Bir sebebi vardır herhalde oraya Büyükdere Caddesi denmesinin. Neyse. Şöyle efendim, üzeri kapalı su geçidi, dairesel boru, dikdörtgen betonarme kutu, menfez ya da büyük bir yeraltı tüneli olabilir. Yani oranın altında aslında bir dere var ama bu borularla deşarj ediliyor belki onun içindeki su. Ya da işte üstü kapalı dikdörtgen vesairelerle deşarj ediliyor oradaki su. Şimdi normal bir dere, normal günlerde küçük yatağından akarken çok yüksek yağışta su seviyesi yükseldiğinde çevresindeki alçak alanlara doğru o suları yayıyormuş. Bu yayılma taşkın ovası deniyormuş buna. Yani derenin etrafındaki o alanlara, suyun yayıldığı alanlara çok yağdığında oraya taşkın ovası deniyormuş. Binalar, yollar ve duvarlar bu alanları kapattığında, bu toprağa doğru yapıldığında su için doğal geçici depolama alanı azalıyormuş. Üstelik üst havzadaki asfalt ve çatılar aynı dereye daha hızlı yüzey akışı, su akışı getiriyormuş. Toprak ememiyor çünkü onları ne var ne yoksa o derenin içine gönderiyoruz. Derede çok su olması ile çevredeki suyun yayılamaması birbirini güçlendiriyor. Mesela bir dere bir caddeyi kutu bir menfezden geçerek aşıyorsa mesela menfezin taşıma kapasitesi gelen ani debiden dolayı düşük kalabiliyormuş. Su seviyesi menfezin girişinden itibaren yükseliyormuş. Dere yolu parselleri veya alt geçidi basabiliyormuş. Gördüğü her yeri basıyor. Su bu çünkü. Durmaz ki su durduğu yerde. Köprü ayaklarında takılan dallar ve atıklar da işlevsel kesiti, aslında orada çalışıyor olması gereken kesiti daraltıyor ki burada görmüşsünüzdür belki televizyonda. Yani arabalar sürüklenip şeyleri kapatmış. O suyun geçmesi gereken yerleri kapatmış. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani İSKİ mesela 2019 ile 2026 arasında 2.680 kilometrelik kümülatif dere temizliği yaptığını açıkladı. Az önce söylemiştim bunu. Çöp, tortu ve birikintilerin temizlenmesi tıkanmaları azaltıyor diyor. Mevcut hidrolik kapasitenin korunmasına yardımcı olabiliyor diyor. Yani oradaki insanlar ellerinden geleni yapıyorlar bunun ama kentin yani şehrin kentleşmesinde sorun var. Kentleşmesinde orada o derenin akması gerekiyor belki de. Orada bizim yeterince etrafına evler dikmememiz gerekiyor. Maslak'a ben size söyleyeyim. Mesela Maslak'ta şimdi büyük gökdelenler var ya. Maslak'ta 1979 yılında biz bir kaza yaptık. Bir arabanın geçmesini bekledik 45 dakika ki yardım isteyelim diye. Maslak'ta 45 dakika birinin geçmesini beklemekten bahsediyorum. Neyse. Şimdi gelelim bunların nasıl bozulduğuna. Derelerin nasıl bozulduğuna, etrafının nasıl bozulduğuna. Şimdi İstanbul'da içme suyu havzası derelerin iki yakasına yapı yasağı getiren bir şey var. Böyle bir yasak, böyle bir regülasyon varmış.
100 metrelik yaklaşma mesafesi varmış burada. İçme suyu havzalarına su götüren derelerin etrafında yapılacak evler konusunda. 2013'te bu değiştirilmiş. 100 metre kaça inmiş? 98 metreye mi? Hayır. 50 metreye mi? Hayır. 10 metreye indirilmiş. Yani o 100 metreye yakın yerde ev kuramazsınız, konut yapamazsınız söylemi 2013 yılında 10 metreye indirilmiş efendim. Güzel değil mi? Yani 2021'de ıslah kesiminin iki yanında en az 13 metrelik yapı yaklaşma sınırı tanımlanmış. Değişiklik mahkemeye taşınmış. Ancak bu tarihçe bütün İstanbul derelerinde bir zamanlar mutlak 100 metre yasağı bulunduğu anlamına da gelmiyor diyor yine uzmanlarımız. 2011'de mesela hangi alan için 100 metre sınır varmış? İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 9. fıkrası olarak çıkarttım sizlere. İlk halinde yönetmeliğin ek bir listesinde adı geçen derelerin her iki tarafında kadastral sınırların yani ev yapma izni verilmeyen yapılaşma sınırlarının itibaren 100 metrelik bir yapılaşma mesafesi bırakılması öngörülüyormuş. Bu bantta kalan parseller için yapı yapılmaması alanların yeşil alan, yol, rekreasyon ve benzer amaçlarla kamuya terk edilmesi ve bazı yapılaşma haklarının başka alanlarda kullanılabilmesi için düzenlenmiş. Hukuken konan o sınır İstanbul sınırları içinde her dereye 100 metre yaklaşılamaz diye bir kural değil. İçme suyu havzalarına ilişkin bir kural. Bunu da söylemiş olalım. Danıştay bu arada 2022 tarihli kararıyla bu iptal hükmünü bozuyor. Yüksek Mahkeme 100 metrelik yapı yaklaşma alanıyla 10 metrelik işletme bandının teknik ve hukuki amaçlarının yeterince açıklığa kavuşturulmadığını, çevre mühendisliği ve şehir planlama uzmanlarıyla yeni bilirkişi incelemesi gerektiğini belirtiyor. Ve bunu bozma kararı yani tekrar 100 metreye çıksını kabul etmiyor. 10 metrede kalsın diyor Danıştay. Kim bilir ne danışmışlardır. Neyse. Yeniden görülen davanın nihai durumu işte UYAP üzerinden hep birlikte takip edeceğiz tabii ki. Bunları da göreceğiz. Yani o 100 metreye 10 metreye indirildi konusu gerçek ama bu içme suyu havzalarına su götüren dereler için söz konusu ama yine de hiçbir zihniyet bize o 100 metrenin neden 10 metreye indirildiğini anlatamaz, anlatmamalı. Bizim orada o 100 metreye ihtiyacımız var demek ki bunu uzmanlar koyduğuna göre. Yani bu iptal için başvuruluyor, iptal bozuluyor. Neden? Çünkü diyorlar ki ya neden öyle bir şey olsun ki Allah Allah filan diyorlar yani. Ha sonuçta bunu sadece ve sadece seller için konuşmuyoruz, felaketler için konuşmuyoruz. Bizim içme suyu havzamızdan bahsediyoruz ya. Boğazımızdan içeri giren sulardan bahsediyoruz. Evet, şimdi dere sistemlerinden ayrılmayalım. Orada şöyle enteresan bir bilgi var. İstanbul'un suyla mücadele eden dört deresi diye bir şey var. Mesela Ayamama 2009 felaketi, Harami Dere'deki kronik taşkınlar, Cendere Dere Vadisi'nde o değişen arazi kullanımı, Ali Bey Deresi'nin 14 Ekim 2026'daki bütün o tartışmaları tek bir sonuç veriyor. Dere yatağında ve yukarı havzada olanlar daha aşağıdaki yerleşimlerin güvenliğini etkiliyor. Yani siz yukarıya güzel evler yapalım oradan para kazanalım hoppala filan dediğiniz zaman sadece oradaki insanlar bir daha sel altında kalacak diye bir şey yok. Aşağıdaki insanlar da sel altında kalıyor. Yukarıları bozduğunuz zaman aşağıdakiler esas en çok zarar görüyor bundan ki televizyonda hiç şey gördünüz mü ya? Böyle zengin birinin Mercedes'iyle beraber selde kaldım görüyor musun ne yapacağız böyle bütün benim fufu da selde kaldı filan dediğini gördünüz mü? Hayır, fakir insanları görüyoruz hep. Ölen insanlar, fakir insanlar, evleri böyle şey olan insanlar, oradaki küçük esnaf bunlar zarar görüyor. Ben böyle bir AVM'de kuyumculara su bastığını filan görmedim hiç. Neyse. Ayamama'yı mesela birazcık şey yapalım. Eylül 2009'da İstanbul sellerinde Ayamama Deresi Havzası özellikle İki Telli ve Basın Ekspres çevresinde can kayıplı büyük hasarlarla anıldı. Bu olay yalnızca yüksek yağış miktarı değil, dere taşkın yatağına yakın sanayi, ulaşım ve depolama kullanımlarının da riskini görünür hale getirdi bize. Ha gördük de ne oldu bilmiyorum.
Başka başka Haramidere mesela. İşte Haramidere'de birinci etap projesi açıklamasında Esenyurt'un Pınar ve Yeşilkent mahallelerindeki taşkınlar için 3 temel etken sayılmış. Yetersiz dere kesiti, hidrolik açıdan yanlış yapılmış ıslah uygulamaları ve artan yapılaşma. Bu bir yorumdan daha önemli, altyapıyı düzenleyen kurumun kendi teknik gerekçesi bu arada. İBB proje duyurusunda hastane kavşağında tekrarlayan su baskınlarının birinci etapta önlendiğini belirtmiş. Bu beyan 2026'ya kadar bu büyük yağışlar sırasında nasıl sınandığını veriye açık değerlendirmemiz lazım ama ben oralardan çok böyle bir sel haberi görmedim, rastlamadım. Hani belki de düzeldi. Şimdi Cendere tarafına baktığımızda Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin otoparkında su biriktiğini görüyoruz. Okay, bu en son selde. Yürüyen merdivenlerden su akmış, merkez tahliye edilmiş işte vesaire vesaire. Mesela Ali Bey'de. Ali Bey Deresi işte bu yağışa ait bir taşıma şeyi var. Mesela Deha 14 Ekim 17.38'de bir haber geçmiş. Bolluca mahallesinde derenin taştığı, yolların sular altında kaldığını ve bir aracın mahsur olduğunu söylemiş orada. Aynı gün görüntülü bir haberde Boğazköy'de yükselen suyun köprü üzerinden aşıp okul bahçesine dolduğu gösteriliyor. Yani bunlar evet yaşanıyor. Bunlar böyle sık sık karşımıza gelecek. Yani İstanbul'un salt bizim gördüğümüz dereleri yok, bir de yer altında dereleri var. Mesela Kasımpaşa, Ihlamurdere, Ortaköy, Likos gibi su yolları bugün caddelerin altında dereleri olan yerlermiş. Mesela Necip Bey isminde bir şeyimiz, uzmanımız 1918'de haritalar yapmış. İşte sigorta paftaları yapmış vesaire, ayrıntılı çizimler yapmış. Güncel coğrafi bilgi sistemleri derelerin tarihi güzergahlarını karşılaştırmak için böyle süper bir arşiv sunuyor bize deniyor. Mesela Likos. İBB'nin o Samatya Yağmur Suyu Tüneli projesi açıklaması var bir tane. Likos Deresi, güzergahındaki o Vatan Caddesi, Aksaray Meydanı, Namık Kemal Caddesi ve Samatya bağlantılarında sık sık taşkınlar yaşandığı söyleniyormuş. Bu önemli bir kurumsal dayanak aslında. Niçin? Tarihi bir dere güzergahının bugünkü ana ulaşım ağında drenaj sorunu araştırılırken kullanıldığı ortaya çıkıyor. Likos'un bugünkü bütün menfez uzunlukları ve kesit kapasitelerini yalnızca böyle bir şeyden çıkartmak tabii mümkün değil. Ama yani biz neyin üstünü kapatırsak aslında biz doğayı doğadan toprak çalmıyoruz. Doğadan toprağa ödünç alıyoruz. Ne zaman yağmur yağsa, ne zaman fırtına çıksa doğa bize ödünç verdiği alanı geri alıyor sularla beraber. Bunu bizim düşünüyor olmamız lazım. Yani bizim aslında sıkıntılı taraflarımız biraz da bunlar. Yani dediğim gibi biz gittiğiniz yolu neden su basıyor diye tartışırken gittiğimiz yolun adının Büyükdere Caddesi olduğunu gözden kaçırıyoruz. Orası Büyükdere Caddesi. Oh, evet. Şimdi mesela sizin mahalleyi su basmasının sebebinin komşu mahalle olma ihtimaline ne diyorsunuz? Bakın bunu tartışalım. Şimdi mesela yağmurdan sonra bodrumu suyla dolan bir evin sahibi doğal olarak kendi sokağındaki mazgallara, bitişikteki inşaata ya da yakınındaki dereye bakıyor ama bazen açıklama birkaç kilometre uzağında da olabiliyor bunun. Şimdi bir tepenin, vadinin, üst yamacının veya üst havzadaki büyük bir parselin konuta, sanayiye ya da ticarete açılıyor olması, daha aşağıdaki hiç inşaat görmemiş sokakların taşkın tehlikesini değiştirebiliyor. Sıkıntı çok büyük burada. İşte bu durum yalnızca bir ihtimal değil, kent hidrolojisi adı verilen bir şeyin temel mekanizmalarından biri. Mesela yağmur bir dereye düştüğünde yüzeydeki o yükselti farklarını izliyor. Küçük oluklar birleşiyor, dere kollarını besliyor, daha büyük bir akarsuya doğru dönüşüyor. Şimdi bu su yollarının birlikte yağış topladığı alana ne deniyor? Havza deniyor. Bir dere havzası 2, 3 veya daha fazla ilçeyi de kapsayabilecek kadar büyüyebiliyor. Mesela bir mahallenin üst kesiminde yapılan imar uygulaması aynı havzanın aşağısında başka bir belediyenin sınırlarındaki yolları ve konutları etkileyebiliyor. Bunun tersi de tabii ki mümkün. Yani büyük dolgu yol veya yetersiz menfez akışını engelleyip suyu engelin yukarısında da biriktirebiliyor. Hikayemiz şu, yani biz her şeyi düzgün yapıyoruz, artık bak bizi sel basmayacak diye bir şey yok. Herkesin toplu olarak
planlama ve programlama yapması lazım. Biz acaba bunları yapabiliyor muyuz? Sorunumuz hep burada. Yani biz total bu işe nasıl bakıyoruz? Esas şeyimiz burada. Bu arada sigorta ile ilgili size bir şey söyleyeyim. Yani yaptığım araştırmalarda ortaya çıkan beni en çok korkutan şeylerden bir tanesi bu. Arabanızı sel götürüyor. Gidiyorsunuz sigortaya, benim arabamı sel götürdü diyorsunuz. Geçmiş olsun, vah vah vah diyor. Siz diyorsunuz ki ama benim sigortam var. Diyorlar ki sel sigortam var mı? İşte arabanızı, evinizi, iş yerinizi vesairenizi kapsamına tekrar bakın efendim, gözden geçirin. Çünkü sigortacılar genellikle bunları kapsam dışında bırakıyorlar. Siz de bakmıyorsunuz. Yani teker teker şeye bakar mısınız? Yağmur yok. Yangın var mı? Var. Deprem var mı? Yok. Bilmem. Yani bunları teker teker bakmamış olabilirsiniz. Dolayısıyla arabanızı sel götürüp arabanız perde çıktığında siz oradan 5 kuruş para alamayacak hale gelebilirsiniz sigorta kapsamınız yüzünden. O yüzden de hani şu şey program bittikten sonra lütfen bir sigortacınızı arayın ya da size gönderdiği o 53 bin sayfalık dokümana bakın. Acaba yağmur bunu kapsıyor mu diye bir gözden geçirin. Ben yağmurda kalmış arabasıyla yüzmüş bir adamım. Daha önceki sel baskınlarında hatta Mecidiyeköy'de yaşadım bunu arabamla beraber. Yüzdük böyle süper bir şekilde. Sigortadan da 5 kuruş alamamış bir insanım. Bunları da bilin efendim. Yani bir AVM sizi su altında bırakabilir. O yüzden de yaşasın AVM geldi, bizim evimizin değeri artacak filan derken bunları lütfen bir kere daha gözden geçirin ama ne yaparsanız yapın şu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bir bakın, İBB'nin sayfalarına bakın lütfen. Orada neler oluyor bitiyor biraz bunları inceleyin. Sizin önünüze konan her şeyi tamam bu kesin doğrudur deyip kabul etmeyin efendim. Ben Serhat Ayan, programın sonuna geldik. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden dedikten sonra ilk size şey çalmıştım. Rain şarkısını çalmıştım Jose Feliciano'dan. Şimdi Gene Kelly'den I'm Singing in the Rain ile bitirelim efendim. Şöyle bir derin nefes alalım. Yağmurda şarkı söylemek bizim ülkemize özgü bir şey değil ama en azından bir rahatlayalım istiyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın aynı saatte buluşalım. Hoşça kalın.

Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Fon vurgunu. Dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Yani Türkiye çapında değil. Dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Meclisteydik dün. Bu olayı konuşuyoruz tabii. Herkesin dilinde bu. Bu işlerle hiç alakası olmayan bir milletvekiline dedim ki ne oluyor? Konuşmak istemedi. Bazı bildikleri olduğu anlaşılıyordu. Sadece masum değiliz hiçbirimiz diye bir şarkı var biliyorsunuz. Onu mırıldandı. Gerçekten de hiçbiriniz masum değilsiniz yani. Mecliste bulunan birçok partinin yönetici veya milletvekilinden de bu vurgunda payı olanlar var.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Yeni bir Ankara Farkı programıyla sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, bugün konuğumuz eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürer olacak. Sayın Gürer'le Mekke Anlaşması'nı konuşacağız. Bu ne getiriyor, ne götürüyor? Türkiye'nin başını belaya mı sokacak? Türkiye'yi Orta Doğu'da savaşlara mı sürükleyecek? Bunları konuşacağız. Bu arada Trump'ın bir açıklaması var. Yani gazetecilerin sorusu üzerine söylediği bazı sözler var. Muhabir Türkiye'den Yemen'e yönelik operasyona katılmasını isteyecek misiniz diyor. Trump isteyebilirim. Erdoğan benim çok iyi dostum. Ben Erdoğan kendisinden ne istersem yapacaktır. Ona büyük saygı duyuyorum tarzında bir yanıt verdi. Bu ne anlama geliyor? Bunu da konuşacağız. Öncesinde biz ülkemizde ve dünyadaki genel olayların kısa bir özetini yapmak istiyoruz. Evet, sel felaketi şu anda İstanbul savaş alanına dönmüş vaziyette. Gece yağan yağmur, günün ağarmasıyla birlikte ortaya çıkan felaket gerçekten çok çok vahim. Uzmanlar 84 yılın en yüksek yağışı diye değerlendiriyor. Yani tabii doğadaki bu durum önemli ama İstanbul gibi şehirlerdeki o betonlaşma, derelerin neredeyse ortadan kaldırılarak bina yapılması tabii ister istemez bu duruma da davetiye çıkarıyor. Bunu niye söylüyorum? Sayıştay raporu var. Sayıştay raporu taşkın risk yönetimi üzerine hazırlanmış. İstanbul'daki 76 imar planının 55'inde DSE ve İSKİ'nin taşkın riskine ilişkin görüşü yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Olmuş. Yani raporda bu tehlikeler de anlatılıyor. Hani bazen diyoruz ya göz göre gelen bir felaketler diye. Yani tamam çok fazla yağmur yağdı. Hiç beklenmedik ölçüde yağdı. Ama yani İstanbul'u siz bu kadar betonlaştırırsanız Allah korusun bir deprem olduğunda neler olacağını hayal bile edemiyorum. Bakın bu olayın yaşandığı Kağıthane'de ben her perşembe cumartesi günü İstanbul'a bir televizyon kanalında programa gidiyorum. O Kağıthane'den geçiyoruz. O derenin üstünden geçiyoruz. Köprüden geçiyoruz. Ve her geçişimde şoföre ya burada bir felaket olursa burası ne olacak diye her seferinde kendimi alamıyorum, soruyorum. Çünkü o kadar dehşet verici ki. O derenin sağı solu doldurulmuş, işte beton dökülmüş oraya, bir sanki beton dere yapılmış. Ya ama yani kontrol etmek mümkün değil. Oysa ki o derenin etrafı yeşillik olması, parklar yapılması ve insanların hem nefes alacakları hem oturacakları bir yer olarak kullanılması, hem de işte bu tür felaketlere karşı bir anlamda koruyucu olması gerekirken, yani izah edemiyorum, görmeniz lazım. Ve dün de o kağıthanede ve İstanbul'un bazı semtlerinde yaşananları televizyonda izlediğim zaman o geçtiğim yolları gördüm. Yani dehşete düştüm. Yani öyle söyleyeyim. Yani bilmiyorum. Yani söyleyecek o kadar. Her zaman bir felaket geliyor. Felaketten sonra konuşuyoruz. Sonra yine aynı şey. Daha önce biliyorsunuz. Bir dere vardı, meşhur bir dere. O derede insanlar arabaların içinde kalmıştı, boğulmuşlardı. Bir sürü felaketler yaşanmıştı. Yine benzer manzaralarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani yüzlerce araç sele kapılmış. Ciddi hasarlar var. Şimdi bu zararları kim ödeyecek? Şimdi bir soru da bu. Şimdi bazı araçlarda yanılmıyorsam 4 tip kasko var. Bunların birisi sel ve su baskınlarının da tazmin etmesini öngörüyor. Ama diğer kaskolarda sel ve su baskınları yok. Peki sel ve su baskını olmayınca o insanların, ya siz düşün, ev şeye, arabanızı park etmişsiniz ve sabah kalkıyorsunuz arabanız hurdaya dönmüş. Yani bunu kim karşılayacak? Şimdi burada da farklı görüşler var. Uzmanların bu konudaki değerlendirmeleri özetle şöyle. Kaskosunda sel ve su baskını tazminatı olanların 5 gün içerisinde kasko şirketine başvurması isteniyor. Kaskosu olmayanlar, sel ve su baskını nedeniyle bu hasarı görenler de hizmet kusuru nedeniyle o bölgedeki bu işten sorumlu olan idare hakkında dava açabilir. Yani ilgili idareye dava açabilir deniyor. Bu arada başka da uyarı yapıyor yine uzmanlar. Aracınızı hemen çalıştırmayın diyorlar. Çünkü başka sıkıntılara yol açabilir. Yani çok yüksek meblağlı yeni, çünkü onların için su dolmuştur birçok yerlerinde, farklı sıkıntılar vardır. Aracınızı çalıştırmaya kalkarsanız çok daha pahalıya mal olacak yeni zararlara yol açarsınız diyorlar. Elektrikli araçlar konusunda uyarıyorlar. Kaçak olabilir diyorlar. Onlarda da bu kadar hasardan sonra. Bu nedenle de bu tür bir uyarı yapıyorlar. Ankara ne olur? Biz tabii Ankara'dayız. İstanbul böyle. Tabii Türkiye'nin her tarafı böyle değil. İstanbul'da yine bugün uyarılar var. Okulları bugün tatil etmişti valilik. Yarın da tatil etti. Çünkü hava koşullarında, olumsuz hava koşullarının devam edeceği söyleniyor. Yarın da tatil. Ankara, yani Kocaeli bölgesi içinde uyarılar yapılıyor. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakası için çok uyarılar okuduk yetkililerden. Ankara'da bu stüdyoya gelirken yollarda belediye görevlilerinin çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını gördüm. Belli ki İstanbul'daki durumun yaşanmaması için belediye gerekli önlemleri almaya çalışıyor. Birçok yerde belediye görevlilerinin işte mazgalları temizlediğini veyahut da işte çeşitli yerlerdeki sıkıntılı bölgeleri düzeltmeye çalıştıklarını gördüm. O da gösteriyor ki bu İstanbul diğer şehirlere biraz ders olmuş gibi. Umarız bütün bölgedeki yetkililer, belediyesi, kamusu, valilikleri, herkes önlem alır. Yani burada şunu suçlamanın bir mantığı yok. Herkes diyecek ki işte efendim belediyeler çalışmıyor, şu bu oldu. Öbürü diyecek işte valilik şunu yapmadı, bunu yapmadı. Yok diyecekler ki işte biz zaten soruşturmalarla uğraşıyoruz. Belediyelerde iş yapacak hal mi bıraktınız? Yani bu tür gerekçeleri bir kere tartışmayı kesmek lazım. ortada çıkan bu felakete karşı önce el birliğiyle şu şeyin sorunların bir anlatılması gerekiyor. Vatandaşın kayıplarının, zararlarının giderilmesi gerekiyor. Yapılması gereken bu. Yani herkes buradan küçük hesaplar peşine düşmesin. Önerimiz bu. Evet, bir başka konu da fon vurgunu. Fon vurgunuyla ilgili olarak gerek kamuoyunda, gerek mecliste, gerek muhalefette, gerekse AK Parti içinde tepkiler giderek büyüyor. Hele hele bu vurgunu yapanların açıklanmamış olması, tekrar söylüyorum, açıklanmamış olması ve konunun zamana yayılma endişesi gerilimi daha da tırmandırıyor. Şimdi bununla ilgili tabii zararların karşılanmasıyla ilgili bazı çalışmalar var. 131 yatırım fonundaki durum ve alacakların ödenmesi konusunda meclise bir yasa teklifi sunuldu. Dün bütçe plan komisyonunda, plan bütçe komisyonunda görüşüldü ve kabul edildi. 1 milyona yakın alacaklar ödenecek ana para gibi, ama orada da farklı farklı, yani biraz muğlak ifadeler var. Tabii böyle bir toplantıya Maliye Bakanı'nın da katılması beklenirdi. Ancak bakan yardımcısı düzeyinde, Hazine ve Maliye Bakanı. Keşke Mehmet Şimşek de katılsaydı da bunları bir, yani esas muhatabına milletvekilleri sorsaydı, o da açıklama yapsaydı mağdurlar biraz daha tatmin olurdu diye düşünüyorum. Yani şimdi tasfiye edilen fonlarla, yani yasa ne öngörüyor diye baktığımız zaman karşımıza şu çıkıyor: kaynak olarak ne gösteriyorlar diye. Tasfiye edilen fonlardaki kalan para nakde çevrilebilecek varlıklar diyor. Buradan karşılayacağız. İade alınacak paralar diyor. Yani haksız kazançların geri iade alınacak, oradan karşılayacakları paralar. Sorumlu kişi ve şirketlerin mal varlıklarına el konulacak, oradan karşılanacak paralarla kamu kaynağı kullanılmayacak deniyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu'ndan sonra önceliğimiz kamu kaynağının kullanılmaması demişti. Yani şimdi bu paralar buradaki ihtiyacı karşılar mı? Şimdi bilemiyoruz. Yani ortada o kadar belirsizlik var ki bunları bilemiyoruz. Yani kimdir, kim ne kadar götürdü? Yani onları bilmeyince ister istemezdi. Yani bunun ne kadarı karşılanacak? Efendim tahsilat, ne kadar tahsilat yapabileceksiniz? Şimdi masak yurt dışına giden paraların peşine düşmüş. Yani o paralar önemli ölçüde oradan oraya, oradan oraya gitmiştir. Bir de böyle soğuk hesap denilen sistemler var. Oralardakini zaten kontrol etme şansları da yok. Yani herkes minareyi çalan kılıfını hazırlıyor zaten. Yani burada olabilir birkaç isim, ama yani rakamlar o kadar büyük ki. Yani AK Parti Genel Başkan Yardımcısı eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya sözü neden 2 milyar lira, ama ne 2 milyar liralar, ne 30-40 milyar, 50 milyar liralardan söz ediliyor. Yani bunların bazısı da asgari ücretle çalışan kişiler. Yani belli ki onlar çantacı olarak kullanılmış. Onların arkasında kimler var? Şimdi onların açığa çıkarılması gerekiyor. Şimdi buralarda bir yere varılır mı? Şimdi bu endişe AK Parti içinde de sıkıntı yaratıyor ki. Mesela AK Parti içinde Aydın Ünal, eski milletvekili ve AK Parti'de önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını da yazan ekipteydi geçmişte. Katıldığı bir televizyon programında üstelik çok net bir şekilde zamana yayıp olayı kapatmadan endişe ettiğini belirtti. Umarım yanılırız dedi. Yani bu tartışmaların yaşanıyor olması son derece dikkat çekici. Bununla ilgili bakın daha önce de aktarmaya çalıştık sizlere. Yani seçmenin kafası, sokaktaki insanın kafası çok karışık. AK Parti eğer bu olayı zamana yayıp kapatma politikası izler ise en büyük zararı kendisi görecektir. Yani bunu şöyle dolaşıp bir kahvede oturup sağda solda konuşulanları dinleseniz veya eş dost sohbetlerindeki havayı görseniz zaten bunu görürsünüz. Mesela AK Parti'nin çok güçlü olduğu Trabzon. Dün akşam Trabzonlu bir tanıdığımla Ankara'ya gelmişti. Onunla buluştuk. Dedim nedir manzara? Dedi ki bu fon AK Parti'ye de yakın bir isimdir. Bu fon bizi mahvetti dedi. Hepimizin başı eğik dedi. Bu fon vurgunu dedi bizi hakikaten mahvetti dedi. Şimdi yani manzara bu. Onu anlatmak için söylüyorum. Ha şu biz neler atlattık bunu da atlatırız mantığıyla hareket ediliyorsa tabii her işin bir dönemi vardır. Bilemiyorum. Yani şüphesiz bunu en iyi bilecek kişi partinin yöneticileridir. Onlar ne düşünürler, ne yaparlar bilemiyorum. Dün tabii Plan Bütçe Komisyonu'nda bu fon vurgunu konuşulurken ilginç bir olay da yaşandı. Bu neydi? Yeni partililer toplantıya siyah bantlarla geldiler ve gözlerini ağızlarını kapattılar siyah bantlarla. Bir anlamda Halk TV'ye yapılan, dün sabaha karşı yapılan operasyonu protesto ettiler. Gerçekten de bu Halk TV meselesi, yani bu televizyona baktığımız zaman Halk TV'nin sahibiyle ilgili bir olay. Yani Halk TV'nin yayınlarını eleştirebilirsiniz. Ona karşı muhalefet edebilirsiniz. Ama yani bu tür, işte daha önce Habertürk oldu, Halk TV, diğer başka televizyonlar falan. Yani bu sayının artması, hem de bu fon vurgunu olayından hemen sonra bunların artması kamuoyunda başka değerlendirmelere de yol açıyor. Başka değerlendirmelere de yol açıyor. Şimdi burada uzun uzun söylemeyelim ama başka değerlendirmelere de yol açıyor. Bu arada Halk TV soruşturmasında aranan isimlerden birisi benim çok çok dikkatimi çekti. Yani geçmişte de bu isme çok rastladığımız için bunlardan Mehmet Necati Yağcı ve kardeşi Erkan Yağcı. Şimdi bu Necati Yağcı Zafer İnşaat ve Zafer İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı. Yanılmıyorsam 30 yıldan fazladır yönetim kurulu başkanı. Şimdi Zafer İnşaat'ı biz nereden tanıyoruz? Zafer İnşaat Amerikan Büyükelçiliklerinin yapımı konusunda akredite olmuş bir şirket. Yani gerek Gürcistan, Azerbaycan, Orta Asya'daki birçok Türk Cumhuriyeti'nde Amerika'nın büyükelçi son derece biliyorsunuz gizlidir bunlar. Onları yapan şirket. Yani bu biraz insanın midesini bulandırıyor. Yani bir müteahhitlik şirketidir, şudur budur ama ya bu Amerikan büyükelçilikleri için akredite olmuşsan o bina, yani en mahrem yerlerinin yapımı konusunda sana bu kadar güveniyorlarsa bilemiyorum. Şimdi ben bir de başka şey hatırlıyorum. Kemal Derviş'in 2001 yılında Amerika Irak'a saldıracak iken Ecevit'in karşı çıkması nedeniyle DSP hükümetinin parçalanması sürecinde 2001 krizinin yaratılması, arkasından Kemal Derviş'in hazinenin başına atanması, sonra bakan yapılması, daha sonra İngiltere'de yaptığı bir açıklamayla Türkiye'ye yeni bir senaryo lazım demesi, arkasından hükümetin dağılması, DSP'nin parçalanması, bu süreçte Kemal Derviş'in bir parti kurma girişimleri falan da oldu. Bu süreçte kullandığı ofis de Zafer İnşaat'ın ofisiydi. Onların araçlarını ve onların ofislerini kullanmıştı. Mesela ben burasına da dikkat çektim. Şimdi geçmiş Şimdi insan ister istemez bir isim duyunca geçmişi biraz karıştırıyor. Bu uzun süredir CHP'de girmek istedi. CHP'de yönetici olmak istedi. Milletvekili olmak istedi bu isim. Fakat Baykal döneminde pek izin verilmemişti. Sonra Kılıçdaroğlu döneminde parti meclisine girdi. Milletvekili gene yapılmadı. Özgür Özel döneminde devam etti. Genel başkan yardımcısı oldu. Yani böyle ısrarlı bir şekilde buralara yerleşme gibi bir CHP'ye bir anlamda kapağı atma ve orada çok etkili olma gibi bir çabası görülüyor. Bu ne anlama gelir, nedir bilemiyorum. 2016 yılında açıklanan bir ve çok konuşulan Panama belgeleri vardı. Aynı isme orada da rastlıyoruz. Panama belgelerinde de rastlıyoruz. Yani o nedenle bu olayın yani biraz nedir ne değildir bilmiyorum. Şimdi televizyon bu tür gözaltı kararları içerisindeki isimler de başka bir tartışma. Necati ismi neydi, tam ismi Necati Yağcı'ydı galiba değil mi? Necati Yağcı, Mehmet Necati Yağcı şu anda arananlar listesinde, yurt dışında. Tabii iş adamıdır, yurt dışında da çok sayıda işleri var. O nedenle olabilir, geri döner dönmez onu da bilemiyorum. Bakacağız. Yani bu işler karmaşık.

0: Televizyon yayını devam eder, sahibine bir operasyon yapabilirlerdi. Veyahut da işte buradaki isimleri yapabilirlerdi. Televizyon devam ederdi aynı yönetimle, aynı şeylerle. Bilemiyorum nasıl bir yol alacak, nasıl bir yol izlenecek. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bu konuda tartışma büyük. Mesela bu isimlerin neden olduğu konusu açıklansa belki kamuoyu çok daha sağlıklı bilgi edinirdi diye düşünüyorum. Bu arada bir başka mesele de şu. Biliyorsunuz biraz sonra da eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Şükrü Sinan Gürer'le bunları konuşacağız. Bu konuda ilginç bir gelişme oldu. Meksika'da bir toplantı var. 30. Uluslararası Partiler ve Yeni Bir Toplum Semineri vardı. Bu seminere 101 parti katıldı dünyanın çeşitli yerlerinden. Ve burada bir önerge verildi. Bu önergede Türkiye'ye bir çağrı yapıldı. Bu çağrı MEGE anlaşmasına meclise bir çağrı, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'ne, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrı. Ve bu çağrıda Mekke Anlaşması'na onay verilmemesi istendi. Oy birliğiyle kabul edildi toplantıda, yani 101 partinin oyuyla kabul edilen taslakta. Yani kimler var burada? Katılan heyetler Çin'den var, Rusya'dan var, İran'dan var, Vietnam var, Küba'dan var, Türkiye'den var. Mesela açış konuşmasını eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro yapmış. Küba Devlet Başkanı videolu mesaj göndermiş. Yani ciddi bir toplantı. Kabul edilen, ben metni isterseniz aynen okuyayım. Çok uzun değil. 30. Uluslararası Partiler ve Yeni Bir Toplum Seminerinin Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a çağrısı. 10 Ekim 2026. İran ve Yemen bugün Amerikan emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı kahramanca bir mücadele vermektedir. Bu mücadele sadece kendi nam ve hesaplarına değil, İran ve Yemen'in zaferi, Filistin'in Gazze'deki soykırımına karşı direnişine, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de karşılaştığı emperyalist planlara karşı kavgasına, Latin Amerika'da Amerika ülkelerinin egemenliğine, Afrika'nın yeni sömürgeciliğe karşı özgürlüğüne, Ukrayna ve Tayvan'da Batı emperyalizmine, emperyalizminin planlarının bozulmasına en büyük destektir. İran ve Yemen kazanınca hepimiz kazanacağız, insanlık kazanacak. İran ve Yemen'e karşı saldırıları sonuç vermeyen Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizmi bu gerçeği çok iyi görmektedir. Kendilerinin alt edemediği Yemen'i şimdi Suudi Arabistan'ın silahlarıyla teslim almaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda 7 Ağustos 2026 günü Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve ardından bu anlaşma çerçevesinde Yemen'e karşı ortak hareket etmeyi öngören kararları endişeyle takip edilmektedir. 30. Uluslararası Partiler ve Yeni Toplum Semineri önümüzdeki günlerde bu anlaşmayı onaylayacak olan Türkiye parlamentosunu Amerikan ve İsrail planlarına alet olmamaya, Pakistan'ı Yemen'e karşı Suudi Arabistan'a askeri destek vermemeye, Suudi Arabistan'ı ise Yemen'e karşı saldırılarını durdurmaya çağırmaktadır denildi ki bu da son derece önemli bir açıklama. Bu arada Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Yardımcısı Muhammed El Hindi, Gazze'ye destek için açılan cephelere şükran duyduklarını belirterek Mekke İttifakı'nın bölge ülkelerini hedef almasının büyük zarar vereceğini söyledi. Yani dünyada da Türkiye'ye bu konuda bir çağrı var. Evet, şimdi eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şükrü Sinan Gürer'le Mekke Anlaşması'nı ele alacağız. Sayın eski Dışişleri Bakanı bu konuda ne diyor? Onları sizlerle paylaşacağız. Ancak kısa bir aradan sonra. Bakın, Rusya'dan aldığımız petrol daha önce %60-70'lerdeydi. Şu anda %40'lara kadar geriledi. Yerine işte Amerika'dan aldığımız örneğin LNG miktarı hızlı bir şekilde artıyor.
1: Ya kaça alıyoruz?
0: Bakın bu nedenle Avrupa ekonomileri çöktü.

0: Kırılgan bir ekonomi var. Enerji fiyatlarını pahalandırmanın ne anlamı vardır? Çiftçi nasıl üretim gerçekleştirecek? Yani böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
0: Tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. Daha önce de belirttiğimiz gibi konuğumuz eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Şükrü Sunay Gürer. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Efendim çok tartışılan Mekke Anlaşması. Evet. Sizin de açıklamalarınızı okudum. Yani herkes kaygılı. Çok. Yani bir yeni Yemen türküleri mi dinleyeceğiz?
2: Evet.
0: Endişesi evet. Yaşanıyor. Evet. Bu arada bir son dakika haberini de isterseniz verelim. Taiz kenti biliyorsunuz çok tartışılan bir kentti. Husiler şu anda birçok yerden kuşatmış vaziyettelerdi. 3 farklı yönden baskı altına almışlar ve kentin içine doğru yavaş yavaş girmeler başlamış ve kentin düşmesi çok yakın olduğu iddia ediliyor. Eğer Taiz düşerse tabii Yemen'deki güç dengeleri ve çözülme, yani Suudi Arabistan destekli kuvvetler açısından herhalde hızlı olur tabii diye düşünüyoruz. Yani evet. 600 bin kişinin yaşadığı bir şehir olduğu söyleniyor.
2: Bir de son derece stratejik bir yer.
0: Evet.
2: Kuzey ile güney arasındaki bağlantının da olduğu yer. Yani evet. Dolayısıyla ciddi bir gelişme tabii evet. Belirttiğiniz.
0: Aden Körfezi'ne açılan kapı da aynı
2: tabii,
0: zamanda.
2: Tabii,
0: o anlamda da
2: evet, yani zaten Aden Körfezi ile Aden'le daha doğrusu yukarıda Sana'yı en yolun üzerinde.
0: Evet. O nedenle de hani bunları şunun için anlatıyoruz. Savaşın şeyini, yönünü veyahut da sonucunu belirleyecek olan
2: tabii,
0: bir hamle
2: evet.
0: gibi gözüküyor.
2: Evet.
0: Bu arada Amerikan gazeteleri bazı bilgiler ve raporlar yayınladı. Bu raporlarda Yemen ordusu için Çin menşeli parçaları kullanarak gelişmiş orta menzilli balistik füzeler üretmeye çalışıyorlar. Söz konusu mühimmat yaklaşık 2000 kilometre menzili var deniyor ki. Bu uzattıktan Suudi Arabistan'ın merkezi ve birçok petrol sahaları da rahatlıkla
2: tabii.
0: Vurulabilecek bir noktaya tabii. geliyor ki efendim gerek İran'da Amerika İsrail savaşı gerekse Yemen'deki bu savaş aslında biraz Batı'nın Asya ile savaşı denebilir mi?
2: Evet. Evet yani Batı'nın tabii belki de son savaşlarından bir tanesi. Çünkü artık Batı dünyası her
0: evet.
2: Hem de siyasi açıdan ve ideolojik açıdan çökmek üzere.
0: Evet.
2: Çökmek üzere. Yani bu nereden başladı? Bu belki Ukrayna'dan itibaren başladı büyük ölçüde. Ve hatırlarsanız Ukrayna işinin konusunun başlangıcından itibaren Batı Rusya'yı kültürel açıdan da Batı'dan dışlamayı seçti.
0: Dostoyevski yani yasakladı.
2: Rusça kitap okunmaz. Dostoyevski yasak. Tolstoy yasak. Çaykovski dinlenmez.
0: Evet.
2: Yani bütün bunlar Batı'nın yalnız ayağına değil kafasına da sıkması demek.
0: Evet.
2: Beynine de sıkıyor. Dolayısıyla buradan itibaren bir kültürel yozlaşma, çözülme var. Başladı. Sonra Batı'nın katkısıyla oluşan uluslararası hukuk hiçe sayılmaya başlandı. Değil mi?
0: Evet. İkinci Dünya işte, Savaşı'nda oluşan tabii, dengeler.
2: Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren işte barış ve istikrar korunsun diye milletler cemiyeti önce saldırganlığa karşı beraber hareket etme. Sonra Birleşmiş Milletler. Ama bütün o ilkeler de yok oldu. İsrail herkesin gözünün önünde büyük katliamlara girişti.
0: Evet.
2: Ve buna karşı çıkmak suç haline geldi Batı'da. Yani Siyonizme ve bu saldırgan katil Siyonizme karşı çıkmak yapmak suç haline getirildi. Yani düşünce özgürlüğü vesaire bunlar ortadan kalktı. Dolayısıyla Batı dünyası bir çöküş halinde. Yani evet. Ekonomiden bahsetmiyorum yalnız. Ekonomi de sadece silah endüstrisine ve silah satmaya dayanıyor. Yani
0: Ukrayna'dan sonra Avrupa battı.
2: Avrupa battı tabii. Avrupa'da yani düşünebiliyor musunuz? Ucuz enerji sağladığınız hattı kesiyorsunuz.
0: Yani ayağına
2: haber bat yani.
0: En iyi tabirdir. Evet. Efendim biz dönecek olursak bu Mekke anlaşmasına. Nedir bu anlaşma? Siz biliyor musunuz?
2: Hayır ben bilmiyorum. Ben bilen de herhalde buna imza atanlar. Bilmiyorum onlar da biliyorlar mı? Yoksa onlar önüne getirilen herhangi bir şeyi mi imzaladılar? Bu anlaşma nerede imzalandı? Kim görüştü? Bizim Dışişleri Bakanlığı'ndan bu müzakerelere katılan oldu mu? Onları bilmiyoruz. Yani bu yoksa hazırlanan bir İşte üç devletin temsilcilerinin önüne kondu ve onlar da imzaladı mı? Onlar gereğini onu da bilmiyoruz. Çünkü şimdi tabii bu anlaşmayı bir türlü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunamamalarının da bir nedeni olmalı. Evet. Yani çünkü galiba Türk milleti bunu bilsin istemiyorlar.
3: Evet.
2: Türk milleti bunu bilsin istemiyorlar. Çünkü eğer Türk milletinin meclisteki vekilleri bunu bilirse ister istemez Türk milleti de bilecek. Evet. İster istemez bilecek. Dolayısıyla bunu istemiyorlar. Türlü bahanelerle her gün getiriyoruz filan diyorlar. Değil mi meclisin önüne ve bir türlü gelmiyor. Dolayısıyla burada ne var yani onu sormak lazım.
0: Efendim sanki Amerikalılar biliyor gibi. Nereden anlıyoruz bunu? Şimdi mesela Jeffrey.
2: Evet.
0: Eski Türkiye Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi.
2: Evet.
0: Diyor ki Mekke ittifakı iyi fikir.
2: Hı hı.
0: Amerika'nın hem Çin'de hem de İran'da çok işi var. Siz işimizden biraz anlıyorsunuz diyor.
2: Hmm.
0: Yani bizi rahatlatacaksınız.
2: Aynen.
0: Anlamında bir şey.
2: Aynen.
0: Trump'a sordular.
2: Ya.
0: Muhabir soruyor diyor ki Türkiye'den Yemen'e yönelik operasyonlara katılmasını isteyecek misiniz? Trump'ın yanıtı isteyebilirim. Erdoğan benim çok iyi dostum.
2: Ya.
0: Bence Erdoğan kendisinden ne istersem yapacaktır. Ona büyük saygı duyuyorum.
2: Tabii.
0: Yani bunu nasıl yorumlamak lazım?
2: Ben bilmiyorum. Yani bir de tabii Trump'ın Erdoğan'a ne kadar saygı duyduğunu daha önce yazdığı mektupta görüyoruz yani.
0: Evet, çerçeveletip duvarını astı.
2: Değil mi? Çerçeveletip Trump Tower'ın duvarını astırdığı mektupta görüyoruz yani.
0: Evet, çok ağır bir
2: mektuptu yani. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak ben çok rencide oldum o mektuptan mesela.
3: Evet.
2: Yani.
0: Peki efendim bu anlaşma ortada yok.
2: Evet.
0: Yani en son duyduğum benim dışişleri kaynaklarından dışişleri metni külliyeye gönderdiği şeklinde ama yok ortada şu ana kadar.
2: Evet.
0: Peki bazı adımlar atılıyor. Yani Dışişleri Bakanları toplanıyor, liderler zirvesi yapıldı, genelkurmay başkanları toplanıyor.
2: Hatta birlikler yollandı, askeri uzmanlar yollandı, askeri malzeme yollandı filan. Bunlar anayasaya aykırı biliyorsunuz değil mi? Yani bunlar anayasaya aykırı adımlar.
0: Evet.
2: Bir kere bir ittifak antlaşması varsa hepimizin bilmesi lazım.
0: Evet.
2: Bunun gizli hükümleri artık bu çağda olmaz. Dolayısıyla onun da meclisin gündemine gelmesi lazım. Ama hem bunu yapamıyorsunuz hem de adımlar atıyorsunuz. Bunu fiiliyata geçireceğiz, işte kurullar oluşturuyoruz, işletmeye başlayacağız falan. Yani bunlar anayasaya aykırı adımlar. Anayasaya aykırı işler yapılıyor. Gerçi tabii bu anayasayı çoktandır adeta bir sivil darbeyle ortadan kaldırıyorlar ama yani dolayısıyla hepimizin uyanık olması lazım ama kendilerinin de şunun bilincinde olmaları lazım. Anayasayı ihlal en ağır suçtur.
3: Evet.
2: Ve anayasayı İhlal suçu eninde sonunda hesabı sorulan bir suçtur.
0: Evet. Peki efendim, benzer bir şey, ben gelişmeleri izleyince 1 Mart tezkeresi öncesini anımsıyorum. Şimdi 1 Mart tezkeresi öncesinde de nasıl olsa bu meclisten geçecek diye.
2: Evet.
0: Hatırlarsınız yani Ecevit hükümeti siz görevdeydiniz. Ecevit hükümetinin niye dağıtıldığını, 2001 krizinin tabii, niye geldiğini,
2: tabii. Artık Amerikalıların herkes bizden ne istediğini evet. En iyi bilenlerden biri.
0: Ne istemişti efendim? Neler bizzat ağzınızdan duysak.
2: Neler istemişti? Bakın, Amerika Birleşik Devletleri kuzeyden Türkiye'yi kullanarak bir cephe açmak istiyordu.
0: Evet.
2: Ve çok istiyordu.
0: Çok.
2: Bunun için bizden istedikleri şunlardı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, Trabzon Havalimanı.
0: Trabzon'u da.
2: Trabzon Havalimanı. Evet, işte Gürcistan'a belki vaziyete müdahale için. Evet. Yani Irak'la bir ilgisi yok tabii.
0: Evet, evet.
2: Ondan sonra Gaziantep Havalimanı'nı. Tabii NATO çerçevesindeki öteki havalimanlarını, evet, savaş amaçları için kullanmayı istiyordu. Limanlardan Trabzon Limanı. Trabzon Limanı, düşünün. Yani Montreux'e rağmen, evet, Montreux'e rağmen oraya, Karadeniz'e güç sokabilmek için Trabzon Limanı. Ondan sonra güneyde tabii ki İskenderun ve Mersin limanları. Bunları savaş amaçları için kullanmak istiyordu. Güneydoğu'daki bütün karayolları ve demir yollarını savaş amaçları için kullanmak istiyordu. Ve 60 bin kişiden fazla bir askerini de Antep civarına yerleştirmek istiyordu.
0: Konuşlandıracaklardı.
2: Konuşlandıracaklardı. Şimdi benim onlara verdiğim, hükümetim adına verdiğim cevap şuydu: eğer bu müdahalenizi meşru bir zemine oturtmazsanız Türkiye'nin herhangi bir desteği olamaz.
0: Evet.
2: Ama bunu meşru bir zemine oturtursanız da Türkiye'nin yapabileceği sadece şudur: İncirli'yi size askeri değil insani amaçlar doğrultusunda kullanma izni veririz. İnsani amaçlar doğrultusunda. Dolayısıyla başka bir şey bizden beklemeyin. Bir de tabii biz 1989-90'daki tecrübemizden kalkarak şunu yapacağız. Siz bu müdahaleyi başlattığınız anda biz de kendi güvenlik önlemlerimizi alacağız ve Kuzey Irak'a bir kol ordumuzla 50 kilometre girerek derinlik kazanacağız.
0: Evet.
2: Bunları söyledim. O zaman tabii herhalde
0: karar verildi. Ecevit hükümetinin yıkılması gerekiyor. Evet. 2001 evet, krizi arkasından Kemal Derviş, DSP'nin parçalanması.
2: Tabii.
0: Efendim ben o zaman kamuda çalışıyordum. Taylor, Amerikan Savunma Bakan Vekiliydi o zamanlar, geldi. Bu konular konuşuluyor. İşte AK Parti hükümeti, evet, kurulmuş. 4 tane bakan var: Ali Babacan, Kürşat Tüzmen, Unakıtan, hı hı, bir bakan daha. Taylor dedi ki sizlere, dedi, işte QIZ'ler kurarız dedi şeylere. Biz de onu çalışmıştık, daha doğrusu bürokratlar çalışmıştı. Bize taş çatlasa, tekstil yok, içinde hiçbir şey yok, 30 milyon dolarlık bir ek,
2: aynen,
0: imkan sağlıyordu. Evet. Kürşat Bey o zaman serbest bölgeler konusunda Dünya Serbest Bölgeler Birliği de başkanı. Dedi ki nerede kurmayı düşünüyorsunuz bu QIZ'leri dedi. Hmm. Hatta dedi ki ya bunu, dedi, çok uzun sürer kongreden geçmesi. Çünkü sizi İsrail'e bağlarız.
2: İşte buyurun.
0: İnce. Mısır'da aynısını yaptılar.
2: Tabii.
0: Dedi ki mesela Şırnak olabilir, Mardin olabilir, Diyarbakır olabilir dedi. Kürşat Bey o zaman dedi ki ya bizim Mersin serbest bölge var, Antalya serbest bölgesi var, ya, Ege serbest bölge. Sizin asıl niyetiniz ne dedi.
2: Ha.
0: ortalık buz
2: gibi oldu. Buz gibi oldu değil mi?
0: Evet, öyle bir şeyler oldu.
2: Evet. Yani şeyde Jeffrey dediniz, onunla ilgili de bir anım var. Tam bu Taraf gazetesine Ergenekon'la ilgili bavulla belgeler gitmeden yaklaşık bir ay önce onunla karşılaştım. Bir yılbaşı günüydü, bir toplantıda karşılaştım. Siz en iyi bilirsiniz ne oluyor dedim. Evet. O zaman büyükelçiydi burada. Bana döndü, çok iyi bir basınınız var sizin dedi. Taraf gazetesini mi kastediyorsunuz dedim. Arkasını dönüp gitti. Tamam. Şimdi yani burada hiçbir şey tesadüf olmuyor. Hiçbir şey tesadüf olmuyor. Ama maalesef bunlar bizim arkamızdan hazırlanıyor ve evet, önümüze evet. Konuyor.
0: Evet. Yani bunu şu şeyi onun için hazırladım. 1 Mart tezkeresini. O karar çıkmadan Amerikan'ın askerleri ta Mardin'e kadar yerleşmişlerdi.
2: Tabii, tabii.
0: Hatta sonra bir kısmını geri çektiler. Yani meclisten geçmeden o da suçtu.
2: O da suçtu tabii.
0: Evet.
2: Tabii. Ayrıca bakın yani şimdi de Kürecik. Kürecik kimin işine yarıyor?
0: İsrail'in
2: işine yarıyor. Çok açık ya.
0: Bir tek gözü kaldı.
2: Evet.
0: İran hepsinin bir tek gözü kaldı orası.
2: Orası. Yani ve bir türlü bunu yapamıyoruz.
0: Evet.
2: Yani bunun çaresini bulamıyoruz. Bilmiyorum ki İsrail'e petrol nereden gidiyor onu da bir türlü çözemedik.
0: Yo var, biz bir ara gemileri takip sistemleri var. İnternette evet, takip edebiliyorsunuz. Evet. Gemiler Mersin Yumurtalık'tan alıyorlardı ve oradan çıkıyordu. Görünüşte Mısır yazıyor.
2: Ha yani.
0: Tam Hayfa'nın önüne vardığı zaman 90 derece sola sapıyor. Hayfa'ya gidiyor. Azerbaycan veriyor yani.
2: Evet yani. Hayır ya. Artık bunlar hani gözümüzün önündeki büyük sırlar değil mi?
0: Evet, evet.
2: Büyük sırlar. Burada, ondan sonra burada bağırıyoruz İsrail'e.
0: Bu anlaşma sizin açıklamanızda Amerika ve İsrail tarafından hazırlanıp Türkiye'nin önüne kondu diyorsunuz.
2: Evet. Evet. Bence
0: biraz açar
2: öyle.
0: Mısınız?
2: Bence evet. Öyle. Yani şu var tabii. Yemen zaten geçmişte de bölünmüş ve bölünmeye uygun bir yer.
0: Evet.
2: Ve dolayısıyla da bu stratejik konumuyla hem bölgedeki devletlerin hem de bölge dışı devletlerin dikkatini üzerinde toplayan bir yer. Kızıldeniz'in girişinde Süveyş kanalının işlevsiz hale getirilebileceği bir evet. yerde evet. Ve Hint Okyanusu'na açılan kapı. Dolayısıyla ve karşısında da yine işte Cibuti, Somali, Eritre ve tabii onların arkasında da Habeşistan var. Değil mi?
0: Evet.
2: Etiyopya var. Dolayısıyla son derece stratejik bir yer ve burada zengin bir yer olmasına rağmen insanları sefalet içerisinde yaşatan bir düzen var, bir yapı var. Evet. Ve bu yapıya karşı mücadele eden gruplar var. Bu yapıya karşı mücadele ederken tabii kendilerine uluslararası müttefikler de arıyorlar. Ve mesela İran burada Husilerin müttefiki. İran ve herhalde Çin de arkadan destekliyor muhakkak.
0: Doğrudan olmasa bile.
2: Onlar olmasa aslında... bile İran evet. üzerinden zaten destekler verilir. Şimdi burada demek ki iş bir üst lige doğru gidiyor. Hele İran'a İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri saldırdıktan sonra ve Hizbullah'ı Lübnan'da etkisiz hale getirmeye çalışan İsrail ortadayken görüyoruz ki Husilere karşı yapılan işte büyük ölçüde İsrail ve Amerika'nın işine yarayacak bir iş.
0: Evet.
2: Dolayısıyla burada Suudi Arabistan'ın sadece ve sadece kiralık askerler eliyle yürütmeye çalıştığı bir iş. Birleşik Arap Emirlikleri de bu işin içindeydi. Ama onlar büyük ölçüde bu kiralık asker düzeniyle baş edemedikleri için çekildiler. İşi Suudi Arabistan'a bıraktılar. Ve sadece kiralık askerlerle bu iş olmuyor.
0: Evet.
2: Onların kararlılığı yetmiyor. Para her şeyi sağlamıyor savaş meydanında. Dolayısıyla bunu görerek Türkiye'yi de mutlaka işin içine karıştırmak istediler. Zaten başından beri Türkiye'yi İran'a karşı da kullanmak istediler. Şimdi yeni bir fırsat çıktı. İşte Kabe'ye saldırıyor filan diye bahanelerle Türkiye'deki bu Müslüman kamuoyunu harekete geçirmek istediler.
0: Yemediler ama herhalde.
2: Bence de yemediler. Zaten böyle bir şey niye söz konusu? Üstelik Kabe'yi daha önce yıkan kendileri zaten.
0: Kudüs'ü savunmak için canını ortaya koyan bir grup niye Mekke'ye açıklama yaptı Hüseyin Dışişleri Bakanı? Dedi ki ya bu bir şeydir, sahte bayrak operasyonudur.
2: Tabii. Ayrıca yani Türkiye'nin orada ne işi var? Yani yeni Osmanlıcılıkta örtüştürmek istediler bunu. Evet. Yani Osmanlı nasıl Kabe'yi savunduysa, değil mi, koruduysa, evet, evet, biz de aynı şeyi yapacağız diye ona soyunmaya başladılar. Belki de bu ne bileyim halifeliğe doğru bir adım mı diye düşündüler. Neyse ama yani Osmanlı'nın başına gelenleri de görmediler. Evet. Orada Fahrettin Paşa'nın nasıl şehit olduğunu, Medine'den ve Mekke'den sırasıyla bizi hangi katliamlarla çıkarttıklarını ve bunu yapanların yine oralı Araplar olduğunu bir türlü görmek istemediler. Yani oradan bizi Husiler çıkartmadı. Evet. Değil mi?
0: Evet, evet.
2: Oradan bizi Husiler çıkartmadı. Bir de tabii Yemen coğrafyası hakikaten böyle savaşmaya hevesli olunacak bir yer değil. Bir yer değil ve hem insanı hem yani bir de o insanlar kendi toprağını koruyorlar. Kendi toprağını koruyorlar. Yani Türkiye hiçbir zaman, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman başkalarının toprağını almak için, genişlemek için ya da başkalarının isteklerini yerine getirmek için başka diyarlara gidip savaşmadı. Kıbrıs'ta savaştık çünkü orasını yurt bilen Türkler vardı, onlara yardım için gittik,
0: evet,
2: değil mi?
0: Evet.
2: Onları korumak için gittik. Başka bir şey yok yani, değil mi?
0: Evet.
2: Dolayısıyla burada Türkiye'ye bu rolü yüklemek isteyenler büyük ölçüde emperyalizmin isteğini yerine getiriyor olmalılar.
0: İçimizdeki Amerikancılar.
2: Aynen.
0: Evet.
2: Aynen.
0: Mesela çok ilginçtir, bir Suudi analist Husilerin Kızıldeniz'i ve hatta İsrail'i tehdit etmelerine olanak tanıyan çok sayıda imkan ve kabiliyeti bulunmaktadır. Bakın Suudi Arabistan diyor ki Kızıldeniz'i hatta İsrail'i tehdit eden.
2: Tabii.
0: Yani ben İsrail için mi gideceğim yani, Husilerle savaşacağım yani?
2: Aynen. İsrail, Netanyahu kendisi öneriyor. Diyor ki ben de geleyim yardıma
0: niye
2: diyor.
0: Niye bu kadar istek? Belli yani burada.
2: Belli yani.
0: Evet.
2: Belli yani sen beceremiyorsun ben de geleyim diyor ondan sonra.
0: Evet.
2: Yani bir de tabii şunu düşünmek lazım. Türkiye'yi niye istiyorlar? Türkiye'yi savaşı asıl gerekli olan yerde kazanabilmek için istiyorlar. Yani savaşlar havadan kazanılmıyor.
0: Karadan
2: kazanılıyor. Evet. Karayı denetleyemezseniz havadan evet, ne kadar bomba yağdır. Yani önümüzde örnekler var. Vietnam'a İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan patlayıcıların, bombaların bilmem kaç katı bomba atıldı. Her metrekaresine bomba düştü.
0: Kaybettim.
2: Ama o insanlar direndi. O insanlar yurtlarını vermediler.
0: Evet.
2: Aynı şekilde şimdi Yemen'de de üstten ne kadar bomba atarsanız atın, o terlikle savaşan Husiler o toprakları bırakmayacaklar.
0: Evet. geçmişte de örnekleri var.
2: Evet.
0: Çok acı derslerle dolu.
2: Acı evet. derslerle dolu.
0: Mısırlar 100 bin kişiyle girdi galiba. Tabii. Ve kaybettiler.
2: Gene yani. Kaybettiler. Dolayısıyla evet. Burada Türk askerini, Mehmetçiği kullanmak istiyorlar.
0: Evet.
2: Ve bence Türk milleti buna razı olmayacaktır. Razı olmayacaktır ama Türk milletini temsil ediyoruz diye acaba milletvekilleri buna nasıl bakacaktır? Onu da merak ediyorum.
0: Evet.
2: Onu belki kendileri de merak ettikleri için bir türlü getiremiyorlar.
0: Evet. Sizin biraz önceki tespitinizi eski Amerika Deniz Piyadesi İstihbarat Subayı, Birleşmiş Milletler'in eski silah müfettişi, tanınmış analist Ritter.
2: Evet.
0: O bir değerlendirme yapmış. Aynen şöyle diyor. Muhammed bin Selman'ın çöküşü kaçınılmazdır. Ve o bitmiştir. 2014'te Sade'ye karşı hızlı bir askeri zafer elde ederek askeri yeteneklerini kanıtlama stratejik hatası şimdi 12 yıllık korkunç bir kabusa dönüşmüştür. Sana havaalanına saldırı ve herhangi bir tür hava ablukası dayatma gibi aptalca kararları yüzünden Ensarullah misilleme yapmıştır. Artık fiziksel olarak Suudi Arabistan'ı yok etme sürecindeler ve Suudi Arabistan'ı kurtarmak için artık hiçbir şey yapılamaz diye yani Amerikalılar evet. da artık
2: evet.
0: bu tespiti yapmaya başlamışlar. O anlamda ilginç.
2: Yani İran'da yenildiler.
0: Evet.
2: Yani İran'da yenildiler. Çok açık. Yani çünkü karadan bir türlü giremediler. Önce işte silahlı Kürt grupları kullanmaya çalıştılar.
0: Onlar da tuzağa düşmedi.
2: Onlar da tuzağa düşmedi ya da cesaret edemediler. İkisinden biri. Evet. Ve sonuç olarak karadan giremediler. Bir türlü giremediler. Zaten oradan karadan girmeye kalksalar binlerce Amerikan askerinin canına mal olacak bir şeydi. Evet. Yani onu da Amerika Birleşik Devletleri göze alamaz. Yani Vietnam sendromu hala canlı.
0: Hollywood yetmedi yani. Hollywood filmleri yetmedi.
2: Hayır olmuyor artık.
0: Evet. Efendim son soru. Şimdi 2019 Türkiye deki gerek o zaman Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen'i bu Suudi Arabistan'a ağır eleştiriler yöneltiyorlar. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu an ne durumda? On binlerce insanı öldürdünüz. Sizin Yemen'de ne işiniz var?
2: Evet.
0: Diyen konuşmalar yapmış. Özetle. Bugün gelinen nokta 2019'dan 2026. Ne değişti de böyle
2: ne
0: bir...
2: Ne değişti değil mi? Ne değişti? Mesela o zaman gözümüzün önünde bir muhalif gazeteciyi asit havuzunda erittiler.
0: Evet.
2: Değil mi? Ve o katiller Türkiye'ye girdiler ve ellerini kollarını sallayarak çıktılar ve orada kahraman ilan edildiler.
0: Evet.
2: Biz o zaman bağırdık değil mi hep beraber? Evet. Yani bizi yönetenlerle beraber bağırdık. Bu duruma isyan ettik. Ne oldu? O zaman aramız iyi değildi demek ki, değil mi?
0: Evet.
2: O zaman çünkü Müslüman kardeşler meselesi vardı. Müslüman kardeşler konusunda henüz Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ve Mısır uzlaşabilmiş değillerdi. Sanırım galiba böyle bir uzlaşma gerçekleşti son dönemde. Ve bizim politikamızı yürütenler maalesef yani mezhepçiliği de aşan bir şekilde galiba bu örgütçülükle, Müslüman kardeş örgütçülüğüyle hareket ettikleri için o zaman beğenmedikleri Suudi Arabistan şimdi makbul bir ülke haline geldi.
0: Müslüman kardeşler de itiraz, Hamas da itiraz ediyor Yemen'e saldırıya Suudi Arabistan'ın.
2: Evet işte
0: çünkü onlara en büyük destek oradan geldi.
2: Ama işte bakın yani ben size bir şey söyleyeyim burada ortalığa çıkıp bağıranlar arkadan başka işler yapıyor olabilirler.
0: Evet.
2: Her zaman. Bunu çok görüyoruz yani.
0: Evet.
2: Bunu çok görüyoruz.
0: Ne yazık ki yani ciddi bir sıkıntı evet. sanıyoruz. Bu Mekke Anlaşması mecliste kabul edilirse ki arkadan mutlaka bir tezkere de gelecek eğer asker gitmesi gerekirse.
2: Yani işte bu ittifaktır tezkereye gerek yoktur filan diye yorumlamaya kalkanlar.
0: Milli Savunma Bakanı efendim bugün yapılan bir toplantıda evet. Eğer böyle bir şey olursa bir tezkere de geleceğini resmen açıkladı.
2: Açıkladı.
0: Yani off the record gerçi söyledi ama.
2: Kaç asker nasıl bir birlik gönderilecek, evet, onların belirtilmesi, evet, gerekiyor.
0: Tabii. Milli Eğitim Bakanı bugünkü, evet, basın bilgilendirme toplantısında o tür bir bilgiyi de paylaşmışlar.
2: İyi bari, yavaş yavaş demek ki aklı selim hakim oluyor.
0: Evet. Evet efendim, süremizin sonuna geldik.
2: Sağ olun.
0: Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanımız Sayın Şükrü Sinan Gürer, Mekke Anlaşması'nı konuştuk. Tabii laf lafı açtı. 2001 1 Mart tezkeresi öncesine de gittik. Bizim için tarihsel derslerdi. Tekrar aynı hatalara düşme, bilmiyorum ne kadar doğru olur. Meclisin biz gerekeni yapacağını umuyoruz.
2: Umuyoruz.
0: Evet, Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim için tarih verdi. İstanbul'daki selde can kaybı sayısı 3'e yükseldi. 4 kişi ise aranıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim için tarih verdi. Uçum seçim takvimine ilişkin yaptığı açıklamada seçimin 2028 yılının Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük ölçüde netleştiğini belirtti. Yeni anayasa için de tarih veren Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ekim'de ortaya koyduğu hedefe ilişkin 1 Ekim 2026 tarihini yeni anayasanın yapım sürecinin başlangıç tarihi olarak belirleyebiliriz değerlendirmesinde bulundu. İstanbul'daki selde can kaybı 3'e yükseldi. Kağıthane'de dere kenarında bir kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 3'e çıktı. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Sel felaketini yaşayan İstanbul'da yağışlar hafifledi ancak mega kente yarın sabahtan itibaren yeni bir yağışlı sistemin giriş yapacağı bildirildi. Yağışlar bugünse Anadolu yakasında etkisini sürdürüyor. Meteoroloji ve AKOM yarın ve cumartesi gün içinde yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yaparken İstanbul Valiliği de vatandaşların sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olmalarını istedi. İstanbul'un ardından Kocaeli'de de sağanak yağış nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Kocaeli Valiliği belirli gruplardaki kamu personelinde idari izinli sayılacağını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle yaşanan olaylarla ilgili adli makamların soruşturma başlattığını, varsa ihmal ve kusurların tespiti için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aşırı yağışlardan etkilenen illerdeki vatandaşlara yönelik sosyal yardımlaşma fonu üzerinden bir kaynak aktarımı olacağını duyurdu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı zirvesinde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması sırasında büyük bir diplomatik protesto yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ondan fazla ülkenin temsilcisi konuşma sırasında salonu terk etti. Milli Savunma Bakanlığı Suudi Arabistan'a askeri destek süreci hakkında açıklama yaptı. Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceği açıklandı. Spor. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Beşiktaş Hoffenheim'le Almanya'da karşı karşıya gelecek. 22'de başlayacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Trabzonspor'da Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi Kups'la deplasmanda karşılaşıyor. 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara düdük çalacak.
2: Ekonomi.
1: Fon düzenlemelerini içeren kanun teklifi komisyondan geçti. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Fonların tasfiyesi SPK'nın gözetim ve denetiminde tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek. HGS ihlali geçiş ödemelerinde sistem değişti. Bundan sonraki süreçte kendi aracı dışında başkasının aracının plakasını sorgulayarak ödeme yapılmasının önüne geçildi. HGS değişikliğiyle birlikte artık sadece ruhsat sahibi e-devlet üzerinden kendi aracının borcunu ödeyebilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.090 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 41 kuruş, euro ise 55 lira 54 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6607, çeyrek altın 10768, tam altın 42929, ata altın ise 43811 lira. Yayınımız Ceyda Kara'nın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 15 Ekim 2026 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna yaklaşıyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Pek çok not var, size aktaracağım önümüzdeki bir saat içerisinde. 15 Ekim artık Amerika'da 3 Kasım ara seçimlerine 2 hafta kadar bir süre kaldı. İsrail'de de 27 Ekim seçimleri için geri sayım şimdiden başladı diyebiliriz. Amerika ve İsrail'in planları tartışılıyor. Öncesinde İran vurulacak mı, vurulmayacak mı? Netanyahu yönetimi dış mihrakların tehdidinden bahsediyor. Pek çok sızıntı var medyada ama hangisi doğru kimse bile bilmiyor. Doğrusu bir Amerikan yığınağı da var bölgede. Tabii ortalık 3 Kasım'dan sonra da karışabilir. Gerçekten bilinemezle gidiyoruz. Donald Trump sahaya indi, artık kampanya yürütüyor. Arizona'da miting yaptı. Pek çok daldan dala atlayarak açıklamalar yaptı. Aktaracağım sizlere. Tabii Netanyahu ile Trump'ın sürekli temasta olduğuna dair haberler geliyor. İsrail'de de o hali var. Bunu belirtmek gerekiyor. CNN televizyonu Amerikan tarafının meşhur tüm bombaların anasını İran'da kullanmaya hazırlandığını iddia ediyor. Evet, tedirgin bekleyiş devam ediyor. Seçimler öncesinde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hürmüz'de öyle, Suudi Arabistan Yemen cephesinde öyle. Bugün yine Suudi Arabistan'ın desteklediği Arap koalisyonundan Sana hükümetinin ya da Husiler denen ya da Ensarullah denen hareketin kutsal kent Mekke ve Medine'yi hedef aldığı iddiası geldi. Derhal yalanlandı Sana tarafından. Ortalık karışık, gördüğünüz gibi. Dün Mekke ittifakını sayın tüm amiral Deniz Kutluk'la konuşmuştuk. Mekke ittifakı ile ilgili meclise de hala bir tezkere gelmiş değil. Önümüzdeki günlerde olabilir. Süreç devam ediyor. Bu arada Azerbaycan başkenti Bakü'de de bir zirve var. Bir konferans Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşiyor. Bu vesileyle İsrail Cumhurbaşkanı da zirveye katıldığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye'yi temsil ediyor. Orada tabii bir protesto gerçekleşti. Tam da türban meselesi nedeniyle Azerbaycan'da Türkiye'de bir takım çevreler arasında kapışmalar su yüzüne çıkmışken dikkat çekici bir gelişme. Tabii zirvede diplomasi ayağı da var. Pek çok ikili temas var. Rusya, Çin Dışişleri Bakanları da orada diye aktarmak isterim. Ve Ukrayna krizi efendim. Büyük bir Starlink kavgası koptu. Sagası diyeceğim geliyor doğrusu. Trump'la Zelenski, Ukrayna'nın de facto lideri, bu hafta papaz olmuştu. Rusya enerji tesislerini saldırmasını men etmek istiyor Donald Trump. Zelenski tabii derhal İngiltere'ye koştu. Bu arada da 6 balistik füzenin engellenemediği bir Rusya'nın grup askeri sınai hedeflere, grup saldırıları sırasında Amerika'nın istihbarat paylaşımı yapmadığı, Starlink sistemlerini kestiği, dün ben de o şekilde aktardım size çünkü Ukrayna tarafı bu açıklama yapıyor. Ukrayna tarafı bir şey açıkladığı zaman dikkatli olmakta fayda var, yalan da çıkabiliyor çünkü büyük ölçüde. Neyse, sonuç itibariyle Andy Burnham'la görüşürken, televizyon medyayı çok seviyor Zelenski, sürekli birilerine bir şey söylesin. Trump'a kah yalvardı istihbarat için, kah işte zayıflık gösterdiğini söyledi. Gerçekten çok trajik bir röportajdı ve batılı neokon isimler, basın medya isimleri zavallı Ukrayna'ya istihbarat akışını kötü Trump'ın kesmesi üzerinden ortalığı birbirine kattılar. Sonunda Elon Musk sahneye çıktı. Starlink'in bir sivil kullanımlı bir sistem olduğunu, Amerikan ordusuyla yaptığı Star Shield uygulaması için de adresin Trump yönetimi olduğunu söyledi. Çünkü Elon Musk'ı da linç ettiler. Evet, aktaracağım sizlere. Başka fake işler de döndü. Batı'da büyük bir Batı medyasını ben hiç böyle görmedim. Çok yalanlarını gördüm ama Irak Savaşı'ndan bu yana FBI direktörünü Moskova'da diye sundular. Fake çıktı. Dalga geçti FBI direktörü. Gerçekten çok acayip işler. Tabii Avrupa'dan notlar var. Size aktaracağım. En başta Almanya. Almanya'da acayip işler oluyor. Meclis kürsüsünde büyük kapışmalar yapılıyor. Friedrich Merz Almanya yerine Ukrayna'yı savunmaları gerektiğine halkını ikna etmeye çalışıyor ama tabii pek çok fatura ediyorlar. Şu sıralar Kuzey Akım davası da başladı. Almanya'nın altyapısını patlattığı iddia edilen Ukraynalı eski asker yargılanıyor. Alice Weidel meclis kürsüsünden çok ağır yüklendi Almanya şansölyesine. İktidar yönetimi Yeşiller ve Sosyal Demokratlar üzerinden Berlin'de koalisyon, sol koalisyon tırnak içinde söylüyorum, sol koalisyon kurulmasını engellemeye çalışıyorlar. Neler oluyor? Bugün programın son bölümünde Almanya'ya bağlanacağız. Siyasi analist, iletişimci Sayın Erdal Tekin'e soracağız Almanya'da neler olduğunu. Başka notlar da var efendim ama vaktim el verdiğince inşallah aktaracağım sizlere. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü var. Tıklayarak rahatlıkla internet üzerinden takip edebilirsiniz. Telegram kanalı aynı şekilde, oradan da takip edebilirsiniz internet üzerinden diye hatırlatalım. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, Orta Doğu'dan başlayacağım. Bugün aslında çok da fazla not yok ama büyük bir kakafoni var diyelim. Seçimler yaklaşıyor. İsrail'de 27 Ekim'de, 3 Kasım'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tabii herkes papatya falları bakmaya başladı. Trump kah dışlıyor, kah İran'ı hedef seçiyor. Tabii aslında Amerikan iç politikasına oynuyor diyebiliriz rahatlıkla. En son Amerikan medyasına tabii Trump yönetiminden pek çok sızıntı, bütün bu 28 Şubat'tan bu yana çok fazla sızıntı oldu. Zaten Amerikan sistemi bu arada öyle çalışıyor. Bu sızıntıların bir kısmını Amerikalı yetkililer bilerek yapıyorlar. Kamuoyu algılarını ölçmek için medya öyle bir şey. İsimsiz kaynaklar bir şeyler fısıldıyor. Onu okuyanlar dünyada da vay böyle olmuş falan diyorlar. Böyle bu sayede de bir takım politikalar yönlendiriliyor. Bütün sistem zaten spekülasyon üzerine işliyor diyebiliriz rahatlıkla. Dolayısıyla herkes memnun. Medya memnun, Trump memnun. Bunun üzerinden eleştirel bir toplum dizaynı da var elbette, şüphesiz. Evet, gerçekten kaotik bir resim var önümüzde. Donald Trump Arizona mitinginde pek çok açıklamalar yaptı. Tabii içeride enflasyon artışı, dün aktarmıştım, enerji fiyatları, enerji maliyetlerinin artması, Rusya ile bir dizel anlaşması peşinde, ne kadar uygulanabilecek, kongrede de isyan hali var tabii ki. Ama İran kısmına ağırlık veriyor Donald Trump. Büyük bir saldırı planlaması tartışmaları var epeydir. Trump tabii daha önce yapılan sızıntıları andı mitingde. Kürsüden bunlar söylenecek şeyler de değil pek aslında bakarsanız. Daha önce CNN ve New York Times'a sızıntı olduğu için B-2 bombardıman uçaklarının İran'a saldırı için gönderildiği ama iptal edilmek zorunda kalındığı vesaire. Yani kürsüden acayip anlattılar ve sızıntı yapanların mutlaka durdurulması, bana kalırsa vurulmaları lazım, eskiden vururduk diye bir takım laflar. Yani alan veremiyorum hakikaten. Tabii Trump Ohio mitinginde söylediğini Arizona'da tekrarladı. Abarttık galiba biraz, İran liderliğini öldürdük, şimdi konuşacak kimse bulamıyoruz söylemlerini bir kere daha tekrarladı. Daha fazla İranlı lideri etkisiz hale getirmesi konusunda kendisinden söz aldıklarını söyledi. Kim aldı bilmiyorum. İşte kimse İran İslam Cumhuriyeti'nin başkanı olmak istemiyor filan. Yani Amerika'daki kalabalığı coşturuyor Donald Trump. Aslında Amerikan halkına pahalıya mal olan bir savaşı tersine çevirmeye çalışıyor diyebiliriz. İşte kim İran'ın başkanı olmak ister lütfen el kaldırsın. Hayır, olmak istemem gibi böyle. Sonra da biraz ileri gittik tabii, artık kimle muhatap olacağız filan. Katar emirine çok müteşekkir olduğunu anlattı. İşte kendilerine uçak yapılırken ödünç almak istemişler. Arizona'da bunları anlatıyor. Katar emiri El Sani'yi aramış. El Sani de olur mu öyle şey, siz bizim arkadaşımızsınız, biz size veriyoruz bu hediye edilmiş Air Force One uçak hediyesi demiş. Trump hemen genç, yakışıklı, bolca paraya sahip olmak ne harika bir şey gibi, Amerikan halkı belki hoşuna gidiyor diye düşünüyor böyle şeyleri. İşin şakası bir tarafa, daldan dala epey lafları var ama Netanyahu da konuşuyor bu arada. O da röportajlar veriyor. İran rejiminin devrilmesinin bir yandan şart olduğunu söylüyor. Çok şey başardık. Yani o da kampanya yapıyor. Ama şu an için hani seçimlerden önce İran'ı vurmak gibi bir niyetleri olmadığını da söylüyor. Tabii İsrail medyasında farklı anlatılar da var. Dün söylemiştim Amerikan medyasında, hani Amerika'da Trump'a yaramaz ama Netanyahu savaş başbakanı ona yarayabilir. ABD değil İsrail vurur, sonra Amerika. Yani böyle bir papatya falı hikayesi. En son Maariv gazetesi Likud yetkililerine dayanarak Washington'a İsrail saldırıyı erteleme talebinde bulundu. Aslında olacak da planlanıyordu ama sığınaklara girecek şimdi İsrailler, seçim için uygunsuz olacak gibi bir değerlendirme yapmışlar. Hangisi doğru bilmiyorum. Bütün bu kaotik resmi bilerek mi yayıyorlar? Aslında bir saldırı olacak da sanki olmayacakmış mı gibi yapıyorlar. Onu da doğrusu bilmiyorum. Ama sonuçta İsrail'de seçimlere gidiliyor ve olağanüstü hal eşliğinde gidiyorlar seçimlere. Amerika'da 3 Kasım'a kadar, 3 Kasım Amerika'daki seçimlere kadar da İsrail'deki olağanüstü hal devam edecekmiş. Hatta çeşitli görüntülerde yayınlandı. Bazı ek hava savunma sistemleri İsrail içinde yerleştiriliyor. İsrail'in kuzeyinde Davut Sapanı sisteminin konuşlandırıldığı görüldü. Yani İran derken Hizbullah da devreye girebilir mi? O cephe şimdilik kısmen biraz sakin, günlük olaylar dışında. CNN televizyonda bu arada Amerikalı yetkililere dayanarak Amerikan ordusunun eğer Trump yeniden savaşı başlatma kararı verirse şu meşhur tüm bombaların anası, Mother of All Bombs, MOAB diye de bir İngilizce kısaltması var. GBU 43B bombasını da saldırı planlarına eklediklerini söylüyor. İran'ın enerji altyapısı, işte nükleer tesisleri, 10 tonluk bir bomba bu. Nükleer olmayan konvansiyonel en büyük Amerikan cephaneliğindeki bomba. Fakat tabii İran'da granit kayalıklar altında inşa edilmiş derin füze kentleri, sığınaklar. Bu tüm bombaların anası, bir başarı kaydedebilir mi soruları da baki. İran tarafında da Meclis Başkanı Galibaf'ın açıklamaları var. O İran'ın sürdürülebilir caydırıcılığı için caydırıcılığı devam ettirmesi ve güçlü olması gerektiğini, zayıf olmaması gerektiğini söyledi. Bunun için de hem müzakere hem savaş, ikisi de bir araçtır, ikisini de kullanmalıyız. Ama tabii diyor ki Amerika ile herhangi bir anlaşma yapmanın bir alemi yok. Çünkü uymayacakları açık. Amerika cezalandırılmalı, davranışlarını değiştirmeli ve tabii ki bizim taleplerimizi dikkate alması gerektiğini anlamalı. Hal böyleyken Hürmüz'de kedi fare oyunu devam ediyor. CENTCOM bir takım tekneleri İran bağlantılı batırdığına dair videolar yayınlıyor. İran tarafı talimatlar yayınlamıştı. Mayınlara çarpan tankerler pazar gününden bu yana efendim 10 gemi hedef olmuş iki taraftan da. Yani Hürmüz Boğazı açık, petrol akıyor falan. Yani bunlar biraz komik tabii. Umman tedirgin bu arada. Umman Dışişleri Bakanı Pakistan'ı ziyaret etti. Bedir El Busaidi iki tarafa da hem ABD'ye hem İran'a yani kanalları açık tutun, şu krizi çözün diyor. Doğal olarak IMF'nin Bangkok'ta toplantıları var. Körfez ekonomileriyle ilgili saptamalar geldi oradan. Diyor ki IMF yaygın bir daralma bekleniyor Körfez ekonomilerinde. Bölge direktörü Cihat Azur açıklama yapmış. Orta vadede büyüme seyrine dönmenin çok mümkün olmayacağını açıkça dile getiriyor. Tabii en ağır etkilenen Suudi Arabistan. IMF'nin Asya Pasifik büyüme tahmini %4.8 olmuş. Fena değil doğrusu bu enerji krizi düşünülürse. 2026 tabii bu. Birleşmiş Milletler de bu arada Hürmüz uyarısı yapmış. Onlar da gübre sevkiyatı açısından eğer başlamazsa Asya ve Afrika'da ekim sezonunun kaçırılabileceğini söylüyorlar. BM'nin bir özel misyon görev gücü planları vardı ama uygulanamadı tabii Hürmüz bağlamında. Hal böyleyken tabii Babülmendeb hattı da karışık. Yemen'de yeniden Suudi Arabistan ve Sana'daki hükümet arasında, Suudi destekli hükümetle Sana'daki Ensarullah Hareketi öncülüğündeki hükümetin kapışmaları devam ediyor. Enerji tesisleri vuruluyor. Havalimanları yine hedef alındı. Suudilerin desteklediği Arap koalisyonu da Medine üzerinde bir seyir füzesinin engellenip imha edildiğini iddia etti. Ensarullah Hareketi bunları reddediyor. Derhal onlar Yemen Silahlı Kuvvetleri Sana hükümetinin son derece vahim bir uydurma diye nitelendirdiler. Herhangi bir askeri operasyon bugünü kastediyor, düzenlenmediğini söylediler. Zaten daha önceki açıklamalarında mesela Riyad'a dair uyarılar yapıyorlar ama Mekke ve Medine hava sahalarını hariç tutarak yapıyorlar. Biraz kutsallıkları kaşıma işi tehlikeli.

birlikler de orada. Hatta İsrailli istihbarat analistlerinin bile Riyad'da olduğuna dair çok sayıda iddia gördüm. Bir takım uçuş takip sitelerinden hareketli iddialar ortaya atılıyor. Suudi Arabistan'a inen uçaklar Yemen sınırı yakınlarına, hangisi doğru bilemiyorum ama Haaretz gazetesini dün aktarmıştım. Netanyahu da bu çatışmaya katılmak istiyor. Muhammed Bin Salman herhalde görüntü kötü diye, kötü olur diye istemiyor diye sunulmuştu. Bu arada daha önce Yemen'i İsrail vurdu 7 Ekim saldırılarına, malum her ülke sadece retorik olarak tepki gösteriyor. Bir tek Sana'daki Ensarullah öncülüğündeki hükümet İsrail'e cezalandırma operasyonları Gazze nedeniyle yapmıştı. Herkes biliyor tabii ki bütün bunları. İsrail'de bunlara yanıt vermişti. Tabii şimdi Suudi Arabistan'ı ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden tam resim nedir kestirmek zor. Zaten Netanyahu'nun derdi şu an 27 Ekim seçimleri, kampanyasını sürdürüyor. 7 Ekim saldırılarının istihbaratını aldığı, gereğini yapmadığı, eski Shin Bet başkanıyla iftira davası açtı. Ona telefonum vardı, sen de niye aramadın, haber vermedin gibi. Yani içeride siyasi kampanyanın parçası tabii. Bir tane ilginç bir vaka var. Asker Hamas'ın 7 Ekim baskınında esir aldığı Ron Sherman, İsrail ordusunun vurduğu saldırı, yani Hamas'ı ve rehinelerin bulunduğu yeri vurması sonucu hayatını yitirdiği de doğrulanmıştı. 3 İsrail'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı. İşte Netanyahu Berşeba'yı ziyaretinde bir kadın, bu esirin annesi, kampanya yapan Netanyahu ile yüzleşiyor ve çocuğumu sen öldürdün diyor. Yani Katar'dan gelen paraların Hamas'a aktarılmasında görevli olduğunu ileri sürüyor oğlunun. Bütün hatlar karışık ama tabii Katar'ın Netanyahu'yla bir takım ilişkileri olduğuna dair, hatta bu konuda bir dava da var İsrail'de. Dolayısıyla bu yüzden de oğlunun infaz edildiğini İsrail ordusu tarafından anne Sherman iddia ediyor. Bilmiyorum Netanyahu ne yanıt vermiş. Gerçekten içeride sıkıntısı var tabii İsrail liderinin. Evet, her böyleyken Bakü'de, Azerbaycan başkentinde 4 yıl sonra ilk defa toplanmış anladığım kadarıyla Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, SISA kısa adı. İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog da bu zirveye katılıyor. Yani tabii İsrail'in Asya ile alakası tam nedir onu kestiremedim ama davetli sonuç itibariyle. Bu Türkiye, İran, Pakistan, Filistin, Kuveyt temsilcileri, en az 5 ülke, kimileri 10 diyor. İzak Herzog konuşurken salonu terk ettiler. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. İran'ı da bu arada Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi temsil ediyor. Tabii Azerbaycan'da son dönemde, geçen hafta biz de işlemiştik konuyu. Türkiye ile bir takım sıkıntılı resimler oluştu. Resim oluştu. İlham Aliyev partisinin kongresinde dış ilişkileri ve iç ilişkileri, iç işlerini de kimsenin karışamayacağını, ideolojik açıdan Azerbaycan'ın kaşınmaya çalıştığını söyledi. Özellikle türban protestoları, bir takım STK'larının etkinlikleri Azerbaycan'da. Savaşı sanki Azerbaycan Karabağ Savaşı'nı kazanmamış da başkaları kazanmış gibi sunulmasından yakınırken, bir de İsrail'le ilişkilerle ilgili devletten devlete ilişkileri olduğunu, onu da kendilerinin karar vereceğini aslında açıkça ifade etmişti. Şimdi Herzog'un ziyareti hemen bunun üstüne ilginç bir görüntü verdi. Aliyev Herzog'u da ağırladı bu arada. Sıcak karşılamadan ötürü İsrail Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür edip işte derin tarihi bağlara, Azerbaycan'da bir Yahudi toplumu da yaşıyor tabii ki, bunlara işaret etmiş ve tabii aynı zamanda askeri teçhizat tedariki var işin ucunda, petrol var, Türkiye hattından İsrail'e akan, herkesin sürekli dile getirdiği önemli ilişkiler var Azerbaycan'la İsrail arasında. Bir yandan da tabii resmi olarak çok bir şey söylenmiyor ama alttan alta sosyal medya üzerinde çeşitli taraflar Türkiye'ye

Azerbaycan türban başlığı açıldı. Neden şimdi böyle bir başlığa ne gerek var ya da ne gibi bir sonuç alınması bekleniyor onu da bilmiyorum doğrusu. Devlet Bahçeli'nin son açıklaması bu bağlamda dikkat çekici. Azerbaycan'ın egemenliğine ve iç işlerine saygılı olunması, Karabağ Zaferi'nin başkomutanının Aliyev olduğu vurguları yapıyor. Tabii Türk Cumhuriyetlerin her birinin kendi içerisinde egemen bir devlet olduğu, yani bizim gibi olacak diye bakılmaması gerektiğini vurguluyor. Çok Devlet Bahçeli'nin bu çıkışlarını Türk Devletleri Teşkilatı'nda Türkiye'nin dönem başkanına dair bir yazılı açıklama bağlamında yapmış bunu. Bir uyarı olarak herhalde almakta fayda var. Öte yandan Bakü'deki bu zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşma yaptı. İşte bu SİSA'yı, Asya'nın kapsayıcı güvenlik forumu olarak güçlendirme kararını dile getirmiş. İşte Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridor, efendim kuşak yol, bunların etkinliğini arttıracağını söylüyor. Kalkınma yolu projesi Irak'la, buna atıf yapıyor. Körfezi Avrupa'ya bağlamayı, Asya'daki bölgesel mekanizmaları da buradaki sinerjiyi arttıracak vurgusu yapmış. Tabii burada ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü, yani kıtasal bağlantısallık bakımından mesajlar, yapay zeka, yeni teknolojiler, Fidan'ın konuşmasında bu vurgular var. Bakü'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmeleri var. Rusya Dışişleri kilit önem taşıyan projelerin hayata geçirilmesi odaklı ticaret, ekonomi, enerji konularını ele aldıklarını Sergey Lavrov'la Hakan Fidan'ın açıklamış. Aynı zamanda Ukrayna'da adil çözüm bulunması, uluslararası koordinasyonunun önemi Türkiye ve Rusya arasında ve üst düzey temaslara dair takvim görüşüldü deniyor Rusya Dışişleri'nin açıklamasında. Aynı zamanda tabii İlham Aliyev ev sahibi ülke olarak Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmüş. Tek Çin ilkesine Aliyev bağlılığı teyit etmiş. Orada da aynı şekilde ilişkilerin güçlendirilmesi, orta koridor vurguları var. Ve tabii Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları'nın görüşmeleri de var. Bakü'de stratejik ortaklığın güçlendirilmesi vurgulu. APEC zirvesi olacak Kasım ortasında tabii. Rusya Devlet Başkanı katılacak. Amerikan Başkanı'nın da katılması bekleniyor. Bilmiyorum farklı bir durum olur mu? Ama Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğu vurguları yapılmış bu görüşmede. Uluslararası konularda benzer tutuma iki ülkenin sahip olduğu vurguları yapılmış, istikrarlı bir biçimde gelişiyor diye dile getiriyor Sergey Lavrov Çin-Rusya ilişkilerini. Evet, böyle bir uluslararası zirve var bu karambolde. Amerika'da tabii Donald Trump mitinglerine devam ediyor demiştim. Daldan dala atlıyor demiştim. İran'la ilgili işte Katar emiri, onları aktardım. Ama başka şeylerde kendisine verdiği destek hakkında bir röportaj yayınlayan bir kadın hayranı kalabalık arasında. İşte kadın nerede? O kadar harikaydı ki falan. Eğer Trump birini öldürseydi bu uygun olur muydu diye sorsalar, evet derdi. O kadar benden... yani Trump'ın nasıl diyeyim, kürsü şovları, hakikaten vatanseverlik şovları. Diğer yandan da tabii dün aktardığım gibi anketlerdeki Trump sıkıntısını ortadan kaldırabilecek mi? Aslına bakarsanız dün aktardığım anketlerde tabii Senato'da bir şekilde 50-50 başkan yardımcısı J.D. Vance sayesinde Senato'yu Cumhuriyetçilerin Real Clear Politics'teki ankette elde tutabildiğine işaret ediyor. Amerika genelinde anketler, yerel anketlerden derliyorlar. Ama temsilciler meclisi büyük bir çoğunlukla demokratlara düşmüş oluyor. Tabii ikisini birden kaybetmek, ikisine birden cumhuriyetçiler sahip, bir tanesi elden gidecekmiş gibi gözüküyor. 3 Kasım'a kadar başka anketler de olacak, kim öyle kim kala da diyebiliriz. Elbette Trump riske atmamaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü iki kanadı kaybetmesi azil sürecini tetikleyebilir. Bir ilginç bu hafta gelişme, Demokrat vekil İlhan Omar'ın evine
baskın babasının göçmenlik kağıtlarını yanlış doldurduğu gerekçesiyle bu haber düşmüştü. Wall Street Journal bir bu konuda gelişmelere dair yeni bir haber yapmış ve soruşturma açılmış İlhan Omar'la ilgili ve vatandaşlık iptali ve sınır dışı etmeye zemin hazırlamaya çalıştıklarını yazıyor. Tabii demokratlar içerisinde işte Somali asıllı İlhan Omar gibi tipler son dönemde yıldızı parlamıştı. Eğer böyle bir şeye kalkışırlarsa epey yankısı olur efendim. Evet, şimdi gelelim Ukrayna Avrupa notlarına. Trump'ın meşhur dizel anlaşmasına 9 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı ile telefon konuşmasında Amerika'nın ihtiyaç duyduğu fiyatları düşürmek için dizel anlaşması ilan edilmişti. Ardından tabii Rusya tarafı da doğruladı. Fakat kıyamet koptu. Vay efendim, nasıl yaparsın, Nisan ayına kadar Amerika'nın yaptırımları kaldırması anlamına geliyor. Bunun karşılığında da Rusya'nın verdiği herhangi bir taviz tabii ki yok. Ama başta Zelenski ve Avrupa kanadı olmak üzere küplere bindiler. Pahalı almayı seviyor onlar birazcık. Efendim, tabii birazdan aktaracağım, bir büyük bir Starlink sagası yaşandı. Amerika Kiev'e istihbaratı kesti. Zavallı Ukrayna'yı korkunç Trump yalnız bırakıyor. Böyle Batı medyası bu savaşı ne kadar sürdürüp Rusya'yı nasıl böleriz, nasıl stratejik korkunç Rusları nasıl hallederiz, bütün perspektifleri bu şekilde. Hiç diplomasi, müzakere, orada darbe yapılması, 2014'te iç savaş çıkartılması, Rusçayı konuşanlara büyük eziyetler, benim sahaya gidip uçaklar tarafından bombalanmış kentler görmüştüm ben iç savaş sırasında. Tabii sanki bunların hiçbirisi olmamış gibi bir sunum var. Bunları pek de deşen bir medya yok, seçerek aktarıyorlar. Bu enerji anlaşmasına çok bozuldular. Trump tabii ki Ukrayna'dan Rusya rafinerilerini vurmamasını açıkça talep etti. Yeter artık, seçim yap dedi. Yani liderlik değişmesi lazım dedi. Dolayısıyla Trump'ın tırnak içerisinde büyük saldırısı karşısında kaldı Zelenski. Sergey Lavrov, Rusya ise zaten genel ateşkesi kabul etmiyorlar. Daha önceki bütün ateşkeslerde Avrupalılar Rusya'ya saldırmak üzere Ukrayna ordusunu yeniden donatmak, silahlandırmak için ara verilmesini istiyorlar. Hiçbir büyük devlet böyle ateşkesler ilan etmiyor. Amerika'da geçmişte yapmadı böyle bir şey. Ama barış görüşmelerine Rusya açık olduğunu söylüyor. Yani Afganistan'da Amerika'nın yaptığı gibi hiçbir zaman ateşkes ilan etmeyip Doha'da barış görüşmüşlerdi Taliban'la. Tabii bütün bunları doğru düzgün de yansıtmıyorlar. O yüzden bir enerji ateşkesi çıkarttılar sahneye. Tabii dizel anlaşması, ateşkes tartışmaları çok acayip yapılıyor. Hiçbir şekilde ben yani en son size aktarmıştım, Washington Post'ta David Ignatius'un bir yazısı vardı. İşte boru hattı döşenecek, bir takım ekonomik tavizler, Avrupa ile Amerika konuş. Kendi kendilerine müzakere yapıyorlar, Rusya ile müzakere etmiyorlar. Avrupalılar sürekli kendi kendilerine, karşılarında sanki başka bir taraf, onların kırmızı çizgileri, talepleri yokmuş gibi. Yani şey diye düşünün, Kıbrıs'ta Türkiye yokmuş gibi davranır. Biz burada şimdi referandum da yaparız, Türkiye'yi ilgilendirmez falan diyebilirler. Aynı şey aslında 3 aşağı 5 yukarı BM hukuku bakımından benzer de dosyalar var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili olarak. Teknik olarak çok benziyor. Evet, neyse, sonuç itibariyle böyle bir acayip durum. Sergey Lavrov bugün açıklamalar yapmış dizel anlaşması ile ilgili. Bize önerildi, bize destekledik ama sanıyorum Sayın Zelenski işte şart koşuyor. Hakikaten hala şart koşuyor. Bana patriot verilmesi diye şart koşuyor dedi. Saldırılara devam etmem lazım diyor dedi. Yani Başkan Trump'a yönelik doğrudan ve kaba meydan okuma konusunda sanırım herkes bu tür davranışların Bay Zelenski için artık sıradan hale geldiğini anlıyor. Yani Zelenski hakikaten hakaret ediyor, kızıyor, acayip yani, yani tam oyuncu, komedyen ama diplomasi böyle biraz bu kadar kaba diplomasi rahatsız edici oluyor.
Aynı zamanda Zelenski'ye silah ikmali yapılmasına olanak sağlayacak bir ateşkesi Rusya'nın kabul etmeyeceğini bir kez daha, artık 35 bininci kez mi bilmiyorum ama tekrarlanmış. Seçimlerle ilgili olarak kabul edilemez şartlar sürüyor zaten. Zaten ilgilenmiyor seçimlerle, açıkça söylüyor. Yeni bir barış planına dair yine Batılılar kendi aralarında konuşuyor olabilirler. Bize resmi bir teklif gelmedi diye tekrarlamış Sergey Lavrov. Biz yani normal, makul müzakerelere hazırız ama her şey silahlı kuvvetlerimizin eylemlerine göre belirlenecektir vurgusu yapmış. Evet, bugün tabii dizel anlaşması ile ilgili Başbakan Yardımcısı Alexei Novak'ın açıklamaları, Alexander Novak'ın açıklamaları var. Rusya'da enerji haftası söz konusu. O tabii sadece Amerika değil, diğer ülkelerinde Rus dizeliyle. Bu arada rafineriler vurulduğu için Rusya iç piyasayı yaz aylarında bir takım sınırlamalar getirmişti. O zaman Batılılar dizel yok kalmadı falan demişlerdi. Şimdi Rusya'nın dizel ihracatından bahsediyoruz. Bu da enteresan. Haberleri ne kadar abarttıkları, çok da kanıta dayalı olgusal paylaşımlar yapmadıkları da anlaşılıyor. Yer yer bir takım sıkıntıları olmuştu ama böyle çok büyükmüş gibi o sıkıntılar yansıtmışlardı. Nasıl oluyor o zaman bilemiyorum. Novak diyor ki sadece Amerika değil, Rus şirketleri hazırlıkları yapıyorlar, ticari müzakereleri yapıyorlar. Küresel pazarda da ilgi var, sadece Amerika'dan değil diyor. Tabii ki herhangi bir ateşkes vesaire söz konusu değil. Grup saldırıları özellikle başkent Kiev'de enerji alt trafo merkezleri hedef oluyor. Büyük tabii muhtemelen elçiliklere de daha önce uyarı yapılmıştı. Nüfusun aslında 2014 darbesiyle Kiev'i ele geçirmiş Batı hegemonyasından, başkentten çekilmesi için şartlar oluşturuluyor gibi gözüküyor. Tabii ki Zelenski ve aşırı sağcı hükümeti de belki de başkente tutunamaz hale gelebilir. Önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz. Tabii dün bütün bir dünya medyası Türkiye'de de, ben televizyonlarda ağzım açık izledim. Gerçekten bu kadar bilgi olmadan tamamen algılar üzerinden konuşmak çok enteresan. Dün aktarmıştım, Zelenski'nin savunma teknolojisi danışmanı Bastretsonov açıklama yaptı diye. SpaceX bizi engelliyor, Starlink engel koydu diye haberlere sürekli geçiyor. Aslında bir dizi görev, Rusya'nın 6 balistik füzeyle saldırısından haber almamışlar. Erken uyarı, Amerika istihbarat alıp haber veriyor. Gerçi vuramıyorlar birçoğunu ama Geran 5'ler vesaire. Artık neredeyse füze diye anılıyor bu dronlar. Neyse, bunu atlamışlar ve onun üzerinden bir Starlink sagası başladı. Zelenski tabii Kiev'de koşullar kötüleşirken Trump'la kapışınca İngiltere'ye koştu. 10 numara Andy Burnham. Piers Morgan televizyon sunucusu onun yayınına çıktı. Trump'ı zayıf diye niteledi, tarihin yanlış tarafında dedi. Yani tabii Nazi işbirlikçilerini kahraman ilan edip yeniden gömen Yahudi asıllı Zelenski'nin tarafında değilmiş Donald Trump. Bu da enteresan tabii ki. Nasılsa Avrupalılar Nazi işbirlikçilerini bu kadar onurlandıran bir ülkenin yanında olmaktan hiç gocunmuyorlar. Şaşırtıcı elbette. Tarihin doğru tarafında değil, güçlü ortağımızı kaybettik, çok yazık, böyle ağlayacak neredeyse. Ama danışmanları bence yanılıyor tabii, bütün bu nadir toprak elementleri efendim Amerikalılara verdiler, Amerikan askeri teknolojisi olmasa bir haftadan fazla durmaları kolay kolay mümkün olmayacak. Başka ülkeye dayanarak kendi ülkenizi bir yere kadar savunabilirsiniz, bir yerden sonra arkadan desteği çekerler. Yani böyle tümüyle başkalarının gücü olmaz tabii, vasallık zor zanaat. Ülkemizi satmıyoruz demiş. Ukraynalıların bir kısmı her şeyi sattı, satacak bir şey kalmadı da diyorlar tabii ki. Elon Musk'a yalvarıyor. Aslında tamamen kendisi değil, başkalarına söyletti. Starlink'i kesti Elon Musk falan diye.
Ondan sonra umarım bir hatadır, teknik sorundur, kasıtlı mı, ne yaptıklarını çok iyi bildiklerinden eminim falan, böyle bir Elon Musk meselesi. Bu arada Zelenski'nin en yakın adamı Vladimir Petrov Trump'a yüzü çarpık şişko, benim ifade edemeyeceğim bir laf etmiş. Sen insan değilsin, sen hayvansın diyor Trump'a. Bunlar tabii Trump'ın bundan sonraki tepkileri için çok hayırlı şeyler değil elbette, Ukraynalıların öfkesi. Hemen ardından bu Starlink sagasında eski Zelenski'nin kovduğu eski savunma bakanı Mikhail Fedorov X hesabından saatte 160 kilometreye varan hızda Starlink bağlantısının yeniden sağlandığını söyledi. Musk'a teşekkür etti. Teşekkürler Elon, desteğinizin devamını bekliyoruz. Oysa olayın Starlink'le ilgisi yok. Starlink sivillerin, mesela deprem oldu, yer altında kaldınız, şebeke çalışmıyor, Starlink çalışıyor. Siviller için Starlink geçerli. Sözünü ettikleri Ukrayna ordusunun askeri kullanımında olan Star Shield, efendim yıldız kalkanı diye çevirebiliriz. Muhatabı da Elon Musk değil, Amerikan ordusu ve hükümeti efendim. Elon Musk'ı neokonlar linç ettiler. Nasıl kesersin Starlink'i diye. Polonya'nın bu neokon Ann Applebaum denen kadının kocası da olan Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, yine ürünlerine siyaset yapıyorsun Elon falan diye X hesabından paylaşımlar yaptı. En son Elon Musk artık açıklama yapmak durumunda kaldı. Ben kendisinden çok az ettiğim için söylemiyorum ama doğru var, doğru var. Starlink tiyatrosuna Elon Musk son verdi efendim. Şöyle yazdı hesabından: terminali silah sistemlerinde kullanmak ticari Starlink hizmet şartlarının ihlali anlamına gelir. Bu kural tüm kullanıcılar için geçerlidir ve ihlal tespit edildiğinde hizmet kapanır. Bu genel kural. Star Shield adında ABD hükümeti tarafından işletilen ayrı bir ağ bulunmaktadır. Bu ağ SpaceX'in kontrolü altında değildir. Yani bize ne çemkiriyorsunuz? Gidin Amerikan ordusuna söylenin diye. Fedorov'a da yanıt vermiş aynı şekilde. Starship sistemleri bizim değil, Amerikan hükümetinin hız ve kullanımla ilgili kısıtlamanın ile ilgili derdiniz varsa buyurun, adres ortada. Yani Trump ve Pentagon tabii ki diyor. Ve tabii Mayıs ayında da aslında bu sivil kullanım meseleleri, yani askerler de belki cephede Starlink'i sivil kullanım açısından kullanabiliyorlardır ama Rusya'nın vurulması ya da gelen füzelerin önlenmesi bağlamında söz konusu olan şey Star Shield, Starlink değil. Bir kez daha altın çiziyorum. Türkiye'de de bütün gazeteciler kopyala yapıştır aynı şeyleri yazdıkları için. Yani tabii Ukraynalılar bir şey diyor, onu tam doğruymuş gibi aktardıkları için bütün bunlar oluyor. Karşılaştırmalı bakmak diye pek bir meziyetleri yok maalesef. Ayrıca Mayıs ayında Musk buna izahat getirirken Star Shield'in güvenli askeri iletişim için, yani bunlar biraz hikaye tabii, tasarlandığını, silah ateşlemek amacıyla kullanılmasının da planlanmadığı, tabii kullanılıyor, orası ayrı dava. Aynı zamanda tabii Elon Musk Zelenski'ye de giydirdi. Ukrayna liderinin müzakere ve barış anlaşmasıyla savaşı bitirmeye niyeti olmadığını söyledi ve böylece kıyım devam ediyor. Zelenski'nin gitme vakti geldi diye tepkisini gösterdi. Evet, yani dolayısıyla nerede bir Starlink muhabbeti görüyorsanız bilin ki o Pentagon ve Star Shield. Bu karambolde sosyal medya ve botlar üzerinden aynı neokonlar acayip tartışmalar çıkarttılar. Sonunda bu tartışmalara Rus botları falan temalı ortaya çıktı ki bu iddiaları ortaya atan görsel grafik yalan. Bunu yaygınlaştıran Polonyalı analist Jarosław Wolski de hatasını
kabul etmiş. Sahte grafikler ortaya koyuyorlar. Rusya veri merkezleri, rafineriler bitti. Şimdi veri merkezleri hedef oluyor. Efendim bütün bunlar bitti mi? Bitmedi. Tabii Andy Burnham'la görüştü Zelenski. Yeni paralar bu arada İngiltere'de çok ciddi. Enflasyon, enerji fiyatları, sıradan insanların sosyal harcamaları, bunların hiçbirinin bir önemi yok. Andy Burnham yeni İngiliz yapımı hava savunma sistemlerinden tutun da istihbarat, efendim stratejik ortaklık, bolca paralar, enerji sistemlerinin onarımı tekrar bulacak bu arada bunlar. Öyle bir durum var. Telefonda konuşmuşlardı tabii, Londra'ya gidince yeniden ağırladı. Ama tabii Trump'ın eylemlerini ihanet olarak Burnham nitelendirmemeye de dikkat gösteriyor. Burnham'la görüşüp destek aldıktan sonra Financial Times'a da yine meydan okudu. Pierce Brosnan'a en büyük ortağımızı kaybettik. Ha, niye bize Starlink'i kapatıyorsunuz filan gibi, Trump zayıflık yapıyor, tarihin yanlış tarafında dedikten sonra Financial Times'a enerji ötesi geçtiğini, tanımadığını, Rusya rafinerilerini vuracağını, artık bitti, istifayı reddediyor, seçimler imkansız. Evet, bu arada Avrupa Birliği dış politika şefi Filistin'de seçim neden düzenlemiyorlar konulu bir rapor yayınladı. Ukrayna'da da düzenlemiyorlar ama tabii ki kendisi onunla ilgilenmiyor. Avrupa'nın klasik çifte standartlarının sonu yok efendim maalesef. Tabii İngiliz medyasında Elon Musk'la Trump Ukrayna'yı kurtlara atıyor. Çok kötü durumdalar efendim. Trump Hitler gibi davranıyor. Bu arada Hitler'in işbirlikçilerini Zelenski onurlandırarak toprağa veriyor ama Trump Hitler oluyor. Böyle enteresan bir durum hakikaten. Meşhur istihbarat tartışması. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sviga ABD'nin istihbaratı kesmediğini söyledi. Dün aktarmıştım size. Trump'a da sordular. Trump da kesmedik dedi. Buna rağmen sanki Amerika istihbaratı kesmiş gibi haberler yayınlıyorlar. İşte bugün Semafor'un istihbarat desteğini kesebilir ama CIA direktörü itiraz ediyor temalı haberleri var. Batılılar gerçekten sanki Hollywood filmi çeviriyormuş gibi bu işleri yürütüyorlar. Gerçekten şaşırtıcı. En son Reuters Rusya'nın gölge filosuna yaptırımları hafifletebilir diye Amerika bir iddia ortaya atmış. Ne kadar doğru yazdıklarını hiç bilemiyorum doğrusu, ben de aktarıyorum mecburen. Dün MS Now diye bir uyduruk site FBI direktörü Cash Patel Rusya'ya gitti diye haberler yaymaya başladı. Tam bir hikaye. Bir süre sonra FBI'ın hesaplarından birisi onu Liberty Üniversitesi'nde gösteren görüntüler yayınladı. Akşam gece en son baktığımda kendi hesabından FBI direktörü meşhur Rusya'dan sevgilerle diye bir paylaşım yapıyordu. From Russia with love diyerek. Böyle bir acayip, yani ne elde etmek istiyorlar bununla, doğrusu onu çok da kestiremiyorum. Mark Rutte Trump'a babacık diyor biliyorsunuz epeydir. Acaba babacıkla telefonda mı konuştu bilmiyorum ama Estonya ziyaretinde Rusya'dan acil bir tehdit olmadığını söylemiş. Sürekli olarak tehdit var diye altını çizerken. Yine de hazırlık yapın, işte bakın Estonya gibi hazırlanın diyor. NATO'nun Ukrayna ordusu operasyonlarını gayet de güzel denetlediğinde doğrulamış. Taktik stratejik bilgi sağlıyoruz. İHA deneyiminden, sanki o İHA'ları babam üretiyormuş gibi, gerçekten çok inanamıyorum. Yani parçaları Çin'den alıyorsunuz, o optik şeyler filan, onları patır patır birleştirip içeri sokuyorsunuz, ondan sonra Ukrayna İHA'ları, gerçekten çok muazzam hikayeler yazıyorlar. Trump bu arada tabii bu mitinglerinde yine hızını alamadı Avrupa ile ilgili. Avrupa'nın varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğunu söyledi. Gümrük vergileri nedeniyle eğer fabrikalarını burada kurarlarsa herhangi bir gümrük vergisi ödemek zorunda kalmazlar. Yani ne yapıyorsunuz Avrupa'da, niye fabrika kuruyorsunuz? Gelin Amerika'ya kurun diyor. Dolayısıyla diyor %100 gümrük vergisi uyguladığımda Avrupa'da neler olduğuna bakın. Resmen canlı canlı yeniyorlar. Trump böyle diyor. Avrupa bir an önce kendine çekidüzen verse iyi olur. Yoksa ortada Avrupa diye bir şey kalmayacak. Zaten şimdiden pek bir şey kalmadı diye Avrupalıları herhalde Trump karşıtlığını son derece haklı bir Trump karşıtlıkları var. Birbirlerinden hoşlanmıyorlar diyebiliriz. Belki de efendim. En son yani gerçekten İngiltere'de bu sabah programında
sunucu Susan Wright'la ortağı Ed Balls, ismini hatırladım. İngiltere'de bir bakanı, dışişleri bakanlığından önde gelen bir yetkili Stephen Doughty ile soruları var. Brexit'te Rusya sebep olduğu iddiasını ortaya attı. Sonra geri adım atmaya çalıştı. Herkes kanıt ne diye soruyor. Yanıt vermiyorlar. Tabii ki kanıta gerek yok. Susanna Wright gerçekten gazetecilik yapmış. Başbakan böyle dedi. Nedir bu diyor. O Rusya yıllardır demokratik süreçlerimizi müdahale etmeye çalışıyor. Peki ne yapıyor? Ne yaptı? Bir dakika durun. Size soru soruyorum. Yani gerçekten böyle 3-4 dakika izledim. Ekranı yumruklayacaktım. Papağan gibi aynı şeyi tekrarlıyor. En sonunda kadın sinirleniyor. Programdaki diğer sunucu Ed Balls da sabrı taşıyor ve bu utanç verici. Ya Susanna'nın sorusuna cevap ver ya da cevap vermeyeceğim de bu laf kalabalığı utanç verici diyor. Muhtemelen İngilizler de sabah programını izlemişlerdir. Büyük bir rezalete dönüşmüş durumda. O yüzden Zelenski'nin Londra ziyareti ne kadar katkı yapacak davalarına çok emin değilim. Almanya'yı birazdan konuşacağız ama oradan da çok haber var efendim. Merz tabii Almanları Kiev'deki neo-nazi rejimine desteğe devam etmenin çıkarlarına olduğuna dair ikna etmeye çalışıyor. Sizin durumunuzla bir alakası yok diyor. Ukrayna'ya gönderilen eurolar sosyal harcamalardan kesinlikle kesilmiyor. Tek bir avro bile değil. Çok komik. Alice Weidel bu arada. O da kürsüye çıkmış Bundestag'da. Kötüleşen ekonomiye rağmen har vurup harman savuruyorsunuz. İflas dalgası ülkemizi kasıp kavuruyor. Her 19 dakikada bir şirket iflas ediyor Almanya'da. Bu yılın 3. çeyreğinde 41 bin istihdam etkilendi. Şansölyenizin en sevdiği manevra koalisyonun içler acısı durumu kendisinin için çekilmez hale geldiğinde yurt dışına gidip dış politika şansölyesi rolüne bürünmek. Bir başka ülkenin başkentine, yani Kiev'i kastediyor, savaş yanlısı konuşmalar yapan Alman vergi mükelleflerinin parasını yeni Ukrayna'ya yardımlar uğruna savuran bir şansölye. İş bitti artık diyor, her şey bitti artık diyor. Almanya Donbas'ta savunulamaz, şunu kafanıza sokun. Hindikuş'ta da savunulamaz diyor. Rusya'dan doğalgaz istiyoruz diyor. Biz de Amerika, bakın Amerikalılar dizel anlaşması yapıyor. Biz de petrol tedariki, doğalgaz tedariki istiyoruz diyor. Alman halkının %10'unun bile Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılmasını desteklemediğini söylüyor. Ve bu doğrultuda davranın, Almanya için dizel anlaşması yapın. Gerçekten çok güçlü çıkış. Bu arada Saksonya-Anhalt eyaletinde kazanmıştı Almanya için alternatif. Koalisyon ortağı ya da en büyük destekçisi konumunda BSW var. Sahra Wagenknecht sol aday. Ortak önerge verdiler. Tabii eyalet parlamentosu bu. Rusya'ya yaptırımları kaldırmak ve Kiev'e silah sevkiyat, silah yardımını durdurmayı içeren 83 milletvekilinden 44'ünün desteğini almış bu belge. Tabii dış politikada bunların bir sorumluluğu yok. Berlin'de de koalisyon kurulmaya çalışılıyor. Türk asıllı Elif Eralp sol partiden aday, o en çok oyu onlar aldılar. Fakat parti üyelerinden birisiyle ilgili antisemitizm ithamı var. Friedrich Merz koalisyon görüşmeleri Yeşiller ve SPD ile sol parti görüşüyor. Durdurulması çağrısı yaptı. Radikal aşırı sağ, aşırı radikal sol, pardon, böyle bir yakıştırmada bulunuyor Friedrich Merz. Bütün bunlar olurken Kuzey Akım davası Hamburg'da başlamıştı. Bir Ukraynalı eski askeri Sergei Kuznetsov'u yargılıyor Alman savcıları. Dün aktarmıştım onu size detaylı. Bir sonraki duruşma 27 Ekim'de yapılacakmış. Tabii Kuzey Akım hattının savcılar bir sivil hedef, yani askeri hedef değil burası diyorlar. Ama avukatlar tabii ki şu iddiadalar. Boru hatları Avrupa'ya siyasi baskı uygulamak ve savaşı finanse etmek amacıyla kullanılan meşru askeri hedeflerdi. Ne güzel, o zaman bizim mavi akım da meşru askeri hedef olarak sayılabilir. İstedikleri sivil hedefi
vurabilirler. Pek ifade vermemiş anladığım kadarıyla bu asker, ama tabii arkasında bütün istihbarat, yani benim bütün hikayeden bu 5 adam, bir kadın ve bir yat bir gün giderler, boru patlatırlar öyküleri döşenildi. CIA, Alman istihbaratı, Hollanda istihbaratı, Polonya istihbaratı, hepsinin bu işlerden haberi olduğu, okuduklarımdan benim anladığım o. Gerçekten tabii Almanya için büyük utanç verici, kendi milyarlar harcayıp oluşturduğu boru hattını bu şekilde feda etmek Alman halkının çıkarına mı sorusunu medya olsa doğru düzgün belki sorabilirlerdi. Evet efendim, onun dışında bir de bugün Financial Times'ta Amerikan yönetiminin Avrupa'ya Rusya'nın çaldıkları varlıklarını Amerika'ya aktarmalarını teklif ettiği, hani buradan bir ekonomik silah müzakereleri için oluşturmak için, ama Avrupa kanadının karşı çıktıkları, reddettikleri haberi var. Nitekim Fredrik Mercer'e sormuşlar, o da Avrupa'da dondurulmuş varlıklardır, orada kalmaları gerekir, bizim meselemiz, biz karar veririz gibi bir açıklama yapmış. Bu varlıklar Avrupalıların varlıkları değil, bu varlıklar Rusya'nın devlet varlıkları. Basbayağı soygunculuk yapıyorlar efendim. İspanya Dışişleri Bakanı da bu soyguna katılmakta çok hevesli. Alalım paraları kullanalım diyor İspanya'nın, Pedro Sanchez'in Dışişleri Bakanı. Gerçek barışa böyle ulaşacaklarmış. İspanyol solunun acıklı halini Pedro Sanchez'de görüyoruz. 3-5 Gazze, o da çok kolay Gazze ile ilgili zaten lafı edip popüler olmakla iş bitmiyor tabii ki. Bu arada Madrid'de eğitim krizi çıkmış, öğretmenler greve gitmiş, Halk Partisi yönetiyormuş Madrid bölgesini. Fransa'dan sonra Arnavutluk'ta bir de öğrenciler sokağa inmişler efendim. Avrupa Birliği yaptırım, Avrupa Komisyonu yaptırım sorumlusu Kaisa Itkonen, yaptırımların sorunu şu: hiçbiri BM onayına sahip değil. Yani tek taraflı bu yaptırımlar tabii ki. Bu nedenle dünyadaki pek çok ülke bunları uygulamaya gerek görmüyor. Yani Avrupalılar kendi kendilerine yaptırım uyguluyorlar. Sonuçta da kendileri zarar görüyorlar bundan. Bu yaptırımları da yalnız tabii Batı medyasının papağanlarına dünyada sanki Allah'ın emriymiş gibi de satıyorlar. Halbuki BM yaptırımı değil bunlar, tek taraflı yaptırımlar. Dolayısıyla da 20, 19, 20, 21, 57, 60. yaptırımı Avrupa ne zaman çıkartacak bilmiyorum. 59 yaptırım işe yaramadı, hadi 60.sını çıkartalım diyebilirler önümüzdeki süreçte, göreceğiz. Evet, ve biz şimdi tabii Almanya'daki siyasi kargaşa, kaos nedir durum, yoksa hiçbir yok mu, her şey çok mu iyi, Sayın Erdal Tekin'le konuşacağız, az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Almanya'ya bağlanıyoruz. Siyasi analist, siyasi iletişimci Sayın Erdal Tekin var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar. Davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim efendim. Çok sevindim. Epeydir de konuşamıyorduk. Bir de tabii evet, Almanya'dan da çok sayıda haber geliyor. Orada olup bitenleri anlamak bakımından. Siz en son artık zengin Avrupa dönemi sona erdi. Yani tabii bugüne kadar biraz lüks içerisinde yaşadılar. Ucuz Rusya enerjisi, Amerika'nın tabii ki savunma koruması falan derken şimdi işte Çin'le falan başları epey belada gözüküyor ticari rekabet bakımından. Ama Erdal Bey, tabii bir yandan da Almanya bu Avrupa'nın en önde gelen ülkesi, en zengin ihracat şampiyonu. Gerçi kimse kapasite fazlası demiyordu o zaman Almanlara, şimdi Çinlilere diyorlar ama hani her yönden de kayrılmış bir ülke diyebiliriz Almanya. Fakat kendi siyasi politik, jeopolitik tercihleri mi diyeyim artık, başka türlü de düşünemiyorum. Bayağı büyük bir kriz varmış gibi, hele bu hafta. Kürsüde bayağı bir kapışmalar gördüm. Eyalet parlamentosunda sol Berlin'de bir tırnak içerisinde sol koalisyon kurma girişimleri sanki engelleniyor gibime geliyor. Friedrich Merz'in Kiev'e para boca ederken içeriği ikna etmekte zorlandığını anlıyorum. Bir de tabii biz faşizmi saldırgan militarizmle tabii en başta tanımlıyoruz. Savaşçılık, saldırı, dolayısıyla aşırı sağ faşizm, yani şimdi Marx'a bakıyorum, savaşı devam ettirelim, para akıtalım, daha çok devam etsin falan, silahlanalım. Biraz sıkıntılı bir resim yok mu Marx için? Son olarak Alice Weidel'in konuşmasına baktım. Çok sert çıkmış sanıyorum. Alman ekonomisini iflasa sürüklüyorsunuz diyor. İflas dalgası, her 19 dakikada bir şirket iflas ediyor diyor. İstihdamdan bahsediyor. Friedrich Merz sıkıştı mı? Neler oluyor bütün bu siyasi tartışmalarda?
2: Şimdi Ceyda Hanım, kitabın ortasından konuşayım.
1: Peki.
2: Bir. Batı, yani yalnızca Avrupa coğrafyasında değil, uluslararası çerçevede baktığımızda politikanın merkezini veya politik gündemin merkezini de belirleyen en önemli faktörler artık militarist politikalar üzerinden yapılıyor. Yani yalnızca Avrupa'da değil, dünyanın hangi kıtasında bulunursanız bulunun ülke olarak artık militarist politikaların 21. yüzyıl dünyasını esir aldığı bir süreci yaşıyoruz. Ve Avrupa coğrafyası da bu süreçten çok ciddi anlamda etkileniyor. Biraz önce ifade ettiniz ya, ben de işte söylemiştim, yazmıştım. Zengin Avrupa'nın sonuna gelindi. Evet, çok kısa anlatayım hemen. Niçin gelindi?
1: Tabii.
2: Ceyda Hanım. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'yı zenginleştiren çok önemli gelişmeler oldu, etkenler oldu.

0: kullandı. Başarılı oldu mu? Elbette. Günümüze geldiğimizde başarılı oldu. Ancak ikinci bir husus daha var. Batı'yı, yani Avrupa coğrafyasını zenginleştiren ikinci önemli bir gelişme de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, bilhassa 1970'li yıllardan itibaren Rus, o günkü Sovyetler Birliği ile Rusya arasında yapılan doğalgaz ve petrol ithalatıydı. Ve bu da ucuz enerji kaynaklarıyla beraber Avrupa coğrafyasındaki sanayileşmenin güçlenmesine, güçlü bir ekonomiye sahip olmasını oluşturan etkenlerden ikincisiydi. Üçüncüsü neydi Ceyda Hanım? 2000'li yılların başında Çin'le yapılan ticari anlaşmalar vardı. 2000'li yılların başında Çin'le yapılan ticari anlaşmalarda o günümüze kadar o coğrafyaya ihracat endeksi yüksek olan Avrupa, bugün günümüze geldiğimizde o ticari dengenin düştüğünü, değiştiğini ve o ticari dengenin ihracattan ithalata yöneldiğini, yani Avrupa coğrafyasının katma değerinin o coğrafyada bir dış ticaret açığı verdiğini net bir şekilde artık görebiliyoruz. Diğer bir husus da Avrupa sanayisi artık uluslararası çerçevede rekabet kabiliyetini kaybetti. Bu da çok önemli bir. Anlaşılıyor ki bu üç tane etkeni kaybeden, yani işte NATO'da Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla güvenlik ve savunma alanına, militarist politikaların esir alınmasıyla güvenlik ve savunma alanına yapılan aşırı harcamalar, savaş politikalarının ülke politikalarını esir aldığı bir noktaya gelmeleri ve bu konuda aşırı harcamalar maalesef zengin Avrupa'nın maalesef ortadan, yani bir erozyona uğramış etkenleri ve Rusya-Ukrayna savaşıyla Rusya'dan temin edilemeyen enerji kaynakları ve Çin'le maalesef son yıllarda zamanı iyi okuyamaması, zamanı kaçırmasıyla sanayi alanında rekabet kabiliyetini yitirmesi. Evet, zengin Avrupa'nın sonuna gelindi. Buradan bu süreçten nasıl çıkacak? Çünkü iki kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta Çin ve bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ile hareket eden Avrupa sorunları olmasına rağmen üçüncü bir küresel güç olur mu? Bunu bize zaman gösterecek ama şu andaki unsurlara baktığımızda Avrupa Birliği'nin üçüncü bir küresel güç olma noktasını çok da olumlu değerlendirenlerden birisi değilim. Çünkü yeni güç merkezlerinin de doğudan çıktığını söyleyebiliriz. Evet, gelelim.
1: Almanya.
0: Weidel, evet.
1: Evet.
0: Weidel, siz çok kibarca söylediniz. Aslında Weidel 2027 bütçe görüşmeleri, şu anda federal bütçe görüşmeleri yapılıyor
1: Evet.
0: ve çok sert tartışmalara sebebiyet veriyor. Weidel kürsüye çıkıp Merz'i eleştirmedi. Tam tersine Weidel kürsüye çıkıp Merz'i tırnak içinde fırçaladı. Fırçaladı. Neler mi dedi? Çok kısa bir hemen anlatayım.
1: Tabii,
0: Bakın,
1: tabii,
0: çünkü
1: tabii.
0: o konuşmasını anlatmam gerekiyor ki süreci ondan sonra değerlendirebilirim. Bakın, Weidel ne söyledi? Dedi ki, bir, öncelikle dedi doğru konuşmuyorsunuz dedi. Bakın, doğru konuşmuyorsunuz. İki, Sayın Merz dedi, yolun sonuna geldiniz dedi. Siz fark etmiyor musunuz dedi. Diğer de ileriye gitti. Üç, vaatlerinizi tutmadınız. Halka karşı dedi, vaatlerinizi tutmadınız. Yerinize getirmediniz dedi. Ve kötü yönetiyorsunuz bu ülkeyi dedi. Çıktınız dedi, 10 gün önce, 2 hafta önce dedi, Ukrayna'ya gittiniz. Ve 1 milyar euro destek vereceğinizi söylediniz. Sayın Merz dedi, kimin parasını kime veriyorsunuz dedi. Bu savaş bizim savaşımız değil. Bu savaş gereksiz bir savaş ve bu savaşta bizim Almanya olarak taraf olmamız yanlış bir siyaset ve biz hala sizin hükümetiniz çerçevesinde bu yanlış siyasetin sonuçlarını halk olarak, Almanya olarak çekmek zorundayız. Biz iktidara gelirsek Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracağız. Sonlandırmak için gerekli diplomasiyi çalıştıracağız. Rusya'yla diplomatik unsurlarımızı güçlendireceğiz.

0: ve çok altını çizerek söyledi. Ukrayna'ya yapılacak desteklerin bütün anlaşma ve sözleşmelerini iptal edeceğiz. Yetmez. İkinci bir eleştiri daha yaptı. Bu konuda dedi, birçok başarısızlıklarla beraber dedi, siz dedi ülkeye gelen kontrolsüz sığınmacı ve göç politikalarında da dedi başarısız oldunuz dedi. Bizim dedi şu anda dedi halkımız, Alman halkı, ki ırk üzerinden konuştu bunu yine, Alman halkı dedi bir demografik yapının değişilmesi tehlikesiyle karşı karşıya dedi. Bunu dedi siz ve sizden önceki hükümetler yaptı dedi. Yanlış göç politikaları sonuçları dedi. Biz dedi ülkede statü olarak bizim hukukumuza uygun olmayan, uluslararası hukuktan doğan dedi ve bizim yükümlülüğümüz olan unsurları yerine getirmekle beraber ama bizim hukukumuza uygun olmayan sığınmacıları ve göç toplumunu dedi tekrar dedi değerlendireceğiz. Gerekenleri de geri göndereceğiz dedi. Üçüncü bir husus daha söyledi. Bu hususlardan sonra dedi ki Sayın Mersedi siz dedi bu ülkeyi dedi sanayi ülkesi olan yılda 1,7 trilyon dolar ihracat gücü olan ve 5,2 trilyon dolar gayri safisi olan bu ülkeyi dedi siz son 2 yılda sanayisiz bir ülkeye dönüştürdünüz dedi. Bunun dedi sorumlusu sizin dedi ekonomik politikalarınız. Biz dedi üreten toplumken ve biz ürettiğimizi bir burjuva yani marka burjuvası olan ülkeyken bugün ürettiklerimizi uluslararası çerçevede maalesef dedi oluşturamıyoruz, imkansız yapamıyoruz ve bununla beraber de dedi rekabet gücünü ve kabiliyetini tamamen yitirmiş durumdayız dedi. Şimdi bunların totaline bakıldığında Ceyda Hanım, haklılık paylarının olup olmadığı konusunda bir soru sorarsanız bana, şimdi bakıldığında evet hayattaki insanlar Weidel'ın söylediği, Sayın Mers'e yönelik söylediği bu eleştirinin de ötesinde kullandığı cümlelere baktığınızda bir haklılık payının olduğunu söyleyebiliyoruz. Neden? Ülkede enflasyon, bununla beraber yoksulluk, bununla beraber artan işsizlik ve bununla beraber enflasyon, çekirdek enflasyonun en az 6 veya 7 katı enerji alanında bir enflasyon var. Ceyda Hanım, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın enerji alanındaki enflasyonu %75'lere çıktı. Almanya böyle bir şey yaşamadı. Yani şimdi bunların hepsini sorgulayan ve bunların sorumluluğunu, çünkü demokrasilerde sorunların çözümü siyasetçilerde, sorumluluklar ise hükümettedir. Yani Weidel'de sorumluluk merci olan Mers'e karşı bu eleştirilerini yaptı ve sert bir şekilde yaptı. Doğruluk payları var mıydı? İşte Ukrayna'ya yönelik söyleminde, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik söyleminde. Burada tabii ki sonra ekonomi alanındaki başarısızlıklarda, buralarda doğruluk payları vardı. Ve maalesef böyle bir tartışmayı yaşadığı gibi Weidel'in bu konuşması partiye 0,2 puan da kazandırdı.
1: Evet. Yani Friedrich Merz daha ne kadar kalabilir Almanya'nın başında ve alternatif sorunu var galiba. Aslında geçen sefer de sanıyorum konuşmuştuk. Hendrik Wurz, yanlış söylemeyeyim ismini ama
0: evet,
1: onun adının geçtiği bir...
0: Kuzeyren-Vestfalya Eyalet Başbakanı.
1: Biraz
0: bir süre önce Türkiye'ye geldi.
1: Evet, gelmişti. Şunu sorayım. Yani tabii bunları Almanya için alternatif lideri bu eleştirileri dile getiriyor ama CDU'nun içinde de benzer eleştiriler olduğuna dair kulis bilgileri geliyor. Yani Mers ne kadar idare edebilir ve CDU içerisindeki tartışmaları sormak istiyorum. Bir de tabii Berlin'de, yani şimdi eyalet seçimleri Kuzeyren ve Westfalia galiba ilkbaharda, Ama seçimlere bir müdahale oluyormuş gibi, onu da lütfen yorumlarsanız Berlin'deki, evet. Yani hem CDU içerisindeki kaynama, hem Berlin'de sol koalisyonu, tırnak içinde sol, ben pek yeşilleri sol bulmuyorum ama neyse, yani onlar öyle diyorlar kendilerine, elbette bir daha konut krizine falan el atacak bir koalisyon, onu da engellemeye çalışıyor Merz galiba, radikal sol diyerek. Tam olarak kim radikal sol, kim radikal sağ, kafam tamamen karıştı. Yine de anlamaya çalışıyoruz tabii. CDU ve Berlin'i rica edeceğim değerlendirmenizi.
0: Şimdi Ceyda Hanım, şu anda koalisyon hükümeti CDU, CSU ve yani birlik partilerinin, evet, yanı sıra Sosyal Demokrat Parti, SPD arasında, hı hı, gerçek anlamda kamuoyuna da yansımış ciddi bir sorunu ortaya koyabiliyoruz. Bunu da son olarak buradan birkaç gün önce SPD'nin eş genel başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bayan Bas istifa etti. Evet, bir sebebiyet gösterdi ama o da aslında hem SPD'nin politikalarından rahatsızlığını bir süre önce ifade etmişti kongrelerde. Yani ne demişti? Biz Sosyal Demokrat Parti olarak emek kesimiyle, sosyal devlet hukukuyla ve artı sivil toplumla ilişkilerimizde ciddi bir erozyon yaşıyoruz. Tekrar biz bu ayarlara dönmediğimiz sürece Sosyal Demokrat Parti SPD'deki bu oy kaybını engellemek çok zordur dedi ve bir süre önce, birkaç gün önce de istifa etti. CDU'nun yani Hristiyan Birlik Partisi'nin içinde de Mers'e yönelik çok ciddi eleştiriler var. Başarısızlığına yönelik çok ciddi eleştiriler var. Mers 2027 bütçesini, çünkü SPD'nin içinde bu 2027 bütçesinde aslında dikkatimizi çeken bir husus var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ilk defa bir bütçesinde 141 milyar euroyu savunma alanına ayırdı. Yani bu görülmüş bir bütçe değil. Yetmez, 23 milyar euro da opsiyon koydurdu. Yani ortalama totalde 170 milyar euroya, yuvarlak rakam olarak 170 milyar euroya yakın bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Bu CDU'nun içinde de tartışma. Yani CDU'nun içinde muhafazakar sol bir kanat var Ceyda. Ve bu kanat gerçekten Mers'e karşı çok, çok ciddi eleştirilerde bulunuyor. Onun dışında SPD'nin içinde de çok bir sol kanat var ve onlar da Mers'e yönelik eleştirilerini ve hükümete yönelik eleştirilerini söylüyorlar. Yani Mers hükümetinin 2028'e kadar bunu götürmesi beklenilen bir durum değil. Bundan önceki koalisyon hükümetinde yaşanılan bu borçlanma freninin yasasının yarattığı tartışmayla koalisyon hükümeti bozulmuştu. Böyle, evet, bir durumda karşı karşıya kalınabilir. Ama öyle bir durumda karşı karşıya kalındığında da bugün araştırmalar gösteriyor ki ciddi anlamda AfD bir iktidar adayı olduğunu gösteriyor. Ama bu iktidar adaylığını tabii ki koalisyon görüşmelerinde, çünkü tek başına şu anda Almanya'nın sahip olduğu siyasal sistem tek başına bir siyasi partiyi iktidar olmasına olanak kılmıyor.
1: Tanımıyor.
0: Bundan, evet, dolayı da bu süreci göreceğiz. Buradan işte bir tarafta biraz önce ifade ettiğiniz gibi aşırı sağ, bir taraftan da gelelim aşırı sola, sol partiye. Bir süre önce Berlin'de yapılan bir eyalet seçimi oldu ve orada sol parti adayı %44,5'luk bir oyla seçimi kazandı. Şu anda koalisyon görüşmeleri var. Evet, sol parti orada çok güzel bir politik program ortaya koydu. Yani laboratuvarında iyi çalışılmış ve onun sonucunda çıkan politik o programı kamuoyuna mal etti. Çünkü bugün ülkede gerçekten Almanya'da bir barınma sorunu var. Buna parmak bastı ki Berlin bunun önde gelen bir eyaleti. Çok kısa vadede yaklaşık olarak 200 bine yakın bir konut ve bunun da 12-13 milyar euroluk bir bütçeye denk gelmesi bir sorun olarak görünse de kamulaştırmak tabii ki kolay olmuyor Almanya'da. Bunun bu çerçevede dönüşümü sağlayabilir mi? Sağlarsa bir şekilde politik vaatlerini yerine getirmiş olacak. Yeşiller Partisi ve Sosyal Demokrat Parti ile koalisyon görüşmeleri başlamıştı. Biliyorsunuz İsrail karşıtı söylemler ve daha da ileriye giderek İsrail'le olan siyasal ve ekonomik ilişkilerin dondurulması, durdurulmasını parti programında yazmış olan Sol Parti ile Sosyal Demokrat SPD ve Yeşiller Partisi arasında bu başlıkta bir sorun çıktı. Ama bu sorun bir süre önce aşıldı. Dün itibariyle tekrar bu üç siyasi parti bir araya geldi. Koalisyon görüşmelerine devam ediyorlar. Ve bunun da yaklaşık olarak önümüzdeki haftaya kadar süreceğini ve önümüzdeki hafta üçlü koalisyonla bir hükümet mutabakatının çerçevesinde protokolün çıkacağı ifade ediliyor. Ama biliyorsunuz bir süre önce işte nasıl ki AfD'ye karşı bir müesses nizamın duruşu varsa Sol Parti'nin diğer koalisyon görüşmelerine karşı da bir müesses nizamın duruşu vardı görüşülmemesine yönelik. Burada en önemli çıkışı yine bir göçmen ailenin çocuğu olan ve aynı zamanda da eyalet başbakanı olan Yeşiller Partisi'nden Cem Özdemir söyledi. Sol Parti'yle dedi koalisyon görüşmelerinin yapılmaması, koalisyon hükümetinde Yeşillerin bulunmaması gerektiğini ifade etti. Tabii yanlış bir söylemdi. Bunu da tabii ki kamuoyu çerçevesinde eleştirildi Sayın Özdemir. Ama gelinen noktada Sol Parti ile SPD Yeşiller arasındaki koalisyonun görüşmelerinin devam ettiğini ve orada bir üçlü siyasi partinin bir mutabık kalınarak bir hükümet oluşturacağı kanaati toplumun genelinde, kamuoyu genelinde oluşmuş durumda.
1: Evet. Yani tabii tekrardan seçim yenilenecek hali yok, bazı şeylerde taviz verip bir hükümet kurmaları gerekecek herhalde. Yani tabii. Özel olarak da Almanya henüz o aşamaya gelmedi herhalde, partileri yasaklama, oyları çöpe atma filan, dolayısıyla da mecbur olacak. Peki Elif Hanım galiba değil mi liderleri, Türk asıllı?
0: Evet,
1: onun başbakanlığı kesin diyebilir miyiz? Çünkü o liderlik ediyordu. Yani...
0: Şimdi şöyle, zaten Almanya'nın bu federal işte yapı sistemi en fazla oy aldığından dolayı Elif Erhalp'in büyük ihtimalle eyalet meclisinde oylamada başbakan olacağı unsuru net bir şekilde aslında ifade edebiliriz. Yani buradan başka bir kişinin başbakan olarak çıkması çok olası bir durum değil. Yani Alman demokrasisi açısından bunu söylüyorum Ceyda Hanım. Çok söz konusu değil. Geçmişten günümüze böyle bir durum söz konusu olamamıştır. Seçimi birinci bitiren siyasi partinin başkanı veya başbakan adayı hem federal düzeyde hem de eyalet düzeyinde başbakan olmuştur. Yani burada farklı bir sonucun çıkacağını veya farklı bir kişinin başbakan olacağı beklentisi yanlış bir beklenti olur.
1: Evet. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum. Bir şey atlamadığımı umut ediyorum. Eklemek istediğim

0: yaptığımız bir programda sizin programınızda ifade etmiştim. Ceyda Hanım demiştim, gün gelecek Trump Avrupa Birliği'ne dönecek, diyecek ki ben Putin'le anlaştım, bu savaşı da sonlandırıyorum. Ben bu zamana kadar kaybettiklerimi geri alacağım, siz başınızın çaresine bakın diyecek. İşte şu anda Avrupa bunu yaşıyor. Evet. Avrupa şu anda bunu yaşıyor. Yani bu görüşmelerden deport edilmiş bir Avrupa karşımızda. Peki yeni başladı. Hamburg'da biliyorsunuz 2022'de savaş patlak verdiğinde, Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde 2022'de bu kuzey akıma bir sabotaj yapıldı. Evet. Şimdi bunun davası Hamburg'da başladı. Şu anda kamuoyu bunu takip ediyor. Bir taraftan Mers hükümeti Ukrayna'ya olan desteğini açıklıyor. Avrupa Birliği iki gün önce tekrar Ukrayna'ya olan mali desteğini açıkladı. Peki bu bağlamda Ukrayna, bu mahkemede Ukrayna neyle suçlanıyor? Ukrayna devlet kurumlarının bu sabotajı yaptığına dair bir iddia var. Ha, diğer bir ifadeyle siz söylediniz ya yayınınızın girişinde. Acaba bu bir, bu saldırı meşru bir askeri eylem mi, yoksa savaş suçlusu mu?
1: Bilmem, Almanlar böyle bir şey söyleyebilirler mi kendi enerji hatlarının bu şekilde?
0: Mümkün müdür? Mümkün müdür? Ceyda Hanım, Putin'in o dönemki açıklamalarını okuyalım. Ne? Dinledik. Putin uluslararası topluma bir araştırma, tarafsız bir araştırma komisyonunun kurulmasını istedi.
1: Evet.
0: Rusya'nın böyle bir şey yapamayacağını, Rusya'nın Avrupa ile olan bu ilişkilerinin bu şekilde zarara uğratılmak istendiğini ifade etti. Yani şimdi göreceğiz, süreç işliyor. Bu süreçte bir tarafta Ukrayna'nın yanında olduğunu ifade eden Avrupa, diğer tarafta işte bu kuzey akımla ilgili olan sabotaj. Şunu söylemem lazım son cümle olarak. Ceyda Hanım, savaşın kaybedeni belli. Savaşın kaybedeni maalesef Transatlantik, ki onun da aslında ötesinde İngiltere'nin neokonları, yani yeni nesil siyasi anlayışlar, İngiltere'nin yeni müesses nizamının önderliğinde Transatlantik'in başlattığı bir Rusya-Ukrayna savaşı. Ve bu Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin Transatlantik yanlısı politikalarının coğrafyayı getirdiği nokta ve savaşın aslında sonucu belli, kaybedeni belli, hala kaybedenin yanında ısrarla durmaya çalışan bir Ukrayna, ama bunun karşısında da savaş istemeyen ve Ukrayna'ya olan desteğin bir an önce kesilmesini isteyen Avrupa halkları.
1: Teşekkür ediyorum Erdal Bey, değerlendirme rica için. Çok bilgilendik hem Almanya'daki gelişmelerle ilgili. Çok sağ olun, çok teşekkür.
0: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, Sayın Erdal Tekin'le konuştuk. Hakikaten Alman siyaseti bir kaynar kazan gibi gözüküyor. İlerleyen dönemde de gelişmeleri yine konuşup aktarıp değerlendirmeye çalışacağız. Yarın görüşmek üzere, dünyadan gelişmelerle hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30'u gösteriyor, haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez, önce özetler. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. İstanbul'da etkili olan yağışın 115 yıllık kayıtlardaki en yüksek 3. günlük yağış olduğu ortaya çıktı. Fransa'da yaklaşık bir aydır devam eden lise eylemlerinde 8 bine yakın kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin yaşamını yitirdi. Kazada 4 kişi de yaralandı. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gültekin'in vefatına ilişkin kalp krizi ihtimalinin değerlendirildiğini, nedeninin henüz netleşmediğini açıkladı. İstanbul Valiliği selde can kaybının 3'e yükseldiğini, 3 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu. Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada Kağıthane Sadabat Parkı'nın yanında bir erkek cesedi bulunduğu ve kimlik tespit işlemlerinin devam ettiği belirtildi. İstanbul Valiliği kenti yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisi altına alması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Bunun yanı sıra Kırklareli'nin doğu kesimlerinin de bu yağışlı sistemden etkileneceği belirtildi. Özellikle İstanbul'un Avrupa yakasındaki kuzey ilçeleriyle Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağıştan en çok etkilenecek bölgeler olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul genelinde etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye düşen yağış miktarının yer yer 272 kilograma ulaştığını açıkladı. Çiftçi, olumsuz hava koşulları nedeniyle uyarı verilen illerde toplam 9.588 ihbar alındığını, bunların 8.815'inin İstanbul'dan geldiğini bildirdi. İstanbul'da etkili olan yağışın 115 yıllık kayıtlardaki en yüksek 3. günlük yağış olduğu ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı'nda bugün ölçülen 129,6 milimetre yağış 1911-2026 döneminin en yüksek 3. günlük yağış miktarı olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da sel ve su baskını teminatı kapsamında 838 hasar ihbarı yapıldı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, 15 Ekim itibariyle İstanbul'da sel ve su baskını teminatı kapsamında 776'sı yangın ve 62'si kasko branşında olmak üzere toplam 838 hasar ihbarında bulunulduğunu belirterek Bursa, Kocaeli ve Yalova ile birlikte toplam ihbar sayısının 897'ye ulaştığını belirtti. Türkiye'nin ilk üzer üretim platformu Osman Gazi görev yerine uğurlanıyor. Osman Gazi 17 Ekim Cumartesi günü Zonguldak Filios'tan Karadeniz'e uğurlanacak. Fransa'da yaklaşık bir aydır devam eden lise eylemlerinde 8 bine yakın kişi gözaltına alındı. Fransız hükümeti verilerine göre eylemlerde %85'i 18 yaş altı gençlerden oluşan 7950 kişi gözaltına alındı, 26 kişi de tutuklandı. Ayrıca eylemlerde 937 kolluk kuvveti, 149 eğitim görevlisi ve 248 öğrenci olmak üzere 1300'den fazla kişi de yaralandı. İspanya, İrlanda'nın Avrupa Birliği bütçe teklifini reddediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği Konseyi'nin 6 aylık dönem başkanlığını yürüten İrlanda tarafından sunulan Avrupa Birliği bütçe teklifinin ülkesi açısından ne sürdürülebilir ne de kabul edilebilir olduğunu belirtti.
1: Ekonomi.
3: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.014 puanda, serbest piyasada dolar 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 54 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.620, çeyrek altın 10.792, tam altın 43.025, atı altını ise 43.919 lira.
1: Yol durumu.
3: İstanbul'da yaşanan sel felaketi ve yapılan uyarıların ardından İstanbul'da trafik durumu şu anda %38'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde zincirli kuyunun dışında köprüye gidişlerin oldukça akıcı olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'de gidiş ve geliş yönleri oldukça akıcı. Avrupa'dan Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yine 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde herhangi bir trafik yoğunluğu bulunmuyor. Yayınımız Mustafa Hoş'la yol arkadaşıyla devam edecek.
4: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
5: Komisyon yok. Neden yoku? Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan'la konuşacağız.
6: Çok önemli bir soru. Biz de mecliste bu soruyu soruyoruz. Temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Çünkü olay, Anadolu tabiriyle söylüyorum, zıvanadan çıkmış bir hale gelmişti. Araştırma komisyonu mutlaka kurulup bunu yapan çenelerin ve yüzsüzlerin ve ahlaksızların üzerine gidilmesidir.
5: Bu mekanizmada böyle bir arınma, böyle bir temiz el operasyonu olabileceğine inanıyor musunuz?
6: Bunu yapmadıkları takdirde bu AK Parti iktidarının yıkılmasına neden olur. Mecburiyetten de olsa buna evet deme ihtimallerini görüyorum. Mecburiyetten de olsa.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı başlıyor.

0: dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Hakikat yolculuğumuz bugün de başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Mahmut Işıldak, 14 yaşında. Belki bugün adını duydunuz, duymadınız. Dünkü o sel saçmalıkları içerisinde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak. Gazetecilik hayatımda çok fazla olay görmüşümdür. Öyle bir sürü facialarla karşılaştım. Nedense o görüntüyü görünce dün izleyemedim. İzleyemedim çünkü bu ülkenin çocuklarının bu kadar kolay ölüme gönderilmesini bir türlü kabullenemedim. Kabullenemiyorum da hala öyle. Şimdi Mahmut Işıldak'ın bir de hayatı var. İşte babası da yakın bir zamanda ölmüş. Aynı zamanda İsmail Ağa tarikatında orada olmak zorunda kalan bir çocuk Mahmut Işıldak. O görüntüleri belki görmüşsünüzdür. Bakarsanız ayakkabıları elinde o sudan geçmeye çalışıyor. Ayakkabı elinde çünkü başka bir ayakkabı yok. Orada ıslanacak ya da başına bir şey gelecek, alamayacak. Belki de o ayakkabıyı tekrar tekrar giymesi gerekecek falan. Yani Mahmut Işıldak'ın ölümündeki o işte otoparkın orada bir görevli kulübesi var. Onun için elektrik kablosu çekildiği ve oradan olduğu söyleniyor. Yani denetlenmemiş yine eğer otopark kendisi başına yaptıysa. Çünkü izin alması lazım birilerinden. O izin öyle verildiyse, yapılmadıysa, neresinden bakarsan bak işte yine ölüm sudan ucuz bu ülkede. Hep aslında son dönemde olan ölümler gibi. Biz daha çok ölüyoruz, onlar daha çok yaşıyor. Ya bu soruyu sormak lazım. Ya bu döngüde de bir sorun var. Ama onlar başka türlü bir hayat sürüyorlar. Ne diyorlar? Ne diyordu Melik Gökçek?
5: Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünü yakalarsın. Ama ben 500 sefer sıçradım.
1: Hep onlar zıplıyor. Bugün de duyurularımızı yapalım. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Öğrenci başına maliyeti 85 lira üzerinden hesaplarsak 180 gün üzerinden 15 bin öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyeti 235 milyar lira. 2026 yılının sadece ilk 9 ayında faize ödenen para 2 trilyon 188 milyar lira. Fon vurgununda en çok konuşulan ve itiraz edilmeyen vurulan para 20 milyar dolar. Ve diğer duyurumuz.
6: Takarlı sağa çek sağa.
1: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla devam ediyoruz.
7: Düzce'de trafik kazası geçiren AK Partili Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti. Gültekin'in kazanın şokuyla kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. İstanbul'da etkili olan şiddete sağanak nedeniyle 1277 su baskını meydana gelirken İBB'ye 6937 ihbar ulaştı. Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak, Sarıyer'de ise 34 yaşındaki bir kişi sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Kağıthane Sadabat Parkı'nın yanında bir cansız erkek bedeni bulundu ve yağış nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düşerken kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Valilik yurttaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül kentte etkili olan sağanak nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini, kamuda idari izne süreceğini açıkladı. Yağışların 2-3 gün daha devam etmesinin beklendiğini belirten Gül, yurttaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı. Bugün yeni partiyi destekleyen 284 eski parlamenter ortak imzalı bir açıklama yayımlayarak Halk TV'ye kayyum atanması ve kanalın yayınlarının durdurulmasına tepki gösterdi. Kamuoyuna çağrı yapılan açıklamada Halk TV'ye sahip çıkılması ve kanalın özgür yayın yapma hakkının derhal güvence altına alınması gerektiği kaydedildi.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidelim. ...401 milyar lira... 15 gün içinde uçtu gitti. Nasıl mı? Samsun milletvekili Erhan Usta anlatıyor.
2: Arkadaşlar, TİK'te Aralık'ta toplanıyor. Ya bir takım sıkıntılar var bu işlerde deniliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı var. Ondan sonra Kasım 2025'te Hazine Maliye Bakanı manipülasyon var diyor. Herkes bunu görüyor, biliyor. Resmi yazışmalar var ama daha tasfiyeden 15 gün önce 1-16 Eylül tarihleri arasında 401 milyar liralık satış var. O bunun görülmemesi diye bir şey olur mu? Burada zaten yapılan iş sıkıntılı. Bunların hepsi mercek altında olması gereken yerler. 100 milyon liranın üzerinde 168 kişi var ve bunda 335 milyar lira satış yapılıyor ve bu paranın da büyük ölçüde yurt dışına çıktığı iddia ediliyor. Bunu görmüyorsa bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz valla dükkanı kapatıp gidelim. Birimiz göreceğiz bunu. Ya bunu yani siz mi görürsünüz? SPK mı görür? BDDK mı görür? MASAK mı görür? Efendim MKK mı görür? Ben bunu bilmem. Dolayısıyla burada bütün kurumlar hemen hemen burada Sayın Başkan. Soru şu, yani bu kimin görevidir? Bunu kimin görmesi gerekiyordu? Yani 440 kişi 401 milyar ortalamadan alır kişi başına 1 milyar lira düşüyor. Ha bu küçük paraysa bir şey bilmiyorum ben. Ama bu küçük para olmadığı belli. 1 milyar lira eski parayla 1 katrilyondan bahsediyoruz. Bunu kimin görmesi gerekiyor diye o zaman soruyu soralım.
1: Evet. 401 milyar lira kim kaçırdı? 401 milyar Özgür.

0: onca şey yokmuş gibi. Bir de şimdi sigara satışında 18 yaşın altındakilerden 18 yaşın altına sigara satılmasını engelleyecek bir yöntem geliştirilmiş. Bu yöntem de şöyleymiş, devletle almak. Şimdi bakan bir konuşsun, sonra bunun üzerine bir şeyler söyleyeceğim.
1: Şimdi 18 yaş altına sigara satılması normalde yasak. Özellikle gençlerimize yaş verifikasyonu yapacağız. Yani yaşını soracağız. Kesinlikle şundan emin olmasın. Kimsenin özel mahremiyetiyle alakası olmayan, biz sadece 18 yaşına sigara satılmasını engelleyecek bir yöntemle insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize bu zararlı maddenin satılmasını engellemeye çalışıyoruz.
0: Tamam. Hani engellemeye çalışın zaten de. 18 yaş altına yasak, hani buradan böyle sanki böyle çok çocuk hassası, ya yeni doğan çetesi diye bir çete oldu bu ülkede ve kaç kişi serbest kaldı, unuttuk mu şimdi onu? Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde, denetiminde olması gereken bir sürü hastanede neler yaşandı, edildi. Daha dün Mahmut Işıldak 14 yaşında, hani onların yaşaması gerekmiyor mu? Bir de bu hani uygulanabilir değil ki, bir sürü markette şeyde büyük sorun çıkar, büyük dert çıkar. Ama şimdi bir başka var, birkaç gündür bir haberler dikkatimi çekiyor. Esenyurt'ta bir operasyon yapılıyor, operasyonun bahçesinde görüntüler de var, belki görmüşsünüzdür, görüntüler de çekilmiş operasyon sırasında. Uyuşturucu operasyonu, torbacılar var ama torbacılara bakıldığında yaş ortalaması 70'in üstü, 80'in üstü. Geçen yine bir tane haber vardı, Samsun'da pusetli bir kadın vardı, yine pusette bebeğinin yanında uyuşturucu taşırken. Hani yeni yöntemde, yeni şeyde uyuşturucu kuryeleri, uyuşturucu torbacıları tamamen bu insanlardan seçiliyor. Çocuklar, çocuklu anneler, yaşlı kadınlar. Hani bu, tamam sigara sağlığa zararlı da bu uyuşturucu meselesi daha acayip karmaşık bir iş. Yaş ortalaması çok düşük. Hani geçen birisi söylüyordu, dedi artık tinerci falan görmüyorum diye. Görmezsin zaten çünkü diğerleri daha ucuz kimyasallar diye. Tiner daha pahalı kaldı diye. Hani mesele orada, işte biz çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz, ediyoruz, onların sağlığını korumaya çalışıyoruz. Evet, görünürde öyle bir şey ama bana göre olan bitene baktığında büyük bir yalan gibi. Devam edelim.

0: fon vurgununda artık böyle bir sönümleme aşamasına doğru gidiliyor. Ne kadar çok gündemden kalkarsa, görünmezse bu çok insanın işine gelecek gibi görünüyor. Bütün televizyonlarda doğaldır, sel felaketi görülmeli. Sel felaketinin çapı da çok büyük ama ilk kez olmuyor ki, hep tekrarlanan bir şey. Birazdan yıllarca bu konuda uyaran isim Miktat Kadıoğlu hocayla konuşacağız. Bak, daha önce ne söylediyse bugün de aynı şey geçerli. Ama mesele şimdi bir gündem bulunca onun üzerinde tepinerek diğerlerini görmezden gelme. Bir anlamda onu fırsata dönüştürme. Az önce şimdi son dakika haberi. Gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alınmış. Gerekçe fon soruşturmasında gizliliği ihlal etmek. Bir kere benim tanıdığım Bahadır Özgür'ün şöyle bir tarafı vardır. Belgesiz bilgisiz hiçbir şey yazmaz. Yapmaz. Hatta kendisi dışında belgesi olan bir haber olduğunda da ısrar eder. Kaç kez birlikte programa katıldık Bahadır'la. Hatta beraber program da yapmıştık orada. Bir ifade var. O ifadeyi ben anlatmıştım. Arada bana ısrarla kaç kez sordu. Abi, ifade emin misin? Ya diyorum, ifade elimde Bahadır, bir dur. Hani illa onu da görmek istiyor. Çünkü üstüne birkaç cümle söyleyecek ya. Söylediği zaman onun o belgesini görmek ister. Öyle bir gazetecidir Bahadır Özgür. Fon soruşturmasında en son bu bir vurgun listesi diye açıklandı. Sonra oradan bir takım isimler çıkarıldı ya, 29 kişi, onlar sehven yer aldı diye, işte onu ortaya çıkaran gazeteciydi Bahadır Özgür. Şu anda Vatan Emniyet'e doğru götürüldüğü söyleniyor. Şimdi bu fon meselesinde muhalefet partileri ısrarlı bir takibi de sürdürüyor bir taraftan. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen konuştu mecliste, onu dinleyelim.
1: Sarı öküzü vermeyeceksiniz ama bu ahırın damı hepimizin başına yıkılacak. Kendinize acımıyorsanız bize acıyın. Sokaktaki insana acıyın. Fakir fukaraya acıyın. Garip gurebaya acıyın. Bizim burada muhalefet olarak size hala gerçekten sonuç alıcı öneriler veriyor oluşumuzu değerlendirin. Ya normalde tarihinin en büyük siyasi kriziyle karşı karşıya, inşallah bununla giderler diye düşünmemiz lazım, değil mi?
0: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez de sorularını hazırladı. O da mecliste sordu soruları, dinleyelim.
2: Akruzlar ölet içerisinde yaşarken, bebeler akşam yatağa aç girerken, emekliler çarşıdan pazardan ezilmiş çürümüş ürünleri toplarken, insanlar sefalet sınırında yaşarken Fatma Betül Sayan Kaya bu iki kamyon parayı kimden götürdü? Kimin şirketinden götürdü? Özata Denizcilik'ten götürdü. Peki bunun patronu kim? Bunun patronu da Özdemir Ataseven. Meclis kayıtlarına girsin diye söylüyorum. Sizin Tuzla İlçe Başkanlığınızdaki yönetici. Peki başka kim var burada? İskender Balcı. Bu kimdir? Kayınpederi Maliye Bakan Yardımcısı. Babası kimdir? BDDK'da yönetici. Bakın nasıl nüfuz etmişsiniz her yere. Nasıl bir soygun mekanizması kurulmuş. Nasıl bir talan, rant ve hırsızlık düzeni kurulmuş.
0: Devam edelim Özgür.

0: İsimleri peş peşe sıralayınca bir hiyerarşi de kendiliğinden zaten ortaya çıkıyor. Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı diyor ki TL'ye fonu 7 Temmuz 2025'e kadar kapalı fon olarak işlem gördü. 1 Mart 2024 tarihli SPK tebliğine göre portföy yönetim şirketleri izahname değişikliğiyle kapalı fonları açık fona dönüştürüyor. KAP'taki bildirimi esas alarak fonu TEFAS'a açtık. SPK'nın 1 Ağustos 2025'te izahname değişikliğinin doğru olmadığı yönündeki bildirimden sonra fonun alım işlemlerini durdurduk. Fon 6 Ağustos 2025'te SPK onayıyla yeniden açıldı. Biz kapı baz alıyoruz diyor Takasbank Genel Müdürü. Sonra Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Yargün, biz borsa olarak bildirimlerimizi hem SPK'ya yaptık hem KAP'ta açıkladık. Dolayısıyla bu konuda üzerimize düşeni yapmış olduk diyor. Şimdi Takasbank'tan ve Borsa İstanbul'dan iki tane örnek verdim. Son dönemde ne oluyor böyle? Bir taraftan da iktidara yakın isimler eleştirmeye başladı. SPK neden görevinizi yapmadınız? Neden bu işlerin bu noktaya olmasına izin verdiniz demeye başladı. Ne bu? Burada şöyle bir şey, bir günah keçisi yaratmak. Hani uzun uzun lafı anlatmaya gerek yok. Bir günah keçisi yaratmak, onun üzerinden de o hiyerarşik olanı durdurmak, gölgelemek, perdelemek, artık ne deniyorsa o. Şimdi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Orada konuştu. Plan Bütçe Komisyonu'nda da niye oraya katılması önemli bu kamu kuruluşlarındaki kişilerin? Çünkü sorgulanıyorlar. Niye? Orada başka partiden milletvekilleri de var. Ama ne oldu? Plan Bütçe Komisyonu'nda dünkü toplantıya SPK Başkanı beyefendi gelmedi. Ne olmuş? Hastalanmış. Tam o gün oraya gelecekken baldırda çekme olmuş herhalde. Hastalanmış dedi. Böyle oynamak istemeyen futbolcuların en kolay oynamama gerekçelerinden, bahanelerinden birisidir o baldır çekmesi. Bir başka isim de yine katılmayan Hazine ve Maliye Bakanı. Hani şimdi bak, bu bir aydır konuşuluyor ve daha konuşulmaya da devam edecek. İstediği kadar sönümlenince düşünsün ama hiç öyle gibi görülmüyor. Çünkü dipten gelen bir dalgaya dönüşmüş bu durumda. Bu kadar önemli bir durumda SPK Başkanı yok, Hazine Başkanı yok. Samsun Milletvekili Erhan Usta bu durumu eleştirdi, dinliyoruz.
1: Çok önemli bir kanun teklifini burada görüşüyoruz. Türkiye çok büyük bir vurgunu, yani bir suç örgütü var ortada ve bunun yaptığı bir dolandırıcılık meselesi var. Şimdi bununla ilgili bir kanun görüşülecek. Şimdi böyle bir konu, milli gelire oran olarak dünyada birinci sıradayız. Bu kadar önemli bir kanun ve mesele varken ilgili bakan niye buraya gelmiyor? Yani bundan daha önemli Sayın Mehmet Şimşek, bundan daha önemli ne görevi olabilir, ne işi olabilir? Siz Plan Bütçe Komisyonu Başkanı olarak buraya gelmesini sağlayın lütfen. Bu çok önemli. Televizyona gitmeye fırsat oluyor, başka yerlere fırsat oluyor. Randevu vermeye fırsatı oluyor Sayın Bakan'ın ama buraya gelmeye vakti yok herhalde. Veya milletin egemenliğinin temsil edildiği bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ciddiye almıyor, dikkate almıyor.
0: Bir zamanlarda böyle bu hastalık çok modaydı. Tam böyle Cumhuriyet bayramlarının olduğu yerde birileri hasta olurdu. Böyle hastalık da bulaşıcı işte. Devam ediyor. Devam edelim biz de. Şimdi fon meselesi artık geldi. Bir denetim mekanizmaları neden işlemedi? Şimdi denetim mekanizmalarının işlemediği kesin. Artık bunu herkes söylemeye başladı. Daha çok iktidar tarafı söylüyor da o mekanizma neden işlemedi? Onu da Karabük Milletvekili Cevdet Akay anlatıyor.
2: Fon yolsuzluğuyla karşı karşıyayız. Resmi rakamlara göre 455.758 tekil kişinin etkilendiği ama bu tekil kişilerin halası, dayısı, arkadaşı üzerinden de bu fonda değerlendirmeler olduğu ve borsada direkt alım satım yapan hisselerde kişilerin de dikkate alındığında 1,5 milyon kişiyi yaklaşık ilgilendiren ve aileleriyle beraber de 4,5 milyon hane halkını ilgilendiren bir krizden, yolsuzluktan bahsediyoruz. Öyle Sayın Hazine Maliye Bakanı'nın ifade ettiği gibi 2025 yılı yılının son çeyreğinde manipülatif işlemler olduğunu ifade ediyor. SPK'yı görevlendiriyor, göreve davet ediyor, gerekeni yapsın diyor. O tarihten çok önce sinyalleri vermiş. Sermaye Piyasası Kurulu için zamanında görevini yapmaz. Sayın Bakan talimat verdiği halde görevini yapmayan SPK yöneticileri kimdir? Başkan mıdır? Yapmadıysa gelsin açıklasın, onun da burada olması lazım. Gelen var mı? Maalesef gelen yok. Şimdi Varlık Fonu'ndan yetkili arkadaşımız var mı başkanım? Oradan onların da bulunması gerekirdi. Çağrılmadı mı bilmiyorum. Evet, mutlaka olması gerekirdi. En kritik kuruluşlardan biri. Keşke onlara da sorumuz olurdu. Şimdi burada Varlık Fonu'ndan Erişah Arıcan, şimdi Varlık Fonu yöneticisi, buranın Borsa İstanbul'un yönetim kurulu başkanı, Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz yönetim kurulu üyesi, İletişim Başkanımız Burhanettin Duran yönetim kurulu üyesi. Şimdi bunlar tabii ki bu kuruluşlara yönetim kurulu üyesi atanacak. Ama bunların ne kadarı bu işlemlere hakim, ne kadarı detay bu olayları biliyor, onun da sorgulanması gerekiyor. Şimdi 20 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediliyor. Borsanın değeri 116,5 milyar dolar düşmüş. Yani 5.3 trilyona yakın bir rakam ortalama kurdan. 48 milyar doları da borsaya açık şirketlerde. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Bütün bu önlemler zamanında alınsaydı olay bu boyuta gelmezdi. Yani görevini yapmayan denetim kurulları var veya bunlara baskı yapan siyasi bir otorite var, güç var. İç içe girmiş bir kazanç ortaklığında birleşmiş bir planlı programlı hareket eden bir kitle, bir grup var. Bunlar hesabını vermek zorunda. Parayı böyle geri iade etmek de, ihtiyari hesaplar açılmış, bu işten kurtulmak mümkün değil. Burada bir vurgun var değerli milletvekilleri. Ben hepinizin çok rahatsız olduğunu biliyorum. İşini çok düzgün yapan bürokratları tenzih ediyorum. Ama bu zamanında bu tespiti yapmayan herkes hesabını vermek zorunda. TMSF'nin üzerine bırakılabilecek bir şey de değil. Bu güçlü bir şekilde yurt dışına çıkan paraların getirilmesi gerekiyor. Masaya da sesleniyorum. Egmont diye bir uluslararası istihbarat birimi var. Bu birimle irtibata geçin. 193 ülke üye. Bütün bu yurt dışındaki mal varlıkları tespit edilsin. İlliyet bağları kurulsun. Şirketlerin hesapları yurt dışında tespit edilsin ve bunlar gerekirse kırmızı bültenle geri çağrılsın. Mağdurların mağduriyeti giderilsin. Yani yolsuzluk, usulsüzlük ve liyakatsizlik had safhada. Ülke böyle gitmez değerli milletvekilleri. Yani şu anda bir hareket başlatıldı ve sonuna kadar gidildiği takdirde vatandaşlarımızın bir kuruşu dahi kalmadı. Hepsi ödenebilir bunların.
0: Bu anayasa değişikliği meselesi Türkiye'nin önündeki en önemli mesele. Bence seçimden de önemli. Herkes seçimde ne olacak? Kim aday olacak? Hangi parti katılacak? Cumhuriyet Halk Partisi katılacak mı? Yeni parti katılacak mı? Bunları konuşuyor ama bunların hiçbir önemi yok. Bence Türkiye'nin önündeki en önemli mesele bu anayasa değişikliği. Türkiye yavaş yavaş bir yol ayrımına doğru gidecek gibi görünüyor. Orada şu karar var. Federatif bir devlet mi? Cumhuriyet mi?
3: Cumhuriyet mi?
0: Ortası yok.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
5: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
6: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Şimdi fon meselesinden devam edelim. Fatma Betül Sayankaya bu fon süresince en çok konuşulan isimlerden biriydi. Şimdi para iade etti, kaç lira etti, bilmem ne yaptı tartışılıyor ama mal varlığı üzerine tedbir kondu mu konmadı mı? Bunu İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez de soruyor, dinleyelim.
7: Geçtiğimiz haftalarda tedbir alındı dendi, sehven yaptık dendi, yanlış oldu dendi. Birçok firma bir taraftan lekelendi, bir taraftan da aklandı. Kim ne yaptı bilmiyoruz ama o dönemde bu tedbir mekanizması son derece yanlış uygulandı. Şimdi elimize gelen belgeyi paylaşmayacağım, detayları paylaşmayacağım ama tarihini vereceğim size. Soruyorum buradan, Adalet Bakanı açıklamak zorunda. Fatma Betül Sayan Kaya'ya tedbir kondu mu? Ne zaman kondu, ne zaman kaldırıldı? 26 Eylül'de tedbir konmuş fakat bir süre sonra kaldırılmış, 9 Ekim'de. 12 Ekim'de bir daha tedbir konmuş. 13 Ekim'de kaldırılmış. Kim devreye girdi? Neden korktu? Neden yaptılar? Niye böyle oldu? Konuşurum mu dedi? İfşa ederim mi dedi? Böyle bir devlet uygulaması olur mu?
0: Şimdi bu sel meselesi daha çok baş yakacak gibi. Bunu birazdan konuşacağız ayrıntılarını, sel meselesini. Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'yla Biz devam edelim o zaman.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
10: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
11: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
12: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı. Bir belgeli ve delilli haber yapma titizliğiyle tanınan Bahadır Özgür Vatan Emniyeti'ne götürülüyor. Yine o hukuk devletinde dün kaşla göz arasında bir karar çıktı. Çocuk yaştayken Kur'an'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından tecavüz edilen ve daha sonra da aynı kişiyle evlendirilen Fatma Nur Çelik'in bir şikayeti vardı. Kızıma da aynı şeyi yaptı diye. Bu adam cezalandırılsın diye. O dava vardı dün. O davada Fatma Nur Çelik'te kızı yoktu. Çünkü artık hayatta değiller. O davada dün beraat kararı çıktı. Kalsın hafızada bir yerde. Halk TV'ye kayyum atanalı 2 gün. T24 haber sitesine kapatılalı 16 gün. Gazeteci Selahattin Günday 32. günde. Gazeteci Lale Ozan Arslan 40. günde. Dün akşam tahliye kararı geldi. Tuğba Tekerek 31. günde. Gazeteci Merdan Yanardağ 354. günde. Gazeteci Fatih Ergin 19. Gazeteci Derya Okatan 14. Gazeteci Şaban Seviç 5. Gazeteci Mustafa Balcı 5. Gazeteci Murat Ağrel ev hapsinde 5. gün. Gazeteci İsmail Saymaz ev hapsinde 5. günü tamamladılar. Çiğdem Mater 1634. Selçuk Kozağaçlı 3248. Selahattin Demirtaş 3634. Ekrem İmamoğlu 571. gündeki savunmasının bugün 2. günündeydi. İddianameden belli, o iddianamenin iddialarına yanıtlar verdi. Ama bu arada daha genel Türkiye'nin yaşadığı sorunlar ve onların çözümlerine de ilişkin açıklamaları vardı. Ekrem İmamoğlu aslında orada bir savunmadan daha çok ulusa sesleniş konuşması yapıyor gibi ve bugün de ona devam etti. Tayfun Kahraman 1634, Aykut Erdoğdu 503, Ramazan Gülten 534, Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediye Başkanı 83, Necati Özkan 576, Erdal Beşikçioğlu 78, Sinem Dedetaş 79, Ömer Günel 211, Mine Özer'den 1634, Gürkan Akgün 576, Hakan Bahçetepe 497 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1634 gündür hapiste. Biz devam edelim yolculuğumuza.
13: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: 5 Temmuz 2010. Miktat Kadıoğlu Hürriyet'te yazıyor. Diyor ki, haberlere göre Ayaz Ağa'dan geçen Cendere Deresi taşarak sel oldu. Bu bakış açısıyla, bu kafayla işimiz çok zor. Binlerce yıllık dere 2 günlük Ayaz Ağa semtimden geçerken taşıyor ha. Çok komik. Bugün 2026, yine aynı yer, aynı cendere, yine aynı o Miktat Kadıoğlu'nun 2010'da çok komik dediği başlıklar her yerde. Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu canlı yayında. Alo.
14: Ya Mustafa abi, vallahi helal olsun, nasıl buldun bunu?
0: Ay, aynı cümle, aynı evet, yer.
14: Evet.
0: Belki daha geriye gitsem, belki 10 tane daha yine böyle söylediğiniz bir sürü şey çıkacak.
14: Hocam hep aynı şeyleri tecavü yapıyoruz, yaşıyoruz. Düzelmek yok. İkinci sıra bunu da unutur. Aynen. Ağlarız iki günde. Sonra tekrar devam.
0: Doğru. Yani bu dereleri ıslah etme yerine insanları mı ıslah etme yoluna gideceğiz?
14: Allah bizi ıslah etsin hocam. O dere ıslah dedikleri de dünyada öyle bir ıslah yok yani. O da çok tuhaf bir şey hocam. Dereyi iki taraftan betonun içine alıyorlar. Yani dere yanlarda su alamıyoruz hale geliyor. Bu sefer de yanları su basıyor. Yani böyle bir acayip bir ıslah anlayışı da var yani. Çok değişik.
0: Bu şimdi dere meselesi önemli. Siz yıllardır dere diye söylersiniz her bu olayda. Aslında olaylar olmadan da bunu tekrarlarsınız. Şimdi İstanbul'daki derelere İTÜ araştırması var. Belki bu araştırmayı da sizin onayınızdan da geçmiştir belki. %64 doğal yapısını kaybetmiş. Beton, kanal kısmen kapalı dereler.
14: Üstünde yol yapmışız, ev yapmışız. Olmuş dere boyu caddesi.
0: Bir de şimdi dikkatinizi çekmiştir zaten böyle bu sel olduğunda söylenen caddelerin hepsi dere. Ilhamur dere, Cendere dere, Ortaköy deresi, Bayrampaşa deresi, bilmem ne deresi her tarafta cadde dedikleri şeyin adı dere.
14: Yani böyle bir şey yok, bir de vadi var.
0: Ha bu yeni sonradan işte vadi diye yaptıkları yer eskiden mandaların gezdiği yer daha eski dediğim 15-20 yıl öncesinde.
14: Ya bir de o var yani vadi kent İstanbul yap, dereye cadde yap. Ondan sonra da niye sel oldu, iklim değişti, böyle oldu. Yok El Nino, Mel Nino hikayeler. Ya hocam gerçeklerle niye yüzleşmiyoruz? 40 nedenlerimiz bu çarpık çırpık kentleşme, obez İstanbul. İstanbul'u artık obez yani kaldırmıyor. Her tarafı şey yaptık ya. Doldurduk, botokslayarak olmuyor bu iş. Bilmiyorum nasıl düzelecek. Bu rantoloji her şeyin önünde gidiyor. Yani tek kalan boş yerler dereler, oraları da adam yap sattılar, yapıp satıyor yani. İmar açıyor vesaire. Öyle tuhaf bir şey var.
0: Dere tarafında yapılmasının şöyle bir niye bu kadar yoğunlaştığının şöyle bir tarafı var. Çünkü derede ev yapıldığında rantı çok yüksek. Niye yüksek? İstimlak parası yok.
14: Evet yok. Bir de başka kalan boş yer de yok.
0: Ha boş yer de yok.
14: Son kalan yer onlar. Sahipsiz. İşte bir küçük bir imar planı. Artık onun ne kadar parası, ne kadar ona veriyorlar komisyonu bilmiyorum. Şey parası. Bir şeyler. Yani orayı imara açıyorlar, tavaları, dereleri, su havzalarını. Yani eskiden eski kanunda vardı işte sulara 100 metre yaklaşamazsın. Kıyı kanunun bir uzantısıydı o 100 metre. Şimdi 10 metre yapmışlar.
0: Değişti mi o yasa?
14: O da 10 metre oldu abi. 2013'te mi ne? 10 metreye indirdiler onu da. Yani şimdi 10 metre diyor ama sen bakma 10 metre derenin içinde çoğu zaten.
0: Ha doğru şey kenarda kalmadı.
14: Kenarda kalmadı. Ondan sonra da taşkınlık yapan dere oluyor abi. Kendisi değil. Dere geliyor oradan taşıp geçiyor yani böyle bir. Bakış açımız çok tuhaf ya hocam. Hiç nasıl olacak gerçeklerle yüzleşmeden bu problemi nasıl çözeriz bilmiyorum. Ölen ölüyor işte. Bir sürü kayıp var ama ne bileyim ya.
0: Şöyle ben şimdi şunun için sizi aradım. Hep böyle sel olduğunda bilmem felaket olduğunda aklına gelir Miktat Kadıoğlu. Hayır daha öncesinde o kadar çok söyledi ki ya da o kadar çok o zaman çıkarın ki bir anlamı olsun. Felaket de hatırlanacak birisi değil. Çünkü uyaran birisi aynı zamanda uyarıcı.
14: Hocam ben kriz yönetimini sevmem. Ben risk yönetimi benim şeyim, önceliğim. Ama bizim ülkemizde kriz yönetim mantığı şey var, basıyor ağır. Kriz yönetimiyle arama kurtarmayı afet yönetimi sanıyoruz. O da ölenleri geri getirmiyor hocam. Yani bu mentalite, zihniyet, vizyon problemi var.
0: Çözümü var mı hocam?
14: Çözümü hocam.
0: İstanbul'da hala çözüm var mı size göre?
14: Vallahi hocam bunu mesela ben İstanbul kadısı olarak şey yapsalar, atasalar bana da tam yetki verseler ben ilk yapacağım iş İstanbul'un bilim adamları insanlarına kapasite nüfusunu çıkarırım. Yolların kapasitesi ne kadar su havzası var. Ne kadar insanın su besler. Havası, suyu, toprağı ne kadarlık insana, arabaya yeter. Onun gerisini Anadolu'ya gönderirim abi. Yapacak başka bir şey yok. Burası artık doldu taşıyor. Öyle bir oldu ki İstanbul büyük bir risk havuzuna dönüştü. Artık milli güvenlik programı haline geldi. Yani sadece deprem değil, sel, her şey yani İstanbul'da afete dönüşüyor. Bu milli güvenlik problemi oldu ama beni öyle katı yapmazlar biliyorsunuz. Devri bitti. Yani bu İstanbul obez bir kent. Bunu botoksla, modokslamakla, puturamayla olmaz, düzelmez. İstanbul'un bütün şey, herkes burada yaşayacak diye bir şey yok. Çağrıcı merkezleri yaratmak lazım Anadolu'da, iş yerlerini, fabrikaları. Yani Almanya mesela bakarsın 1 milyon bütün kentleri. Her bir araba fabrikası ayrı bir kenttedir. Biz neredeyse hepsini bir yere topluyoruz. Yani sanki bir marifetmiş gibi. Millet de iş neredeyse onun peşine geliyor İstanbul'a. Anadolu'da çoban bile bulamaz hale geldik. Yani o yüzden bu İstanbul'un bir şey olması lazım. Hani eskiden Osmanlı buraya vize koymuştu falan, hani kızıyorduk Osmanlı'ya, ama yani bir şey olması lazım yani bir sınırı, bir şeyi. Bu işte önce bu Balkan Savaşları'ndaki göçmenler İstanbul'a bir geldi, düzensiz yerleşim o zaman başladı. Sonra da bu çoklu parti sistemine geçince Cumhuriyet'te seçimlerle beraber İstanbul biraz yıkımı uğradı. Sonra imar hafları falan derken İstanbul iyicene obez oldu artık şeyde, yani yoğun bakımda. Bu İstanbul'daki yoğun bakım olması bizi Türkiye'nin her tarafını hasta ediyor. İşte her şey bir problem haline geliyor. Yani büyük bir risk. Bu Ulrich Beck diye bir adam var. Alman filozof, yeni vefat etti. Onun Risk Toplumu diye bir kitabı var abi. O kitapta böyle anlatıyor kentlerin nasıl bir risk havuzuna dönüştüğünü. İstanbul bu havuzdan da büyük abi, göle dönüldü yani, bir risk gölü oldu.
0: O derece.
14: O derece yani, bu obez hocam, ne bir yerden bir yere gidebiliyor, ne yollar yediyor, ne suyu havası yediyor. Bütün Trakya'nın, Batı Karadeniz'in sularını topluyoruz buraya. Oradaki insanların da suya ihtiyacı var. Yani bu İstanbul'u ne kadar büyütmeyi düşünüyor bunları? Bu dönmez, dönüştürülemez abi. İstanbul zaten boru gibi bir yerde duruyor. Öyle büyük bir alanı da şeyi de yok. Su kaynakları vesairesi de kısıtlı. Yani biz boğuyoruz İstanbul'u. Yani bir çöküş yaşıyor bu şehir abi. Ama bunu bilmiyorum. Burada rant fazla hocam. Doğru. Anadolu'da 1 lira harcasan 2 liraya satamazsın. Burada 1 liralık bir yatırım yap. 5-6 liraya satabiliyorsun yani. Rant çok büyük. Ama şehri mahvediyoruz. Yani mesela şimdi bu dereler var ya, Ayamama Deresi, Cendere, işte nedir, Ayaza, bu derelerin etrafına boşaltsak 50 metre derenin sağdan soldan, abi burayı milli park ilan etsek, buradaki insanları da başka yere taşısak çok iyi olur. Çünkü bu dereler etrafı zaten alevliyor. Buradaki binalar zaten ikide bir sel altında kalıp çürüyor, içindeki demirler. Alt katlarda demir kalmadı. Bütün betonda git çürüdü. Bir de alüvyon şeyde, bu çürük zeminde bunlar. Depremde zaten yıkılacak bunlar. Bunları bir öncelikle bir kentsel dönüşüm uygulayıp bunları başka yerlere taşıyıp oraları açıp böyle boydamaya düşünmeli. Dere boyunda boydamaya yemyeşil böyle. Böyle hayvanlar filan, böyle doğal var. Sel geldiği zaman rekreasyon alanı, su gelip geçiyor, kimseye zarar vermiyor. Böyle bir İstanbul düşün abi. Ya, müthiş olur.
0: Ütopya gibi.
14: Ya ama yani işte öyle. Ver hocam yetkiyi gör, etkiyi de bir şey
0: var. o yetki de size verilmiyor bir türlü.
14: Ha yok abi, İstanbul kadınlarını geri getirmeye çalışıyorum abi yani. Şimdi ben bu son günlerde şeye kafayı diktim. Mühimme defterleri var İstanbul'da. Şeyde Osmanlı'nın. Bu divanda dilekçeleri görüşüyorlar abi. Sel oldu işte vesaire. Orada diyor ki cevaben, ah ben o bütün şeylere baktım. Bir bileni alıp gidesin diyor, yerine bakasın diyor. Bak bir bilenle diyor.
0: Bir bilenle.
14: Evet aynen öyle. Defter eyleyorsun diyor, tamam mı, oradaki her şeyi. Şunları yapasın, sonra diyor ki pişman olmayasın en sonunda. Hesap verebilirlik var abi. Abi yok ya, şimdi öyle bir bilen falan ya, seni beni götürmez kimse oraya. Müteahhitle gider genellikle. Yani bilmiyorum.
0: Siz de giderlerse, hani götürürlerse de ondan sonra göremeyiz.
14: Ya göremeyiz. Ya hocam yani şimdi bu rant uğruna bütün Yani bütün kentler batıyor ya. Bu belki de Ankara'ya bunu alınsın diyorum diyeceğim ama Ankara'da da aynı şey olur yani. Orada da adam bunu bulan bu dere yataklarının işte tarlaları, malaları yine imara açar yani, açtırır. Burada şehir ve bölge planlamacının ilkelerini hocam dikkate alan yok yani. Bu en büyük problem. Ya yani İstanbul hocam şehir planlamacının yaptığı çalışmalara göre son 10 yılda İstanbul'daki su geçirimsiz mekanlar iki kat arttı. Abi su nereye gidecek ya? Dereyi kapatmışsın, yol yapmışsın, cadde yapmışsın. Bu derenin bir su havza, toplama havzası var. Buraya yağan yağmur bir yerden gidecek. Sonra da dere taştı diyor. Ya taşkınlığı yapan sensin. Derenin önüne girmişsin. Ya bir de şimdi Türkiye'de hocam bir şey olduğu zaman mesela deprem oldu. Eşittir fay kırıldı. Yani afet eşittir tehlike oluyor. Ya da mesela sel oldu, şu kadar yağmur yağdı. Ya afet böyle tek boyutlu değildir. Afetin üç boyutu vardır. Sadece tehlike değildir. Tehlike çarpı maruziyet çarpı etkilenebilirlik. Yani bu maruziyet kim buna maruz kalıyor? Niye bunların işi var burada? Bunlar niye etkileniyor bunlar? Bu binaları niye oradaki tehlikeye göre yapmıyorlar diye bakan yok abi. Su içti, çok yağmur yağdı. Ya tamam da çok yağmur nereye yağdı? Beykoz'a yağdı. İyi de Ayazağa'da, Fatih'te öldü çocuklar. Orada da 40-50 kilogram yağdı. Beykoz'un 5'te 1'i, 4'te 1'i ya. Yani yağmurla aşırı yağdı öyle böyle deyip gargara yani bu şeyi kaybedip kapatıyorlar yani. Köprü nedenleri gözden kaçırıyoruz ama o zaman da çözüm yok.
0: Doğru.
14: Çözüm için köprü nedenleri üzerine gitmemiz gerekiyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız doğru, için.
14: Görüşürüz.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ile konuştuk. Anlattı ama İstanbul için hiç iç açıcı şeyler söylemedi. Böyle şekilde, bu şekilde giderse tamamen İstanbul için ürküten uyarılarda bulundu. Dereler konusunda yıllardır söyler. 2010 yılında söylediği şey satır satır, harf harf bugün içinde geçerli. Devam edelim Özgür.
13: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: İktisatçı Nazır Kapusuz fon vurgununun anatomisini çıkarmaya devam ediyor. Nazır Kapusuz diyor ki şimdi bir şema var diyor. Bu şemaya göre diyor baktığımız zaman mesela Borsa İstanbul resmi bir kurum, kamu kuruluşu, nasıl oluyor da burada özel şirket çalışanları içinde yer alabiliyor? Mesela işte borsanın kozmik odası sayılan MKK'ya en önemli yere bu fon vurgununda adı en çok bilinen Emre Tezmen'in nasıl orada görev aldığını sorguluyor. Diyor ki bu kurumlar diyor zaten bir kamu kuruluşu, bir kamu yararı felsefesiyle yapılmıyor, yönetilmiyor. Buralar bir şirket gibi düşünülüyor. O yüzden de çok rahatlıkla MKK'da borsanın kozmik odasında Emre Tezmen gibiler yer alabiliyor. Yani yine diyor Terap portföyün yöneticisi Ayşegül Kaya da Borsa Disiplin Kurulu'nda, o da gözden kaçıyor diyor. Yani bir başka isim de yine kritik bir yer olan o disiplin kurulunda Ayşegül Kaya yer alabiliyor. Daha vahim bir tabloda söylüyor. Diyor ki gardiyanlığını yaptığı kurumun başkan vekili aynı anda ceza müdürlüğü yapıyor. Diyor ki denetim hiyerarşisi var. SPK Borsa İstanbul'u denetlemek zorunda. Ama borsanın yönetim kurulunda olan Erişah Arıcan aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu'nda Erdoğan adına başkan vekili. Türkiye Varlık Fonu ise borsanın %80,6'sına sahip. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tarrukulu ise yakın zamana kadar borsanın başkan vekiliydi. Bundan daha iyi bir çarpıcı şema olmaz herhalde. Devam edelim.
15: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir konferans var. Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı. Bu konferansa Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Niye bu önemli bu ziyaret? Çünkü son dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler fena gerildi. Bu gerilme aslında Birleşmiş Milletler'le genel kurulunda başladı. Sonra Azerbaycan'daki başörtüsü önlemleri, başörtüsü kararlarıyla birlikte birazcık daha tırmandı. Türkiye'de yapılan açıklamalardan sonra Aliyev kendi işinize bakın diye yanıt verdi. Hatta son Ermenistan'da olan savaşı katıp oraya ilişkin şeyler söyledi. Dedi ki tamam silah verdiniz ama iki katı parayla. Sonra Azerbaycan resmi ajansı bir haber yayınladı. Türkiye'den İsrail'e giden gemilerin sayısı. Sonra yayından kaldı.

0: ki o az önce bahsettiğim konferansta ne oldu? Konferans başladı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Hakan Fidan ayağa kalkarak terk etti. Şimdi buradan ne çıkarıyorsanız çıkarın. Bak ben verdim bilgileri. Puzzle'ın parçalarını tak tak verdim. Ortaya çıkıyor. Yani bir taraftan Herzog taşıyan uçak Türkiye hava sahasından Azerbaycan'a gitti. Orada Herzog konuşurken Türkiye protesto etti. Size en çok hangisi gösterilecek bu haberin? Hakan Fidan protesto etti. Herzog uçakla gitti. İşte o haber hiçbir yerde yer almayacak. Devam edelim.
1: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
0: KCK yöneticisi Bese Hozat. Bu Bese Hozat'ı belki şuradan da hatırlarsınız. Geçen yıl Kandil'de düzenlenen silah yakma töreni yapılmıştı. O törende silah yakan isimlerden bir tanesiydi. O konuşmuş. Diyor ki biz İmralı'ya gidip görüştürme gerçekleşmemiz lazım. Yani İmralı'ya götürün, İmralı tur olsun, biz de oraya gidelim. Abdullah Öcalan'la konuşalım diyor. Bu çerçeve yasanın yetersiz olduğunu söylüyor ve diyor ki bu yasa ek yasalarla güçlendirilmezse hiçbir sorun çözülmez. Yani aba altından sopa göstermeler devam ediyor. Devam edelim.
2: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Sel bir felakete dönüştü. Hani şimdi sel felaketi deyince insan felaketi daha fazla aslında bu selde, bu doğa olaylarında hep daha çok kazanmak istenince o kazanma hırsının gemleme şansı da yok artık insanların. Çünkü rantı gördüğü anda gözü hiçbir şeyi görmüyor. Bunun 1930'lu yıllarda Amerika'dan altına hücum dönemi vardı. Orada altın madenlerini bedava veriyorlardı. Altın olduğu zaman belki o filmin adı Altına Hücum'du galiba. Orada at arabalarıyla gidilirdi. Ve altın madenine doğru herkes bir koşuya başlardı. Önünde ne varsa yıkar geçerdi. Çocuk, baba, anne, akraba hiçbir şey tanımayan. Tam böyle bir halde Türkiye şu anda. O altına hücum filmi kaçtı yıllardaydı Özgür, hatırlıyor musun? Bu tamamen Türkiye öyle bir şeye geçti. Hani altına hücum önemli olduğu gibi 1925'ler işte söylediğim. Şimdi Türkiye'deki rant koşusu da böyle. Hiç kimsenin gözü hiçbir şeyi görmüyor. Hiçbir değer yok. Hiçbir bariyer de yok. İşte o bariyer olmayınca da sonuçta ya felaket oluyor ya bir taraf çok zenginleşiyor, haksız bir zenginleşme oluyor, bir tarafta çok aç oluyor, dengesi de artık yok. Hayatın bir dengesi olur, o dengede yürür ya her şey, o dengede bozuldu. Ama bazılarının da işte mesela Yalova'da etkili sağanak yağış var orada, bir grup insan orada köprü üzerinde, çok yağış gelince hani köprünün üzerine doğru da seviye yükselmiş. Köprünün üzerinde yağış bitsin diye kurban kesmişler. Yani o rant hırsına birazcık gem vurabilse, o rant hırsına gem vursa kurbanı kesmesine gerek kalmayacak. Olan yine orada o kurbanlık koyunu oldu. İnsanın kendi acımasız ihtirasını, acımasız rant hırsını yine gidip bir hayvana ödettiler. Oysa hani bir akıl verilmiş ki o aklı doğru düzgün kullandı. Ama o akıl sadece ranta çalışıyor. Şimdi şu fon işine yine geri dönelim. O akıl almaz rant deyince fona tekrar dönelim. Bu fon krizinde iş bir günah keçisi bulup üstünü kapatma aşamasına doğru gidiyor. Önce magazinleştirilmesi sağlandı aslında. Şimdi de sistematik ve hiyerarşik bir yapı görünmesin diye

0: Sanki danışıklı kurban aranıyor gibi. Fon vurgunda bir ay geride kaldı ve aslında ne durumdayız? Bunu şimdi İyi Parti ekonomik politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın'la konuşacağız. Alo.
1: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz Burak Bey.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi biraz böyle bir ay içerisinde gelinen nokta itibariyle işte dün bütçe komisyonunda Hazine Bakanlığı'nın gelmemesi, SPK Başkanı'nın hastayım mazeretiyle falan bakıldığında sanki bu iş böyle bir kaç tane daha şu ana kadar hiçbir kamu kuruluşunda istifa eden olmadı. Sorumlu denetlemesi gereken ve bu fon vurgununun bu derece ağır tahribatını engellemesi gerekenlere ne istifa oldu ne görevden alma oldu ama sanki orada böyle birkaç görevden alma ya da görev değişikliğiyle bu kapatılacakmış gibi bir duruma doğru geldi. Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Aynen böyle görüyorum. Zaten başından beri biz bunu ikaz ediyoruz. Hem iktidarı hem de muhalefeti bu risklere karşı diğer muhalefet partilerini ikaz ediyoruz. Çünkü oyun planı belli iktidarın. Nedir o? Birkaç aşamalı bir şey oynuyorlar. Birincisi bu işin alışılması. Dediğimiz gibi bir ay geçti. İşte tabii insanlar paralarını kaybettiler, ümitlerini kaybettiler. Biz onlarla her gün temas halindeyiz. Fakat buna kamuoyunun alışması sağlanıyor. Birinci adım alıştırma. İkinci büyük adım bu işi münferitleştirme. Yani işte nefsine uyan birkaç kişi, birkaç günah keçisi, yanlış yapanlar falan gibi bu işin sistemik bir olay değil. Böyle birkaç kişinin hatası haline getirilmesi. Halbuki biz birinci günden itibaren diyoruz ki, genel başkanımız da bunu ifade etti defalarca, ben de söyledim, başka arkadaşlarımız da söyledi. Bu iş bir kamu gözetiminde organize suçtur. Çok açık bir şey söylüyor. Kamu gözetiminde organize bir suçla karşı karşıyayız. Halbuki iktidar bunu münferit bir hale getirmeye çalışıyor. Üçüncü büyük adımı iktidarın adeta işte bu işe muhalefeti ya da bu işten etkilenenleri azaltmak. İşte 1 milyon liranın altını ödeyeceğim gibi şeylerle işte buradan etkilenen mağdurları azaltmaya çalışıyor ki işte daha az kişiyle uğraşsın. Üçüncü büyük adım bu. Dördüncü büyük adım tencere dibin kara, seninki benden kara siyaseti. Diğer muhalefet partilerinden gelen itirazlara siz de belediyelerde şunu yaptınız, bunu yaptınız diyor. O arada tabii yapılan maalesef hatalar da var. Hatalı bilgilerin paylaşılması o anlamda bu işin itibarında sarsıyor. O konuda da ekstra dikkat edilmesi lazım. Ve nihayet son nokta bu işi Tayyip Bey de çok üzüldü. İşte çözerse o çözer gibi bir hava estirilmeye çalışılıyor. Halbuki bu işin hakikaten sonuna kadar gidecek olan kişilerin yapması gereken mesela SPK yönetimini görevden almak. Görevden alındı mı? Hayır. Dün Plan Bütçe Komisyonu'na geldi mi? Hayır. Bu işin başından beri Mehmet Şimşek'i ortada gören var mı? Hayır. Bugün meclisteki konuşmamda da söyledim 2 saat önce. 3 tane büyük kayıp var burada. Birinci kayıp milletimizin birikimleri. İkinci kayıp devlete olan güven. Üçüncü kayıp Hazine ve Maliye Bakanı. Sayın Mehmet Şimşek, size buradan da sesleniyorum. Neredesiniz ya? Neredesiniz yani? Kayıpsanız bir ses verin de sizi gelip kurtaralım.
0: Yani bu tabii ki şimdi söylediğiniz o kadar çarpıcı geldi ki son dönemde hani en çok yani konuşulması gereken, konuşması gereken isim Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'ken neredeyse hiç sesini bile duymadık aslında.
1: Tabii çok gayet bilinçli yapılıyor çünkü bu. Çünkü kendisi 4 Kasım 2025'te bundan bir yıl kadar önce Sermaye Piyasaları Kongresi'nde manipülasyon olan hisseler olduğunu biliyoruz dedi. Şimdi bu muazzam bir itiraf. İşte bunu dedikten sonra siz hiçbir şey yapmadıysanız, bunu yabancılar söyleyene kadar, MSCI ikaz edene kadar 10 ay boyunca hiçbir şey yapmadıysanız 3 tane ihtimal ortaya çıkıyor değil mi? Birincisi bu işin büyüklüğünü ve etkilerini ölçmeyecek kadar bu işi bilmiyorsunuz. Bir ihtimal bu. İkinci ihtimal biliyorsunuz ama umursamıyorsunuz. Aman bana ne diyorsunuz. Üçüncü ihtimal size birileri dur diyor. Yürümüyor, bu işe elleşme diyor. Her üç ihtimal birbirinden berbat. O yüzden yanlış bir şey ortalara çıkmıyor. Ne haliniz varsa görün diye kendisini izole etmiş durumda. Mesela geçen sene konuştuğu sermaye piyasası kongresi bu sene iptal edildi. Herhalde çıkıp yine bir şeyler demesin diye karşımıza çıkmıyor. Ben geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısının konuşmasına karşı bir cevabı konuşma yaptım mecliste. Ha, benim Twitter hesabımdan isteyenler görebilirler. 15-16 dakikalık bir konuşma. Bugün de çıktım Mehmet Çimşek neredesin diye kürsüden bir konuşma yaptım. Biz bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Mağdurlarla buluşuyoruz. İşin içindeyiz. Bir komisyondayız. Genel kuruldayız. Sahadayız. Ama ifade ettiğiniz gibi bu işin adeta bir küllenmesi, közlenmesi yönünde bir gayret olduğu da çok aşikar.
0: Burak Bey, bir de şunu sorayım. Şimdi bu dışarıdan bir uyarıyla, dürtü dürtmeyle ortaya çıktı ya bu durum.
1: Evet.
0: Orada şimdi Norveç Varlık Fonu'nun da bir parasından söz ediliyor. Ben tam göremedim ama belki siz o resmi kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Acaba aldı mı Norveç Varlık Fonu parayı?
1: Yok, daha alamaz. Yani en azından duyduğumuz kadarıyla, yani ne olduğunu görmüyoruz.
0: Çünkü uluslararası tahkime gitme ihtimali vardı da en son o haberden yola çıkarak bunu soruyorum.
1: Onu görmedim. Benim gördüğüm 20 milyon dolarlık bir hissede pozisyonu ve fonda pozisyonu olduğunu gördüm. O hisseler tabii kafa üstü gitti. Hisse fonlarında ise parası oradan da bir ödeme almış olma ihtimali düşük. Hani tahkim mahkemelik bir durum. Bir tahkimin bu işi karara bağlaması bir ay içinde falan mümkün değil. Bir de muhatabının kim olduğu, kimi mahkemeye verecek, yani kimi tahkime götürecek.
0: Şunu söylüyordu haberde. Diyor ki biz buraya SPK ve kontrolünde olan, devletin kontrolünde olan bir yere girdik. Oysa burada başka bir tezgah çevrilmiş. O yüzden siz sorumlusunuz.
1: Evet, onu anlıyorum. O argümanı anlıyorum da o işleri böyle karara bağlamak, ispatlamak falan çok bir ayda olacak şeyler değil.
0: Ama yani, devamında böyle bir şey olma ihtimali var o zaman yani.
1: Deneyebilirler ama tabii bilerek bir fona giriyorsanız, nitelikli yatırımcıysanız onu nasıl izah edeceğiniz sorusu, önce şeyi mahkum ettirmeniz lazım. Orada bir suçun önce bir oluşması gerekir. Eğer suç varsa, suç isnadı varsa önce onun bir tebarüz etmesi lazım. Sonra onun uluslararasında kabul edilmesi lazım. Sonra tazmin etmesi lazım. O yüzden uzar. Yani,
0: anladım.
1: O yüzden giderlerini bilmiyorum yani.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: İyi yayınlar, saygılar sunuyorum.
0: Sağ olun. İyi Parti ekonomi politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın'la konuştuk. O dedi ki iktidarın bu işi sönümlendirme gibi bir stratejisi var. Ama biz her ne olursa olsun üstüne gitmeye, konuşmaya devam edeceğiz diye söyledi. Biz de devam edelim.
2: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
3: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
0: İşte önümüzdeki günlerde çok konuşulacak belli Mekke İttifakı. Çünkü etkisi, Türkiye'nin durumu, birçok şeye gebe. Hani birçoğu 1 Mart tezkeresine gönderme yapan da var. Ama bu Mekke İttifakı Suudi Arabistan'ın yanında onun çıkarlarını koruma haline gelince haliyle geriye doğru gidiyoruz. 10 Ekim 2019'a dün de yayınlamıştım. Önceki gün de yayınlamıştım. Daha önceki gün de yayınlamıştım. Bugün de yayınlayacağım. Devam edeceğim. Recep Tayyip Erdoğan 10 Ekim 2019'dan seslensin.
6: Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Ve şu anda Yemen fakru zaruret içerisinde, her tarafı yerle yeksan ettiniz.
0: Şimdi Recep Tayyip Erdoğan şimdi ne diyor? Bugün de konuştu, konuşsun.
7: Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Kolektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. Bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için gerekli adımları atıyoruz. Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz.
0: Çok basit bir soru var. Ne oldu, ne değişti? İkisi de aynı dönemin Cumhurbaşkanı. 2019'da Yemen'de binlerce insanın ölümünden sorumlu tuttu Arabistan. Bugün içinde ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmamız devam ediyor. Anlayışı. Şimdi bugünkü hakikat yolculuğumuzu bitireceğim. Ama bitirmeden birkaç habere değineceğim. Nefes'ten Aytunç Erkin yazmıştı. Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu. Hani şu fonda 100 milyon parası kalan ve 100 milyon önemli değil de orada kandırılmak beni rencide etti diyen. Sonra tutuklandı. Mustafa Aksu. Parası içeride kalan tutuklu, parayı çekip alan dışarıda tutuksuz. Şimdi Mustafa Aksu fon soygununda tutuklanma nedeni suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmakmış. Şimdi burada önemli olan şöyle bir durum var. Eğer Mustafa Aksu bu örgüte üye ise bu suç örgütünün başı kim? Şimdi buradan tutukladıysanız bunu, bu suç örgütüne yönelik, bu suç örgütünün lideri, bu şebekenin başı kim? Ve ona dönük bir operasyon yapılması lazım. Yani Mustafa Aksu'ya ben rencide oldum, ben rahatsız oldum, beni neden uyarılmadı, güvendim sözü yüzünden içerideyse ve ona örgüte üye olma suçu gösteriyorsa, bu fon meselesinde bu da çok büyük bir tartışma yaşatacak. Şöyle, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içerisinde yaşayacağı bir tartışma bu. Çünkü Mustafa Aksu'yu suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan oluyorsanız bu üyenin başı kim? Ya suç örgütü ne üye olan var, suç örgütü yok. Hangi örgüt? Yok. O örgütün bir elebaşısı kim? Yok. Örgütün diğer üyeleri kim? Yok. Bir tek Mustafa Aksu da var. İlginç. Bugün de bitirdik. Yarın yine haftanın son günü yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar. Ben giderim. Tom Waits başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Avukat İlker Atamer canlı yayınımızda.
2: Danışıklı olarak birileriyle belli piyasa işlemlerini anlaşarak yapıp piyasadaki diğer oyuncuları aldatıp onları manipüle edip onlara para kaybettirip onların kaybettiği para üzerinden kendilerine maddi menfaat sağlama. Yani tipik bir dolandırıcılık. Ciddi ve ağır bir suç bu. Aynı suçlama nedeniyle pek çok kişi gözaltına alındı, tutuklandı ve bu kişilerin hesaplarına el koyma işlemi yapıldı. Ve bu kişilere isteğe bağlı ödeme gibi bir seçenek de sunulmadı ve cezaevine gönderildiler. Peki aynı muameleyi biz niye herkes için göremiyoruz? Birilerinin bilmediğimiz bir ayrıcalığı mı var, dokunulmazlığı mı var?
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınları çok sayıda araçta zarara yol açtı. Araca hasar gören vatandaşlar oluşan onarım masraflarının sigorta tarafından karşılanıp karşılanmayacağını araştırmaya başladı. Doğal afet kaynaklı zararların karşılanma sürecini sizler için derledik. Bu zararın karşılanmasında kasko poliçesinin detayları ve sigorta firmasının yapacağı ekspertiz incelemesi belirleyici bir rol oynuyor. Zorunlu trafik sigortası yalnızca üçüncü şahıslara verilen zararları tazmin ettiği için sürücülerin kendi araçlarındaki sel hasarlarını kapsamıyor. Araç sahiplerinin kasko sözleşmelerinde sel ve su baskını teminatının yer alıp almadığını doğrulaması gerekiyor. Standart kasko paketlerinde genellikle bu koruma bulunsa da tazminat süreci otomatik olarak işlemeyip hasarın niteliği, poliçedeki limitler, muafiyetler ve idari ekspertiz raporu doğrultusunda şekilleniyor. Araç ağır hasarlı kabul edildiğinde ise daha farklı bir prosedür devreye giriyor. Sigorta şirketinden yönlendirme gelmeden önce kapsayıcı bir tamir işlemine girişilmemesi sürecin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıyor. Sürücülerin olayın yaşandığı noktayı, oluşan zararı fotoğraf ve videolarla kayda alarak vakit kaybetmeden firmaya bildirimde bulunması tavsiye ediliyor. Öte yandan kasko poliçesi bulunmayan ya da teminatı eksik olan araç sahipleri, yaşanan su baskınında altyapı yetersizliği veya idari ihmal bulunduğunu kanıtlayabildikleri takdirde, ilgili kamu kurumlarından hukuki yollarla tazminat talep edebilse de bunun için mahkeme sürecinde idarenin hizmet kusurlu olduğunun resmi olarak ispatlanması şart koşuluyor. İstanbul'da yaşanan şiddetli sağanak yağışların ardından araçları zarar gören sürücüler, oluşan onarım masraflarının karşılanması için kasko ve sigorta süreçlerini araştırmaya başladı. Su baskınları sonucu meydana gelen zararların tazmin edilmesine kasko poliçesinde sel teminatının yer alması ana husus olarak öne çıkıyor. Kaskosu bulunan araç sahipleri için ödenecek tutar, poliçe şartları, teminat limitleri, muafiyetler ve sigorta şirketinin yapacağı eksper değerlendirmesiyle şekilleniyor. Sürecin aksamaması adına sürücülerin olayın yaşandığı anı fotoğraf ve videolarla belgeleyip gecikmeden bildirimde bulunması ve şirket onayı almadan kapsamlı onarımlara girişmemesi gerekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18.55'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki sel felaketine ilişkin devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını söyledi. İstanbul Valisi Davut Gül selin ardından kentteki son durumu açıkladı. Gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul'daki sel felaketine ilişkin devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.
2: AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların ülkemizin farklı bölgelerinde bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz.
1: İstanbul Valisi Davut Gül de selin ardından kentteki son durumu açıkladı. Vali Gül, 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kayıp 5 kişi için aramaların sürdüğünü söyledi.
3: 3 vatandaşımız vefat etti. 7 hemşerimiz hastanede tedavisi bittikten sonra taburcu oldu. Şu an itibariyle hastanede kalan hiçbir hemşerimiz yok. 5 kişiyle ilgili kayıp başvurusu yapıldı. Onlarla ilgili arkadaşlarımızın arama çalışmaları devam ediyor. Henüz nerede olduklarını bilmiyoruz. Bugün itibariyle 3050 kişi kurtarıldı. Kurtarılmayı bekleyen kimse yok.
1: Yasaklara ilişkin de bir açıklama yapan Vali Gül, motosiklet yasağının yarın 06'da sona ereceğini bildirdi. Vali Gül, evi su alan vatandaşların misafirhanelerde ağırlandığını da belirtti ve riskli alanlarda bulunmamaları konusunda uyarıda bulundu.
3: Bu aşamadan sonra yapacağımız işler, özellikle kaymakamlarımız evi su alan kamu misafirhaneleri başta olmak üzere güvenli yerlerde misafir ediyoruz. Hemşehrilerimizden istirhamımız kaymakamlarımıza 112'ye mutlaka başvursunlar, müracaat etsinler ve riskli alanlarda bulunmasınlar.
1: Vali Gül, zarar tespit çalışmalarının da en geç pazartesi gününe kadar tamamlanacağını açıkladı.
3: Hasar tespit çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mümkünse yarın öğleden sonra en geç pazartesi günü ödemeleri yapmaya başlayacağız. Hemşehrilerimizin hiçbirinin açta açıkta kalmasını müsaade etmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıdan bizlere kesin talimatı var. Sayın Bakanlarımızın bu anlamda bizlere tanıdıkları bir inisiyatif var. Zararları tespit ediyoruz.
1: Gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı. Gözaltı işleminin fon soruşturmasına ilişkin soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiasına dayandığı öğrenildi. Sırada bir canlı bağlantımız olacak. Sayın dinleyenler, İstanbul trafiğindeki son durumu Radyo Sputnik muhabiri Akif Özcan'dan alacağız. Akif, iyi akşamlar. Evet, Akif'e bağlanacak teknikteki arkadaşlarımız. Devam edelim. İstanbul'da önümüzdeki 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak? Evet, Akif Özcan hattımızda olduğu bilgisini aldım arkadaşım Özgür'den. Radyo Sputnik muhabiri Akif Özcan. Merhaba Akif.
4: Merhaba Ebru Dömer. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: İyi akşamlar. Şu anda hangi güzergahtasın Akif Özcan? Bölgede trafik yoğunluğu nasıl? Yetkililer tarafından zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın uyarıları yapılmıştı. Aynı zamanda evet. Bu uyarılar dikkate alınmış mı? Senden dinleyelim.
4: Tabii. Şimdi şöyle, tabii İstanbul çok kritik bir günü dün geride bıraktı ama bugün de tabii bunun devamında maalesef etkileri sürdü. Ama düne nazaran tabii ki çok daha rahat bir gün geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Ben genelde Zincirlikuyu Beylikdüzü arasında yolculuk yapıyorum. Dün gerçekten metrobüslere, otobüslere erişim noktasında da...
1: Akif Özcan, bir saat başına gidip senden dinlemeyi sürdüreceğiz. Saat başına gidiyoruz.
4: Tabii.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 19 itibariyle bültenimiz kaldığı yerden devam ediyor. Radyo Sputnik muhabiri Akif Özcan'dan trafikteki son durumu alıyoruz.
4: Evet, şöyle sevgili Ebu Dönmez, yani dün gerçekten İstanbul'da yaşayanlar çok büyük bir felaketi yaşadılar. Herkes çok büyük zorluklar yaşadı. Hazırlıksız yakalananlar oldu, araçlarıyla çıkanlar, yaya olarak gidenler, yani metro ve metrobüs istasyonlarına, otobüs istasyonlarına giderken gerçekten büyük bir yoğunluk yaşandı. Araçlara binmekte çok zorluklar yaşandı. Araçların içerisinde insanlar çok inanılmaz bir şekilde itiş kakış yaşadılar ve ulaşacakları yerlere de tabii metrobüsler de biraz daha ağır hareket ettiler. Arızalan metrobüsler oldu. Dolayısıyla biraz da temkinli gidildiği için metrobüslerin içerisine sızan sular dahi vardı. Kapanmayan kapılar vardı ve insanlar gerçekten yani birbirleriyle çok, nasıl desem, yakın temas halinde yolculuk yapmaya çalıştılar. Kapıların açılması çok zorlaştı. Yani bunlar bizzat tanık olduklarımı ifade etmek istiyorum öncelikle.
1: Bugünkü güzergahında gördüklerin neler? Dünden farklı olarak bir izdiham var mıydı?
4: Yok. Ya şöyle, ya bugün için gerçekten alınan önlemlerin çok rahatlattığını gördüm. Yolculuğumuz normal bir günden hatta daha rahat bir şekilde geçti. Bunu ifade edebilirim rahatlıkla.
1: Hangi güzergahta seyrediyordun ve toplu ulaşım aracı olarak hangisini kullanıyordun Akif Özcan?
4: Öncelikle metro kullanarak Zincirlikuyu bölgesine geliyorum. Ardından da Beylikdüzü istikametine metrobüsle devam ediyorum. Şöyle söyleyeyim, yani düne nazaran bakıldığında hem metroda hem metrobüste ve gözlemlediğim kadarıyla otobüs duraklarında dahi insanların çok daha rahat bir şekilde bindiğini, araçların çok daha rahat olduğunu, hatta normal günlerde belki insanlar oturamıyordu ama bugün inanın oturarak dahi yolculukların daha rahat yapıldığını söyleyebiliriz. Ama tabii dünkü olumsuzlukların hala hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zaten bunu da dinleyicilerimize bültenlerde aktarmaya devam ediyoruz. Ama bu yağışların da devam edeceği bilgisi de var. Meteorolojinin yine uyarıları var. Ben de bunları takip ettim.
1: Evet.
4: Hem yarın, yani bu gece biraz etkisini azaltması bekleniyor ama
1: evet, onu da alacağız zaten. Meteoroloji mühendisi Hüseyin Östel'den alacağız az sonra bağlantımızda. Ben sana şunu sormak istiyorum. Dünkü yolculuk sürenle bugünkü yolculuk süren arasında ne kadar fark vardı? Kaç saat sürmüştü? Bugün kaç saatte ulaştın?
4: Bunu söyleyebilirim. Tabii. Dün yaklaşık 2 saat 40 dakika süren yolculuğum bugün 1 saat 35 dakikada tamamlanmış oldu. Yani arasında gerçekten net 1 saat vardı diyebilirim. Yani 1 saat, 1 saat 10 dakika kadar çok daha rahat ve erken ulaşabildik. Umuyoruz ki bundan sonra da bu tarz felaketler yaşanmaz ve insanlar rahat bir şekilde hayatlarını sürdürür. Ama
1: evet,
4: büyük fark olduğunu söyleyelim yani dünle. Çünkü alınan önlemlerin kesinlikle etkisi olduğunu ifade etmek gerekir. Yani hem okulların tatil olması hem kamudaki bu idari izinli sayılmalar, insanların belki hani evden çalışan modellere dönmesiyle beraber biraz da insanların belki kendi almış oldukları tedbirler doğrultusunda ben rahat bir seyir olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani düne nazaran çok büyük bir oranda fark var. Daha rahattı yani bugün.
1: Evet, özel aracıyla trafiğe çıkanlar oldukça az sayıdaydı zannedersem.
4: Kesinlikle. Bunu da rahat söyleyebiliriz. Yani bu da gözlemlerim arasında var. İnsanlar toplu taşımalara yönelmiş ama toplu taşımalara yönelenler dahi düne göre azdı. Yani muhtemelen işte hem çocukların okula gitmemesi hem belki bazı kişilerin çalışmalarını uzaktan yapmasıyla beraber, yani gerçekten hani insan sayısında, araç sayısında çok gözle görülür bir fark olduğunu söyleyebilirim. Çok rahat bir şekilde bugün ulaşımı gerçekleştirdik. Tabii bu İstanbul'un tamamı için geçerli midir bilemiyorum ama benim gözlemlediğim en azından işte Taksim, Beşiktaş, Zincirlikuyu ve Beylikdüzü istikameti içerisindeki gözlemlemelerim ve bizzat tanık olduğum kısımlar bu şekilde.
1: Evet.
4: Ama ben bunun genel anlamda İstanbul genelinde de hani düne nazaran kesinlikle rahatladığını söyleyebilirim. Yani birkaç yaptığım görüşmelere de istinaden.
1: Evet, zannedersem yolcu profiline baktığında da sadece işe gidenlerden oluştuğunu söyleyebilir miyiz? Yani işi, zorunlu işi olmadıkça dışarı çıkmasınlar vatandaşlar diye uyarılarda bulunmuştu yetkililer. Baktığım profil işe giden profil miydi daha çok?
4: Yani evet, benim çünkü artık yani hepimiz toplu taşıma kullanıyoruz, artık insan profillerini de rahatlıkla okuyabildiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla açıkçası bu soruna çok rahat bir yanıt verebilirim ki bence %90'ı kesinlikle işe gitmek durumunda olan insanlardan oluşuyordu. Yani burada keyfi bir yolculuk yapanların sayısında çok çok çok azalma ya da çok önemli bir işi yoksa erteleme gibi bir duruma kesinlikle insanlar girmiş. Yani dünkü felaketi gördükten sonra insanlar, o dünkü mağduriyet yaşandıktan maalesef sonra bugün bu uyarıların ben dikkate alındığını kesinlikle rahatlıkla söyleyebilirim. Bu anlamda işte valiliğin, AFAD'ın, işte belediyelerimizin yapmış olduğu uyarılara insanların dikkat etmesi çok önemli. Yani umuyoruz ki bundan sonra bu tarz şeyler yaşanmadan önce tedbirler alınır. Hem kurumlar hem kişiler tarafından. Umarız. İnşallah bunları yaşamayız diyelim. En az kayıpla inşallah bu süreci de atlatırız.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için Akif
4: ben
1: Özcan.
4: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz.
5: Hava durumu.
1: Trafik durumunun ardından gelelim hava durumuna. İstanbul'daki önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak hava nedir? Yeni bir yağışlı sistem bekleniyor mu? Bu soruların cevaplarını da meteoroloji mühendisi Hüseyin Östel'den alacağız şimdi.
6: İstanbul'da bu gece saatlerinde yağış kesintilerle cuma sabahına uzanıyor. Şehirde çoğunlukla kuru bir gece geçireceğiz. Fakat cuma sabahı saat tahmini olarak 10-11 sularından itibaren önce şehrin kuzey bölgelerinde, yani yine Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Yeni Havalimanı mevkiinde, ardından Başakşehir, Bağcılar, Kağıthane gibi daha iç ve güney kesimlerinde yağmur bekliyoruz. Fakat bu yağmurun miktarı aşağı yukarı 10-12 milimetre, yer yer 20 milimetre olabilir. Cuma günü beklediğimiz yağışın miktarı. Aşırı bir yağmur ya da bir sağanak yağış beklentimiz yok. Artık ikinci yağışı getirecek sistem kuzeyden, Ukrayna, hatta Balkanların da kuzeyindeki o soğuk alandan gelecek. Hava soğuyacak ama yağış miktarı azalacak diyebiliriz. Cuma'yı bu şekilde yağmurlu, aralıklı yağmurlu geçiren İstanbul'da cuma gecesinden itibaren cumartesi sabahına doğru uzanan yeni yağışlar kaydedebiliriz. İşte burada özellikle cumanın 03.04 gibi, cumartesinin düzeltiyorum, sabah saatleri, yani güne henüz başlamamışken yine Esenyurt'u çevresinde, Arnavutköy çevresinde biraz kuvvetlenebilir yağış. İşte bu endişe niye veriyor? Normalde bu yağmur miktarı herhangi bir su baskınına vesile yol açmaz. Fakat toprak epey bir doygun ve altyapı çok sayıda ağaç dalı, işte kopan cisimler, sürüklenen objeler sebebiyle tıkanmış ya da tam işlevini gösteremiyor olabilir. Bu yüzden cumartesi sabahı normal şartlarda bir sel üretmeyecek bu yağmur miktarı şehirde gölleşmelere, caddelerde su birikintilerine yeniden yol açabilir. Cumartesi sabahından sonra öğleden itibaren yağış kesintiye uğrayacak gibi duruyor. Cumartesi gecesi iç ve doğu kesiminde, yani yine Sultanbeyli, Şile ve Beykoz çevresinde, ama daha çok Şile, Kandıra yönünde bir yağış söz konusu cumartesi gecesi için. Pazar olduğunda ise sabah saatlerinden itibaren hava çoğunlukla parçalı bulutlu, güneşli. Yer yer hafif yağmur dokunabilir. Pazarın büyük kısmında şehirde güneş görülecek. Pazartesi, salı da benzer şekilde. Ancak salı günü şehir genelinde yine şöyle bir ıslanıp, yine herhangi bir sel riski barındırmayan, 10 milimetre en yüksek tahmini olan bir yağış daha kaydedebiliriz. Yani yağmur tamamen bitmedi, ancak çarşamba günü yaşadığımız boyutta 100 milimetrelerin üzerinde, 200 milimetrelere ulaşan şiddette bir yağış beklemiyoruz. Yeni yağışlar cumartesi sabahı toprak suya doygun halde olduğu için biraz risk oluşturabilir. Ancak bu da işte Sarıyer, Arnavutköy, Esenyurt çevresi hariç şehir genelindeki bir risk değil. Silivri yönünde biraz kuvvetli yağabilir cumartesi sabahı. Çayköşke, Silivri, onu da ilave etmiş olayım.
1: Yayınımız Fethi Yılmaz'ın sunduğu yazı yorumla devam edecek.
5: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
7: Yayında.
5: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
5: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum başlıyor.

0: Bugün 15 Ekim Perşembe, saatler 19.11'i gösteriyor. Spiker Ebru sayesinde 6 dakika geç başladık efendim. Çünkü bir türlü bülteni bitirip çıkmadı kendisi. Ama haber çok, bizde de öyle. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını vereyim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56. Hızlıca konu başlıklarıma geçiyorum. Çünkü gündem yoğun, konuklarım var. Sel felaketi, İmamoğlu'nun savunması, sel felaketinin ne kadar devam edeceği, bilanço ve biz buna sel felaketi diyoruz ama bu bir anlamda yapay felaket. Neden? Çünkü devletin bütün kurumları buraya bunu yaparsanız başınıza da bu gelecek diye rapor yazmış efendim. Ve sadece bugün değil, yani geçmişteki sel felaketlerini de aldık. Hep aynı bölgelerde maalesef hayatlarını kaybeden insanlarımız da oluyor. Bu yapay felakette de, yapay dememin nedeni şu, insan eliyle, çünkü yağmur evet sağanak yağıyor. Rakamları da vereceğiz bu arada. Dünyada bunun iki katı kadar yağışların olduğu bölgelerde bazen bu Türkiye'de yaşananlar, İstanbul'da yaşananlar ya da Marmara bölgesinde yaşananlar olmuyor efendim. Türkiye'nin yeni medya devi, bunu konuşacağız. Araçlarını sel vuranlar ne yapacak? Bunları konuşacağız. Sağdaki son durumu konuşacağız. Sayıştay raporlarını işte biraz önce, bu sel felaketiyle ilgili. Bunlara değineceğiz. Son 50 yılın sel felaketlerini anlatacağız. Milyon dolarlık evlerin nasıl çamura battığını anlatacağız. Eskiden gecekonduları suçlarlardı hep, çarpık kentleşme diye. Şimdi 100 milyon, 150 milyonluk rezidanslar bile sel felaketinden mağdurlar. Tırnak içinde mağdur diyorum. Sel felaket, yapay felaket diye düzeltiyorum tekrar. İmamoğlu duruşmasında neler olduğundan bahsedeceğiz. Diğer detayları da vaktimiz olursa yazacağız. Sorularınızı lütfen yazın bize efendim. Sorularınızı yazın, aktaralım diyelim. Hadi detaylara geçelim Özgür. 20 milyar diyorsunuz, çok gibi gelmiyor haliyle. Bir solukta çıkıyor çünkü ağızdan. Rakamın neye tekabül ettiğini anlatmak için bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Mesela son fon vurgunu 25 milyar dolarlık bir iz bıraktı. Devlet okullarındaki 15 milyon öğrenciye 5 yıl boyunca öğlen yemeği verilebiliyor bu parayla. F-35'lerden 227 adet alabiliyorsunuz. Çanakkale Köprüsü'nden 10 tane yapabiliyorsunuz bu parayla. Osman Gazi Köprüsü'nden 16 tane yapılıyor bu parayla. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 31 tane yapılıyor. 81 ilimize 100 tane şehir hastanesi yapmak mümkün efendim.
1: 100 tane.
0: Şimdi kafada oturdu mu bazı şeyler?
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Fethi Yılmaz'la yazıyorum programında. Ruysu köşesindesiniz efendim. Ruysu ve Sümeyra Çakır'ın Yemen türküsünü dinliyorsunuz ki bu dönem çok konuşuluyor. Yemen meselesi, Mekke Savunma İttifakı'yla Türk askerinin Türkiye'nin neden Yemen'e tekrar gideceği ya da gidip gitmeyeceği tartışmaları devam ediyor. Bunu başka konu başlıklarında detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama Ruysu köşesi neden var diye hızlıca bir hatırlayalım. 2,5 yıl önce o dönem Ruysu Dostlar Korosu'nun şefi olan Refik Köksal yayınımıza katılmış ve Ruysu'nun ismini İstanbul'da, İstanbul sınırlarında ilçe belediyelerine, daha sonra İBB'ye de başvuru yaptık ama Ruysu'nun ismini bir salona dahi vermediler demişti. Biz de bundan sonra, yani Ruysu ismine konan bu ambargodan dolayı bu köşeyi başlattık. Ta ki İstanbul sınırları içerisinde bu ambargo kalkana kadar, Ruysu'nun ismi hak ettiği yere, yerlere verilene kadar bu köşe devam edecek efendim diyelim. Diğer konu başlıklarına geçelim. Herkesin gözünden kaçan bir detayı vermek istiyorum. Darbe girişiminin kırılma anı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının yakalanması ya da yakalanmaması. Darbe toplantılarında bunlar, eğer başımıza böyle bir şey gelirse NATO'dan Türkiye'nin hava sahası ile ilgili fotoğraf alırız, yardım alırız diye düşünmüşler ve bu ülkenin resmi kayıtlarına da girmiş. Darbe gecesi saat 2:11 geçe NATO'dan hava fotoğrafı alınması yasaklandı. Bugün devleti yöneten kadro dahi, bürokrasi dahi 15 Temmuz darbe gecesinde NATO'yu yasaklamış ki Fethullahçılarla birlikte hareket edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının bulunması için hava keşif fotoğrafları vermesinler diye efendim.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'da yazıyorum programına devam ediyoruz. İstanbul'da dün başlayan, dün sabah saatlerinde başlayan, daha sonra akşamda yoğunlaşan ve bugün itibariyle işte Sakarya, Kocaeli, Düzce, Yalova, Bursa'ya da Marmara bölgesini etkisi altına alan sağanak yağış sonrasındaki yapay felaket, yani yağmurdan kaynaklı, yoğun yağıştan kaynaklı diyoruz ama tabii ki bu doğru yapılaşmamaktan, devletin kendi kurumlarının çıkardığı planlara uymamaktan kaynaklı felaket demek daha doğru olur. Birçok insan bu anlamda araçları özellikle hasar aldılar, hasar gördüler. Ne yapacaklar peki? Bu soruyu Otomotiv Data Şirketi Genel Müdürü Sayın Hüsamettin Yalçın'la konuşacağız. Sayın Yalçın, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi birçok insanın soru işaretleri de var bu anlamda. Dün ve bugün devam eden ve meteorolojiye göre de daha devam edecek. Yarın da benzer bir yağışın olmasını beklediğini söylüyorlar. Böyle yağışlarda araçların, belki onlarca, tam rakam çıkmadığı için söylüyorum, yüzlerce hatta belki binlerce araç bir şekilde hasar aldılar. Peki kaskosu olanlar, trafik sigortası olanlar ne yapacak? Onlar karşılayacaklar mı bu araçlardaki hasarı?
2: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi İstanbullular olarak dün gündüz ve gece çok zor bir gece yaşadık.
0: Evet.
2: Hayatını maalesef kaybedenler de oldu. Onlara evet, başsağlığı ve rahmet diliyoruz. Ve yağıştan etkilenen herkese de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Öncelikle işin bu en başından başlamak lazım. Bu gibi durumlarda, sel baskınları gibi durumlarda araç sel suyuna girerse ilk ne yapmak lazım?
0: Evet.
2: Oradan dinleyicilerimizi bilgilendirelim. Şimdi aracı asla çalıştırmamak gerekiyor. Yeniden marş basmamak gerekiyor. Ve herhangi bir tehlikeye karşı da aracın uzağında olmak lazım. Ve direkt olarak sigorta şirketine haber vermek ve çekiciyle servise götürmek çok çok önemli. Suya maruz kalmış motora yeniden güç vermek çünkü hasarı büyütebilir. Tabii ki burada olay yeri ve araç fotoğrafı da güvenli koşullarda çekilmeli ki biraz sonra değineceğim. Birçok arabanın plakası suyun altında kaldı. Şimdi herkesin aklındaki soru da şu: kasko sel hasarını karşılıyor mu?
0: Evet.
2: Şimdi bu full kasko diye bir ifade vardır sigortacılıkta. Bu full kasko ifadesi tek başına yeterli değil. Yani yaptırılan kasko poliçelerine vatandaşlarımızın dikkatlice bakması lazım. Kasko genel şartlarında sel ve su baskını poliçede ek sözleşmeyle teminat altına alınabilecek riskler arasındadır. Bu yüzden poliçelerde sel su baskını teminatının bulunup bulunmadığını, varsa burası çok önemli, muafiyet veya özel koşullarda kontrol edilmeli. Şimdi çok sayıda bugün haberlerde, sosyal medyada birçok aracın perte çıktığı konusunda önemli bilgiler vardı. Araç ne zaman perte çıkar? Şimdi her su alan araç bir kere pert olmaz.
0: Evet.
2: Şimdi orada eksper devreye giriyor. Eksper hasarı onarımın teknik ve ekonomik olarak mümkün olup olmadığını değerlendirir. Genel şartlarda da onarım masraflarının hasar tarihindeki araç değerini aşması veya eksperin aracın onarılamaz durumda olduğunu tespit etmesi şartıyla tam hasar ölçütleri arasında olur. Hasarın %70'inde araç pert olur veya sel hasarlar hasarların %75'i 80'i perte çıkar şeklinde genel bir oranda vermek açıkçası çok da doğrulanmış bir bilgi değil. Burada tabii hemen şu ortaya çıkıyor: pert tazminatı hangi değere göre hesaplanır? Burada esas olan aracın hasar tarihindeki raiç değeri veya poliçede belirtilen raiç, yaptırmış olduğunuz poliçede belirtilen raiç belirleme yöntemi referansıdır. Bu, o yüzden vatandaşlarımız ellerindeki kasko poliçelerine dikkatlice bakmaları tavsiyesinde bulunalım. Bu nedenle mutlaka kasko değer listesindeki tutar, ödenir ya da ilan sitelerindeki fiyatların ortalaması alınır diye olarak da genellememek gerekir. O yüzden referans yöntemi, yani poliçede yazan referans yöntemi poliçeden mutlaka kontrol edilmelidir.
0: Şimdi bugün çok özür dilerim Sayın Yalçın. Şöyle araya girmek istiyorum. Muhtemelen yani dün kayık gibi yüzen araçları gördük yollarda.
2: Maalesef.
0: Bugün muhtemelen bu araçların sahipleri, hatta belki Marmara bölgesinde de yani Bursa, Kocaeli'de de benzer, umarım bir daha fazla kayıp yaşamayız, devam ettiği için yağış. Şimdi insanlar poliçelerine bakıyorlardır. Siz zaten biraz önce poliçeye muhakkak dikkat etmek gerekiyor, bu ek sözleşme gerekiyor dediniz. Peki normalde bir kasko poliçesinin prosedürün içerisinde sel, doğal afet gibi maddeler yer almaz mı hiçbir zaman? Her zaman bunu ya kasko şirketi ya da sürücü talep mi etmesi gerekiyordur acaba?
2: Normalde bu tür durumların yazması gerekiyor kasko poliçelerinde. O yüzden vatandaşlar kasko poliçesi yaptırırken bütçesel anlamda veya işte başka muafiyet alanlarında

0: hakkı olarak algılanmamalı. Orada kamu kurumunun hizmet kusuru veya zararla arasındaki bir nedensellik somut olayda kanıtlanabilirse hukuki başvuru yolları değerlendirilebilir. Ama hani tabii ki bu ne kadar realize olur onu çok bilemiyoruz.
1: Sayın Yalçın, şöyle, çünkü şimdi siz bu konuda uzmansınız. Haliyle son dönemde özellikle trafik sigortalarındaki fiyatların artmasıyla birlikte insanlar artık kaskodan hani biraz, çünkü rakamları da çıkıyor bunların, eskiye oranla daha da uzaklaşıyorlar. Haliyle şimdi kaskosu olmayan insan, kaskosu olmayan sürücüler başvuracakları merci mahkemeler midir? İlgili belediye ya da ilgili kamu kuruluşları hakkında mahkemelere mi gidecekler?
0: Şimdi orada şöyle bir şey var. Belediyeler veya kamu kuruluşlarına gidilebiliyor. Ama orada işte o belediyelerin veya o kurumların da istemiş olduğu bazı gerçekler var. İşte nedir? Plaka fotoğrafı gibi, olay yerinin görüntüleri gibi, işte çevrede bulunan kameralar gibi, işte kurtarma veya çekicinin kayıtları gibi, tanıklar veya hasar tespit belgeleri de orada önem taşıyor. Yani bu bölümde yani kesin hukuki hüküm vermek gerçekten bir hukukçunun değerlendirmesi gerekir orada.
1: Peki hiç bilmediğim için soruyorum. Çok özür dilerim. Bölüyorum çünkü bu konuyla ilgili sorular da geliyor sürekli. Mesela trafik sigortası, şu an dinleyiciler diyorlar mesela, ben trafik sigortası yaptırıyorum, o kadar para veriyorum. Eskiden daha azdı. O kadar. Bu trafik sigortası hiçbir işe yaramıyor mu yani? Biz devlete zaten araç vergisini veriyoruz diyorlar. Peki bu trafik sigortasını o zaman niye veriyoruz? Hiçbir işimize yaramayacak mı diyorlar?
0: Trafik sigortası tabii ki bunu sigortacı arkadaşlarım daha detaylı bilirler. Belli teminatları karşılıyor ama hani kasko poliçesi, hasar, su, sel baskını gibi durumlarda daha geniş kapsamlı bir teminat sunabiliyor.
1: Peki şöyle bir fark var mı? Şimdi sokaklarda yani bu yağış sonrasında araçlar işte biraz önce söyledim, kayık gibi yüzdüler, birbirlerine vurdular ya da yağış kaynaklı ya da belediye kusuru ya da kamu kuruluşları kusuru nedeniyle kazalar oldu. Ama öte yandan bir de çok böyle lüks rezidanslarda ya da benim evimin altında bir otopark var, arabamı oraya koydum, oralara da su bastı. O zaman da kasko hani bir özel mülkiyetiniz, şurası burası demeden bu hasarı karşılıyor mu?
0: Tabii ki, tabii ki. Oradaki fiziki koşullar geçerli olduğu sürece teminat poliçesindeki onları da karşılaması gerekiyor. Ama hani bu durum şimdi çok dallandı, budaklandı bu günden beri. Açıkçası hani bizler de şu an şu koşullarda kasko poliçesi yaptırmış ve kendinizi koruma altına almış olsanız bile bunlar ödenir ödenmez açıkçası ben bile diyemiyorum. Çünkü çok farklı senaryolar çıktı. İşte belirtmiş olduğunuz bir senaryoda işte evimin, oturduğum apartmanın altındaki otopark veya işte iş yerimin özel otoparkı gibi, evet, böyle veya sokak arası gibi senaryolar çıktı. Bunları yakın zamanda göreceğiz diye ümit ediyorum buradaki sonuçları.
1: Peki. Çok teşekkürler Sayın Hüsamettin Yalçın.
0: Ben
1: yayına katıldığınız
0: ederim
1: için, bilgilendirmeleriniz için.
0: Diliyorum.
1: Evet, Sayın Yalçın'ın dedikleri önemli şundan dolayı. Birincisi efendim, aracınıza su bastıysa ve içindeyseniz kesinlikle marşa basmayın. Çünkü hasarı arttırıyor. Uzmanından söyledi. Uzmanı bu tavsiyede bulundu. İkincisi prosedür, şimdi kasko firmaları zaten hasar alan araç sayısı çok fazla olduğu için bunu bir şekilde karşılamak için çeşitli bahanelerde bulunacaktır. Sayın Yalçın da açıkçası çok fazla konu dallandı budaklandı ve bir sürü iddialar var, bunu karşılar bunu karşılamaz diye. Ama şu önemliydi, poliçelerde, ya poliçenizi okumanız lazım. Yani maalesef şimdi biz kullanım kılavuzu da okumayan bir milletiz. Bir şey alıyoruz, nasıl kullanıldığını hiç bilmesek dahi, dur ben bunu kurcalayarak bulurum diyen, maalesef efendim bunu okuyanları tenzih ederek söylüyorum. Ama şu poliçenizi aldığınızda, madem hani şey yaptınız, o,

0: bari bazı maddeleri, yani bu tip sel vesaire, su baskını gibi maddeleri sormayı unutmayın. Bakın muhakkak o poliçeye. O poliçenin detaylarını okumaya çalışın. Çok çok uzun değil kasko poliçeleri. Yani hani bir bakın ilgili maddelere muhakkak, başınıza böyle bir şey gel. Bak gelmez demeyin, bak geliyor. Geliyor başınıza. Hani bu poliçeyi dikkatli bir şekilde, yaptığınız poliçeyi okursanız, böyle bir talebiniz olursa işiniz daha da kolaylaşır gibi görülüyor. Ama ben Sayın Yalçın'ın sözlerinden sanki böyle şimdi kasko firmalarının biraz böyle hasar ortaya çıkmasıyla birlikte daha hani yan çizdi demeyeyim ama işi zorlaştıracakları görülüyor efendim diyelim. Özgür, bir tanıtım girelim, ondan sonra diğer konuğumuzla devam edeceğiz. 1 Ocak itibariyle gelen zamlardan artık kimse rahatsız olmuyor. Normalleştirdiler çünkü. Suyun içine bizi soğukken attılar, ısınıyor, farkında değiliz yani. Herkes şunu söylüyor, 1 Ocak zam gelecek. Pasaport harcıdır, bazı vergilerdir, işte bu e-mail ücretidir vesaire, bunların hepsine zam gelecek. Ve kimsenin bu zamma dair bir itirazı yok. Neden her yıl 1 Ocak'ta zam geliyor diye sorusunu bile sorduğunda, bunu niye soruyorsun ki? Her yıl oluyor zaten. Ama bunun sürekli sorgulanması gerekmiyor mu yani? Biliyoruz bunu ve kabul ettik.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programına devam ediyoruz. Şimdi konuğumuz Sayın Profesör Doktor Ceyhun Özçelik. Sayın Özçelik, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Fethi Bey, iyi akşamlar diliyorum sizlere ve tüm konuklarımıza.
0: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben hemen bu yapay felaket diyorum ben. Doğal felaket başka bir şey. Çünkü biraz biz şununla başlamak istiyorum o yüzden. Hani ilgili bakanlık, belediye ya da kamu kuruluşları sürekli bir rakam veriyorlar. Şu kadar yağış düştü metrekareye, bu kadar yağış düştü. Biz biraz yağışın kendisi yerine, yani yağmurun düştüğü değil de o yağmuru yeryüzünde nasıl karşılamamız gerektiğiyle ilgilenmemiz gerekmiyor mu?
2: Evet, doğrusunu söylemek gerekirse biz zaten su kaynakları mühendisleri olarak, evet, doğanın bize farklı zamanlarda ve konumlarda verdiği suyu etkilerini azaltarak başka bir konuma ve zamana iletmek ya da su ihtiyacımız olduğu dönemlerde de o suyu alıp depolamak gibi bir görevimiz var. Ama bugün gerçekten de, daha doğrusu son işte 1-2 gün içerisinde düşen yağışlar gerçekten de ekstrem yağışlar. Hı hı. Ekstrem yağışlar bize gelen su miktarını arttırıyor. Öyle ki bazı bölgelerde 200 milimetre, bazı bölgelerde 260 milimetre, bu şu demek, yılda düşecek yağışın %30'unun bazı bölgelere düştüğünü ifade ediyor. Tabii söylediğiniz üzere hani yağışın fazla olması bizim orada yağış etkileriyle taşkın zararları görmemizin, tedbir almamızı engellemez. Burada önemli olan şey şu: İstanbul'un çok büyük bir kısmında arazi yüzeyinin geçirimsiz olmuş olması, dere yataklarının kapatılmış olması ve bununla beraber dere yataklarına gelecek suların da dere yatağına erişememesinden kaynaklanıyor. Buradaki en büyük etkiyi şu anda Ayaz Ağa'da ve onun devamında Cendere'de ve Kağıthane Deresi, Haliç'e kadar uzanan bir hat boyunca etkileri gördük. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda Ayaz Ağa'nın içerisinde onlarca araba hala üst üste duruyor.
0: Evet.
2: Vatandaşlar, can kaybımız da maalesef olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 de vatandaşımız kayıp.
2: Maalesef yani çok üzücü. Burada çok büyük bir su var ama dere yataklarının tamamı kapatılmış. Yani İstanbul'un sadece Ayazağa, Maslak gibi bir merkez düşünün, burası iç merkezi ve oldukça yüksek katlı binaların olduğu, onlarca üniversite var o hat üzerinde. Buradaki Kağıthane Deresi'nden bahsediyoruz aslında devamında. Bu Vadi İstanbul denilen noktada, evet, bu dere ikiye ayrılıyor. Bir kolu üst tarafa gidiyor, diğer tarafı da Ayaz Ağa tarafına erişiyor. Hem Ayaz Ağa'da hem de Vadi İstanbul noktasında kilitlenmeler var ve su buralarda tıkanarak geriye doğru tepiyor.
0: Tam Sayın Özçelik, çok özür dilerim, araya girdim. Kağıthane Deresi'nden bahsettiğiniz için, şimdi biz son 50 yılın en yoğun su sellerinden İstanbul'daki bu hani sel felaketi ya da yoğun yağışlarını toparladık. Yani mesela 1974 yılında Kağıthane Deresi yine taşmış. Bakın 1974 yılı. Yani aradan 52 yıl geçmiş. 3 kişi o zaman da hayatını kaybetmiş. Şimdi 1974 geldik 2026'ya. Yine Kağıthane Deresi'ni konuşuyoruz. O zaman gecekonduları suçluyordu. O zamanki işte gazete küpürlerine bakıyoruz. Gecekondular, çarpık kentleşme. Bu sefer de aynı Kağıthane Deresi'nin bölgesinde işte değeri 100 milyon 150 milyon olan rezidanslar var. Hani siz bu 52 yıldır değişmeyen, yani bunu biz yaşamaya devam edeceğizin bir sonucu mudur bu?
2: Şimdi aslında bakacak olursan Kağıthane'nin başlangıcı da Sadabat'la, oradan içeriye doğru girdiğim zaman Vadi İstanbul ve Ayazay'a doğru bir giriş söz konusu.
0: Evet.
2: Bu Sadabat bölgesi aslında bir o alanı rekreasyon amaçlı olarak kullanılması gerektiğini bize gösteriyor. Ama maalesef taşkın alanları içerisinde rekreasyon dışında, mesela sportif faaliyetler dışında yerleşim de açılmış. Bununla beraber yüksek katlı binalara da izin verilmiş. Bundan kaynaklı bir de yukarıdan gelen su da dere yatağının içerisinde gerekli ıslah önlemleri alınmamış. Aşağı kısmı tamam, bu dere yatağı oldukça geniş ve tamamıyla dolu. Bu şu demek, aslında çok yüksek bir su olduğunu gösteriyor. Sadabat ve Harici'ye yaklaştığımız noktada dere yatağının tamamıyla dolu olması su miktarını bize gösteriyor. Ancak yukarı kesimlerde de geriye doğru çok büyük bir tekme var. Bu da şu, yani birincisi ben daha az önce daha ayağımın çamuruyla girdim içeriye. Ayazağ bölgesinde, tam Ayazağ'ın şehir merkezi tamamıyla dere yatağının üstü kapalı. Bu şu demek, yukarıdan gelen rutubatları siz temizlemezseniz bir şekilde tıkanıyor. Kaldı ki artık akarsuda rutubat değil, arabalar akıyor. 20-30 tane ben kendi gözümden araba saydım sadece Ayazağ'ın üst kısımlarında. Derenin içerisine sürüklenme ihtimali çok yüksek, tıkadığı zaman zaten geriye doğru tepiyor ve onlarca vatandaşımızın hayatını riske atıyor. Sadece yani Kağıthane Deresi'nden de ibaret değil İstanbul'un su sorunları.
0: Evet.
2: Bir şey var, biz buradaki su miktarının fazlalığını kentsel altyapıdan kaynaklı sorunları da bir su baskını olarak değerlendirirsek, İstanbul'un çok büyük bir kısmında zaten su baskını sorunu var. Hani sizler de seyahat ederken görmüşsünüzdür, ana akslarda dahi araçların hareket edemediğini görüyorsunuz. İsterseniz bir çarpıcı örnek daha vereyim. Bakın İstinye'de, Tarapya'da, deniz kenarında ve topografi oldukça eğimli. Buradan su geliyor ve deniz kenarında göllenme oluyor. Ya şimdi deniz kenarındaki o kenar kaldırım taşları ve blokajlar açılsa orada su birikme ihtimali sıfır. Yani öyle bir şey yapmışız ki biz kentsel altyapıya yeterli önemi vermemişiz. Bu da bizim taşkın zararlarının artmasına yol açıyor. Ya kaldı ki merdivenlerden şarıl şarıl sular aktığını görüyorsunuz.
0: Evet.
2: Birkaç metreküp saniye.
0: Şimdi siz İstinye deyince Sayıştay'ın 2022 tarihli taşkın risk yönetimi raporu var. O yüzden söylüyorum, yani devlet, Sayıştay'ın raporu bu. Ve Sayıştay İstanbul'da mesela Balta Limanı, Baruthane, Fener, Göksu, Haramidere, İslambey, İstavroz ve İstinye için hani taşkın riski olma ihtimali yoğun yerler diye bundan bahsetmiş. İlgili kamu kuruluşlarının, hani bugün için söylemiyorum sadece, geçmişten bu yana bilgisi var. Peki niye beceremiyoruz biz? Niye olmuyor?
2: Ya, tabii ilk önce durumu bir kabullenmek ve de tespit etmek lazım. Yani burada bir aksiyona bir an önce başlamak lazım. Burası şehrin göbeği ve sürekli bir yapılaşma yapılmış. Yani modern binaların olması, çok katlı yapıların olması buranın kentsel altyapısının doğru yapıldığı anlamına gelmez. Onlarca yıldan beri bir gecekondu mantığıyla, yani her bir bina birinin yanına yapılmış. Kaldı ki dere yatakları tamamen kapatılmış. Sahil hattı boyunca gezerseniz Haliç'ten başlayarak o bütün kuru dere yatakları çok kötü kokuyor. Bu şu demek, o derenin ıslahı yapılmıyor ve hariçten de kanalizasyon atıkları o dereden içerisine giriyor. Derhal onların kesilerek o dere yatağının açılması gerekiyor ki o akan sular ana damar gibi değerlendirebilirsiniz bunu. Hı hı. O ana damardan su tamamen boğaza veya da işte Haliç'e ya denizlere akabilir hale gelsin. Ki bu da çözmüyor bizim işimizi. Çünkü yollarda göllenme var oluyor. Yollarda göllenme olması ne demek? Yolun drenaj sistemlerini yapmamışsınız demek. Ve bu da çok önemli. İnsanların ulaşımını aniden kesebiliyorsunuz. Alt geçitleri düşünün, o halk tabiriyle battı çıktı dediğimiz, eğer burada bir yığılma ve birikme olduğu, trafik sıkışıklığından kaynaklı olarak bir sorun olduğunu düşünürseniz, o insanların canı, yani maldan da geçtik,
0: tabii ki,
2: büyük risk altına giriyor.
0: Ve zaten bunu yaşadık da daha önce 2009 yılında iki tellide 8 tane kadın, 8 işçi kadın servis aracında bu biraz önce bahsettiğiniz durumdan dolayı maalesef boğularak hayatlarını kaybetmişlerdi. Tam şunu soracağım, siz hem drenaj sisteminden hem de bu teknik detaylardan bahsettiniz. Peki bunlar çok maliyetli altyapı işlemleri mi? Yani çok mu para, çok mu ücret, çok mu bir maliyet gerekiyor? Niye yapılamıyor bunlar?
2: Bir şeyin bozulma sistemini takip ederseniz, o şeyin onarma sistemini de kendiniz sistematik geliştirebilirsiniz. Bu şöyle olmuş, yani herhangi bir planlama yok maalesef bizim şehirlerimizde, yani hı hı, teknik anlamda. Planlamadan kaynaklı sorunlar neticesiyle bir yapılan binanın yanına biri daha yapıyor, biraz daha düzelteyim diyor, biraz daha bir şey yapıyor. Yani ucu eklenerek sonuçta geldiğimiz nokta burada. Ama bizim şöyle bir şansımız var, yani şu anda yeni şehirler planlanırken, yeni şehrin içerisinde, İstanbul'un içerisinde, hı hı, o şehirlerin bari altyapıları, kaldı ki işte aşağı Ayazdağ'da yeni yeni yapılanma oluyor, Maslak o bölgeye doğru kayıyor. Şimdi takdir ederseniz 3. köprünün yapılmasıyla beraber havaalanı olduğu asıl bir sürü inşaat faaliyetleri var. Şimdi yollarımız açık değil, onun altındaki drenaj hatlarımız açık değil. Bunu doğru bir şekilde planlarsak ilk önce altyapı yapıp daha sonra üst yapıyı buna göre inşa edebiliriz. Maalesef işte bizi görüyorsunuz.
0: Yani ne kadar yapabiliriz hiç Vadi İstanbul dediğimiz, İstanbul'u bilmeyen insanlar için şu an Galatasaray Stadyumu'nun hemen alt tarafındadır Vadi İstanbul. Son 10-12 yılda oradaki o lüks rezidanslar yapıldı. Durum ortada. Hep bütün araçları, her şey sular altında kaldı.
2: Yani işin tabii kötü tarafı da bu. Yani yeni bizim lüks diye tabir ettiğimiz şehrin gelişmeye dönük yüzünün de bu tarz altyapılarının olmaması oldukça hüzün verici ve umudu da bu yönde negatif etkilediğini söyleyebilirim. Çünkü eğimli bir arazide merdivenlerden su akıyor. Öyle su akıyor ki hani akarsu olduğunu görüyorsunuz.
0: Evet.
2: Bu şu diyor, ya benim yatağımı bırakın diyor, ben geçeyim diyor. Şimdi isterseniz en zarar en fazla olduğu yer bu bahsettiğim Ayazağ mevkiinde.
0: Evet.
2: Tamamen kapatılmış. Dere yatağının üstü kapatılmış. Yukarı ben şeylere gezdim. Herkes o arabaların biriktiği yere toplanmış ama hani ben kaynağını gittim gördüm. Kaynağına çıkıp baktığınız anda aslında derenin akacağı yerin hepsi gece kondu. Herkes bir derme çatma köprü yapmış. İçerisine yatak atmışlar. Buzdolabı, değişik şeyler, bazıları bunların sağanak sularıyla sürüklenmiş ama dere yatağında değil. Bunlar taşkın yatağına konulan veya atılan malzemeler yağışla beraber taşkın yatağından dere yatağına taşınıyor. Ve dere yatağında zaten daraltmışız oraya meydan yapmak için. Tıkanıyor. Aşağıdan da çok fazla su geldiğimiz zaman bunu sel olarak ayırabiliriz. Çok şiddetli su var ve burayı dere yatağının ıslahından kaynaklı sorun. Ama İstanbul'un genelinde bu sorun artı su baskını sorunları maalesef şehrin geleceğini etkiliyor. Burada da işte dediğim gibi hem güzel bir fırsat, yeni şehirleri yaptığımız zaman hani hem oraları düzgün yapalım hem buraları da yavaş yavaş artık daha doğrusu hızlı hızlı bir şekilde çözmemiz lazım. Peki. Ki bu dere yataklar aslında ulaşımı da etkiliyor. Çünkü bütün o dere yataklarının vadiye bakan kesimlerin hepsi yol yapılmış durumda. Bir yüzücük hususta bu Kağıthane Deresi aksında onlarca hastaneler, onlarca üniversite, bir sürü rezidanslar var. Sizin de söylediğiniz gibi Ali Sami Enstadı'nın hemen yanında. Böyle bir düşünsenize bir trafik tıkandığını ve o trafik tıkanması halinde bu deminin gelmiş olması durumunda durumumuz çok daha kötü olabilir.
0: Sayın Özçelik, bir gün önce orada Galatasaray'ın Barcelona ile maçı vardı. Yani düşünmek dahi istemiyorum. Düşünmek dahi istemiyorum. Öyle bir tabloda, çünkü hemen yani dün gece oldu bu, dün akşam oldu bu yapay felaket. Bir gün önce de orada bir on binlerce kişinin bulunduğu maç vardı. O yüzden yeni bir bölge olduğu için hani suçu hep gecekondulara atıyorlardı geçmişte, çarpık kentleşmenin bir göstergesi olarak. Buyurun işte şimdi yepyeni plazalar, değeri 80-100-150 milyon değerinde plazalar yaptınız. Yine aynı sonla karşı karşıyayız. Çok teşekkür ederim. Su kaynakları uzmanı Profesör Doktor Ceyhun Özçelik yayına katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah bundan sonra kısa zaman içerisinde yavaş yavaş önlemler alırız.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun tekrar. Evet efendim. Bunu konuşmaya, bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Şundan dolayı, çünkü sürekli bir yağış rakı. Şimdi Beykoz'a, İstanbul'un, bilmeyenler için söyleyeyim, İstanbul'un kuzeyinde Beykoz. Beykoz'a 242 kilometre kilogram yağış düşmüş en fazla. Yani İstanbul'un kuzeyinden güneyine doğru yağış azalmış. Eyüp Sultan'a 190, Sarıyer'e 188. Bu rakamlar değişiyor tabii. Mesela İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi metrekareye 272 kilo yağış düştü dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1942 yılından bu yana ölçümler yapıyor ve İstanbul Valisi Davut Gül dedi ki 84 yılın en büyük yağışını aldık. 261 kilogram düştü ama bu İstanbul'un her yerine düşmedi. Yani Bakırköy'e, İstanbul'un en güneyi dediğimiz sahil kenarı, yani Marmara'ya bakan taraf, Bakırköy'e 16-17 kilo düştü. Haliyle hani bu rakamlar söyleniyor böyle, hani o yüzden çok dünya ölçeğinde çok çok yüksek rakamlar değil bunlar. Neden? Çünkü mesela dünyada bazı örneklerden bahsedeyim. Hemen şuradan önümdeki örneklerden bahsedeyim. Mesela 2023 yılında İspanya'nın Valencia kentine 721 kilometrekareye yağış düşmüş mesela. Anlatabiliyor muyum? Evet, Valencia bölgesine 2024 yılında 24 saatte 771 kilogram yağış düşmüş. İşte İngiltere'nin Canberra bölgesine 2015'te 341 kilogram yağış düşmüş. Bunu şundan dolayı söylüyorum, yani bu rakam bütün dünyadaki bu işte sel felakette en yüksek rakamdır vesaire değil. Bunları şundan dolayı anlatıyorum, yani ciddi bir yapılaşmada hiç değişmeyen, kaderi değişmeyen bölgeler var İstanbul'da ve buraya dikkat edilmiyor. İşte İSKİ'nin raporu var bu konuyla ilgili, şey, Sayıştay'ın raporu var, biraz önce bahsettim. Yani bölge bölge vermiş ve nereyi verdiyse orada sel olmuş yağmur yağdığında. Şimdi editör arkadaşım Caner son 50 yılın şeyini çıkardı. Bakın 1974 Kağıthane Deresi, 2026 yine Kağıthane Deresi, 1987 nerede hızlıca söyleyeyim, Gazi Osman Paşa. Bakın bugün gene aynı, benzer bir tablo var. Feriköy Deresi. 2009 iki telli. Bugün gene iki telli. Yani Başakşehir çevresi. 2009 yılı. Devam ediyoruz. Bitmiyor ki. 2017'de bu süper hücre yağışıydı bunun adı da. 2014 Temmuz'unda, şey, Temmuz ayında. Eylül 2025 Başakşehir. Yani bölgeler aslında hep aynı. O yüzden söylüyorum, yani tek şey şu değişmiş. 1970'te sel felaketi olduğunda o çarpık gece kondular yok mu? Onlar hep böyle bir gecede bittiler her yere. İstanbul'un bütün sistemini değiştirdiler. Tamam, o zaman gece konduya atıyordunuz. Buyurun. Yani vadi İstanbul'da, İstanbul vadi, hep orayı söylüyorum, hani birçok yer var tabii, daha simge bir yer olduğu için orayı söylüyorum. Orada oturan insanlar, bizi dinleyenler de yanlış anlamasınlar, bir anlamda onların da hakkını savunmak adına söylüyorum bunu. Yani 1+1 daire 18 milyon orada, yani 3+1 daire 65 milyon, daha lüks daireler var 80 milyon, 140 milyon, 120 milyon. Ne oldu, sular altında kaldı. Daha 10-12 yıl oldu ya Vadi İstanbul yapılalı. Yani Galatasaray Stadyumu yapılalı 15 yıl oldu. Hiçbir şey yoktu o zaman orada. İstanbul'un kuzey bölgesinden biraz bahsediyorum. Yani 8 yıl önce, 10 yıl önce, 5 yıl önce yapılan yapılar bunlar. Ama gelip baktığınızda sular altında kaldılar yine. Yani mesele yeni yapmakla ilgili değilmiş. Yapıyla ilgili, yapmakla ilgili bir problem var. Çünkü buralar büyük rant alanları efendim. Devasa rant alanları buralar. O yüzden böyle yapılıyor. Ondan sonra da doğal afet deniyor. Ya neyi doğal? Sen yaptın, senin yüzünden oldu. O yüzden yapay felaket diyorum ben de. Yapamamışsın, becerememişsin. Beceremediğin için sonra da yağmur yağınca doğal afet diyorsun. E yağmur oraya 20 yıl önce de yağıyordu. Yani Vadi İstanbul gerçekten vadiyken 20 yıl önce orada bir can kaybı mı yaşanıyordu? Yok, sen yaptığın için oluyor. Yani sen derken kimse onlar. Diyelim, neyse. Özgür, diğer konu başlığımıza geçelim. Marmara bölgesinde bu akşam da devam edecek. Biraz önce Hüseyin Öztel de anlattı Ebru'nun bülteninde. Yarına da dikkat efendim, Marmara bölgesinin tamamı için söylüyorum. Lütfen ihtiyacınız olmadıkça bir evden çıkmayın, iki araçla çıkmayın. Diğer konu başlığına geçelim.
1: Ben Fethi Yılmaz. Radyo Sputnik'te Yazıyorum programındasınız.
0: George Orwell'ın güzel bir sözü var. Diyor ki gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği haberleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir.
1: Hakikati araştırmaya, gerçeği bulmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programına devam ediyoruz. Şimdi son iki gündür Silivri'de 14 ve 15 Ekim 2026'da Silivri'de İBB davası devam ediyor. 98-99. Duruşma günü. Bugün 99. Davada 53'ü tutuklu, 436 sanık yer alıyor. Ekrem İmamoğlu hakkında 142-143 eylemden 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis isteniyor ve Ekrem İmamoğlu dün bugün kürsüde savunma yapıyor. Savunma başlıklarını konuşacağız ama öncelikle bu süreci, davayı, savunmayı, uzun zamandır Silivri'deki duruşmaları yakından izleyen gazeteci meslektaşımız Sayın Hilmi Hacaloğlu hattımızda. Sayın Hacaloğlu, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Meslektaşımız Bahadır Özgür gözaltına alındı. Şu an o ya oradasın ya da oraya doğru gittiğini
3: oradayım,
0: düşünüyorum.
3: Buradayım. Vatan Emniyeti'nin hemen yakınlarındayız. Bir grup gazeteci buradayız. Bahadır'ın ifadesinin bitmesini bekliyoruz sevgili Fethi. Vallahi yani şöyle...
0: Yani şöyle diyeceğim, şöyle de çok özür dilerim Sayın Hacaloğlu. Yani ya adliyede ya da böyle karakol önünde artık karşılaşır olduk. Yani bir yerde görüşemiyoruz ama bu tip ya adliyede ya da karakol önlerinde, vatan emniyetin önlerinde gazeteciler birbirlerini görüyor. Yani Ekrem İmamoğlu savunmasını soracağım ama önce bize Bahadır Özgür, umarım bir an önce bırakılır, orayı bir anlatır mısın?
3: Vallahi şöyle, şu anda Vatan Emniyeti'nin hemen yakınlarında bir kafenin içinde yaklaşık 35 gazeteci oturuyoruz ve Bahadır Özgür'ün ifadesinin bitmesini bekliyoruz. Avukatlar yanındaydılar. Az önce bilgi de geldi. Gayet iyi. Hatta şey demiş ya, arkadaşlar beklemesin, merak ilgisi ne bile, ben buradayım, merak edecek bir şey yok demiş. Bahadır her zamanki gibi gayet serinkanlı, gayet cool ifadesini almaya başlamışlar. Avukatlar yanındalar. Yani herhalde hızlı bir şekilde ya serbest bırakacaklar ya savcılığa sevk edilecek. Ama bizim beklentimiz özgürlüğüne kavuşması. Çünkü sonuç itibariyle söz konusu olan fon soruşturması kapsamında gizli bilgileri ihlal etmek ya da soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek. Sen de gayet iyi biliyorsun ki Bahadır elinde belge olmadan bir şey yazmaz.
0: Evet.
3: En son 141 kişiyle ilgili olarak bir mal varlıklarının tedbir konusu vardı. Onu yazmıştı. Sonra yeni bir açıklama geldi. İşte buradaki sayı azalmıştı. Bahadır onu da aynı o şekilde yaptı. Dolayısıyla
0: o da Bahadır'ın suçu değil. Yani 141 açıklandı. Daha sonra tam tersi yönde devletin başka bir kurumu sayıyı düşürdü. Yani
3: onu da haber yaptı. Onu da o şekilde yaptı. Dolayısıyla beklentimiz serbest bırakılması yönünde. Vallahi göreceğiz. Yani sonuç itibariyle fon vurgunuyla ilgili biliyorsun en kaynaklı haberleri yapan kişi Bahadır Özgür'dü. Hı hı. Eğer burada yani özgürlüğünün kısıtlanması yönünde bir durum ortaya çıkarsa, yani bu basın özgürlüğüne de indirilmiş bir başka darbe. Ha diyeceksin ki bunun bir haber değeri yok. Dün Halk TV'nin yayını durduruldu, ona kayyum atandı.
0: Evet.
3: Ama tabii bunlara alışmamız mümkün değil yani. Biz bunlara alışmayız. İfade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, anayasadan kaynaklanan özgürlükleri savunmak durumundayız. Dolayısıyla bizim burada gazeteci meslektaşları olarak hem dayanışma içindeyiz hem de onun bir an evvel serbest bırakılması yönünde beklentimizle Radyo Sputnik aracılığıyla kamuoyuna da aktarmış olalım.
0: Umarım bir an önce bırakılır. Çünkü Bahadır hem yakından gazeteci, yani toplum içinde gazetecilerin de yakından takip ettiği, belgeleriyle uzun yıllardır belgelerle haber yapan değerli meslektaşımız, bir an önce bırakılması gerektiğini ben de tekrar etmiş olayım ve Silivri'deki duruşmaya, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına geçmek istiyorum. Çünkü oradaydın, ayağının tozuyla Vatan Emniyet'e gittin. Şunu öncelikle merak ediyorum. Şimdi İmamoğlu'nun savunma başlıkları, yani madde madde var. Haber de oluyor bunlar. Peki Sayın Acaloğlu, mesela İmamoğlu savunmasını yaparken tavrı nasıldı? Gergin mi, sinirli mi? Nasıl davranıyordu mesela? Senin o konudaki gözlemin nedir?
3: Ya önce şunu söyleyeyim. Dün yani özellikle Cumhuriyet bezeli bir savunma yaptı ve bu savunmasıyla aslında bir Cumhurbaşkanı adayı olarak yalnızca siyasi bir savunma yapmadı. Aslında Türkiye'yi nasıl yani yönetebileceğine dair. Yani evet, az önce senin de söylediğin gibi 2300 yıl kadar bir hapis cezasıyla yargılanıyor. Evet. Ama oradaki tutumu şuydu, yani ben Türkiye yönetmeye adayım ve şöyle dedi, yani biz demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insanları hukuk önündeki eşitliğini savunuyoruz ve mesela 1908, yani Türkiye'deki anayasacılık geleneğini hatırlattı. 1908 ikinci meşrutiyet, 1923 cumhuriyet, 1946 çok partili hayata geçiş, 1950 iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demokrat Parti'ye devri gibi. Yani biz dedi buraya kolay gelmedik dedi. Köy enstitülerini anlattığı Cumhuriyet'in Türkiye için, Türk insanı için neler, ne tür bir gelecek umudu barındırdığını, nasıl bir geçmişten geldiğini aktardı. Dolayısıyla burada bir siyasi, yani Türkiye'ye dair bir siyasi çözümleme ve adeta bir manifesto niteliğinde bir savunma yapmıştı. Bugün ise daha güçlü bir şekilde, yani dün bunu daha yani güçlü ama iniş çıkışları daha az olan şekilde anlattı. Bugünse daha güçlü, izleyicilere ve basına daha fazla konuşarak, yani bunu da şundan söylüyorum, heyette bakarken sonra arkasına dönüyor ve bizlere ve izleyicilere de söylüyor, bizlere de sesleniyordu. Şimdi o bugünkü çıkışında hem mesela biliyorsun dün İstanbul'da yağmurun aşırı, evet, yağma sonucu birçok baskınlar oldu. Siz de bültenlerinizde bu haberleri kamuoyuyla paylaştınız. Evet. Ve sosyal medyada da özellikle İmamoğlu eleştirisi vardı. Hani özellikle iktidara yakın sosyal medya hesaplarından. O da aslında sanki bunları görüyormuş gibi şöyle bir yanıt verdi. Yani bu dedi bugünün meselesi değil, bu dünün meselesi. 1986 yılında, yani bundan önceki en şiddetli yağmur yağdığı zaman dedi İstanbul'un nüfusu 4,5 milyondu dedi. Sonra 1994'te Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 8,5, 2019'da yani 25 sene sonra Milli Görüş Hareketi'nde işte Refah, Fazilet ve Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminden sonra kendisi iş başına geldiğinde 16 milyon, yani iki kat artmıştı İstanbul'un nüfusu. Esas dedi problem kentleşme ve nüfus planlamasının yapılmaması. Sazlıdere Barajı'nı örnek verdi. Sazlıdere Barajı'nda 136 milyon metrekare dedi galiba. Bu havza dedi şu anda kentleşmeye açılıyor dedi. Ve biz buna karşı çıkıyoruz ama bir türlü bunu yapamıyoruz. Oraya 2 milyon nüfus getirilmeye çalışılıyor dedi. Ve burada da şunu anlattı. Yani bugünkü konu aslında bugüne ait değil. İşte vadinin, kağıthane, cendere onları anlattı. Yani oranın kentleşmeye açılmasının bu sorunları yarattığını söyledi. İkinci benim gördüğüm önemli husus, Kemal Kılıçdaroğlu'nu mahkemeye tanık olarak çağrılma talebinde bulundu. Niye bunu anlattı? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı alınırken bu konuda o dönem genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi vardı. Ben de bunu biliyorum dedi. Fakat dedi Kemal Kılıçdaroğlu bu konuya girmiyor. Dolayısıyla onun buraya tanık olarak çağrılmasını talep ediyorum dedi. Sonra biliyorsun bu ilk soruşturma başladığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi mali suçlar ya da yolsuzluklar dosyasında 560 milyar liralık bir yolsuzluk yapıldığı iddia ediyordu.
0: O iddiayı Hacaloğlu, o iddiaya bir virgül koyalım. Bir saat başına gitmemiz gerekiyor. Saat başına gidelim. Virgülden sonra o 560 milyarlık iddia üzerine konuşmaya devam edelim.
3: Tamam,
0: bir saat başına gidelim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Evet efendim, Hilmi Acaloğlu gazeteci meslektaşımız Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının detaylarını paylaşıyordu. Son cümleyi, virgül öncesini tekrar alalım. Acaloğlu sendeyiz.
2: Şöyle, iddianame çıktığında ise bu 560 milyarın 160 milyara düştüğünü gördük.
1: Evet.
2: Bunun da 110 milyarlık kısmını Kuzey-Güney Cebeci hafriyat sahası oluşturuyor. Biliyorsunuz İstanbul'un hafriyatı o Kuzey-Güney Cebeci denen bir hatta dökülüyor. Ve iddianamede de burada 110 milyar liralık bir yolsuzluk yapıldığı iddia ediliyor. 110 milyar lira aslında bugünün parasıyla işte 2.2 ya da 2.3 milyar dolarlık büyük bir meblağ.
1: Evet.
2: Ekrem İmamoğlu bunu şunu anlattı. Daha önce Fatih Keleş de o konuyla ilgili olarak kendi ifadesiyle söylemişti. Burada aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tek yetkili değil. İstanbul Valiliği, MAPEK denen Maden Petrol Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Bakanlığı, ilçe belediyeleri, bunların hepsinin olduğu bir konsorsiyum. Yani orada tek başına Büyükşehir Belediyesi'nin kendisinin bir karar verme durumu yok. Hatta Gül İbrahimoğlu'nun devletle ilgili işlerinden burada olduğunu söylendi. Hem Fatih Keleş hem Ekrem İmamoğlu bunun altını çizdi. Hı hı. Ve dolayısıyla kendisine dönük iddiaları da zaten doğrudan İmamoğlu'yla bir ilişki bugüne kadar kurulabilmiş değil. Hani hep şöyle deniyor işte Fatih Keleş üzerinden Murat Gül İbrahimoğlu işaret ediliyordu. Bu kişinin Ekrem İmamoğlu'yla ilişkisi var diye duyum üzerinden anlatılıyordu. Ekrem İmamoğlu da bu işin bir devlet projesi olduğunu söyledi. Altını çiziyorum, bir devlet projesi. Yani o tarafın Kuzey-Güney Cebeci hattının organizasyonu, oranın seçilmesi bir devlet projesidir dedi. Buna yanıt verdi. Tabii yarın öğlen ifadesi bittikten sonra hem heyet başkanı hem savcı sorular soracak. Bakalım burada İmamoğlu'nun açıkta bıraktığı, boşlukta bıraktığı konu var mı? Onu da hep birlikte anlayacağız. Burada ekstra başka sorular gelecek mi? Biz gazeteciliği ilgilendiren bir başka konu daha var. Sevgili Seçi, biliyorsun gazeteciler geçtiğimiz yaz gözaltına alınmıştı.
1: Evet.
2: İşte Yavuz Oğan, Soner Yalçın, Ruşen Çakır, Şaban Sevinç, ki şu anda Şaban Sevinç
1: tutuklu.
2: Bu fon soruşturması kapsamında başka bir paylaşım nedeni tutuklu. Ekrem İmamoğlu buna da yanıt verdi. Dedi ki, ya dedi, benim bunlarla merhaba dışında bir ilişkim yok. Yani bunlara talimat vermem söz konusu değil. Kaldı ki dedi, ben gazetecilerle derdim olduğunda birebir bunlarla görüşüyorum. Akit benim aleyhime haber yapmıştı. Ben Hasan Karakaya'yı ziyaret etmiştim. Kahve götürdüm, çikolata götürdüm. Oturduk, sohbet ettik. Ertesi gün İmamoğlu Akit'i bastı diye haber yaptılar dedi. Sonra ben Hasan Karakaya'yı bir daha aradım. O da demiş ki, ben Mekke'ye gidiyorum, dönüşte görüşürüz. Fakat dönüşünde dedi, dönemedi. Orada Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben de cenazesine gittim dedi. Yani medya ile ilişkilerinde böyle bir hani hiyerarşik bir şey, durum asla böyle bir şey olmadığının da duruşmadaki.
1: Şeyi soracağım. Şimdi yarın soru cevap bölümüne geçirilecek. Cumartesi günü duruşma devam edecek değil mi Acaloğlu?
2: Şimdi şöyle,
1: ara karar verilmesi de bekleniyor çünkü.
2: Evet,
1: yani İmamoğlu'nun savunması yarın biter mi? Hani detayları biter. Biliyor musun?
2: Evet, ben bugün hem Emre Terci ile konuştum hem Tora Pekin ile konuştum. Şöyle beklenmiş.
1: İmamoğlu'nun avukatları bunlar.
2: Tora Pekin İmamoğlu'nun avukatı. Hasan Fehmi Demir ve Fikret İlbil ile beraber.
1: Evet.
2: Onlar da bir savunma yapacaklar malum. Yani şimdi ne olacak? Yarın Ekrem İmamoğlu tamamladıktan sonra önce heyet başkanı, isterlerse mahkeme heyeti üyeleri ve ardından da savcı sorgularını yapacak. İmamoğlu onlara yanıt verecek. Ardından tutuklu ve tutuksuz sanıklar İmamoğlu'na soru soracaklar. Ardından da avukatları savunmalarını yapacak. Şimdi normal şartlarda yarın bütün bunların yapılması lazım. Ama tabii yarın bunlar bitmeyebilir. Yani evet. Cumartesiye de sarkabilir. eğer yani cumartesiye sarkarsa ondan sonra şu olacak. Şimdi avukatların talepleri olacak. Ara karar yazılmadan önce işte mesela bilirkişi raporlarına Kuzey Güney Cebeci ile ilgili olarak mesela bilirkişi raporuna itiraz ve yeni bir bilirkişi raporunun yazılması talebi vardı benim bildiğim. Yarın onu muhtemelen avukatlar dile getirirler diye düşünüyorum. Başka talepler de olacak. Heyet başkanı da bu talepleri alacak. Hem bu talepleri değerlendirecek hem de tutuk incelemeleri yani tutuklu sanıklarla ilgili olarak incelemelerine dair kararını verecek. Yani kimilerini herhalde tahliye edecek ve geri kalanlarında tutuklara devam kararı verecek. Dolayısıyla biz cumartesi günü ikinci celsenin bitmesini bekliyoruz. Ardından da bir 15 günlük ara, ondan sonra tanıklar ve gizli tanıklar dinlenecek.
1: Peki Sayın Hilmi Acaloğlu gazeteci, çok teşekkür ederim. Duruşmayı takip ediyorsun. Biz de senden detaylı bilgileri almaya devam edeceğiz. Yayına katıldığın için tekrar teşekkürler.
2: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol. Umarım Bahadır için de güzel haberleri alırız. Senden dinleriz diyorum.
2: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Selamlar, iyi akşamlar.
1: Teşekkürler. Süremizi bugün biraz aştık. Konu başlıkları çoktu. Daha da konu başlıkları var. Onları da önümüzdeki hafta salı yine burada olamayacağım. Perşembe günü yazıyorum programında. Kaldığımız yerden gerçeği, hakikati konuşmaya devam edeceğiz. Masada Özgür, editörüm Caner. İkisine de teşekkür ederim. Haftaya perşembe tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Tercihlerinizi doğru yapın.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti. Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınları çok sayıda araçta zarara yol açtı. Araca hasar gören vatandaşlar oluşan onarım masraflarının sigorta tarafından karşılanıp karşılanmayacağını araştırmaya başladı. Doğal afet kaynaklı zararların karşılanma sürecini sizler için derledik. Bu zararın karşılanmasında kasko poliçesinin detayları ve sigorta firmasının yapacağı ekspertiz incelemesi belirleyici bir rol oynuyor. Zorunlu trafik sigortası yalnızca üçüncü şahıslara verilen zararları tazmin ettiği için sürücülerin kendi araçlarındaki sel hasarlarını kapsamıyor. Araç sahiplerinin kasko sözleşmelerinde sel ve su baskını teminatının yer alıp almadığını doğrulaması gerekiyor. Standart kasko paketlerinde genellikle bu koruma bulunsa da tazminat süreci otomatik olarak işlemeyip hasarın niteliği, poliçedeki limitler, muafiyetler ve idari ekspertiz raporu doğrultusunda şekilleniyor. Araç ağır hasarlı kabul edildiğinde ise daha farklı bir prosedür devreye giriyor. Sigorta şirketinden yönlendirme gelmeden önce kapsayıcı bir tamir işlemine girişilmemesi sürecin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıyor. Sürücülerin olayın yaşandığı noktayı, oluşan zararı fotoğraf ve videolarla kayda alarak vakit kaybetmeden firmaya bildirimde bulunması tavsiye ediliyor. Öte yandan kasko poliçesi bulunmayan ya da teminatı eksik olan araç sahipleri yaşanan su baskınında altyapı yetersizliği veya idari ihmal bulunduğunu kanıtlayabildikleri takdirde ilgili kamu kurumlarından hukuki yollarla tazminat talep edebilse de bunun için mahkeme sürecinde idarenin hizmet kusurlu olduğunun resmi olarak ispatlanması şart koşuluyor. İstanbul'da yaşanan şiddetli sağanak yağışların ardından araçları zarar gören sürücüler, oluşan onarım masraflarının karşılanması için kasko ve sigorta süreçlerini araştırmaya başladı. Su baskınları sonucu meydana gelen zararların tazmin edilmesine kasko poliçesinde sel teminatının yer alması ana husus olarak öne çıkıyor. Kaskosu bulunan araç sahipleri için ödenecek tutar, poliçe şartları, teminat limitleri, muafiyetler ve sigorta şirketinin yapacağı eksper değerlendirmesiyle şekilleniyor. Sürecin aksamaması adına sürücülerin olayın yaşandığı anı fotoğraf ve videolarla belgeleyip gecikmeden bildirimde bulunması ve şirket onayı almadan kapsamlı onarımlara girişmemesi gerekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: 5, 4, 3, 2, 1, ignition, engine full power, and lift off.
2: İnsanoğlunun ilk ay yolculuğunun üzerinden 57 yıl geçti. Bir dönem Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki rekabete ve amansız uzay yarışına sahne olan ay, aradan geçen onlarca yılın ardından yeniden tüm dünyanın gündeminde. Uzay araştırmalarına katılan ülke sayısı her geçen gün artarken, Türkiye'de aya yönelik stratejik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
3: Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzay yarışına geri kalmasına müsaade etmedik vurgusunu yaptı.
2: Tarihsel sürece bakıldığında Sovyetler Birliği 1959 yılında Ay'a ulaşan ilk uzay aracını gönderirken, ABD ise 1969 yılında Ay yüzeyine ilk insanı indirmeyi başarmıştı.
3: Aradan geçen yıllarda dünyadan birçok ülke uzay araştırmaları kervanına katılırken, Türkiye'de geliştirdiği yerli uydu teknolojileri ve iddialı ay araştırma programıyla bu alandaki varlığını güçlendiriyor.
2: Nitekim Türkiye'nin ilk insansız ay görevini gerçekleştirmek için belirlediği hedef tarih ise 2027.
3: Tüm bu uzay yarışının temelleri Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile ABD arasına tırmanan rekabetle atılmıştı.
2: 1957 yılında Sovyetler Birliği Sputnik 1'i fırlatarak dünyanın ilk yapay uydusunu uzaya gönderdi.
3: Bu hamleden 2 yıl sonra 14 Eylül 1959'da Luna 2 adlı Sovyet uzay aracı ay yüzeyine ulaşan ilk insan yapımı araç oldu.
2: Yine aynı yıl fırlatılan Luna 3, ayın dünyadan görülemeyen karanlık yüzünün ilk fotoğraflarını çekerek tarihe geçti.
3: 1961 yılına gelindiğinde ise Sovyet kozmonot Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan olarak yeni bir devir başlattı. Sovyetler Birliği'nin ardı ardına gelen bu başarıları insanlığın uzayı keşfetme serüveninde dönüm noktası haline geldi.
2: Sovyetler Birliği'nin uzaydaki bu öncü adımları ABD'nin çalışmalarını da ivmelendirdi.
3: ABD Başkanı John F. Kennedy 1961 yılında henüz 10 yıl sona ermeden Ay'a insan gönderme hedefini ilan etti. Nitekim bu tarihi hedef 20 Temmuz 1969'da gerçekleştirilen Apollo 11 göreviyle gerçeğe dönüştü.
2: Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ay yüzeyine ayak basan ilk insanlar olurken, komuta modülündeki Michael Collins ise ay yörüngesinde kalarak görevi tamamladı.
3: ABD 1969 ile 1972 yılları arasında gerçekleştirdiği 6 başarılı insanlı ay inişinde toplam 12 astronotunu ay yüzeyine indirmeyi başardı.
2: Ancak Apollo 11 görevi ilerleyen yıllarda çeşitli komplo teorilerini ve tartışmaları da beraberinde getirdi.
3: Bu süreçte Ay'a iniş görüntülerinin bir stüdyoda çekildiği ve görevin gerçekte gerçekleştirilmediği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.
2: Özellikle Amerikan bayrağının rüzgar varmışçasına hareketi, çekilen fotoğraflarda yıldızların görünmemesi ve gölgelerin açısı uzun süre tartışma konusu oldu.
3: Tüm bu tartışmalara ve ABD'nin insanlı görevlerine karşılık Sovyetler Birliği ise insansız ay araştırmalarına ağırlık vererek sürdürdü.
2: 1966 yılında Luna 9 ile Ay'a ilk başarılı yumuşak inişi gerçekleştiren Sovyetler, aynı yıl Luna 10 ile Ay yörüngesine giren ilk uzay aracını da fırlattı.
3: 1970 yılına gelindiğinde ise Luna 16 aracılığıyla Ay yüzeyinden alınan toprak örnekleri ilk kez robotik yöntemlerle dünyaya getirildi.
2: Yine aynı yıl görev yapan Lunokhod 1 adlı uzaktan kumandalı keşif aracı Ay yüzeyinde kritik incelemeler yürüttü.
3: Sovyetler Birliği'nin insansız keşif teknolojilerine odaklanan bu hamleleri, ay yüzeyinin ayrıntılı biçimde incelenmesine ve gelecekteki uzay görevlerine altyapı hazırlanmasına büyük katkı sağladı.
2: Böylece insanlığın ay serüveni hem insanlı hem de insansız görevlerle çok boyutlu bir nitelik kazandı.
3: Zaman içerisinde uzay araştırmaları, Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki ikili rekabetin sınırlarını aşarak küresel bir boyuta ulaştı.
2: Japonya 1990 yılında Hiten adlı uzay aracını Ay'a göndererek kendi araştırmalarını başlattı. Çin ise 2007 yılında Chang'e 1 ile Ay yörüngesine ulaşırken, 2019'daki Chang'e 4 göreviyle Ay'ın dünyadan görünmeyen uzak yüzüne ilk başarılı yumuşak inişi yapan ülke oldu.
3: Çin 2024 yılındaki Chang'e 6 göreviyle de Ay'ın uzak yüzünden ilk kez toprak ve kaya örneklerini dünyaya getirmeyi başardı.
2: Diğer yandan Hindistan 2023 yılında Chandrayaan 3 göreviyle Ay'ın kritik güney kutup bölgesine yakın bir noktaya başarılı yumuşak iniş gerçekleştirdi.
3: Güney Kore 2022'de Danuri aracını Ay yörüngesine gönderirken Japonya'da 2024 yılında Slim aracıyla Ay yüzeyine yumuşak iniş yapmayı başardı.
2: Böylece Ay araştırmaları pek çok farklı ülkenin bilimsel ve teknolojik yeteneklerini sergilediği uluslararası bir arenaya dönüştü.
3: Günümüzde de Ay'a yönelik bu global ilgi azalmadan devam ediyor. ABD, Artemis programı aracılığıyla insanlı Ay görevlerini yeniden başlatmayı ve yüzeyde uzun vadeli araştırmalar yürütmek için çalışmalarını sürdürüyor.
2: Çin ise 2030 yılına kadar Ay'a astronot gönderme takvimini koruyor. Özellikle Ay'ın güneş

0: Bilsat, Rasat, Göktürk 2 ve İmece gibi projeler sayesinde uydu tasarımı, üretimi ve işletilmesi süreçlerinde önemli bir deneyim elde edildi.
1: 2024 yılında uzaya fırlatılan TürkSat 6A, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olarak tarihe geçti.
0: Yine aynı yıl Alper Gezer Avcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek uzaya çıkan ilk Türk astronot olması ve bilimsel deneyler gerçekleştirmesi, insanlı uzay görevlerinde yeni bir sayfa açtı.
1: Bu birikimin ışığında Türkiye'nin ilk ay görevi için geliştirilen uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon çalışmaları Eylül 2026 itibariyle başarıyla tamamlandı.
0: Yürütülen bu süreç Türkiye'nin uzay teknolojilerinde kendi özgün mühendislik ve yerli üretim kapasitesini en üst seviyeye çıkarma hedefinin bir parçası olarak yürütülüyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ekim 2026'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmediklerini bir kez daha yineledi.
0: Erdoğan, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde ulaştığı seviyeye ilişkin bugün kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biriyiz dedi.
1: İnsanlı uzay vizyonuna da değinen Erdoğan, inşallah ülkemiz insanlı uzay çalışmalarında da nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir ifadelerini kullandı.
2: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir. 2024 yılında Alper Gezer Avcı'yı uluslararası uzay istasyonuna göndererek Cumhuriyetimizin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirdik. Bunlar ülkemiz için son derece anlamlı ama yeterli olmayan adımlar. Biz daha büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. İnşallah Türkiye insanlı uzay çalışmalarında daha nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir.
0: Bu doğrultuda Türkiye'nin geliştirdiği ilk uzay aracının 2027 yılının ilk yarısında fırlatılması hedefleniyor.
1: TÜBİTAK Uzay tarafından imal edilen insansız aracın ilk etapta ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar yürütmesi, görevin sonundaysa kontrollü bir sert inişle ay yüzeyine ulaşması planlanıyor.
0: Programın bir sonraki aşamasında ise ay yüzeyine yumuşak iniş yapabilecek teknolojilerin ve gezici keşif araçlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.
1: Esasen Ay'a yönelik insansız görevlerin geçmişi Sovyetler Birliği'nin 1959'da gerçekleştirdiği Luna 2 görevine ilk başarılı yumuşak iniş ise 1966'ya kadar uzanıyor.
0: Bugün Türkiye dahil birçok ülke geçmişten günümüze aktarılan bu bilimsel birikimi yeni teknolojilerle harmanlayarak Ay araştırmalarındaki yerini alıyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin uzay yarışına geri kalmadığı yönündeki açıklamaları ay yolculuğunun tarihini ve geleceğini yeniden gündeme taşıdı.
0: Sovyetler Birliği'nin 1959'da başlattığı bu tarihi serüven bugün pek çok ülkenin katılımıyla küresel bir boyutta süratle sürüyor.
1: Türkiye ise geliştirdiği milli teknolojilerle ilk insansız ay görevini 2027'de fırlatarak bu tarihi yarışta yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
3: 5, 4, 3, 2, 1, ignition, engine full power, and lift off.
4: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Tarih yalnızca yazılanlardan ibaret değildir. Bazen bir liderin kürsüye çıkıp geçmişin hesabını millete verdiği, geleceğin haritasını kendi elleriyle çizdiği o büyük anlardan oluşur. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 2. Büyük Kongresi'nde zaferin, yıkılışın, direnişin ve nihayetinde kurulan yeni cumhuriyetin hikayesini en yetkili ağızdan anlatmak için meclis kürsüsüne yürüdü. O gün başlayan konuşma sıradan bir hitap değil, küllerinden doğan bir milletin vicdan muhasebesiydi. 6 gün yaklaşık 36,5 saat süren bu devasa anlatı Türk tarihinin en mukaddes metinlerinden birine dönüştü. Bugün 15 Ekim 1920'de başlayan ve Cumhuriyetimizin temel taşlarını tarihe mühürleyen nutuğun okunuşunun izini sürüyoruz.
2: Ben ulusun vicdanında ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme yeteneğini bir ulusal giz gibi vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş toplumumuza uygulatmak zorundaydım. Ya bağımsızlık ya ölüm parolasını halka yaymak ve uygulamaya dönüştürmek için ilk iş orduyla ilişki kurmaktı.
1: 1919'un Mayıs ayında Samsun'a çıkan o irade 1927'ye gelindiğinde artık adını tarihe altın harflerle yazdırmış bir milletin kaderini aydınlatıyordu. Atatürk bu dev eseri kaleme alırken günlerce, gecelerce uykusuz kalmış, Çankaya Köşkü'nde belgeleri tek tek tasnif ederek 1919'dan başlayarak milli mücadelenin, cephelerin, siyasi çekişmelerin ve yeni devletin kuruluş evrelerini tüm çıplaklığıyla masaya yatırmıştı. Amacı sadece başarıları anlatmak değil, o zorlu günlerde çekilen çileleri ve verilmiş olan o çetin mücadeleyi belgelere dayanarak kanıtlamaktı. Ankara'nın serin sonbaharında kongre salonunu dolduran delegelerin, komutanların, yabancı elçilerin ve Türk halkının yüreğindeki heyecan tarifsizdi. Efendiler diye başlayan her cümle bir milletin felaketin eşiğinden dönüp var olma mücadelesini nasıl kazandığının en saf, en sarsıcı tanıklığıydı. O an salondakiler sadece bir geçmişi dinlemiyor, adım adım yazılan bir destanın aşamalarını bizzat o destanın yazarından dinlemenin haklı gururunu yaşıyordu. Atatürk, nutuğa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı günün koşullarını anlatarak başladı. Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı Devleti yenilgiyi kabul ederek Mondros-Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştı. Ülkenin birçok bölgesi işgal altındaydı. Ordular dağıtılıyor, milletin bağımsızlığı tehdit altında bulunuyordu. İstanbul hükümeti ise işgaller karşısında etkili bir direniş gösteremiyordu. İşte Atatürk, nutuğun ilk satırlarında böylesine ağır koşullar altında başlayan milli mücadelenin hikayesini anlatıyordu. Samsun'a çıktığı gün karşılaştığı manzarayı yıllar sonra kendi sözleriyle şöyle aktardı.
2: Samsun'a çıktığım gün yurdumuzun genel durumu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığım zaman yurdumuzun genel durumu şöyleydi. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu toplulukla birlikte 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmıştı. Devlet her yanda zedelenmiş, koşulları çok ağır bir ateşkes antlaşması imzalamıştı. Ulusumuz yorgun ve yoksuldu. Devletimizi ve ulusumuzu bu duruma sokanların bir bölüğü başlarının derdine düşmüşler, yurttan kaçmışlardı.
1: Nutuk, yalnızca geride kalan çetin yılların bir dökümü veya bir hesap verme metni değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara bırakılmış en kıymetli kılavuz, en sarsıcı emanetti. Atatürk, 6 gün boyunca aralıksız sürdürdüğü bu tarihi hitabetin sonuna geldiğinde sözlerini Türk gençliğine ithaf ettiği o unutulmaz bölümle taçlandırdı. Kurulan bu cumhuriyetin hangi imkansızlıklar ve yokluklar içinde kazanıldığını anlatarak bu kutsal mirasın hangi bilinçle korunması gerektiğini gelecek nesillerin omuzlarına bir vasiyet olarak yükledi. O 6 gün boyunca meclis kürsüsünden dökülen her kelime yorgun, uykusuz ama başı dik ve gururlu bir ulusun yeniden ayağa kalkışının ölümsüz destanı haline geldi.
2: Bu söylevi niçin verdim? Sayın baylar, sizi günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve ayrıntılı sözlerim en sonunda tarihe mal olmuş bir çağın öyküsüdür. Bunda ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtebilmişsem kendimi mutlu sayacağım. Bu söylevimle ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük Türk ulusunun bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son verilerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Sonucu gençliğe bırakıyorum. Bu sonucu Türk gençliğinin koruyuculuğuna bırakıyorum.
1: Mustafa Kemal Atatürk 15 Ekim 1927'de okumaya başladığı nutukla bir milletin bağımsızlığa uzanan mücadelesini tarihe kaydetti. Her satırında bağımsızlığın bedeli, her sözünde cumhuriyete duyulan inanç vardı. Ve Atatürk büyük mücadelelerle kazanılan bu en kıymetli emaneti geleceğin sahibi olan Türk gençliğine bıraktı. Nutuk'un son sözleri ise yalnızca o günün gençlerine değil, cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacak bütün nesillere sesleniyordu.
0: Cedren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün eserlerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün şeraitten daha iyi ve daha vahim olmak üzere memleketin lahiliyle iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta kıyamet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstemmilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet hakkı zaruret içinde harap ve dikkat düşmüş olabilir. Ey Türk isimlerinin evladı! İşte bu ahvalde şerait içinde rahim azifen Türk istikten de cumhuriyetini kurtarmak bu. Muhtaç olduğum bu tek davalarındaki asri kromda mevcut.
3: Tarihte bugün en kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Spor yaparken öğrendiğimiz hareketlerin aradan uzun süre geçse bile vücudumuz tarafından hatırlanıyor olması size hiç tanıdık geldi mi? İlk başlarda zorlandığımız bir egzersizi aylar sonra yeniden denediğimizde daha kolay yapabilmemizin ardında aslında oldukça etkileyici bir biyolojik mekanizma yatıyor. Kas hafızası. Kas hafızası bilimsel adıyla işlemsel hafıza, kaslarda oluşan bir hafıza gibi düşünülse de aslında sürecin merkezinde sinir sistemi bulunuyor. Bir hareketi tekrar tekrar yaptığınızda beyniniz bu hareketin komutlarını kaslarınıza daha hızlı ve verimli bir şekilde iletmeyi öğrenir. Bu sinir hücreleri arasındaki bağlantıların güçlenmesi ve kasların hareketi daha otomatik hale getirmesiyle gerçekleşir. Örneğin ilk defa bisiklete bindiğinizde dengenizi sağlamak ve pedalı çevirmek size zor gelebilir. Ancak tekrar ettikçe beyinle kaslar arasında kurulan iletişim ağları gelişir ve hareket refleks haline alır. Bu durum uzun bir süre ara verseniz bile geri döndüğünüzde hareketi hızla hatırlamanızı sağlar. Kas hafızasının oluşum sürecinde beynin motor korteksi, beyincik ve omurilik gibi bölgeler kritik rol oynar. Motor korteks hareketin planlanmasını yaparken beyincik denge ve koordinasyonu sağlar. Omurilik ise bu komutları kaslara ileterek hareketin gerçekleşmesine mümkün kılar. Tekrar eden antrenmanlar bu sinir yollarının kalıcı hale gelmesini sağlar. İşlemsel bellek kelimelerden çok hareketlere dayalı çalışan bir hafıza türüdür. Bu nedenle öğrenilen becerileri anlatmak zor, uygulamaksa daha kolaydır. Yeni bir beceri öğrenirken beyin her adımı bilinçli şekilde kontrol eder. Bu aşamada dikkat ve çaba yüksektir. Tekrar arttıkça hareketler otomatikleşir ve düşünmeden yapılabilir hale gelir. Bu sistem spor yapanları, yeni beceri öğrenenleri ve yaşa bağlı bilişsel değişim yaşayanları doğrudan etkiler. Doğru uygulandığında öğrenme hızlanır, performans kalıcı hale gelir. İşlemsel hafıza bilişsel gerilemeden en az etkilenen sistemlerden biridir. Bu nedenle demans veya Alzheimer hastaları bazı becerileri koruyabilir. Kişi isimleri hatırlamakta zorlanabilir ancak yıllarca yaptığı bir hareketi sürdürebilir. Özellikle müzik bu hafızayı aktive etmede güçlü bir araç olarak gösterilmektedir. İşlemsel hafızayı hızlı şekilde güçlendiren bir yöntem yoktur. Süreç zaman ve düzenli çalışma gerektirir. Yeni bir becerinin ilk aşaması dikkat ve yoğun çaba ister. Bu noktada en etkili unsur pratiktir. Bisiklet sürmekten enstrüman çalmaya kadar birçok becerinin zamanla otomatik hale gelmesi kas hafızası olarak biliniyor. Ancak bu süreç yalnızca kaslarla değil doğrudan beyinle bağlantılı çalışıyor. Araştırmalar tekrar ve doğru öğrenme yöntemlerinin bu sistemi güçlendirdiğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan gazeteci Ali Rıza Taşdelen, Fransa'daki öğrenci olaylarıyla ekonomik ve siyasi krizi değerlendirdi. Öğrenci eylemlerinin nedenlerini ve taleplerini anlatan Taşdelen, Rusya karşıtı politikaların ülke ekonomisine etkisiyle NATO karşıtı partilerin yükselişini ele aldı.
2: Sistemde bir sıkıntı mı var? Yani nedir o olay ne? Yani artık yani biz Fransa'yı başka hep bilirdik. Daha böyle işte gelişmiş, daha değerleri olan, daha iyi yönetilen falan diye bir şekilde hep okurduk. Avrupa'nın en önemli iki ülkesinden, hatta üç ülkesinden birisi işte Fransa, Almanya, İngiltere denirdi. Bir de yani Fransız ihtilalini yapmış olan bir ülke aynı zamanda. Yani dünyada çağ atlatmış olan da bir ülke, böyle bilirdik. Ne diyorsunuz yani, son dönemde nedir sorun, ne esas sorun?
3: Tabii o söylediğiniz Fransa, Avrupa gerilerde kaldı. Yani bugün artık bugünün bu sorunlarını yaşamanın nedeni 40 yıldır neoliberal uygulamaların, küreselci uygulamaların, kamu hizmetlerini zayıflatan, sosyal hakları gerileten, işte işsizliği, özelleştirmeyi vesaire, bütün bu yıkımı yapan esas sorun burada neoliberal politikalar. 40 yıldır uygulanıyordu. Bu en son temsilcisi de Macron olarak söyleyebiliriz. Burada tabii baktığımızda Fransa'nın kamu borcu 2026'nın ikinci çeyreğinde milli gelire oranla %119'a ulaştı. 3 trilyon 600 milyar avro tutarında. Şimdi bütçe tahminlerine göre de borç faizleri 26'da 79 milyar avro öngörülüyor. 27'de de bunun 91 milyar avroya çıkması bekleniyor. Yani bu rakamlar birçok bakanlığın bütçesinden büyük. Diğer taraftan da savunma harcamaları arttırılıyor. O da ayrı bir tartışma konusu tabii. Örneğin 27 yılında 6,4 milyar avro ek kaynak ayrılması planlanıyor savunma sanayine, savunma harcamalarına. Şimdi burada siyasi tutum tabii, yani neoliberal politikaların bir de siyasi yönü var. Avrupa'daki küreselci liderler, özellikle Fransa'da Macron, Amerika'nın peşine takılarak, özellikle Biden Amerika'sının peşine takılarak Ukrayna savaşında Rusya düşmanlığını birinci derecede bir şey haline getirmiş, politika haline getirmiş ve Ukrayna'yı hem askeri hem mali olarak destekleyen bir konumda. Tabii bugün Fransa son 4 yılda işte bu politikasının ABD peşine takılarak NATO'nun genişlemesine, Rusya'yı çevrelemek politikasının peşine takılarak izlediği politikalar, tabii Rusya'da eli boş durmayacak. 22'de başlayan gaz musluklarını kapatması, ki onların yaptığı ambargoları falan da saymıyorum. Gaz musluklarını kapatınca büyük bir enerji krizi çıktı. Bu enerji krizi Avrupa ekonomisini, Fransız ekonomisini tarumar etti. Yani enerji deyince sadece şey değil bu. Yakılan klima, kalorifer, bilmem ısınma olayı değil. Sanayiyi doğrudan etkileyen bir şey. Ulaşımı doğrudan etkileyen bir şey olarak geçti ve müthiş bir enflasyon ve pahalılık başladı. Sadece burada kalmadı, yani bütün halkı vurduğu gibi örneğin çiftçileri müthiş bir şekilde vurdu. Çiftçiler bugün mazotta, gübrede vesaire müthiş bir sıkıntı yaşamakta. Yani toplumda büyük bir huzursuzluk, büyük bir kriz var. Bu liselilerin ailelerini düşünün siz. Yani geçinemeyen ailelerini düşünün. Burada işte biraz önce söylediğiniz gibi gençlerin tepkisi özellikle yoksul banliyölerde daha güçlü olduğunu gördük. Çünkü buralarda sorun yalnızca eğitim değil, yoksulluk, ayrımcılık ve dışlanma da gençlerin günlük yaşamının bir parçası. Bir gencin geleceğini çoğu zaman ailesinin geliri belirliyor. Yaşadığı mahalle, yaşadığı banliyö, gittiği okul büyük rol oynuyor. Bu açıdan büyük bir öfke birikimi var Fransa'da ve burada bunun geçmişinde siz değindiniz. 2005'te iki gencin ölümüyle büyük bir banliyö isyanına yol açmıştı. Yine 2023'te göçmen kökenli bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle ülke yeniden sarsılmıştı. Büyük eylemler yaşanmıştı burada. Tabii bunun 2005 özellikle Sarkozy'nin İçişleri Bakanı olduğu dönemde gerçekleşmiş. 2023'te Macron döneminde olmuştur. Daha geriye de gidilebilir bu. 82, 90, 95 eylemlerini de şey yapabiliriz. O zaman sorun şuydu, gençlerin polis şiddeti bu eylemleri büyütmüştü. Müthiş bir polis polis şiddeti vardı. Bu kez daha ciddi bir durum var. Protestolar eğitim sisteminin içinden, okullardan başlıyor.
2: Yani, nedir talepleri ne?
3: Şimdi bunların talepleri şunlar. Liseli ve üniversiteli örgütler 5 Ekim'de, hani olaylar başladıktan sonra, işte bu 6 Ekim eylemleri öncesi 5 Ekim'de 10 maddelik bir talepler programını açıkladılar. Bunlar ne istiyorlar? Öğretmen açıklarının kapatılmasını istiyorlar. Okul binalarının yenilenmesini ve üniversitelerde yeni kontenjan açılmasını talep ediyorlar. Bunlarda bir parkursür diye bir seçici üniversiteye giriş sistemi var. Tabii burada işte üniversiteye alırken eliyorlar. Kimi eliyorlar? İşte bu yoksul banyolardan çıkan gençleri eliyorlar esas olarak. Bu sisteme karşı çıkıyorlar ve bu sistemin kaldırılmasını istiyorlar. Bursların ve barınma yardımlarının arttırılmasını istiyorlar. Herkese 1 euroluk öğrenci yemeği verilmesini talep ediyorlar. Öğrencilerin demokratik haklarının korunması ve polis müdahalesine son verilmesini istiyorlar. Bu taleplerin toplam maliyetini de öğrenci dernekleri 10 milyar avro olarak hesaplıyorlar. Yani devlet 10 milyar avro bu taleplerin yerine getirilmesi için bir bütçe ayırmasını talep ediyorlar. Ama gelin görün ki hükümet bırakın 10 milyarı bu meclise sunduğu 27 bütçesinde okullar için önerdiği 1 milyar 200 milyon sadece 1 milyar 200 milyon
2: onda biri avro
3: ödenek arıyor ve 1600 öğretmenin de işine son verilmesini, azaltılmasını söylüyor. Bakın çelişki burada. Tabii yani burada gençler bu taleplerle yola çıktı ama biraz önce belirttiğim gibi esas mesele sistem sorunu. Yani 17 Eylül'de başlayan liseli gençlerin eylemleri artık sisteme yönelmiş, sistemin karşısına geçmiş bir pozisyonda. Bunu 17'sinde, 17 Ekim'de yapılan eylemlerde katılımlara baktığımız zaman, sloganlara baktığımız zaman, pankartlara baktığımız zaman görüyoruz.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan gazeteci Ali Rıza Taşdelen, neoliberal ekonomi politikalarıyla Rusya karşıtı dış politikanın Fransa'yı borç, enerji ve siyasi krize sürüklediğini söyledi. Öğrenci eylemlerinin sistem karşıtı bir harekete dönüştüğünü belirten Taşdelen, NATO'ya karşı çıkan ve Rusya ile dostluğu savunan partilerin yükselişe geçtiği görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
5: Yayında.
0: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Evet.
5: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 15 Ekim 2026 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna yaklaşıyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Pek çok not var, size aktaracağım önümüzdeki bir saat içerisinde. 15 Ekim artık Amerika'da 3 Kasım ara seçimlerine 2 hafta kadar bir süre kaldı. İsrail'de 27 Ekim seçimleri için geri sayım şimdiden başladı diyebiliriz. Amerika ve İsrail'in planları tartışılıyor. Öncesinde İran vurulacak mı, vurulmayacak mı? Netanyahu yönetimi dış mihrakların tehdidinden bahsediyor. Pek çok sızıntı var medyada ama hangisi doğru kimse bile bilmiyor. Doğrusu bir Amerikan yığınağı da var bölgede. Tabii ortalık 3 Kasım'dan sonra da karışabilir. Gerçekten bilinemezliğe gidiyoruz. Donald Trump sahaya indi, artık kampanya yürütüyor. Arizona'da miting yaptı. Pek çok daldan dala atlayarak açıklamalar yaptı. Aktaracağım sizlere. Tabii Netanyahu ile Trump'ın sürekli temasta olduğuna dair haberler geliyor. İsrail'de de o hali var. Bunu belirtmek gerekiyor. CNN televizyonu Amerikan tarafının meşhur tüm bombaların anasını İran'da kullanmaya hazırlandığını iddia ediyor. Evet, tedirgin bekleyiş devam ediyor. Seçimler öncesinde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hürmüz'de öyle, Suudi Arabistan Yemen cephesinde öyle. Bugün yine Suudi Arabistan'ın desteklediği Arap koalisyonundan Sana hükümetinin ya da Husiler denen ya da Ensarullah denen hareketin kutsal kent Mekke ve Medine'yi hedef aldığı iddiası geldi. Derhal yalanlandı Sana tarafından. Ortalık karışık, gördüğünüz gibi. Dün Mekke ittifakını sayın tüm emekli tüm amiral Deniz Kutluk'la konuşmuştuk. Mekke ittifakı ile ilgili meclise de hala bir tezkere gelmiş değil. Önümüzdeki günlerde olabilir. Süreç devam ediyor. Bu arada Azerbaycan başkenti Bakü'de de bir zirve var. Bir konferans Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşiyor. Bu vesileyle İsrail Cumhurbaşkanı da zirveye katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye'yi temsil ediyor. Orada tabii bir protesto gerçekleşti. Tam da türban meselesi nedeniyle Azerbaycan'da Türkiye'de bir takım çevreler arasında kapışmalar su yüzüne çıkmışken dikkat çekici bir gelişme. Tabii zirvede diplomasi ayağı da var. Pek çok ikili temas var. Rusya, Çin Dışişleri Bakanları da orada diye aktarmak isterim. Ve Ukrayna krizi efendim. Büyük bir Starlink kavgası koptu. Sagası diyeceğim geliyor doğrusu. Trump'la Zelenski, Ukrayna'nın de facto lideri, bu hafta papaz olmuştu. Rusya enerji tesislerini saldırmasını men etmek istiyor Donald Trump. Zelenski tabii derhal İngiltere'ye koştu. Bu arada da 6 balistik füzenin engellenemediği bir Rusya'nın grup askeri sınai hedeflere, grup saldırıları sırasında Amerika'nın istihbarat paylaşımı yapmadığı, Starlink sistemlerini kestiği, dün ben de o şekilde aktardım size. Çünkü Ukrayna tarafı bu açıklama yapıyor. Ukrayna tarafı bir şey açıkladığı zaman dikkatli olmakta fayda var. Yalan da çıkabiliyor çünkü büyük ölçüde. Neyse, sonuç itibariyle Andy Burnham'la görüşürken, televizyon medyayı çok seviyor Zelenski, sürekli birilerine bir şey söylesin. Trump'a kah yalvardı istihbarat için, kah işte zayıflık gösterdiğini söyledi. Gerçekten çok trajik bir röportajdı ve batılı neokon isimler, basın medya isimleri zavallı Ukrayna'ya istihbarat akışını kötü Trump'ın kesmesi üzerinden ortalığı birbirine kattılar. Sonunda Elon Musk sahneye çıktı. Starlink'in bir sivil kullanımlı bir sistem olduğunu, Amerikan ordusuyla yaptığı Star Shield uygulaması içinde adresin Trump yönetimi olduğunu söyledi. Çünkü Elon Musk'ı da linç ettiler. Evet, aktaracağım sizlere. Başka fake işler de döndü. Batı'da büyük bir Batı medyasını ben hiç böyle görmedim. Çok yalanlarını gördüm ama Irak Savaşı'ndan bu yana FBI direktörünü Moskova'da diye sundular. Fake çıktı. Dalga geçti FBI direktörü. Gerçekten çok acayip işler. Tabii Avrupa'dan notlar var. Size aktaracağım. En başta Almanya. Almanya'da acayip işler oluyor. Meclis kürsüsünde büyük kapışmalar yapılıyor. Friedrich Merz Almanya yerine Ukrayna'yı savunmaları gerektiğine halkını ikna etmeye çalışıyor. Ama tabii pek çok fatura ediyorlar. Şu sıralar Kuzey Akım Avas'ta başladı. Almanya'nın altyapısını patlattığı iddia edilen Ukraynalı eski asker yargılanıyor. Alice Weidel meclis kürsüsünden çok ağır yüklendi Almanya şansölyesine. İktidar yönetimi Yeşiller ve Sosyal Demokratlar üzerinden Berlin'de koalisyon, sol koalisyon tırnak içinde söylüyorum, sol koalisyon kurulmasını engellemeye çalışıyorlar. Neler oluyor? Bugün programın son bölümünde Almanya'ya bağlanacağız. Siyasi analist, iletişimci Sayın Erdal Tekin'e soracağız Almanya'da neler olduğunu. Başka notlar da var efendim ama vaktim el verdiğince inşallah aktaracağım sizlere. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü var. Tıklayarak rahatlıkla internet üzerinden takip edebilirsiniz. Telegram kanalı aynı şekilde, oradan da takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden diye hatırlatalım. Başlayalım Eksene.
4: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
5: Evet, Orta Doğu'dan başlayacağım. Bugün aslında çok da fazla not yok ama büyük bir kakafoni var diyelim. Seçimler yaklaşıyor. İsrail'de 27 Ekim'de, 3 Kasım'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tabii herkes papatya falları bakmaya başladı. Trump kah dışlıyor, kah İran'ı hedef seçiyor. Tabii aslında Amerikan iç politikasına oynuyor diyebiliriz rahatlıkla. En son Amerikan medyasına tabii Trump yönetiminden pek çok sızıntı, bütün bu 28 Şubat'tan bu yana çok fazla sızıntı oldu. Zaten Amerikan sistemi bu arada öyle çalışıyor. Bu sızıntıların bir kısmını Amerikalı yetkililer bilerek yapıyorlar. Kamuoyu algılarını ölçmek için medya öyle bir şey. İsimsiz kaynaklar bir şeyler fısıldıyor. Onu okuyanlar dünyada da vay böyle olmuş falan diyorlar. Böyle bu sayede de bir takım politikalar yönlendiriliyor. Bütün sistem zaten spekülasyon üzerine işliyor diyebiliriz rahatlıkla. Dolayısıyla herkes memnun. Medya memnun, Trump memnun. Bunun üzerinden eleştirel bir toplum dizaynı da var elbette, şüphesiz. Evet, gerçekten kaotik bir resim var önümüzde. Donald Trump Arizona mitinginde pek çok açıklamalar yaptı. Tabii içeride enflasyon artışı, dün aktarmıştım, enerji fiyatları, enerji maliyetlerinin artması, Rusya ile bir dizel anlaşması peşinde, ne kadar uygulanabilecek, kongrede de isyan hali var tabii ki. Ama İran kısmına ağırlık veriyor Donald Trump. Büyük bir saldırı planlaması tartışmaları var epeydir. Trump tabii daha önce yapılan sızıntıları andı mitingde. Kürsüden bunlar söylenecek şeyler de değil pek aslında bakarsanız. Daha önce CNN ve New York Times'a sızıntı olduğu için B-2 bombardıman uçaklarının İran'a saldırı için gönderildiği ama iptal edilmek zorunda kalındığı vesaire. Yani kürsüden acayip anlattılar ve sızıntı yapanların mutlaka durdurulması, bana kalırsa vurulmaları lazım, eskiden vururduk diye bir takım laflar. Yani alan veremiyorum hakikaten. Tabii Trump Ohio mitinginde söylediğini Arizona'da tekrarladı. Abarttık galiba biraz, İran liderliğini öldürdük, şimdi konuşacak kimse bulamıyoruz söylemlerini bir kere daha tekrarladı. Daha fazla İranlı lideri etkisiz hale getirmesi konusunda kendisinden söz aldıklarını söyledi. Kim aldı bilmiyorum. İşte kimse İran İslam Cumhuriyeti'nin başkanı olmak istemiyor filan. Yani Amerika'daki kalabalığı coşturuyor Donald Trump. Aslında Amerikan halkına pahalıya mal olan bir savaşı tersine çevirmeye çalışıyor diyebiliriz. İşte kim İran'ın başkanı olmak ister lütfen el kaldırsın. Hayır, olmak istemem gibi böyle Sonra da biraz ileri gittik tabii. Artık kimle muhatap olacağız filan. Katar emirine çok müteşekkir olduğunu anlattı. İşte kendilerine uçak yapılırken ödünç almak istemişler. Arizona'da bunları anlatıyor. Katar emiri El Sani'yi aramış. El Sani de olur mu öyle şey? Siz bizim arkadaşımızsınız. Biz size veriyoruz bu hediye edilmiş Air Force One uçak hediyesi demiş. Trump hemen genç, yakışıklı, bolca paraya sahip olmak ne harika bir şey gibi Amerikan halkı belki hoşuna gidiyor diye düşünüyor böyle şeyleri. İşin şakası bir tarafa, daldan dala epey lafları var ama Netanyahu da konuşuyor bu arada. O da röportajlar veriyor. İran rejiminin devrilmesinin bir yandan şart olduğunu söylüyor. Çok şey başardık. Yani o da kampanya yapıyor. Ama şu an için hani seçimlerden önce İran'ı vurmak gibi bir niyetleri olmadığını da söylüyor. Tabii İsrail medyasında farklı anlatılar da var. Dün söylemiştim Amerikan medyasında hani Amerika'da Trump'a yaramaz ama Netanyahu savaş başbakanı ona yarayabilir. ABD değil İsrail vurur sonra Amerika. Yani böyle bir papatya falı hikayesi. En son Maarif gazetesi Likud yetkililerine dayanarak Washington'a İsrail saldırıyı erteleme talebinde bulundu. Aslında olacak da planlanıyordu ama sığınaklara girecek şimdi İsrailler, seçim için uygunsuz olacak gibi bir değerlendirme yapmışlar. Hangisi doğru bilmiyorum. Bütün bu kaotik resmi bilerek mi yayıyorlar? Aslında bir saldırı olacak da sanki olmayacakmış mı gibi yapıyorlar. Onu da doğrusu bilmiyorum. Ama sonuçta İsrail'de seçimlere gidiliyor ve olağanüstü hal eşliğinde gidiyorlar seçimlere. Amerika'da 3 Kasım'a kadar, 3 Kasım Amerika'daki seçimlere kadar da İsrail'deki olağanüstü hal devam edecekmiş. Hatta çeşitli görüntülerde yayınlandı. Bazı ek hava savunma sistemleri İsrail içinde yerleştiriliyor. İsrail'in kuzeyinde Davut Sapanı sisteminin konuşlandırıldığı görüldü. Yani İran derken Hizbullah da devreye girebilir mi? O cephe şimdilik kısmen biraz sakin. Günlük olaylar dışında. CNN televizyonda bu arada Amerikalı yetkililere dayanarak Amerikan ordusunun eğer Trump yeniden savaşı başlatma kararı verirse şu meşhur tüm bombaların anası, Mother of All Bombs, MOAB diye de bir İngilizce kısaltması var. GBU 43B bombasını da saldırı planlarına eklediklerini söylüyor. İran'ın enerji altyapısı, işte nükleer tesisleri, 10 tonluk bir bomba bu. Nükleer olmayan konvansiyonel en büyük Amerikan cephaneliğindeki bomba. Fakat tabii İran'da granit kayalıklar altında inşa edilmiş derin füze kentleri, sığınaklar. Bu tüm bombaların anası bir başarı kaydedebilir mi? Soruları da baki. İran tarafında da Meclis Başkanı Galibov'un açıklamaları var. O İran'ın sürdürülebilir caydırıcılığı için caydırıcılığı devam ettirmesi ve güçlü olması gerektiğini, zayıf olmaması gerektiğini söyledi. Bunun için de hem müzakere hem savaş, ikisi de bir araçtır, ikisini de kullanmalıyız. Ama tabii diyor ki Amerika ile herhangi bir anlaşma yapmanın bir alemi yok. Çünkü uymayacakları açık. Amerika cezalandırılmalı, davranışlarını değiştirmeli ve tabii ki bizim taleplerimizi dikkate alması gerektiğini anlamalı. Hal böyleyken Hürmüz'de kedi fare oyunu devam ediyor. CENTCOM bir takım tekneleri İran bağlantılı batırdığına dair videolar yayınlıyor. İran tarafı talimatlar yayınlamıştı. Mayınlara çarpan tankerler pazar gününden bu yana efendim 10 gemi hedef olmuş iki taraftan da. Yani Hürmüz Boğazı açık, petrol akıyor falan. Yani bunlar biraz komik tabii. Umman tedirgin bu arada. Umman Dışişleri Bakanı Pakistan'ı ziyaret etti. Bedir El Busaidi iki tarafa da hem ABD hem İran'a yani kanalları açık tutun, şu krizi çözün diyor. Doğal olarak IMF'nin Bangkok'ta toplantıları var. Körfez ekonomileriyle ilgili saptamalar geldi oradan. Diyor ki IMF yaygın bir daralma bekleniyor Körfez ekonomilerinde. Bölge direktörü Cihat Azur açıklama yapmış. Orta vadede büyüme seyrine dönmenin çok mümkün olmayacağını açıkça dile getiriyor. Tabii en ağır etkilenen Suudi Arabistan. IMF'nin Asya Pasifik büyüme tahmini %4.8 olmuş. Fena değil doğrusu bu enerji krizi düşünülürse. 2026 tabii bu. Birleşmiş Milletler de bu arada Hürmüz uyarısı yapmış. Onlar da gübre sevkiyatı açısından eğer başlamazsa Asya ve Afrika'da ekim sezonunun kaçırılabileceğini söylüyorlar. BM'nin bir özel misyon görev gücü planları vardı ama uygulanamadı tabii Hürmüz bağlamında. Hal böyleyken tabii Babülmendep hattı da karışık. Yemen'de yeniden Suudi Arabistan ve Sana'daki hükümet arasında, Suudi destekli hükümetle Sana'daki Ensarullah Hareketi öncülüğündeki hükümetin kapışmaları devam ediyor. Enerji tesisleri vuruluyor. Havalimanları yine hedef alındı. Suudilerin desteklediği Arap koalisyonu da Medine üzerinde bir seyir füzesinin engellenip imha edildiğini iddia etti. Ensarullah Hareketi bunları reddediyor. Derhal onlar Yemen Silahlı Kuvvetleri Sana hükümetinin son derece vahim bir uydurma diye nitelendirdiler. Herhangi bir askeri operasyon bugünü kastediyor, düzenlenmediğini söylediler. Zaten daha önceki açıklamalarında mesela Riyad'a dair uyarılar yapıyorlar ama Mekke ve Medine hava sahalarını hariç tutarak yapıyorlar. Biraz kutsallıkları kaşıma işi tehlikeli zannedersem. Dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın bir Eurofighter Typhoon savaş uçağını vurduklarını iddia ettiler. Aynı zamanda Babülmendep Zubab havaalanındaki Suudi destekli güçleri püskürttüklerine dair görüntüler yayınladılar. Sahada her şey devam ediyor. Bu nereye varacak bilemiyoruz tabii. Mekke İttifakı meselesini dün konuşmuştuk. Çok sayıda istihbarat iddiası var. CENTCOM tabii askeri danışmanlar Riyad'da. Amerika belki Muhammed Bin Salman Veliaht Prens'in arzu ettiği kadar destek vermiyor ama öte yandan da danışmanlar orada. İddiaya göre bazı birlikler de orada. Hatta İsrailli istihbarat analistlerinin bile Riyad'da olduğuna dair çok sayıda iddia gördüm. Bir takım uçuş takip sitelerinden hareketli iddialar ortaya atılıyor. Suudi Arabistan'a inen uçaklar Yemen sınırı yakınlarına, hangisi doğru bilemiyorum ama Haaretz gazetesini dün aktarmıştım. Netanyahu da bu çatışmaya katılmak istiyor. Muhammed Bin Salman herhalde görüntü kötü diye, kötü olur diye istemiyor diye sunulmuştu. Bu arada daha önce Yemen'i İsrail vurdu 7 Ekim saldırılarına malum. Her ülke sadece retorik olarak tepki gösteriyor. Bir tek Sana'daki Ensarullah öncülüğündeki hükümet İsrail'e cezalandırma operasyonları Gazze nedeniyle yapmıştı. Herkes biliyor tabii ki bütün bunları. İsrail de bunlara yanıt vermişti. Tabii şimdi Suudi Arabistan'ı ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden tam resim nedir kestirmek zor. Zaten Netanyahu'nun derdi şu an 27 Ekim seçimleri kampanyasını sürdürüyor. 7 Ekim saldırılarının istihbaratını aldığı, gereğini yapmadığı, eski Shin Bet başkanıyla iftira davası açtı. Ona telefonum vardı, sen de niye aramadın, haber vermedin gibi. Yani içeride siyasi kampanyanın parçası tabii. Bir tane ilginç bir vaka var. Asker Hamas'ın 7 Ekim baskınında esir aldığı Ron Sherman, İsrail ordusunun vurduğu saldırı, yani Hamas'ı ve rehinelerin bulunduğu yeri vurması sonucu hayatını yitirdiği de doğrulanmıştı. 3 İsrailli'nin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. İşte Netanyahu Berşeba'yı ziyaretinde bir kadın, bu esirin annesi, kampanya yapan Netanyahu ile yüzleşiyor ve çocuğumu sen öldürdün diyor. Yani Katar'dan gelen paraların Hamas'a aktarılmasında görevli olduğunu ileri sürüyor oğlunun. Bütün hatlar karışık ama tabii Katar'ın Netanyahu ile bir takım ilişkileri olduğuna dair, hatta bu konuda bir dava da var İsrail'de. Dolayısıyla Bu yüzden de oğlunun infaz edildiğini İsrail ordusu tarafından anne Sherman iddia ediyor. Bilmiyorum Netanyahu ne yanıt vermiş. Gerçekten içeride sıkıntısı var tabii İsrail liderinin. Evet, böyleyken Bakü'de, Azerbaycan başkentinde 4 yıl sonra ilk defa toplanmış anladığım kadarıyla Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, SISA kısa adı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da bu zirveye katılıyor. Yani tabii İsrail'in Asya ile alakası tam nedir onu kestiremedim ama davetli sonuç itibariyle. Bu Türkiye, İran, Pakistan, Filistin, Kuveyt temsilcileri, en az 5 ülke, kimileri 10 diyor. Isaac Herzog konuşurken salonu terk ettiler. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. İran'ı da bu arada Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi temsil ediyor. Tabii Azerbaycan'da son dönemde geçen hafta biz de işlemiştik konuyu. Türkiye ile bir takım sıkıntılı resimler oluştu. Yani resim oluştu. İlham Aliyev partisinin kongresinde dış ilişkileri ve iç ilişkileri, iç işlerini de kimsenin karışamayacağını, ideolojik açıdan Azerbaycan'ın kaşınmaya çalıştığını söyledi. Özellikle türban protestoları, bir takım STK'larının etkinlikleri Azerbaycan'da. Savaşı sanki Azerbaycan Karabağ Savaşı'nı kazanmamış da başkaları kazanmış gibi sunulmasından yakınırken, bir de İsrail'le ilişkilerle ilgili devletten devlete ilişkileri olduğunu, onu da kendilerinin karar vereceğini aslında açıkça ifade etmişti. Şimdi Herzog'un ziyareti hemen bunun üstüne ilginç bir görüntü verdi. Aliyev Herzog'u da ağırladı bu arada. Sıcak karşılamadan ötürü İsrail Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür edip işte derin tarihi bağlara, Azerbaycan'da bir Yahudi toplumu da yaşıyor tabii ki, bunlara işaret etmiş ve tabii aynı zamanda askeri teçhizat tedariki var işin ucunda, petrol var, Türkiye hattından İsrail'e akan, herkesin sürekli dile getirdiği önemli ilişkiler var Azerbaycan'la İsrail arasında. Bir yandan da tabii resmi olarak çok bir şey söylenmiyor ama alttan alta sosyal medya üzerinde çeşitli taraflar Türkiye, Azerbaycan türban başlığı açıldı. Neden şimdi böyle bir başlığa ne gerek var ya da ne gibi bir sonuç alınması bekleniyor onu da bilmiyorum doğrusu. Devlet Bahçeli'nin son açıklaması bu bağlamda dikkat çekici. Azerbaycan'ın egemenliğine ve iç işlerine saygılı olunması, Karabağ Zaferi'nin başkomutanının Aliyev olduğu vurguları yapıyor. Tabii Türk Cumhuriyetlerin her birinin kendi içerisinde egemen bir devlet olduğu, yani bizim gibi olacak diye bakılmaması gerektiğini vurguluyor. Çok Devlet Bahçeli'nin bu çıkışlarını Türk Devletleri Teşkilatı'nda Türkiye'nin dönem başkanına dair bir yazılı açıklama bağlamında yapmış bunu. Bir uyarı olarak herhalde almakta fayda var. Öte yandan Bakü'deki bu zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşma yaptı. İşte bu SISA'yı, Asya'nın kapsayıcı güvenlik forumu olarak güçlendirme kararını dile getirmiş. İşte Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridor, efendim kuşak yol, bunların etkinliğini arttıracağını söylüyor. Kalkınma yolu projesi, Irak

0: zamanda Ukrayna'da adil çözüm bulunması, uluslararası koordinasyonunun önemi Türkiye ve Rusya arasında ve üst düzey temaslara dair takvim görüşüldü deniyor Rusya Dışişleri'nin açıklamasında. Aynı zamanda tabii İlham Aliyev ev sahibi ülke olarak Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmüş. Tek Çin ilkesine Aliyev bağlılığı teyit etmiş. Orada da aynı şekilde ilişkilerin güçlendirilmesi, orta koridor vurguları var. Ve tabii Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları'nın görüşmeleri de var. Bakü'de stratejik ortaklığın güçlendirilmesi vurgulu. APEC zirvesi olacak Kasım ortasında tabii. Rusya Devlet Başkanı katılacak. Amerikan Başkanı'nın da katılması bekleniyor. Bilmiyorum farklı bir durum olur mu? Ama Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğu vurguları yapılmış bu görüşmede. Uluslararası konularda benzer tutuma iki ülkenin sahip olduğu vurguları yapılmış, istikrarlı bir biçimde gelişiyor diye dile getiriyor Sergey Lavrov Çin-Rusya ilişkilerini. Evet, böyle bir uluslararası zirve var bu karambolde. Amerika'da tabii Donald Trump mitinglerine devam ediyor demiştim. Daldan dala atlıyor demiştim. İran'la ilgili işte Katar emiri, onları aktardım. Ama başka şeylerde kendisine verdiği destek hakkında bir röportaj yayınlayan bir kadın hayranı kalabalık arasında işte kadın nerede o kadar harikaydı ki falan, eğer Trump birini öldürseydi bu uygun olur muydu diye sorsalar evet derdi, o kadar benden yani Trump'ın nasıl diyeyim, kürsü şovları, hakikaten vatanseverlik şovları. Diğer yandan da tabii dün aktardığım gibi anketlerdeki Trump sıkıntısını ortadan kaldırabilecek mi?
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Aslına bakarsanız dün aktardığım anketlerde tabii Senato'da bir şekilde 50-50 başkan yardımcısı J.D. Vance sayesinde Senato'yu Cumhuriyetçilerin Real Clear Politics'teki ankette elde tutabildiğine işaret ediyor Amerika genelinde anketler, yerel anketlerden derliyorlar. Ama temsilciler meclisi büyük bir çoğunlukla demokratlara düşmüş oluyor. Tabii ikisini birden kaybetmek, ikisine birden cumhuriyetçiler sahip, bir tanesi elden gidecekmiş gibi gözüküyor. 3 Kasım'a kadar başka anketler de olacak, kim öyle kim kala da diyebiliriz. Elbette Trump riske atmamaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü iki kanadı kaybetmesi azil sürecini tetikleyebilir. Bir ilginç bu hafta gelişme, Demokrat vekil İlhan Omar'ın evine baskın, babasının göçmenlik kağıtlarını yanlış doldurduğu gerekçesiyle bu haber düşmüştü. Wall Street Journal bir bu konuda gelişmelere dair yeni bir haber yapmış ve soruşturma açılmış İlhan Omar'la ilgili ve vatandaşlık iptali ve sınır dışı etmeye, zemin hazırlamaya çalıştıklarını yazıyor. Tabii demokratlar içerisinde işte Somali asıllı İlhan Omar gibi tipler son dönemde yıldızı parlamıştı. Eğer böyle bir şey kalkışırlarsa epey yankısı olur efendim. Evet, şimdi gelelim Ukrayna, Avrupa notlarına. Trump'ın meşhur dizel anlaşmasına 9 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı ile telefon konuşmasında Amerika'nın ihtiyaç duyduğu fiyatları düşürmek için dizel anlaşması ilan edilmişti. Ardından tabii Rusya tarafı da doğruladı, fakat kıyamet koptu. Vay efendim, nasıl yaparsın, Nisan ayına kadar Amerika'nın yaptırımları kaldırması anlamına geliyor. Bunun karşılığında da Rusya'nın verdiği herhangi bir taviz tabii ki yok. Ama başta Zelenski ve Avrupa, Kanada olmak üzere küplere bindiler. Pahalı almayı seviyor onlar birazcık. Efendim, tabii birazdan aktaracağım, bir büyük bir Starlink sagası yaşandı. Amerika Kiev'e istihbaratı kesti. Zavallı Ukrayna'yı korkunç Trump yalnız bırakıyor. Böyle Batı medyası bu savaşı ne kadar sürdürüp Rusya'yı nasıl böleriz, nasıl strateji, korkunç Rusları nasıl hallederiz? Bütün perspektifleri bu şekilde, hiç diplomasi, müzakere, orada darbe yapılması, 2014'te iç savaş çıkartılması, Rusçayı konuşanlara büyük eziyetler, benim sahaya gidip uçak

0: Araplar tarafından bombalanmış kentler görmüştüm ben iç savaş sırasında. Tabii sanki bunların hiçbirisi olmamış gibi bir sunum var. Bunları pek de deşen bir medya yok, seçerek aktarıyorlar. Bu enerji anlaşmasına çok bozuldular. Trump tabii ki Ukrayna'dan Rusya rafinerilerini vurmamasını açıkça talep etti. Yeter artık seçim yap dedi. Yani liderlik değişmesi lazım dedi. Dolayısıyla Trump'ın tırnak içerisinde büyük saldırısı karşısında kaldı Zelenski. Sergey Lavrov Rusya ise zaten genel ateşkesi kabul etmiyorlar. Daha önceki bütün ateşkeslerde Avrupalılar Rusya'ya saldırmak üzere Ukrayna ordusunu yeniden donatmak, silahlandırmak için ara verilmesini istiyorlar. Hiçbir büyük devlet böyle ateşkesler ilan etmiyor. Amerika'da geçmişte yapmadı böyle bir şey. Ama barış görüşmelerine Rusya açık olduğunu söylüyor. Yani Afganistan'da Amerika'nın yaptığı gibi hiçbir zaman ateşkes ilan etmeyip Doha'da barış görüşmüşlerdi Taliban'la. Bütün bunları doğru düzgün de yansıtmıyorlar. O yüzden bir enerji ateşkesi de çıkarttılar sahneye. Dizel anlaşması, ateşkes tartışmaları çok acayip yapılıyor. Hiçbir şekilde ben yani en son size aktarmıştım Washington Post'ta David Ignatius'un bir yazısı vardı. İşte boru hattı döşenecek, bir takım ekonomik tavizler. Avrupa ile Amerika konuş, kendi kendilerine müzakere yapıyorlar. Rusya ile müzakere etmiyorlar. Avrupalılar sürekli kendi kendilerine. Karşılarında sanki başka bir taraf, onların kırmızı çizgileri, talepleri yokmuş gibi. Yani şey diye düşünün, Kıbrıs'ta Türkiye yokmuş gibi davranır. Biz burada şimdi referandum da yaparız, Türkiye'yi ilgilendirmez falan diyebilirler. Aynı şey aslında 3 aşağı 5 yukarı BM hukuku bakımından benzer de dosyalar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili olarak teknik olarak çok benziyor. Evet, neyse sonuç itibariyle. Böyle bir acayip durum. Sergey Lavrov bugün açıklamalar yapmış dizel anlaşması ile ilgili. Bize önerildi, bize destekledik ama sanıyorum Sayın Zelenski işte şart koşuyor. Hakikaten hala şart koşuyor. Bana Patriot verilmesi diye şart koşuyor dedi. Saldırılara devam etmem lazım diyor dedi. Yani Başkan Trump'a yönelik doğrudan ve kaba meydan okuma konusunda sanırım herkes bu tür davranışların Bay Zelenski için artık sıradan hale geldiğini anlıyor. Yani Zelenski hakikaten hakaret ediyor, kızıyor, acayip yani, yani tam oyuncu, komedyen ama diplomasi böyle biraz bu kadar kaba diplomasi rahatsız edici oluyor. Aynı zamanda Zelenski'ye silah ikmali yapılmasına olanak sağlayacak bir ateşkesi Rusya'nın kabul etmeyeceğini bir kez daha, artık 35 bininci kez mi bilmiyorum ama tekrarlanmış. Seçimlerle ilgili olarak kabul edilemez şartlar sürüyor zaten. Zaten ilgilenmiyor seçimlerle, açıkça söylüyor. Yeni bir barış planına dair yine Batılılar kendi aralarında konuşuyor olabilirler. Bize resmi bir teklif gelmedi diye tekrarlamış Sergey Lavrov. Biz yani normal, makul müzakerelere hazırız ama her şey silah kuvvetlerimizin eylemlerine göre belirlenecektir vurgusu yapmış. Evet, bugün tabii dizel anlaşması ile ilgili Başbakan Yardımcısı Alexei Novak'ın açıklamaları var. Rusya'da enerji haftası söz konusu. O tabii sadece Amerika değil, diğer ülkelerinde Rus dizeliyle. Bu arada rafineriler vurulduğu için Rusya iç piyasayı yaz aylarında bir takım sınırlamalar getirmişti. O zaman Batılılar dizel yok kalmadı falan demişlerdi. Şimdi Rusya'nın dizel ihracatından bahsediyoruz. Bu da enteresan. Haberleri ne kadar abarttıkları, çok da kanıta dayalı olgusal paylaşımlar yapmadıkları da anlaşılıyor. Yer yer bir takım sıkıntılar olmuştu ama böyle çok büyükmüş gibi o sıkıntılar yansıtmışlardı. Nasıl oluyor o zaman bilemiyorum. Novak diyor ki sadece Amerika değil, Rus şirketleri hazırlıkları yapıyorlar, ticari müzakereleri yapıyorlar. Küresel pazarda da ilgi var, sadece Amerika'dan değil diyor. Tabii ki herhangi bir ateşkes vesaire söz konusu değil. Grup saldırıları özellikle başkent Kiev'de enerji alt trafo merkezleri hedef oluyor. Büyük tabii muhtemelen elçiliklere de daha önce uyarı yapılmıştı. Nüfusun aslında 2014 darbesiyle Kiev'i ele geçirmiş Batı hegemonyasından başkentten çekilmesi için şartlar oluşturuluyor gibi gözüküyor. Tabii ki Zelenski ve aşırı sağcı hükümeti de belki de başkentte tutunamaz hale gelebilir. Önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz. Burada tabii dün bütün bir dünya medyası Türkiye'de de ben televizyonlarda ağzım açık izledim. Gerçekten bu kadar bilgi olmadan tamamen algılar üzerinden konuşmak çok enteresan. Dün aktarmıştım Zelenski'nin savunma teknolojisi danışmanı Bastretsonov açıklama yaptı diye. SpaceX bizi engelliyor, Starlink engel koydu diye haberlere sürekli geçiyor. Aslında bir dizi görev Rusya'nın 6 balistik füzeyle saldırısından haber almamışlar. Erken uyarı, Amerika istihbarat alıp haber veriyor. Gerçi vuramıyorlar birçoğunu ama Geran 5'ler vesaire artık neredeyse füze diye anılıyor bu dronlar. Neyse bunu atlamışlar ve onun üzerinden bir Starlink sagası başladı. Zelenski tabii Kiev'de koşullar kötüleşirken Trump'la kapışınca İngiltere'ye koştu. 10 numara Andy Burnham. Piers Morgan televizyon sunucusu onun yayınına çıktı. Trump'ı zayıf diye niteledi. Tarihin yanlış tarafında dedi. Yani tabii Nazi işbirlikçilerini kahraman ilan edip yeniden gömen Yahudi asıllı Zelenski'nin tarafında değilmiş Donald Trump. Bu da enteresan tabii ki. Nasılsa Avrupalılar Nazi işbirlikçilerini bu kadar onurlandıran bir ülkenin yanında olmaktan hiç gocunmuyorlar. Şaşırtıcı elbette. Tarihin doğru tarafında değil, güçlü ortağımızı kaybettik, çok yazık, böyle ağlayacak neredeyse. Ama danışmanları bence yanılıyor tabii, bütün bu nadir toprak elementleri efendim Amerikalılara verdiler. Amerikan askeri teknolojisi olmasa bir haftadan fazla durmaları kolay kolay mümkün olmayacak. Başka ülkeye dayanarak kendi ülkenizi bir yere kadar savunabilirsiniz. Bir yerden sonra arkadan desteği çekerler. Yani öyle tümüyle başkalarının gücü olmaz tabii. Vasallık zor zanaat. Ülkemizi satmıyoruz demiş. Ukraynalıların bir kısmı her şeyi sattı. Satacak bir şey kalmadı da diyorlar tabii ki. Elon Musk'a yalvarıyor. Aslında tamamen kendisi değil başkalarına söyletti. Starlink'i kesti Elon Musk falan diye. Ondan sonra umarım bir hatadır, teknik sorundur. Kasıtlı mı? Ne yaptıklarını çok iyi bildiklerinden eminim falan. Böyle bir Elon Musk meselesi. Bu arada Zelenski'nin en yakın adamı Vladimir Petrov Trump'a yüzü çarpık şişko, benim ifade edemeyeceğim bir laf etmiş. Sen insan değilsin, sen hayvansın diyor Trump'a. Bunlar tabii Trump'ın bundan sonraki tepkileri için çok hayırlı şeyler değil elbette, Ukraynalıların öfkesi. Hemen ardından bu Starlink sagasında eski Zelenski'nin kovduğu eski savunma bakanı Mikhail Fedorov X hesabından saatte 160 kilometreye varan hızda Starlink bağlantısının yeniden sağlandığını söyledi. Musk'a teşekkür etti. Teşekkürler Elon. Desteğinizin devamını bekliyoruz. Oysa olayın Starlink'le ilgisi yok. Starlink sivillerin mesela deprem olduğu yer altında kaldınız, şebeke çalışmıyor, Starlink çalışıyor. Siviller için Starlink geçerli. Sözünü ettikleri Ukrayna ordusunun askeri kullanımında olan Star Shield, efendim yıldız kalkanı diye çevirebiliriz. Muhatabı da Elon Musk değil, Amerikan ordusu ve hükümeti efendim. Elon Musk'ı neokonlar linç ettiler. Nasıl kesersin Starlink'i diye. Polonya'nın bu neokon Ann Applebaum denen kadının kocası da olan Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski yine ürünlerine siyaset yapıyorsun Elon falan diye X hesabından paylaşımlar yaptı. En son Elon Musk artık açıklama yapmak durumunda kaldı. Ben kendisinden çok az ettiğim için söylemiyorum ama doğru var, doğru var. Starlink tiyatrosuna Elon Musk son verdi efendim. Şöyle yazdı hesabından: terminali silah sistemlerinde kullanmak ticari Starlink hizmet şartlarının ihlali anlamına gelir. Bu kural tüm kullanıcılar için geçerlidir ve ihlal tespit edildiğinde hizmet kapanır. Bu genel kural. Star Shield adında ABD hükümeti tarafından işletilen ayrı bir ağ bulunmaktadır. Bu ağ SpaceX'in kontrolü altında değildir. Yani bize ne çemkiriyorsunuz? Gidin Amerikan ordusuna söylenin diye. Federova da yanıt vermiş. Aynı şekilde Starship sistemleri bizim değil, Amerikan hükümetinin hız ve kullanımla ilgili kısıtlamanın ile ilgili derdiniz varsa buyurun, adres ortada. Yani Trump ve Pentagon tabii ki diyor. Ve tabii Mayıs ayında da aslında bu sivil kullanım meseleleri, yani askerler de belki cephede Starlink'i sivil kullanım açısından kullanabiliyorlardır ama Rusya'nın vurulması ya da gelen füzelerin önlenmesi bağlamında söz konusu olan şey Star Shield, Starlink değil. Bir kez daha altın çiziyorum. Türkiye'de de bütün gazeteciler kopyala yapıştır aynı şeyleri yazdıkları için. Yani tabii Ukraynalılar bir şey diyor, onu tam doğruymuş gibi aktardıkları için bütün bunlar oluyor. Karşılaştırmalı bakmak diye pek bir meziyetleri yok maalesef. Ayrıca Mayıs ayında Musk buna izahat getirirken Starshield'in güvenli askeri iletişim için bunlar biraz hikaye tabii, tasarlandığını, silah ateşlemek amacıyla kullanılmasının da planlanmadığı, tabii kullanılıyor, orası ayrı dava. Aynı zamanda tabii Elon Musk Zelenski'ye de giydirdi. Ukrayna liderinin müzakere ve barış anlaşmasıyla savaşı bitirmeye niyeti olmadığını söyledi ve böylece kıyım devam ediyor. Zelenski'nin gitme vakti geldi diye tepkisini gösterdi. Evet, yani dolayısıyla nerede bir Starlink muhabbeti görüyorsanız bilin ki o Pentagon ve Star Shield. Bu karambolde sosyal medya ve botlar üzerinden aynı neokonlar acayip tartışmalar çıkarttılar. Sonunda bu tartışmalara Rus botları falan temalı ortaya çıktı ki bu iddiaları ortaya atan görsel grafik yalan. Bunu yaygınlaştıran Polonyalı analist Jarosław Wolski de hatasını kabul etmiş. Sahte grafikler ortaya koyuyorlar. Rusya veri merkezleri, rafineriler bitti. Şimdi veri merkezleri hedef oluyor. Efendim, bütün bunlar bitti mi? Bitmedi. Tabii Andy Burnham'la görüştü Zelenski. Yeni paralar, bu arada İngiltere'de çok ciddi enflasyon, enerji fiyatları, sıradan insanların sosyal harcamaları, bunların hiçbirinin bir önemi yok. Andy Burnham yeni İngiliz yapımı hava savunma sistemlerinden tutun da istihbarat, efendim stratejik ortaklık, bolca paralar, enerji sistemlerinin onarımı tekrar bulacak bu arada bunlar. Öyle bir durum var. Telefonda konuşmuşlardı tabii, Londra'ya gidince yeniden ağırladı. Ama tabii Trump'ın eylemlerini ihanet olarak Burnham nitelendirmemeye de dikkat gösteriyor. Burnham'la görüşüp destek aldıktan sonra Financial Times'a da yine meydan okudu. Pierce Brosnan'a en büyük ortağımızı kaybettik. Niye bize Starlink'i kapatıyorsunuz filan gibi, Trump zayıflık yapıyor, tarihin yanlış tarafında dedikten sonra Financial Times'a enerji ötesi geçtiğini, tanımadığını, Rusya rafinerilerini vuracağını, artık bitti, istifayı reddediyor, seçimler imkansız. Evet, bu arada Avrupa Birliği dış politika şefi Filistin'de seçim neden düzenlemiyorlar konulu bir rapor yayınladı. Ukrayna'da da düzenlemiyorlar ama tabii ki kendisi onunla ilgilenmiyor. Avrupa'nın klasik çifte standartlarının sonu yok efendim maalesef. Tabii İngiliz medyasında Elon Musk'la Trump Ukrayna'yı kurtlara atıyor, çok kötü durumdalar efendim, Trump Hitler gibi davranıyor. Bu arada Hitler'in işbirlikçilerini Zelenski onurlandırarak toprağa veriyor ama Trump Hitler oluyor. Böyle enteresan bir durum hakikaten. Meşhur istihbarat tartışması. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sviga ABD'nin istihbaratı kesmediğini söyledi. Dün aktarmıştım size. Trump'a da sordular. Trump da kesmedik dedi. Buna rağmen sanki Amerika istihbaratı kesmiş gibi haberler yayınlıyorlar. İşte bugün Semafor'un istihbarat desteğini kesebilir ama CIA direktörü itiraz ediyor temalı haberleri var. Batılılar gerçekten sanki Hollywood filmi çeviriyormuş gibi bu işleri yürütüyorlar. Gerçekten şaşırtıcı. En son Reuters Rusya'nın gölge filosuna yaptırımları hafifletebilir diye Amerika bir iddia ortaya atmış. Ne kadar doğru yazdıklarını hiç bilemiyorum, doğrusu ben de aktarıyorum mecburen. Dün MSNow diye bir uyduruk site FBI direktörü Cash Patel Rusya'ya gitti diye haberler yaymaya başladı. Tam bir hikaye. Bir süre sonra FBI'ın hesaplarından birisi onu Liberty Üniversitesi'nde gösteren görüntüler yayınladı. Akşam gece en son baktığımda kendi hesabından FBI direktörü meşhur Rusya'dan sevgilerle diye bir paylaşım yapıyordu. From Russia with love diyerek. Böyle bir acayip, yani ne elde etmek istiyorlar bununla, doğrusu onu çok da kestiremiyorum. Mark Rutte Trump'a babacık diyor biliyorsunuz epeydir. Acaba babacıkla telefonda mı konuştu bilmiyorum ama Estonya ziyaretinde Rusya'dan acil bir tehdit olmadığını söylemiş. Sürekli olarak tehdit var diye altın çizerken. Yine de hazırlık yapın, işte bakın Estonya'yı bir hazırlanın diyor. NATO'nun Ukrayna ordusu operasyonlarını gayet de güzel denetlediğinde doğrulamış. Taktik stratejik bilgi sağlıyoruz. İHA deneyiminden, sanki o İHA'ları babam üretiyormuş gibi, gerçekten çok inanamıyorum. Yani parçaları Çin'den alıyorsunuz, o optik şeyler filan, onları patır patır birleştirip içeri sokuyorsunuz, ondan sonra Ukrayna İHA'ları, gerçekten çok muazzam hikayeler yazıyorlar. Trump bu arada tabii bu mitinglerinde yine hızını alamadı Avrupa ile ilgili. Avrupa'nın varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğunu söyledi. Gümrük vergileri nedeniyle eğer fabrikalarını burada kurarlarsa herhangi bir gümrük vergisi ödemek zorunda kalmazlar. Yani ne yapıyorsunuz Avrupa'da, niye fabrika kuruyorsunuz? Gelin Amerika'ya kurun diyor. Dolayısıyla diyor %100 gümrük vergisi uyguladığımda Avrupa'da neler olduğuna bakın. Resmen canlı canlı yeniyorlar. Trump böyle diyor. Avrupa bir an önce kendine çekidüzen verse iyi olur. Yoksa ortada Avrupa diye bir şey kalmayacak. Zaten şimdiden pek bir şey kalmadı diye Avrupalıları herhalde. Trump karşıtlığını son derece haklı bir Trump karşıtlıkları var. Birbirlerinden hoşlanmıyorlar diyebiliriz. Belki de efendim. En son yani gerçekten İngiltere'de bu sabah programında sunucu Susan Ride'la ortağı Ed Balls, ismini hatırladım. İngiltere'de bir bakanı, Dışişleri Bakanlığından önde gelen bir yetkili Stephen Doughty ile soruları var. Brexit'te Rusya sebep olduğu iddiasını ortaya attı. Sonra geri adım atmaya çalıştı. Herkes kanıt ne diye soruyor. Yanıt vermiyorlar. Tabii ki kanıta gerek yok. Susanna Wright gerçekten gazetecilik yapmış. Başbakan böyle dedi, nedir bu diyor. O Rusya yıllardır demokratik süreçlerimizi müdahale etmeye çalışıyor. Peki ne yapıyor, ne yaptı? Bir dakika durun, size soru soruyorum. Yani gerçekten böyle 3-4 dakika izledim, ekranı yumruklayacaktım. Papağan gibi aynı şeyi tekrarlıyor. En sonunda kadın sinirleniyor. Programdaki diğer sunucu Ed Balls da sabrı taşıyor ve bu utanç verici. Ya Susanna'nın sorusuna cevap ver ya da cevap vermeyeceğim de bu laf kalabalığı utanç verici diyor. Muhtemelen İngilizler de sabah programını izlemişlerdir. Büyük bir rezalete dönüşmüş durumda. O yüzden Zelenski'nin Londra ziyareti ne kadar katkı yapacak davalarına çok emin değilim. Almanya'yı birazdan konuşacağız ama oradan da çok haber var efendim. Merz tabii Almanları Kiev'deki neonazi rejimine desteğe devam etmenin çıkarlarına olduğuna dair ikna etmeye çalışıyor. Sizin durumunuzla bir alakası yok diyor. Ukrayna'ya gönderilen eurolar sosyal harcamalardan kesinlikle kesilmiyor. Tek bir avro bile değil. Çok komik. Alice Weidel bu arada. O da kürsüye çıkmış Bundestag'da. Kötüleşen ekonomiye rağmen har vurup harman savuruyorsunuz. İflas dalgası ülkemizi kasıp kavuruyor. Her 19 dakikada bir şirket iflas ediyor Almanya'da. Bu yılın 3. çeyreğinde 41 bin istihdam etkilendi. Şansölyenizin en sevdiği manevra koalisyonun içler acısı durumunu durumu kendisinin için çekilmez hale geldiğinde yurt dışına gidip dış politika şansölyesi rolüne bürünmek. Bir başka ülkenin başkentine, yani Kiev'i kastediyor, savaş yanlısı konuşmalar yapan Alman vergi mükelleflerinin parasını yeni Ukrayna'ya yardımlar uğruna savuran bir şansölye. İş bitti artık diyor, her şey bitti artık diyor. Almanya Donbas'ta savunulamaz, şunu kafanıza sokun. Hindikuş'ta da savunulamaz diyor. Rusya'dan doğalgaz istiyoruz diyor. Biz de Amerika, bakın Amerikalılar dizel anlaşması yapıyor. Biz de petrol tedariki, doğalgaz tedariki istiyoruz diyor. Alman halkının %10'unun bile Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılmasını desteklemediğini söylüyor. Ve bu doğrultuda davranın. Almanya için dizel anlaşması yapın. Gerçekten çok güçlü çıkış. Bu arada Saksonya-Anhalt eyaletinde kazanmıştı Almanya için alternatif. Koalisyon ortağı ya da en büyük destekçisi konumunda BSV var. Sahra Wagenknecht sol aday. Ortak önerge verdiler. Tabii eyalet parlamentosu bu. Rusya'ya yaptırımları kaldırmak ve Kiev'e silah sevkiyat, silah yardımını durdurmayı içeren 83 milletvekilinden 44'ünün desteğini almış bu belge. Tabii dış politikada bunların bir sorumluluğu yok. Berlin'de de koalisyon kurulmaya çalışılıyor. Türk asıllı Elif Eralp sol partiden aday, o en çok oyu onlar aldılar. Fakat parti üyelerinden birisiyle ilgili antisemitizm ithamı var. Friedrich Merz koalisyon görüşmeleri Yeşiller ve SPD ile sol parti görüşüyor. Durdurulması çağrısı yaptı. Radikal aşırı sağ, aşırı radikal sol, pardon, böyle bir yakıştırmada bulunuyor Friedrich Merz. Bütün bunlar olurken Kuzey Akım davası Hamburg'da başlamıştı. Bir Ukraynalı eski askeri Sergei Kuznetsov'u yargılıyor Alman savcıları. Dün aktarmıştım onu size detaylı. Bir sonraki duruşma 27 Ekim'de yapılacakmış. Tabii Kuzey Akım hattının savcılar bir sivil hedef, yani askeri hedef değil burası diyorlar. Ama avukatlar tabii ki şu iddialar. Boru hatları Avrupa'ya siyasi baskı uygulamak ve savaşı finanse etmek amacıyla kullanılan meşru askeri hedefler. Ne güzel, o zaman bizim mavi akım da meşru askeri hedef olarak sayılabilir. İstedikleri sivil hedefi vurabilirler. Pek ifade vermemiş anladığım kadarıyla bu asker, ama tabii arkasında bütün istihbarat, yani benim bütün hikayeden bu: beş adam, bir kadın ve bir yat bir gün giderler, boru patlatırlar öyküleri düşenildi. CIA, Alman istihbaratı, Hollanda istihbaratı, Polonya istihbaratı, hepsinin bu işlerden haberi olduğu, okuduklarımdan benim anladığım o. Gerçekten tabii Almanya için büyük utanç verici, kendi milyarlar harcayıp oluşturduğu boru hattını bu şekilde feda etmek Alman halkının çıkarına mı sorusunu medya olsa doğru düzgün belki sorabilirlerdi. Evet efendim, onun dışında bir de bugün Financial Times'ta Amerikan yönetiminin Avrupa'ya Rusya'nın çaldıkları varlıklarını Amerika'ya aktarmalarını teklif ettiği, hani buradan bir ekonomik silah müzakereleri için oluşturmak için, ama Avrupa kanadının karşı çıktıkları, reddettikleri haberi var. Nitekim Friedrich Merz'e de sormuşlar, o da Avrupa'da dondurulmuş varlıklardır, orada kalmaları gerekir, bizim meselemiz, biz karar veririz gibi bir açıklama yapmış. Bu varlıklar Avrupalıların varlıkları değil, bu varlıklar Rusya'nın devlet varlıkları. Basbayağı soygunculuk yapıyorlar efendim. İspanya Dışişleri Bakanı da bu soyguna katılmakta çok hevesli. Alalım paraları kullanalım diyor İspanya'nın, Pedro Sanchez'in Dışişleri Bakanı. Gerçek barışa böyle ulaşacaklarmış. İspanyol solunun acıklı halini Pedro Sanchez'de görüyoruz. 3-5 Gazze. O da çok kolay Gazze ile ilgili zaten lafı edip popüler olmakla iş bitmiyor tabii ki. Bu arada Madrid'de eğitim krizi çıkmış, öğretmenler greve gitmiş, Halk Partisi yönetiyormuş Madrid bölgesini. Fransa'dan sonra Arnavutluk'ta bile öğrenciler sokağa inmişler efendim. Avrupa Birliği yaptırım, Avrupa Komisyonu yaptırım sorumlusu Kaisa Itkonen, yaptırımların sorunu şu: Hiçbiri BM onayına sahip değil. Yani tek taraflı bu yaptırımlar tabii ki. Bu nedenle dünyadaki pek çok ülke bunları uygulamaya gerek görmüyor. Yani Avrupalılar kendi kendilerine yaptırım uyguluyorlar. Sonuçta da kendileri zarar görüyorlar bundan. Bu yaptırımları da yalnız tabii Batı medyasının papağanlarına dünyada sanki Allah'ın emriymiş gibi de satıyorlar. Halbuki BM yaptırımı değil bunlar, tek taraflı yaptırımlar. Dolayısıyla da 20, 19, 20, 21, 57, 60. yaptırımı Avrupa ne zaman çıkartacak bilmiyorum. 59 yaptırım işe yaramadı. Hadi 60.sını çıkartalım diyebilirler önümüzdeki süreçte, göreceğiz. Evet, ve biz şimdi tabii Almanya'daki siyasi kargaşa, kaos nedir durum, yoksa hiçbir yok mu, her şey çok mu iyi? Sayın Erdal Tekin'le konuşacağız, az sonra buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Almanya'ya bağlanıyoruz. Siyasi analist, siyasi iletişimci Sayın Erdal Tekin var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar. Davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Çok sevindim. Epeydir de konuşamıyorduk. Bir de tabii evet, Almanya'dan da çok sayıda haber geliyor. Orada olup bitenleri anlamak bakımından. Sizin son artık zengin Avrupa dönemi sona erdi. Yani tabii bugüne kadar biraz lüks içerisinde yaşadılar. Ucuz Rusya enerjisi, Amerika'nın tabii ki savunma koruması falan derken şimdi işte Çin'le falan başları epey belada gözüküyor ticari rekabet bakımından. Ama Erdal Bey, tabii bir yandan da Almanya bu Avrupa'nın en önde gelen ülkesi, en zengin ihracat şampiyonu. Gerçi kimse kapasite fazlası demiyordu o zaman Almanlara, şimdi Çinlilere diyorlar ama hani her yönden de kayrılmış bir ülke diyebiliriz Almanya. Fakat kendi siyasi politik jeopolitik tercihleri mi diyeyim artık, başka türlü de düşünemiyorum, bayağı büyük bir kriz varmış gibi, hele bu hafta. Kürsüde bayağı bir kapışmalar gördüm. Eyalet parlamentosunda sol Berlin'de bir tırnak içerisinde sol koalisyon kurma girişimleri sanki engelleniyor gibime geliyor. Friedrich Merz'in Kiev'e para boca ederken içeriği ikna etmekte zorlandığını anlıyorum. Bir de tabii biz faşizmi saldırgan militarizmle tabii en başta tanımlıyoruz. Savaşçılık, saldırı, dolayısıyla aşırı sağ faşizm, yani şimdi Marx'a bakıyorum, savaşı devam ettirelim, para akıtalım, daha çok devam etsin falan, silahlanalım. Biraz sıkıntılı bir resim yok mu Marx için? Son olarak Alice Weidel'ın konuşmasına baktım. Çok sert çıkmış sanıyorum. Alman ekonomisini iflasa sürüklüyorsunuz diyor. İflas dalgası, her 19 dakikada bir şirket iflas ediyor diyor. İstihdamdan bahsediyor. Friedrich Merz sıkıştı mı? Neler oluyor bütün bu siyasi tartışmalarda?
2: Şimdi Ceyda Hanım, kitabın ortasından konuşayım.
0: Peki.
2: Bir. Batı, yani yalnızca Avrupa coğrafyasında değil, uluslararası çerçevede baktığımızda politikanın merkezini veya politik gündemin merkezini belirleyen en önemli faktörler artık militarist politikalar üzerinden yapılıyor. Yani yalnızca Avrupa'da değil, dünyanın hangi kıtasında bulunursanız bulunun ülke olarak artık militarist politikaların 21. yüzyıl dünyasını esir aldığı bir süreci yaşıyoruz. Ve Avrupa coğrafyası da bu süreçten çok ciddi anlamda etkileniyor. Biraz önce ifade ettiniz ya, ben de işte söylemiştim, yazmıştım. Zengin Avrupa'nın sonuna gelindi. Evet, çok kısa anlatayım hemen. Niçin gelindi?
0: Tabii.
2: Ceyda Hanım. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'yı zenginleştiren çok önemli gelişmeler oldu, etkenler oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savunma ve güvenlik alanındaki bütün ihtiyaçlarını ve bu alandaki bütün unsurların da sırtını dayadığı bir Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki NATO vardı. Ve bu alanda savunma ve güvenlik alanını Amerika Birleşik Devletleri'ne havale etmiş olan Avrupa, bu alandaki tasarruflarını coğrafyasındaki sanayileşmeyle beraberinde toplumların veya Avrupa halklarının refah düzeyini yükseltmekte kullandı. Başarılı oldu mu? Elbette. Günümüze geldiğimizde başarılı oldu. Ancak ikinci bir husus daha var. Batı'yı, yani Avrupa coğrafyasını zenginleştiren ikinci önemli bir gelişme de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, bilhassa 1970'li yıllardan itibaren Rus, o günkü Sovyetler Birliği ile Rusya arasında yapılan doğal gaz ve petrol ithalatıydı. Ve bu da ucuz enerji kaynakları ile beraber Avrupa'nın, Avrupa coğrafyasındaki sanayileşmenin güçlenmesine, güçlü bir ekonomiye sahip olmasını oluşturan etkenlerden ikincisiydi. Üçüncüsü neydi Ceyda Hanım? 2000'li yılların başında Çin'le yapılan ticari anlaşmalar vardı. Hmm. 2000'li yılların başında Çin'le yapılan ticari anlaşmalarda o günümüze kadar o coğrafyaya ihracat endeksi yüksek olan Avrupa, bugün günümüze geldiğimizde o ticari dengenin düştüğünü, değiştiğini ve o ticari dengenin ihracattan ithalata yöneldiğini, yani Avrupa coğrafyasının katma değerinin o coğrafyada bir dış ticaret açığı verdiğini net bir şekilde artık görebiliyoruz. Diğer bir husus da Avrupa sanayisi artık uluslararası çerçevede rekabet kabiliyetini kaybetti. Evet. Bu da çok önemli bir şey. Anlaşılıyor ki bu üç tane etkeni kaybeden, yani işte NATO'da Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla güvenlik ve savunma alanına, militarist politikaların esir alınmasıyla güvenlik ve savunma alanına yapılan aşırı harcamalar, savaş politikalarının ülke politikalarını esir aldığı bir noktaya gelmeleri ve bu konuda aşırı harcamalar maalesef zengin Avrupa'nın maalesef ortadan, yani bir erozyona uğramışın etkenleri ve Rusya-Ukrayna savaşıyla Rusya'dan temin edilemeyen enerji kaynakları ve Çin'le maalesef son yıllarda zamanı iyi okuyamaması, zamanı kaçırmasıyla sanayi alanında rekabet kabiliyetini yitirmesi. Evet, zengin Avrupa'nın sonuna gelindi. Buradan bu süreçler nasıl çıkacak? Bir, çünkü iki kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta Çin. Ve bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ile hareket eden Avrupa sorunları olmasına rağmen üçüncü bir küresel güç olur mu? Bunu bize zaman gösterecek. Ama şu andaki unsurlara baktığımızda Avrupa Birliği'nin üçüncü bir küresel güç olma noktasını çok da olumlu değerlendirenlerden birisi değilim. Çünkü yeni güç merkezlerinin de doğudan çıktığını söyleyebiliriz. Evet, gelelim.
0: Almanya.
2: Weidel. Weidel. Siz çok kibarca söylediniz. Aslında Weidel 2027 bütçe görüşmeleri, şu anda federal bütçe görüşmeleri yapılıyor.
0: Evet.
2: Ve çok sert tartışmalara sebebiyet veriyor. Weidel kürsüye çıkıp Mers'i eleştirmedi. Tam tersine Weidel kürsüye çıkıp Mers'i tırnak içinde fırçaladı. Fırçaladı. Neler mi dedi? Çok kısa bir hemen anlatayım.
0: Tabii,
2: bakın
0: tabii,
2: çünkü
0: tabii.
2: O konuşmasını anlatmam gerekiyor ki süreci, hı-hı, ondan sonra değerlendirebilirim. Bakın Weidel ne söyledi? Dedi ki, bir, öncelikle dedi doğru konuşmuyorsunuz dedi. Bakın doğru konuşmuyorsunuz. İki, Sayın Mers dedi, yolun sonuna geldiniz dedi. Siz fark etmiyor musunuz dedi.
0: Hmm.
2: Diğer de ileriye gitti. Üç, vaatlerinizi tutmadınız. Halka karşı dedi vaatlerinizi tutmadınız. Yerinize getirmediniz dedi. Ve kötü yönetiyorsunuz bu ülkeyi dedi. Çıktınız dedi. 10 gün önce, 2 hafta önce dedi Ukrayna'ya gittiniz. Ve 1 milyar euro destek vereceğinizi söylediniz. Sayın Mers dedi, kimin parasını kime veriyorsunuz dedi.
0: Evet.
2: Bu savaş bizim savaşımız değil. Bu savaş gereksiz bir savaş. Ve bu savaşta bizim Almanya olarak taraf olmamız yanlış bir siyaset. Ve biz hala sizin hükümetiniz çerçevesinde bu yanlış siyasetin sonuçlarını halk olarak, Almanya olarak çekmek zorundayız. Biz iktidara gelirsek Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracağız. Sonlandırmak için gerekli diplomasiyi çalıştıracağız. Rusya'yla diplomatik unsurlarımızı güçlendireceğiz ve çok altını çizerek söyledi, Ukrayna'ya yapılacak desteklerin bütün anlaşma ve sözleşmelerini iptal edeceğiz. Yetmez. İkinci bir eleştiri daha yaptı. Bu konuda dedi, birçok başarısızlıklarla beraber dedi, siz dedi ülkeye gelen kontrolsüz sığınmacı ve göç politikalarında da dedi başarısız oldunuz dedi. Bizim dedi şu anda dedi halkımız, Alman halkı, ki ırk üzerinden konuştu bunu yine, Alman halkı dedi bir demografik yapının değişilmesi tehlikesiyle karşı karşıya dedi. Bunu dedi siz ve sizden önceki hükümetler yaptı dedi. Yanlış göç politikaları sonuçları dedi. Biz dedi ülkede statü olarak bizim hukukumuza uygun olmayan, uluslararası hukuktan doğan dedi ve bizim yükümlülüğümüz olan unsurları yerine getirmekle beraber ama bizim hukukumuza uygun olmayan sığınmacıları ve göç toplumunu dedi tekrar dedi değerlendireceğiz. Gerekenleri de geri göndereceğiz dedi. Hı hı. Üçüncü bir husus daha söyledi. Bu hususlardan sonra dedi ki Sayın Merz dedi, siz dedi bu ülkeyi dedi sanayi ülkesi olan, yılda 1.7 trilyon dolar ihracat gücü olan ve 5.2 trilyon dolar gayri safisi olan bu ülkeyi dedi siz son 2 yılda sanayisiz bir ülkeye dönüştürdünüz dedi. Bunun dedi sorumlusu sizin dedi ekonomik politikalarınız. Biz dedi üreten toplumken ve biz ürettiğimizi bir burjuva yani marka burjuvası olan ülkeyken bugün ürettiklerimizi uluslararası çerçevede maalesef dedi oluşturamıyoruz, imkansız yapamıyoruz ve bununla beraber de dedi rekabet gücünü ve kabiliyetini tamamen yitirmiş durumdayız dedi. Şimdi bunların totaline bakıldığında Ceyda Hanım, haklılık paylarının olup olmadığı konusunda bir soru sorarsanız bana, şimdi bakıldığında evet normal hayattaki insanlar Weidel'ın söylediği, Sayın Merz'e yönelik söylediği bu eleştirinin de ötesinde kullandığı cümlelere baktığınızda bir haklılık payının olduğunu söyleyebiliyoruz. Neden? Ülkede enflasyon, bununla beraber yoksulluk, bununla beraber artan işsizlik ve bununla beraber enflasyon, çekirdek enflasyonun en az 6 veya 7 katı enerji alanında bir enflasyon var. Ceyda Hanım, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın enerji alanındaki enflasyonu %75'lere çıktı. Almanya böyle bir şey yaşamadı. Yani şimdi bunların hepsini sorgulayan ve bunların sorumluluğunu, çünkü demokrasilerde sorunların çözümü siyasetçilerde, sorumluluklar ise hükümettedir. Yani evet. Weidel'de sorumluluk merciği olan Merz'e karşı bu eleştirilerini yaptı ve sert bir şekilde yaptı. Doğruluk payları var mıydı? İşte Ukrayna'ya yönelik söyleminde, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik söyleminde. Burada tabii ki sonra ekonomi alanındaki başarısızlıklarda, buralarda doğruluk payları vardı. Ve maalesef böyle bir tartışmayı yaşadığı gibi Weidel'in bu konuşması partiye 0.2 puan da kazandırdı.
0: Evet. Yani Friedrich Merz daha ne kadar kalabilir Almanya'nın başında ve alternatif sorunu var galiba. Aslında geçen sefer de sanıyorum konuşmuştuk. Hendrik Wurtz, yanlış söylemeyeyim ismini ama adının geçtiği
2: bir Kuzey-Renvestfalya eyalet başbakanı.
0: Hı hı. Biraz bir süre önce
2: Türkiye'ye geldi.
0: Evet, gelmişti. Şunu sorayım. Yani tabii bunları Almanya için alternatif lideri bu eleştirileri dile getiriyor ama CDU'nun içinde de benzer eleştiriler olduğuna dair kulis bilgileri geliyor. yani Merz ne kadar idare edebilir ve CDU içerisindeki tartışmaları sormak istiyorum. Bir de tabii Berlin'de, yani şimdi eyalet seçimleri Kuzey Rhein-Westfalia galiba ilkbaharda. Seçimlere bir müdahale oluyormuş gibi, onu da lütfen yorumlarsanız Berlin'deki, evet. Yani hem CDU içerisindeki kaynama hem Berlin'de sol koalisyonu, tırnak içinde sol, ben pek yeşilleri sol bulmuyorum ama neyse, yani onlar öyle diyorlar kendilerine elbette, bir daha konut krizine falan el atacak bir koalisyon, onu da engellemeye çalışıyor Merz galiba, radikal sol diyerek. Tam olarak kim radikal sol, kim radikal sağ, kafam tamamen karıştı. Yine de anlamaya çalışıyoruz tabii. CDU ve Berlin'i rica edeceğim değerlendirmenizi.
2: Şimdi Ceyda Hanım, şu anda koalisyon hükümeti CDU, CSU ve yani Birlik partilerinin, evet, yanı sıra Sosyal Demokrat Parti, SPD arasında, hı hı, gerçek anlamda kamuoyuna da yansımış ciddi bir sorunu ortaya koyabiliyoruz. Bunu da son olarak buradan birkaç gün önce SPD'nin eş genel başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bayan Bas istifa etti. Evet, bir sebebiyet gösterdi ama o da aslında hem SPD'nin politikalarından rahatsızlığını bir süre önce ifade etmişti kongrelerde. Yani ne demişti? Biz Sosyal Demokrat Parti olarak emek kesimiyle, sosyal devlet hukukuyla ve artı sivil toplumla ilişkilerimizde ciddi bir erozyon yaşıyoruz. Tekrar biz bu ayarlara dönmediğimiz sürece Sosyal Demokrat Parti SPD'deki bu oy kaybını engellemek çok zordur dedi ve bir süre önce, birkaç gün önce de istifa etti. CDU'nun yani Hristiyan Birlik Partisi'nin içinde de Merse yönelik çok ciddi eleştiriler var. Başarısızlığına yönelik çok ciddi eleştiriler var. Merz 2027 bütçesini, çünkü SPD'nin içinde bu 2027 bütçesinin aslında dikkatimizi çeken bir husus var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ilk defa bir bütçesinde 141 milyar euroyu savunma alanına ayırdı. Yani bu görülmüş bir bütçe değil. Yetmez, 23 milyar euro da opsiyon koydurdu. Yani ortalama totalde 170 milyar euroya, yuvarlak rakam olarak 170 milyar euroya yakın bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Bu CDU'nun içinde de tartışma. Yani CDU'nun içinde muhafazakar sol bir kanat var Ceyda. Hı hı. Ve bu kanat gerçekten Merz'e karşı çok, çok ciddi eleştirilerde bulunuyor. Onun dışında SPD'nin içinde de çok bir sol kanat var ve onlar da Merz'e yönelik eleştirilerini ve hükümete yönelik eleştirilerini söylüyorlar. Yani Merz hükümetinin 2028'e kadar bunu götürmesi beklenilen bir durum değil. Bundan önceki koalisyon hükümetinde yaşanılan bu borçlanma freninin yasasının yarattığı tartışmayla koalisyon hükümeti bozulmuştu. Böyle, evet, bir durumda karşı karşıya kalınabilir. Ama öyle bir durumda karşı karşıya kalındığında da bugün araştırmalar gösteriyor ki ciddi anlamda AfD bir iktidar adayı olduğunu gösteriyor. Ama bu iktidar adaylığını tabii ki koalisyon görüşmelerinde, çünkü tek başına şu anda Almanya'nın sahip olduğu siyasal sistem tek başına bir siyasi partiyi iktidar olmasına olanak kılmıyor. Bundan dolayı da bu süreci göreceğiz. Burada işte bir tarafta biraz önce ifade ettiğiniz gibi aşırı sağ, bir taraftan da gelelim aşırı sola, sol partiye. Bir süre önce Berlin'de yapılan bir eyalet seçimi oldu ve orada sol parti adayı %44,5'luk bir oyla seçimi kazandı. Şu anda koalisyon görüşmeleri var. Evet, sol parti orada çok güzel bir politik program ortaya koydu. Yani laboratuvarında iyi çalışılmış ve onun sonucunda çıkan politik o programı kamuoyuna mal etti. Çünkü bugün ülkede gerçekten Almanya'da bir barınma sorunu var. Buna parmak bastı ki Berlin bunun önde gelen bir eyaleti. Çok kısa vadede yaklaşık olarak 200 bine yakın bir konut ve bunun da 12-13 milyar euroluk bir bütçeye denk gelmesi bir sorun olarak görünse de kamulaştırmak tabii ki kolay olmuyor Almanya'da. Bunun bu çerçevede dönüşümü sağlayabilir mi? Sağlarsa bir şekilde politik vaatlerini yerine getirmiş olacak. Yeşiller Partisi ve Sosyal Demokrat Parti ile koalisyon görüşmeleri başlamıştı. Biliyorsunuz İsrail karşıtı söylemler ve daha da ileriye giderek İsrail'le olan siyasal ve ekonomik ilişkilerin dondurulması, durdurulmasını parti programında yazmış olan Sol Parti ile Sosyal Demokrat SPD ve Yeşiller Partisi arasında bu başlıkta bir sorun çıktı. Ama bu sorun bir süre önce aşıldı. Dün itibariyle tekrar bu üç siyasi parti bir araya geldi. Koalisyon görüşmelerine devam ediyorlar. Ve bunun da yaklaşık olarak önümüzdeki haftaya kadar süreceğini ve önümüzdeki hafta üçlü koalisyonla bir hükümet mutabakatının çerçevesinde protokolün çıkacağı ifade ediliyor. Ama biliyorsunuz bir süre önce işte nasıl ki AfD'ye karşı bir müesses nizamın duruşu varsa Sol Parti'nin diğer koalisyon görüşmelerine karşı da bir müesses nizamın duruşu vardı. Görüşülmemesine yönelik. Burada en önemli çıkışı yine bir göçmen ailenin çocuğu olan ve aynı zamanda da eyalet başbakanı olan Yeşiller Partisi'nden Cem Özdemir söyledi. Sol partiyle dedi koalisyon görüşmelerinin yapılmaması, koalisyon hükümetinde Yeşillerin bulunmaması gerektiğini ifade etti. Tabii yanlış bir söylemdi. Bunu da tabii ki kamuoyu çerçevesinde eleştirildi Sayın Özdemir. Ama gelinen noktada Sol Parti ile SPD Yeşiller arasındaki koalisyonun görüşmelerinin devam ettiğini ve orada bir üçlü siyasi partinin bir mutabık kalınarak bir hükümet oluşturacağı kanaati toplumun genelinde, kamuoyu genelinde oluşmuş durumda.
0: Evet, yani tabii tekrardan seçim yenilenecek hali yok. Bazı şeylerde taviz verip bir hükümet kurmaları gerekecek herhalde. Yani evet. Özel olarak da Almanya henüz o aşamaya gelmedi herhalde. Partileri yasaklama, oyları çöpe atma filan dolayısıyla da mecbur olacak. Peki Elif Hanım galiba değil mi liderleri, Türk asıllı?
2: Evet, Elif Hanım.
0: Evet, onun başbakanlığı kesin diyebilir miyiz? Çünkü o liderlik ediyordu. Yani...
2: Şimdi şöyle, zaten Almanya'nın bu federal işte yapı sistemi en fazla oy aldığından dolayı Elif Erhalp'in büyük ihtimalle eyalet meclisinde oylamada başbakan olacağı unsuru net bir şekilde aslında ifade edebiliriz. Yani buradan başka bir kişinin başbakan olarak çıkması çok olası bir durum değil. Yani Alman demokrasisi açısından bunu söylüyorum Ceyda Hanım. Çok söz konusu değil. Geçmişten günümüze böyle bir durum söz konusu olamamıştır. Seçimi birinci bitiren siyasi partinin başkanı veya başbakan adayı hem federal düzeyde hem de eyalet düzeyinde başbakan olmuştur. Yani burada farklı bir sonucun çıkacağını veya farklı bir kişinin başbakan olacağı beklentisi yanlış bir beklenti olur.
0: Evet, anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bir şey atlamadığımı umut ediyorum. Eklemek istediğiniz varsa alabilirim tabii.
2: Şimdi burada önemli olan bir gelişme şu. Bir süre önce Trump Putin'le görüştüğünü ve bazı konularda anlaştığını ve bunu birkaç defa dillendirdi ama bu sefer biraz daha yüksek bir tonla ifade etti. Zelenski'nin Ukrayna'yı bırakması, yeni bir liderin Ukrayna'ya gelmesi gibi söylemlerini güçlendirdiği bir süreçte, yani Putin Trump'ın yakınlaşmasında görüyoruz ki, ben hatırlar mısınız sizinle yaptığımız bir programda, sizin programınızda ifade etmiştim. Ceyda Hanım demiştim, gün gelecek Trump Avrupa Birliği'ne dönecek, diyecek ki ben Putin'le anlaştım, bu savaşı da sonlandırıyorum. Ben bu zamana kadar kaybettiklerimi geri alacağım, siz başınızın çaresine bakın diyecek. İşte şu anda Avrupa bunu yaşıyor. Avrupa şu anda bunu yaşıyor. Yani bu görüşmelerden deport edilmiş bir Avrupa karşımızda. Peki yeni başladı. Hamburg'da biliyorsunuz 2022'de savaş patlak verdiğinde, Rus-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde 2022'de bu Kuzey akıma bir sabotaj yapıldı. Evet. Şimdi bunun davası Hamburg'da başladı. Şu anda kamuoyu bunu takip ediyor. Bir taraftan Mers hükümeti Ukrayna'ya olan desteğini açıklıyor. Avrupa Birliği iki gün önce tekrar Ukrayna'ya olan mali desteğini açıkladı. Peki bu bağlamda Ukrayna, bu mahkemede Ukrayna neyle suçlanıyor? Ukrayna devlet kurumlarının bu sabotajı yaptığına dair bir iddia var. Ha, diğer bir ifadeyle siz söylediniz ya yayınınızın girişinde. Acaba bu bir, bu saldırı meşru bir askeri eylem mi, yoksa savaş suçlusu mu?
0: Bilmem, Almanlar böyle bir şey söyleyebilirler mi kendi enerji hatlarının bu şekilde?
2: Mümkün müdür? Ceyda Hanım, Putin'in o dönemki açıklamalarını okuyalım.
0: Ne?
2: Dinledik. Putin uluslararası topluma bir araştırma, tarafsız bir araştırma komisyonunun kurulmasını istedi.
0: Evet.
2: Rusya'nın böyle bir şey yapamayacağını, Rusya'nın Avrupa ile olan bu ilişkilerinin bu şekilde zarara uğratılmak istendiğini ifade etti. Yani şimdi göreceğiz, süreç işliyor. Bu süreçte bir tarafta Ukrayna'nın yanında olduğunu ifade eden Avrupa, diğer tarafta işte bu kuzey akımla ilgili olan sabotaj. Şunu söylemem lazım son cümle olarak. Ceyda Hanım, savaşın kaybedeni belli. Savaşın kaybedeni maalesef Transatlantik, ki onun da aslında ötesinde İngiltere'nin neokonları, yani yeni nesil siyasi anlayışlar, İngiltere'nin yeni müesses nizamının önderliğinde Transatlantik'in başlattığı bir Rusya-Ukrayna savaşı. Ve bu Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin Transatlantik yanlısı politikalarının coğrafyayı getirdiği nokta ve savaşın aslında sonucu belli, kaybedeni belli, hala kaybedenin yanında ısrarla durmaya çalışan bir Ukrayna, ama bunun karşısında da savaş istemeyen ve Ukrayna'ya olan desteğin bir an önce kesilmesini isteyen Avrupa halkları.
0: Teşekkür ediyorum Erdal Bey, değerlendirmek için. Ederim. Çok bilgilendik hem Almanya'daki gelişmelerle ilgili. Çok sağ olun. Çok teşekkür.
2: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, Sayın Erdal Tekin'le konuştuk. Hakikaten Alman siyaseti bir kaynar kazan gibi gözüküyor. İlerleyen dönemde de gelişmeleri yine konuşup aktarıp değerlendirmeye çalışacağız. Yarın görüşmek üzere. Dünyadan gelişmelerle hoşça kalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bugün sizi Osmanlı sokaklarına, karanlık bir İstanbul gecesine götürüyoruz. Yıl 1800'lerin ortası. Sertliğiyle nam salmış bir paşa, gece baskınları ve doğum sancısıyla gelen bir deyim. Bahriye Teşkilatı'nın başında sertliğiyle nam salmış Çengiroğlu Tahir Paşa var. Bu paşa padişah emriyle sadece donanmayı değil, Kasımpaşa ve Galata'nın asayişini de sağlamakla görevli. Ve işe gece fenersiz sokağa çıkmayı yasaklayarak başlıyor. Ama ne yasak, kendi bizzat teftişe çıkıyor, suçluyu affetmiyor. Zifiri karanlık bir gecede çavuşları o gece fenersiz dolaşan 20 kişiyi toplayıp huzuruna getiriyor. Paşa başlıyor sorguya. 41'e emrime rağmen niye fenersiz dışarı çıktın? Adamın biri cevap veriyor. Paşam, tütünüm bitmişti. Bir fişek almam icap etti. Vurun buna 50 değnek diyor paşa. İkinci adam geliyor. Ne yalan söyleyeyim paşa hazretleri. Akşamcıyım, meyhaneye uğramadan uyuyamam. Vurun buna 60 sopa. Derken sıra 10. adama gelir. Zavallı tir tir titriyor. Paşa hazretleri, karım hamileydi, sancısı tuttu. Ebe 2 sokak ötede. Feneri komşuya vermiştik. Mecbur kaldım, fenersiz çıktım. Paşa ilk kez duraklar, adam doğru söylüyor gibi görünür. Hemen birini gönderip durumu kontrol ettirir. Haberci biraz sonra döner. Paşam, kadın doğurmak üzere. Paşa bir an durur, emrinin çiğnenmesine kızar ama adamın çaresizliğine de üzülür. Sonunda bu seferlik affediyorum ama karına da söyle

0: sormak deyimi de işte bu hikayeden gelir. Beklentinin ve belirsizliğin insanı ne kadar perişan ettiğini anlatır. Bugün bazı soruların cevabından çok bekleyişinin yorduğunu bir kez daha anladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Çok sesli haber radyosu.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Süt Doğan'la konuşacağız.
3: Çok önemli bir soru. Biz de mecliste bu soruyu soruyoruz. Temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Çünkü olay, Anadolu tabiriyle söylüyorum, zıvanadan çıkmış bir hale gelmişti. Araştırma komisyonu mutlaka kurulup bunu yapan çenelerin ve yüzsüzlerin ve ahlaksızların üzerine girilmesidir.
2: Bu mekanizmada böyle bir arınma, böyle bir temiz el operasyonu olabileceğine inanıyor musunuz?
3: Bunu yapmadıkları takdirde bu AK Parti iktidar yıkılmasına neden olur. Mecburiyetten de olsa buna evet deme ihtimallerini görüyorum. Mecburiyetten de olsa.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: how it goes. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Hakikat yolculuğumuz bugün de başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Mahmut Işıldak, 14 yaşında. Belki bugün adını duydunuz, duymadınız. Dünkü o sel saçmalıkları içerisinde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak. Gazetecilik hayatımda çok fazla olay görmüşümdür. Öyle bir sürü facialarla karşılaştım. Nedense o görüntüyü görünce dün izleyemedim. İzleyemedim çünkü bu ülkenin çocuklarının bu kadar kolay ölüme gönderilmesini bir türlü kabullenemedim. Kabullenemiyorum da hala öyle. Şimdi Mahmut Işıldak'ın bir de hayatı var. İşte babası da yakın bir zamanda ölmüş. Aynı zamanda İsmail Ağa tarikatında orada olmak zorunda kalan bir çocuk Mahmut Işıldak. O görüntüleri belki görmüşsünüzdür. Bakarsanız ayakkabıları elinde o sudan geçmeye çalışıyor. Ayakkabı elinde çünkü başka bir ayakkabı yok. Orada ıslanacak ya da başına bir şey gelecek, alamayacak. Belki de o ayakkabıyı tekrar tekrar giymesi gerekecek falan. Yani Mahmut Işıldak'ın ölümündeki o işte otoparkın orada bir görevli kulübesi var. Onun için elektrik kablosu çekildiği ve oradan olduğu söyleniyor. Yani denetlenmemiş yine eğer otopark kendi başına yaptıysa. Çünkü izin alması lazım birilerinden. O izin öyle verildiyse, yapılmadıysa, neresinden bakarsan bak işte yine ölüm sudan ucuz bu ülkede. Hep aslında son dönemde olan ölümler gibi. Biz daha çok ölüyoruz, onlar daha çok yaşıyor. Ya bu soruyu sormak lazım. Ya bu döngüde de bir sorun var. Ama onlar başka türlü bir hayat sürüyorlar. Ne diyorlar? Ne diyordu Melih Gökçek?
3: Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünü yakalarsın. Ama ben 500 sefer sıçradım.
0: Hep onlar zıplıyor. Bugün de duyurularımızı yapalım. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Öğrenci başına maliyeti 85 lira üzerinden hesaplarsak 180 gün üzerinden 15 bin öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyeti 235 milyar lira. 2026 yılının sadece ilk 9 ayında faize ödenen para 2 trilyon 188 milyar lira. Fon vurgunun da en çok konuşulan ve itiraz edilmeyen vurulan para 20 milyar dolar. Ve diğer duyurumuz. Trafikte Çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla devam ediyoruz.
4: Düzce'de trafik kazası geçiren AK Partili Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti. Gültekin'in kazanın şokuyla kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. İstanbul'da etkili olan şiddete sağanak nedeniyle 1277 su baskını meydana gelirken İBB'ye 6937 ihbar ulaştı. Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak, Sarıyer'de ise 34 yaşındaki bir kişi sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Kağıthane Sadabat Parkı'nın yanında bir cansız erkek bedeni bulundu ve yağış nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düşerken kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Valilik yurttaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan sağanak nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini, kamuda idari izne süreceğini açıkladı. Yağışların 2-3 gün daha devam etmesinin beklendiğini belirten Gül, yurttaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı. Bugün yeni partiyi destekleyen 284 eski parlamenter ortak imzalı bir açıklama yayımlayarak Halk TV'ye kayyum atanması ve kanalın yayınlarının durdurulmasına tepki gösterdi. Kamuoyuna çağrı yapılan açıklamada Halk TV'ye sahip çıkılması ve kanalın özgür yayın yapma hakkının derhal güvence altına alınması gerektiği kaydedildi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidelim. ...401 milyar lira... 15 gün içinde uçtu gitti. Nasıl mı? Samsun milletvekili Erhan Usta anlatıyor.
1: Arkadaşlar, FİK'te Aralık'ta toplanıyor. Ya bir takım sıkıntılar var bu işlerde deniliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı var. Ondan sonra Kasım 2025'te Hazine Maliye Bakanı manipülasyon var diyor. Herkes bunu görüyor, biliyor. Resmi yazışmalar var ama daha tasfiyeden 15 gün önce 1-16 Eylül tarihleri arasında 401 milyar liralık satış var. O bunun görülmemesi diye bir şey olur mu? Burada zaten yapılan iş sıkıntılı. Bunların hepsi mercek altında olması gereken yerler. 100 milyon liranın üzerinde 168 kişi var ve bunda 335 milyar lira satış yapılıyor ve bu paranın da büyük ölçüde yurt dışına çıktığı iddia ediliyor. Bunu görmüyorsa bizim Türkiye Cumhuriyeti Devlet olarak biz valla dükkanı kapatıp gidelim. Birimiz göreceğiz bunu. Ya bunu yani siz mi görürsünüz? SPK mı görür? BDDK mı görür? MASAK mı görür? Efendim MKK mı görür? Ben bunu bilmem. Dolayısıyla burada bütün kurumlar hemen burada Sayın Başkan. Soru şu, yani bu kimin görevidir? Bunu kimin görmesi gerekiyordu? Yani 440 kişi 401 milyar ortalamadan alır kişi başına 1 milyar lira düşüyor. Ha bu küçük paraysa bir şey bilmiyorum ben. Ama bu küçük para olmadığı belli. 1 milyar lira eski parayla 1 katrilyondan bahsediyoruz. Bunu kimin görmesi gerekiyor diye o zaman soruyu soralım.
0: Evet. 401 milyar lira kim kaçırdı? 401 milyar Özgür.

0: onca şey yokmuş gibi. Bir de şimdi sigara satışında 18 yaşın altındakilerden 18 yaşın altına sigara satılmasını engelleyecek bir yöntem geliştirilmiş. Bu yöntem de şöyleymiş, devletle almak. Şimdi bakan bir konuşsun, sonra bunun üzerine bir şeyler söyleyeceğim.
1: Şimdi 18 yaş altına sigara satılması normalde yasak. Özellikle gençlerimize yaş verifikasyonu yapacağız. Yani yaşını soracağız. Kesinlikle şundan emin olmasın. Kimsenin özel mahremiyetiyle alakası olmayan, biz sadece 18 yaşına sigara satılmasını engelleyecek bir yöntemle insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize bu zararlı maddenin satılmasını engellemeye çalışıyoruz.
0: Tamam. Hani engellemeye çalışın zaten de. 18 yaş altına yasak, hani buradan böyle sanki böyle çok çocuk hassası, ya yeni doğan çetesi diye bir çete oldu bu ülkede ve kaç kişi serbest kaldı, unuttuk mu şimdi onu? Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde, denetiminde olması gereken bir sürü hastanede neler yaşandı, edildi. Daha dün Mahmut Işıldak 14 yaşında, hani onların yaşaması gerekmiyor mu? Bir de bu hani uygulanabilir değil ki, bir sürü markette şeyde büyük sorun çıkar, büyük dert çıkar. Ama şimdi bir başka var, birkaç gündür bir haberler dikkatimi çekiyor. Esenyurt'ta bir operasyon yapılıyor, operasyonun bahçesinde görüntüler de var, belki görmüşsünüzdür, görüntüler de çekilmiş operasyon sırasında. Uyuşturucu operasyonu, torbacılar var ama torbacılara bakıldığında yaş ortalaması 70'in üstü, 80'in üstü. Geçen yine bir tane haber vardı, Samsun'da pusetli bir kadın vardı, yine pusette bebeğinin yanında uyuşturucu taşırken. Hani yeni yöntemde, yeni şeyde uyuşturucu kuryeleri, uyuşturucu torbacıları tamamen bu insanlardan seçiliyor. Çocuklar, çocuklu anneler, yaşlı kadınlar. Hani bu, tamam sigara sağlığa zararlı da bu uyuşturucu meselesi daha acayip karmaşık bir iş. Yaş ortalaması çok düşük. Hani geçen birisi söylüyordu, dedi artık tinerci falan görmüyorum diye. Görmezsin zaten çünkü diğerleri daha ucuz kimyasallar diye. Tiner daha pahalı kaldı diye. Hani mesele orada, işte biz çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz, ediyoruz, onların sağlığını korumaya çalışıyoruz. Evet, görünürde öyle bir şey ama bana göre olan bitene baktığında büyük bir yalan gibi. Devam edelim.

0: fon vurgununda artık böyle bir sönümleme aşamasına doğru gidiliyor. Ne kadar çok gündemden kalkarsa, görünmezse bu çok insanın işine gelecek gibi görünüyor. Bütün televizyonlarda doğaldır sel felaketi görülmeli. Sel felaketinin çapı da çok büyük ama ilk kez olmuyor ki, hep tekrarlanan bir şey. Birazdan yıllarca bu konuda uyaran isim Miktat Kadıoğlu Hoca ile konuşacağız. Bak, daha önce ne söylediyse bugün de aynı şey geçerli. Ama mesele şimdi bir gündem bulunca onun üzerinde tepinerek diğerlerini görmezden gelme. Bir anlamda onu fırsata dönüştürme. Az önce şimdi son dakika haberi. Gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alınmış. Gerekçe fon soruşturmasında gizliliği ihlal etmek. Bir kere benim tanıdığım Bahadır Özgür'ün şöyle bir tarafı vardır. Belgesiz bilgisiz hiçbir şey yazmaz. Yapmaz. Hatta kendisi dışında belgesi olan bir haber olduğunda da ısrar eder. Kaç kez birlikte programa katıldık Bahadır'la. Hatta beraber program da yapmıştık orada. Bir ifade var. O ifadeyi ben anlatmıştım. Arada bana ısrarla kaç kez sordu. Abi, ifade emin misin? Ya diyorum, ifade elimde Bahadır, bir dur. Hani illa onu da görmek istiyor. Çünkü üstüne birkaç cümle söyleyecek ya. Söylediği zaman onun o belgesini görmek ister. Öyle bir gazetecidir Bahadır Özgür. Fon soruşturmasında en son bu bir vurgun listesi diye açıklandı. Sonra oradan bir takım isimler çıkarıldı ya, 29 kişi, onlar sehven yer aldı diye, işte onu ortaya çıkaran gazeteciydi Bahadır Özgür. Şu anda Vatan Emniyet'e doğru götürüldüğü söyleniyor. Şimdi bu fon meselesinde muhalefet partileri ısrarlı bir takibi de sürdürüyor bir taraftan. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen konuştu mecliste, onu dinleyelim.
1: Sarı öküzü vermeyeceksiniz ama bu ahırın damı hepimizin başına yıkılacak. Kendinize acımıyorsanız bize acıyın. Sokaktaki insana acıyın. Fakir fukaraya acıyın. Garip gurebaya acıyın. Bizim burada muhalefet olarak size hala gerçekten sonuç alıcı öneriler veriyor oluşumuzu değerlendirin. Ya normalde tarihinin en büyük siyasi kriziyle karşı karşıya, inşallah bununla giderler diye düşünmemiz lazım, değil mi?
0: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez de sorularını hazırladı. O da mecliste sordu soruları, dinleyelim.
2: Akruzlar ölet içerisinde yaşarken, bebeler akşam yatağa aç girerken, emekliler çarşıdan pazardan ezilmiş çürümüş ürünleri toplarken, insanlar sefalet sınırında yaşarken, Fatma Betül Sayan Kaya bu iki kamyon parayı kimden götürdü? Kimin şirketinden götürdü? Özata Denizcilik'ten götürdü. Peki bunun patronu kim? Bunun patronu da Özdemir Ataseven. Meclis kayıtlarına girsin diye söylüyorum. Sizin Tuzla İlçe Başkanlığınızdaki yönetici. Peki başka kim var burada? İskender Balcı. Bu kimdir? Kayınpederi Maliye Bakan Yardımcısı. Babası kimdir? BDDK'da yönetici. Bakın nasıl nüfuz etmişsiniz her yere. Nasıl bir soygun mekanizması kurulmuş. Nasıl bir talan, rant ve hırsızlık düzeni kurulmuş.
0: Devam edelim Özgür.

0: isimleri peş peşe sıralayınca bir hiyerarşi de kendiliğinden zaten ortaya çıkıyor. Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı diyor ki TL'ye fonu 7 Temmuz 2025'e kadar kapalı fon olarak işlem gördü. 1 Mart 2024 tarihli SPK tebliğine göre portföy yönetim şirketleri izahname değişikliğiyle kapalı fonları açık fona dönüştürüyor. KAP'taki bildirimi esas alarak fonu TEFAS'a açtık. SPK'nın 1 Ağustos 2025'te izahname değişikliğinin doğru olmadığı yönündeki bildirimden sonra fonun alım işlemlerini durdurduk. Fon 6 Ağustos 2025'te SPK onayıyla yeniden açıldı. Biz kapı baz alıyoruz diyor Takasbank Genel Müdürü. Sonra Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün, biz borsa olarak bildirimlerimizi hem SPK'ya yaptık hem KAP'ta açıkladık. Dolayısıyla bu konuda üzerimize düşeni yapmış olduk diyor. Şimdi Takasbank'tan ve Borsa İstanbul'dan iki tane örnek verdim. Son dönemde ne oluyor böyle? Bir taraftan da iktidara yakın isimler eleştirmeye başladı. SPK neden görevinizi yapmadınız? Neden bu işlerin bu noktaya olmasına izin verdiniz demeye başladı. Ne bu? Burada şöyle bir şey. Bir günah keçisi yaratmak. Hani uzun uzun lafı anlatmaya gerek yok. Bir günah keçisi yaratmak. Onun üzerinden de o hiyerarşik olanı durdurmak, gölgelemek, perdelemek, artık ne deniyorsa o. Şimdi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Orada konuştu. Plan Bütçe Komisyonu'nda da niye oraya katılması önemli? Bu kamu kuruluşlarındaki kişilerin, çünkü sorgulamıyorlar. Niye? Orada başka partiden milletvekilleri de var. Ama ne oldu? Plan Bütçe Komisyonu'nda dünkü toplantıya SPK Başkanı beyefendi gelmedi. Ne olmuş? Hastalanmış. Tam o gün oraya gelecekken baldırda çekme olmuş herhalde. Hastalanmış dedi. Böyle oynamak istemeyen futbolcuların en kolay oynamama gerekçelerinden, bahanelerinden birisidir o baldır çekmesi. Bir başka isim de yine katılmayan Hazine ve Maliye Bakanı. Hani şimdi bak, bu bir aydır konuşuluyor ve daha konuşulmaya da devam edecek. İstediği kadar sönümleneceği düşünsün ama hiç öyle gibi görülmüyor. Çünkü dipten gelen bir dalgaya dönüşmüş bu durumda. Bu kadar önemli bir durumda SPK Başkanı yok, Hazine Başkanı yok. Samsun Milletvekili Erhan Usta bu durumu eleştirdi, dinliyoruz.
1: Çok önemli bir kanun teklifini burada görüşüyoruz. Türkiye çok büyük bir vurgunu, yani bir suç örgütü var ortada ve bunun yaptığı bir dolandırıcılık meselesi var. Şimdi bununla ilgili bir kanun görüşülecek. Şimdi böyle bir konu, milli gelire oran olarak dünyada birinci sıradayız. Bu kadar önemli bir kanun ve mesele varken ilgili bakan niye buraya gelmiyor? Yani bundan daha önemli, Sayın Mehmet Şimşek'in bundan daha önemli ne görevi olabilir, ne işi olabilir? Siz Plan Bütçe Komisyonu Başkanı olarak buraya gelmesini sağlayın lütfen. Bu çok önemli. Televizyona gitmeye fırsat oluyor, başka yerlere fırsat oluyor. Randevu vermeye fırsatı oluyor Sayın Bakan'ın ama buraya gelmeye vakti yok herhalde. Veya milletin egemenliğin temsil edildiği bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi ciddiye almıyor, dikkate almıyor.
0: Bir zamanlarda böyle bu hastalık çok modaydı. Tam böyle Cumhuriyet bayramlarının olduğu yerde birileri hasta olurdu. Böyle hastalık da bulaşıcı işte. Devam ediyor. Devam edelim biz de. Şimdi fon meselesi artık geldi. Bir denetim mekanizmaları neden işlemedi? Şimdi denetim mekanizmalarının işlemediği kesin. Artık bunu herkes söylemeye başladı. Daha çok iktidar tarafı söylüyor da o mekanizma neden işlemedi? Onu da Karabük Milletvekili Cevdet Akay anlatıyor.
2: Fon yolsuzluğuyla karşı karşıyayız. Resmi rakamlara göre 455.758 tekil kişinin etkilendiği ama bu tekil kişilerin halası, dayısı, arkadaşı üzerinden de bu fonda değerlendirmeler olduğu ve borsada direkt alım satım yapan hisselerde kişilerin de dikkate alındığında 1,5 milyon kişiyi yaklaşık ilgilendiren ve aileleriyle beraber de 4,5 milyon hane halkını ilgilendiren bir krizden, yolsuzluktan bahsediyoruz. Öyle Sayın Hazine Maliye Bakanı'nın ifade ettiği gibi 2025 2015 yılının son çeyreğinde manipülatif işlemler olduğunu ifade ediyor. SPK'yı görevlendiriyor, göreve davet ediyor, gerekeni yapsın diyor. O tarihten çok önce sinyalleri vermiş. Sermaye Piyasası Kurulu için zamanında görevini yapmadı. Sayın Bakan talimat verdiği halde görevini yapmayan SPK yöneticileri kimdir? Başkan mıdır? Yapmadıysa gelsin açıklasın, onun da burada olması lazım. Gelen var mı? Maalesef gelen yok. Şimdi Varlık Fonu'ndan yetkili arkadaşımız var mı başkanım? Oradan onların da bulunması gerekirdi. Arılmadı mı bilmiyorum. Evet, mutlaka olması gerekirdi. En kritik kuruluşlardan biri. Keşke onlara da sorumuz olurdu. Şimdi burada Varlık Fonu'ndan Elişah Arıcan, şimdi Varlık Fonu yöneticisi, buranın Borsa İstanbul'un yönetim kurulu başkanı, Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz yönetim kurulu üyesi, İletişim Başkanımız Burhanettin Duran yönetim kurulu üyesi. Şimdi bunlar tabii ki bu kuruluşlara yönetim kurulu üyesi atanacak. Ama bunların ne kadarı bu işlemlere hakim, ne kadarı detay bu olayları biliyor, onun da sorgulanması gerekiyor. Şimdi 20 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediliyor. Borsanın değeri 116,5 milyar dolar düşmüş. Yani 5.3 trilyona yakın bir rakam ortalama kurdan. 48 milyar doları da borsaya açık şirketlerde. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Bütün bu önlemler zamanında alınsaydı olay bu boyuta gelmezdi. Yani görevini yapmayan denetim kurulları var veya bunlara baskı yapan siyasi bir otorite var. Güç var. İç içe girmiş bir kazanç ortaklığında birleşmiş bir planlı programlı hareket eden bir kitle, bir grup var. Bunlar hesabını vermek zorunda. Parayı böyle geri iade etmek de, ihtiyari hesaplar açılmış, bu işten kurtulmak mümkün değil. Burada bir vurgun var değerli milletvekilleri. Ben hepinizin çok rahatsız olduğunu biliyorum. İşini çok düzgün yapan bürokratları tenzih ediyorum. Ama bu zamanında bu tespiti yapmayan herkes hesabını vermek zorunda. TMSF'nin üzerinde bırakılabilecek bir şey de değil. Bu güçlü bir şekilde yurt dışına çıkan paraların getirilmesi gerekiyor. Masada sesleniyorum. Egmont diye bir uluslararası istihbarat birimi var. Bu birimle irtibata geçin. 193 ülke üye. Bütün bu yurt dışındaki mal varlıkları tespit edilsin. İlliyet bağları kurulsun. Şirketlerin hesapları yurt dışında tespit edilsin ve bunlar gerekirse kırmızı bültenle geri çağrılsın. Mağdurların mağduriyeti giderilsin. Yani yolsuzluk, usulsüzlük ve liyakatsizlik had safhada. Ülke böyle gitmez değerli milletvekilleri. Yani şu anda bir hareket başlatıldı ve sonuna kadar gidildiği takdirde vatandaşlarımızın bir kuruşu dahi kalmıyor. Hepsi ödenebilir bunların.
0: Bu anayasa değişikliği meselesi Türkiye'nin önündeki en önemli mesele. Bence seçimden de önemli. Herkes seçimde ne olacak? Kim aday olacak? Hangi parti katılacak? Cumhuriyet Halk Partisi katılacak mı? Yeni parti katılacak mı? Bunları konuşuyor ama bunların hiçbir önemi yok. Bence Türkiye'nin önündeki en önemli mesele bu anayasa değişikliği. Türkiye yavaş yavaş bir yol ayrımına doğru gidecek gibi görünüyor. Orada şu karar var. Federatif bir devlet mi, cumhuriyet mi? Cumhuriyet mi? Ortası yok, ortası yok.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Şimdi fon meselesinden devam edelim. Fatma Betül Sayankaya bu fon süresince en çok konuşulan isimlerden biriydi. Şimdi para iade etti, kaç lira etti, bilmem ne yaptı tartışılıyor ama mal varlığı üzerine tedbir kondu mu konmadı mı? Bunu İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez de soruyor, dinleyelim.
5: Geçtiğimiz haftalarda tedbir alındı dendi, sehven yaptık dendi, yanlış oldu dendi. Birçok firma bir taraftan lekelendi, bir taraftan da aklandı. Kim ne yaptı bilmiyoruz ama o dönemde bu tedbir mekanizması son derece yanlış uygulandı. Şimdi elimize gelen belgeyi paylaşmayacağım, detayları paylaşmayacağım ama tarihini vereceğim size. Soruyorum buradan, Adalet Bakanı açıklamak zorunda. Fatma Betül Sayan Kaya'ya tedbir kondu mu? Ne zaman kondu, ne zaman kaldırıldı? 26 Eylül'de tedbir konmuş fakat bir süre sonra kaldırılmış, 9 Ekim'de. 12 Ekim'de bir daha tedbir konmuş. 13 Ekim'de kaldırılmış. Kim devreye girdi? Neden korktu? Neden yaptılar? Niye böyle oldu? Konuşurum mu dedi? İfşa ederim mi dedi? Böyle bir devlet uygulaması olur mu?
0: Şimdi bu sel meselesi daha çok baş yakacak gibi. Bunu birazdan konuşacağız, ayrıntılarını, sel meselesini. Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'yla. Biz devam edelim o zaman.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
10: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
11: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı. Bir belgeli ve delilli haber yapma titizliğiyle tanınan Bahadır Özgür vatan emniyete götürülüyor. Yine o hukuk devletinde dün Kaş'la göz arasında bir karar çıktı. Çocuk yaştayken Kur'an'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından tecavüz edilen ve daha sonra da aynı kişiyle evlendirilen Fatma Nur Çelik'in bir şikayeti vardı. Kızıma da aynı şeyi yaptı diye. Bu adam cezalandırılsın diye. O dava vardı dün. O davada Fatma Nur Çelik'te kızı yoktu. Çünkü artık hayatta değiller. O davada dün beraat kararı çıktı. Kalsın hafızada bir yerde. Halk TV'ye kayyum atanalı 2 gün. T24 haber sitesine kapatılalı 16 gün. Gazeteci Selahattin Günday 32 gün, 32. günde. Gazeteci Lale Ozan Arslan 40. günde. Dün akşam tahliye kararı geldi. Tuğba Tekerek 31. günde. Gazeteci Merdan Yanardağ 354. günde. Gazeteci Fatih Ergin 19. Gazeteci Derya Okatan 14. Gazeteci Şaban Seviç 5. Gazeteci Mustafa Balcı 5. Gazeteci Murat Ağrel ev hapsinde 5. gün. Gazeteci İsmail Saymaz ev hapsinde 5. günü tamamladılar. Çiğdem Mater 1634. Selçuk Kozağaçlı 3248. Selahattin Demirtaş 3634. Ekrem İmamoğlu 571. gündeki savunmasının bugün 2. günündeydi. İddianameden belli, o iddianamenin iddialarına yanıtlar verdi. Ama bu arada daha genel Türkiye'nin yaşadığı sorunlar ve onların çözümlerine de ilişkin açıklamaları vardı. Ekrem İmamoğlu aslında orada bir savunmadan daha çok ulusa sesleniş konuşması yapıyor gibi ve bugün de ona devam etti. Tayfun Kahraman 1634, Aykut Erdoğdu 503, Ramazan Gülten 534, Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediye Başkanı 83, Necati Özkan 576, Erdal Beşikçioğlu 78, Sinem Dedetaş 79, Ömer Günel 211, Mine Özer'den 1634, Gürkan Akgün 576, Hakan Bahçetepe 497 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1634 gündür hapiste. Biz devam edelim yolculuğumuza.
12: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: 5 Temmuz 2010. Miktat Kadıoğlu Hürriyet'te yazıyor. Diyor ki, haberlere göre Ayaz Ağa'dan geçen Cendere Deresi taşarak sel oldu. Bu bakış açısıyla, bu kafayla işimiz çok zor. Binlerce yıllık dere 2 günlük Ayaz Ağa semtimden geçerken taşıyor ha. Çok komik. Bugün 2026, yine aynı yer, aynı cendere, yine aynı o Miktat Kadıoğlu'nun 2010'da çok komik dediği başlıklar her yerde. Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu canlı yayında. Alo.
13: Ya Mustafa abi, vallahi helal olsun, nasıl buldun bunu?
0: Ay, aynı cümle, aynı yer.
13: Evet.
0: Belki daha geriye gitsem, belki 10 tane daha yine böyle söylemişti. Söylediğiniz bir sürü şey çıkacak.
13: Hocam hep aynı şeyleri tecavü yapıyoruz, yaşıyoruz. düzelmek yok. İki gün sonra bunu da unuturuz. Aynen. Ağlarız iki günde. Sonra tekrar devam.
0: Doğru. Yani bu dereleri ıslah etme yerine insanları mı ıslah etme yoluna gideceğiz?
13: Allah bizi ıslah etsin hocam. O dere ıslah dedikleri de dünyada öyle bir ıslah yok yani. O da çok tuhaf bir şey hocam. Dereyi iki taraftan betonun içine alıyorlar. Yani dere yanlardan su alamıyoruz hale geliyor. Bu sefer de yanları su basıyor. Yani böyle bir acayip bir ıslah anlayışı da var yani. Çok değişik.
0: Bu şimdi dere meselesi önemli. Siz yıllardır dere diye söylersiniz her bu olayda. Aslında olaylar olmadan da bunu tekrarlarsınız. Şimdi İstanbul'daki derelere İTÜ araştırması var. Belki bu araştırmayı da sizin onayınızdan da geçmiştir belki. %64 doğal yapısını kaybetmiş. Beton, kanal kısmen kapalı dereler.
13: Üstünde yol yapmışız, ev yapmışız. Olmuş dere boyu caddesi.
0: Bir de şimdi dikkatinizi çekmiştir zaten. Böyle bu sel olduğunda söylenen caddelerin hepsi dere. Ilhamur dere, Cendere dere, Ortaköy deresi, Bayrampaşa deresi, bilmem ne deresi. Her tarafta cadde dedikleri şeyin adı dere.
13: Yani böyle bir şey yok. Bir de vadi var.
0: Ha bu yeni sonradan işte vadi diye yaptıkları yer eskiden mandaların gezdiği yer daha eski dediğim 15-20 yıl öncesinde.
13: Ya bir de o var yani vadi kent İstanbul yap, dereye cadde yap, ondan sonra da niye sel oldu, iklim değişti böyle oldu, yok El Nino, Mel Nino hikayeler. Ya hocam gerçeklerle niye yüzleşmiyoruz? 40 nedenlerimiz bu çarpık çırpık kentleşme, obez İstanbul. İstanbul artık obez yani kaldırmıyor. Her tarafı şey yaptık ya. Doldurduk, botokslayarak olmuyor bu iş. Bilmiyorum nasıl düzelecek. Bu rantoloji her şeyin önünde gidiyor yani. Tek kalan boş yerler dereler, oraları da adam yap sattılar, yapıp satıyor yani. İmar açıyor vesaire. Böyle tuhaf bir şey var.
0: Dere tarafında yapılmasının şöyle bir niye bu kadar yoğunlaştığının şöyle bir tarafı var. Çünkü derede ev yapıldığında rantı çok yüksek. Niye yüksek? İstimlak parası yok.
13: Evet yok. Bir de başka kalan boş yer de yok.
0: Ha boş yer de yok.
13: Son kalan yer onlar. Sahipsiz. İşte bir küçük bir imar planı. Artık onun ne kadar parası, ne kadar ona veriyorlar komisyonu bilmiyorum. Şey parası. Bir şeyler. Yani orayı imara açıyorlar, tabaları, dereleri, su havzalarını. Yani eskiden eski kanununda vardı işte sulara 100 metre yaklaşamazsın. Kıyı kanunun bir uzantısıydı o 100 metre. Şimdi 10 metre yapmışlar.
0: Değişti mi o yasa?
13: O da 10 metre oldu abi. 2013'te mi ne? 10 metreye indirdiler onu da. Yani şimdi 10 metre diyor ama sen bakma 10 metre derenin içinde çoğu zaten.
0: Ha doğru şey kenarda kalmadı.
13: Kenarda kalmadı. Ondan sonra da taşkınlık yapan dere oluyor abi. Kendisi değil. Dere geliyor oradan taşıp geçiyor yani böyle bir. Bakış açımız çok tuhaf ya hocam. Hiç nasıl olacak gerçeklerle yüzleşmeden bu problemi nasıl çözeriz bilmiyorum. Ölen ölüyor işte. Bir sürü kayıp var. Ama ne bileyim ya.
0: Şöyle ben şimdi şunun için sizi aradım. Hep böyle sel olduğunda bilmem felaket olduğunda aklına gelir Miktat Katoğlu. Hayır daha öncesinde o kadar çok söyledi ki ya da o kadar çok o zaman çıkarın ki bir anlamı olsun. Felaket de hatırlanacak birisi değil. Çünkü uyaran birisi aynı zamanda uyarıcı.
13: Hocam ben kriz yönetimini sevmem. Ben risk yönetimi benim şeyim, önceliğim. Ama bizim ülkemizde kriz yönetim mantığı şey var, basıyor ağır. Kriz yönetimiyle arama kurtarmayı afet yönetimi sanıyoruz. O da ölenleri geri getirmiyor hocam. Yani bu mentalite, zihniyet, vizyon problemi var.
0: Çözümü var mı hocam?
13: Çözümü hocam.
0: İstanbul'da hala çözüm var mı size göre?
13: Vallahi hocam bunu mesela ben İstanbul kadısı olarak şey yapsalar, atasalar bana da tam yetki verseler ben ilk yapacağım iş İstanbul'un bilim adamları insanlarına kapasite nüfusunu çıkarırım. Yolların kapasitesi, ne kadar su havzası var, ne kadar insanın su besler, havası, suyu, toprağı, ne kadarlık insana, arabaya yeter. Onun gerisini Anadolu'ya gönderirim abi. Yapacak başka bir şey yok. Burası artık doldu taşıyor. Öyle bir oldu ki İstanbul büyük bir risk havuzuna dönüştü. Artık milli güvenlik programı haline geldi. Ya yani sadece deprem değil, sel, her şey yani İstanbul'da afete dönüşüyor. Bu milli güvenlik problemi oldu ama beni öyle katı yapmazlar, biliyorsunuz katı devri bitti. Yani bu İstanbul obez bir kent. Bunu botoksla, modokslamakla puturamalar olmaz, düzelmez. İstanbul'un bütün herkes burada yaşayacak diye bir şey yok. Çağrıza merkezleri yaratmak lazım Anadolu'da, iş yerlerini, fabrikaları. Yani Almanya mesela bakarsın 1 milyon bütün kentleri. Her bir araba fabrikası ayrı bir kenttedir. Biz neredeyse hepsini bir yere topluyoruz. Yani sanki bir marifetmiş gibi. Millet de iş neredeyse onun dışına geliyor İstanbul'a. Anadolu'da çoban bile bulamaz hale geldik. Yani o yüzden bu İstanbul'un bir şeyi olması lazım. Hani eskiden Osmanlı buraya vize koymuştu falan, hani kızıyorduk Osmanlı'ya, ama yani bir şey olması lazım yani bir sınırı, bir şeyi. Bu işte önce bu Balkan Savaşları'ndaki göçmenler İstanbul'a bir geldi, düzensiz yerleşim o zaman başladı. Sonra da bu çoklu parti sistemine geçince Cumhuriyet'te seçimlerle beraber İstanbul biraz yıkımı uğradı. Sonra imar hafları falan derken İstanbul iyicene obez oldu artık şeyde, yani yoğun bakımda. Bu İstanbul'daki yoğun bakım olması bizi Türkiye'nin her tarafını hasta ediyor. İşte her şey bir problem haline geliyor. Yani büyük bir risk. Bu Ulrich Beck diye bir adam var. Alman filozof, yeni vefat etti. Onun Risk Toplumu diye bir kitabı var abi. O kitapta böyle anlatıyor kentlerin nasıl bir risk havuzuna dönüştüğünü. İstanbul bu havuzdan da büyük abi, göle dönüştü yani, bir risk gölü oldu.
0: O derece.
13: O derece yani, bu obez hocam, ne bir yerden bir yere gidebiliyor, ne yollar yetiyor, ne suyu havası yetiyor. Bütün Trakya'nın, Batı Karadeniz'in sularını topluyoruz buraya. Oradaki insanların da suya ihtiyacı var. Yani bu İstanbul'u ne kadar büyütmeyi düşünüyor bunları? Bu dönmez, dönüştürülemez abi. İstanbul zaten boru gibi bir yerde duruyor. Öyle büyük bir alanı da şeyi de yok. Su kaynakları vesairesi de kısıtlı. Yani biz boğuyoruz İstanbul'u. Yani bir çöküş yaşıyor bu şehir abi. Ama bunu bilmiyorum. Burada rant fazla hocam. Doğru. Anadolu'da 1 lira harcasan 2 liraya satamazsın. Burada 1 liralık bir yatırım yap. 5-6 liraya satabiliyorsun yani. Rant çok büyük. Ama şehri mahvediyoruz. Yani mesela şimdi bu dereler var ya, Ayamava Deresi, Cendere, işte nedir, Ayaza, bu derelerin etrafına boşaltsak 50 metre derenin sağdan soldan, yani burayı milli park ilan etsek, buradaki insanları da başka yere taşısak çok iyi olur. Çünkü bu dereler etrafı zaten alevliyor. Buradaki binalar zaten ikide bir sel altında kalıp çürüyor, içindeki demirler. Alt katlarda demir kalmadı. Bütün betonda git çürüdü. Bir de alüvyon şeyde, bu çürük zeminde bunlar. Depremde zaten yıkılacak bunlar. Bunları bir öncelikle bir kentsel dönüşüm uygulayıp bunları başka yerlere taşıyıp oraları açıp böyle boydamaya düşünmeli. Dere boyunda boydamaya yemyeşil böyle. Böyle hayvanlar filan, böyle doğal var. Sel geldiği zaman rekreasyon alanı, su gelip geçiyor, kimseye zarar vermiyor. Böyle bir İstanbul düşün abi. Ya, müthiş olur.
0: Ütopya gibi.
13: Ya ama yani işte öyle. Ver hocam yetkiyi gör, etkiyi de bir şey var.
0: o yetki de size verilmiyor bir türlü.
13: Ha yok abi, İstanbul kadınları geri getirmeye çalışıyorum abi yani. Şimdi ben bu son günlerde şeye kafayı diktim. Mühimmet defterleri var İstanbul'da. Şeyde Osmanlı'nın. Bu divanda dilekçeleri görüşüyorlar abi. Sel oldu işte vesaire. Orada diyor ki cevaben, ben o bütün şeylere baktım. Bir bileni alıp gidesin diyor, yerine bakasın diyor. Bak bir bilenle diyor.
0: Bir bilenle.
13: Evet aynen öyle. Defter eğliyorsun diyor, tamam mı, oradaki her şeyi. Şunları yapasın, sonra diyor ki pişman olmayasın. Sonunda hesap verebilirlik var abi. Abi yok ya, şimdi öyle bir bilen falan ya, seni beni götürmez kimse oraya. Müteahhitle gider genellikle. Yani bilmiyorum.
0: Siz de giderlerse, hani götürürlerse de ondan sonra göremeyiz.
13: Ya göremeyiz. Ya hocam yani şimdi bu rant uğruna bütün, yani bütün kentler batıyor ya. Bu belki de Ankara'ya bunu alınsın diyorum diyeceğim ama Ankara'da da aynı şey olur yani. Orada da adam bunu bulan bu dere yataklarının işte tarlaları, malaları yine imara açar yani açtırır. Burada şehir ve bölge planlamacının ilkelerini hocam dikkate alan yok yani. Bu en büyük problem. Yani İstanbul hocam şehir planlamacının yaptığı çalışmalara göre son 10 yılda İstanbul'daki su geçirimsiz mekanlar iki kat arttı. Abi su nereye gidecek ya? Dereyi kapatmışsın, yol yapmışsın, cadde yapmışsın. Bu derenin bir su havza, toplama havzası var. Buraya yağan yağmur bir yerden gidecek. Sonra da dere taştı diyor. Ya taşkınlığı yapan sensin. Derenin önüne girmişsin. Ya bir de şimdi Türkiye'de hocam bir şey olduğu zaman mesela deprem oldu. Eşittir fay kırıldı. Yani afet eşittir tehlike oluyor. Ya da mesela sel oldu şu kadar yağmur yağdı. Ya afet böyle tek boyutlu değildir. Afetin üç boyutu vardır. Sadece tehlike değildir. Tehlike çarpı maruziyet çarpı etkilenebilirlik. Yani bu maruziyet kim buna maruz kalıyor? Ne bunların işi var burada? Bunlar niye etkileniyor bunlar? Bu binaları niye oradaki tehlikeye göre yapmıyorlar diye bakan yok abi. Su içtiği çok yağmur yağdı. Ya tamam da çok yağmur nereye yağdı? Beykoz'a yağdı. İyi de Ayazağa'da Fatih'te öldü çocuklar. Orada da 40-50 kilogram yağdı. Beykoz'un 5'te 1'i, 4'te 1'i ya. Yani yağmurla aşırı yağdı öyle böyle deyip gargara yani bu işleri kaybedip kapatıyorlar yani. Köprü nedenleri gözden kaçırıyoruz ama o zaman da çözüm yok.
0: Doğru.
13: Çözüm için köprü nedenleri üzerine gitmemiz gerekiyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
13: Görüşürüz.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ile konuştuk. Anlattı ama İstanbul için hiç iç açıcı şeyler söylemedi. Böyle şekilde bu şekilde giderse tamamen İstanbul için ürküten uyarılarda bulundu. Dereler konusunda yıllardır söyler. 2010 yılında söylediği şey satır satır harf harf bugün içinde geçerli. Devam edelim Özgür.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
12: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: İktisatçı Nazır Kapusuz fon vurgununun anatomisini çıkarmaya devam ediyor. Nazır Kapusuz diyor ki şimdi bir şema var diyor. Bu şemaya göre diyor baktığımız zaman mesela Borsa İstanbul resmi bir kurum, kamu kuruluşu nasıl oluyor da burada özel şirket çalışanları içinde yer alabiliyor? Mesela işte borsanın kozmik odası sayılan MKK'ya en önemli yere bu fon vurgununda adı en çok bilinen Emre Tezmen'in nasıl orada görev aldığını sorguluyor. Diyor ki bu kurumlar diyor zaten bir kamu kuruluşu, bir kamu yararı felsefesiyle yapılmıyor, yönetilmiyor. Buralar bir şirket gibi düşünülüyor. O yüzden de çok rahatlıkla MKK'da borsanın kozmik odasında Emre Tezmen gibiler yer alabiliyor. Yani yine diyor Terap portföyün yöneticisi Ayşegül Kaya da Borsa Disiplin Kurulu'nda, o da gözden kaçıyor diyor. Yani bir başka isim de yine kritik bir yer olan o disiplin kurulunda Ayşegül Kaya yer alabiliyor. Daha vahim bir tabloda söylüyor. Diyor ki gardiyanlığını yaptığı kurumun başkan vekili aynı anda ceza müdürlüğü yapıyor. Diyor ki denetim hiyerarşisi var. SPK Borsa İstanbul'u denetlemek zorunda. Ama borsanın yönetim kurulunda olan Erişah Arıcan aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu'nda Erdoğan adına başkan vekili. Türkiye Varlık Fonu ise borsanın %80,6'sına sahip. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tarıkulu ise yakın zamana kadar borsanın başkan vekiliydi. Bundan daha iyi bir çarpıcı şema olmaz herhalde. Devam edelim.
14: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir konferans var. Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı. Bu konferansa Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Niye bu önemli bu ziyaret? Çünkü son dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler fena gerildi. Bu gerilme aslında Birleşmiş Milletler'le Genel Kurulu'nda başladı. Sonra Azerbaycan'daki başörtüsü önlemleri, başörtüsü kararlarıyla birlikte birazcık daha tırmandı. Türkiye'de yapılan açıklamalardan sonra Aliyev kendi işinize bakın diye yanıt verdi. Hatta son Ermenistan'da olan savaşı katıp oraya ilişkin şeyler söyledi. Dedi ki tamam silah verdiniz ama iki katı parayla. Sonra Azerbaycan resmi ajansı bir haber yayınladı. Türkiye'den İsrail'e giden gemilerin sayısı. Sonra yayından kaldırıldı ama oradan da bir şey gösterildi. Şimdi Azerbaycan'a Hakan Fidan gitti. Orada şimdi haber şöyle: Azerbaycan'a gidenler arasında İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da var. Peki Herzog nereden gitti? Onu Bakü'ye götüren uçak Türk hava sahasından geçerek Azerbaycan'a gitti. Hani Türk hava sahasına girmek için bir izin alınması gerekiyordur herhalde. Herzog Türkiye hava sahasından gitti. Azerbaycan'daki o az önce bahsettiğim konferansta ne oldu? Konferans başladı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Hakan Fidan ayağa kalkarak terk etti. Şimdi buradan ne çıkarıyorsanız çıkarın. Bak ben verdim bilgileri. Puzzle'ın parçalarını tak tak verdim. Ortaya çıkıyor. Yani bir taraftan Herzog taşıyan uçak Türkiye hava sahasından Azerbaycan'a gitti. Orada Herzog konuşurken Türkiye protesto etti. Size en çok hangisi gösterilecek bu haberin? Hakan Fidan protesto etti. Herzog uçakla gitti. İşte o haber hiçbir yerde yer almayacak. Devam edelim.
15: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
0: KCK yöneticisi Bese Hozat. Bu Bese Hozat'ı belki şuradan da hatırlarsınız. Geçen yıl Kandil'de düzenlenen silah yakma töreni yapılmıştı. O törende silah yakan isimlerden bir tanesiydi. O konuşmuş, diyor ki biz İmralı'ya gidip görüştürme gerçekleşmemiz lazım. Yani İmralı'ya götürün, İmralı tur olsun, biz de oraya gidelim, Abdullah Öcalan'la konuşalım diyor. Bu çerçeve yasanın yetersiz olduğunu söylüyor ve diyor ki bu yasa ek yasalarla güçlendirilmezse hiçbir sorun çözülmez. Yani aba altından sopa göstermeler devam ediyor. Devam edelim.
16: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
0: Sel bir felakete dönüştü. Hani şimdi sel felaketi deyince insan felaketi daha fazla aslında bu selde, bu doğa olaylarında hep daha çok kazanmak istenince o kazanma hırsının gemleme şansı da yok artık insanların. Çünkü rantı gördüğü anda gözü hiçbir şey görmüyor. Bunun 1930'lu yıllarda Amerika'dan altına hücum dönemi vardı. Orada altın madenlerini bedava veriyorlardı. Altın olduğu zaman belki o filmin adı Altına Hücumdu galiba. Orada at arabalarıyla gidilirdi. Ve altın madenine doğru herkes bir koşuya başlardı. Önünde ne varsa yıkar geçerdi. Çocuk, baba, anne, akraba, hiçbir şey tanımayan. Tam böyle bir halde Türkiye şu anda. O altına hücum filmi kaçlı yıllardaydı Özgür, hatırlıyor musun? Bu tamamen Türkiye öyle bir şeye geçti. Hani altına ucum dönemli olduğu gibi 1925'ler işte söylediğim. Şimdi Türkiye'deki rant koşusu da böyle. Hiç kimsenin gözü hiçbir şeyi görmüyor. Hiçbir değer yok. Hiçbir bariyer de yok. İşte o bariyer olmayınca da sonuçta ya felaket oluyor, ya bir taraf çok zenginleşiyor, haksız bir zenginleşme oluyor, bir tarafta çok aç oluyor. Dengesi de artık yok. Hayatın bir dengesi olur, o dengede yürür ya her şey. O denge de bozuldu. Ama bazılarının da işte mesela Yalova'da etkili sağanak yağış var orada. Bir grup insan orada köprü üzerinde, çok yağış gelince hani köprünün üzerine doğru da seviye yükselmiş. Köprünün üzerinde yağış bitsin diye kurban kesmişler. Yani o rant hırsına birazcık gem vurabilse, o rant hırsına gem vursa kurbanı kesmesine gerek kalmayacak. Olan yine orada o kurbanlık koyunu oldu. İnsanın kendi acımasız ihtirasını, acımasız rant hırsını yine gidip bir hayvana ödettiler. Oysa hani bir akıl verilmiş ki o aklı doğru düzgün kullan diye. Ama o akıl sadece ranta çalışıyor. Şimdi şu fon işine yine geri dönelim. O akıl almaz rant deyince fona tekrar dönelim. Bu fon krizinde iş bir günah keçisi bulup üstünü kapatma aşamasına doğru gidiyor. Önce magazinleştirilmesi sağlandı aslında. Şimdi de sistematik ve hiyerarşik bir yapı görünmesin diye sanki danışıklı kurban aranıyor gibi. Fon vurgunda bir ay geride kaldı ve aslında ne durumdayız? Bunu şimdi İyi Parti ekonomik politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın'la konuşacağız. Alo.
17: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz Burak Bey.
17: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi biraz böyle bir ay içerisinde gelinen nokta itibariyle işte dün bütçe komisyonunda Hazine Bakanlığı'nın gelmemesi, SPK Başkanı'nın hastayım mazeretiyle falan bakıldığında sanki bu iş böyle bir kaç tane daha şu ana kadar hiçbir kamu kuruluşunda istifa eden olmadı. Sorumlu denetlemesi gereken ve bu fon vurgununun bu derece ağır tahribatını engellemesi gerekenlere ne istifa oldu ne görevden alma oldu ama sanki orada böyle birkaç görevden alma ya da görev değişikliğiyle bu kapatılacakmış gibi bir duruma doğru geldi. Siz nasıl görüyorsunuz?
17: Aynen böyle görüyorum. Zaten başından beri biz bunu ikaz ediyoruz. Hem iktidarı hem de muhalefeti bu risklere karşı diğer muhalefet partilerini ikaz ediyoruz. Çünkü oyun planı belli iktidarın. Nedir o? Birkaç aşamalı bir şey oynuyorlar. Birincisi bu işin alışılması. Dediğimiz gibi bir ay geçti. İşte tabii insanlar paralarını kaybettiler, ümitlerini kaybettiler. Biz onlarla her gün temas halindeyiz. Fakat buna kamuoyunun alışması sağlanıyor. Birinci adım alıştırma. İkinci büyük adım bu işi münferitleştirme. Yani işte nefsine uyan birkaç kişi, birkaç günah keçisi, yanlış yapanlar falan gibi bu işin sistemik bir olay değil. Böyle birkaç kişinin hatası haline getirilmesi. Halbuki biz birinci günden itibaren diyoruz ki, genel başkanımız da bunu ifade etti defalarca, ben de söyledim, başka arkadaşlarımız da söyledi. Bu iş bir kamu gözetiminde organize suçtur. Çok açık bir şey söylüyor. Kamu gözetiminde organize bir suçla karşı karşıyayız. Halbuki iktidar bunu münferit bir hale getirmeye çalışıyor. Üçüncü büyük adımı iktidarın adeta işte bu işe muhalefeti ya da bu işten etkilenenleri azaltmak. İşte 1 milyon liranın altını ödeyeceğim gibi şeylerle işte buradan etkilenen mağdurları azaltmaya çalışıyor ki işte daha az kişiyle uğraşsın. Üçüncü büyük adım bu. Dördüncü büyük adım tencere dibin kara, seninki benden kara siyaseti. Diğer muhalefet partilerinden gelen itirazlara siz de belediyelerde şunu yaptınız, bunu yaptınız diyor. O arada tabii yapılan maalesef hatalar da var. Hatalı bilgilerin paylaşılması o anlamda bu işin itibarında sarsıyor. O konuda da ekstra dikkat edilmesi lazım. Ve nihayet son nokta bu işi Tayyip Bey de çok üzüldü. İşte çözerse o çözer gibi bir hava estirilmeye çalışılıyor. Halbuki bu işin hakikaten sonuna kadar gidecek olan kişilerin yapması gereken mesela SPK yönetimini görevden almak. Görevden alındı mı? Hayır. Dün Plan Bütçe Komisyonu'na geldi mi? Hayır. Bu işin başından beri Mehmet Şimşek'i ortada gören var mı? Hayır. Bugün meclisteki konuşmamda da söyledim 2 saat önce. 3 tane büyük kayıp var burada.

0: kadar önce sermaye piyasaları kongresinde manipülasyon olan hisseler olduğunu biliyoruz dedi. Şimdi bu muazzam bir itiraf. İşte bunu dedikten sonra siz hiçbir şey yapmadıysanız, bunu yabancılar söyleyene kadar, MSCI ikaz edene kadar 10 ay boyunca hiçbir şey yapmadıysanız 3 tane ihtimal ortaya çıkıyor değil mi? Birincisi, bu işin büyüklüğünü ve etkilerini ölçmeyecek kadar bu işi bilmiyorsunuz. Bir ihtimal bu. İkinci ihtimal biliyorsunuz ama umursamıyorsunuz. Aman bana ne diyorsunuz. Üçüncü ihtimal size birileri dur diyor. Yürümüyor, bu işe elleşme diyor. Her üç ihtimal bir berbat. O yüzden yanlış bir ortalara çıkmıyor. Ne haliniz varsa görün diye kendisini izole etmiş durumda. Mesela geçen sene konuştuğu sermaye piyasası kongresi bu sene iptal edildi. Herhalde çıkıp yine bir şeyler demesin diye karşımıza çıkmıyor. Ben geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısının konuşmasına karşı bir cevabı konuşma yaptım mecliste. Ha, benim Twitter hesabımdan isteyenler görebilirler. 15-16 dakikalık bir konuşma. Bugün de çıktım Mehmet Çiftçi neredesin diye hüskürsüden bir konuşma yaptım. Biz bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Mağdurlarla buluşuyoruz. İşin içindeyiz. Bir komisyondayız. Genel kuruldayız. Sahadayız. Ama ifade ettiğiniz gibi bu işin adeta bir küllenmesi, çözlenmesi yönünde bir gayret olduğu da çok aşikar.
1: Burak Bey, bir de şunu sorayım. Şimdi bu dışarıdan bir uyarıyla, dürtmeyle ortaya çıktı ya bu durum.
0: Evet,
1: orada şimdi Norveç Varlık Fonu'nun da bir parasından söz ediliyor. Ben tam göremedim ama belki siz o resmi kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Acaba aldı mı Norveç Varlık Fonu parayı?
0: Yok, daha alamaz. Yani en azından duyduğumuz kadarıyla, yani ne olduğunu görmüyoruz.
1: Çünkü de uluslararası tahkime gitme ihtimali vardı da en son o haberden yola çıkarak bunu soruyorum.
0: Onu görmedim. Benim gördüğüm 20 milyon dolarlık bir hissede pozisyonu ve fonda pozisyonu olduğunu gördüm. O hisseler tabii kafa üstü gitti. Hisse fonlarında ise parası oradan da bir ödeme almış olma ihtimali düşük. Hani tahkim mahkemelik bir durum. Bir tahkimin bu işi karar bağlamaz bir ay içinde falan mümkün değil. Bir de muhatabının kim olduğu, kimi mahkemeye verecek, yani kimi tahkime gönderecek.
1: Şunu söylüyordu haberde. Diyor ki biz buraya SPK ve kontrolünde olan, devletin kontrolünde olan bir yere girdik. Oysa burada başka bir tezgah çevrilmiş. O yüzden siz sorumlusunuz.
0: Evet, onu anlıyorum. O argümanı anlıyorum da o işleri böyle karara bağlamak, ispatlamak falan çok bir ayda olacak şeyler değil.
1: Ama yani devamında böyle bir şey olma ihtimali var o zaman yani.
0: Deneyebilirler ama tabii bilerek bir fona giriyorsanız, nitelikli yatırımcıysanız onu nasıl izah edeceğiniz sorusu, önce şeyi mahkum ettirmeniz lazım. Orada bir suçun önce bir oluşması gerekir. Eğer suç varsa, suç isnadı varsa önce onun bir tebarruz etmesi lazım. Sonra onun uluslararasında kabul edilmesi lazım. Sonra tazmin etmesi lazım. O yüzden uzar. Yani
1: anladım.
0: O yüzden bilmiyorum yani.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: İyi yayınlar, saygılar sunuyorum.
1: Sağ olun. İyi Parti ekonomi politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın'la konuştuk. O dedi ki iktidarın bu işi sönümlendirme gibi bir stratejisi var ama biz her ne olursa olsun üstüne gitmeye, konuşmaya devam edeceğiz diye söyledi. Biz de devam edelim.
2: Hatırladın mı eskiden, geçmişteki günlerde?
3: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
1: Hatırladın mı? Şimdi önümüzdeki günlerde çok konuşulacak belli Mekke İttifakı. Çünkü etkisi, Türkiye'nin durumu, birçok şeye gebe. Hani birçoğu 1 Mart tezkeresine gönderme yapan da var. Ama bu Mekke İttifakı Suudi Arabistan'ın yanında onun çıkarlarını koruma haline gelince haliyle geriye doğru gidiyoruz. 10 Ekim 2019'a dün de yayınlamıştım. Önceki gün de yayınlamıştım. Daha önceki gün de yayınlamıştım. Bugün de yayınlayacağım. Devam edeceğim. Recep Tayyip Erdoğan 10 Ekim 2019'dan seslensin.
6: Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Ve şu anda Yemen fakr-ı zaruret içerisinde, her tarafı yerle yeksan ettiniz.
1: Şimdi Recep Tayyip Erdoğan şimdi ne diyor? Bugün de konuştu, konuşsun.
3: Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Kolektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz.

0: Bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için gerekli adımları atıyoruz. Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz.
1: Çok basit bir soru var. Ne oldu, ne değişti? İkisi de aynı dönemin Cumhurbaşkanı. 2019'da Yemen'de binlerce insanın ölümünden sorumlu tuttuğu Arabistan, bugün içinde ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmamız devam ediyor. Anlayışı. Şimdi bugünkü hakikat yolculuğumuzu bitireceğim ama bitirmeden bir kaç habere değineceğim. Nefes'ten Aytunç Erkin yazmıştı. Eski bakan yardımcısı Mustafa Aksu. Hani şu fonda 100 milyon parası kalan ve 100 milyon önemli değil de orada kandırılmak beni rencide etti diyen. Sonra tutuklandı Mustafa Aksu. Parası içeride kalan tutuklu. Parayı çekip alan dışarıda tutuksuz. Şimdi Mustafa Aksu fon soygununda tutuklanma nedeni suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmakmış. Bak şimdi burada önemli olan şöyle bir durum var. Eğer Mustafa Aksu bu örgüte üye ise bu suç örgütünün başı kim? Şimdi buradan tutukladıysanız bunu, bu suç örgütüne yönelik, bu suç örgütünün lideri, bu şebekenin başı kim? Ve ona dönük bir operasyon yapılması lazım. Yani Mustafa Aksu'ya ben rencide oldum, ben rahatsız oldum, beni neden uyarılmadı, güvendim sözü yüzünden içerideyse ve ona örgüte üye olma suçu gösteriyorsa, bu fon meselesinde bu da çok büyük bir tartışma yaşatacak. Şöyle, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içerisinde yaşayacağı bir tartışma bu. Çünkü Mustafa Aksu'yu suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan alıyorsanız bu üyenin başı kim? Ya suç örgütü ne üye olan var, suç örgütü yok. Hangi örgüt? Yok. O örgütün bir elebaşısı kim? Yok. Örgütün diğer üyeleri kim? Yok. Bir tek Mustafa Aksu'da var. İlginç. Bugün de bitirdik. Yarın yine haftanın son günü yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar. Ben giderim. Tom Waits başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Avukat İlker Atamer canlı yayınımızda.
2: Danışıklı olarak birileriyle belli piyasa işlemlerini anlaşarak yapıp piyasadaki diğer oyuncuları aldatıp onları manipüle edip onlara para kaybettirip onların kaybettiği para üzerinden kendilerine maddi menfaat sağlama. Yani tipik bir dolandırıcılık. Ciddi ve ağır bir suç bu. Aynı suçlama nedeniyle pek çok kişi gözaltına alındı, tutuklandı ve bu kişilerin hesaplarına el koyma işlemi yapıldı. Ve bu kişilere isteğe bağlı ödeme gibi bir seçenek de sunulmadı ve cezaevine gönderildiler. Peki aynı muameleyi biz niye herkes için göremiyoruz? Birilerinin bilmediğimiz bir ayrıcalığı mı var, dokunulmazlığı mı var?
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
3: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...15 Ekim 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere günaydınlar. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, bundan çok daha önemlisi elbette anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Ama hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radyosputniktr'deyiz ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanalını takip alır iseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky, tamamında Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını çoktan telefonunuza kaydetmişsinizdir diye düşünüyorum. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: İstanbul'un dünden beri yaşadığı, aslına bakılırsa işte sadece İstanbul değil çok sayıda ilimiz ki konuşacağız bunları da, yağışlar sürpriz değildi, bilinen, ama sanki şöyle bir bakıyorum alınan önlemlere, alınan kararlara da bakıyorum, sanki bir anda olmuş sürpriz bir yağışmış gibi davranıyor özellikle kamu kurumları, yetkililer, karar alıcılar ya da karar vericiler, öyle tanımlayabiliriz. Mesela şöyle bir bakacağım, anlatacağım, önce bir ne yaşadığımıza bakalım, arkasından elbette neden biz bunları yaşıyoruz, bunları konuşacağız. Fon soruşturmasına dair gelişmeler var. Onları da elbette program Halk TV ile ilgili bir kayyum kararı, ona dair de başlıklarım elbette olacak, sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir bakıyorum, sabah ilk gelen mesajlar Serkan Bey'den örneğin geliyor. Diyor ki her sabah bizimle beraber, biliyorum. Beykoz olalı böyle yağmur görmedi. Gerçekten de öyle. 41 yıl sonra İstanbul'da rekor bir yağış gerçekleşti. Şu sıralarda Serkan Bey'in tahmin ediyorum 121 BS'de Sultan Saniye Mecidiyeköy otobüsünde olduğunu tahmin ediyorum. İyi yolculuklar, güvenli yolculuklar diliyorum size de. Sizin özelinizde elbette, tüm dinleyicilerimize de, özellikle toplu ulaşımda olan dinleyicilerimiz için bu geçerli. Bu arada alınan önlemler etkili olmuş gibi görünüyor biraz da trafik açısından, tabii onu da söyleyeyim hazır trafik demişken. Şu dakikalarda İstanbul'da örneğin %44'lük bir trafik yoğunluğu var. Dün akşamı düşünürsek %90'lara ulaşan trafik yoğunluğunu düşünürsek, hani bunun nispeten daha iyi, şu andaki %44'ün nispeten daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da salı gününden itibaren başlayan o sağanak yağışlar, mesela Beykoz dedik, oradan başlayalım. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştüğünü görüyoruz. İBB'den yapılan açıklamalar var. Nasıl işte görüntüler, merak eden dinleyicilerimiz için de şu an Telegram'da sevgili İrem de onu sizlerle paylaşıyor. 6937 ihbar geliyor. 8392 personel çalışmalar devam ediyor. Müdahaleler var elbette. Yine belediye de, diğer kurumlar, kuruluşlar da elinden geleni yapmaya çalışıyor ama dediğimiz gibi böyle anormal bir yağış. Sarıyer'de 170 kilo, Eyüp Sultan'da kilogram metrekareye, Eyüp Sultan'da 190 kilo kilogram yağış düşmüş durumda. Evet, doğru. Şu doğru. Yani 41 yıldır görülmeyen bir yağıştan bahsediyoruz ama yani enteresan bir tabloyla da karşı karşıyayız. Bu arada şunu da söyleyeyim, İstanbul'da can kayıpları da var. Maalesef iki yurttaşımızı kaybettik bu yağışlar nedeniyle. Bunu da söyleyelim, onlara da Allah'tan rahmet dileyelim elbette. Yani ağır bedeller ödüyoruz. Ağır bedeller ödüyoruz. İşte o yüzden de hani önce bir ne yaşıyoruz, ne oluyor, ne bitiyor, bunu bir görelim. İşte tablo bu söylediğim gibi, ama bir yandan da neden yaşıyoruz bunu diye bir soru aklıma geliyor. Tabii ki sorgulayacağız. İstanbul Belediyesi İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ya da İstanbul Valisi nasıl bir açıklamada bulundu biliyor musunuz? Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın. Peki ben de şunu soruyorum mesela, o zorunluluk kriteri nedir? Nasıl bir kriter? Neden bunu söylüyorum? E işte işe gitmek zorunda herkes. Şu an siz de yoldasınız, bir şekilde işinize gitmek zorunda, mecburiyetindesiniz. E kamu görevlilerine yönelik olarak alınan bazı kararlar var. Orada da biraz kafa karışık. Bilanço demiştim ya, onunla ilgili bir detay daha vereyim atlamadan, onu da söyleyeyim. İstanbul'da Türkiye'nin en büyük metropolünden bahsediyoruz değil mi? 1277 su baskını yaşandı dün itibariyle, dünden bugüne gelen süreç içerisinde 15 heyelan yaşandı. Tablo bu, İstanbul açısından bakıldığı zaman tablo bu. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın. Peki yani şöyle sormak istiyorum. Tabii anne babalar, veliler özellikle dünden itibaren çok zor durumdalar. Hani dedim ya, sanki bir anda olmuş bu felaket, doğal felaket. Peki öyle tanımlayalım ki bunun doğal felaket olmadığı ortada. Yani eğer siz şehrin altyapısını buna dair hazır, bu öyle yağışlara karşı hazırlamazsanız olacak zaten bu. Okullara bir gün ara verildiğini açıkladı valilik. Yüz yüze eğitimin durdurulduğunu, bir günlüğüne durdurulduğunu açıkladı. Peki mesela kamu çalışanları açısından da bu geçerli. Peki sağlık ve emniyet çalışanları hariç 8 yaşından küçük çocuğu olan kamu çalışanlarına idari izin verildi mesela. Sadece bu bölümü konuşalım isterseniz, kısaca söyleyeyim. Peki ne olacak? Sağlık çalışanlarının durumu, emniyet çalışanlarının durumu ne olacak? Orada görev yapan kadın çalışanlar, erkek çalışanlar açısından, veliler için, anne babalar için neden böyle bir karar alınmadı? Nereye bırakacaklar bu çocukları? Bu ayrı bir tartışma konusu. Dediğim gibi o zorunluluk kriterleri benim aklıma bir türlü oturmuyor. Normal hayat devam ederken nasıl oluyor da yerel yöneticiler zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın gibi bir açıklamada bulunuyorlar? Yani bir şekilde şu söyleniyor bize, kendi önlemlerinizi bir şekilde alın. Kamu kurumlarındaki yetkililer bize bunu söylüyorlar, ama gelin bunu mesela patronlara anlatın değil mi? Yani yağmur yağıyor ve bakın böyle izinler var, ben ne olacağım diye gidin bakalım patrona bir söyleyin bunu. Bu arada tabii unutmuyoruz, Antalya'da da benzer bir tablo var. Seralar yine büyük zarar gördü. Mahsur kalan 22 kişi vardı, onlar kurtarıldı, onu da hatırlatalım. Diğer iller, Yalova sadece İstanbul'dan ibaret değil elbette Türkiye, ki İstanbul'a değil mi, kış gelmeden Türkiye'ye kış gelmez. Medyaya yönelik eleştirilerin başında gelir bu. Şöyle söyleyelim, Yalova, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Kocaeli'de de eğitim kurumları bir günlüğüne tatil edildi. Bu bölgelerde yaşayan dinleyicilerimiz açısından da hani dikkatli olun, ama neye karşı nasıl dikkatli olunacak ayrı bir soru işareti. Kader mi diye de sorduran bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani şöyle söyleyeyim, değil elbette bir ülke, yani ülke açısından, İstanbul açısından da onu söylüyorum elbette. Yaşadıklarımızdan hiç mi ders almayız değil mi? Yaşadıklarımızdan, ortaya çıkan tablodan hiç mi ders almayız? Bakın İstanbul'da, sadece İstanbul için söylüyorum bunu, ki o görüntüler işte karşımızda. Yani her dereyi, her su yatağını maşallah betonla doldurduk. Son 50 yılın bilançosunu size söyleyeyim, sizle paylaşayım. 43 bin futbol sahası büyüklüğünde orman arazisi, sadece İstanbul için söylüyorum bunu, orman arazisi yok olmuş durumda. Yok olmuş durumda. Dedim ya, hiç mi tarihten, geçmişten ders almıyoruz? Hani hem uzak tarih, hem yakın tarih. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı il afet risk azaltma planı üzerinden birkaç satır sizle paylaşmak istiyorum. Sel, su baskını, taşkın, tehlike ve risk değerlendirmesi yapılmış, ama görüyoruz ki ortadaki tablo, dünden beri yaşadığımız tablo, bu risk değerlendirmesi güzel yapılmış ve kağıt üzerinde kalmış benim görebildiğim kadarıyla. 1562 İstanbul'da ki en ölümcül sellerden bir tanesi. Nerede yaşanmış biliyor musunuz? Halkalı Deresi'nden bir sel gelerek diyor kayıtlarda, tarihi kayıtlardan size bahsediyorum. Önüne kattığı insan ve hayvanları helak etmiştir ifadesi var. Kanuni Sultan Süleyman Florya'da avdayken bir borana yakalanmış. İstanbul tarihinde ender görülen yağmurlar Halkalı Deresi'nin taşması sonucu padişahın bulunduğu yerle birlikte hangi bölgeleri, dikkat ediniz, haberlerde de bu isimleri hatırlayacaksınız. Bugünkü haberlerden bahsediyorum. Kağıthane, Eyüp Sultan gibi bölgelerde sele neden olmuş. Yıl kaç? Yıl 1562. Dönelim daha yakın geleceğe, daha yakın döneme gelelim. Yani unutuyoruz işte 13 Aralık 2009 Cendere Deresi taşmıştı. Yine caddeler sular altında kalmıştı. Hayatını kaybeden insanlar vardı. Ağustos 2020 Işıklar Mahallesi'ndeki pek çok yer yine sular altında kalmıştı ki bu facialarda hayatını kaybeden yurttaşlarımız da vardı, değil mi? Bunu da hatırlıyoruz. Yani hep ağır bedeller ödüyoruz dediğim aslında bakılırsa tam olarak da bu. Gidip işte bazı mahallelerin adlarına sadece bakılsa, sadece adlarına bakılsa, Büyükdere gibi örnek veriyorum. Mesela ben Sarıyer'de yaşıyorum. Oradan örnek verebilirim. Pek çok, onlarca örnek verebilirim İstanbul için. Sadece İstanbul değil, işte Karadeniz'de de biz bunu yaşıyoruz. Diğer noktalarda da, diğer bölgelerde de yaşıyoruz. İşte gerçekliğimiz bu. Sadece bu yer isimlerine bile baksak, yer isimlerine bile baksak ona göre bir planlama yapabilirdik diye düşünüyorum. Ama maalesef bununla mücadele edebiliyor muyuz? Gerçekliğimiz bu. Yani aslına bakılırsa işin gerçekliği şu: su unutmuyor, su geçtiği yolu asla unutmuyor. Ama biz unutmaya o kadar meraklıyız ki, işte depremde de aynı durum geçerli, diğer felaketlerde de aynı durum geçerli. Biz unutmaya devam ettikçe bir şekilde doğa kendisini gösteriyor, hatırlatıyor. Biz ama ne yapalım, yatalım, kulağımızın üstüne yatmaya devam edelim. Tekrar tekrar ne diyeyim, geçmiş olsun. Umarız benzer olaylar bir şekilde bir daha yaşanmaz. Devam edelim biz diğer başlıklarla. Diğer başlıklar üzerinden nedir o Halk TV, Halk TV ile ilgili o soruşturma süreci. Dün sabah sıcağı sıcağına size elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık gelen son dakika bilgilerini. Halk TV'ye bir kayyum atandı, bir polis baskını da vardı, hatırlayınız. Şimdi ne oldu dünden beri? 17 kişiyle ilgili bir gözaltı kararı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kanalın sahibi, yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik bir soruşturma başlattı ve 17 kişiyle ilgili gözaltı kararı, 11 kişinin şu an itibariyle gözaltına alındığını biz öğreniyoruz. Tabii Halk TV'nin genel yayın yönetmeni Suat Toktaş canlı yayın akışının devam etmesini istedi. O sırada kanaldaki kayyum heyetiyle konuşmaları vardı ki onları da dün böyle hani yayın akarken sıcağı sıcağına dediğim gibi aktarmaya çaba göstermiştim ama ortada bir gerçeklik var. Ne demişti Suat Toktaş o görüşmede? Bizim kişisel olarak ilişkilerimiz farklı bir şeydir ama şu anda burada haksız, hukuksuz bir şey oluyor. Bunu dolayısıyla hani birlikte bir iş yaparız gibi bir şeyimiz olmaz. Bunun sizinle şahsınızla ilgisi yok. Biz yayınımıza devam etmek istiyoruz demişti ama oldu mu? Olmadı. Tablo bu. Mahiroğlu ile ilgili de, Cafer Mahiroğlu ile ilgili soruşturmanın detaylarını da sizlerle paylaştım. O el koyma kararı, kayyum kararı açıklandıktan sonra Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Dilerseniz onu bir dinleyelim kısaca, sonra devam edeceğiz.
3: Bugün Türkiye adına karanlık bir gün. Halkın haber alma hakkına siyasi saiklerle engel konuluyor. Sabah saatlerinde Halk TV'nin kapısına polis dayandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalının emekçileri içeri alınmadı. Şu an yayınlarımızı kontrol edemiyoruz. Öncelikle Halk TV bizimdir, Halk TV sizindir. Kanalımızı geri alacağız ama mutlaka alacağız. Halk TV'ye sahip çıkmak, Türkiye'deki demokrasiyi mücadelesine sahip çıkmak demektir. Ve bundan hiçbir güç bizi vazgeçirmeyecektir. İktidarı bu yanlış adımdan geri dönmeye çağırıyorum. Yapmayın, etmeyin. Türkiye bu kötülüğü hak etmiyor.
2: Bu arada şunu da anlatmak, aktarmak gerekiyor elbette. O boyutuyla çok konuşulmuyor, çok o konunun üzerinde durulmuyor ama Cafer Mahiroğlu, Halk TV'nin yayın yönetmeninden bahsediyoruz, değil mi? Şöyle kısaca neyle suçlanıyor? nasıl bir suçlamayla karşı karşıya? Dilerseniz biraz da onu aktarayım size. 1966 doğumlu Cafer Mahiroğlu, şöyle söyleyeyim, soyadını daha önce değiştirmişti. Özdemir'di soyadı. 1989 yılında bir mahkeme kararıyla mahkemeye başvuruyor ve soyadını Mahiroğlu olarak değiştiriyor. 18 yaşında İngiltere'ye gidiyor. Orada işlerini sürdürüyor. Ağırlıklı olarak yurt dışına da çalışan, yurt dışında yatırım yapan bir iş insanı. Uluslararası tekstilde özellikle faaliyet gösteriyor. 2007 yılında mesela bir İngiliz giyim şirketi Select'i satın alıyor ve iş dünyasında adını daha çok duyurmaya başlıyor. 2019 yılında Halk TV'yi eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan satın aldı ve o zaman aslında hani Türkiye o ismi, yani Cafer Mahiroğlu ismini o zaman tanıdı. İddialar vardı, şöyle iddialar: satış bedelinin 2 milyon dolar ve 3,5 milyon liralık borcun üstlenilmesi olarak gösterilmişti. Ama bunlar tabii hani ticarette nedir ne değildir, bunlar doğrulanmayan bilgiler ama o zaman konuşulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması dikkat çekici Mahiroğlu ile ilgili. İhaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla daha doğrusu kendisi hakkında bir soruşturma yürütülüyor. Ne deniyor başka savcılığın açıklamasında? İzmir Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak işte bir araç bakım onarım hizmetleri şirketinin kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat temin ettiği yönünde de bir bulgusu olduğunu söylüyor. Hangi kurum? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Hani bunu da hatırlatalım. Açıklamada yine mali suçta, yani MASAK'ın verilerine göre Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar lira olduğu, yine dediğim gibi savcılığın açıklamasında yer alan ayrıntılar, şahsi banka hesapları ile ilgili de detaylar yine orada yer alıyor. Tabii CHP'lere yönelik operasyon, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar döneminde de kendisiyle ilgili çok sayıda dava ve soruşturma da açılmıştı. Mesela İmamoğlu'nun tutuklu olduğu İBB davası, o iddianamede sanık sıfatıyla yer alıyordu. Rüşvet vermek iddiasıyla suçlanıyordu Mahiroğlu. Sarıyer'deki villasına kaçak kat ya da ek alanlar yaptırdığı gibi iddialar da vardı ve 2025 yılında Cafer Mahiroğlu ile ilgili olarak o Aziz İhsan Aktaş'la bağlantılı bir soruşturmada kendisiyle ilgili bir yakalama kararı da çıkartılmıştı. İşte o dönemden beri de yurt dışında yaşıyor Cafer Mahiroğlu. Hani suçlamalar da ne, onu da görelim. Onun üzerinden de tabii konuşalım istediğim için bu detayları, bu ayrıntılara aktardım. Bir yandan da Halk TV'de neler oluyor, ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle söyleyeyim, zaten bir kayyum yönetimi geldi, görevlendirildi. Dünden beri yayın akışı, dün sabah saatlerinde sizlerle paylaştım. Yayın akışı tamamen değişti Halk TV'nin. Sadece o değil, bir ara dün sosyal medya hesapları üzerinden de oradaki gazeteci arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız yayınlar yapıyorlardı YouTube hesabı üzerinden. Sonra öğrendik ki Halk TV'nin YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram hesapları hakkında da bir erişim engeli kararı getirildi. Bunu da hatırlatalım. Bir parantez açacağım burada. Erişim engeli demişken, tipinde dün açıklandı. İşçi Partisi'nin de Erkan Baş açıkladı, genel başkan. Tipinde sosyal medya hesaplarına bir erişim engeli dün itibariyle getirildi. Hani Halk TV'yi konuşurken bunu da unutmayalım. Bu detayları da tabii atlamamamız gerekiyor. Ha, bu arada dün Cafer Mahiroğlu'nun açıklamasında bir detay daha vardı. Hesabında, daha doğrusu X hesabı üzerinden bu kayyum açıklamasını yaparken, polis baskını açıklamasını yaparken Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti. Kılıçdaroğlu'na gözün aydın ifadesini kullanmıştı Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak. CHP'den ona bir tepki, yanıt var, onu da söyleyelim. Faturayı Kılıçdaroğlu'na çıkarmak hadsizliktir ifadesini kullandı. Kim? Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü, parti sözcüsü, resmi sözcüsü. Kılıçdaroğlu ne demişti Halk TV için? Sahibi yabancı bir ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalı dünyanın hangi ülkesinde var ifadesini kullanmış ve bu ifadesini eleştirmişti Cafer Mahiroğlu. İşte CHP'den de buna bir tepki var. O tepkiyi de sizlere aktarmış olayım. Tabii Halk TV'nin dün Halk TV'nin yönetimine el konmasıyla birlikte TMSF'ye geçen televizyon kanalları, TMSF'nin yönetimindeki televizyon kanalları böyle bir büyük bir medya kuruluşu haline geliyor sanki TMSF, benim görebildiğim kadarıyla. Şöyle söyleyeyim, son 2 yıl içerisinde 10 televizyonun kontrolü, yönetimi TMSF'ye geçti. İşte aralarında Habertürk, Show TV, Tele 1, Eko Türk gibi bunun kanalların olduğu, işte dün ona bir de hangi kanal, Halk TV eklendi ve toplamda 10 kanal yönetimine TMSF getirildi. TMSF'nin görevlendirdiği kişiler getirildi. Bir nokta var burada benim dikkatimi çekti. Siz de onları, o görüntüleri görmüşsünüzdür. Hani muhalefetin yeni partililerin mecliste bu kayyum kararına ya da Halk TV'nin yönetimine el konması kararına bir tepkisi vardı. Hatırlayınız ne yaptılar yeni partili vekiller, o işte mecliste bir komisyon toplantısı sırasında ağızlarına siyah bant, gözlerine siyah bant, böyle tuhaf bir görüntü. Neden tuhaf diyorum biliyor musunuz? Hani muhalefete akıl vermek haddimiz değil, belki işimiz de değil, ama hani bir yurttaş olarak bunu söylemeye hakkımız olduğunu düşünüyorum. O ağzını gözünü siyah bantla kapatan muhalefet vekillerine çok ciddi, çok net bir siyasal kapasite sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Bir karikatürle karşı karşıya olduğumuzu görüyorum aslına bakılırsa. Yani karşı yaşadığımız durum, işte 10 televizyon kanalından bahsediyorum, Halk TV'de yaşananlardan bahsediyorum, İşte tipin sosyal medya hesaplarına değil mi engelleme getirilmesinden bahsediyorum. Gerçekten ne yaşıyoruz, ne oluyor? Bunu gören, bunun fark edildiğini gösteren bir eylem mi o? Muhalefet vekillerinin ağızlarını mecliste bantla ya da gözlerini kapatmış olmaları benim görebildiğim kadarıyla çok ciddi bir politik bilincin olmamasından kaynaklanan vasat siyasal bir dünya algısından ibaret. Yoksa hani neden böyle bir, yani neredeyse karikatür görünümünde bir eylemle, tırnak içinde söylüyorum, onun bir eylem olduğunu söylemek de biraz abartılı olur ama aslında tam olarak o gerçek bir politik bilinç sahibi olmamanın bir sonucu diye düşünüyorum. Etkili bir eylem, politik eylem yapılacaksa eğer, böyle bir, hani dedim ya bizim haddimiz değil belki ama muhalefet vekillerine, milletvekillerine, siyasetçilere akıl vermek, bir yurttaş olarak düşünüyorum. Yani gerçekten bu eylemin ya da bu söylemin ne olduğuna ilişkin bir kavrayış sorunu olduğunu da, ya da bir algı, yani algının son derece sınırlı olduğunu da görüyorum ben. Yani böyle bir etkili eylem stratejik düşünmeyi gerektiriyor elbette. O stratejik düşünce sadece içgüdüyle, anlık hareketlerle ortaya çıkabilir mi? Dediğim gibi böyle bir karikatürle de, dün itibariyle muhalefet açısından söylüyorum bunu, bir karikatürle de karşı karşıya kaldık. Hani bunu söylemesem içim şişecekti denir ya, tam olarak da bu aslına bakılırsa. Şimdi ilk bölümü yani yavaş yavaş toparlayalım. Müzik arasına gideceğiz. Müzik arasında tabii Ozi bugün 15 Ekim'de yayınlanan şarkılar ya da albümlerden şarkılar seçti. İşte yani işte mesela şimdi biraz sonra The Kings'ten Victoria şarkısını dinleyeceğiz. 1969'da yayınlanan 7. albümünün, grubun ilk şarkısı. Diğer şarkılarla ilgili de bilgileri vereceğim, diğer müziklerle ilgili, ama müzik demişken şunu da ekleyelim, şunu da bir hatırlatalım. Bir anma, bir saygı duruşu elbette. Kimden bahsediyorum? Pop müzik tarihimizin öncü isimlerinden, en önemli isimlerinden birisi. Alpay'ı kaybetti. 91 yaşında hayatını kaybetti. Tabii Eylül'de Gel, Kara Tren ya da Fabrika Kızı gibi şarkılarıyla hatırlıyoruz biz Alpay'ı. Şunu da söyleyeyim, hani şunu da söylemeden edemeyeceğim. Hani birçok eserini tanıdık kendisini, onlarla sevdik, ama Alpay deyince aklımıza gelen şarkılardan en önemlisi, ilki Fabrika Kızı. 1970'li yıllarda yayınlanan, hani toplumsal bir bilinç de harmanlamıştı duyguları ya da hüznü. 70'li yılların Türkiye'sini bir hayal edin. 70'li yıllarda nasıl bir siyasi ortam vardı? İşte pop müziğin de aslında buna uzak kalamayacağını, bu duyarlılıktan kopamayacağını gösteren, bir dönemin gerçeğine tutulmuş bir ayna gibiydi bu şarkı. Sözlerini Eminim işte fonda da duyuyorsunuz. Eminim hepiniz de o şarkıyı hatırlıyorsunuz. Şarkının sözlerini de ezbere bildiğinizi tahmin ediyorum. Elbette usta sanatçıya rahmet diliyoruz. Bıraktıkları önemli. Bu arada Fabrika Kızı ile ilgili de şu an dinlediğiniz şarkıyla ilgili de birkaç not paylaşmak istiyorum sizle. İzniniz olursa Bora Ayanoğlu şarkının sözlerini yazan isim 2009 yılında bir röportaj veriyor. Şarkının doğuşunu anlatırken bakın diyor ki 1969'da bir gazetede gördüğü fotoğrafı hatırlatıyor o röportajında. Fabrikada tütün saran bir şarkı kadının görüntüsünden çok etkilendiğini ve bu şarkıyı yazıp bestelediğini söylüyor. Sadece o değil, yine Kadir Has Üniversitesi'nde yine bir aynı röportajında bir anlatımında da diyor ki İstanbul'daki bir karşılığı var tabii bunun. Neden? Ailesiyle Aksaray'da yaşıyor. Aksaray'ı bilenler bilirler. Unkapanı'nda Cibali Tütün Fabrikası. Gerçi artık kalmadı o fabrikalar da. Samsun'daki gibi mesela, onu da hatırlatacağım size. Cibali Tütün Fabrikası işçileri şarkıya ilham veriyor. Onu da hatırlatıyor. Dinleyenlerin zihninde sözleriyle adeta nasıl söyleyeyim bir film canlandıracak bir hikaye kurmak istiyordum diyor. Ve işte dinlediğiniz bu Fabrika Kızı şarkısının sözlerini kaleme alıyor. Ortaya çıkan o hikayede ne var? Geçim derdiyle çalışan genç bir kadının güvenli ve mutlu bir yaşam isteği. O hepimizin isteği aslında bakılırsa bu. Yine Ayanoğlu diyor ki Bora Ayanoğlu şarkıdaki evlilik ve ev hayatına ilişkin ifadelerin kadınlara bir görev biçmek için yazılmadığını, aksine kadınların içinde bulunduğu koşullara yönelik bir eleştiri şarkısı olduğunu da hatırlatıyor. Kendi ifadesiyle şöyle tam olarak, Fabrika Kızı aslında bir sevgiliye yazılmadı. Yani şunu söylüyor, Marksizmin ve emek sömürüsünün üzerinde açıklıyorum ben bunu, bu perspektiften açıklıyorum diyor. Yani böylece o yıllardır tanıdığımız şarkının merkezindeki yorgunluk, makineler ve geçim sıkıntısı da yine belirgin, net bir anlam kazanıyor değil mi bu şarkıyla birlikte? Bu arada hani tütün fabrikaları dedim, hani o fabrikaların artık yerinde yerler esiyor. Bir örnek vereceğim, Cibali'yi işte az önce aktardım size, Aksaray'daki fabrikayı. 1887 yılında inşa edilen bir binadan bahsedeceğim. Samsun'daki dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Uzun yıllar işte tütün fabrikası olarak hizmet veren bir tarihi yapı vardı orada. Yenileme ve restorasyon çalışmalarının ardından ne oldu biliyor musunuz? 2012 yılında bir AVM'ye

0: sadece kredi kartı seslerinin yankılandığı içerisinde bir modernleşme hikayesi. Samsun'daki o tütün fabrikasında bir hatırlatmak istedim. Parantez içinde Simge hatırlatacak, sigara sağlığa zararlıdır tütün demişken elbette bunu da söyleyelim. Ama bu bölümde tabii ki Alpay'ı anmadan, Alpay'ın o Bora Ayanoğlu'nun imzasıyla bizle tanıştırdığı ve iyi ki de yaptığı Fabrika Kızı şarkısını da anmadan olmazdı. Bir ara vereceğim, devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz, Yarı ve Zamanla devam ediyoruz. Şu fon meselesiyle ilgili o soruşturmaya dair ilginç haberler var, onları paylaşacağım ama bir yandan da sizlerden gelen mesajlara bakıyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki Bursa'da da turuncu uyarı verildi yağmur için ama okullar tatil edilmedi. Böyle bir karar alınmamış Bursa'daki yerel yöneticiler tarafından. Ben hani işte betonlaşmaya dikkat çektim. İşte dere yataklarını yapılan inşaatlardan, binalardan bahsettim. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor. Deprem toplanma alanları bile AVM yapıldı bu ülkede. Felaketi düşünen var mı?

0: diye soruyor. İşte var mı? Onun yanıtını görüyoruz, yaşadıkça görüyoruz değil mi? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yaşadıkça, yaşayarak öğreniyoruz, test ederek öğreniyoruz. Deneme yanılma yöntemiyle bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Peki fon soruşturması. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyonda o fon yasasına dair bir düzenleme yapılıyor biliyorsunuz, mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla. O komisyonda kabul edildi. Şimdi genel kurula gelecek bahsettiğimiz yasal düzenleme. Genel kurulda da eğer bir değişiklik olmazsa onun detaylarını sizlerle paylaşacağız elbette. O görüşmeler sırasında muhalefetin bir tepkisi vardı. Neden? Milletvekili İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın bir tepkisi kime? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e. Neden dedi, bu kadar önemli bir konu konuşulurken 400-500 bine yakın mağdur var ve o mağdurları doğrudan bu kadar ismi dolaylı olarak çok daha fazlasını ilgilendiren bir yasal düzenleme. Peki dedi, neden bakan bu toplantıda, bu komisyon toplantısında yer almıyor ya da buraya katılıp bir bilgilendirme yapmıyor diye sordu. Kim? Erhan Usta. Sayın Bakanın burada olması lazım. Daha önemli nasıl bir görevi olabilir dedi. Bakanla ilgili olarak böyle bir eleştiri getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı demişken, şimdi Şimşek'ten bahsediyorum elbette. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir talebi vardı. Nasıl bir talepti bu? Bir ön inceleme de yapılacaktı bakanlıkta. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açıklamalarını daha önce çokça konuşmuştuk. İlginç açıklamaları vardı kendisinin. Gönül'le ilgili soruşturma izni verdi bakan. Yani prosedür böyle ilerliyor. Önce bir soruşturmayı biz kendi bünyemizde bir ön inceleme yapacağız demişti savcılığın talebi üzerine. İşte o inceleme sonrasında böyle bir izin çıktığını da görüyoruz. Bu dünün en önemli haberlerinden bir tanesi, bu fon soruşturması kapsamında. Peki şöyle söyleyeyim, biz tabii görevi kötüye kullanma suçlamasıyla bir soruşturma yürütülüyor. Zaten bu soruşturmanın başlatılması için bu Mehmet Şimşek'in dün izin verdiği, Hazine ve Maliye Bakanı'nın izin verdiği o soruşturma meselesinin gündemde olduğunu hatırlatalım. Halkın teveccühü ifadesini kullanmıştı İbrahim Ömer Gönül. Fon krizine dair yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla geçtiğimiz günlerde ifade vermişti. O ifadeyi sizlerle paylaşmıştım. Şöyle demişti ifadesinden önce, emeğe saygı, Hürriyet gazetesine bir röportaj vermişti, bir açıklamada bulunmuştu. Bir hissedeki 1000 katlık artış SPK'nın gözünden kaçar mı? Bu fonların manipülasyonu nasıl fark edilmedi diye bir soru sorduk gazeteci arkadaşımız, Hürriyet gazetesindeki arkadaşımız. Şöyle yanıt vermişti, onun oradan hatırlıyorsunuz, biz hatırlıyoruz kendisini. Denetim ve gözetimler sıkıdır. Manipülasyonun veya kural dışı bir hareketin gözden kaçması olmaz. Tabii hiçbir şey %100'de değildir. Önce delillendirmek gerekir. Tamam, halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Bunu da bugünden yarına, bu da bugünden yarına olmaz. Ortalama 3-4 aylık bir süreç alır. Dosya da öylece oluşturulur. İşte o süreç yaşanırken ne oluyor? Ben SPK başkanı, bu görevi yapmakla sorumlu olan, bu konuda yetkilerle donatılmış olan SPK başkanının bu soruşturma süreci içerisinde bu 3-4 aylık dönem ilerlerken yüz binlerce insanın nasıl mağdur olduğuna, nasıl mağdur edildiğine de biz tanıklık ettik geçmiş dönem itibariyle. Üstelik de yakın geçmişten bahsediyorum. Bu arada fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 84 kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı vermişti bu bilgiyi geçtiğimiz gün bakanla kabine toplantısı sonrasında. 282 kişinin hakkında da işlem yapıldığını görüyoruz. AK Parti Samsun Milletvekili Erhan Aksu bir bilgi verdi. Dün o işte komisyon görüşmeleri sırasında bu önemliydi. SPK tarafından 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verildiğini söyledi. Yine 29 farklı ülkeye 48 farklı talep iletildiğini anlattı. 278 kişinin hesapları ve mal varlıklarına ilişkin bu ülkelerden 29 ülkeden de bilgi talep edildiğini söyledi. O paralar nereye gitti? Ne oldu? Tabii bunları soruyoruz. Bunları merak ediyoruz aslında bakılırsa. Tabii sadece bunu bakanlıklar değil, herhalde görebildiğimiz kadarıyla savcılıklar da bu meselenin peşindeler. göreceğiz. Hep beraber takip edeceğiz bu soruşturma meselesini. Dediğim gibi ilk günden beri bunu söylüyorum. Olabildiğince sade, çok detayı var bu açıklamaların. Çok teknik ayrıntılar, çok teknik detaylar da var ama soru, asıl soru şu: bu işten kaç kişi nasıl kâr etti, ne kadar kâr etti ve bu paralar nerede? İşte biz hep bütün bu anlattıklarımızda bu sorunun yanıtını arıyoruz. Sizlerle paylaştığımız konularda bu sorunun yanıtını arıyoruz. Simge, biz devam edelim.
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: İBB davası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası, beklenen, kamuoyunun da beklediği bir savunma. Neden bahsediyorum? Tutuklu, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu davada yaklaşık 600 gün sonra, yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 600 gün sonra savunmasına başladı. Muhtemeldir ki 3 gün 4 gün devam edecek, 3 ya da 4 gün olacağını söylüyor avukatlar. Savunmasının böyle gün gün takip edeceğiz. Normal şartlarda cuma günü ve hafta sonu duruşma gerçekleşmezdi ama bu savunmanın bölünmeyeceği ve cuma ve cumartesi günleri de Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına devam edeceğini biz öğreniyoruz. İmamoğlu savunmasının hemen başında, dünkü savunmasının hemen başlangıcında avukatların, ailelerin ve basının büyük bir baskı altında olduğunu söylüyor. Şöyle dedi, şöyle bir ifade kullandı: herkes günü geldiğinde ya Türk yargısı önünde hesap verecek. Bu sürecin her aktörü, her muhatabını tarih yazdı cümlesi yine o savunmada önemliydi. Tabi sloganlar vesaire, onlar da rutin olarak biliyorsunuz o davalarda devam ediyor. Ekrem İmamoğlu Halk TV'ye yönelik olan o dün sabahki baskın ya da işte kayyum atanmasına dair de bir açıklamada bulundu. Hani tam benim duruşmamın, savunmamın başlayacağı gün bu baskının olması, bu kayyum kararın alınmış olması ya da bu uygulamanın başlamış olması. İronik bir şekilde elbette şöyle dedi, tırnak içerisinde aktarıyorum: tesadüf herhalde. Böyle bir değerlendirmesi oldu. Ülkeyi AK Parti'ye de bir çağrısı vardı. Ülkeyi operasyon cumhuriyetine çevirerek vurgunlarınızın üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Bundan vazgeçin cümlesi yine savunmasında yer alan ayrıntılardan bir tanesi. Kitabı yasaklanmıştı biliyorsunuz. Bir kitap yazmıştı. Savunmasını yazdığı bir kitap vardı orada. O kitabın toplanması, basılmadan önce toplanmasını da hatta şöyle gerekçe şuydu: toplanma nedeni usulsüz ve bandrolsüz kitap basıldı. Bu nedenle, bu gerekçeyle toplanmıştı, matbaadan alınmıştı kitaplar. Ya o da diyor ki bu bandroller kitaplara yapıştırılmak üzere yasal yollarla temin edilmiş 22 bin bandrol vardı. 22 bin bandrol, değil mi? Evet. Tam onlar basılacakken, yapıştırılacakken bu baskın gerçekleşti ve kitabımın kamuoyuna ulaşması da engellendi şeklinde de bir eleştirisi, daha doğrusu savunmasındaki önemli, öne çıkan başlıklardan bir tanesi de buydu. Siyaset demişken, siyasetin içinde yapılan tartışmalar, tabii şimdi bir Türkiye Belediyeler Birliği seçimi gerçekleşecek biliyorsunuz. Mersin Belediye Başkanı'ydı Belediyeler Birliği'nin başındaki isim. Şimdi kendisi tutuklandı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi CHP destekleme kararı aldı. Bu da CHP'den yapılan açıklama, yeni partili ismin destekleneceğini söyledi. Kimler aday? Yeni partinin adayı, dediğim gibi, Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce. Cumhur İttifakı'nın adayı ise Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyük Akın. Doğru ifade edeyim. Tahir Büyük Akın. Peki meclisteki partilerin dağılımı nasıl? Onu da bir hatırlatalım elbette. AK Parti'nin 304 üyesi var. İşte bu üyeler seçim yapacaklar. CHP'nin 261, Yeni Parti'nin 131, MHP'nin 57, DEM Parti'nin 56, Yeniden Refah Partisi'nin 9, İYİ Parti'nin de 3 üyesi var Türkiye Belediyeler Birliği içerisinde. Hani tahmin edilen, şu rakamlara bakarsak eğer, tahmin edilen Ayşe Ünlüce'nin Türkiye Belediyeler Birliği'nin başına geçeceği yönünde ya da işte o göreve, başkanlık görevine getirileceği yönünde. Bu arada geçtiğimiz günlerde aktarmıştım. Cengiz Çandar, DEM Partili Cengiz Çandar'ın sürece dair, daha doğrusu süreç ve Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı meselesine dair bir açıklaması vardı. Orada ben biraz birkaç eleştiri de sıralamıştım. Rudava konuşmuştu Cengiz Çandar. Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olması tartışılıyor. Bunun parlamentoda da işte bir oylama yapılması gerekiyor bunun için. Böyle bir konu gündeme geldiğinde DEM Parti Erdoğan'ı destekler mi diye sormuştu gazeteci. Ve Cengiz Çandar da şu ifadeyi kullanmıştı. Yeni anayasada bizim için DEM Parti için 42. ve 66. maddeler, yani vatandaşlık tanımı, işte Kürtleri tamamıyla dışlayan, Kürtlerin eşit vatandaşlığını yok eden bir anlamda vatandaşlık tanımı, işte ya da ana dil meselesi, bunların yazması gerekmiyor. Ama dilde eğitimin önünü tıkayan engelleri kaldıran bir anayasa değişikliği söz verirse iktidardan bahsediyor. Biz böyle bir söz alırsak o zaman o destekleme kararını gözden geçiririz gibi bir açıklaması olmuştu DEM Partili Cengiz Çandar'ın. Peki o açıklamaya karşılık DEM Parti'den başka bir yanıt geldi. Daha doğrusu bir tür eleştiri geldi. Sezai Temelli grup başkanı, partinin grup başkanı Sezai Temelli, Emeğe Saygı Evrensel gazetesine bir açıklama yaptı ve dedi ki vekilimizin açıklaması kendi projeksiyonudur. Arabayı atların önüne koymaya gerek yok. Önemli olan bugün için öncelikli sürecin sağlıklı ilerlemesidir diye konuştu. Yani DEM Parti'nin şu anda gündeminde seçim mühendisliği, ittifaklar ya da yeni anayasa üzerine bir tartışma olmadığını söyledi. Bizim gündemimizde böyle bir durum yok. Kurulların gündeminde zaten böyle bir şey söz konusu değil dedi. Olmaması da doğaldır. Çünkü önemli olan bugün için öncelikle sürecin sağlıklı ilerlemesi. Arabayı atların önüne koymaya gerek yok. Yani şimdilik bu konuları tartışmanın bir anlamı yok ifadesi önemli. Burada benim okuyabildiğim kadarıyla Cengiz Çandar sanki biraz DEM Parti'den gelen açıklamalara bakılırsa, bu açıklamaya daha doğrusu bakılırsa, hani parti yönetimi de biraz erken olmuş Cengiz Çandar'ın bu ifadeleri. Bugün yeri ve zamanı değil bu açıklamalar. Zamanı gelince bunlar da konuşulabilir. Sonuçta hani neydi? Arabayı atın önüne koymanın bir anlamı yok diyor ama o arabada ilerliyor bir şekilde görebildiğimiz kadarıyla. Bakalım atlar arabanın önünde ne kadar hızlı ve ne kadar ilerleyecek, biz de hep beraber bunları göreceğiz, hep beraber tanıklık edeceğiz. Hazır açılım süreci demişken, işte bunlar siyasi platformda tartışılıyor, konuşuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'tan da bir açıklama var. Önümüzdeki günlerde dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yine grubu olan partilerin tamamının katılımını sağlayacak bir teklifle bir izleme kurulu oluşturulacak. Yani biliyorsunuz zaten, onu tekrar etmeme gerek var mı? Yani bu kurullar işte terör örgütünün silah bırakma sürecini, ki geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttığı haberi, değil mi, Anadolu Ajansı servis etmişti abonelerine. Hani bu bilgi de kenarda dursun. MGK onayı geldikten sonra bu yasanın da devreye gireceğini hatırlatalım. Bu arada tabii MHP'den açıklamalar vardı. Ne denmişti o açıklamalarda? Bir yasa, bir af, tırnak içinde af denmiyor. Siyaset buna af demiyor da o yasa kapsamında yaklaşık 2800 kişinin de cezaevlerinden, daha önce terör örgütüyle ilişkili, iltisaklı oldukları gerekçesiyle cezaevinde bulunan yaklaşık 2800 kişinin de tahliye edilebileceği bilgisi yine MHP kaynaklarından, MHP'den, hatta genel başkan yardımcısı düzeyinde, değil mi? O açıklamalar gelmiş, biz de sizlerle paylaşmıştık bu açıklamaları. Simge, devam edelim hadi.
2: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Cezaevinde bulunan isimlerle ilgili olarak hani birkaç ismi her gün burada hatırlatmaya çalışıyorum. Sembolik olarak elbette. O isimlerden bir tanesi gazeteci Lale Ozan Arslan'dı. 40 gündür, dün itibariyle dün 40 gündür cezaevinde demiştik. İyi haber, Oya Lale Arslan'la ilgili olarak bir tahliye kararı geldi. 40. gün itibariyle avukatı Çağlar Çağlayan bu bilgiyi paylaştı. Şöyle dedi basın özgürlüğü için: bu kötü günde iyi bir haber. Dünkü Halk TV olayını da hatırlattı avukat. 40 gündür gazetecilik faaliyetleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılan müvekkilimiz Arslan hakkında tahliye kararı verildi ve o artık özgür ifadesi gazetecilik suç değildir. Basın özgürlüğü ve adaleti savunmaya da devam edeceğiz ifadesini kullandı. Neden Arslan cezaevindeydi 40 gündür? Çünkü kendi YouTube kanalında Erk Acerer'i konuk etmişti ve sosyal medyada o röportajla ilgili olarak böyle çok yoğun tepki gitmişti, kendisine yöneltilmişti. Pek çok hesap tarafından neredeyse hedef gösterilmişti. İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı kendisiyle ilgili. Bildiğiniz madde nedir o? Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, terör örgütü propagandası yapma suçlamalarıyla bir soruşturma başlatıldı kendisiyle ilgili. O soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İşte 40. gün itibariyle de serbest bırakıldı gazeteci Arslan. Hatırlatalım diğer isimleri de elbette. Hatay Milletvekili Can Atalay 1638, Tayfun Kahraman o da 1638, gazeteci Merdan Yanardağ da bugün itibariyle 355 gündür cezaevinde. Sosyal medyayı sık sık konuşuyoruz. İşte tipin de sosyal medya hesaplarına engelleme getirildiğini, ulaşım erişim engeli getirildiğini hatırlatıyoruz. 1 Kasım itibariyle bu yaş sınırı, sosyal medyada yaş sınırı uygulaması devreye giriyor. 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağlarda hesap açması engellenecek. Ve dediğim gibi yaş doğrulaması nereden yapılacak? E-Devlet üzerinden oluşturulacak bir belirteç olarak tanımlanıyor. Onunla yapılması planlanıyor. Ve şu önemli, benim görebildiğim kadarıyla düzenlemeye göre dediğim gibi 15 yaşını doldurmamış çocuklar hesap açamayacaklar. Sosyal ağ sağlayıcıları bu yasağın uygulamasını sağlayacak. Bunu ilk günde konuşmuştuk. Bu mesele ilk gündeme geldiğinde de bakalım sosyal ağ sağlayıcıları, o şirketler, o kuruluşlar bu konuda hangi adımları atacaklar? Gerekli, istenen adımları atabilecekler mi? Bu önemli. Sorumlu zaten onlar olarak düzenlemede tanımlanıyor. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook gibi sosyal ağlar yeni kurallara uyum sağlaması, bu ağların uyum sağlaması gerekiyor ama şöyle bir durum da var. Hangi hizmetleri düzenleme kapsamına girecek? Mevzuatta sosyal ağ sağlayıcısı tanımına göre nasıl değerlendirilecek bu yasaklar ya da yeni kurallar? Buna dair tam olarak bir netlik yok. İşte 1 Kasım itibariyle hani yine aynı şekilde kervan yolda düzülür. Galiba biraz da uygulamayla birlikte hep beraber göreceğiz. Yabancılar için mesela süreç nasıl işleyecek vesaire, turistler için çok tartışmalı başlığı var. 1 Kasım'da gelirken, o döneme giderken konuşuruz. İkinci bölümde ben sizdeyim.
3: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlayayım bu bölüme de. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Ozzy'nin seçtiği liste bugün gerçekten çok keyifli müzikler. İşte az önce de Neil Diamond'dan To Beat Man Child şarkısını dinledik. Sanatçının 1968'de yayınlanan 3. albümünden bu şarkı. Bugünkü listelerimizi tercih ederken, belirlerken Ozzy'de hani bugün 15 Ekim'de yayınlanan şarkılar ya da albümlerden bir seçki hazırlamış bizim için. Eline koluna sağlık. Bundan sonraki şarkılarımızda fırsatım olursa tabii ki tanıtacağım, tabii ki anlatacağım sizlere. Hani bu arada Telegram'dan takip ediyorsanız eğer, zaten hani KJ'de altta da yazıyor hangi şarkıyı hangi sanatçıdan paylaştığımızda, orada not olarak paylaşıyoruz, onu da sizlerle hatırlatmış olayım. Bir tanıklığımdan bahsetmek istiyorum. Dün işte yağmur hepimizi etkiledi, İstanbul'da yaşayanlar, diğer kentler açısından da tablo ortada ki hala şu anda da canlı yayınlara bakıyorum. Mesela şu an bir Ayazağa'dan canlı yayın izliyorum ki durum felaket. Aynı tablo devam ediyor maalesef. İşte ben de kişisel olarak da dün saat böyle 4-5 sularında dışarıdaydım. Birkaç işim vardı, o işleri de halletmek için dışarıdaydım. Neyi gördüm? Kurye arkadaşlar ki gerçekten son derece ağır çalışma koşullarıyla hayatlarını devam ettirmek mecburiyetinde kalıyorlar ki rakamları paylaşacağım sizlerle. Hani şunu gördüm yolda ilerlemeye çalışırken, hepimiz böyle ilerlemeye çalışıyoruz yolda. Yani pizza yetiştirmeye çalışıyorlar bir yerlere. Yani havanın durumu ortada, yolların durumu ortada. Bir günde pizza yemesek ne olur acaba? Tamam hani ekmek paralarında onlarda vesaire, tamam da hani bir gün pizza yemesek de onları riske atmasak olmuyor mu diye sordum. Yani o yarım metre suyun içerisinde bir yerden bir yere yetiştirme telaşıyla, o ürünleri yetiştirme telaşıyla bir yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Aslında tamam hani işte hani yemek yoksa da evde, hani şu şartlarda birisinin hayatını tehlikeye mi atmak gerekiyor Simge diye mesela sana sorayım, ne dersin? Gerçekten hani atıştıracak bir şeyler bulunur herhalde diye düşünüyorum. Hani ya da Hiçbir şey yok muydu? Peki hadi ne diyeyim, söylenecek bir şey yok ama ben yine de kimsenin hayatını tehlikeye atmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani ve valilikten bir karar geldi arkasından. Nasıl bir karar? İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada saat akşam gece özür dilerim 21 itibariyle motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı. İkinci bir açıklamaya kadar şu dakika itibariyle de yanlış bilmiyorsam başka bir açıklama ben denk gelmedim. O yasak halen devam ediyor ama gerçekten o kadar zor şartlar içerisinde çalışıyorlar ki, bakın Makine Mühendisleri Odası'nın bir açıklaması. Şimdi bu dünkü o tabloyu görünce, o kurye arkadaşların çabasını görünce şu geldi aklıma. Bakın ülkede 2024-2025'te toplam trafik ölümleri %5 oranında azalmış. İyi haber ama yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü sayısı %8.6 oranında artmış ki yaralanan motosiklet sürücü sayısının da aynı şekilde %18.9'a yükseldiğini görüyoruz. Sadece kuryeler açısından değil elbette ortada. Yani motosikletin nasıl bir yol koşulları, yol şartları gereği ya da işte alınan önlemlerin yetersizliği nedeniyle ya da dikkatsizlik nedeniyle bu kazaların ortada olduğu bir gerçek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de şöyle bir veri paylaşmıştı geçtiğimiz günlerde. Dedim ya, dünkü o manzarayı görünce bunu sizlerle paylaşmak istedim. Sektörde diyor, bu kurye sektöründe 500 binle 1 milyon arasında kayıtsız kurye, motokurye bulunuyor. Tahminlerimiz bu yönde diyor İçişleri Bakanı. İşte o yüzden de ölümlü motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarının hız ihlaliyle %57 ile birinci sırada, şerit de izleme, değiştirme kurallarına uymama yine %15 ile ikinci sırada. Tabii bir zaman baskısı var, dikkatsizlikleri de var kurye arkadaşlar da o konuda. Şimdi hani bunu da söylememiz gerekiyor. Trafikte bazen ben de hani sağımdan geçen motosikleti kollamaya çalışırken bir bakıyorum solumda başka bir motosiklet ya da kurye arkadaş oradan geçiyor. Hani onların da elbette dikkatli olması gerekiyor. Susam bültende bir araştırma benim dikkatimi çekti. Oradan Research İstanbul'un hazırladığı bir bülten, her cuma öyle ülkeyi ilgilendiren konularla ilgili bir araştırma yayınlıyor. Çok da ben faydalanıyorum Research İstanbul'un bu çalışmalarından. 82.sinde bu bültenin 82.sinde bu motokurye meselesini gündemlerine almışlar. Özellikle 2022-2025 döneminde neler yaşandı, bunları anlatan veriler paylaşılmış ki 2025'te sadece kurye ölümlerinden bahsediyorum 44. 2023-2024-2025 öyle bakınca 60 da 40'lı yıl rakamları tanıklık ediyoruz. En az bu yıl, bu 3 yıl içerisinde, bu 4 yıl içerisinde 2022-2025 yılları arasında en az 233 motokuryenin çalışırken hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Şöyle hangi iller tahmin edebilirsiniz? İstanbul %36 ile ilk sırada, arkasından İzmir, Ankara, Kocaeli, Manisa ve Antalya geliyor bu kuryelerin hayatlarını kaybettikleri, en çok hayatını kaybettikleri şehirler. Tabii iş güvenliği pek çok sektörde olduğu gibi onlar için de geçerli, iş güvenliği meselesi tabii çok önemli. Bakın, iş kazası yaşayan kuryeler, şu bakınca %59'u iş kazası yaşadığını beyan ediyor. Eğitim, iş sağlığı eğitimi alanlar var mı? Almayanlar daha doğrusu. Bugün kuryelik yapanların %68'i herhangi bir iş sağlığı eğitimi almadım diyor. Bir risk hissediyor musunuz diye sorulduğunda, trafikte bir risk hissediyor musunuz, böyle bir kaza riski, %93'ü neredeyse tamamı evet yanıtını veriyor. Haftalık izin olmadan çalışanların oranı, hiç haftalık izin kullanmadan bu sektörde çalışmak, hayatını devam ettirmek için çalışanların oranı %22, 1/5'i hiç izinsiz çalışıyor. Hız baskısı hissediyor musunuz? İşte size dünkü tanıklığımı anlattım. Gerçekten de böyle, yarısı yani %43'ü neredeyse evet ben çalışırken hız baskısı hissediyorum diyor. Bakın, esnaf kuryelerin günlük çalışma saati neredeyse 13. Her gün 13 saat. Bir kuruma bağlı olarak çalışıyorsa onların çalışma saatleri ortalama 10,5 saat. Yani ortalama 11,2 saat bu kuryelerin, ki bakan ne diyor, 500 binle 1 milyon arasında da kayıtsız kurye olduğunu görüyoruz diyor, ya da tahmin ediyoruz diyor. Böyle bir tablo var. Bir dinleyicimiz şöyle yazmış: dikkatsizlikten daha çok kural tanımamazlık. Evet, işte söylüyorum, bir eğitim almayan kurye arkadaşların da sayısı oldukça fazla. Bu kazaların ya da bu cinayetlerin oluş nedenlerinden en önemlilerinden bir tanesi de bu, benim gördüğüm kadarıyla. Simge, devam edelim.
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: Fatma Nur Çelik, bu ismi hatırlıyor musunuz? Ve Hifa İkra, bu iki ismi, bir anne ve kızdan bahsediyorum. Eski eşinin kızını 3 yaşından beri istismar ettiği iddiasıyla bir dava açmıştı. Değil mi? Yargılama devam ederken 13 Ocak 2026'da İstanbul Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbetine başlamıştı. Daha sonra zorla bu kişiyle evlendirildiğini iddia etmişti. Hakkında bu iddiaları gündeme getirdiği kişiyle ilgili olarak bir zorla evlendirme iddiası vardı yine. Adalet nöbeti, az önce söylediğim 13 Ocak 2026'da başladığı adalet nöbeti sürecince gazetecilere, siyasilere konuşmuştu. Başına gelebileceklerden korktuğunu söylemişti. Hani hayatına son verdi denilerek olayın üstünün kapatılmaması gerektiğini söylemişti. Sonrasında kendisi ve 8 yaşındaki kızı bir deniz kenarında ölü olarak bulunmuştu. Şimdi işte tabii o süreçle ilgili, o şikayetlerle ilgili bir de dava süreci işliyor. Unutmuyoruz tabii, pek çok dava olduğu gibi bu dava da takip listemizde. İstanbul'da Zeytinburnu sahilinde bulunmuştu. 2 Mart 2026 akşamı Fatma Nur Çelik'le birlikte ölü bulunan 8 yaşındaki Hifa İkra'nın istismar davası. O davada babanın dünkü duruşmasında babanın beraat ettiğini öğreniyoruz. EMEP'in Gaziantep milletvekili Sevda Karaca duruşma salonunda yaşananları aktarmak istiyordu ama duruşma salonuna alınmadıklarını söyledi. Mahkemenin kapalı görüldüğünü belirtti. Tarikatçı failleri ve onu kollayan sistemi, kadınların çocukların canı üzerine kurulan düzenine, tırnak içinde onun sözlerini aktarıyorum, bu düzen batsın gibi bir eleştirisi de oldu. Hem bu karara yönelik olarak hem de ortaya çıkan tabloya yönelik olarak. Tabii Fatma Nur Çelik, yani bütün süreç boyunca neredeyse, evet, gazeteciler onu yalnız bırakmama çabası içindeydi. Hatırlıyorum o süreçleri. Ama mesela avukat, yani ailenin avukatı Buse Nas Güneş'in bir açıklaması var. Çevreden gelen yardımlarla zar zor geçinebiliyordu kendisi demişti ve anne ve kızı süreç boyunca yalnızlaştırıldı. Yalnız bırakıldı demiyor. Yalnızlaştırıldı, bu bilinçli yürütülen bir politikadan, bir yaklaşımdan bahsediliyor. Tabii kadın örgütleri, gazeteciler, istismarla suçlanan o kişiyle, babayla ilgili onun işte bir Kur'an'a Hizmet Vakfı yöneticisi olduğu iddia ediyordu. O dönemde konuşulan, yazılanlar, çizilenler bu yöndeydi. Ki vakıfsa yine bu ismin yönetici olduğu iddiasını reddetti o dönem. Ama üyeliği konusunda herhangi bir yalanlamada yapmamıştı. Bunu da hatırlatalım, bunu da bir not olarak kenarda tutalım. Ama dediğim gibi bu dava benim dün dikkatimi çekti. Yani paylaşmazsak olmaz elbette. O davada da böyle bir tablo ortaya çıktı. Ve bir dava daha unuttuk, gündemimizden çıktı. Çok konuştuğumuz, böyle hafızalarda yer eden bir dava. Neden bahsediyorum? Yeni Doğan Çetesi davası. Hala devam ediyor. Gündemde yok biliyorsunuz. Yazılmıyor, çizilmiyor artık. Neredeyse hiç. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü son duruşması. İki sanığın tahliye edildiğini söyleyelim. Tabii tutuklu sanıklar var. Toplam 10 kişi tutuklu olarak yargılanıyordu. İkisiyle ilgili bir tahliye kararı verildi. İki doktorla ilgili tahliye kararı verildi. Şu an itibariyle de 8 kişi tutuklu. Toplamda da 62 sanık. Onu tutuklu, 62 sanık vardı. İkisi serbest bırakıldı. 8'i tutuklu yine. Bu kez bu dava devam edecek. 26 Ocağı ertelendi. Bakırköy'deki dava, mahkemenin aldığı karar bu yönde. Fırat Sarı ismini hatırlayacaksınız. Tutuklu sanık Fırat Sarı. Bu dosyanın bir bağlamı var dedi. Ve bugüne kadar söylediğim hiçbir şey geçen zaman süresince yalanlanmadı. Aksine doğrulandığı, SGK'yı dolandırdığımızı, bebek ölümlerinin olmadığını, hekimlerin böyle bir amaç taşımadığını ve örgüt olmadığını söyledim. Geride kalan süreçte bizim söylediklerimizi doğruladı gibi bir ifadesi var. Tabii bebek ölümlerini tabii çok konuştuk o dönem itibariyle. Yine o isim, yani tutuklu sanık Sarı, bebeklere otopsi yapılmasını istiyorum, ortaya çıksın neyin ne olduğu. Adli Tıp Kurumu'ndan böyle bir talebimiz var, daha doğrusu yani savcılık, mahkeme heyeti böyle bir talepte bulunsun ve bebeklere otopsi yapılsın şeklinde de bir talebi vardı. Bakalım, 26 Ocağı ertelendi. Bu talep bir karşılık bulmadı. Yani o tutuklu ismin Sarı'nın talebi bir karşılık bulmadı. 26 Ocağı ertelendi dava. Biz de elbette o davayı takip edeceğiz. Sizlere unutmadığımızı göstereceğiz. Neden bunu anlatıyoruz? Çünkü yaşanmasın, bir kez daha benzer olaylar yaşanmasın diye. Simge, devam edelim hadi.
4: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Demirel'i anıyoruz burada bir kez daha. Ekonomiden bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Borç tabii enflasyon deyince borçlar akla geliyor. Artan fiyatlar ve artan borçluluğumuz aklıma geliyor. Hepimizin aklına geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ağustos ayı verilerini paylaştı. Gerçekten ilk yılın ilk 8 ayı itibariyle kredi kartı ve tüketici kredisi borcu için ödenen faiz, sadece faizden bahsediyorum, 1 trilyon 19 milyar liraya ulaştı. Sadece faizden bahsediyorum burada, ki ana borcun ne kadar yüksek olduğunu da görüyoruz, biliyoruz biz. Tabii bütün bu süreçten en çok sabit gelirliler, özellikle işte asgari ücretliler etkileniyor. Zaten bütün ücretler artık asgari ücrete yakın, o düzeyde, değil mi? Bunu biliyoruz, o ezberlediğimiz bir gerçek artık. Akaryakıtta yükselen fiyatlar, işte bu Hürmüz krizi, Kızıldeniz'de ortaya çıkan gerilim, Babil Mendeb'deki programın ilerleyen dakikalarında oradaki son durumu da sizlere aktaracağım. Avrupa'da, Türkiye'de dahil olmak üzere en çok kimi etkiledi? Tabii ki sabit gelirlileri etkiledi. Bakın, son zamlar sürekli olarak bir işte, ben artık takip edemiyorum. Hani her gün normalde bunları aktarmak gerekiyor ama her gün değişen fiyatlardan bahsediyoruz. Bakın, sadece Türkiye'de son zamlarla birlikte 50 litrelik bir benzin deposunu doldurmanın asgari ücretle karşılaştırılırsa asgari ücretin %15'ini artık ödemek zorunda, ki bu oranlar mesela Bulgaristan'da %13, Yunanistan'da %10 düzeyinde. Yani işte ortaya çıkan tablo, dediğim gibi, bir şekilde en çok sabit gelirleri etkiliyor. Bütün varımızı, yoğumuzu da bu akaryakıtlara vermek mecburiyette kalıyoruz. Tabii mesele sırf arabanızın olması değil. Aynı zamanda bu nereye yansıyor? Toplu ulaşıma da yansıyor. Toplu ulaşım fiyatlarına da ya da o ücretlere de yansıyor. Gerçi hükümetten bir açıklama vardı geçtiğimiz günlerde. Hani mevcut enflasyon oranını geçemez toplu ulaşıma yapılacak zamlar deniyor da, yine de mevcut şartlar dahilinde bile o ücretlerin, o toplu ulaşım ücretlerinin ne kadar yüksek olduğunu da görüyoruz. Dün bir ayrıntıdan bahsetmiştim. Hani bu şekerli içecekler, tütün ürünlerine yönelik ekstra bir vergi hükümetin gündeminde, Sağlık Bakanlığı buna dair çalışmalar yürütüyor demiştim. Yalnız değilmiş Sağlık Bakanlığı. Almanya'dan bir haber geldi. Yani enteresan, sağlık sistemindeki maliyetleri dengelemek ve sağlıklı tüketimi teşvik etmek amacıyla şekerli içeceklere vergi uygulamasını öngören bir yasa tasarısı Almanya'da Bakanlar Kurulu'nun gündeminde. Şöyle deniyor Maliye Bakanlığı, Almanya Maliye Bakanlığı'nın hani iyi örnek olmaktan da kork, neyse. Aşırı şeker tüketimi, obezite, tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları ve diş çürüğü riskinin artmasına neden olmaktadır. Aşırı şeker tüketiminden bahsediliyor. Şekerli içeceklerin tüketimindeki artıştan kaynaklanan yıllık sağlık harcaması 2.1 milyar euroya kadar yükselmiş durumda. İşte deniyor ki böyle bir vergi getireceğiz şimdi. 1 Temmuz 2027 itibariyle elde edilecek vergiler, yani uygulamayla birlikte elde edilecek vergiler, yasal sağlık sigortası primlerini istikrarlı tutmak için sağlık fonuna aktarılacak. Orada işte vergi miktarlarından, detaylardan, ayrıntılardan da bahsediliyor. Hükümetin, Alman hükümetinin verginin yürürlüğe gireceği o 2027 yılında 690 milyon euro, sonraki dönemde de yine 900 milyon euroya kadar ek vergi geliri elde etmesi planlanıyor. Tabii şöyle de görmek lazım. Hani Almanya'da bu vergiler tamam gündeme geliyor da, alım gücü enflasyon oranlarında bir karşılaştırırsak, vatandaşın, bir sıradan sokaktaki Alman'la Türkiye'deki yurttaşın omzunda nasıl farklı yükler var, herhalde hükümette, yani Türkiye ülkemizdeki hükümette, AK Parti hükümeti de bunu görecektir diye tahmin ediyorum. Sizlerden çokça mesaj geliyor. Sadece hani sağ olun, işte eleştirileriniz de var, eksik olmayın. Çok da tamamında emin olun, mesajlarınızı dikkate alıyoruz, okuyoruz tamamını. Önerileriniz var, şu konuyu anlat Güçlü, şu konu üzerinden konuşmak gerekiyor diye. Şimdi iki dinleyicimizden gelen iki konudan bahsetmek istiyorum. Hani her biri aslında daha uzun, böyle daha detaylı da konuşulabilir. Onlardan bir tanesi dinleyicimiz Nevzat Demirel Üsküdar'dan yazmıştı geçtiğimiz günlerde. Bir konuya dikkat çekmek istemişti. Yani bunu da konuşulsun, bu da konuşulsun demişti. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Kasım ayında 9 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam başlayacak. Oradan önce az önce motosikletleri konuştuk, motokuryelerin sorunlarını konuştuk. Bir de bisikletçilerin, değil mi, bisiklet düşkünlerinin sorunları var. İşte o uluslararası bir yurttaş girişimi olarak COP31 Bike Ride kapsamında daha önce Brezilya'da düzenlenmişti bu toplantı. Brezilya'nın Belém kentinden Mayıs ayının sonunda bisikletliler bir yolculuğa çıkmışlardı. 10 bisiklet rotasıyla Antalya'ya ulaşacaklar. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dalardı. Sembolik bir tur bayrağı taşıyorlar bu isimler ve aslında bisikletçilerin sorunlarını gündeme getirmek istiyorlar. Hani dinleyicimiz de Nevzat Demirel de ya Güçlü bunu bir anlatsan yayında deyince tabii ki anlatacağız. Tabii ki bazı COP31'de sunulmak üzere 10 maddelik bir talep listesi oluşturmuşlar. Bunlar bir kere 2030'a kadar şehir içi ve şehirler arası yolculukları kapsayan bisiklet yolu ağlarının oluşturulması mesela, ya da çok önemli toplu taşımayla entegrasyon sağlanması gibi talepleri var bisikletçilerin. Araç trafiğinin ve hız sınırlamalarının mesela düşürülmesi, okulların, toplu taşıma merkezlerinin, iş yerlerinin ve yeşil alanların çevresinde bisiklet ve yaya alanlarının arttırılması, bisiklet park alanlarının yaygınlaştırılması gibi talepleri var. Biz de buradan o talepleri seslendirmiş olalım. Bir diğer ekonomi, aslında o bölümde de anlatabilirdim ama bizi hiç yalnız bırakmaz. Her sabah çok da güzel mesajlar gönderir. Hani tarım üzerinden bir dinleyicimizin bir mesajı, Selim Karaağaç Manisa'dan yazmıştı kendisi. Birkaç gündür elimde, zamanım olmadığı için paylaşamadım. Hani tarım, fiyatlar, neden biz gıda fiyatlarını baş edemiyoruz dünyada? Neden gıda fiyat artışı Türkiye daha doğrusu bu konuda birinci sırada? Bakın dinleyicimizin bir notunu, üretici bir isimden bahsediyoruz burada. Bir notunu böyle dokunmadan, yani harfine dokunmadan sizlerle paylaşmak istiyorum. Girişte sağ olsun bizim için, yayınlarımız için, radyomuz için güzel ifadeleri kullanmış. Diyor ki emek yoğun sektörlerin başında çiftçilik geliyor. Benim asli işim çiftçilik değil. Ama ÇKS sistemine kayıtlı bir çiftçiyim. Bir şirkette robotik otomasyon şefi olarak görev yapıyor kendisi. Ama diyor, babamdan kalan arazileri de sahipsiz bırakmıyoruz. Bu yıl çiftçilik çok zorluklarla karşılaştı çiftçiler. Maliyetler en az %50 arttı diyor. Bütün bu anlattığı, dinleyicimizin anlattığı rakamlar, o büyük istatistikler vesaire, onların çok daha ötesinde büyük bir gerçekçilik taşıyor. O yüzden sizle paylaşıyorum. Maliyetler en az %50 arttı ama diyor, ürettiğimiz ürünler, bırakın geçen yılın fiyatını, daha da aşağıya fiyatlamak zorunda kalıyoruz ya da satmak zorunda kalıyoruz. Geçen yıl 123 liraya sattığım kuru üzümleri, organik kuru üzümleri bu yıl 70 liraya almaya çalışıyor tüccar. 170 bin lira düzeltiyorum harcayarak ürettiğim mahsulü satsam 210 bin lira. Haziranda 58 liraya aldığım mazot şimdi 96 lira. Gelecek yılın finansmanını peki ben nereden bulacağım diyor. Haksız mı? Haksız sorular mı? Son derece haklı sorular. Zeytinyağı, zeytin üzerinden de örneği var. 3 yıldır aynı paraya zeytin ve zeytinyağı satıyoruz. Maliyetler her yıl artıyor ama satış miktarı aynı. Bu yıl ilk gelen fiyatlar geçen yılı aratır durumda. Malımızı dalında bıraksak üretim maliyetlerimizi nereden çıkartacağız? Bir kısır döngü içerisinde kaldık diyor. Ekliyoruz, çiftçi para kazanamazsa tüm sektörler olumsuz etkilenir. Traktör satışlarında %50 düşüş yaşanıyor. Tarımsal sanayi üretim düşüşleri yaşanıyor. Herkes işçi çıkarmaya başladı. Bu işe kim dur diyecek bilemiyoruz diye eklemiş dinleyicimiz Selim Karaağaç. Hem bir üretici. Onun söylediklerinden daha gerçek olamaz. Başka hiçbir istatistik, hiçbir uzmanın yapacağı açıklamalar, işte bir üreticinin de, tarımda faaliyet gösteren bir dinleyicimizin de, bizi her sabah bizimle birlikte olduğunda biliyorum kendisinin aktardıklarını, benimle paylaştıklarını ben de size aktardım. İşte ülkede üretimin ya da tarımın geldiği nokta. Hadi Simge, bir müzik arasına gidelim, aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: araştırması ekonomi yönetimine yönelik güven üzerinden bir detaylandırma yapılmış. Burada toplumun %32.2'sinin ekonomi yönetimine hiç güvenmediğini sözünü öğreniyoruz. Güvenmiyorum diyenlerin oranı %35. Benim dikkatimi çeken, iktidara oy verdiğini söyleyen yurttaşların tavrı, AK Partililerin %24.9'u güvenmiyorum ekonomi yönetimine diyor. %6.9'u hiç güvenmiyorum diyor. MHP'lilere bakalım, güvenmiyorum ya da hiç güvenmiyorum diyenleri toplayınca %53.6'ya kadar çıkmış durumda. Bunu tabii sadece biz görmüyoruz. Hükümet de görüyor. Ne olacak? Bizler biliyoruz ki seçim meşalesi yandığı zaman bu tablonun değişmesi için yeni adımlar atılacaktır. Bakalım o durumda nasıl şekillenecek? Seçmenin tercihi, hep beraber tanıklık edeceğiz bunlara.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Şöyle Orta Doğu'da neler olup bitiyor? Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki gerilimde neler olup bitiyor? Bir ona bakacağız. İran'dan enteresan, dikkat çekici bir tehdit, öyle söyleyelim. Hürmüz Boğazı'ndaki internet altyapısını hedef alabiliriz açıklaması benim dikkatimi çekti. Onu sizlerle paylaşacağım. Yine Husiler'den bir saldırı Riyad'daki havalimanına balistik füzeyle hedef aldıkları yönünde bir bilgi. Suudi Arabistan'dan gelen açıklama bu yönde ki son dönem itibariyle en az 10 ayrı noktayı, özellikle havaalanlarını hedef alıyor Husiler, bir saldırı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Tabi bu mesele Türkiye'de de çok konuşuluyor, onları size aktarıyorum, anlatıyorum. Hala o anlaşma meclis gündemine gelmedi. Mekke anlaşmasından, ittifakından bahsediyoruz. Hala biz o anlaşmanın içeriğine dair ne var ne yok tam olarak bilmiyoruz. Buradaki aklımızdaki soru, her gün soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Askerimiz oraya gidecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir operasyona katılmayacak askerimiz demişti. Bu yönde bir bakanlar kurulu kabine toplantısından sonra açıklama yapmıştı ama işte aklımızda bu soruyu da sormadan geçemiyoruz. Tabii hani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bir açıklaması vardı, hatırlayınız. Yani Erdoğan benim çok yakın dostumdur ve bu konuda bazı şeyler talep edebilirim kendisinden demişti. Yemen operasyon kapsamında gazeteci arkadaşım Gökun Göçmen bir paylaşım yaptı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani geçmişte, yakın geçmişte ne oldu ve bu sorun gerçekten öyle saldırılarla, operasyonlarla bir hale, bir yola girebilir mi? Diyor ki Gökun, Amerika 2024'te 7 ayı aşkın süre Yemen'e saldırdı. 13 binden fazla sorti yaptı. 29.500 saat uçaklar havada kaldı. Gemilerden 100'ün üzerinde Tomahawk, uçaklardan 80'den fazla havadan havaya füze, 350'den fazla havadan karaya füze ateşlendi. 2025'te Trump bir kez daha saldırdı ve bu saldırı 52 gün sürdü. Yemen'e saldırılardan bahsediyoruz. Bahsediyor Gökun Göçmen. Ve 1100'den fazla saldırı düzenlendi 2025 itibariyle. Sonuç diye soruyor. Sonuç ne oldu? Amerika iki uçağını yine 7 İHA'sını kaybetti. Daha sarsıcı olan ise şu diye ekliyor. Husilerin atış gücü sınırlı bir süre kısıtlandı ama geri dönüşleri daha da etkili oldu. Daha sarsıcı oldu. Uluslararası deniz yollarını baskı altına alabilecek, silah sevkiyatını kolaylaştırabilecek pozisyonlar aldılar. Sahadaki rakiplerini bozguna uğrattılar. Kısacası diyor, parametreleri kendi lehlerine değiştirdiler. Şimdi o yüzden Suudiler açısından bakılırsa, ki şu an itibariyle Suudi Arabistan'ın işte karşılıklı o saldırılar devam ediyor. Suudiler için kolay yol yok. Suudiler ve onu destekleyenler için kolay bir yol yok diyor. Yemen'e yeni bir harekatın farklı bir sonuç vermeyeceği de ortada. Bir uzmanın bakış açısı bu ki bölgeyi çok yakından takip eden bir gazeteci ve ekliyor, aynı şeyi ikinci kez yapıp farklı sonuç beklemek çok da mantıklı değil ifadesi. O paylaşımındaki Gökun Göçmen'in paylaşımı benim dikkatimi çekti. Ben de sizlerle paylaştım. İran'dan bahsetmiştim. Veri merkezleri ve internet kablolarını hedef alabiliriz dedi İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai. Eğer dedi Amerika ile çatışmalar yeniden şiddetlenirse ya da böyle bir tablo ortaya çıkarsa, bölgedeki internet kablolarını, veri merkezlerini ve yapay zeka tesislerini hedef alabiliriz cümlesi önemliydi. Neden önemli? Şöyle bir kısaca söyleyelim, hani kısaca aktaralım, bu ne anlama geliyor? Bir kere zaten yapay zeka yatırımları bölgede, özellikle işte bu Körfez ülkelerinin son yılları itibariyle yoğun yatırımlar yaptığını biliyoruz. Tabii küresel internetin en dar noktalarından, o kabloların geçtiği noktalardan bir ikisi. Birisi Hürmüz Boğazı, bir diğeri de Kızıldeniz. Yani küresel internetin omurgasını oluşturan bir sistemden bahsediyoruz. Daha doğrusu bu açıklamanın neye yönelik olduğunu görebilmek açısından önemli. Bu büyük ölçüde denizaltı fiber optik kablolara dayanıyor. Bizim kullandığımız internet de aynı şekilde öyle ki

bir şey olursa en ilginç bir tablo ortaya çıkacaktır. Şimdi bakıyorum bir yandan da süremi doğru ayarlama adına biraz spordan bahsedelim. Bir 7-8 dakikam var. Bu bölümü de bugünü de tamamlayabilmek adına. Spordan iyi sonuçlar dün itibariyle hem basketbolda hem voleybolda bakıyorum şöyle düzeltiyorum futbolda çok da böyle taraftar mutlu eden sonuçlar gelmedi. Bir kere Fenerbahçe bir hezimet İngiltere'de ağır bir yenilgi aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında 6-0 kaybetti. 6-0'lık bir mağlubiyetle karşı karşıya. Hani İngiliz takımlarına karşı zaten dün biraz anlatmıştım size. Bugüne kadar 24 kez karşılaştı İngiliz takımlarıyla. Sadece ve sadece 6 galibiyet almıştı. Yenilgi sayısı da 14'e yükseldi. Dünkü o 6-0'lık sonuç itibariyle tabii karşılaşmadan böyle birkaç not. Mesela tribünlerin İsmail Kartal'a, teknik direktörü hocaya bir tepkisi vardı. İstifa çağrısında bulundu. Yani teknik direktörün açıklamalarına baktım son maçtan sonra. Daha doğrusu sabah izleyebildim. Tabii ki biz işte erken uyumak mecburiyetinde kalıyoruz. Her maçı da böyle takip edemiyoruz. Sabah seyrettim hocanın açıklamalarını. Yani işte bu oyunun karşılığı bu skor değil. Yani 6-0'ın bir açıklaması olamaz. Yani eğer skor 6-0'sa bunun hiçbir açıklaması olamaz. Benim gördüğüm kadarıyla ilk kez Fenerbahçe bu sezon kalesinde 2'nin üzerinde gol gördü. Bunu da hatırlatalım. Yani Şampiyonlar Ligi Avrupa elemelerinden ve işte elemeler sürecinden vesaire bunlardan bahsediyorum. İlk kez 2'den fazla gol gördü Fenerbahçe. Yaklaşık 3 yıl sonra Avrupa'daki en farklı mağlubiyetini yaşamıştı. Daha önce de yine İsmail Kartal yönetiminde Nordsjælland da konuk olmuş ve o maçta da yine 6 gol yemişti. En azından bir gol atma başarısını göstermişti Fenerbahçe. İşte aradan 3 yıl geçti. Bu kez İngiltere'de 6-0'lık bir mağlubiyet. Daha önceki yıllarda da Aston Villa'yla karşı karşıya gelmişti. 78'de örneğin ya da daha sonraki yıllarda Aston Villa'yı yenme başarısını Fenerbahçe şu dakikaya kadar hiç gösteremedi. Enteresan. Peki devam edelim. Yani İngiliz takımlarını buna yönelik olarak Fenerbahçe'nin başarısızlığından bahsediyorum. Herhalde orada en akılda kalan başarı ne diye sorarsanız Manchester United'ı biliyorsunuz 96-97 yılında o dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı yenmişti. Herhalde akılda kalan en büyük başarısı İngiliz takımlarına karşı Fenerbahçe'nin bu. Tabii sadece Fenerbahçe Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmiyor. Beşiktaş siyah beyazlı ekibimiz de UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'la oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası Almanya ekibi Hoffenheim'la karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Şöyle bir bakıyorum karşılaşma saat 22'de kanal aramayınız TRT1'de yayınlanacak. Beşiktaş peki Avrupa'da bugüne kadar ne yaptı? 265 maça çıktı. 103 galibiyet, 112 yenilgi ve 50 beraberliği var Beşiktaş'ın. Alman takımlarına karşı az önce Fenerbahçe'yi anlattım. Alman takımlarına karşı peki ne yapmış siyah beyazlı takım ekibimiz? 15. kez Alman takımlarıyla karşı karşıya gelmiş. Sadece ve sadece 2 galibiyeti var Beşiktaş'ın. 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşamış. Tarihinde ilk defa, o da bir not olarak aklınızda kalsın. Tarihinde ilk defa Hoffenheim'la oynayacak, mücadele edecek Beşiktaş. Şöyle bakıyorum tabii sadece Beşiktaş değil, Trabzonspor'a da bir bakmak gerekiyor. Trabzonspor'da yine UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'nın Kuopio takımıyla deplasmanda oynayacak. Şöyle saat kaçta onları da 19.45'te bugün 19.45'te hangi kanalda? O da TRT1'de. Bu maçları TRT şifreli yayınlamıyor. O konudaki eleştirimi sabit tutuyorum. Daha önce de elemelerde ya da çok böyle kritik özellikle grup maçlarında vesaire daha önceki dönemde hani bunları böyle maç seçiyordu TRT böyle kalitli güzel maçları rekabet yoğun olacağını düşündüğümüz futbol severler olarak söylüyorum bunu tabii o maçları bir şekilde şifreyi yayınlıyordu. Neyse yapmıyor bu sefer. 157. maçına çıkacak Avrupa'da Trabzonspor. 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 60
62'de yenilgi aldı bugüne kadar. Trabzon dedik, bütün takımlarımıza tabii ki başarılar diliyoruz. Hem bugün oynayacak Beşiktaş'ımıza, Trabzon'a da diğer

takımlar için de aynı durum geçerli. Beşiktaş Trabzon demişken de şimdi biliyorsunuz karşı karşıya gelecek ligin 8. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş. Yıllardır, yaklaşık 6 yıldır bir deplasman yasağı, her iki takım açısından da bir yasak gündemdeydi. Buna dair takımların bir başvurusu vardı. Yani artık dendi ki yani böyle yapmayın, bir taraftar yasağı, yani taraftarsız, yani rakip takımın taraftarının olmadığı bir statta maç izlemek gerçekten keyifli olmuyor. Bir futbol sever olarak söylüyorum bunu. Neyse ki, neyse ki 6 yılın sonunda bu konuda geri adım geldi. Beşiktaş taraflar Papara Park'ta ne zaman? 19 Ekim Pazartesi günü bu iki takım karşı karşıya gelecek. Her iki takım açısından da, her iki takım taraftarı açısından da öyle söyleyeyim size. Yani taraftarı futboldan koparmanın, uzaklaştırmanın bir anlamı yok ki. Zaten bütün kararları, yani neredeyse bütün kararlar, işte anlatıyoruz burada haftalardır MK'da yaşananları, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşananları hepsini aktarıyoruz. Bütün bunların arasında hiç olmayan unsur, tartışılmayan konu ne? Taraftar, taraftarın durumu, taraftarın futbolu olan ilgisi ya da artık yavaş yavaş eriyen ilgisinden bahsediyoruz. Bunlar hiç konuşulmazken bari statlardan uzak tutmayın taraftarları da, en azından bir keyif, bir süreç ilerlesin. Bu arada A Milli futbol takımı, orada da biliyorsunuz teknik direktör Montella ile vedalaşıldı. Geç kalan bir veda, daha yani Dünya Kupası sona erdiğinde kendisine teşekkür etmek gerekiyordu. Tamam, Dünya Kupası'na gitmek başarı. Gerçi orada da soru işaretleri var. O konudaki soru işaretlerini biliyorsunuz. Daha önce de konuşmuştuk sizlerle. Ama vedalaşıldı. Şimdi kim olacak teknik direktör? Arda'ya gidildi, Arda Turan'a gidildi. Yok dedi. Ben hani böyle bir süreçte, ya da su şakları bırakamam. Bu böyle bir süreçte dedi. Kimsenin de böyle bir karmaşık ortamda hiçbir teknik direktör, işte isimler geçiyor değil mi? Pek çok isim geçiyor. Böyle bir süreçte o teknik direktörün milli takım başına gelmesi taktik olarak, stratejik olarak da beklenmemeli bence. Şimdi Belçika ve Fransa maçlarımız var önümüzde. Peki kim olacak teknik direktör? Valla iki maçlığına şöyle Sabah gazetesinden bir haber aktarayım size. Emeğe saygı. Hani kimseyle uzun vadeli bir sözleşme, zaten federasyonun geleceği ne olacak o belli değildi. Hani uzun vadeli bir sözleşme yapılamıyor. Yani Şenol Güneş'in iddia bu yönde. Şenol Güneş'in iki maçlığına, bu iki karşılaşmada milli takımımızın başında olması için Şenol Güneş'e bir teklif götürüleceği haberi, söylediğim gibi nerede? Sabah gazetesinde yer alan başlıklardan bir tanesi. Sadece böyle iki maçlıksa eğer kabul edebilir diye düşünüyorum. Zaten Şenol Güneş A milli takıma yabancı bir isim değil. Değil mi? 2002'de o büyük başarı, Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşamıştı. Daha sonra 2019'da yine bir milli takım macerası olmuş. 2 yıl sürmüştü. 2021'de ayrılmıştı milli takım başından. Sonra da Trabzonspor'u çalıştırmıştı Şenol Güneş. Hani makul bir öneri olabilir. İki maçlığına makul bir öneri olabilir. Bu toz duman arasında, yani bu kadar tecrübeli isimlerden bahsediyoruz elbette. Bu işin tırnak içinde siyasetini de bilenler, yani bu iş nasıl götürülür, ne olur, ne zaman, hangi adımlar atılır, bunları da bilen tecrübeli isimler, bu adı geçen kişiler öyle bir dönemde milli takım başına uzun vadeli bir milli takımdan sözleşme imzalamazlar. Göreceğiz bakalım Şenol Güneş'e gidecek mi bu teklif ve o ne yapacak, nasıl bir karar alacak, hep beraber göreceğiz. Ve basketbol tabii ki konuşmadan olmaz. Anadolu Efes Bayern Münih ile Euroleague'de dün karşı karşıya geldi. Kendi evinde ve maalesef kaybetti. 101-93 mağlup oldu Anadolu Efes. Devam edelim. Beşiktaş da aynı şekilde Bulgaristan'da İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Ve Euroleague'in 5. haftasında Beşiktaş'ta, Beşiktaş'tan da iyi haber gelmedi. Siyah beyazlı ekibimiz de bu karşılaşmayı 182 kaybetti. İkili hafta bu hafta, yani Euroleague'de ikili maçların oynanacağı bir hafta. Hani daha var karşılaşmalar. Onları da elbette sizlerle maçlar oynandıkça sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir bakıyorum. Anadolu Efes 16 Ekim'de, yani yarın Zalgiris'te mesela karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'a bakıyorum. Beşiktaş'ta yine yarın 16 Ekim Cuma günü bu kez Bayern Münih'le oynayacak. Onu da hatırlatalım. Fenerbahçe'de yine şöyle bir bakıyorum. Bugün
Partizan'ı saat 20.45'te kendi evinde konuk edecek. Bütün basketbol takımlarımıza, Euroleague'de bizi temsil eden bütün takımlarımıza da başarılar dileyelim. Programın da son birkaç dakikası, son bir dakikası Simge'de uyarıyor beni. Bir sergiden bahsetmek istiyorum kısaca. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün 20. yıl dönümü kapsamında düzenlediği Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisi. Cumhuriyet döneminin fotoğraf arşivleri üzerinden anlatan İdil Çetin ve Ahmet Ersoy'un küratörlüğünü üstlendiği sergide ne var? 1920'lerden 1950'lerin başına kadar uzanan döneme ait fotoğraflar yer alıyor. Suna İnan Kıraç Vakfı fotoğraf koleksiyonundan alınan, ağırlıklı olarak oradan gelen fotoğraflar. İşte dönemin yoksullarını, mahkumları, sokaktaki insanları gibi onları konu alan fotoğrafları eğer görmek istiyorsanız nerede? Pera Müzesi'nde 28 Mart 2027'ye kadar da açık olan bir sergiden bahsediyorum. Hani size duyurmak istedim, benim ilgimi çekti, ben de sizle paylaşmak istedim diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 15 Ekim 2026 Perşembe'nin gündemini aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, teknik masada editörüm İrem Başko'ya ve bu güzel müzikler içinde, bu listeler içinde sevgili Ozi'ye teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Fon vurgunu. Dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Yani Türkiye çapında değil. Dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Meclisteydik dün. Bu olayı konuşuyoruz tabii. Herkesin dilinde bu. Bu işlerle hiç alakası olmayan bir milletvekiline dedim ki ne oluyor? Konuşmak istemedi. Bazı bildikleri olduğu anlaşılıyordu. Sadece masum değiliz hiçbirimiz diye bir şarkı var biliyorsunuz. Onu mırıldandı. Gerçekten de hiçbiriniz masum değilsiniz yani. Mecliste bulunan birçok partinin yönetici veya milletvekilinden de bu vurgunda payı olanlar var.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Yeni bir Ankara Farkı programıyla sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, bugün konuğumuz eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürer olacak. Sayın Gürer'le Mekke Anlaşması'nı konuşacağız. Bu ne getiriyor, ne götürüyor? Türkiye'nin başını belaya mı sokacak? Türkiye'yi Orta Doğu'da savaşlara mı sürükleyecek? Bunları konuşacağız. Bu arada Trump'ın bir açıklaması var. Yani gazetecilerin sorusu üzerine söylediği bazı sözler var. Muhabir Türkiye'den Yemen'e yönelik operasyona katılmasını isteyecek misiniz diyor. Trump isteyebilirim. Erdoğan benim çok iyi dostum. Ben Erdoğan kendisinden ne istersem yapacaktır. Ona büyük saygı duyuyorum tarzında bir yanıt verdi. Bu ne anlama geliyor? Bunu da konuşacağız. Öncesinde biz ülkemizde ve dünyadaki genel olayların kısa bir özetini yapmak istiyoruz. Evet, sel felaketi şu anda İstanbul savaş alanına dönmüş vaziyette. Gece yağan yağmur, günün ağarmasıyla birlikte ortaya çıkan felaket gerçekten çok çok vahim. Uzmanlar 84 yılın en yüksek yağışı diye değerlendiriyor. Yani tabii doğadaki bu durum önemli ama İstanbul gibi şehirlerdeki o betonlaşma, derelerin neredeyse ortadan kaldırılarak bina yapılması tabii ister istemez bu duruma da davetiye çıkarıyor. Bunu niye söylüyorum? Sayıştay raporu var. Sayıştay raporu taşkın risk yönetimi üzerine hazırlanmış. İstanbul'daki 76 imar planının 55'inde DSE ve İSKİ'nin taşkın riskine ilişkin görüşü yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Olmuş. Yani raporda bu tehlikeler de anlatılıyor. Hani bazen diyoruz ya göz göre gelen bir felaketler diye. Yani tamam çok fazla yağmur yağdı. Hiç beklenmedik ölçüde yağdı. Ama yani İstanbul'u siz bu kadar betonlaştırırsanız Allah korusun bir deprem olduğunda neler olacağını hayal bile edemiyorum. Bakın bu olayın yaşandığı Kağıthane'de ben her perşembe cumartesi günü İstanbul'a bir televizyon kanalında programa gidiyorum. O Kağıthane'den geçiyoruz. O derenin üstünden geçiyoruz. Köprüden geçiyoruz. Ve her geçişimde şoföre ya burada bir felaket olursa burası ne olacak diye her seferinde kendimi alamıyorum, soruyorum. Çünkü o kadar dehşet verici ki. O derenin sağ solu doldurulmuş, işte beton dökülmüş, oraya bir sanki beton dere yapılmış. Ya ama yani kontrol etmek mümkün değil. Oysa ki o derenin etrafı yeşillik olması, parklar yapılması, Ve insanların hem nefes alacakları hem oturacakları bir yer olarak kullanılması, hem de işte bu tür felaketlere karşı bir anlamda koruyucu olması gerekirken, yani izah edemiyorum, görmeniz lazım. Ve dün de o kağıthanede ve İstanbul'un bazı semtlerinde yaşananları televizyonda izlediğim zaman o geçtiğim yolları gördüm. Yani dehşete düştüm. Yani öyle söyleyeyim. Yani bilemiyorum. Yani söyleyecek o kadar. Her zaman bir felaket geliyor. Felaketten sonra konuşuyoruz. Sonra yine aynı şey. Daha önce biliyorsunuz bir dere vardı. Meşhur bir dere. O derede insanlar arabaların içinde kalmıştı. Boğulmuşlardı. Bir sürü felaketler yaşanmıştı. Yine benzer manzaralarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani yüzlerce araç sele kapılmış. Ciddi hasarlar var. Şimdi bu zararları kim ödeyecek? Şimdi bir soru da bu. Şimdi bazı araçlarda yanılmıyorsam 4 tip kasko var. Bunların birisi sel ve su baskınlarının da tazmin etmesini öngörüyor. Ama diğer kaskolarda sel ve su baskınları yok. Peki sel ve su baskını olmayınca o insanların, ya siz düşünün, ev şeye, arabanızı park etmişsiniz ve sabah kalkıyorsunuz arabanız hurdaya dönmüş. Yani bunu kim karşılayacak? Şimdi burada da farklı farklı görüşler var. Uzmanların bu konudaki değerlendirmeleri özetle şöyle. Kaskosunda sel ve su baskını tazminatı olanların 5 gün içerisinde kasko şirketine başvurması isteniyor. Kaskosu olmayanlar, sel ve su baskını nedeniyle bu hasarı görenler de hizmet kusuru nedeniyle o bölgedeki bu işten sorumlu olan idare hakkında dava açabilir. Yani ilgili idareye dava açabilir deniyor. Bu arada başka da uyarı yapıyor yine uzmanlar. Aracınızı hemen çalıştırmayın diyorlar. Çünkü başka sıkıntılara yol açabilir. Yani çok yüksek meblağlı yeni, çünkü onların için su dolmuştur birçok yerlerinde, farklı farklı sıkıntılar vardır. Aracınızı çalıştırmaya kalkarsanız çok daha pahalıya mal olacak yeni zararlara yol açarsınız diyorlar. Elektrikli araçlar konusunda uyarıyorlar. Kaçak olabilir diyorlar. Onlarda da bu kadar hasardan sonra. Bu nedenle de bu tür bir uyarı yapıyorlar. Ankara ne olur? Biz tabii Ankara'dayız. İstanbul böyle. Tabii Türkiye'nin her tarafı böyle değil. İstanbul'da yine bugün uyarılar var. Okulları bugün tatil etmişti valilik. Yarın da tatil etti. Çünkü hava koşullarında, olumsuz hava koşullarının devam edeceği söyleniyor. Yarın da tatil. Ankara, yani Kocaeli bölgesi için de uyarılar yapılıyor. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakası için çok uyarılar okuduk yetkililerden. Ankara'da bu stüdyoya gelirken yollarda belediye görevlilerinin çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını gördüm. Belli ki İstanbul'daki durumun yaşanmaması için belediye gerekli önlemleri almaya çalışıyor. Birçok yerde belediye görevlilerinin işte mazgalları temizlediğini veyahut da işte çeşitli yerlerdeki sıkıntılı bölgeleri düzeltmeye çalıştıklarını gördüm. O da gösteriyor ki bu İstanbul diğer şehirlere biraz ders olmuş gibi. Umarız bütün bölgedeki yetkililer, belediyesi, kamusu, valilikleri, herkes önlem alır. Yani burada şunu suçlamanın bir mantığı yok. Herkes diyecek ki işte efendim belediyeler çalışmıyor, şu bu oldu. Öbürü diyecek işte valilik şunu yapmadı, bunu yapmadı. Yok diyecekler ki işte biz zaten soruşturmalarla uğraşıyoruz. Belediyelerde iş yapacak hal mi bıraktınız? Yani bu tür gerekçeleri bir kere tartışmayı kesmek lazım. Ortada çıkan bu felakete karşı önce el birliğiyle şu şeyin, sorunların bir anlatılması gerekiyor. Vatandaşın kayıplarının, zararlarının giderilmesi gerekiyor. Yapılması gereken bu. Yani herkes buradan küçük hesaplar peşine düşmesin. Önerimiz bu. Evet, bir başka konu da fon vurgunu. Fon vurgunuyla ilgili olarak gerek kamuoyunda, gerek mecliste, gerek muhalefette gerekse AK Parti içinde tepkiler giderek büyüyor. Hele hele bu vurgunu yapanların açıklanmamış olması, tekrar söylüyorum, açıklanmamış olması ve konunun zamana yayılma endişesi gerilimi daha da tırmandırıyor. Şimdi bununla ilgili tabii zararların karşılanmasıyla ilgili bazı çalışmalar var. 131 yatırım fonundaki durum ve alacakların ödenmesi konusunda meclise bir yasa teklifi sunuldu. Dün bütçe plan komisyonunda, plan bütçe komisyonunda görüşüldü ve kabul edildi. 1 milyona yakın alacaklar ödenecek ana para gibi, ama orada da farklı farklı, yani biraz muğlak ifadeler var. Tabii böyle bir toplantıya Maliye Bakanı da katılması beklenirdi. Ancak bakan yardımcısı düzeyinde, Hazine ve Maliye Bakanı. Keşke Mehmet Şimşek de katılsaydı da bunları bir, yani esas muhatabına milletvekilleri sorsaydı, o da açıklama yapsaydı mağdurlar biraz daha tatmin olurdu diye düşünüyorum. Yani şimdi tasfiye edilen fonlarla, yani yasa ne öngörüyor diye baktığımız zaman karşımıza şu çıkıyor: kaynak olarak ne gösteriyorlar diye. Tasfiye edilen fonlardaki kalan para nakde çevrilebilecek varlıklar diyor. Buradan karşılayacağız. İade alınacak paralar diyor. Yani haksız kazançların geri iade alınacak, oradan karşılayacakları paralar. Sorumlu kişi ve şirketlerin mal varlıklarına el konulacak, oradan karşılanacak paralarla kamu kaynağı kullanılmayacak deniyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu'ndan sonra önceliğimiz kamu kaynağının kullanılmaması demişti. Yani şimdi bu paralar buradaki ihtiyacı karşılar mı? Şimdi bilemiyoruz. Yani ortada o kadar belirsizlik var ki bunları bilemiyoruz. Yani kimdir, kim ne kadar götürdü? Yani onları bilmeyince ister istemezdi. Yani bunun ne kadarı karşılanacak? Efendim tahsilat, ne kadar tahsilat yapabileceksiniz? Şimdi masak yurt dışına giden paraların peşine düşmüş. Yani o paralar önemli ölçüde oradan oraya, oradan oraya gitmiştir. Bir de böyle soğuk hesap denilen sistemler var. Oralardakini zaten kontrol etme şansları da yok. Yani herkes minareyi çalan kılıfını hazırlıyor zaten. Yani burada olabilir birkaç isim, ama yani rakamlar o kadar büyük ki. Yani AK Parti Genel Başkan Yardımcısı eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya sözü neden 2 milyar lira, ama ne 2 milyar liralar, ne 30-40 milyar, 50 milyar liralardan söz ediliyor. Yani bunların bazısı da asgari ücretle çalışan kişiler. Yani belli ki onlar çantacı olarak kullanılmış. Onların arkasında kimler var? Şimdi onların açığa çıkarılması gerekiyor. Şimdi buralarda bir yere varılır mı? Şimdi bu endişe AK Parti içinde de sıkıntı yaratıyor ki. Mesela AK Parti içinde Aydın Ünal, eski milletvekili ve AK Parti'de önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını da yazan ekipteydi geçmişte. Katıldığı bir televizyon programında üstelik çok net bir şekilde zamana yayıp olayı kapatmadan endişe ettiğini belirtti. Umarım yanılırız dedi. Yani AK Parti içinde bile bu tartışmaların yaşanıyor olması son derece dikkat çekici. Bununla ilgili bakın, daha önce de aktarmaya çalıştık sizlere. Yani seçmenin kafası, sokaktaki insanın kafası çok karışık. AK Parti eğer bu olayı zamana yayıp kapatma politikası izler ise en büyük zararı kendisi görecektir. Yani bunu şöyle dolaşıp bir kahvede oturup sağda solda konuşulanları dinleseniz veya eş dost sohbetlerindeki havayı görseniz zaten bunu görürsünüz. Mesela AK Parti'nin çok güçlü olduğu Trabzon. Dün akşam Trabzonlu bir tanıdığımla Ankara'ya gelmişti. Onunla buluştuk. Dedim nedir manzara? Dedi ki bu fon AK Parti'ye de yakın bir isimdir. Bu fon bizi mahvetti dedi. Hepimizin başı eğik dedi. Bu fon vurgunu dedi bizi hakikaten mahvetti dedi. Şimdi yani manzara bu. Onu anlatmak için söylüyorum. Ha şu biz neler atlattık bunu da atlatırız mantığıyla hareket ediliyorsa tabii her işin bir dönemi vardır. Bilemiyorum. Yani şüphesiz bunu en iyi bilecek kişi partinin yöneticileridir. Onlar ne düşünürler, ne yaparlar bilemiyorum. Dün tabii Plan Bütçe Komisyonu'nda bu fon vurgunu konuşulurken ilginç bir olay da yaşandı. Bu neydi? Yeni partililer toplantıya siyah bantlarla geldiler ve gözlerini ağızlarını kapattılar siyah bantlarla. Bir anlamda Halk TV'ye yapılan, dün sabaha karşı yapılan operasyonu protesto ettiler. Gerçekten de bu Halk TV meselesi, yani bu televizyona baktığımız zaman Halk TV'nin sahibiyle ilgili bir olay. Yani Halk TV'nin yayınlarını eleştirebilirsiniz. Ona karşı muhalefet edebilirsiniz. Ama yani bu tür işte daha önce Habertürk oldu, Halk TV, diğer başka televizyonlar falan. Yani bu sayının artması hem de bu fon vurgunu olayından hemen sonra bunların artması kamuoyunda başka değerlendirmelere de yol açıyor. Başka değerlendirmelere de yol açıyor. Şimdi burada uzun uzun söylemeyelim ama başka değerlendirmelere de yol açıyor. Bu arada Halk TV soruşturmasında aranan isimlerden birisi benim çok çok dikkatimi çekti. Yani geçmişte de bu isme çok rastladığımız için bunlardan Mehmet Necati Yağcı ve kardeşi Erkan Yağcı. Şimdi bu Necati Yağcı Zafer İnşaat ve Zafer İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı. Yanılmıyorsam 30 yıldan fazladır yönetim kurulu başkanı. Şimdi Zafer İnşaat'ı biz nereden tanıyoruz? Zafer İnşaat Amerikan Büyükelçiliklerinin yapımı konusunda akredite olmuş bir şirket. Yani gerek Gürcistan, Azerbaycan, Orta Asya'daki birçok Türk Cumhuriyeti'nde Amerika'nın büyükelçi son derece biliyorsunuz gizlidir bunlar. Onları yapan şirket. Yani bu biraz insanın midesini bulandırıyor. Yani bir müteahhitlik şirketidir, şudur budur ama ya bu Amerikan büyükelçilikleri için akredite olmuşsan o bina, yani en mahrem yerlerinin yapımı konusunda sana bu kadar güveniyorlarsa bilemiyorum. Şimdi ben bir de başka şey hatırlıyorum. Kemal Derviş'in 2001 yılında Amerika Irak'a saldıracak iken Ecevit'in karşı çıkması nedeniyle DSP hükümetinin parçalanması sürecinde 2001 krizinin yaratılması, arkasından Kemal Derviş'in hazinenin başına atanması, sonra bakan yapılması, daha sonra İngiltere'de yaptığı bir açıklamayla Türkiye'ye yeni bir senaryo lazım demesi, arkasından hükümetin dağılması, DSP'nin parçalanması, bu süreçte Kemal Derviş'in bir parti kurma girişimleri falan da oldu. Bu süreçte kullandığı ofis de Zafer İnşaat'ın ofisiydi. Onların araçlarını ve onların ofislerini kullanmıştı. Mesela ben burasına da dikkat çektim. Şimdi geçmişi insan ister istemez bir isim duyunca geçmişi biraz karıştırıyor. Bu uzun süredir CHP'de girmek istedi. CHP'de yönetici olmak istedi. Milletvekili olmak istedi bu isim. Fakat Baykal döneminde pek izin verilmemişti. Sonra Kılıçdaroğlu döneminde parti meclisine girdi. Milletvekili gene yapılmadı. Özgür Özel döneminde devam etti. Genel başkan yardımcısı oldu. Yani böyle ısrarlı bir şekilde buralara yerleşme gibi bir CHP'ye bir anlamda kapağı atma ve orada çok etkili olma gibi bir çabası görülüyor. Bu ne anlama gelir, nedir bilemiyorum. 2016 yılında açıklanan bir ve çok konuşulan Panama belgeleri vardı. Aynı isme orada da rastlıyoruz. Panama belgelerinde de rastlıyoruz. Yani o nedenle bu olayın yani biraz Nedir ne değildir bilemiyorum. Şimdi televizyonun yayını kesirseniz o başka bir tartışma. Bu tür gözaltı kararları içerisindeki isimler de başka bir tartışma. Necati ismi neydi, tam ismi Necati Yağcı'ydı galiba değil mi? Necati Yağcı, Mehmet Necati Yağcı şu anda arananlar listesinde, yurt dışında. Tabii iş adamıdır, yurt dışında da çok sayıda işleri var. O nedenle olabilir, geri döner dönmez onu da bilemiyorum. Bakacağız. Yani bu işler karmaşık işler diyelim. Yani bu işler keşke şeffaf bir şekilde yürütülse, şeffaf bir şekilde gitse çok daha sağlıklı bir durum ortaya çıkar. Özellikle de tekrar söylüyorum, bu fon vurgunu tartışmaları üzerine, ki bu konuda en sert muhalefet eden televizyonlardan birisinin başına bunun gelmiş olması, tabii muhalefet bunu kendi görüşleri doğrultusunda, kendi hesapları doğrultusunda kullanmak istiyor. Yani bunu televizyon yayını devam eder, sahibine bir operasyon yapabilirlerdi. Veyahut da işte buradaki isimleri yapabilirlerdi. Televizyon devam ederdi aynı yönetimle, aynı şeylerle. Bilemiyorum nasıl bir yol alacak, nasıl bir yol izlenecek. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bu konuda tartışma büyük. Mesela bu isimlerin neden olduğu konusu açıklansa belki kamuoyu çok daha sağlıklı bilgi edinirdi diye düşünüyorum. Bu arada bir başka mesele de şu. Biliyorsunuz biraz sonra da eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Şükrü Sinan Gürer'le bunları konuşacağız. Mekke Anlaşması. Bu konuda ilginç bir gelişme oldu. Meksika'da bir toplantı var. 30. Uluslararası Partiler ve Yeni Bir Toplum Semineri vardı. Bu seminere 101 parti katıldı dünyanın çeşitli yerlerinden. Ve burada bir önerge verildi. Bu önergede Türkiye'ye bir çağrı yapıldı. Bu çağrı Mekke Anlaşması'na, meclise bir çağrı, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti ne aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrı. Ve bu çağrıda Mekke Anlaşması'na onay verilmemesi istendi. Oy birliğiyle kabul edildi toplantıda, yani 101 partinin oyuyla kabul edilen taslakta. Yani kimler var burada? Katılan heyetler: Çin'den var, Rusya'dan var, İran'dan var, Vietnam var, Küba'dan var, Türkiye'den var. Mesela açış konuşmasını eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro yapmış. Küba Devlet Başkanı videolu mesaj göndermiş. Yani ciddi bir toplantı. Kabul edilen, ben metni isterseniz aynen okuyayım. Çok uzun değil. 30. Uluslararası Partiler ve Yeni Bir Toplum Seminerinin Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a çağrısı. 10 Ekim 2026. İran ve Yemen bugün Amerikan emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı kahramanca bir mücadele vermektedir. Bu mücadele sadece kendi nam ve hesaplarına değil, İran ve Yemen'in zaferi, Filistin'in Gazze'deki soykırımına karşı direnişine, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de karşılaştığı emperyalist planlara karşı kavgasına, Latin Amerika'da Amerika ülkelerinin egemenliğine, Afrika'nın yeni sömürgeciliğe karşı özgürlüğüne, Ukrayna ve Tayvan'da Batı emperyalizmine, emperyalizminin planlarının bozulmasına en büyük destektir. İran ve Yemen kazanınca hepimiz kazanacağız, insanlık kazanacak. İran ve Yemen'e karşı saldırıları sonuç vermeyen Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizmi bu gerçeği çok iyi görmektedir. Kendilerinin alt edemediği Yemen'i şimdi Suudi Arabistan'ın silahlarıyla teslim almaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda 7 Ağustos 2026 günü Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve ardından bu anlaşma çerçevesinde Yemen'e karşı ortak hareket etmeyi öngören kararları endişeyle takip edilmektedir. 30. Uluslararası Partiler ve Yeni Toplum Semineri önümüzdeki günlerde bu anlaşmayı onaylayacak olan Türkiye Parlamentosu'na parlamentosunu Amerikan ve İsrail planlarına alet olmamaya, Pakistan'ı Yemen'e karşı Suudi Arabistan'a askeri destek vermemeye, Suudi Arabistan'ı ise Yemen'e karşı saldırılarını durdurmaya çağırmaktadır denildi ki bu da son derece önemli bir açıklama. Bu arada Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Yardımcısı Muhammed El-Hindi Gazze'ye destek için açılan cephelere şükran duyduklarını belirterek Mekke İttifakı'nın bölge ülkelerini hedef almasının büyük zarar vereceğini söyledi. Yani dünyada da Türkiye'ye bu konuda bir çağrı var. Evet, şimdi eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürer'le Mekke Anlaşması'nı ele alacağız. Sayın eski Dışişleri Bakanı bu konuda ne diyor? Onları sizlerle paylaşacağız. Ancak kısa bir aradan sonra.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Bakın Rusya'dan aldığımız petrol daha önce %60-70'lerdeydi. Şu anda %40'lara kadar geriledi. Yerine işte Amerika'dan aldığımız örneğin LNG miktarı hızlı bir şekilde artıyor. Ya kaça alıyoruz? Bakın bu nedenle Avrupa ekonomileri çöktü. Zaten bizde kırılgan bir ekonomi var. Enerji fiyatlarını pahalandırmanın ne anlamı vardır? Çiftçi nasıl üretim gerçekleştirecek? Yani böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. Daha önce de belirttiğimiz gibi konuğumuz eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürer. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Efendim çok tartışılan Mekke Anlaşması. Evet. Sizin de açıklamalarınızı okudum. Yani herkes kaygılı. Çok. Yani bir yeni Yemen türküleri mi dinleyeceğiz?
2: Evet.
1: Endişesi evet. Yaşanıyor. Evet. Bu arada bir son dakika haberini de isterseniz verelim. Taiz kenti biliyorsunuz çok tartışılan bir kentti. Husiler şu anda birçok yerden kuşatmış vaziyettelerdi. 3 farklı yönden baskı altına almışlar ve kentin içine doğru yavaş yavaş girmeler başlamış ve kentin düşmesi çok yakın olduğu iddia ediliyor. Eğer Taiz düşerse tabii Yemen'deki güç dengeleri ve çözülme, yani Suudi Arabistan destekli kuvvetler açısından herhalde hızlı olur tabii, diye düşünüyoruz. Yani evet. 600 bin kişinin yaşadığı bir şehir olduğu söyleniyor.
2: Bir de son derece stratejik bir yer.
1: Evet.
2: Kuzey ile güney arasındaki bağlantının da olduğu yer. Yani evet. Dolayısıyla ciddi bir gelişme tabii

0: füzeler üretmeye çalışıyorlar. Söz konusu mühimmat yaklaşık 2000 kilometre menzili var deniyor ki bu uzaklıktan Suudi Arabistan'ın merkezi ve birçok petrol sahaları da rahatlıkla vurulabilecek bir noktaya geliyor ki efendim gerek İran'da Amerika İsrail savaşı gerekse Yemen'deki bu savaş aslında biraz Batı'nın Asya ile savaşı denebilir mi?
1: Evet. Evet yani Batı'nın tabii belki de son savaşlarından bir tanesi. Çünkü artık Batı dünyası hem kültürel açıdan hem de siyasi açıdan ve ideolojik açıdan çökmek üzere. Evet. Çökmek üzere. Yani bu nereden başladı? Bu belki Ukrayna'dan itibaren başladı büyük ölçüde. Hatırlarsanız Ukrayna işinin konusunun başlangıcından itibaren Batı Rusya'yı kültürel açıdan da Batı'dan dışlamayı seçti. Rusça kitap okunmaz, Dostoyevski yasak, Tolstoy yasak, Çaykovski dinlenmez.
0: Evet.
1: Yani bütün bunlar Batı'nın yalnız ayağına değil kafasına da sıkması demek.
0: Evet, evet.
1: Yani beynine de sıkıyor. Dolayısıyla buradan itibaren bir kültürel yozlaşma, çözülme başladı. Sonra Batı'nın katkısıyla oluşan uluslararası hukuk hiçe sayılmaya başlandı. Değil mi?
0: Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda oluşan dengeler.
1: Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren işte barış ve istikrar korunsun diye Milletler Cemiyeti önce saldırganlığa karşı beraber hareket etme. Sonra Birleşmiş Milletler. Ama bütün o ilkeler de yok oldu. İsrail herkesin gözünün önünde büyük katliamlara girişti. Evet. Ve buna karşı çıkmak suç haline geldi Batı'da. Yani Siyonizme ve bu saldırgan katil Siyonizme karşı çıkmak suç haline getirildi. Yani düşünce özgürlüğü vesaire bunlar ortadan kalktı. Dolayısıyla Batı dünyası bir çöküş halinde. Yani evet. Ekonomiden bahsetmiyorum yalnız. Ekonomi de sadece silah endüstrisine ve silah satmaya dayanıyor. Yani
0: Ukrayna'dan sonra Avrupa battı.
1: Avrupa battı tabii. Avrupa'da yani düşünebiliyor musunuz? Ucuz enerji sağladığınız hattı kesiyorsunuz.
0: Yani ayağına yani, kurşun sıkmak herhalde
1: haber bat yani.
0: En iyi tabirdir.
1: Evet. Evet.
0: Efendim biz dönecek olursak bu Mekke anlaşmasına. Nedir bu anlaşma? Siz biliyor musunuz?
1: Hayır ben bilmiyorum. Ben bilen de herhalde buna imza atanlar. Bilmiyorum onlar da biliyorlar mı yoksa onlar önüne getirilen herhangi bir şeyi mi imzaladılar? Bu anlaşma nerede imzalandı? Kim görüştü? Bizim Dışişleri Bakanlığı'ndan bu müzakerelere katılan oldu mu? Onları bilmiyoruz. Yani bu, bu yoksa Atlantik ötesinde hazırlanan bir metin ve işte üç devletin temsilcilerinin önüne kondu ve onlar da imzaladı mı? Onlar da mı bilmiyor içeriğini? Onu da bilmiyoruz. Çünkü şimdi tabii bu anlaşmayı bir türlü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunamamalarının da bir nedeni olmalı. Evet. Yani çünkü galiba Türk milleti bunu bilsin istemiyorlar.
0: Evet.
1: Türk milleti bunu bilsin istemiyorlar. Çünkü eğer Türk milletinin meclisteki vekilleri bunu bilirse ister istemez Türk milleti de bilecek. Evet. İster istemez bilecek. Dolayısıyla bunu istemiyorlar. Türlü bahanelerle her gün getiriyoruz filan diyorlar. Değil mi meclisin önüne ve bir türlü gelmiyor. Bir türlü gelmiyor. Dolayısıyla burada ne var yani onu sormak lazım.
0: Efendim sanki Amerikalılar biliyor gibi. Nereden anlıyoruz bunu? Şimdi mesela Jeffrey.
1: Evet.
0: Eski Türkiye Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi.
1: Evet.
0: Diyor ki Mekke ittifakı iyi fikir.
1: Hı hı.
0: Amerika'nın hem Çin'de hem de İran'da çok işi var.
2: Siz

0: işimizden biraz anlıyorsunuz diyor. Yani bizi rahatlatacaksınız. Aynen. Anlamında bir şey.
1: Aynen.
0: Trump'a sordular.
1: Ya.
0: Muhabir soruyor, diyor ki Türkiye'den Yemen'e yönelik operasyonlara katılmasını isteyecek misiniz? Trump'ın yanıtı, isteyebilirim. Erdoğan benim çok iyi dostum.
1: Ya.
0: Bence Erdoğan kendisine ne istersem yapacaktır. Ona büyük saygı duyuyorum.
1: Tabii.
0: Yani bunu nasıl yorumlamak lazım?
1: Ben bilmiyorum. Yani bir de tabii Trump'ın Erdoğan'a ne kadar saygı duyduğunu daha önce yazdığı mektupta görüyoruz yani.
0: Evet, çerçeveletip duvarını astı.
1: Değil mi? Çerçeveletip Trump Tower'ın duvarını astırdığı mektupta görüyoruz yani.
0: Evet, çok ağır bir
1: mektuptu yani. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak ben çok rencide oldum o mektuptan mesela.
0: Evet.
1: Yani.
0: Peki efendim, bu anlaşma ortada yok.
1: Evet.
0: Yani en son duyduğum benim dışişleri kaynaklarından, dışişleri metni külliyeye gönderdiği şeklinde. Ama yok ortada şu anda kadar.
1: Evet.
0: Peki bazı adımlar atılıyor. Yani dışişleri bakanları toplanıyor, liderler zirvesi yapıldı, genelkurmay başkanları toplanıyor.
1: Hatta birlikler yollandı, askeri uzmanlar yollandı, askeri malzeme yollandı filan. Bunlar anayasaya aykırı, biliyorsunuz değil mi? Yani bunlar evet. Anayasaya aykırı adımlar. Evet. Bir kere bir ittifak antlaşması varsa hepimizin bilmesi lazım. Evet. Bunun gizli hükümleri artık bu çağda olmaz. Dolayısıyla onun da meclisin gündemine gelmesi lazım. Ama hem bunu yapamıyorsunuz hem de adımlar atıyorsunuz. Bunu fiiliyata geçireceğiz, işte kurullar oluşturuyoruz, işletmeye başlayacağız falan. Yani bunlar anayasaya aykırı adımlar. Anayasaya evet. Aykırı işler yapılıyor. Gerçi tabii bu anayasayı çoktandır adeta bir sivil darbeyle ortadan kaldırıyorlar ama yani... dolayısıyla hepimizin uyanık olması lazım ama kendilerinin de şunun bilincinde olmaları lazım. Anayasayı ihlal en ağır suçtur.
0: Evet.
1: Ve anayasayı ihlal suçu eninde sonunda hesabı sorulan suçlardan. Bir suçtur.
0: Evet.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Peki efendim, benzer bir şey, ben gelişmeleri izleyince 1 Mart tezkeresi öncesini anımsıyorum. Şimdi 1 Mart tezkeresi öncesinde de nasıl olsa bu meclisten geçecekti ya.
1: Evet.
0: Hatırlarsınız yani Ecevit hükümeti, siz görevdeydiniz. Ecevit hükümetinin niye dağıtıldığını, 2001 krizinin tabii, niye geldiğini, tabii. Artık
1: Amerikalıların
0: herkes...
1: bizden ne istediğini evet. En iyi bilenlerden biri.
0: Ne istemişti efendim? Neler bizzat ağzınızdan duysak.
1: Neler istemişti? Bakın, Amerika Birleşik Devletleri kuzeyden Türkiye'yi kullanarak bir cephe açmak istiyordu.
0: Evet.
1: Ve çok istiyordu.
0: Çok.
1: Bunun için bizden istedikleri şunlardı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, Trabzon Havalimanı.
0: Trabzon Havalimanı.
1: Evet, işte Gürcistan'a belki vaziyete müdahale için. Evet. Yani Irak'la bir ilgisi yok tabii.
0: Evet, evet.
1: Ondan sonra Gaziantep Havalimanı'nı, tabii NATO çerçevesindeki öteki havalimanlarını savaş amaçları için kullanmayı istiyordu. Limanlardan Trabzon Limanı. Trabzon Limanı, düşünün. Yani Montreux'e rağmen, evet. Montreux'e rağmen oraya, Karadeniz'e güç sokabilmek için Trabzon Limanı. Ondan sonra güneyde tabii ki İskenderun ve Mersin limanları. Bunları savaş amaçları için kullanmak istiyordu. Güneydoğu'daki bütün karayolları ve demir yollarını savaş amaçları için kullanmak istiyordu. Ve 60 bin kişiden fazla bir askerini de Antep civarına yerleştirmek istiyordu.
0: Konuşlandıracaklardı.
1: Şimdi benim onlara verdiğim, hükümetim adına verdiğim cevap şuydu. eğer bu müdahalenizi meşru bir zemine oturtmazsanız Türkiye'nin herhangi bir desteği olamaz.
3: Evet.
1: Ama bunu meşru bir zemine oturtursanız da Türkiye'nin yapabileceği sadece şudur: İncirli'yi size askeri değil insani amaçlar doğrultusunda kullanma izni veririz. İnsani amaçlar doğrultusunda. Dolayısıyla başka bir şey bizden beklemeyin. Bir de tabii biz 1989-90'daki tecrübemizden kalkarak şunu yapacağız. Siz bu müdahaleyi başlattığınız anda biz de kendi güvenlik önlemlerimizi alacağız ve Kuzey Irak'a bir kol ordumuzla 50 kilometre girerek derinlik kazanacağız.
3: Evet.
1: Bunları söyledim. O zaman tabii herhalde
3: karar verildi. Ecevit hükümetinin yıkılması gerekiyor. 2001 krizi, arkasından Kemal Derviş, DSP'nin parçalanması.
1: Tabii.
3: Efendim, ben o zaman kamuda çalışıyordum. Taylor, Amerikan Savunma Bakan Vekiliydi o zamanlar, geldi. Bu konular konuşuluyor. İşte AK Parti hükümeti kurulmuş. 4 tane bakan var. Ali Babacan, Kürşat Tüzmen, Unakıtan, bir bakan daha. Taylor dedi ki, sizlere dedi işte QIZ'ler kurarız dedi şeylere. Biz de onu çalışmıştık, daha doğrusu bürokratlar çalışmıştı. Bize taş çatlasa, tekstil yok, içinde hiçbir şey yok, $30 milyon bir ek imkan sağlıyordu. Evet. Kürşat Bey o zaman serbest bölgeler konusunda Dünya Serbest Bölgeler Birliği de başkanı. Dedi ki, nerede kurmayı düşünüyorsunuz bu QIZ'leri dedi. Hatta dedi ki, ya bunu dedi çok uzun sürer kongreden geçmesi. Çünkü sizi İsrail'e bağlarız.
1: İşte buyurun.
3: İnce Mısır'da aynısını yaptılar.
1: Tabii.
3: Dedi ki mesela Şırnak olabilir, Mardin olabilir, Diyarbakır olabilir dedi. Kürşat Bey o zaman dedi ki, ya bizim Mersin serbest bölge var, Antalya serbest bölgesi var, ya Ege serbest bölge. Sizin asıl niyetiniz ne dedi? Ortalık buz
1: gibi oldu, değil mi? Tabii.
3: Evet, öyle bir şeyler
1: tabii,
3: oldu.
1: Evet. Yani şeyde Jeffrey dediniz, onunla ilgili de bir anım var. Tam bu Taraf gazetesine Ergenekon'la ilgili bavulla belgeler gitmeden yaklaşık bir ay önce onunla karşılaştım. Bir yılbaşı günüydü, bir toplantıda karşılaştım. Siz en iyi bilirsiniz ne oluyor dedim.
3: Evet.
1: O zaman büyükelçiydi burada. Bana döndü, çok iyi bir basınınız var sizin dedi. Taraf gazetesini mi kastediyorsunuz dedim. Arkasını dönüp gitti. Tamam, şimdi yani burada hiçbir şey tesadüf olmuyor. Hiçbir şey tesadüf olmuyor ama maalesef bunlar bizim arkamızdan hazırlanıyor ve önümüze konuyor. Evet.
3: Yani bunu şu şeyi onun için hazırladım, 1 Mart tezkeresini. O karar çıkmadan Amerikan askerleri ta Mardin'e kadar yerleşmişlerdi.
1: Tabii.
3: Hatta sonra bir kısmını geri çektiler. Yani meclisten geçmeden o da suçtu.
1: O da suçtu tabii.
3: Evet.
1: Tabii, ayrıca bakın yani şimdi de Kürecik kimin işine yarıyor?
3: İsrail'in
1: işine yarıyor. Ya.
3: Bir tek gözü kaldı.
1: Evet.
3: İran hepsine bir tek gözü kaldı orası.
1: Orası yani, ve bir türlü bunu yapamıyoruz.
3: Evet.
1: Yani bir türlü bunun çaresini bulamıyoruz. Bilmiyorum ki İsrail'e petrol nereden gidiyor, onu da bir türlü çözemedik.
3: Yo, var, biz bir ara gemileri takip sistemleri var. İnternette takip edebiliyorsunuz. Evet. Gemiler Mersin Yumurtalık'tan alıyorlardı ve oradan çıkıyordu. Görünüşte Mısır yazıyor.
1: Ha, yani.
3: Tam Hayfa'nın önüne vardığı zaman 90 derece sola sapıyor. Hayfa'ya gidiyor. Azerbaycan veriyor yani.
1: Evet yani, hayır ya. Artık bunlar hani gözümüzün önündeki büyük sırlar, değil mi?
3: Evet.
1: Sırlar. Burada, ondan sonra burada bağırıyoruz İsrail'e.
3: Bu anlaşma sizin açıklamanızda Amerika ve İsrail tarafından hazırlanıp Türkiye'nin önüne kondu diyorsunuz.
1: Evet. Evet. Bence biraz açar mısınız? Bence evet. Öyle. Yani şu var tabii. Yemen zaten geçmişte de bölünmüş ve bölünmeye uygun bir yer.
4: Evet.
1: Ve dolayısıyla da bu stratejik konumuyla hem bölgedeki devletlerin hem de bölge dışı devletlerin dikkatini üzerinde toplayan bir yer. Kızıldeniz'in girişinde Süveyş kanalının işlevsiz hale getirilebileceği bir evet. yerde evet. Ve Hint Okyanusu'na açılan kapı. Dolayısıyla ve karşısında da yine işte Cibuti, Somali, Eritre ve tabii onların arkasında da Habeşistan var. Değil mi?
4: Evet.
1: Etiyopya var. Dolayısıyla son derece stratejik bir yer ve burada zengin bir yer olmasına rağmen insanları sefalet içerisinde yaşatan bir düzen var, bir yapı var. Evet. Ve bu yapıya karşı mücadele eden gruplar var. Bu yapıya karşı mücadele ederken tabii kendilerine uluslararası müttefikler de arıyorlar. Ve mesela İran burada Husilerin müttefiki. İran ve herhalde Çin de arkadan destekliyor muhakkak.
3: Doğrudan olmasa bile.
1: Onlar olmasa aslında... bile İran evet. üzerinden zaten destekler verilir. Şimdi burada demek ki iş bir üst lige doğru gidiyor. Hele İran'a İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri saldırdıktan sonra ve Hizbullah'ı Lübnan'da etkisiz hale getirmeye çalışan İsrail ortadayken görüyoruz ki Husilere karşı yapılan işte büyük ölçüde İsrail ve Amerika'nın işine yarayacak bir iş.
4: Evet.
1: Dolayısıyla burada Suudi Arabistan'ın sadece ve sadece kiralık askerler eliyle yürütmeye çalıştığı bir iş. Birleşik Arap Emirlikleri de bu işin içindeydi. Ama onlar büyük ölçüde bu kiralık asker düzeniyle baş edemedikleri için çekildiler. İşi Suudi Arabistan'a bıraktılar. Ve sadece kiralık askerlerle bu iş olmuyor.
4: Evet.
1: Onların kararlılığı yetmiyor. Para her şeyi sağlamıyor savaş meydanında. Dolayısıyla bunu görerek Türkiye'yi de mutlaka işin içine karıştırmak istediler. Zaten başından beri Türkiye'yi İran'a karşı da kullanmak istediler. Şimdi yeni bir fırsat çıktı. İşte Kabe'ye saldırıyor filan diye bahanelerle Türkiye'deki bu Müslüman kamuoyunu harekete geçirmek için, istediler.
3: Yemediler ama herhalde.
1: Bence de yemediler. zaten böyle bir şey niye söz konusu? Üstelik Kabe'yi daha önce yıkan kendileri zaten.
3: Kabe'yi Kudüs'ü savunmak için canını ortaya koyan tabii. bir grup niye Mekke'ye açıklama yaptı Hüseyin Dışişleri Bakanı? Dedi ki ya bu bir şeydir, sahte bayrak operasyonudur.
1: Tabii. Ayrıca yani Türkiye'nin orada ne işi var? Yani yeni Osmanlıcılıkta örtüştürmek istediler tabii evet, ki evet, bunu. Evet. Yani Osmanlı nasıl Kabe'yi savunduysa değil mi, koruduysa evet, evet. biz de aynı şeyi yapacağız diye ona soyunmaya başladılar. Belki de bu ne bileyim halifeliğe doğru bir adım mı diye düşündüler. Neyse ama yani Osmanlı'nın başına gelenleri de görmediler. Evet. Orada Fahrettin Paşa'nın nasıl şehit olduğunu, Medine'den ve Mekke'den sırasıyla bizi hangi katliamlarla çıkarttıklarını ve bunu yapanların yine oralı Araplar olduğunu bir türlü görmek istemediler. Yani oradan bizi Husiler çıkartmadı. Evet. Değil mi?
4: Evet.
1: Oradan bizi Husiler çıkartmadı. Bir de tabii Yemen coğrafyası Hakikaten öyle savaşmaya hevesli olunacak bir yer değil. Bir yer değil ve hem insanı hem yani bir de o insanlar kendi toprağını koruyorlar. Kendi toprağını koruyorlar. Yani Türkiye hiçbir zaman, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman başkalarının toprağını almak için, genişlemek için ya da başkalarının isteklerini yerine getirmek için başka diyarlara gidip savaşmadı. Kıbrıs'ta savaştık çünkü orasını yurt bilen Türkler vardı, onlara yardım için gittik, evet. Değil mi? Evet. Onları korumak için gittik. Başka bir şey yok yani, değil mi?
4: Evet.
1: Dolayısıyla burada Türkiye'ye bu rolü yüklemek isteyenler büyük ölçüde emperyalizmin isteğini yerine getiriyor olmalılar.
3: İçimizdeki Amerikancılar.
1: Aynen.
3: Evet.
1: Aynen.
3: Mesela çok ilginçtir, bir Suudi analist Husilerin Kızıldeniz'i ve hatta İsrail'i tehdit etmelerine olanak tanıyan çok sayıda imkan ve kabiliyeti bulunmaktadır. Bakın Suudi Arabistan diyor ki Kızıldeniz'i hatta İsrail'i tehdit eden.
1: Tabii. Tabii, tabii.
3: Yani ben İsrail için mi gideceğim, yani, Husilerle savaşacağım yani?
1: Aynen. İsrail, Netanyahu kendisi öneriyor. Diyor ki ben de geleyim yardıma.
3: Niye
1: diyor.
3: Niye bu kadar istek? Belli yani burada.
1: Belli yani. Evet, belli evet. Yani sen beceremiyorsun. Ben de geleyim diyor ondan sonra. Evet. Yani bir de tabii şunu düşünmek lazım. Türkiye'yi niye istiyorlar? Türkiye'yi savaşı asıl gerekli olan yerde kazanabilmek için istiyorlar. Yani savaşlar havadan kazanılmıyor.
3: Karadan
1: kazanılıyor. Evet. Karayı denetleyemezseniz havadan, evet, ne kadar bomba yağdır. Yani önümüzde örnekler var. Vietnam'a İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan patlayıcıların, bombaların bilmem kaç katı bomba atıldı. Her metre karesine bomba düştü. Kaybettim. Ama o insanlar direndi. O insanlar yurtlarını vermediler.
3: Evet.
1: Aynı şekilde şimdi Yemen'de de üstten ne kadar bomba atarsanız atın, o terlikle savaşan Husiler o toprakları bırakmayacaklar.
3: Evet. Geçmişte de örnekleri var.
1: Evet.
3: Çok acı derslerle dolu.
1: Acı, evet, derslerle dolu.
3: Mısırlar 100 bin kişiyle girdi galiba. Tabii. Değil mi? Ve kaybettiler.
1: Gene yani kaybettiler. Dolayısıyla evet, burada Türk askerini, Mehmetçiyi kullanmak istiyorlar.
3: Evet.
1: Ve bence Türk milleti buna razı olmayacaktır. Razı olmayacaktır ama Türk milletini temsil ediyoruz diye acaba milletvekilleri buna nasıl bakacaktır? Onu da merak ediyorum.
3: Evet.
1: Onu belki kendileri de merak ettikleri için bir türlü getiremiyorlar.
3: Evet. Sizin biraz önceki tespitinizi eski Amerika Deniz Piyadesi İstihbarat Subayı, Birleşmiş Milletler'in eski silah müfettişi, tanınmış analist Ritter.
1: Evet.
3: O bir değerlendirme yapmış. Aynen şöyle diyor: Muhammed bin Selman'ın çöküşü kaçınılmazdır ve o bitmiştir. 2014'te Sade'ye karşı hızlı bir askeri zafer elde ederek askeri yeteneklerini kanıtlama stratejik hatası şimdi 12 yıllık korkunç bir kabusa dönüşmüştür. Sana havaalanına saldırı ve herhangi bir tür hava ablukası dayatma gibi aptalca kararları yüzünden Ensarullah misilleme yapmıştır. Artık fiziksel olarak Suudi Arabistan'ı yok etme sürecindeler ve Suudi Arabistan'ı kurtarmak için artık hiçbir şey yapılamaz diye. Yani Amerikalılar, evet, da artık bu, evet, tespiti yapmaya başlamışlar. O anlamda ilginç.
1: Yani İran'da yenildiler.
3: Evet.
1: Yani çok açık. İran'da yenildiler, çok açık. Yani çünkü karadan bir türlü giremediler. Önce işte silahlı Kürt grupları kullanmaya çalıştılar.
3: Onlar da tuzağa düşmedi.
1: Onlar da tuzağa düşmedi ya da cesaret edemediler. İkisinden biri. Evet. Ve sonuç olarak karadan giremediler. Bir türlü giremediler. Zaten oradan karadan girmeye kalksalar binlerce Amerikan askerinin canına mal olacak bir şeydi. Evet. Yani onu da Amerika Birleşik Devletleri göze alamaz. Yani Vietnam sendromu hala canlı.
3: Hollywood yetmedi yani. Hollywood filmleri yetmedi.
1: Hayır, olmuyor artık. Evet.
3: Efendim, son soru. Şimdi 2019 Türkiye Peki gerek o zaman Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen'i bu Suudi Arabistan'a ağır eleştiriler yöneltiyorlar. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu an ne durumda? On binlerce insanı öldürdünüz. Sizin Yemen'de ne işiniz var?
1: Evet.
3: Diyen konuşmalar yapmış. Özetle. Bugün gelinen nokta 2019'dan 2026. Ne değişti de böyle
1: bir... Ne değişti değil mi? Ne değişti? Mesela o zaman gözümüzün önünde bir muhalif gazeteciyi asit havuzunda erittiler.
3: Evet.
1: Değil mi? Ve o katiller Türkiye'ye girdiler ve ellerini kollarını sallayarak çıktılar ve orada kahraman ilan edildiler.
3: Evet.
1: Biz o zaman bağırdık değil mi hep beraber? Evet. Yani bizi yönetenlerle beraber bağırdık. Bu duruma isyan ettik. E ne oldu? O zaman aramız iyi değildi demek ki, değil mi?
3: Evet.
1: O zaman çünkü Müslüman kardeşler meselesi vardı. Müslüman kardeşler konusunda henüz Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ve Mısır uzlaşabilmiş değillerdi. Sanırım galiba böyle bir uzlaşma gerçekleşti son dönemde. Ve bizim politikamızı yürütenler maalesef yani mezhepçiliği de aşan bir şekilde galiba bu örgütçülükle, Müslüman kardeş örgütçülüğüyle hareket ettikleri için o zaman beğenmedikleri Suudi Arabistan şimdi makbul bir ülke haline geldi.
3: Müslüman kardeşler de itiraz, Hamas da itiraz ediyor Yemen'e saldırıya Suudi Arabistan'ın.
1: Evet işte
3: çünkü onlara en büyük destek oradan geldi.
1: Ama işte bakın yani ben size bir şey söyleyeyim burada ortalığa çıkıp bağıranlar arkadan başka işler yapıyor olabilirler.
3: Evet.
1: Her zaman. Bunu çok görüyoruz yani.
3: Evet.
1: Bunu çok görüyoruz.
3: Ne yazık ki yani ciddi bir sıkıntı öyle sanıyoruz. Bu Mekke Anlaşması mecliste kabul edilirse ki arkadan mutlaka bir tezkere de gelecek eğer asker gitmesi gerekirse.
1: Yani işte bu ittifaktır, tezkereye gerek yoktur filan diye yorumlamaya kalkarlar.
3: Milli Savunma Bakanı efendim bugün yapılan bir toplantıda eğer böyle bir şey olursa bir tezkere de geleceğini resmen açıkladı.
1: Açıkladı.
3: Yani off the record gerçi söyledi ama.
1: Kaç asker nasıl bir birlik gönderilecek onların belirtilmesi gerekiyor. Tabii.
3: Milli Eğitim Bakanı bugünkü basın bilgilendirme toplantısında o tür bir bilgiyi de paylaşmışlar.
1: İyi bari yavaş yavaş demek ki aklı selim hakim oluyor.
3: Evet. Evet efendim süremizin sonuna geldik.
1: Sağ olun.
3: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
3: Evet eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanımız Sayın Şükrü Sinan Güler Mekke Anlaşması'nı konuştuk. Tabii laf lafı açtı. 2001 1 Mart tezkeresi öncesi ne de gittik. Bizim için tarihsel derslerdi. Tekrar aynı hatalara düşme bilmiyorum ne kadar doğru olur. Meclisin biz gerekeni yapacağını sanıyoruz.
1: Umarız.
3: Umuyoruz.
1: Umuyoruz.
3: Evet. Evet, Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz.
4: Şu anda
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.